0: yoksa gerçekten böyle bir şey olabilir mi? İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'nun bir paylaşımı var. Bu da eski bir paylaşım, 25 Mayıs 2019 tarihinde yapıyor bu paylaşımı ve diyor ki sevgili Araplar ve Müslümanlar, işgal altındaki Arap ve İslam topraklarını kurtarmak için ne bekliyorsunuz? İşte size iyi bir başlangıç diyerek aslında bu bölgedeki yerleri işaret ediyor ve diyor ki aslında bunlar Avrupa'nın sizden aldığı, çaldığı topraklardır. Gidin ve kendi topraklarınızı geri alın. Bu İsrail-İspanya kavgası büyürken bir başka açıklama İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisinden geliyor. O da diyor ki İsrail'e sürekli ders vermeye çalışan İspanya, göç politikalarının yol açtığı kriz nedeniyle bu bölgede olağanüstü hal ilan etti. İspanya bize ders vermeden önce Afrika'da hala neden sömürge bölgeleri bulundurduğunu dünyaya açıklamalı diyor İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi. Hemen arkasından da bu iddiaların üstüne İspanya Ulaştırma Bakanı da dedi ki görünen o ki her şey giderek daha net hale geliyor. Yani aslında bunlar bir söylem değil. Gerçekten bu olabilir. İrfan Kayılger, sizi hemen böyle almak isterim. Artık şu zamanda hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığı da çok net görülüyor. Nereden çıktı bu kriz? İspanya'nın bu sorunla karşı karşıya kalmasını İsrail ve Amerika mı istedi?
1: Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin 25'i Schengen bölgesinde, 4 tane EFTA ülkesinde Schengen bölgesinde, toplam Schengen bölgesi 29 üyeden oluşuyor. İspanya da Schengen bölgesinde. Şimdi Cebeli Tarık'ın Afrika bölümünde Sueda bölgesi var. Orası hukuki bakımdan İspanya toprağı. Buraya yönelik olarak bir mülteci akını bunun yönlendirmeyle vücut bulduğu anlaşılıyor. Arap Baharı döneminde Avrupa'nın tamamına yönelik kavimler göçü şeklinde mülteci akınına tanık olduk. 4 kanaldan Avrupa'ya mülteciler ulaşmaya çalıştılar. Cebeli Tarık'tan, sonra İtalya çizmeden, Yunan adalarından ve Türkiye üzerinden Avrupa Birliği bunları durdurmak için kapsamlı bir programı uygulamaya soktu. Şimdi burada yeniden büyük ölçüde İsrail'in, Netanyahu'nun yönlendirmesiyle Fas'taki kalabalıkların Afrika kıtasında olan bölgeye sevk edilmesi ve böylece Avrupa Birliği içerisinde bir gerilim, ikilik yaratılması amaçlanıyor. Neden İspanya'yı hedef alıyorlar? Çünkü İspanya'nın başbakanı Sanchez uzunca bir süreden beri İsrail-Filistin ihtilafında aslında çok objektif ve kararlı bir duruş ortaya koyuyor. Bunu nerede gördük? Gazze Savaşı esnasında İspanya, İsrail'in eylemlerinin, Birleşmiş Milletler'in temel metinlerine aykırılığını dile getirirken gördük. Soykırım suçu, savaş suçu olarak güçlü biçimde Avrupa Birliği içerisinde İsrail karşıtı faaliyetleri İspanya adeta yönlendirdi. Diğerlerini de önemli ölçüde etkiledi. 80. yıl Birleşmiş Milletler faaliyetleri esnasında yine İspanya'nın ve İrlanda'nın bir takım ülkelerin Avrupa'da hassasiyetiyle Filistin'de yine pozisyon alındı.
0: Tabii.
1: Devletler Filistin'i tanımaya karar verdiler.
0: Tabii, ilk defa
1: bütün bunlardan mütevellit bir ders verilmesi,
0: hocam, nasıl bir
1: zora sokulması
0: bu? Yani
1: öngörülüyor.
0: Bunu nasıl mesela buradaki göçmenleri nasıl kışkırttılar? Nasıl bir plan bu aslında işin arka tarafında?
1: Şimdi siyasi sahikle yani mülteci olarak başvuru yapan, sığınmacı olarak başvuru yapanları genel olarak Avrupa Birliği engelliyor. Bunun için bir takım fiziki altyapılar da kurdu. Teknik bakımdan Frontex mesela işte bir polis teşkilatı da oluşturdu. İspanya'nın biraz daha insancıl bir yaklaşımı var. Kendisine dışarıdan siyasi sahikle gelen, ekonomik sahikle gelen mültecileri diğerlerine kıyasla biraz daha onlara müşfik davranıyor. Bundan mütevellit.
0: Kuzey ülkeleri gibi değil.
1: Bundan mütevellit İspanya'ya bir yoğun

0: İyice akını, sığınmacı akını olması halinde Yunanistan'ın yaptığı gibi İspanya'nın bunları engellemeyeceği düşüncesi zaten hep gündemde. Fakat bunun siyasi bir karar olduğu da gayet açık. Çünkü Netanyahu birden çok açıklamasında, konuşmasında Sanchez'i yapmıştı, itham etmişti.
1: Tehdit ettiler.
0: Unutmayın dedi, şunu unutmayın dedi. Madrid'de bombalar patladı, işte metroda bombalar patladı. Bunun faturasını ödersiniz. Güçlü biçimde uluslararası alanda Filistin davasına işte destek vermenizden mütevellit biz bunun takipçisiyiz şeklinde açıklamalar yaptı. Acaba yani bu Afrika kıtasındaki Fransız toprağına yönelik olarak Fas'taki halkın buraya yönlendirilmesi bir siyasi sahikle yapılan İspanya'yı Başbakan Sanchez'i zora sokma operasyonu mudur? Böyle olduğu anlaşılıyor. Fakat İspanya'nın herhangi bir şekilde bundan mütevellit Schengen bölgesinden çıkması, Avrupa Birliği'nden çıkması gibi şeyler söz konusu olmayacak. Burada tabii ki diğerleri İspanya'ya hassasiyetlerini, yükümlülüklerini hatırlatacaklar. Fakat bu yapılanmadan mütevellit, Schengen yapılanmasından mütevellit bir geri adım olması söz konusu değil.
1: Ama hocam İtalya'nın da işi hemen askıya alması da biraz soru işareti. Daha dün bir bugün iki mesela ne oldu? Zaten siz o kadar yani Trump'la kavga ediyorsunuz İtalya'ya baktığınızda. Neden hemen böyle bir şeyi askıya almak? Çünkü çok yani bu kadar komşunuzla böyle bir şeyin olması biraz soru işareti gibi geldi bana.
0: Önceki zamanlarda da oldu. Mesela pandemi döneminde de normalde Avrupa ülkelerinde içeride sınır kontrolleri yok. Yani kişiler ve mallar serbest dolaşıyor. Fakat 2020 yılında bir takım ülkeler sınırları kapattılar. Özellikle o dönemde sağlık malzemelerinin intikalini falan engellendi. Yine bazı ülkeler sınırları dikenli telle falan kapattılar. Şu an itibariyle Schengen ülkeleri arasında bundan mütevellit bir iç sınırların kapanması söz konusu değil. Fakat bunları zaman zaman hükümetler gündeme getirirler. Burada hakikaten İspanya'nın Avrupa Birliği'ni önemli ölçüde yönlendirdiğini de gördük. Geçen sene Eylül-Ekim aylarında 10-12 civarında Avrupa Birliği üyesi devlet Filistin'i tanıma kararı aldı. Bundan mütevelli tehditte bulunmuştu.
1: Bir şey
0: Netanyahu.
1: Söyleyecek abi Ali Fuat Gökçe. Buyurun. Ben de
2: bir şey şimdi buyurun, Merve Hanım, bu olay bu şekilde 800 tane faslı aynı anda bölgeye gidiyor. Yani bunun hepsinin aynı anda toparlanıp gitmesi tesadüf değil.
1: Bir tesadüf de, değil de şimdi nasıl? Yani şimdi bakın, ben de soruyorum nasıl mesela?
2: İşte Fas
1: tesadüf
2: kralının değil. Da Fas kralının da Fas yönetiminin de bilgisi olmadan bunun o bölgede 800 kişi deseniz 20 otobüs eder 40'ar kişilikten. Hepsi otobüs olmadığını düşünün. Minibüslerle de düşünün. Bu kadar adamı toplayacaksınız belli bir yerde ve bunları denizden yüzmesini orada teşvik edeceksiniz. Bunun arkasında Fas hükümetinin muhtemel tabii benim tahminim bu. Yani bir şeyi var. Neden var işte? İşte ona geleceğiz. Bakın İspanya Başbakanı
1: 800 dediğiniz rakam nedir?
2: Tamam. 800.
3: 27 bin kişi geçmiş hocam.
1: 800 hocam
2: kişi,
1: 800 değil 60 bin kişiden
3: 27 bin 49 bin
2: ya da 60 bin kişi 800 kişi yüzerek geçmeye dediler. 60 bin kişi dediğimiz zaman da daha da fazla bir insan.
1: Kaçı geçti bilmiyoruz ama
0: işte zaten kara sınırı var. Yani. Yüzerek geçilen bölümler de var.
1: Var
0: işte.
1: Hadi
0: kara
2: sınırı
0: var.
2: Bu insanların 60 bin de olsa bu insanların bir araya getirilmesi, o sınıra götürülmesi, kara sınırına götürülmesi, denizden bunların sevk edilmesi mutlaka bir planlı, hazırlıklı
1: hocam,
2: bir şey.
1: Ben de onu soruyorum. İşte neden bakın, ve nasıl?
2: Bakın nedenini söylüyorum. Şimdi bir, geçen hafta İspanya Başbakanı Cezayir'i ziyaret etti. Fas'la Cezayir arasında sıkıntı var. Doğal gaz alımı, petrol alımı gibi sorunlarla İspanya Başbakanı Sanchez Cezayir'le anlaşma yaptı geçen hafta. Fas'la Cezayir çatışıyor bu konuda. Yani aralarında bir sıkıntı var. İkincisi, şunu unutmayalım. 1492'yi unutmayalım. Orada bir kararnameyle Yahudiler İspanya'dan kovulmuştu. Şimdi Yine bir başka sebep işte İspanya Başbakanı Sanchez'in biraz önce hocamın da söylediği gibi Gazze, İran olaylarında ABD ve İsrail karşıtı politika izlemesi. Şimdi bunlar sebepler. Peki bunu kim organize etti? Şimdi bunların hepsinin sebebine baktığımızda Fas hükümetinin de ABD ve İsrail'le olan ilişkisine baktığımızda Fas hükümetinin bakın hepsi oraya gidiyor. Sanchez'in politikaları, Gazze, İran politikaları, Fas hükümetinin İran, İsrail ve ABD'ye yakınlığı, İspanya'nın daha önceden Yahudileri 1492'de kovması ve aynı zamanda Sanchez'in Cezayir'e yakınlaşması işte tam da Fas hükümetini harekete geçirecek bir kıvılcıma gerektiriyor.
1: Tamam hocam, siz şu an siyasi sebeplerini anlattınız. İşte bunlar, ben bu işin buyurun Mete Bey, ben bu işin biraz hani bu nasıl oldu, işte bunu kim
2: istihbarat
1: harekete geçirdi?
2: İstihbarat
1: nasıl
2: örgütleri.
1: Buyurun Mete Bey, buraya gelin, böyle
3: şimdi,
1: gelin. Buyurun.
3: Şöyle ben naçizane size destek olayım. Şimdi kısaca 19. yüzyıldan beri burası İspanyol Sahrası denen bir bölge. Fakat 1975'te İspanyollar çekilirken Britanya ile 3 ülke bir anlaşma imzalanıyor. İspanyollar çekildikten sonra Fas'tan da 1975'te Yeşil Yürüyüş adını verdikleri 300 bin kişinin yaklaşık katıldığı bir yürüyüşte aynı bölgeye Faslar giriyor. Şimdi buradaki temel mesele Batı Sahra meselesi Fas için. Bunu anlatmamın sebebi Cezayir ile Fas arasındaki gerginliğin sebebi burada Polisario denen Elhamra ve El Oro gibi Arapların da yaşadığı bir bölge var. Cezayir buranın Polisario yani Demokratik Sahra Cumhuriyeti adı altında tanınma girişimini destekliyor. Buradaki kriz Fas'ta Batı Sahra bölgesinin kendi egemenliğinde olduğunu iddia ediyor. Şimdi bizi parçalar birleştiriyor, nereye götürüyor? Hı hı. İsrail Fas'ın Batı Sahra bölgesini Fas'ın egemenliğinde, Rabat'ın egemenliğinde tanıyan ülke. Fas da bunun karşılığında İsrail'le İbrahim Anlaşmaları imzalayan ve diplomatik, ekonomik, askeri savunma işbirliğinde bulunan hemen hemen tek kudretli Arap ülkesi. İsrail Fas üzerinden Arap coğrafyasına bir meşruiyet elde ediyor ki Fas'ın İsrail aleyhinde hiçbir karar aldığını ya da aleyhinde hiçbir yerde durduğunu göremezsiniz. Hı hı. Buradaki mesele geldik İspanya'ya. 1975'te İspanya çekildikten sonra buraya pek bulaşmak istemedi. Fakat sol koalisyonlarının İsrail'de gelmesiyle beraber Pedro Sanchez'i kastederek söylüyorum. ABD savaş uçaklarının İspanya'daki üslerde konuşlandırılmaması, Gazze soykırımı, Filistin devleti aleyhindeki tüm çalışmaları İspanya'nın bloke etmesi, geçtiğimiz günlerde Küba ya da Latin Amerika kökenli cumhuriyetçi senatörlerin ABD kongresinde İspanya aleyhinde kanun maddesi, yasa teklifi çıkartmak için çaba göstermesine sebebiyet verdi. Atlantik dışı bu siyaset başta Amerika'yı da dahil olmak üzere İsrail'i ciddi anlamda rahatsız ediyor. Burada %99.9 Mossad'ın İsrail'in Fas hükümetiyle işbirliği ve Fas istihbaratının muhtemelen bazı bu Faslılar üzerinde organize olarak bunları toplu bir şekilde aynı konuşmamın başında söylediğim 1975'teki o yeşil yürüyüş gibi buralara girin burası bizim topraklarımız deyip işgal etmelerine olanak sağlayan 2026 versiyonunu gerçekleştirdi. Neokon İsrail tetikçisi Michael Rubin gibi ABD konuşlu bazı böyle tetikçilik yapan kişilerde benim bu bahsettiğim 1975 yürüyüşüne, yeşil yürüyüşe gönderme yaparak, İsrail ve Fas'ı aynı kefeye koyarak İspanya'nın önümüzdeki dönemde Filistin'le ilgili, Gazze'yle ilgili ya da İran meselesiyle ilgili daha yüksek perdeden İsrail aleyhinde hareket etmesini engelleyecek şekilde siyasi ve diplomatik bir sıkıştırma yaptılar. Avrupa Birliği'nden falan İspanya çıkartılmaz. Ama özellikle sizin verdiğiniz yayının başında İsrail siyasetçilerin yüksek sesle İspanya'yı eleştirmesi. Burada Gazze'yi, Filistin'i bir kez daha tekrarlamanın
1: şimdi
3: şeyi
1: bir
3: yok.
1: Şey ben biraz
3: istihbarat oyunu bu.
1: Tamam, istihbarat oyunu. Ben biraz bunu merak ediyorum. Yani istihbarat bunu nasıl yapar? Bu kadar kişi, 60 bin kişi, bazı insanlar yüzerek tamamen geçmeye
3: Fas milliyetçiliği,
1: çalışıyor.
3: Arap milliyetçiliğini kullanıyorsunuz. Çünkü burada Polisario dediğimiz bölge, Batı Sahra bölgesi içerisinde, hı hı, bir de Fas içerisinde bir Arap milliyetçiliği var.
1: Bir de çünkü örgütlemek için alttan bir şey yapmanız lazım.
3: Bunlar zaten Batı Sahra meselesi Fas içerisinde tartışma konusu olduğu zaman, bunu örgütlediğiniz zaman yeter artık devir bu devir İspanyol faşizmine son diyerek bunları örgütlemeniz kolay olur. Ki örgütlenmişler. biraz daha Fas İspanya üzerine gidebilse muhtemelen para verilmiş ya da çeşitli vaatlerle kandırılmış, organize etmiş çete başlarını da göreceğiz. Burada bir Mossad parmağını da

0: uçaklarını açmıyor. Mesele bu.
1: Hava üslerini açmıyor.
0: Açmıyor.
1: Açmıyor.
0: Savaş uçaklarını açmıyor. ABD ile mesafeli solcu bir koalisyon hükümeti var. Bunun bedeli de Atlantik grubu tarafından ABD ve İsrail'in de dahil olduğu, Fas'ın ön planda gözüktüğü bir ittifak tarafından dışarıda kalmanın bedeli
1: nasıl
0: ödetilmeye çalışılıyor.
1: Nasıl geldi bu kadar insan buraya hocam?
2: Yani şimdi haritayı tekrar bir açacak olursak, yani aslında Cebeli Tarık'ı karşıya geçmiyorlar. Normalde yani gittikleri bölge, bu bölge hukuki bakımdan İspanya'ya ait. Evet. Fakat Cebeli Tarık'ın Afrika bölümünde, yani sömürgecilik döneminde kendi toprakları olan İspanya tarafından işte kontrol edilen, onların egemenliği olan bir bölgenin yeniden fethedilmesi, bu düşünce rol oynuyor olabilir. İkinci olarak buradan oraya gittikleri zaman İspanya sığınma, İspanya'daki Schengen mekanizması kanalıyla Avrupa'daki mekanizmaya dahil olma düşüncesi rol olabilir. Şimdi Fas'ta işbirlikçi bir yönetim var. 2020 yılında önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn İbrahim anlaşmalarına taraf olmuştu. Sonra baskılar karşısında direnemeyen ve bu anlaşmaya, İbrahim anlaşmalarına taraf olan ülkeler, bir tanesi Sudan, diğeri Fas, Sudan'a şöyle baskı yaptılar. Yani terörü destekleyen ülkeler listesinden sizin çıkarılmanız ancak bu anlaşmaya taraf olmanıza bağlı diye. Benzer şekilde Fas'a bir takım vaatlerde bulunuldu. Orada işbirlikçi, meşruiyeti tartışmalı bir idare var. Onların da İsrail'le koordinasyonuyla burada bir Cezayir'i, Pedro Sanchez hükümetini cezalandırma, onu tecdit etme girişimi. Fakat bunun topyekün bir buranın kurtarılması fethi yahut da Schengen mekanizmasının devre dışına çıkması, Schengen mekanizmasını devre dışına çıkaracak bir hedefe doğru yönelmesi söz konusu olmayacak.
3: Şu müsaadenizle.
1: Özür dilerim, bir video var, onu bir ekrana taşıyın. Tabii. Üzerine siz konuşun Ekrem Bey. Sosyal medyada yapay zeka ile bir video yapılıyor. Bir görelim o videoyu. Çok da paylaşıldı bu. Çok konuşuldu. Netanyahu gemisinden insanlar akın akın iniyorlar.
0: Gemi demişken Gazze filolarının da gene aynı bölgelerde Malta açıklarında saldırıya uğradığını da hatırlatmak isterim. Hazır Netanyahu gemisini göstermişken.
1: Evet.
0: Farkındaysanız bu bölgeden çıkan Gazze filoları, yardım filoları aynı yerden çıkıyordu. Ve ben daha önce haber yayınlarında Fas'ı hava sahasını İsrail'e kullandırmakla suçlamıştım. Çünkü insan savaşlarının İsrail'den kalkıp Cebeli Tarık'ta Gazze filolarına saldırması mümkün değil. Ama bu görüntü aslında ne kadar yapay zeka olsa da ben bölgeyi takip eden biri olarak da rahatlıkla söyleyebilirim. Bir İsrail-Fas işbirliği kesinlikle var. Ve bu İspanya'yı zor duruma sokmak için planlanmış siyasi bir istihbarat operasyonu.
1: Peki.
0: %99.9.
1: Bunun ayrıntısı zaten çıkacak ortaya. Buyurun Ekrem Bey.
3: Şimdi bütün söylenenlere ilaveten altı çizilmesi gereken bir şey var. İspanya burada blok halde hareket eden bir ülke değil. Çünkü bu iki yer, yani Fas sınırları içerisinde İspanya toprağı olarak bilinen Ceuta diyeceğiz, ama burası biliyorsunuz Cebeli Tarık Boğazı'nın daha çok batıdaki yaygın adı Septe Boğazı'dır. Arapça Septe, Ceuta'nın karşılığı, bahsettiğimiz yer aynı yer. Ve buradaki insanlar dönem dönem, yani Fas'taki insanlar bu iki bölgeye, Avrupa'ya gidebilme ümidiyle dönem dönem, özellikle yaz aylarında üçer, beşer, ikişer, hani sınır geçme, oraya gitmek için uğraşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde İspanya Yüksek Mahkemesi, bu geçen insanların anında geri iade edilmesi durumu var. Her nasılsa İspanya Yüksek Mahkemesi, Septe ve Melilla'ya gelen Faslı göçmenlerin anında geri gönderilemeyeceğini hükmetti. Yani bu insanları en azından biraz bekleteceksiniz, dinleyeceksiniz, dertlerini öğreneceksiniz falan dedi. Kısa bir süre önce bu karar alınınca, demek ki diğer arkadaşların bahsettiği şeylerle birileri bunu birleştirip organize ederek bir anda binlerce kişiyi bu iki yere gönderdiler. 48-50 bini geri döndü. Ne kadar geçebildi falan filan bilmiyoruz.
1: Resmi bir açıklama yok şu
3: an. Tabii yok. İrfan Hoca'nın söylediği şeyin arka planda da şu var. Orası eninde sonunda Avrupa toprağı, yani İspanya toprağı olsa da orası geçişken bir yer değil. Niye? Mesela İspanya'ya geçmiş olsalardı, yani diyelim

0: ki Malaka falan filan oralara geçmiş olsalardı Avrupa korkabilirdi. Çünkü her yeri gezebilirlerdi ama orası izole bir yer, enterne bir yer. Dolayısıyla İtalya'nın mesela binlerce kilometre doğudaki İtalya'nın tedirginliğini anlamak mümkün değil. Arka planda siyasi bir şeyler var. Ama buradaki konu İspanya Yüksek Mahkemesi'nin de bu kararı almasının ardından demek ki orada paslaşan birileri olsa gerek. Tahminen söyledikleri gibi İsrail'in falan baskısı, Fas'ın da uygun karşılaması üzerinden İspanya'ya böyle bir anlamda bir ders vermek istediler. Olayın arka planı galiba bu. Ama İspanya Yüksek Mahkemesi'nin aldığı kararın bu işte ciddi bir etkisi
1: kimlik
0: var.
1: Kimlik yok yani. Yalnız bir sürü soru işaret var. Nasıl gittiklerine ilişkin.
2: Genelde tişörtlü, şortlu bildiğimiz yaz terlikle geçenler buraya? Var. Bunlar sizin söylediğiniz Ekrem abi kimlik tespitini zorlaştıracak İspanya'nın iade sürecinde o bürokratik yazışma. Sen kimsin, nereden geldin dediğin zaman şuradaki hangi insandan bir kimlik ya da hüviyet çıkar? En az bir önce ay. Kimlik tespiti bir ay, üç ay sürer yani. Fas'a yazı yazacaksınız.
1: Hocam son değerlendirmenizi alayım, buyurun.
3: Şimdi biraz önce Mete Bey Polisario cephesi dedi ama Polisario cephesi Fas'tan ayrılmaya çalışan bir grup. Evet. Fas'ta bağımsızlık isteyen bir grup. Onun bununla pek ilgisi yoktur. Burada çünkü Fas hükümetinin bir parmağı var. Yani Fas hükümetinin Mossad'la bir işbirliği var. Ona çok dikkat etmek gerekiyor.
4: Polisario liderliğine aslında İspanya bir anlamda siyasi destek verdi, sığınma hakkı verdi. Evet. Tabii, onun yönlendirmesi olabilir.
3: Ama bunlar Fas hükümetinin Mossad'la işbirliği sonucu oraya gelmesi. Yani bu kadar insanı sınırda toplayamazsınız. Gidemez yani.
2: Daha önce de işbirliği yaptılar. Gazze filoları saldırıya uğradığı zaman Malta açıklarında Fas hava sahasının kullanıldığını, yani aşağı yukarı Malta'ya para verildiğini, yani kendi Malta'daki medya bile yazdı. Ya
3: burada da mutlaka bizzat tabii yönlendirme var.
2: Fas kralının da bu işin içinde olduğunu rahatlıkla
1: hepsi
2: iddia
1: açıklanacak,
2: ederiz.
1: Ortaya çıkacak. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için İrfan Hocam, Mete Bey, buyurunuz lütfen. Şimdi bugünün en önemli gelişmesi aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz'da yapılan darbe girişiminde suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ mensubu. Hatırlayacaksınız bu Marmaris'teki Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yere yapılan operasyonun ayrıntılarını, bir kişi kalmıştı. Değil mi? 37 kişilik timden Ali Fuat Hocam bir kişi yapılan operasyonla Afyonkarahisar'da yakalandı. Çok ilginç bilgiler var. Bir kimlik kullanıyor senelerce kendi fotoğrafıyla ama başka birisinin ismiyle kullanıyor bu kimliği. Suikast teşebbüsünün ardından yakalanmamak için sürekli kılık değiştirdiği, sahte kimlik kullandığı, yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle birlikte de tespiti yapılıyor. Hocam operasyonun ayrıntılarını biraz anlatalım, buyurun. Çok mesela yüklü para var, hiçbir kaydı yok, hiçbir çalışma yok, muhtemelen zaten yok. Kaçak göçek ama bir yerlerden bir fonlama var.
3: Şimdi şunu diyelim Merve Hanım, bu darbe girişiminden sonra FETÖ'nün üzerine, bu örgütün üzerine oldukça fazla gidildi ama bazı hücreler maalesef kaldı ve bunlar da kendi işlerine birbirini finanse etmeye çalışıyor. Bunun günlük hayatta canlı örneklerini görmek mümkün. Mesela bir bankamatiğin önüne gittiğinizde şunu görebiliyorsunuz. Yani orada birisi havale etmek istiyor bir para, yapamıyor. Ve dönüyor size, diyor ki eğer sizi tanıyorsa, ya hocam ben bunu yapamadım, siz yapar mısınız? Bakın şimdi nereye gidiyor bu para? Nereden geliyor bu para? Şimdi kimi kullanıyorlar? Şimdi bu şekilde bir yardımlaşma mutlaka devam ediyor.
1: Hocam bu operasyon için peki?
3: Şimdi bu operasyon, yani çok yüklü miktarda para var dediniz ya. Hı-hı. Şimdi bu şahıs mesela o timin başındaki, o dönemin yakalanan, sanırım soy ismini unuttum.
0: Menfez Paşa'sı.
3: Yok, Gökhan ismi.
0: Ha, tamam.
3: Gökhan, mesela onunla ilgili bir ayrıntı vereyim. Kuleli Asker Lisesi'nde bizim devre arkadaşımız. Hmm. 85 Kuleli mezunu. Oradan Havarb Okulu'na gitti. Biz Karar Okulu'na gittik, o Havarb Okulu'na gitti. Ki o dönem içerisinde bizim 85 Kuleli mezunlarından Ender isimlerden bir tanesi bu şekilde FETÖ'ye gelen. O yakalandı, onların başına o vardı. Adım şimdi bu operasyon da o kadar ince, ayrıntılı bir takibin sonucunda yapılmış ki, yani istihbarat örgütünün, istihbarat bizim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, jandarmanın ya da işte kimse birbirleri koordineli
0: emniyet
3: bir şekilde emniyetin
0: beraber,
3: hepsinin birlikte bu tüm verilere ulaşarak, önceki verilere ulaşarak, belki de saatlerce dinleme, saatlerce takipten sonucunda ve saha istihbaratıyla, mutlaka bakın bu da vardır. Sadece elektronik istihbarat değil. Çünkü büyük ihtimalle bunlar cep telefonları olmuş olsa bile başkalarına ait cep telefonlardır büyük ihtimalle. Kendi adlarına değildir. Sahte isim de olsa kendi adlarına olmaz. Mutlaka birileri de tanımış olabilir. Bu benim tahminim.
0: Yani yüz tanıma sisteminden tanındı evet. diye bir ibare vardı.
1: Evet, bir de kendi fotoğrafını kullanıyor tabii. Bu arada kimlikte. O da yani enteresan.
3: O zaten tamamen mesela onun açısından diyorum ben. Böyle bir hata kendi fotoğrafını kullanması. Sakallı halini mi kullandı, neyini kullandı o konuya tam bilgimiz yok ama istihbarat örgütünün, istihbarat teşkilatlarının çok ayrıntılı bir çalışmasının sonucu 10 yıl sonra. Bakın 10 yıl saklanabiliyor ama 10 yıl sonra bu mutlaka ele geçirildiğini bir kanıtıdır bu diyebiliriz.
1: Teşekkür
3: bir
1: ederim Manif Hocam. Mete Bey sizi böyle şöyle alayım söyleyeyim. Buyurun.
2: Ben kısa bir şey söyleyecektim. Buyurun. Sadece 2025'te benim öğrendiğim kadarıyla bir sim kart veriliyor. Başka bir kişi tarafından saklanmasını kolaylaştıracak şekilde. Fakat bunu aktif etmiyor. Sizin söylediğiniz bilgilerle beraber zaten radarda olan kimliği konusunda kesinleşmesi için yapılan çalışmalarda aktif edildiği zaman sim kart takıldıktan sonra güvenlik kurumları bu kişi olduğuna kanaat getiriyor ve takibi daha derinleştiriyor ve bu operasyon çıkıyor. Daha önce de güvenlik güçlerine eline geçen bazı bilgilerde daha önce bir Afyon hattındaki bir minibüste de görüldüğüne dair bir kişinin ya da istihbaratın ya da bilmiyorum emniyetin çektiği bir kare fotoğraf vardı.
1: Bu arada sanıyorum bu şöyle o kimliği de göstereyim mi? Bugün kimliği gösterdik. O da bir tartışma tabii eski kimlik kullanılıyor vesaire. Bu o zamanki görüntüsü yani o helikopteri kimlik, kullandığı evet. zamandaki görüntüsü. Sonra zaman içinde kılık değiştirmiş, saç uzatmış, saç kısaltmış vesaire bilindik şeyler. Ama kimlikte sadece isim değişiyor. Yine yüz tanıma sistemi tabii ne kadar yani imaj olarak bir değişiklik olsa da aynı kişi olduğu belli
0: yapay
1: oluyor.
0: Çok zeka enteresan işte, burada bir bilgi. Bayağı işe yarıyor
1: yıllarca başkasının kimliğini kullanıp bir de kendisini kağıt toplayıcısı olarak göstermiş.
2: Kamufle etme süreci ama gene de bir hani kamu bilgilendirmesi olarak izleyicilerimize ben söylemek isterim. Eski tip nüfus cüzdanlarını eğer halini değiştirmeyenler varsa bunlar geçersiz cüzdanlardır. Evet. Bu örnekte de gördüğümüz gibi çünkü Türkiye'de belli bir kesim belki sağlığından dolayı ya da yaşından dolayı değiştirme imkanı belki yoktur. Gerçi eve kadar getiriyorlar ayrı bir konu ama bu nüfus cüzdanlarının Türkiye'de geçerliği yoktur. Eğer böyle izleyicilerimiz varsa da bu kimliğe sahip.
1: Evet aynı soruyu ben sahte de mesela, evet ben mesela Ramazan Almaçay'a sordum bunu görünce dedim ki
0: 31 böyle, Aralık'ta bitti bu. Bitti. 2024'te. Yani iki sene.
1: Biraz işte bir süre uzattılar. Bayağı bir süre uzatıldı ama yani bunu zaten bir gün karşınıza gelse de bir polis memuru böyle bir şey bu zamana kadar sorsa zaten buradan bir soruşturma görürsünüz mutlaka.
2: Ama bıyık sizin dikkat çektiğiniz nokta anladığım kadarıyla burada tabii bıyık ırkılmış. Gözlük vesaire. Klasik saç uzatma var burada.
3: Ağız yapısı değişmemiş. Saç evet. değişmemiş. Bakın tabii, saç şekli de değişmemiş. Saç dökülmemiş.
2: Şu detayına girmeyeyim ama güvenlik bürokrasisi genelde yüz analizi yaparken bakın kulak bölgesi, çene bölgesi
1: biometri, hemen çıkar zaten. Aynı. Orada saklanacak bir şey yok.
3: Bir de göz çok önemli. Evet. Gözler hiçbir yani oradaki gözler bakış açısı değişmez.
2: Evet. Evet. Onu değiştiremiyorsun.
1: Buyurun Ekrem Bey.
0: Yani gözler yalan söylemez lafından hareketle en de sonunda şunu görüyoruz. Yani devlet bazen biraz zaman verebilir ama eninde sonunda mutlaka yakalar. Ve anladığımız kadarıyla Türkiye birçok insan bunun belki farkında değil ama teknik takip dediğimiz konuda anlaşıldığı kadarıyla ciddi gelişmeler var. Bu olayın bize gösterdiği de şu, tabii ki o dönemdeki yüz hatları falan filan nasıl olsa değiştirme şansı yok. Çünkü estetik ameliyat falan filan yapılırsa daha kolay takip edilecektir. O yüz yapısıyla alakalı demek ki bizim sağda solda bulunan kameralardan, mobeselerden, şuradan buradan elde edilen görüntülerle bu kişiyle alakalı derin bilgilere ulaşıldı. Muhtemelen neler yapabilir, neler yapmıştır gibi yapay zeka belki temelli alıştırmalarla bu kişi yakalanmış oldu. Yani en de sonunda herhalde diğerlerine de ders olur.
2: Yani yurt dışı da yurt dışı için muhtemelen özel takip birimleri kurulmuş ki 10 yıllarca
0: tabii
2: yani
0: 10 yıl.
2: Düşünün bir takip meselesi var. Israrla bunu sistematik olarak sabah akşam bu dosyayla yatan muhtemelen emniyette ya da istihbaratta ya da diğer güvenlik bürokrasisinde insanlar vardı. 10 senelik bir takip sürecini nihayete erdirmekte açıkçası büyük bir başarı. Israrla takip ettiğiniz zaman bunu şuna da görebiliriz. Yurt dışında da bu takibin yapıldığını Şu an sessiz olunsa da yurt dışında ya da yurt içinde de bu tip çalışmaların devam ettiğini söylemek rahatlıkla.
1: Evet, bugün İçişleri Bakanı'nın açıklaması da vardı. 10 yılda geçti, 100 yılda geçti. Biraz aslında tabii FETÖ'cülere de çok net bir mesaj.

0: O yani kaç yıl geçerse geçsin biz tabii yurt içinde yurt dışında olanları yakalayacağız, adalete teslim edeceğiz.
1: Normal adli bir olaydı, adli bir olay, bu bir terör olayı, adli bir olaydı. Yüzlerce saat geriye giderek kamera kayıtları olsun hepsi incelenebiliyor, bölgede alınabiliyor, adım adım takip edilebiliyor. Yani hakikaten güvenlik bürokrasisinin elindeki teknoloji, yüz tanımayı zaten söylemiyorum. Yani çok fazla olduğunu tahmin ediyorum, biliyorum. Yani o yüzden artık yani suç işleyenlerin ya da bu şekilde kaçmaya çalışanların, Sayın Adalet Bakanı da dediği gibi siz de belirttiniz, kaçmaları yani eninde sonunda yakalanacak.
0: İçişleri Bakanı.
1: Tabii kesin.
0: Hayır, bu da bir de şöyle de bu adli bir olay da değil. Bu darbe girişiminin o helikopteri kullanan birinci
2: anayasal düzeni silah zoruyla değiştirme yani.
0: Bir de ben tabii şunu merak ettim. Resmi bir açıklama yok ama bunlar hani muhtemelen İçişleri Bakanlığı tarafından sonraki süreçte operasyonun ayrıntıları konuşulur. Mesela Afyonkarahisar orada kaybolmuş. Yani orada gözden kayboluyor. Oraya kaçtığı bilgisi geliyor. Sonra 10 yıl sonra tekrar aynı yerde yakalanıyor. Acaba bir dışarı çıkmış mı bu süreçte? Ne yapmış? Buna dair bir bilgi resmi yani olarak yok.
2: İçişleri Bakanlığı'nın bilgilendirmesinde yani bu süreç içerisinde takip edildiğini ben anlıyorum. Hı-hı. Detaylı olarak. Sadece burada kamuoyuna bu haberin görünür olması net artık kesin bir şekilde. Belki de daha önce olduğu yeni basına duyuruluyor. Bu gibi olasılıkları da düşünmek doğru gerekiyor. Çünkü bunun da bir ağı var. Besleyen ya da destekleyen ya da lojistik anlamda destek sağlayan, konuşmanın başında söylediğin gibi 2025'te bir tane bir sim kart verilmiş, aktif etmemiş, demek ki bunun orada olduğunu bilen bir ağ var. Bu ağın da çökertilmesi için belli bir seviyeye gelinmiş demek ki.
1: Ayrıntı var mı?
2: Yeni basın açıklanmış gibi düşünebilirsiniz bunu.
1: Memleketin nereye ayrıntı var mı? Yani mutlaka şöyle oluyor. Bu gibi daha önce mesela terör olaylarında kullanılan, biz bunu öyle yaparız. Mesela Antalya'da terör örgütü 97'de turist arabalarını yaktığında bizim orada baktığımız yerler, yani operasyonu yoğunlaştırdığımız yere gittiğimizde daha önceki sol örgütlerin kullanmış olduğu yerlerde yoğunlaştık ve en sonunda adamlar orada yakalandı.
3: Patron aynı zamanda olsun.
1: Aynı yerlere gidiyorlar yani. Bunu da özellikle memleketin sorunu. Memleketine yakın yerlerde dolaşır, irtibatlı olur.
0: Bir ama zaten burada, evet, buraya kaçtı biliniyor.
1: Afyon'un da özelliği biliyoruz hepimiz.
3: Zaten Emirdağ. Yani, Afyon Emirdağ doğum.
1: İşte bakın Afyon Emirdağ.
3: Memleketi.
1: Bir de Afyon'un özelliği İzmir istikameti, Antalya istikameti, Ankara, Konya istikameti bir kesişme noktası. Çok fazla sirkülasyon var. Özellikle yaz dönemi saklanma ihtimali de mümkün o bölgede.
0: Yani kağıt toplayıcı değil olarak zaten yani kendisini öyle gizlediği söyleniyor. Bu üstünden çıkan
3: ama şu görüntülere bakılırsa daha çok dolar ve euro topluyormuş.
0: 98 ata altını çıkmış üstünden. Aa, çıkan parayı olmaz söylüyorum. 33.700 Amerikan doları, 2.500 euro ve fazlaca Türk lirası.
2: Barınması ya da orada kalabilmesi için dışarıdan bir destek verilmiş. Tabii, muhtemelen.
0: Tabii.
2: İhtiyacı olduğu zaman harcayabilmesi. Kağıt toplayıcısı kılıfı da şu yüzden. Yer değiştirmesi için bu anlamda kamuoyunda kabul edilebilir bir kılıf. Ya da kışın muhtemelen yer değiştirip yazın da yer değiştiriyordur. Yani burada Afyon Emirdağ dışında muhtemelen o bölgelerde, kışın başka bir yerde, yazın başka bir yerde. Çünkü bu tip yerler büyük yerler değil. Herkesin birbirini tanıdığı yerler. Hı hı. Ve hani yabancı birinin ayak basması durumunda pencereden perdelerinin ayrılıp böyle bir herkesin etrafa baktığı, kim bu yahu dediği yerler.
0: Muhtemelen diyorsunuz ki daha ıssız, sessiz, sakin, muhtemel, pek kimsenin olmadığı muhtemel bir yer. Yani orada hani yurt dışına çıkmıştır, geri gelmiş gibi bir durum herhalde yani bu durumda çok mümkün
2: yok
0: değil.
2: Yok, yabancıların kolay barınacağı bir yer değil.
0: Rahat hareket edememiştir.
2: Anadolu'nun neresine gidip, biz siz de biliyorsunuz hep, tabii, beraber Anadolu'nun neresine gidersek gidelim 10 metre geçtikten sonra selamünaleyküm, kime baktın diye bir soruyla karşılaşırsınız. Yani.
1: Yalnız köyüne gidemez, ilçesine gidemez çünkü tanıyanlar vardır. Ama kendi akrabalarıyla başka yerde irtibata geçer. Yani muhtemelen kendi akrabaları yakın bir yer. İşte Afyon Emirdağ. Evet. Nerede buluşabilir? Afyon'da, Uşak'ta.
3: Afyon bir başka de bir oldukça yerde hareketli bir güzergah.
1: Tabii bütün Türkiye'nin her tarafını bağlayan bir yer.
3: Bu yani pilottu galiba değil mi?
0: Evet.
3: Bu
0: helikopter, evet,
3: pilotuydu. Helikopter. Yani çok enteresan bir şey. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gel, belli bir noktaya gel. Helikopter pilotu gibi belki çok kimsenin gıpta edebileceği bir noktaya gel. Ve çok rahat bir şekilde yabancı ülkeler tarafından yönlendirildiği anlaşılabilecek bir hareketin içine girip ülkenin cumhurbaşkanına suikast yapabilecek timle beraber işte Marmaris'e git. Ondan sonra yüz geri et ve 10 senedir saklan. Yani çok enteresan bir şey bu. 10 sene

0: Geçen 10 senede gördüğümüz net şey şu. Bu işin sorumlularının büyük bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri'nde, bir takım Avrupa ülkelerinde falan. Çok basit bir çocuk zekası bile, bir dakika ya, Amerika bunlara bu kadar sahip çıkıyorsa, abatılı ülkeler bunlara bu kadar sahip çıkıyorlarsa, bu adamların düşüncelerinin, tezlerinin, fikirlerin hiçbir şekilde Türkiye için en ufak bir faydası yoktur diye düşünür bir çocuk. Şimdi bu hareketin içinde bulunup hala değişik ülkelerde bulunanlar, içeride bulunanlar, hala belki kripto olarak varlıklarını sürdürenler, en azından geriye doğru bakıp 10 sene geçti. 10 senedir Amerika bizim bu adamları niye tutar? Almanya bunlara niye sahip çıkar? Ya da bir takım başka ülkeler bunu niye yapar? Bunu herhalde Türkiye'yi sevdikleri için yapmayacaklarına göre, demek ki biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde bir komploya alet olduk diye düşünüp, ne bileyim, itirafçı falan olmaları, hakikaten pişman olmaları falan beklenir. Ama bu konuda neredeyse istisnalar haricinde hiçbir şey yok. Ya belki ciddi bir tehdit, ya da başka bir takım şeyler var. Ya da ben hep şunu düşünüyorum. FETÖ hareketi içerisindeki isimlerin çoğunun paçalarından yakalandıklarını ve herhangi bir şekilde itirafçı şu bu olmaları durumunda kendilerini daha da zor duruma düşürebilecek bir şeyler belki sebebiyle kontrol edildiklerini düşünüyorum.
1: Bu aslında Ekrem Bey şöyle de bir bakış açısı. Şimdi tabii yurt dışındakiler de, FETÖ'cüler aslında hani Erdoğan gitsin ve biz geri gelelim diye bekliyorlar. Şimdi biz bunu 2023 seçimlerinde yakından gördüğümüz, yaşadığımız için kim değişirse değişsin önemli değil. Sonuçta Erdoğan gidecek ve biz geri döneceğiz diye bekliyorlar. O yüzden bu dışarıya da aslında, dışarıdaki FETÖ'cülere de verilmiş bence şöyle kritik bir dönemde önemli de bir mesaj bir yerde baktığınızda.
0: Valla burada şöyle bir şey. Sürekli ümit verilebilir ama 10 sene geçmiş ve gitsin ya da gönderilsin falan filan şeklinde hayal kurdukları insanla alakalı bu geçen 10 senede ümide kapılabileceklerini gösterebilen hiçbir şey yok. Kaldı ki 15 Temmuz'dan sonra ülkedeki bilinç, tamam eninde sonunda lay lay lon bakanlar falan filan vardır ama 15 Temmuz Allah göstermesin, eğer gerçekleşseydi neler olabileceğine dair sürekli yeni bir takım şeyler ortaya çıkıyor. Mesela şu anda işte yapılan bir dizi var. Orada her bölümünde zannediyorum insanlar yeni şeyler öğreniyor. Ciddi detaylar var orada. Ve buradan baktığımızda bu insanların, her şey güzel olacak mantığıyla hareket eden bu insanların, bu ülkeyi işgal ettirme, başkalarına peşkeş çekme, bir takım dış mihrakların arzularını, taleplerini yerine getirme dışında yapabilecekleri bir şey yok. Ve Türkiye tamam, hain oranı biraz yüksek bir ülke olarak kabul edilebilir ama 86 milyon nüfusun, bu insanların tezlerini, şunları bunları kabul etme lüksü olmadığını bunlar da biliyor. Bir de devlet dediğimiz olayın çok da böyle ya o giderse şu olur, bu giderse bu olur falan filan şeklinde görülmeyeceğini de zannediyorum 10 yıl sonra anlamaları gerek. Ama temel şey şu, 10 senedir Amerika Birleşik Devletleri sana sahip çıkıyorsa, Batı sana sahip çıkıyorsa, demek ki sen onların işine gelecek bir takım şeyleri kovalıyordun. Şu anda da dolayısıyla o ihanetti. Sen hala orada bulunmakla, buradan hareketle bir takım hesaplar yapmakla o ihanetin içerisindesin.
2: Kaçamamış zaten. Yakalanma, elle geçen malzemelere baktığınız zaman Ekrem abi, 3 tane vesikalık çektirmiş farklı tarihlerde.
1: Evet. Bir şey var, bir gezgin hamle var.
2: Sürekli bir
1: için.
2: Gezgin hal. Sabit bir yer değil yani, yer değiştirebilmek için. Ama bu hareketli mobil haldeyken yakalanması da dediğim gibi ayrı bir başarıyı hak ediyor. Sabit bir şey yok yakalanan görüntülerde. Evet. Hani böyle yerleşik bir düzenin getirdiği alet, eşya vesaire gibi, örneğin mesela bir kitap. Evet. Bu bir aidiyet bağdır. Evden çıkan işte bir takım dergi, materyal.
1: Yok, bir hep kaçış planı varmış da olmamış gibi bir durum var. Peki, çok teşekkür ederim. FETÖ mensubu Afyonkarahisar'da yakalandı. Bu aslında 37 kişilik o timden son kalan kişiydi. Biraz bu operasyonun ayrıntılarını açalım istedik. Burkay Karatepe aslında 10 yıldır aranıyordu ve 10 yıldır Afyonkarahisar'da, son olarak Afyonkarahisar'da görüldüğüne dair, yani oraya kaçtığına dair bir istihbarati bilgi vardı ve yakın çevrede her zaman aramalar devam etti. İnaz deprem evlerindeki örgüte ait hücre evinde düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Yine hemen bu suikast girişiminin ardından yakalanmamak için kılık değiştirdiği, sahte kimlik kullandığı ve yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle tamamen tespiti sağlandıktan sonra bir süredir takipte olduğunu, en azından şu an yapılan operasyonda bunu biliyoruz. yüklü miktarda parayla yurt dışına kaçmak için bir hazırlık yaptığı ortaya çıkıyor. Üzerinde de 98

0: 8 yani yaklaşık 100 atı altını 33.700 Amerikan doları, biraz euro, biraz Türk lirası yüklü miktarda para var. Bu muhtemelen dışarıdan bir şekilde fonlanmış ve gönderilmiş bir para olduğu görülüyor. En azından sahte kimlik kullanan ve hiç banka hesabı olmayan biri için. Hocam biraz operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgileri paylaşalım. 10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu ve kağıt toplayıcısı olarak kendisini gizlediği de bilinen başlıklar arasında.
1: Şimdi Merve Hanım, bakınız burada bu şahıs memleketi biraz önce Ekrem Bey de belirtti, Afyon Emirdağ. Şimdi bu gibi suçlu kaçan kişiler ki terör örgütü yerinden bu şahıs aranıyor, kendi memleketine gitmesi mümkün değil. Yani Afyon Emirdağ'a gidemez. Ama onun yakınlarında bir yerde saklanmayı tercih eder ki kendi ailesiyle irtibata geçsin. Kendi ailesiyle ya da yakınlarıyla. Bakın 3 tane telefondan bahsediyor, orada görüyoruz. Bu 3 telefon kimin adına kayıtlı? Kendi adına kayıtlı diye gerçek kimliğini kullanıyor. Kendi adına kayıtlı olsa mutlaka yakalanacak. O zaman birilerinin adına kayıtlı. Mesela bunlar da tespit edecek. Ve bu kadar para, 33 bin dolar, 100 atı altın. Şimdi bu da az bir rakam değil yani.
0: Bu da oradan çıkan muhtemelen daha fazla.
1: Daha da fazladır. Ve bir de kaldığı yer deprem konutları. Yani hemen hemen herkesin Afyon içerisinde ya da etrafta genel olarak, yani belli bir kesimin değil, halkın genel olarak oturduğu bir yerde saklanıyor. Kendisinin kimsenin tanımayacağı bir yerde saklanıyor. Bir de kağıt toplayıcı. Biz şimdi sokakta kağıt toplayıcıları nasıl görüyoruz? Hırpani kıyafeti, eski kıyafeti. Bazen kafalarını örtüyorlar, ediyorlar soğukta. Yani tanınmamak için ellerinden geleni yapıyor. Belki de kağıt topladı. Şimdi bakın öyle bir taktik uyguluyor bu ama bu kadar da paraya sahip. Bir de bunun arka planını mutlaka güvenlik bürokrasisi bunu da mutlaka tespit etmiştir. Telefonlar kimindir, para trafiği nereden geliyor? Bir de bu operasyonun arka planı var. Yani nereden geliyor bu paralar? Nasıl bu adama ulaştı? Nakit mi verildi? Kimler nakit verdi? Banka hesabı mı var? Banka hesabı olması mümkün değil. Mutlaka bir yerde Afyon'da bunlar kalabalıkta, Afyon'da bir dünya dinlenme tesisi var.
0: Biraz önce... altın olduğuna göre muhtemelen tabii yüklü miktarda bir atı altın verilmiş.
1: Yani tek tek de verilmiş olabilir.
2: Sadece 2 2
1: de
2: verilmiş 4 olabilir. Milyon lira.
1: Ha, 3 3 de verilmiş olabilir. 5 5
0: yani. Şu an üstünden çıkan muhtemelen yani harcanan da vardır.
1: Tabii yani belli bir zaman içerisinde birikmiş olabilir. Toptan da verilmiş olabilir. Toptan verilme ihtimalini hadi bir kenara koyalım. Eğer yurt dışına kaçma ihtimali varsa böyle yani yurt dışına kaçmak istiyorsa parayı toplama ihtiyacı var. Birdenbire verilmiş değil. Zaman içerisinde toplanıyor. Buna 1 1 getiriyorlar. 2 2 getiriyorlar ama bu nakit trafik, elden trafik. Yani böyle bir banka hesabı falan söz konusu olamaz. Olsa zaten kendi ismini kullandığı için çok çabuk yakalanır. Dolayısıyla burada yüz tanıma sistemiyle düştükten sonra da çok dikkat edilen bir şey, belli bir takip ediliyor. Yani belli bir süre takip ediliyor, kesinleştiriliyor. Kesinleştiriliyor, kaldığı yer kesinleştiriliyor. Peki başka neler kesinleştirildi? Arka plandaki irtibat kurduğu kişiler de kesinleştirildi. Ve yakında onlarla ilgili de operasyonu duyarız. Yani bu Burkay Karatepe'nin kimlerle irtibat kurduğu, parayı kimden aldığı, telefonu kimden aldığı,
0: zaten
1: nerede?
0: Teknik takip tabii olduğu için hocam bu muhtemelen tabii bir süre belirlendikten tabii sonra takip edilmiş. Bu kağıt toplamaya, çöp toplayıcısı ya da kağıt toplayıcısı
1: her şeyi tespit ettikten sonra operasyon
0: yapıyor. Bu paralar belki de getirildi, bir yere konuldu çuvalla. Konuluyordu belki dönem dönem. Bundan çünkü muhtemelen çok daha fazlası da vardır. Alıp gidiyordu gibi bir durum var. Bir kişi ya da kişiler, hatta bir kişi olmadığı
1: tabii, kişiler
0: kesindir. Çünkü bu böyle alelade yakalanmış bir FETÖ'cü de değil.
1: Direkt değil,
0: operasyonun tabii başında helikopteri kullanan isim.
1: Yani bize şunu gösteriyor bize. Bu bununla irtibatlı olanlar, ben eminim ki akrabaları da çok azdır. Yine bu terör örgütünün içerisindeki kişilerdir. Yani bu dışarıdan bir kişidir. Afyon yapılanmasıdır, Bahrem imamlardır veya vesaire. O yüzden buna mutlaka arka planı vardır diye.
0: Buyurun Mete Bey.
3: Bir de Merve Hanım, burada dikkatimi çeken mesele, hı hı, şimdi burada yakalanan bu bir adli suç meselesi değil. Onu izleyicilerimize neden bu kadar üstünde durduğumuzu da söyleyeyim. Neticede bu Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimi teşebbüsünde bulunmak maksadıyla o dönem orada bulunan, hazırlık yapan kişilerden bir tanesi. Muhtemelen burada şimdi ilk araştırılacak olan bu fotoğraf yakalanan kişiye ait olsa da buradaki ismin geçmişteki tarihlerde muhtemelen nerede olduğu yapılacak araştırmayla bir kere bir ayrı olarak

0: değerlendirilecek. Mesela GBT olarak bildiğimiz bizim polisin bazen hani yol kontrollerinde durdurulup durdurulmadığı ayrı olarak bir araştırılacak. İkisi yolu nerede kesişmiş? Buna bir bakılacak. Bir de bu yakalanan malzemeler içerisinde kendisinin burada bir tane tuşlu telefon var. İki tane dijital olarak tabir ettiğimiz
1: tuşlu telefon üzerinden
0: evet,
1: itibar.
0: Yeni nesil telefon diyeyim hadi daha dijital ama bir tanesi onun tuşlu telefon. Bu mantıkta gidersek şuradaki.
1: Şu beyaz telefon.
0: Evet. Bu tuşlu telefon eski tip. Şu sağ üstte sol izleyicilerimiz ne taraftan görüyor? Sağdan görüyor tabii. Sağ üstte. Bu telefon da muhtemelen bir televizyonda izlediği bir haberden belki kaynaklı o sim kartı takıp son durumla ilgili bilgi alma ihtimali de olmuş olabilir. Tabii bir komplo teorisi üzerinden spekülatif bir konuşma yapıyorum ama alarm eden, onu panikletecek ya da belki yurt dışına gitmesine sebebiyet verecek bir yakalanma hissi, televizyonda izlediği bir haber, bir onu tetikleyen bir şey var. Yani hareket etmesini sağlayacak.
1: Ya da takibe girdiğini öğrenmesi gibi bir durum.
0: Gibi. Bakın burada da 3 tane muhtemelen farklı yıllarda çektirdiği birer tane mi bilmiyorum, birkaç tane mi ama 3 tip fotoğraf var. Bu muhtemelen belki daha önce de kimlik değiştirmeye teşebbüs etti, başaramadı ya da bundan sonraki için belki başka evrak, sahte evrak düzenlemek için 3 tane farklı tam net görünmüyor ama şurada gördüğünüz fotoğraflar var. En yakın kimlikteki fotoğraf şu sol baştaki gözlükte olduğunu düşündüğüm fotoğraf. Bu sağ iki tanesi de muhtemelen soruların çalındığı zaman bu harp akademileri zamanı. Çünkü o dönem biliyorsunuz soruları vererek birçok insanın kanına girip kendi adamlarını sokuyorlardı. Bu iki tanesi de eski döneme ait. Şu bir tanesi muhtemelen tam seçilmiyor ama tahminim o dönemden kalan, sonrasında çekilmiş ve en son bıyıklı gözlüklü olarak üçüncü bir fotoğraf var. Bu kadar nakit para da muhtemelen Türk lirasına vurduğunuz zaman, altınları da Türk lirasına biraz hesap ettiğiniz zaman muhtemelen yurt dışına gidebilme ihtimaline yönelik bir hazırlık yaptığı gibi. Çünkü burada gezgin olmasına, yani yakalanmamak için gezgin olmasına, kağıt toplacı kılığına girmesine rağmen Cumhurbaşkanı'na suikast gibi bir suçtan arandığını bilen bir kişinin de üstünden çıkanlara baktığımız zaman 3 tane defter var. Muhtemelen belki bir tanesinde gideceği irtibatlar ya da adresler vesaire olabilir. Bu kesinlikle varsayımsal konuşuyorum. Ama şurada da bir takım dekont ya da makbuza benzer bir takım evraklar var. Bunun ne olduğunu tabii bilmiyoruz.
2: Onlar sanki su, elektrik faturası gibi bir şeye benziyor.
0: Tam net değil hocam. Hani o operasyon yapılan yere de fotoğrafların, olay yeri fotoğraflarından da birkaç kere emniyet kaynakları muhtemelen medyayla paylaştı. Oradakileri takip ettiğimiz zaman neticede Cumhurbaşkanı'na suikast düzenleyecek ihraç bir bu aranan kişi olduğunu, yüzbaşıydı bu galiba, ihraç edilenlerden kaçan kişinin yakalanması. Neticede bu bir adi ya da organize suç örgütü mensubu değil. Bunu altını çizelim. Bu işi bir katta güvenliğin üzerinde, istihbaratın ya da emniyetin, emniyet müdürlüğünün üzerinde daha ağır sorumluluk gerektirip araştıracağı daha farklı bir suç. Bu ayrımı yapmak durumundayım. Çünkü bu kadar konuşmamızın sebebi burada gördüğünüz Cumhurbaşkanı'na suikast girişimiyle.
1: Bu arada o gecenin görüntüleri bunlar. Evet. Az önceki helikopteri de kullanan bu isim.
0: Cumhurbaşkanı yönelik suikast girişiminin o dönem çekilen görüntüleri. O yüzden bu tinden, ki bunlar muhtemelen o soruları çalan tayfadan olan kişilerden bir tanesi ya da verilen kolay girmesi için. O kişilerden bir tanenin 10 yıl sonra yakalanması da hayli önemli. Muhtemelen bunların da akıbetine baktığımız zaman arada kaçaklar varsa parçaları bir bulmaca gibi tamamlayacaklar.
3: Şimdi biraz önce Mete Bey dedi ya sorular çalınan. Hani bir arada bunlara altın çocuk diyorlardı Ekrem Bey. Altın çocuk falan değildi bunlar. Soru çalarak, çalınan sorular verilerek, onları cevaplandırılarak belli yerlere gelenler. Hani o dönem bunlar için bir ara altın çocuk dendi ya. Altın çocukluğu yoktu bunların. Yani bunlar...
4: Ama işte makyavelizm var. Yani şöyle bakıyorlar. Amaca giden her yol meşrudur diye bakıyoruz.
3: Tabii tabii, o ayrı. Ama dediğim gibi şu. Yani bunları bir ara öyle söylendi. Yok bunlar altın çocuk, çok başarılar vesaire. Şimdi soruları çalıyorsunuz, veriyorsunuz.

0: Adam harp akademisini kazanıyor, kurmay oluyor. İşte harp okuluna giriyor, subay oluyor. Askeri liseye giriyor, orada öğrenci giriyor.
1: Bir önceki yakalanma.
2: Bu şöyle, bu görüntüyü de söyleyeyim izleyicilerimiz için. Muğla'da darbe girişiminden hemen sonra menfeze kaçıyorlardı.
0: Evet.
2: Orada yakalanan FETÖ'cülerin görüntüleri. Tabii burada genel çerçeveden baktığınızda hem bu görüntüler hem 10 yıl boyunca kaçak burada saklanmaya çalışan FETÖ'cülerin hali hazır aslında sonu. Yani size gönderilen
0: şu da çok önemli.
2: Birkaç milyon parayla işte bir hücre evinde yaşamaya çalışıyorsunuz yıllar boyunca bir kağıt toplayıcısı olarak. Bu görüntülerde menfezlerden hiç olmayacak yerlere kaçmışlardı. Oradan da askerleri
0: şu da çok önemli. Sözünüzü kestim. O menfezden kurtuldu bu adam diye. Değil mi o gün? Peki o askeri bir şey çıkardı. Değil mi? Yani şimdi kaçmayı düşünüyor, çıkaracak. Bir sivil elbise bulması lazım. Nereden bulacak? Kim verdi buna? Bakın bütün bunlar da çıkacak ortaya. Çünkü ertesi gün, cumartesi sabah böyle bir hassas ortamda asker elbisesini çıkaran bir kişiye bir elbise veren bir vatandaş da suçludur.
1: Doğru.
0: Bilmesi gerekiyor. Bu adam bir toplu taşımaya aracına binip tekrar bir yere gidemez, Afyon'a gidemez, bir yere gidemez. Muhtemelen Muğla'dan, o kaçtığı yerden kilometrelerce yürüyerek, bakın bu çok önemli, yürüyerek gitmek istediği yere gitti. Belki de günlerce.
2: Ya da dağlarda, günlerce, gecelerce belki de bir yerde saklandı.
0: Saklandı işte, yani saklandı, dağlarda saklandı. Ama bir de şu var, dediğim gibi, mesela siz de olsanız askeri elbisedesiniz, üniforma, her şey, hepsini bıraktınız, çıkardınız. Yani şimdi dağda nasıl kalacaksınız? Mutlaka bir şekilde yaz ayı da olsa üzerinize bir elbise giyeceksiniz. Bir şeyler olacak. Bir köylüyle, bir vatandaşla irtibata geçmeniz lazım. Bu, yani bunun ifadesi çok önemli. Bunun ifadesiyle geriye dönüp çok şeyler çıkar diye düşünüyorum ben.
1: Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Yani burada dağ tepeden ziyade ben burada tam detayına girmek istemem ama tahminimi söyleyeyim. Burada ilk yakaladığınız o kişiye emin olduğunuz zaman yakalanmazsınız ki. O alın etrafında kim var onu bir ortaya çıkartırsınız ki muhtemelen çıkartılmış. Bu operasyonu da saniyesi saniyesine yakalandı diye duyurmanıza gerek yok. Çünkü bu para nereden geliyor? Hangi kanallardan geliyor? Kaynak kim? Nerede toplanmış? Başka etrafında kim var? İrtibatta olduğu benzer o geceden kişiler var mı? Bu ağı ortaya çıkarttığınız zaman ki üzerindeki para bir kez daha söylüyorum muhtemelen bir yurt dışına çıkış hazırlığının yanında bulunan ya da bulundurduğu nakit parası çevirebileceği döviz üzerinden böyle bir hazırlık aşamasında da muhtemelen emniyet bürokrasisi operasyonun olgunlaştığını artık çerçevenin çizildiğini düşünerek operasyonu yapıp basında ve kamuoyunda görünür hale getirdi. Ben bir kez daha söylüyorum bu dün sabah saatlerinde tabii, olmuş bir olay
0: günlerce
1: falan değil.
0: Günlerce takip edilmiş.
1: Bu tamamen soruşturması bitmiş. Yani bu adam olduğundan emin olunmuş. Cumhurbaşkanına suikast düzenleyen kişi olduğundan emin olunmuş. İstihbarat dağlığı mı tepede mi artık neredeyse yapılmış bitmiş. Operasyon emri verilmiş, yakalanmış, çıkmış. Ama tabii ki savcılığın elinde, emniyetin elinde, istihbaratın elinde şu an medya ile paylaşılandan çok daha fazla şey vardır. İfadesi zaten geldiği zaman muhtemelen ifadesiyle de beraber başka operasyonlar düzenlenmiştir ya da düzenlenecektir. Bu tabii ki Ankara'dakilerin kararı. Ama şu gördüğümüz tablo içerisinde önemli olan anayasal düzeni silahla yıkmaya teşebbüs etmiş bir örgütün, bir terör örgütünün 10 yıl sonra yapılan takiple bir elemanının, önemli bir elemanının, bir kez daha altını çiziyorum, bu kişi normal bir organize suç şebekesinin bir silah şörü, tetikçisi değil, Cumhurbaşkanı'nı suikast düzenlemek amacıyla görevlendirilmiş darbeci bir örgütün, bir terör örgütünün özel görevlisi. Bu altını çizmek istediğim husus. Bir organize suç şebekesi operasyonu görmüyoruz burada. Bu detay bence en önemli kısmı. Dediğim gibi ben izleyicilerimize bir kez daha bu tuşlu telefona muhtemelen o 2025'te edindiği sim kartı takmasıyla beraber artık kesin emin olunup operasyon düzenlenmiş.
2: Teknik takip tamamen başlatılmış. Nereden geliyor bu bilginin kaynağı, paranın kaynağı ve irtibatta hepsi olan kişiler kimler? Hepsi tek tek tespit edilmek için bir teknik takibi alınmış.
1: Ya bu, affedersin salak diyecektim, özür dilerim. Buradakiler genelde kep takıyorlar, beyzbol şapkası. Şimdi bu genelde organize suç örgütlerinin

0: başka kişilerin hep tanınmamak için bulduğu bir yöntemdir. Ama bu demode 90'larda kaldı. Hı hı. Şimdi emniyetinde, istihbaratında, jandarmanın da 2026 yılının kullandığı farklı teknolojiler var. Bu bir araç içinde geçerli, canlı nefes alan bir varlık içinde geçerli. Bunun takibini elinizdeki imkanlarla tek bir potada ne yaptığını, ne ettiğini, nereye gittiğini takibini otomatik olarak yapan insan gücünün kontrol ettiği farklı sistemler var. Bunlar kamuoyunda bilinir, piyasada satın alabileceğiniz ya da bir teknoloji mağazasında ya da internet sitesinde inceleyebileceğiniz ürünler değil. Ama bu kadar görüntü meselesinde muhtemelen o trafiğe takılmış. Emniyetin radarına, istihbaratın radarına takılmış. Onu size rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın genelde yaptığı bütün organize suç operasyonlarında teknik takip dediğimiz zaman hep bizim izleyicilerimizin aklına telefonları mı dinliyorlar acaba? Hayır, değil. Bakın, bu yapay zeka dediğimiz mesele büyük bir kısım izleyicimiz eğlence olarak kullanıyor biliyorum, ama ciddi olarak kullanıldığı zaman benim yüzüme benzeyen örneğin bir yüzü 3 tane devlet kurumunun bütün arşivinde taradığınız zaman 1969'da ben yoktum ama 1970'ten itibaren nerelerden geldiğim, hangi yollardan geçtiğim dahi tek tuşla bastığınız zaman 30 saniyede önünüze çıkıyor. Yani teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde teslim olmaları, güvenlik güçlerine teslim olmaları bence daha mantıklı bu aksiyona da, maceraya da.
1: Yani o yüzden dönemiyorlar zaten sanıyorum, değil mi Ekrem Kızıltaş?
2: Merve, ben bir başka boyutuna dikkat çekmek istiyorum. Hocam. Yani sosyal medyada sıklıkla Erdoğan hakkında bir takım ithamlarda bulunuluyor. Yüksek düzeyde güvenlik koruması uygulanıyor çeşitli yerleri ziyaret ettiği zaman. Neden buna başvuruluyor? İşte bu suikast girişimlerde aslında bunun sebebini net olarak gösteriyor. Geçen sene yeni NATO Genel Sekreteri olarak Mark Rutte seçildi, göreve başladı ve daha önce 10 yıldan fazla Hollanda'nın başbakanlığı görevini yapmıştı. Başbakanlığı bırakırken Mark Rutte evine bisiklete binerek gitti. Bizim sosyal medyada hep tanık olduğumuz bir fotoğraftır bu. Yani bakın, işte Avrupa'da bisikletle gidiyorlar. Oysa işte Türkiye'deki bakanlar ve Erdoğan bir konvoyla hareket ediyor. Yüksek düzey bunlara güvenlik koruması uygulanıyor şeklinde eleştiriler var. İşte burada net olarak görüyoruz Türkiye herkesin ayağına basıyor aslında bulunduğu coğrafyada, etrafımızdaki ülkeleri başta olmak üzere global düzeydeki aktörlerin bölge politikaları bakımından Türkiye'nin uygulamaları hep tepki çekiyor. Hedef de sürekli olarak Türkiye'nin bir numara, iki numara yukarıdaki yöneticileri var. Yani güvenlik, yüksek düzeyde güvenlik uygulamasının bir sebebi de bu. Çünkü Türkiye Hollanda değil, Türkiye işte Belçika değil. Türkiye'nin çok devasa boyutlarda hinterlandı var. Dünyanın değişik aktörleriyle rekabet halinde kaldı ki bu örgütün bu tip bir faaliyet içerisine girmesinin sebebi de aslında hepimiz biliyoruz. Bizim ittifak işbirliği içerisinde olduğumuz bir müttefikimizin desteğiyle bu aşamaya geldi.
1: Çok kibar söylediniz hocam.
0: O gece
1: çok teşekkür ederim. Bu kadar kibar. Silahlar gerçekten da bu kadar kibar anlatılamazdı ama önemli bir yere evet, dikkat çek. Çok kibar söyledi. Yani son cümlesi çok kibar bitirdi. Tebrik ediyorum. Hakikaten okumuş insanın hali başka
0: uzun
1: oluyor dedikleri.
0: Uzun silahlar.
1: Çok özür dilerim. Bence önemli bir yere dikkat çekti İrfan hocam. Çok sağ olun hocam. Şimdi bazen böyle evet konuşuluyor. Hatta NATO ya da başka yerlerde de kıyaslanıyor, karşılaştırılıyor, deniliyor ki yani neden Erdoğan, hani başkalarının işte bakın Merkel şöyle geziyor, Erdoğan böyle geziyor gibi kıyaslamalar. Direkt olarak sizin ve ailenizin hedef alındığı bir suikast girişimi. Hatta benim bildiğim kadarıyla Marmaris'teki o yazlık yerde, orası bu arada otel tabii, otelin içinde bir içeride yazlık bir ev. Orada da hala eskisi gibi bırakmışlar.
3: Müze olarak kullanılıyor.
1: Evet, yani içeri girilmiyor diyebiliyorum ama hala o gün saldırının olduğu gibi orası öyle duruyor. Ve bir de tabii hani bazen bazı şeyler, özellikle yakın tarihte bir şeyleri çok çabuk unutabildiğimiz için Ekrem Bey, eğer bir 10 dakika daha geç çıksaydı Erdoğan ya da ailesi o evden,
3: Bunu, o zaman ne olurdu? Bunu söylediğimiz zaman geriye doğru değerli

0: değerlendirilebilecek çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı zannediyorum sadece belli sayıda insanın bildiği bir şekilde Marmaris'e doğru yola çıkıyor. O akşamla ilgili biliyorsunuz değişik ayrıntılar var. Gitmeyi düşündüğü helikopterde bir arıza olunca bir başka helikopterle gidiyor. Ve düşünün nereye gittiğini, FETÖ'cü olduğu işte daha sonra ortaya çıkan yaverinin bile bilmediğini anlıyoruz. İşte yaver onu bulabilmek için değişik yerlere telefonlar ederek nerede bulunduğunu tespit etmeye çalışıyor.
1: Evet, yani yaverin de sizi değil mi? Bu, bazen bazı şeyler çok çabuk burada, unutuluyor ama buyurun isterseniz şöyle.
0: Burada bakın bir ekstra bilgi vereyim. Ben de 2014-2020 arası Sayın Cumhurbaşkanı ile birçok seyahate katıldım. O yaverin de bulunduğu seyahatlerde hatırladığım bir detay var. Şimdi birçok insan diyor ki geçenler mesela bu stüdyoda da benzer bir şey oldu. Efendim bindiği uçağın pilotu işte birisi FETÖ'cüydü, yaver FETÖ'cüydü. Tamam. En de sonunda siz onu size gönderilen isimler arasından seçiyorsunuz. Ve sizi o isimleri gönderen kişi 3 isim gönderdiğinde belli ki 3'ü de oradan ve bunlardan birini seçiyorsunuz. Ama benim dikkat ettiğim ayrıntı şu idi. O yaverin o seyahatlerde has daireye, Cumhurbaşkanı'nın yakın dairesine ben hiçbir zaman giremediğini gördüm. Bir de daha önce anlattım zannediyorum. Şakayla bu 15 Temmuz'dan zannediyorum 1-2 ay önce hangi ülkede olduğunu unuttum. Böyle gazeteciler bir arada sohbet ederken o da yanımızdaydı o hain yaver. Arkadaşlardan biri takıldı, Turgay Güler. Komutan ne zaman darbe yapacaksınız diye. O kişi şöyle bir baktı, yakında dedi. Hepinizi alacağız. Bu şaka olarak kabul edildi o zaman. Tabii 15 Temmuz'dan sonra evet bazı şeyler anlaşıldı bir. Öbürü de şu. Bakın Türkiye'de bir takım insanların İrfan Hoca çok güzel bir şeye temas etti. Sürekli olarak ya bu kadar şeye ne gerek var, bu kadar tedbire ne gerek var, işte bu kadar gürültüye ne gerek var, bu kadar araca bir dakika. Yani buna ne kadar ne gerek olduğu konusunu biz değerlendiremeyiz. Bir de ya bizim her şeyi bilmemiz lazım, her şey şeffaf olmalı. Ne şeffaf olmalı? Yani ne kadarını bilmek zorundasın sen? Devlet sırrı diye bir şey var. Devletin diyelim ki bizim bilmememiz gereken şeyler var. Allah korusun Milli İstihbarat Teşkilatı ile değişik kurumlarıyla devlet şu anda zannediyorum hepimize yönelik, bu ülkeye yönelik belki yüzlerce, binlerce operasyonu haber alıyor, sönümlendiriyor, imha ediyor ve biz duymuyoruz bunları. Bunları da öğrenmemiz gerekiyor. Şeffaf olacağız. Neden? Yani böyle şeffaf olmamıza gerek yok. Uyku uyuyamayız. Yani bütün her şeyi öğrenirsek bir. İkincisi de Hollanda Başbakanı bisikletle geziyor. Yani Hollanda Başbakanı yürüyerek de gezebilir. Niye? Hollanda sistemin içerisinde, sistemin arzu ettiği gibi davranan, kimseyi rahatsız etmeyen, dolayısıyla herhangi birinin ya bizim arzu ettiğimiz gibi davran diye zorlaması düşünülmeyecek bir ülke. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti son derece stratejik, son derece kritik bir noktada ve geriye doğru baktığımızda bu ülkenin 27 Mayıs'tan başlayın işte 12 Mart'ını, 12 Eylül'ü, 28 Şubat, daha önce gezi olayları, 17-25 Aralık yargı ve emniyet üzerinden darbe girişimi, 15 Temmuz hepsini hatırladığınızda birileri bu ülkenin arzu ettikleri yöne doğru gidebilmesi için aklı hayale gelmedik her şeyi yapıyorlar. Ve maalesef içimizdeki hainleri, uzantıları son çıkıp canım bu kadar sıkı korumaya ne gerek var? Ya da bunu bizim işte Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetlerinde bilmeliyiz. Hatırlayın MİT tırları meselesinde. Efendim bu devlet sırrı değildir. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sırrıdır. Ne münasebet. O bu konuda en çok gürültü yapan isimlerden birisi kaçak hain Can Dündar. BBC'ye çıkmıştı oradaki bir konuşmada bunları böyle anlatmaya çalışınca sunucu susturdu onu. Bir dakika dedi ya siz bunun benzerini herhangi bir Avrupa ülkesinde yapsaydınız başınız çok daha kötü derde girerdi. Yani açıkça dedi ki sizi yok ederlerdi. Ne olur efendim her şey şeffaf olmalı. Niye şeffaf olmalı? Biz her şeyi bilmeliyiz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı çok sıkı korunmamalı. İşte tatilde nereye gittiğini falan da bilmeliyiz. Adres elimizde olmalı ki Allah korusun onu işte suikast yapmaya göndereceğimiz insanlar oraya rahatlıkla gönderebilelim falan gibi bir mantık ortaya çıkıyor. Yani eninde sonunda bu ülkedeki insanların başından beri surete haktan gözükerek saf ve naif bir şekilde güya canım şeffaf olmalı her şey. Her şey açık olmalı. Bu kadar yoğun koruma olmamalı gibi sözlerin arkasında çoğunlukla maalesef dış güçlerin içerideki cepheyi zayıflatma girişiminin şeyleri var. Kokuları var, tadı var. Buna dikkat etmek lazım. Zannediyorum birçok Avrupa ülkesinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde ben hatırlıyorum Obama döneminde bir caddeden karşıya geçeceğiz.

0: otobüse bindik, 1,5 saat bekledik. Yolda hareket yok. Dedik hayrola, Obama geçsin. Geçmedi. 1,5 saat sonra geçti, ancak yol açılabildi. Ve ana caddeydi Washington'da. Ana caddede. Ya buna ne gerek var? Herhangi bir Amerikalı'nın böyle bir şeyi deyip demediğini bilmiyorum ama Türkiye'de insanlar bu tür sözleri sarf etmeye çok meraklı. Her şeyin kendi arzu ettikleri gibi olması gerektiğini düşünmeye çok meraklı. Bunu çok arzu ediyorlar. Ama arka planda da ciddi bir güvenlik problemi olduğu, 15 Temmuz işte bildiğimiz en açık şeylerden birisi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bizim bilmediğimiz muhtemelen belki birçok suikast girişimi ya da değişik şeyler olduğunu, mesela zannediyorum 2005-2006'da bir yerde zehirlenme girişimini atlattığı falan gibi bir takım şeyler var. Her şeyi duymuyoruz, duymamız da gerekmiyor. En sonunda devlet bunun için var. Milli İstihbarat Teşkilatı bunun için var. Emniyet bunun için var. İşte jandarması bunun için var. Burada zannediyorum esas odaklanmamız gereken şey 10 sene sonra Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlemek üzere, Cumhurbaşkanı'nı katletmek üzere harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri elbisesi giydirilmiş bir takım hainlerden birisi 10 sene kaçabildi, bir şekilde saklanabildi. Ama Ali Fuat Hocam da, Mete Bey de çok güzel anlattılar. Belli ki bu adam bir şekilde tespit edildi. Belki bir ay önce, belki 2 ay önce, belki 3 ay önce, bilmiyoruz. Ama ondan sonra dedikleri gibi para nereden geliyor, kiminle görüşüyor, telefonlarla ne gibi bağlantıları var, nasıl yaşıyor, büyük ihtimalle tam bir gözlem altına aldılar. Öğrenmeleri gereken her şeyi öğrendikten sonra da evet dediler, gel bakalım. Şimdi geldi. Büyük ihtimalle o önceki bağlantılar üzerinden, sen şununla görüştün, şununla şunu yaptın, buna bunu yaptın falan diye, büyük ihtimalle yine bizim öğrenmemiz gerekmeyen herhalde bir takım hedeflere de yakında büyük ihtimalle ulaşacaklardır. Net olan şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir takım yabancı güçlerin emriyle, güya kendilerine göre doğru kabul ederek yola çıkanlara 10 sene sonra bile olsa demek ki yakalıyor. Büyük ihtimalle 11. senede, 12. 13. senede de benzer. Bu suikast timindeki 37 kişiden kalan tek kişiydi. Ama şu anda hala içeride olan bir takım isimler var.
1: Ya da dışarıda olan.
0: Dışarıda olanlarla ilgili de şunu söyleyelim. Mesela Almanya'da benzer bir operasyon düşünülemez ama şu anda birçok Balkan ülkesinden, birçok zannediyorum değişik ülkelerden Milli İstihbarat Teşkilatı orada bir takım insanları takip edip punduna getirdiğinde de alıp getiriyor. Bir takım insanlar havalara, olur mu bu, kabul edilemez. Niye? Suikast girişiminde bulunması kabul edilebilir mi? Darbeye kalkışmak kabul edilebilir mi? Ya olsun, onu oradan böyle getiriyoruz işte. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü gösteriyor. Ve zannediyorum birçok ülkede emniyet, geçen mesela bir ülkeyle ilgili hükümette bayağı ortalık karıştı. Arnavutluk muydu? Yok. Bir ülkeden mesela bir FETÖ'cü alınıp getirildi. Hı hı. O ülkenin emniyet teşkilatından da, istihbarat teşkilatından da katkılar olduğu ortaya çıkınca orada bir siyasi kriz çıktı. Ama Türkiye en de sonunda oradaki avını buldu, aldı ve getirdi. Büyük ihtimalle ileride bir gün, ne zaman bilmem, aynı şekilde Amerika'dakilere de, Avrupa'dakilere falan da dokunmanın büyük ihtimalle bir yolu bulunacaktır.
2: Bir şey söyleyebilirim. Şimdi burada muhtemelen başka operasyonlar da oldu ya da kamuoyuna açıklanacak. Çünkü bu kişinin yakalandığı yere baktığımız zaman evinin içinde 5 tane çay bardağı var. Evet. Bu tırnak içerisinde misafirinin birinin gelip lojistik olarak destek verdiği ya da para yardımı yaptığı gibi bir izlenim doğurabilir. Yani 5 tane çay bardağı, hiçbir eşya yok. Anladığım kadarıyla 3 oda 1 salon bir yerde yakalanıyor, bomboş. Ama bir odada bir bazanın olduğu ve bir yer yatağının olduğu düşünüldüğü zaman muhtemelen zaman zaman onunla beraber kalan ikinci bir kişinin varlığına delalet eden ya da işaret eden bunlar buluntular.
1: Ya da gidip geleni mutlaka olmuştur zaten.
2: Tabii odada da operasyon düzenlenen bölgede bir karayolunun yakınlarında bir site grubu ama bir kırsal alana göre daha sessiz, sakin, pek etraftan çoluk çocuğun da olmadığı sitenin içerisindeki yollarda dahi yeşil işte bitkilerin bittiği, yani böyle herkesin de kol kola çay içtiği, geceleri o bahçede oturduğu bir ortam değil, ıssız bir yer. Ama evin içerisinde özellikle karayolunu görecek şekilde bir evde bulunduğu, hiçbir eşyası yok, sadece bir odada kırmızı bir baza ve koltuk takımı var ve ilginç olan olay yeri görüntülerine baktığınız zaman iki tane

0: Polisiye meraklıları için söyleyeyim bunu. Muhtemelen bir gece öncesinde dışarıdan bir yemek siparişi vermiş. Bir kısmını yarım bırakmış. Bu önemli bir detay. Yani emniyet açısından ya da güvenlik bürokrasisi açısından önemli bir detay. Burada da takipte olduğunu biz anlayabiliriz. İkinci detay, odanın bir bölümünde bir tırnak içerisinde bekar yaşam koşulları gibi bir ortam olsa da yerde bir yatağın, yer yatağının olması, üzerine lastikli bir çarşafın olması ara ara bu kişinin yanına gelip giden bir kişinin daha olduğunu gösteriyor. Bir de son olarak yerde bir alışveriş poşeti var ve bu alışveriş poşetinin içinde de çeşitli malzemeler var. Tabii olay yeri görüntüsü olduğu için içini açıp bakmaya imkanı görüntülerin mümkün değil ama ya biri o alışverişi yapıp ona getirdi dışarı çıkmadan ya başka bir şekilde bunu temin etti. Ama muhtemelen bunun yanında bağlantılı olacak bir iki ya da sayısını bilemediğim başka operasyonların olduğunda rahatlıkla söyleyebilirim. Bu Cumhurbaşkanı suikasttan aranan, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan kişinin bulunduğu yerde ikinci bir kişinin varlığını işaret eden, ona destek veren bir ikinci kişi varlığı var.
1: Ama burada tabii önemli olan bir nokta da bu FETÖ'cünün kaçamaması hikayesi. Evet. Yani 10 yıl boyunca hani çok güçlü olduklarını iddia ediyorlar. Aynı şekilde çünkü yurt dışındaki yapılanma da Ekrem Bey değil mi? Sanıyorum böyle işliyor. Yani orada bir hala kendi içlerinde birlik bütünlük söylemleri olsa da mesela bu ismin yakalanması 10 yıl sonra zaten 10 sene boyunca kaçamamışsınız ya da sizi kaçıramamışlar öyle mi demek daha doğru olur. Sizi buradan çıkaramamışlar. Şimdi de yakalanma mesajı olarak dışarıya da aslında bu dışarıda hala bu organizasyonu yürütmeye çalışanlara da önemli bir mesaj.
2: Yani dışarıdakilerin mesela Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle o ülkelerin gizli servisleri tarafından korunduklarını, A Haber'in biliyorsunuz gerek Amerika'da gerek değişik ülkelerde bu kişilere yönelik takiplerinde normalde gizli servis ya da oranın yerel polis güçleri tarafından ciddi şekilde rahatsız edildikleri ve onlara mani olunduğu malum. Yani bu kişiler o ülkelerin uzantıları oldukları için onların emrinde oldukları ve şu anda bir anlamda başka ülkelerdeki benzer kişilere kötü örnek olmaması için ciddi şekilde korunuyorlar, kullanıyorlar. Kendilerine maaş veriliyor, bir takım imkanlar sağlanıyor. Böyle bir yapı söz konusu. Ama bu kişi niye Türkiye'de kaldı? Çünkü bir yol bulup çeşitli şekillerde bir takım illegal yollardan olabilirdi. Ama demek ki içeride kalması uygun görüldü ya da cesaret edemedi bilmiyoruz. Ama gelinen aşamada işte tespit edildi ve alındıdan ziyade tespit edildi muhtemelen. Bağlantıları şunlar bunlar kontrol edildi. Onlarla alakalı gereken notlar falan alınıp artık bu kişiyi yakalamanın başka operasyonları engellemeyecek bir noktaya geldiği tespit edilince de alındı. Buradan hareketle yurt dışındakilere şunlara bunlara da herkese verilen mesaj şu. Size yönelik koruma kalkanlarının işe yaramayacağı bir an geldiğinde bunu çeşitli ülkelerdeki operasyonlardan biliyoruz. En de sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhalde tepenize binecektir. İçeride olanlar varsa şu anda çeşitli yerlerde kripto olarak varlıklarını sürdüren işte bir takım bağlantılarla gün geçmiyor ki değişik kişiler yakalanmasın. Bazen ciddi operasyonlar oluyor. Demek ki devlet takipte. Takibini sürdürüyor ve eninde sonunda ne kadar becerikli olduklarını düşünürlerse düşünsünler mutlaka bir yerde falso yapıyorlar. Çünkü 2026 senesindeyiz. Mete Bey de biraz önce anlattı. Ali Fuat Hoca da anlattı. Hepimiz biliyoruz ki devletin izleme kabiliyeti artık eskisi gibi değil. Hiç aklımıza gelmeyen bir şekilde işte mobeseler şunlar bunlar kimlik tanıma konusunda herhalde fayda sağlayan bir takım kameralar, alışveriş için gittiğimiz yerdeki sıradan bir bakkaldaki belki bir kamera ya da önünden geçtiğimiz bir mağazanın dışarıya yönelik kameraları falan gibi büyük ihtimalle kaçma şansının artık tümüyle ortadan kalktığı bir sürece doğru gidiyoruz. Yani ilgili zevatın tamamının bir gün evet gelin bakalım denilecek noktaya doğru gittiğini bilmelerinde fayda var.
1: Malumun ilanı diyor.
0: İzninizle söyleyeyim.
1: Buyurun kısaca.
0: Şimdi Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün bir basın bülteni var yayınlanan konuyla ilgili. Burada tabii biz işin yakalanan ikametinde yakalanan paralarla alakalı bir takım

0: çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir diyor. Bu 37 kişilik grubun içerisinde bizzat darbe girişiminde yer alan o 12 kişilik, 13 kişilik bir de kendi işlerinde ayrılan timler vardı suikast için. O kişilerden bir tanesi vereceği ifadede hayli önemli. Cumhurbaşkanı'nın suikast davasında bu davanın da seyrini değiştirebilecek bir ifade olacak muhtemelen. Biz şimdi karanlıkta biraz önce haberde bu görüntüleri izledik. Ben bir kez daha kısaca anlatayım. Muhtemelen başka operasyonlar da yapıldı burada. Hı hı. Çünkü izlediğimiz baskın görüntüleri gece saatlerinde olmuş.
1: Yani siz de belirttiniz, Muğla Emniyet Müdürlüğü Valiliği de açıklamasında. Evet. Yani bu şahsın Marmaris'ten elbisesini çıkartıyorsa aylarca belki de günlerce Muğla coğrafyasına kaldığı aşikar yani.
2: Tabii.
1: Dolayısıyla orada bir bağlantıları var. Evet. Daha da tek başına yaşayamaz. Aç susuz ne yapacak yani orada şimdi? Mutlaka bir bağlantısı var. O evet. Bağlantılar da tespit edilecektir ifadesinden. O yüzden Muğla'ya mutlaka emniyete ona bir işlem yapacaktır diye düşünüyorum.
2: Teşekkür ederim. Şimdi bu gündemin yani bugünün en önemli başlığıydı. Şimdi sıcak bir gelişme var Amerika ile İran cephesinde. Önce onun ayrıntılarını paylaşmak isterim. Bu hafta sonu için bir uyarı vardı Amerika Birleşik Devletleri tarafından enerji santrallerinin İran'ın altyapısına vurulacağına dair, ama Amerika Birleşik Devletleri önce şunu söyleyeyim. Orta Doğu'daki ülkelerin büyükelçilikleri aracılığıyla Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Lübnan, Bahreyn, Katar ve Umman'daki büyükelçiliklerine İran'a yönelik saldırılar nedeniyle bölgesel gerilimin daha da artabileceğine işaret ederek Amerikan vatandaşlarına bir uyarı yapıyor. Seyahat uyarısı yapıyor. Bunun sonrasında da İran devrim muhafızları Amerika Birleşik Devletleri'ne cevap olarak bu saldırılar, yani şayet saldırı olursa diyor, biz de bütün bölgeyi karanlığa gömeriz. Bir video paylaşılıyor. Önce ışık şehirlerin, ülkelerin yukarıdan çekilen görüntüleri, biz bu ışıkları söndürürüz diyor devrim muhafızlarından gelen açıklamada. Buyurun İrfan Hocam.
3: Evet, ya bugün itibariyle 28 Şubat'ta başlayan savaş 6 ay geride kaldı. Hala tünelin ucunda bir ışık yok. Trump bir çıkış yolu arıyor. Çelişkili konuşmasının bir sebebi de bu. İran'ın hakikaten elinde vahşi kartlar var. İran körfezi hedef alarak bir ekonomik maliyet çıkarmayı ve böylece caydırıcılık sağlamayı hedefliyor. İran'ın misilleme kapasitesi, yeteneği kendisinin dışında vekiller üzerinden de pratiğe yansıtılabilecek özellikler taşıyor. Bunu Irak'ta gördük. Irak'ta dini lider Ali Hameneyi'nin cenaze törenine, hı hı, 5 milyondan fazla Iraklı Şii katıldı.
2: Evet.
3: Haçlı Şabi güçlerine yönelik, onların cephanelerine yönelik Suudi Arabistan'ın ve ABD'nin ortaklaşa yaptığı saldırı da aslında Irak'taki Şiilerle İran'ın bağlantısını kesmeyi amaçlıyordu. Hı hı. Bunun gözükebileceği bir başka alan Yemen coğrafyası. Yemen'de hakikaten büyük bir maliyet ortaya çıkarabilecek İran'ın vekil gücü var. Ensarullah harekatı var. Hı hı. Ve bunlar Aden Körfezi'ni, Babül Mendab'ı, hı hı, Kızıldeniz'i tamamen bloke edebilirler. ABD'nin, hı hı, bütün bunları göze alabileceğini zannetmiyorum.
2: Şu an öyle bir durum yok diyorsunuz. Peki hocam, şimdi bu tahliye uyarısına ilişkin birazdan son bilgileri alacağım Mete Bey'den, ama hemen bir Tahran'a döneyim. Ekber Karabağ. Ekber, hoş geldin.
4: Teşekkür ederim.
2: Tahran'daki bu açıklamaları da sormak istiyorum. Israrla Trump'ın büyük saldırıyı onayladığını ve bu geceden itibaren de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın özellikle enerji altyapılarını vurup tamamen İran'ı elektriksiz bırakacağı ve bütün altyapıyı çökerteceğine dair iddialar. İşte İsrail Başbakanı'yla Trump'ın bunu görüştüğüne dair iddialar. Ne konuşuluyor Tahran'da?
4: Teşekkür ederim Merve. Sana, değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Esasında ABD Başkanı Donald Trump bugüne kadar defalarca İran'ın altyapısını hedef alacaklarına ilişkin ifadeler kullanmıştı. Ancak bugüne kadar bunları hayata geçirmedi. Gerçi geçtiğimiz süreçte de haftalarda İran'ın bazı altyapısına yönelik, köprülerine yönelik ve diğer noktalara yönelik saldırılar oldu. Ancak bu saldırıların kapsamlı saldırı olmadığını ifade edebiliriz. Esasında

0: Az önce değerli hocamın da belirttiği üzere Amerika Birleşik Devletleri özellikle Donald Trump bir çıkmazın içinde. Bu çıkmazdan bir şekilde çıkmaya çalışıyor. Son konuşmasında İran'la yürütülen müzakerelere değindi. Bu müzakerelerin iyi gitmediğine ilişkin ifadeler kullandı. İran'a saldıracaklarını ifade etti. Şimdi ise Amerikan medyası ABD'nin bu kez hedefinde İran'ın altyapısı ve özellikle enerji altyapısının olduğunu belirtiyor. Hatta bazı kaynaklar İsrail'in de bu süreçte işin içine katılabileceği ile ilgili haberler ve yorumlara da yer vermektedir. İran'dan gelen açıklamalarda ise İran böyle bir durumun yaşanması durumunda an itibariyle ekranda da izlediğimiz üzere bölge ülkelerini karanlığa gömeceğini belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde de sürekli bir şekilde İranlı yetkililerden, askeri yetkililerden, siyasi yetkililerden açıklama gelmişti. Bugün itibariyle yine tekrardan esasında son birkaç gündür dünden itibaren daha da şiddetlendi. ABD'den gelen açıklamaların ardından İran'da işte böyle bir durumun yaşanması halinde bölge ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in enerji altyapısını hedef alacağını belirtiyor. Tabii gün içinde de ufak çaplı bazı çatışmaların olduğunu söyleyebiliriz. Kuveyt'ten gelen açıklamalarda Kuveyt işte bazı noktalarını özellikle bir kamu binasına yönelik insansız hava araçlarıyla saldırılar olduğunu belirtti. Gerçi bu konuyla ilgili İran'dan bir açıklama yapılmadı. Yine gün içinde Hürmüz'ün çok yakın noktasında Hürmüz Boğazı'nın çok yakın noktasında iki tankere, petrol tankerine aralıklarla saldırılar söz konusu oldu. Ki bu konuyla ilgili de yine İran'dan açıklama gelmedi. İngiltere merkezli bu bölgedeki gemi hareketlerini takip eden şirketten gelen açıklamada işte bu gemilerin Hürmüz etrafında hedef alındığı ve gelen bazı bilgilere göre bunlardan birinin Katar merkezli olduğu ve Katar'a ait sıvılaştırılmış gaz taşıdığı ifade edildi. Dün de yine bölgede iki gemiye yönelik saldırı olmuştu ki devrim muhafızları açık bir şekilde o saldırıları da üstlenmişti. Neden olarak özellikle bunun altını çizdim. Hatırlanacağı üzere birkaç gün önceydi Donald Trump'ın şöyle bir ifadesi vardı. Eğer bundan sonra İran bölgedeki Hürmüz'den geçen gemileri hedef alırsa ben de ona karşılık olarak İran'ın altyapısını hedef alacağım. Bunu birkaç gün önce söylemişti ancak bugüne kadar bunu yapmadı ve öyle görünüyor ki bu kez bunu yapacak. Ancak hala Amerikan medyası son anda Donald Trump'ın eğer müzakerelerde bir gelişme söz konusu olursa bu kararından vazgeçebileceğine ilişkin de haberler yapmaktadır.
1: Bir şey sorabilir miyim?
2: Buyurun efendim.
1: Ekber, bu meseleyle alakalı önemli bir gelişme var. Şimdi birincisi bu Amerika Birleşik Devletleri'nde en az 7 eyalete yayılan siber saldırılar ve Amerika'nın su sistemlerine hedef alıyor. Şimdi FBI gibi birkaç tane kuruluş İran'ı işaret ediyor. İran'ın işaret etmesine rağmen ya da İran izi kasıtlı olarak belki bir başka ülke istihbaratı örneğin İsrail tarafından bırakılıyor olabilir ama özellikle Körfez'deki bu elektrik su istasyonu, su arıtma istasyonu geçen kelimeleri düşündüğümüz zaman İran'ın siber korsanlar aracılığıyla gayri resmi olarak ABD'nin su sistemine, altyapısına yönelik bir siber saldırısı mümkün mü? Bir de kısaca şunu söyleyeyim. İran bir strateji değiştirdi. Artık petrol üretim tesislerini değil, rafinerileri de vurmaya başladı. Erbil dahil. Bu İran'da keskin bir yol ayrımına mı işaret ediyor?
0: Hocam bu siber saldırılarla ilgili sizin sorduğunuz bu soru dün ABD Başkanı Donald Trump'a soruldu. İşte oradaki tesislere yönelik acaba İran'ın bir siber saldırısı mı oldu diye kendisinden soruldu. Yok dedi ben bunu tahmin etmiyorum. Esasında bu bizim zafiyetimizden kaynaklanmaktadır. Oradaki ilgili valileri, kaymakamları bu konuyla ilgili suçladı. Gerçekten İran'ın burada bir parmağı var mıdır, yok mudur? İşte İran'dan bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Ancak şöyle de bir gerçek söz konusu ki bu savaş sadece askeri boyutuyla yapılmıyor. Aynı zamanda siber alanda da yapılıyor. İran'a karşı da ciddi anlamda siber saldırılar söz konusu. Örnek vermem gerekiyorsa İran'ın önemli birkaç bankasını, 4 bankasını haftalardır, aylardır işte siber saldırılar söz konusu olmuştu. Öyle ki bankalar hizmet veremez bir vaziyetteydi. Yani sizin düşünün, İran'da İran'ın en büyük bankası olan Milli Bankanızda, Milli Bankası'nda paranız vardır. Kartınızda para vardır. Ancak onu harcayamıyorsunuz. Çünkü siber saldırı söz konusu olmuştu. Ve hatta bu konuyla ilgili bazı aksaklıklar önemli oranda giderilse de, %90 giderilse de hala bu konuyla ilgili sıkıntılar söz konusu.

0: Yani savaşın bir boyutunun da siber alanda olduğunu ifade edebiliriz. Ancak dediğim üzere Donald Trump bu mesele sorulduğunda İran ihtimalini yani tam dışlamıyor, ancak daha ziyade içerideki meselelere işte yani bunu içerideki sıkıntılardan kaynaklandığını ifade ediyor. Tabii.
1: Özür dilerim ama ABD Başkanı Trump'a ben de haberden şunu okuyayım. FBI, CIA ve APA gibi bu meseleyle alakalı güvenlik ve su enerji güvenliğiyle alakalı Amerikan kurumlarının ortak yaptığı soruşturmalarda saldırıların ardında İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı örneğin Cyber Avengers türevi yapılar olabileceğine işaret edilen raporlar var ki 2023'te de İran Amerika'nın su altyapısını hedef almıştı. Yani burada Trump muhtemelen tam olarak bilgilendirilmiyor olabilir maalesef.
0: Yani o da olabilir. Bir de siyasi bir yani eleştirdiği işte kişiler esasında farklı cepheden olduğundan dolayı belki Donald Trump bunu da bir fırsata çevirmek istemiştir. Yani siz o konuda beceriksizsiniz. Yani tüm karşı taraftan olduğundan dolayı belki böyle de bir yöntem izlemiştir. Esasında değerli hocam şunu söyleyeyim. İran siber alanında da güçlü bir ülke. Yani biz tamam Amerika'nın saldırılarından bahsediyoruz. İran'ın şeyine yönelik. İsrail'in de zaman zaman. Biz daha önce de bunu görmüştük. Mesela İran'ın benzin istasyonlarına saldırılar olmuştu. Saatlerce verilememişti. İran'ın nükleer tesislerine yönelik siber saldırılar olmuştu. Ancak İran'da bu konuda boş değil. İsrail'e yönelik zamanla saldırıları söz konusu oldu. Sadece siber alanı değil. İran özellikle medyayı da özellikle sosyal medyayı da bu alanda çok çok büyük bir şekilde kullanıyor.
1: YouTube kanalını da kapattılar. Çok güçlüler. İyi biliyorum yani. Benim YouTube kanalda güme gitmişti. Arada da söylemiş olayım.
2: Eleştiriyorlar diye mi söylüyorsun? Buyurun, Ekber bitti mi? Ekrem Bey'in sorusu var. Bitti mi? Buyurun Ekrem Bey.
3: Ekber hayırlı akşamlar. Siber saldırıları o ihtimalleri falan bir kenara bırakalım. Tabii ki böyle bir şey varsa bile İran bu vardır demez. Amerika Birleşik Devletleri de işte 10 bin kilometre uzaktan İran'ın kendi bu tür şeylerine eğer yaptığını tespit etse bile bunu itiraf etmek ağrına gidebilir. Benim şimdi kafama takılan iki şey var. Bir, her defasında sana sorduğum soruyu gene sormak durumundayım. Ekonomi ne durumda? Çünkü eninde sonunda bu yürüyüş ne olacağı belli değil. Sürekli Trump sürekli tehditlerini sürdürüyor. Eninde sonunda ileride ne olacağı belli değil ama bu arada İran'ın kırılganlıklarından biri ekonomiyle alakalıydı. Bir de Ağustos ayına girdik ve hep baştan beri kaygımız olan şey İran'da sıcaklıklar arttıkça, klima ihtiyaçları arttıkça enerji kesintileri falan gibi ihtimallerden bahsediyorduk. Ekonomiyle alakalı genel durum ne alemde ve elektrik kesintileri gibi şeyler bugünlerde ne durumda?
0: Hocam elektrik kesintileri devam ediyor. Birkaç gündür başlamış. Yani birkaç haftadır elektrik işte kesintileri var. Günlük ortalama 2 saat kesiliyor. En azından başkent Tahran için bu şekildedir. Tabii illerde, ilçelerde bu biraz durum daha sıkıntılıdır. Yani bu Tahran'da genellikle insanlara yansıtılmaya çalışılıyor. Çünkü sonuçta başkenttir. Fakat dediğim üzere işte illerde, ilçelerde bu elektrik kesintileri daha da fazladır. Tabii bu şimdi bizim izleyicilerimiz bunu savaşla ilgili bağlantılı gösterebilir. Yani ancak savaşla da bir bağlantısı vardır. Tamam. Yani İran'ın yetkililerden gelen açıklamada bunun bir savaşla da bir bağlantısı var. Fakat bu İran'ın kronik bir sorunu. Yani geçtiğimiz yıllarda da savaş yoktu. Yine bu sıkıntılar yaşanıyordu. Ekonomiyle ilgili Evet. Ekonomiyle ilgili değerli hocam size bir örnek vereceğim. Bugün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan'ın bir toplantısı vardı. O toplantısında telefonu eline aldı. O ilgili yani bu hocalara, üniversite hocalarına maaş veren o birimi aradı. Neden işte üniversite hocalarını, çalışanlarını, eğitim görevlilerinin 10 gündür maaşını vermiyorsunuz dedi. Yani zaman dolu. Yani bu bir örnektir. Yani sadece bugün Mesut Pezeşkan bunu şey yaptı. Yani onu tabii karşı tarafın bazı gerekçeleri vardı. Diyor ben bu gerekçeleri kabul etmiyorum. Yani bu örnekten biz sadece bu örnekten yürürsek İran devletinin memurlarının maaşını ödemek konusunda sıkıntılar yaşadığını ve bugün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan bizzat telefona sarılarak ilgili kurumu arayarak üniversite hocalarının maaşlarının 10 gündür yani yatması gerekirken neden hala yatmadığını ve bir an önce yatması gerektiğini ifade etti. Yani ben bir tane örnek verdim artık yani buradan işte izleyicilerimiz ilk İran'daki işte durumu da işte anlayabilirler.
3: Bir standart örnek daha istiyorum. istiyorum. Yumurta fiyatlarını sen her defasında ciddi bir parametre olarak söylerdin. Bu konuda yani o diyelim ki üniversite hocalarının durumu inşallah hallolur.

0: Ama esas sahadaki insanların durumu ne alemde? Benim aklımın almadığı şu. İran 79'dan beri ambargolara maruz kalan bir ülke. Çeşitli şekillerde itilen, kakılan bir ülke. İşte son dönemde geçtiğimiz yıl 12 gün savaşı, bu sene 28 Şubat'tan beri devam eden savaş. Ve belli ki bir takım hesaplar var. Ve burada 90 küsür milyonluk İran'ın kendi içerisindeki yapısında alternatif bir takım şeyler geliştirmesi gerektiği düşünülür. Neden? En azından içerideki insanları daha rahatsız etmeyecek, onların belki nasıl söyleyelim, sıkıntılarını absorbe edebilecek bir takım yollar bulmak açısından. Bu açıdan mesela piyasadaki durum ne alemde? Yani statik, durağan bir halde mi, yoksa öyle olmasını temenni etmeyiz ama gittikçe kötüye doğru mu gidiyor?
1: Hocam ikincisi doğrudur. Gittikçe kötüye gidiyor. Bir örnek yine döviz üzerinden vereyim. Daha 1,5 ay önce İran ve Amerika Birleşik Devletleri uzlaşma yaptığında bir Amerikan doları İran'da 150 tümene gerilemişti. Bugün 195 tümene yükseldi. Özellikle dişi düşünün artık, yani birkaç haftanın içinde bu kadar yükselmesi anormal. Bu da ne oluyor? Bu da işte az önce de sizin belirttiğiniz üzere yumurta fiyatına yansıyor. Bazı diğer ürünlerin, her şeyin fiyatına yansıyor. Devlet bu konuda da işte piyasayı kontrol etmek konusunda, fiyatları kontrol etme konusunda yetersiz kaldığını ifade edebiliriz. Esasında devletin an itibariyle en önemli hükümetin, evet, işte görevini artık daha ziyade savaşla ilgili meselelere yoğunlaştığını ve piyasayı da, yani biraz bilmiyorum ne kadar bu doğru olacaktı, biraz kendi başına bıraktığını ve insanlar nasıl yapıyorsa, etsiyorsa geçinsinler, böyle bir modunda olduğunu ifade edebiliriz. Ekber. Tabii burada önemli olan, evet,
0: bir cümle daha.
2: Ekber, bir son cümle lazım.
0: Ekber, reklama gidilecekmiş ya, ama hızla bir şunu sormak istiyorum. Şimdi bakın, İran'a baktığımızda ekonominin büyük bir bölümünü kontrol eden yapının, devrim muhafızlarının, en azından bu ülkenin geleceğiyle alakalı insanların memnuniyetini doğurabilecek bir takım adımlar atması gerektiğini ve isterse ben bunu yapabileceğini varsayıyorum. Yani bu konuda başaramıyorlar mı, yoksa bunu, az önce söylediğin şey önemli, daha çok savaşa yoğunlaşıyorlar, bu şeyleri ihmal ediyorlar gibi bir şey söyledin ama en de sonunda halkın memnuniyetsizliğini de giderme konusunda bir şeyler yapmaları gerek.
1: Evet, bilmiyorum, yani eğer süremiz varsa ben yanıt vereyim, ya süremiz yoksa yani reklamdan sonra bir ayrıntılı bir şekilde bu konuyu konuşalım değerli hocamın meselesini.
2: Olur, hatta ben de bugün bir analiz okudum, BBC yapmış, BBC Farsça servisi, o da diyor ki İran aslında Amerika'da aynı şekilde karşılıklı olarak düşük yoğunluklu savaş istiyorlar. Sebebi de sizin bu söylediğiniz ekonomik gerekçelere dayandırıyor. Tabii belki biraz taraflı bir yorum olabilir. Ekber bunu biraz daha objektif yorumlamaya çalışabilir. Birazdan sorayım reklamdan sonra, ama bu arada şu görüntüyü bir tam verelim, ondan sonra reklama çıkalım. Şu an İran hava sahasında, neredeyse Türkiye'nin güneydoğusunda görünen hiçbir yerde hava hareketliliği yok gibi, evet, görülüyor. Resmen sıfıra inmiş gibi bir durum var.
3: Yani
2: evet.
3: Merve Hanım, burada evet, şimdi
2: İran'ın
3: Arap
2: hava sahası resmen boşalmış.
3: Katar, Umman, Irak, Ürdün, İsrail, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'a kadar olan tüm bölgede Amerikan Büyükelçilikleri ülkeyi terk edin alarmında bulundu, uyarısında bulundu. ABD Mısır Elçiliği bir uyarı daha biz yayına girerken yayınladı ve ülkeyi terk etmeleri konusunda Amerikan vatandaşlarının nihai bir uyarı yayınladı.
2: Evet, Suriye'nin neredeyse tamamı, evet, Suriye'nin kuzeyi tamamen, Türkiye'nin en güneydoğusu, Irak'ın üstü yine aynı şekilde, Bağdat'ta biraz sadece. Kuveyt de öyle bu arada.
3: Evet.
2: Kuveyt de neredeyse boş gibi. Pakistan'ın da, evet, İran sınırına yakın noktaları neredeyse.
3: Sistan, Belucistan bölgesi.
2: Evet.
3: Muhtemelen ya önümüzdeki dakika ya da saatlerde bir, hı-hı, ABD bombardımanı ve arkasından da İran'ın gene petrol rafinerilerini, reklamdan sonra ben de bunu özellikle sizinle deşeyim, aynı
2: açarız,
3: yere çıkıyoruz. İran strateji değiştirdi. ABD'nin bu petrol meselesinde canını yakacak şekilde artık petrol tesisi vurmuyor, rafineri vuruyor.
2: Peki.
3: Bu çok farklı bir şey.
2: Peki. Şu an Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ve çevre ülkelere seyahat etmeyin uyarısı yapmasının ardından İran hava sahasının tamamen boşaltıldığını görüyoruz. Sadece İran üzerinde değil, uçuşların özellikle Pakistan'ın Belucistan bölgesinde, İran'a yakın noktasında uçuşlar neredeyse sıfıra yakın. Yine Afganistan'ın güneyinde aynı şekilde. Suriye'nin kuzeyi aynı durumda. Türkiye'de de yine aynı şekilde İran'a yakın noktada uçuşların azaldığını görüyoruz. Aynı şekilde Irak'ta da

0: Hava hareketliliğinde önemli ölçüde bir azalma olduğunu evet. görüyoruz. Bir de kuvvette sanıyorum değil mi Mete Bey? Kuvvette de aynı şekilde hava sahasında bir alarm var şu an.
1: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nde de biraz önce bir kez daha yayınlandı. Ben toplu olarak şöyle söyleyeyim. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Irak, Ürdün, İsrail, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır'da bulunan Amerikalı görevlilerin ya da diplomatların ya da ilgilileri kimse ülkeyi derhal terk etmeleri yönünde bir güvenlik uyarısı yayınlandı.
0: Bu arada ben de İsrail Kanal 12 televizyondan evet. geçen hemen bilgileri paylaşayım. İsrail Kanal 12 televizyonu Trump İran'a yönelik bir saldırı başlatmaya şimdiye kadar olduğundan daha yakın diye bir açıklama yapıyor. Bu arada izleyicilerimiz için hatırlatayım, hafta başında Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne, Washington'a bir ziyaret gerçekleştirmişti. İngiliz basını bu görüşmede, bir kapalı bir görüşme oldu. Bunu gazeteciler takip etmedi. O kapalı görüşmede Netanyahu'nun İran'a saldırı için Amerikan başkanını ikna ettiğini ve olası karadan operasyonun da nasıl yapılabileceğine ilişkin ayrıntılı bir sunum yaptığını yazdı bugün İngiliz basındaki haberde. İsrail'den gelen bilgileri tekrar paylaşıyorum. İsrail yetkililer diyor ki kritik saatler yaşıyoruz ve değerlendirmelerimize göre Trump İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatma emrini vermek üzere. New York Times'tan geçen bir haber var. New York Times'ta Amerika'nın saldırıları yeniden başlatması durumunda İran'ın bölgesel vekillerle koordinasyon sağlayarak saldırıları tırmandırmaya hazırlandığını söylemiş. Yani İran'da geri adım atmayacak. Eğer bir saldırı yapılırsa diyor İran kanadı, biz de karşılıklı saldırılara cevap vereceğiz diye tehditlerini en üst perdeden sürdürüyorlar. Şu an için Körfez'in tamamında Amerikan büyükelçilikleri aracılığıyla yapılan bir uyarı var ve kesinlikle şu an seyahat etmeyin uyarısı yapıldı. Bugün geçen haberlere bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri tarafında büyükelçilikler üzerinden tüm bölge ülkelere, Mısır var, Kuveyt var, yine tüm bölge ülkeler, Irak'ta, Ürdün'de Amerikan vatandaşlarına bir uyarı alarmı var. Ekber, nedir İran'dan gelen açıklamalar?
2: Evet, İran'dan gelen açıklamalarda şöyle söyleyeyim. İran bu meseleyi ciddiye almış durumda. İran'daki yetkililerin açıklamalarına bakıldığında
0: ne
2: bu meseleyi ciddiye almış durumda. Yani biliyorsunuz, az önce de ben söylemiştim. Bugüne kadar Donald Trump belki onlarca kez İran'ın altyapısını vuracağını söylemişti. Ancak her seferinde bir gerekçe göstererek bu meseleden geri adım attı. Bir seferinde dedi müzakereler iyi gidiyor. Bir seferinde dedi işte bölge ülkeler benden böyle bir talepte bulundu. Her seferinde işte başka bir gerekçeler göstererek bu meseleden geri adım attı. Ancak son konuşmasına bakıldığında ciddi anlamda hem kızgın olduğunu, yani kullandığı ifadelerin argo ifadeler olduğunu söyleyebiliriz. Yani müzakerelerde bir sonuç olmayınca, bir çıkmaza girince bu şekilde İran'ı işte belki işte müzakere masasına getirip isteklerini almak istediğine yönelik İran'da yorumlar yapılmaktadır ve bölgedeki hareketliliğe de bakıldığında işte bunu görebiliriz. Aslında ben bugün bölgede yaşanan o hareketliliği o 28 Şubat öncesi hareketliliğe işte benzetiyorum. O tarihlerde de benzeri bir açıklamalar yapılıyordu. İşte Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki elçiliklerinden, vatandaşlardan bu bölgeden çekilin yönünde açıklamalar yapılıyordu. Gerçekten bu sefer yapar mı, yapmaz mı işte Donald Trump? Yani %100 yapacak diye bir şey söz konusu değil. Belki yine sembolik olarak İran'ın, az önce de hocam belirttiği üzere, yani petrol tesislerine değil, petrokimya tesislerine yönelik. Mesela İran'da benzin sıkıntısı yaratmak amacıyla petrokimya tesislerine yönelik işte ufak çaplı işte bazı saldırılar yapabilir ki İran'ı uyarmak maksadıyla. Çünkü bugüne kadar İran'ın altyapısına, yani vurulan köprülere bakıldığında daha ziyade uyarı niteliği taşıdığını ifade edebiliriz. Benzeri bir yönteme mi gidecektir, yoksa çok daha büyük çaplı bir saldırı mı yapacaktır? İşte bu tartışılmaktadır. Yani tabii önümüzdeki saatlerde, günlerde de bunun yanıtını almış olacağız.
0: Ben de
2: tabii
0: şunu sorayım Mete Bey, size de sorayım, siz de oradan devam edin. Ben de şunu merak ediyorum. Şimdi burada iki senaryo konuşuluyor. Olası bu elektrik altyapısını tamamen hedef alınıp İran halkını da çaresiz bırakmak, tırnak içinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin isteği. Bir de bu saldırılarda hep söylenen hani Donald Trump'ın amiyane tabirle her iki tarafın da gönlünü hoş etmek için yani hem İsrail tarafında hem Amerika Birleşik Devletleri kanadında da bir bakın ben bunu yaptım hikayesi yapması için bir büyük saldırı yapıp bu işi artık tamamen bitirip ben çıkıyorum buradan bakın bunları hedef aldık gibi bir ihtimal. Hangisi daha güçlüdür?
3: Ben bir cümle ekleyeyim.
0: Buyurun.
3: Pardon. Bir cümle ekleyeyim. Yani temelde burada benim kanaatim Trump burada gambo diplomasisi gibi bir uygulamaya gidiyor. Donanmanın ve savaş gemilerinin diplomatik baskı için kullanılması gambo diplomasisi. Şimdi bunu biraz daha geliştirilerek topyekün hava unsurlarını da dikkate alarak İran üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. ABD'nin amacı benim kanaatime göre İran'ın Hürmüz üzerindeki ısrarını kırma. Yani temelde bunu hedefliyor. Hmm. Topyekün bir saldırı değil de bu ısrarı sınırlandırmayı kırmayı hedefliyor.
0: Bu arada bir sıcak gelişme görüntüleri verecek şimdi arkadaşlarım. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarının Orta Doğu üstlerinden havalandığına dair bir bilgi paylaşıldı.
1: Muhtemelen önümüzdeki saat diliminde bir bombardımana sahne olacağız İran'da. Fakat ben şunu da söylemek isterim izninizle. Ara seçimlerde midterm denen bu ara seçimlerde Beyaz Saray'daki iktidar partisinin kongrede koltuk kaybetmesi Amerikan siyasetinde tarihi bir eğilim. Bunu unutmayalım. Burada ABD'deki benzin fiyatlarının 4 dolar olması vesaire. Bakın biz Türkiye'de farklı bir perspektiften bakıyoruz. ABD enflasyon sepeti içerisinde benzin en yüksek kalem olarak gözüküyor. Burada geçici bir süre ABD İran'ı vurduğu halde petrol fiyatlarına manipülasyonla Amerika petrol fiyatlarını düşürmeye çalışıyor. Burada farklı bir oyun var. Ben buradan şuraya bağlayacağım. Ekber, burada artık ABD'nin Ukrayna'ya verdiği istihbaratla Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafine, petrol kimya, benzin, dizel, yakıt, depo her şeyi vurduğunu görüyoruz. Rusya en büyük dizel ihracatçısıydı. Şimdi dünyanın belki de en büyük dizel ithalatçısı oldu Hindistan'dan. Almak zorunda kaldı. Artık Hazar Gölü'nü de işine katan savaşın coğrafyaya yayılması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Ama bu gece naçizane yorumumla beraber söyleyeceğim. Burada artık bir kara ablukası geliyor. Bunu askeri manada beklememeli İran. Burada kara ablukası dediğim yumurtanın, tavuğun ya da demir yollarından İran topraklarına girecek ya da karayolundan her yeri Amerika'nın muhtemelen bu gece vuracağı farklı bir kara ablukası geliyor. Bunu asker konuşlandırmak olarak bakmayın. Burada Tahran'ın generallerinin ülke yönetimindeki basiretsizliğini İran halkına daha çok Amerika'nın sergileyebileceği muhtemelen İsrail desteğiyle bir hava bombardımanı şu an İran'a karşı yolda. Benim tahminim bu yönde. Burada İran halkının tabii ki günlük hayatını etkileyecek Ekber ama burada farklı bir strateji var bu bombardımanda. Yönetimin çaresizliğini ya da sorunları çözmedeki yetersizliğini İran halkına gösterme bombardımanı bu bence. Muhtemelen de bu olacak diye düşünüyorum bu gece.
2: Yani hocam ola da bilir işte bu yani İran'ın ekonomisi az önce de söyledim yani İran'ın birkaç petrokimya tesisini vurup işte İran'ı benzin konusunda sıkıntıya yaratabilir. Yani bu da vatandaşa yansıyacak.
1: Rusya'dan da alamayacak İran çünkü o yüzden anlattım. Yani destek de gelemez artık İran'a.
2: Evet yani öyle bir sıkıntısı da söz konusu. Hatta geçtiğimiz günlerde bazı iddialar söz konusu sizin de belirttiğiniz üzere sadece deniz ablukası değil aynı zamanda kara ablukasının da gündeme gelmesiyle ilgili Amerikan basınında yazılan bazı işte yorumlar söz konusuydu. Yani bu yönteme de gidebilir. Yani dediğim üzere yani geçtiğimiz süreçte olduğu gibi yani sembolik yerleri vurup yine tekrardan müzakereye şans vereceğim yönünde de bir yönteme gidebilir. Ancak gerçek şu ki işte 13 gün boyunca önce biliyorsunuz gece işte Amerika Birleşik Devletleri ordusu o Hürmüz etrafındaki o 5 ili bombaladı. Yani işte eline işte ne nasıl yani hangi mekanı bulduysa onları bombaladı. Fakat sonuçta yetersiz kaldı. Yani İran hala o bölgede işte Amerika'ya yönelik, işte o bölgeden Hürmüz'den geçen gemilere yönelik saldırılar yapabiliyor. Ve o yüzden yani ABD'li komutanlar işte Donald Trump'a artık bu yöntemin işte fazla işe yaramadığını ve daha ciddi bir şekilde İran'ı vurması yönünde de işte telkinlerde bulunuyor, söylemlerde bulunuyor. Demin az önce değerli hocam bir soru sormuştu İran ekonomisiyle ilgili. Yani o reklama gittik de orada yarım kalmış oldu. Ben çok kısaca söyleyeceğim. Yani yeni asan izleyicilerimiz için hocam şöyle sordu ki İran ekonomisi önemli oranda devrim muhafızlarının

0: kontrolünde de. Peki nasıl oluyor da devrim muhafızları işte bu süreçte bu kontrolü eline alıp ve işte İran ekonomisine bir katkı sunmuyor. Yani buna benzeri ben bir sorusu gündeme geldi. Evet, yani İran'da devrim muhafızlarının önemli bir ekonomik çalışması da söz konusu. Dev projeleri devrim muhafızları yapıyor. Ancak öyle piyasanın içine yani ufak tefek şeylere karışması da olmuyor. Böyle bir durum söz konusu. Esasında niye böyle bir durum yaşıyor? İran zengin bir ülke. Petrol bakımı doğal gaz bakımına diyelim hiç satmasın. Satmasa dahi elinde ciddi imkanlar var. Burada bir irade meselesi söz konusudur. Bu ne demek oluyor? Şöyle söyleyeyim izleyicilerimize. Şimdi bu 40 günlük savaşta bazı İran'ın bazı noktalar vuruldu. Mesela demir yolları vuruldu. İşte köprüler vuruldu. Mesela Tebriz'deki havaalanı vuruldu. Kaç günde İran orayı tamir etti? Birkaç günde, birkaç haftada. Bazen bir demir yolu vurulduğunda 24 saatte İran tamir ediyordu onu. Bir köprü vurulduğunda yani birkaç günde tamir ediyor. Yani irade söz konusu olduğunda İran gerçekten bunu yapabiliyor. Yani İran isterse yani İranlı yetkililer, hükümet yetkilileri isterse gerçekten İran'ı çok müreffeh bir ülke haline getirebilir. Geçtiğimiz son bir, yani uzattım laflarımı, geçtiğimiz güne de bir değerli bir gazeteci arkadaşla, Türkiye'li bir gazeteci arkadaşla Tahran'da bir görüştük. İşte şöyle diyordu, ya diyor ben Ekber sokakta bakıyorum, İran arabalarına bakıyorum, ürettiği arabalara bakıyorum. 40 yılın 50 yıl öncesinin teknolojisi. Diğer taraftan bakıyorsun füze üretimine, Amerika Birleşik Devletleri ile boy ölçebilecek, hatta ondan daha işte teknolojik işte füzeler üretiyor. Bu bir çelişki değil mi? Orada da ben kendisine söylerim. Yani ne zaman İran'da irade söz konusu olsa İran bunu yapabiliyor. Ancak öyle bir durum söz konusu, yani bir yolsuzluk diyelim, şey diyelim, bir bakıyorsunuz ki İran'daki sokakta bakıyorsunuz 50 yıl öncenin aracı, ancak diğer tarafta bakıyorsunuz dünyanın birinci sınıf işte füzesi.
1: Parayı yani nereye aktarmak istiyorsanız oraya.
0: Evet evet, yani Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde bir ifadesi var. Diyor ki şu an bile İran'ı bıraksak ancak 25 sene sonra kendilerine gelirler diye ifadeler kullanmıştı. Esasında normal hayatta belki bu doğru olabilir. İşte normal yani vatandaşa yansıyan bölümüyle ilgili. Belki 25 sene bırakın 40 senede de bir vatandaş kendine gelmeyebilir.
1: Bir şey
0: ancak bu
1: sorayım.
2: Trump görüntü yayınlıyor Merve Hanım bu arada.
1: Bir gösterelim, Mete Bey göstermek istiyor görüntüyü, bir verelim.
2: Arka arkaya F-22 savaş uçağının, Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçağının ve arka arkaya Obama ve Biden döneminde batırılan İran gemilerinin sayısını arka arkaya iniyor. Bu fotoğrafta gördüğünüz Amerikan yapımı F-22 savaş uçağı, sadece Amerika Birleşik Devletleri kullanıyor ve arka arkaya bu askeri paylaşımları yapması İran'a yönelik bir bombardmanın yolda olduğunu gösteriyor. Biraz önce de 10 tane yakıt ikmal uçağının Orta Doğu semalarında olduğunu göstermişti haber. Arkasından da muhtemelen biz de önümüzdeki saatlerde İran'ın Körfez'deki elektrik hatlarını vurduğunu, rafineleri vurduğunu, trafoları vurduğunu göreceğiz. Burada şu detaylı bölmemin sebebi şudur özellikle. Körfez'deki sistem şu şekilde çalışıyor.
1: Bu vuracak anlamına mı geliyor?
2: Vuracak anlamına geliyor.
1: Yani bu gece geliyor. Bu evet. Saldırı geliyor. Şimdi evet. Bu uçaklar havalandıktan sonra vurması verildi. Ne kadar sürer hocam?
3: Yani havalandığı yere bağlı. Bir saat.
2: Ürdün,
1: nasıl?
3: Yani mesela Ürdün'den kalktıysa, İsrail'den kalktıysa bir saatte.
2: Bir saat. Muhtemelen şimdi Körfez'de şöyle bir sistem var. Burada
1: bir saat uzun değil mi hocam ya?
2: Ben Gurion ağırlıklı yakıt ikmal uçakları ilk önce havalanıyor. Arkasından savaş uçakları havalanıyor. Bizim için önemli olan hava yakıt ikmal uçaklarıydı.
1: Hocam şimdi bizim F-16'lar bir yerden gördük. Bir yere 15-20 dakikada gidiyor. Nasıl?
3: En fazla.
2: Şimdi yakıt ikmal uçakları havalandıysa kısa bir süre içerisinde arkasından savaş uçakları o bölgeye gidecek anlamına gelir.
3: Şunu da söylemek lazım aslında. Mete Bey, siz biraz önce belirttiniz de, yani Merve Hanım da sordu. İran'da enerji tesisi, yani İran halkını yönetime karşı harekete geçirmek için yapacağı bombardımanlarda 40 günlük savaşta bunun etki etmediğini gördü Amerika. Yani istediği kadar bombalasın ve son zamanlarda dikkat ettiysek mesela şehir merkezlerini bombalamadı. Tahran olsun diye.
2: Bu sefer İsrail olabilir hocam. Bu gecenin tek farkı Temmuz'dan beri İran'ı bombalamayan İsrail işin içine
3: olabilir. Halka yönelik değildi. Enerji tesisine yönelik yapılabilir ama o acaba İran halkında yönetime karşı ne kadar bir tepki oluşturacak?
2: Hocam elektrik ve benzin İran'da temel meseledir. elektrikte ya da benzinde fiyat arttı mı ya da kesinti oldu mu, sokakların halini İran'da hepimiz yakın tarihte çok

0: biliyoruz. O iki mesele İran halkı için kritik. Elektrik dediğiniz zaman şu an ortalama İran'da, İran'ın haritasına bakmayın, batı bölgesi dağlık ama şu an 45-50 derece sıcaklık var. Siz neyi nerede koruyacaksınız? Buzdolabı yok. Hastanesi var bu işin. İşin güvenlik boyutunu bir yana bırakın. Metro, aydınlatma, elektrik, gaz, ocak, banyo, şofben, kombi dediğiniz zaman bebek, yaşlı, hastane, yani hapishane, her şey. Yani ama hayat demek gerekiyor.
1: Diğer tarafta da ABD ve İsrail var.
0: Yani bu gece İsrail katılabilir.
1: ABD ve İsrail'e karşı savaştığı düşüncesi var orada ve ona karşı birlikte hareket etme.
2: Bu arada çok özür dilerim. Şimdi bilgiler gelmeye devam ediyor. Görüntüler de yeni bu arada El Arabiya'dan bir haber geçti. Suriye, Irak sınırı yakınlarında İran destekli milislerin hareketlerini tespit etti açıklaması var. Evet. El Arabiya'dan geçen açıklama. Bu İran'ın da aslında...
0: Lübnan sınırına da askeri takviyeler gidiyor.
2: Takviye yaptı ve bir harekete geçmek için bir hamle yapacağını mı anlıyoruz burada?
0: Yani güvenlik önlemleri neticede o bölgelerin İsrail'e karşı Suriye topraklarının saldırılarda kullanılmasını Şam yönetimi istemiyor. Kendi güvenlik önlemlerini alıyor. Olası bir sızma da olabilir. Çünkü geçtiğimiz günlerde Irak ordusu içerisindeki Haçlı Şabi'nin Deir-ez-Zor tarafında Suriye sınırına yakın bölgelere askeri birliklerini gönderdiğini gördük. Gene Lübnan sınırından bazı grupların İsrail'e yönelik roket atmaya kalktığını ve yakalandığını gördük. Şara yönetimi neticede bu meselenin bir parçası olmasını istemiyor Suriye topraklarının. Bu konuda da güvenlik önlemleri alıyor. Irak tarafına da Lübnan tarafına da Suriye ordusu takviye yapıyor şu saatlerde. Ama dediğim gibi burada İran'ın da misillemesi çok can yakacak. Ben şu detayı özellikle vermek istememin sebebi burada elektrik üretiminden artan artık yakıt ısıyla su arıtma tesisleri çalışıyor. Bu çok önemli bir detay. Burada elektriği trafoları vurduğunuz anda Körfez bölgesinde Umman'ın, Arap Emirliklerinin, Kuveyt'in bütün sistemi çöküyor. Ve bunların hepsi sahil şeridinde Merve Hanım. Hepsi birbirine bağlı. İlk önce elektriktir sahilde. Arkasında su, basınç ölçer vesaire, petrol, o basınçları miktarını ölçen sistemler olur. Bunları vurduğunuz anda evet, Körfez taş devrine döner. Ve İran'da muhtemelen bu
1: yapar. Bunu yapacak. İran'ın hedef listesinde onlar vardı. Var. Özellikle yani su arıtma tesisleri Körfez'deki.
0: Yani onlar
1: suya
0: bile
1: bağımlı onlar.
0: İran'a yaptırım altında diyoruz da, Körfez'in de bunu kısa sürede yerine ikame etmesi ve hemen bir saat sonra elektrik vermesi, sistemleri yerine koyması pek mümkün değil. Siber saldırılarla İran'ın çok güçlü olduğu bugüne kadar pek bahsedilmez ama çok münevverdir İran bu konuda. Siber saldırı destekli bir felç etmeye giderse Körfez'de, bakın bu işin basınç ölçeri var. Bunlar hassas, şifreyle girilen özel sistemler. ABD eyaletinde 7 tane eyalette su kesilmiş. Bu Amerika gibi bir yerde çok ciddi bir güvenlik açığı.
2: Bir de uzun zamandır çalışıyorlar karşı, yani bir saldırı olursa biz nereleri vuracağız diye hedef hedef belirlenen tek tek, sizin söylediğiniz petrol rafinerileri, limanlar, tabii, bütün altyapıyı da aynı şekilde hedef alabilir.
0: Erbil de bugün vuruldu Merve Hanım.
2: Sadece, bakın, ama bir şey söyleyeyim mi? Bence burada evet.
0: Farklı Erbil, bir şey var.
2: Hayır, Erbil vesaire tamam. Irak en başından beri hedef alındı. Tamam ama burada asıl büyük kozu Büyük Körfez ülkelerine, tırnak içinde Büyük Körfez. Şimdi, Suudi Arabistan başta olmak üzere değil mi hocam?
0: Ekber'e
3: soralım.
0: Yakıt yani tedarikini şimdi bitiriyor İran.
2: Evet.
0: ABD'nin ucuza aldığı enerji yerlerini, bakın ben bu ayrımı özellikle Ekber'le paylaştım. Hı hı. Artık İran rafineri vuruyor. Petrol tesisi falan vurmuyor. Rafineri demek İran'ın en büyük silahı. Amerika artık Körfez'de ya da Irak'ta ya da başka bir yerde, coğrafyada ucuza aldığı o ağır petrolü erişememesi demek. Bu da Amerikan ekonomisine dolaylı olarak zarar verme. Bıçak sokuyor, saplıyor İran.
2: Çok teşekkür ediyorum. Ekber, çok teşekkür ederim. Sıcak bilgileri paylaştığın için çok sağ ol. Kolaylıklar diliyorum. Ekber Karabağ Tahran'dan son bilgileri paylaştı. Ekber, çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Teşekkürler. Sayın Mete Soğutoğlu çok teşekkür ederim. Sağ olun, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. İrfan Kayaülger hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ali Fuat Gökçe hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Ve Sayın Ekrem Kızıltaş.
4: Kahramanmaraş konusuna giremeyişimiz kötü oldu.
2: Evet, bir sonrakine inşallah. Peki süreyi tamamladık. Artık bitiş müziğini de aldım. Sinan Tatlı da beni bekliyor, yayına hazır. Müsaadelerinizle bugün biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere.

0: Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Ben Esra Akyürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Bültenimize Başkan Erdoğan'dan bir haberle başlayacağız. İstanbul'da 3 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye katıldı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
1: Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Üye sayımız 11.710.000'e ulaştı.
2: İstanbul'da 3 ilçe belediyesi daha AK Parti'ye geçti.
1: Son 6 ayda 166.612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253.000 yeni üye kazandırdık.
2: Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında dikkat çeken bir katılım töreni gerçekleştirildi.
3: Şu ana kadar 87 tane belediye geçti AK Parti'ye belediye başkanı. Bugün itibariyle 90'ı bulduk. Yani bugün 90. arkadaşımız da AK Parti'ye katıldı.
2: CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
3: Temel hedefimiz şehirlere hizmet, şehirlerde yaşayan insanlara hizmet, siyaseti hizmetin aracısı olarak düşünen büyük bir tecrübeli bir kadroyuz. Arkadaşlarımıza omuz omuza verip aldıkları bu kararla birlikte hizmetin en güzelini hizmet etmek zorunda olduğu insanlara sunması için onlara da destek veriyoruz.
4: Mutluyuz. İstanbul'da 3 başarılı belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'mize bugün itibariyle katılmış oldular. Hem Tuzla'mızda hem Çekmeköy'ümüzde hem de Şile'mizde. İlçelerinde de başarıyla süreci yürüten belediye başkanlarıydı. Bugün partimize dahil ettirmiş olduğumuz arkadaşlarımız. AK Parti demek hizmet demek, AK Parti belediyeciliği demek zaten marka belediyecilik anlayışı olduğu için bu ilçelerde de bu hizmet sürecinin el birliğiyle yürümesini sağlayacağız.
2: Törenin sonunda Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanına rozetini taktı.
5: Şimdi tam vakti.
0: ABD ve İran arasındaki gerilim zirvedeyken ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi. ABD'nin İran'ı bir kez daha vuracağını öne sürdüler. İransa iddialara hazırlıksız karşılığını verdi. Hazırlıklıyız karşılığını verdi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir görüşme yaptı.
6: Tansiyon, ABD basınının iddiasıyla bir kez daha zirve yaptı. ABD'nin İran'ı vuracağı öne sürüldü, Tahran rest çekti. Washington Post gazetesi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı emri vereceğini yazdı. Saldırıların birkaç gün süreceğini iddia etti. Haberde İran yakınlarına Amerikan deniz filosunun konuşlandığı da yer aldı. İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi de benzer bir iddiayı ortaya attı. Haberde İsrail ordusunun İran'ın enerji tesisleri ve altyapısına yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçtiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemileri asker ve savaş ekipmanı taşımak için kullandığını öne sürdü. Bakanlık, söz konusu gemilerin tespit edilmemek amacıyla radar sistemlerini kapattığını da iddia etti. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de ülkesinin 2 yıl içinde karşılaşabileceği en kötü senaryolara dahi hazırlandığını söyledi. Gerilim artarken ABD 10 ülkedeki vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Bu uyarının ardından

0: ardından İran devrim muhafızları bir video yayınladı. Enerji altyapılarının hedef alınabileceği mesajını veren İran devrim muhafızları bölgeyi karanlığa gömeriz tehdidinde bulundu. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Türkiye'nin tansiyonu düşürme çabaları da sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir ifadesini kullandı.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, tereddütsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, süreç yasası ile ilgili teklifin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi.
2: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
3: Süreç yasası ile ilgili konuştu. Haftayı işaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması programına katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı.
2: Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir.
3: Süreç yasasının haftaya meclise geleceğini söyleyen Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçileceği mesajını verdi.
2: Ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
1: ...15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen FETÖ'cü hainlerin son üyesi de yakalandı efendim. 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü eski pilot Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evinde gözaltına alındı. Sahte kimlik kullanan ve sürekli kılık değiştiren FETÖ'cü o hainin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit edildi.
4: Suikast timinin son firari ismiydi. Tam 10 yıldır her yerde aranıyordu. Darbeci pilot Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evinde yakalandı.
5: Adını söyle bana.
4: 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefinde Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. 37 kişilik suikast timini taşıyan helikopterin pilotuysa Burkay Karatepe'ydi. Darbe girişimi başarısız olunca suikast timi gruplara ayrılarak kaçmış ama yakalanmaları uzun sürmemişti. Kimi ormanlık alanda, kimi de saklandıkları menfezde yakalanmıştı ama Karatepe o hainlerin arasında yoktu. Çünkü o yalnız başına hareket etmiş, üniformayı çıkartıp turist gibi izini kaybettirmişti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü, pilot Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış, saklanma konusunda tecrübeliydi ama o kaçış 10 yılın ardından son buldu.
5: Adını söyle bana.
4: Yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren terörist sahte kimlik kullanıyordu. Yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle operasyonun düğmesine basıldı, saklandığı hücre evinde yakalandı. Evde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve 3 adet cep telefonu bulunduğu o telefonlardan birinin tuşlu olması dikkat çekti. FETÖ'cü hainin yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlendi.
1: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. Yüksek Askeri Şura'da albayların terfileriyle görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel Şura üyesi olarak ilk kez yer alacak.
6: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. TSK'nın yeni komuta kademesi şekil

0: denecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak yaş toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılacak. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de olacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'yla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nunsa görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
1: Türkiye ile Irak arasında enerji alanında yapılan kritik anlaşmalara bir yenisi daha eklendi. Irak, Türkiye, ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Irak'tan Türkiye'ye günlük petrol akışı 750 bin varile çıkacak.
0: Türkiye ile Irak arasında Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudeyr ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketi SOMO ve NOK arasında Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya imza atıldı.
2: Bu petrol boru hattı şimdi Hürmüz krizini yaşayan dünyada 20 milyon varilin bir anlamda körfezde takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergah oluşturmak adına da fevkalade önem arz ediyor.
0: Daha önce günlük petrol akışı 180 bin ila 220 bin varil seviyelerindeyken anlaşmayla bu miktar günlük 750 bine çıkacak. Günlük petrol akışının 750 bin varile çıkarılmasıyla Türkiye'nin yıllık bazda milyarlarca dolarlık transit geçiş ve liman hizmet geliri elde etmesi, bunun da doğrudan cari açığın azaltılmasına ve enerji ithalatı faturasının hafifletilmesine ciddi katkı sunması bekleniyor.
1: İşgalci İsrail ateşkese rağmen Gazze'de kan dökmeyi sürdürüyor. İsrail'in kente yönelik son saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Soykırım ordusu sadece masumları katletmekle de kalmadı. Gazze şeridinin orta kesiminde bulunan bir ilaç deposunu havaya uçurdu.
0: Acı dinmiyor. Her gün yeni bir katliam baş gösteriyor. Gazze kan ağlıyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine ölüm yağdırıyor. İşgal ordusunun hedefinde bu kez kentin orta kesiminde yer alan Deir el-Belah, kuzeydeki Gazali bölgesi ve Şeyh Rıdvan mahallesi vardı. İsrail'e ait insansız hava araçları bu noktalara saldırı düzenleyerek birçok Filistinliyi hayattan kopardı. İşgal ordusunun katlettiği Filistinlilerden geriye yalnızca tarifsiz acılar, gözyaşlarına boğulan aileler kaldı. Şehitler sevdiklerinin hüzün dolu vedalarıyla son yolculuklarına uğurlandı. İsrail masumları katletmekle de yetinmedi. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampı vurdu. Burada yer alan bir ilaç deposu yerle bir oldu.

0: İsrailli işgalciler Aksa Şehitler Hastanesi'ne karşı iğrenç bir suç işledi. Gece yarısı hastanenin tıbbi malzemelerini içeren bir depoyu hedef aldı ve tamamen tahrip etti. İsrail bu depoyu hedef aldığında hastalar ve yaralılar paniğe kapıldı ve korktu.
1: Patlamanın ardından çıkan yangında çok sayıda ailenin kaldığı çadırlar kül oldu.
2: Dün ateşkes ilan edildiğini ve durumun düzeldiğini, güvende olduğumuzu düşündük. Sonra aniden sabah 2 veya 3 civarında beni uyandırdılar. Bu kampta hasta ve durumu kötü olan insanların kaldığı güvenli çadırlar ve böbrek hastaları için diyaliz üniteleri vardı.
1: İşgal ordusu Ekim 2023'ten bu yana yaptığı saldırılarla 73 binden fazla Filistinliyi katletti. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunuyor.
3: Efendim, Orta Doğu'da gözler Washington Tahran hattında. ABD Başkanı Donald Trump'tansa konuya ilişkin bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik olası askeri harekat konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş düzeyde askeri terör güç ve kudretle İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı harekete geçmeye hazır ve tetikte. Buna rağmen İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri bir anlaşmanın ana hatları üzerinde mütabakat sağlandığı gerekçesiyle herhangi bir saldırıyı ertelememizi talep ettiler. Bu anlaşma Hürmüz Boğazı'nın derhal tamamen ve tam olarak açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesini içerecektir. Bu talebe dayanarak dünyanın gelecekteki yararı ve aynı şekilde başarılı ve müreffeh bir İran'ın hayatta kalması için hızlı bir şekilde bir anlaşma yapılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim. İsrail devleti de bu taahhüdüme katılıyor. Herkes işine koyulsun ve bu işi halletsin. Bu konuya gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Başkan Donald Trump. Bu açıklama ABD Başkanı Trump'tan geldi. İran'a yönelik olası askeri harekat konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Amerikan ordusunun İran'a karşı harekete geçmeye hazır ve teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Ancak İran ve bölgedeki diğer ülkelerden gelen talep üzerine saldırının şimdilik iptal edildiğini duyurdu. ABD Başkanı'na göre taraflar olası bir anlaşmanın ana hatları üzerinde bir mütabakat sağladı. Masadaki elbette ki en kritik başlıklardan bir tanesi her zaman olduğu gibi yine Hürmüz Boğazı. Başkan Donald Trump'ın paylaşmış olduğu o mesajda da Hürmüz Boğazı'na büyük harflerle değiniyor. Trump anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın derhal ve tamamen açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidinin sona ermesini içereceğini belirtti. İran'a hızlı bir şekilde anlaşmaya varılması için açık bir mesaj gönderen Trump, bu şartla askeri saldırıyı iptal etmeyi kabul ettiğini söyledi. Aynı zamanda İsrail'in de bu karara katıldığını açıkladı. Trump yine açıklamasında oldukça sert ifadelerde kullandı. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş düzeyde askeri güçle İran'a karşı harekete geçmeye hazır olduğunu savundu. Dolayısıyla baktığımızda Washington'dan gelen mesajı iki yönlü olarak okuyabiliriz. Bir tarafta diplomasi için yeniden açılan bir kapı, diğer tarafta ise masada tutulmaya devam eden askeri bir seçenek içeriyor. Donald Trump'ın mesajı elbette gözler İran'ın atacağı adımlara da çevrilmiş durumda. Özellikle Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programı konusunda hangi adımlar atılacak? Ve en önemlisi taraflar Trump'ın sözünü ettiği o anlaşmaya varabilecek mi? Ancak bu açıklama Trump'tan yeni gelen son açıklama olarak ifade edebiliriz. Trump, Amerikan ordusunun İran'a karşı harekete geçmeye hazır olduğunu, ancak İran ve bölgedeki diğer ülkelerden gelen talep üzerine saldırının şimdilik iptal edildiğini duyurdu.

0: yaptıkları incelemede cansız bedenin 11 yaşındaki Faruk Santur'a ait olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak için suya giren baba Ömer Santur'un da kayıp olduğu öğrenildi. Ekipler kayıp baba için arama çalışması başlattı. Bursa'da ters istikametten yola çıkan otomobille başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. Ters istikametten ana yola çıkmak isteyen otomobil sürücüsü başka bir otomobille çarpıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü o kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı efendim. Hazırlanan iddianamede sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le arkadaşı Sultan Nur Ulu sanık olarak yer aldı.
1: İşlediniz.
2: Hayır.
1: Siz mi işlediniz cinayeti? Üzerinizde bütün şüpheler.
3: Gülün ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Kızı Tuğyan'la arkadaşı Sultan Nur Ulu sanık olarak gösterildi. Şarkıcı Güllü geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay başlangıçta kaza olarak değerlendirildi. Ancak soruşturma derinleşince gerçek ortaya çıktı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'de arkadaşı Sultan Nur Ulu Aralık 2025'te İstanbul Büyükçekmece'de yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları sırada düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturmanın seyri Sultan Nur Ulu'nun emniyete verdiği ifadeyle değişti. Ulu sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini pencereden ittiğini itiraf etti. Gülü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, üst soydan akrabayı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Tuğyan'la Sultan Nur Ulu sanık olarak gösterildi. İddianame kabul edilirse iki sanığın yargılanmasına başlanacak.
0: İstanbul Eyüp Sultan'da bir otogaleriye silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli şehir eşkıyası kurşun yağdırdı. Saldırıda galerinin sahibi 29 yaşındaki Ensar Sever hayatını kaybetti.
4: Adamı öldürdüler. Silah sıkıyor, silah sıkıyor.
5: Otogaleriye girdi, kurşun yağdırıp kaçtı. Kurşunların hedefi olan genç galerici saldırıda can verdi. Kanlı saldırının adresi İstanbul Eyüp Sultan'dı. Hedefte ise Eyüp Spor Kulübü'nün eski başkanı Şevket Sever'in yeğeni Ensar Sever vardı. Uygun anı kollayan saldırgan birden Ensar Sever'in galerisine girdi, rastgele tetiğe bastı. Kurşunlar galeri sahibi Ensar Sever'le yanında olan 3 kişiye isabet etti.
4: Gitme, gitme, gitme. Gitme, sıkarıyor, sıkıyorlar, gitme. Gitme. Çık, çık, çık, çık.
5: Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken silah seslerini duyanlar hemen ambulans ve polisi aradı, yardım istedi.
6: Üç kişi ya, üç kişi. İki kişi aşağıda, kapının önünde. Bir kişi şurada.
5: Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen Ensar Sever kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Sever gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. 29 yaşındaki galericiyi hayattan koparan saldırgansa çok geçmeden yakalandı. Yapılan aramalarda saldırıda kullandığı ruhsatsız silah ele geçirildi. Tetikçinin kasten yaralama ve yağma suçlarından 3 ayrı kaydı olduğu ortaya çıktı.

0: Temmuz ayı üretici ve market fiyatları açıklandı. Son veriler tarladan sofraya uzanan zincirde makasın ne kadar açıldığını bir kez daha ortaya koydu efendim. Listenin zirvesinde %461,2'lik fiyat farkıyla havuç yer alıyor. Üretici ile market arasındaki bu devasa fiyat farkında en önemli etken bakın ne?
1: Yerinden pazara gelene kadar 4-5 el değiştiriyor. Artı nakliyeler sana bana yansıyor.
2: Malı aldığımız komisyoncular var ya, işin içinde onlar olduğu sürece bu millet ucuz mal yiyemez.
3: Sebze, meyve ve bakliyat. Tarladan tezgaha giderken fiyatı katlandıkça katlanıyor, kazanansa sadece fırsatçı arıcılar. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin güncel verilerine göre üretici ile market arasındaki fiyat makası giderek açıldı.
4: Temmuz ayının zam şampiyonu %461,2 oranıyla havuç oldu. Üreticiden 11 liraya çıkan havucun fiyatı market raflarında 61 lira 73 kuruşa kadar çıkıyor.
5: Havuç kısmı mevsimi havuç olduğu için şu anda yavaş yavaş mevsimi bitiyor. Artık mecbur şu anda zam şampiyonu havuç olur. Talep çok oldu.
6: Kendi yaktı var, masrafı var, işçi parası var. Ondan sonra bunun kasa parası var.
4: Havucu %444,4 oranıyla elma takip ediyor. Üreticide 18 lira 75 kuruş olan elmanın fiyatı yolun sonunda 102 lira 7 kuruşa kadar yükseliyor.
7: İşçilik çok biniyor, masrafı çoktur, nakliye paraları yüksek.
3: Bakliyatta da tablo aynı. 24 liralık yeşil mercimek markette 81 liraya, tarlada 17 lira olan kabaksa rafta 58 liraya satılıyor. Fiyat farkı neredeyse 3'e katlanmış durumda.
8: Sıcakların etkisinden dolayı mal az olduğu zaman illa talep oluyor. Ondan sonra fiyatlar yükseliyor yani. Bizden ucuz alıyorlar, bizden daha pahalıya satıyorlar yani.
3: Yani üreticiden market rafına uzanan yolculukta en büyük payı aracılar alıyor. Peki kim bu aracılar?
9: Nakliyecisi, tüccarı, toptancısı, ihracat hal komisyoncusu, dağıtıcısı, marketi, marketin toptan satın alma şirketi derken aracı sayısı artıyor.
10: Tezgahlardaki fiyatlara baktığımız zaman üreticinin mağdur olduğunu düşünüyoruz.
0: Sahipsiz sokak köpeği sorununa çözüm için çalışmalar sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül kentte başıboş köpeklerin %80'inin toplandığını açıkladı.
11: İstanbul'da sahipsiz köpek sorunu 3 ay içinde gündemden çıkacak. Açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.
12: Sahipsiz hayvanlarla ilgili İçişleri Bakanlığımız 81 ilde çalışma yapıyor. İstanbul'umuz da bunlardan bir tanesi.
11: Sokak köpeklerinin saldırılarıyla hayatını kaybeden ya da yaralananlar gündemin en önemli başlıklarından birisi.
12: Amacımız şu: sokakta hiçbir sahipsiz hayvanın olmaması, ya sahiplendirilmesi ya da barınak ya da doğal yaşam alanında bulunması.
11: Ülke genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanıp doğal yaşam alanları ve barınakları yerleştirilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Mega kentteki son durumla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli açıklamalar geldi.
13: İstanbul'da sahipsiz sokak hayvanları sorunu çözülüyor. İstanbul Valiliği düğmeye bastı ve şu ana kadar sahipsiz köpeklerin %80'i toplandı.
12: Azami 3 ay içerisinde gündemimizden çıkacak. Daha erken çıkartmayı planlıyoruz, istiyoruz, düşünüyoruz. Bununla ilgili belediyelerimizle zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Ama bugünkü güncel rakam, sahipsiz hayvanların %80'i toplandı. Kalan %20'si de en geç 3 ay içerisinde tamamı toplanmış olacak.
11: Sokak köpekleri için 39 ilçede doğal yaşam alanı oluşturulması amacıyla ormandan arazi tahsis edildi.
0: İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan bu yıl 9.sü düzenlenen Tercih Fest 26 gala yemeğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan üniversitenin gelir modelini dünyanın önde gelen eğitim kurumlarından biriyle Harvard'la kıyasladı.
14: Toplumun yaşadığı bunalımlara, sorunlara çözümler getirebilecek lider düşünürlere, fikir insanlarına ihtiyacımız var.
11: İbn Haldun Üniversitesi'nin düzenlediği Tercih Fest

0: bu yıl 9. kez kapılarını açtı. Tercih Fest 26'nın gala yemeğine İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, Rektör Profesör Doktor Atilla Arkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
1: Güzel ilerliyor şu an için, gayet eğlenceli.
2: Güzel geçiyor, güzel bir gün oldu bizim için. Yeni medya ve iletişimde araştırma görevlisiyim.
3: Bayağı yoğun olsa gerek.
2: Yani Tercih Festivali'nde tabii daha burayı tercih etmeye yönelik öğrenciler daha bilinçli geliyor.
0: Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Erdoğan, üniversitenin hedeflerine ilişkin önemli mesajlar verdi.
4: Ücretleriyle değil, eğitim dışı yatırımlarıyla ayakta durmasını hedefleyen bir vakıf anlayışıyla yola çıktık. Çok iyi noktalara geldik, daha da iyi noktalara geleceğiz. Burası Türkiye'nin en iddialı gerçekten sosyal bilimler mükemmeliyet merkezi. Ve dünyanın da bu alanda göreceksiniz çok kısa zamanda tanınan, bilinen, parmakla gösterilen bir üniversitesi olarak ortaya çıkacağız.
0: Dünyanın çalkantılı bir dönemden geçtiğini dile getiren Erdoğan, insanlığın sorunlarına çözüm üretecek fikir insanlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.
4: Dünyanın bu çalkantılı, öngörülemezliklerin en yüksek olduğu bu çatışmalı döneminde gerçekten insanlığa yeni açılımlar vaat edebilecek, toplumun yaşadığı bunalımlara, sorunlara çözümler getirebilecek lider düşünürlere, fikir insanlarına ihtiyacımız var.
5: Güzel böyle pırıl pırıl öğrencilerle birlikte konuşmak, aynı masada dertleşmek çok güzel bir imkan oldu bizim için de. İnşallah eğitim sürecinde beraberliğimiz devam eder diye ümit ediyoruz.
6: Bu üniversiteyi çok istiyorum. 3 yıldan beri istiyorum yeni medya ve iletişim bölümünü. İnşallah ileride meslektaş oluruz.
0: Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi için Harvard benzetmesinde bulundu.
4: Nasıl bugün işte 400 yıllık Harvard Üniversitesi 55 milyar doları aşan varlığının geliriyle üniversitesini destekliyor, besliyor. Öğrencilerden aldığı ücretle yıllık giderlerinin %6'sının 7'sini sadece karşılıyor. Biz de Harvard Üniversitesi gibiyiz diyebiliriz bugünlerde.
0: İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkan da yapay zeka ve küresel dönüşümün geleceği şekillendirdiğine dikkat çekti.
7: En genelden baktığımızda hepiniz şunun farkındasınız. Dünya gerçekten kaotik bir dünyadan geçiyor. Yani gelecek belirsiz. Ve bu belirsizliğin iki tane temel sebebi var. Bir tanesi sizin çok daha aşina olduğunuz dijitalleşme ve yapay zeka. Bunu zaten görüyorsunuz ve burada yaşa bağlı olarak farklılaşmalar var ve dolayısıyla da bu çatışmaları doğuruyor. İkincisi de küresel hegemonun gelecek 30 yıl içerisinde değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla da biz bunları savaşlar olarak görüyoruz.
8: Arası öğrenci ortamı.
9: Türk Boğazları'nda seyir güvenliği dijital teknolojiyle yeni bir döneme giriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın denizciliğin interneti projesiyle boğazlara yerleştirilecek akıllı şamandıra ve fener kuleleri sayesinde gemi trafiğiyle deniz ve hava koşulları anlık izlenecek, risklere daha hızlı müdahale edilecek.
10: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dünyanın en kritik su yolları arasında yer alan Türk Boğazları'nda seyir emniyetini dijital teknolojilerle güçlendirmeye hazırlanıyor. Denizciliğin interneti projesi kapsamında gemilerin hareketleriyle meteorolojik ve hidrografik veriler dijital ortamda izlenecek. Boğazların farklı noktalarına yerleştirilecek 300'er seyir yardımcısı yani şamandıra gibi platform ve bir fener kulesi sayesinde sahadan toplanan veriler operasyon merkezlerine aktarılacak. Böylece gemi trafiğinin daha etkin yönetilmesi, risklerin erken belirlenmesi ve acil durumlara müdahale kabiliyetinin artırılması sağlanacak. Proje kapsamında kurulacak 3 şamandırayla bir fener kulesi, yalnızca gemilere yön gösteren klasik seyir yardımcıları olmaktan çıkarak, hidrografik, meteorolojik ve seyir verilerini toplayan dijital sensörlerle donatılacak. Görüntüleme ve haberleşme sistemlerinin de entegre edileceği yapılardan sis, rüzgar, dalga, akıntı, görünürlük ve deniz kirliliğine ilişkin veriler gerçek zamanlı olarak merkezi sunuculara aktarılacak. Projenin önemli kısımlarından birini de kesintisiz veri iletişimi oluşturacak. Sistemde kullanılacak uzak menzilli haberleşme altyapısı mevcut haberleşme sistemine yedek olacak şekilde devreye alınacak. Projenin 2027 yılı içinde tamamlanması planlanıyor.

0: Gemilerin seyir bilgileriyle deniz ve hava şartlarının eş zamanlı takip edilmesi, gemi trafik yönetiminde karar alma süreçlerini hızlandıracak.
1: Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda en az 9 kişi hayatını kaybetti. 28 kişi ise yaralandı. Avrupa Birliği Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3,47 milyar euroluk yeni desteği açıklarken Kiev yönetimi Rusya'nın balistik füzelerine karşı ABD'den Patriot istiyor.
0: Rusya füze yağdırdı. Kiev alevler içinde kaldı. Rusya-Ukrayna hattında muhtemel bir müzakere masası beklenirken saldırılar daha da şiddetlendi. Rus balistik füzeleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da olduğu onlarca sivil yaralandı.
2: İnsanlar öldürüldü. Olay yerine geldiğimde çok sayıda kişinin cenazesini gördüm. Dehşet vericiydi. Burası bir konut binası ve yıkımın boyutunu görüyorsunuz.
0: Saldırının şiddetiyle vurulan binanın ilk katları çöktü. Çevredeki araçlar da zarar gördü. Hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Kiev'de gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın 35 füze ve 185 İHA ile saldırdığını açıkladı. Savunma sistemimiz yetersiz olduğu için bu füzelerden yalnızca birini düşürebildik ifadesini kullandı. Rusya ise Ukrayna saldırıları nedeniyle büyük zarara uğradı. Ukrayna İHA'ları Rusya'nın en büyük online perakendecisi Whitebury'sin depolarını hedef aldı. Saldırılar Rus şirkete 1,5 milyar dolardan fazla hasar verdi. Depolama kapasitesinin yaklaşık %10'u kullanılamaz hale geldi. Avrupa Birliği Ukrayna için 3,47 milyar euro değerinde yeni bir yardım paketi açıklasa da Ukrayna, Rus balistik füzelerine karşı ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep ediyor.
1: İtalya'nın Napoli kenti 40 yılının en şiddetli depremiyle sarsıldı efendim. 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası onlarca artçı sarsıntı kaydedildi. İlk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı ve yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
0: Yer yerinden oynadı. Binalar çatladı. Devasa kaya parçaları araçları ezdi.
2: Korktuğumuz için dışarı çıktık. Oldukça uzun sürdü ve çok şiddetliydi.
0: İtalya'nın Napoli kenti yakınlarındaki Campi Felgrei bölgesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer bunun bölgede son 40 yılın en güçlü depremi olduğunu açıkladı. 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından 10 artçı sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının şiddetiyle çevrede bulunan dağlarda heyelan meydana geldi. Devasa kaya parçaları yerleşim alanlarına düşerek araçları ezdi.
3: Dağın çökmeye devam etme riski var. Bu yüzden tehlikeli bir durum. Bizi öfkelendiren şey ise bu durumun önceden öngörülebilir olması. Zira bu dağla ilgili sorunlar 1,5 yıldır devam ediyordu ve yetkililer bunları görmezden geldiler.
0: Birçok yerde hissedilen deprem bazı binalarda hasara yol açtı. Kısmi yıkıntılar oluşurken yetkililer büyük maddi hasar meydana geldiğini bildirdi. Yaralanan afetzedeler hastaneye kaldırıldı. Bölgede hasar tespiti çalışmaları sürerken yerel yetkililer halkı sakin olmaya ve resmi makamların talimatlarını takip etmeye çağırdı. Depremin ardından çok sayıda kişi sokaklara çıkarken Napoli'nin bazı bölgeleriyle çevresindeki metropol alanında elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.
1: Bundan 5 yıl önceydi. İş adamı Faruk Aktarlı abisine güvenip ona geçici vekalet vermişti. Ancak öz abisinin ve yeğenlerinin 300 milyon dolarlık mal varlığını ele geçirdiğini öne sürüyor. Üstelik ortada sahte belge ve taklit imza iddiaları da var.
4: Biz Bize, bana, çoluk çocuğuma zulmettiler, hakkımızı yediler.
5: Bahsettiği kişiler yabancı değil, kardeşi ve yeğenleri. Suçlamalarsa ağır. Sahte belge ve imza kullanarak Malaçöp

0: ve yüz milyonlarca dolarlık kayıp. Başını yakansa daha önce güvenerek verdiği vekalet.
1: İşletmelerin, şirketlerin bir kısmını yeğenime, biraderlerime teslim ettim. Bunlar 2021 Nisan ve Mayıs ayında sahte genel kurulu kararları alarak, imzalarını sahte kullanarak şirketlerimin içini boşalttılar.
0: Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre iddia o ki iş adamı Faruk Aktarlı 2021'de siyasete atılmak için harekete geçti ve kendisine ait turizm işletmelerinin bir kısmını kardeşleriyle yeğenlerine bıraktı. Bunu yaparken de o kişiler ailesinden olduğu için en ufak bir tereddüt duymadı, sonrası ise tam bir pişmanlık.
1: Bana, çoluk çocuğuma, diğer kardeşlerime, anneme, babama, bize büyük eziyet ettiler. 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.
0: Aktarlı bu süreçte mahkeme kararıyla sadece Manisa'daki 2 otelini geri alabildi ama dükkanlar yakılmış, kabinler de yıkılmış halde.
1: Şirketlerimin üstünde olan otel işletmeciliklerini kendi adlarına, yeğenlerine, çocuklarına devrettiler.
0: Sonrasında da yine iddiaya göre sahte imzalarla şirket içi görevine son verip kendilerini atadılar, mal varlıklarını da kendi içlerinde devrettiler.
1: Mahkeme kararı kesinleşti, bu karar kesinleşti. Ondan sonra haklarında ki mal varlığımızı, otellerimizi geri almak için avukatlarımız seferber oldu. Bunlar ki adlarına olan, şirketten adlarına olan mal varlığı bir kısmını başkalarına, ortaklarına devrettiler.
0: İstanbul Fatih'te bulunan 175 odalı otel için 2 ay önce mahkeme kararı Aktarlı lehine çıktı ama
1: arsamı da 2020 yılında benden habersiz devrediyorlar ve beni orada da yaklaşık bugünkü parayla 2 milyar TL zarara uğrattılar.
0: Suçlamaların odağındaki aile üyeleri ise öne sürülen iddialar gerçek dışıdır açıklaması yaptı.
2: Aydın'da iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 32 yaşındaki Sergen Güler hayatını kaybetti. Güler'in bıçaklandıktan sonraki son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Bu görüntüleri son anlarıydı. Çabalar onu kurtarmaya yetmedi. Bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sergen Güler, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı bir kişiyle kavga etti. Kavga sırasında karnından bıçaklandı. 32 yaşındaki genç bölgeden uzaklaştığı sırada bir anda yere yığıldı. O anlarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Güler'i hastaneye kaldırdı. Ancak çabalar yetersiz kaldı. Sergen Güler tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Edirne'de aralarında husumet bulunduğu iddia edilen komşular arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Komşularına kurşun yağdıran emekli polis 3 kişiyi yaralarken olay sonrası gözaltına alındı.
3: Emekli polis husumetli komşularına dehşeti yaşattı. Edirne'nin Keşan ilçesinde aralarında husumet bulunan emekli polisle komşuları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine evinden tabancasını alan emekli polis 3 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan biri çocuk, biri kadın, 3 kişi saldırıda yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren emekli polis ise gözaltına alındı.
2: Yeni cezalar trafikteki şiddeti azalttı. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin yeni kanun trafikteki şiddeti frenlemiştir. Bundan sonra da daha dikkatli olunacağından eminim dedi.
4: Biliyorsunuz bana saldırıyorlar. Sileceğimi kırıyorlar. Trafikte şiddet olayları azaldı. Bunu da yeni cezalar getiren trafik yasası sağladı.
5: Yeni kanun trafikteki şiddet olaylarını tamamen frenlemiştir.
4: Trafikte kural ihlallerinde cezaları artıran yasa 27 Şubat 2026'da yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla

0: takip eden veya aracından inen sürücülere 180 bin lira para cezası uygulanıyor. Araç 30 gün süreyle trafikten men ediliyor. Sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuluyor.
1: Şiddet olaylarının geçen seneye göre %50 oranında azalmış olması bu istatistik bizim için çok önemli.
0: Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, trafikte şiddetin tamamen sona erdirilmesi için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesinin önemine de değindi.
1: Artık insanlar bir de sosyal medyada özel çekimler de yapıyorlar. Hadi in bakayım, hadi in de bir ceza ye bakayım falan diye bu aslında toplumda büyük fayda sağlıyor.
2: Alevler bu kez İstanbul Avcılar'daki bir binanın çatı katından yükseldi. O dairede tam 25 kedi vardı. Yangının ortasında kaldılar ve ne yazık ki birçoğu kurtarılamadı.
3: Alevler yükseldi, kediler içeride mahsur kaldı. 25 kediden 10'u alevlerin arasında can verdi. Korkunç yangının çatıyı sardığı anlar İstanbul Avcılar'da kayda geçti.
4: Apartman kapısını açtım, alevler önümdeydi. Son dakika çıktım.
3: Apartman sakinleri zor da olsa kendilerini dışarı attı. İçeride mahsur kalan kedileri kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Alevlerin arasında kalan patili dostlardan ikisi can havliyle terastan atladı.
5: Kedi düşmüş, yukarıdan kedi düştü.
3: Biricik dostlarını kurtarmak isteyen ev sahibi ise alevlerin içine girmek istedi ancak ekipler güvenlik gerekçesiyle buna müsaade etmedi. Üç kedi ekiplerin zorlu mücadelesiyle tek tek kurtarıldı ancak onu için artık çok geçti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
2: Şarkıcı Çelik Yerişçi bir yakınını ziyaret ettiği Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına övgü dolu sözler söyledi. Devlet Hastanesi'ndeki ilgiden etkilendiğini belirten sanatçı doktorundan personeline kadar herkese teşekkür etti. Ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım dedi.
6: Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
0: Şehir hastanesinde gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyetini bu sözlerle dile getirdi.
6: Bu hastanenin başhekimi kim, kim yönetiyor, ekibi personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan başhekimden aşağıda çalışan, en aşağıda çalışan personele kadar her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum.
0: Şarkıcı Çelik Erişçi, acil serviste tedavi gören bir yakınını ziyaret etmek amacıyla Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gitti. Aldığı hizmetten etkilenen sanatçı tüm personele teşekkür etti.
6: Bir vesileyle acilde yatan bir dostumuzu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
0: Çelik hastane çalışanları için konser verebileceğini de söyledi.
6: Bu hastanenin başhekimi kim, kim yönetiyor, ekibi personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan başhekimden aşağıda çalışan, en aşağıda çalışan personele kadar her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum.
0: Sanatçının sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür mesajı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı da paylaşımına destek verdi.
2: Yapay zeka yarışında kartlar yeniden dağıtılıyor. Devletlerin güvenlikten ekonomiye, diplomasiden toplumsal düzene kadar tüm alanlarda yeni bir rekabet içine girdiğine işaret eden Milli İstihbarat Akademisi, yapay zeka konusunda dikkat çeken tespitlerde bulundu.
0: Milli İstihbarat İstihbarat Akademisi yapay zeka alarmı verdi. Türkiye olarak geç kalmamalıyız uyarısında bulunuldu. MİA, dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye

0: başlıklı raporunu paylaştı. Yapay zekanın küresel güç mücadelesinin merkezine yerleştiğine dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin nükleer teknolojilerde yaşadığı stratejik kaybın benzerini yapay zeka alanında yaşamaması için uyarıda bulunuldu. Raporda, Türkiye kendi teknopolitik modelini oluşturmalı, kuralları koyan ülkeler arasında yer almalı çağrısı yapıldı. Rapora göre yapay zeka artık yalnızca yazılım geliştirme ya da dijital dönüşüm başlığı değil, devletlerin kapasitesini, küresel güç dengelerini ve geleceğin uluslararası düzenini belirleyecek en kritik stratejik unsur haline geldi. En çarpıcı uyarı ise Türkiye'nin geçmişte nükleer teknolojilerde yaşadığı fırsat kaybına ilişkin oldu. Raporda benzer bir stratejik kırılmanın bugün yapay zeka alanında yaşandığı belirtilerek Türkiye'nin oyunun dışında kalmaması gerektiği vurgulandı. Raporda yapay zekanın özellikle savunma ve istihbarat alanlarında ezber bozacak sonuçlar doğuracağı kaydedildi. Yeni teknolojilere hazırlıksız yakalanan ülkelerin stratejik sürprizlerle karşılaşabileceği belirtilirken, Türkiye'nin teknolojiyi geliştiren ve yönlendiren ülkeler arasında yer almasının ulusal güvenlik açısından zorunluluk haline geldiği ifade edildi. Rapor aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesi, kamu-özel sektör işbirlikleri ve genç insan kaynağı sayesinde önemli bir başlangıç avantajına da sahip olduğunu ortaya koyuyor.
1: UEFA ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler sonrası FIFA Başkanı Dünya Kupası'nı satma planını iptal ettiğini duyurdu. Karar sonrası UEFA'dan yapılan açıklamada bu futbol dünyası için bir zaferdir denildi.
2: UEFA rest çekti, FIFA futbol dünyasını ayağa kaldıran satış kararından geri adım attı. Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası ve FIFA organizasyonlarının gelirlerini yönetecek yeni bir şirket kurarak hisselerinin %20'sini özel yatırımcılara satmayı planlıyordu. Plan futbol dünyasında büyük tepki çekti. Karara tepki gösteren UEFA öncülüğündeki çok sayıda federasyon, futbol satılık değildir sloganıyla FIFA'ya boykot çağrısı yapmıştı. Hatta bu karar istifaları da beraberinde getirmiş, Infantino'nun danışmanı görevi bırakmıştı. FIFA Başkanı Infantino, tepki ve sert eleştirilerin odağına yerleşen satış kararından geri adım attı.
3: Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra projenin destek düzeyinden bağımsız olarak başlangıçta belirlenen hedefin çıkarlarına aykırı nitelikte bölünmelere yol açtığı ortaya çıkmıştır. Amacımız her zaman birleştirmek ve iyileştirmek olmuştur. Öyle olmaya da devam edecektir. Sonuç olarak bu öneri hayata geçirilmeyecektir.
2: Infantino'nun projeyi rafa kaldırmasına UEFA'dan yanıt gecikmedi.
4: UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası dahil turnuvalardaki hisselerini özel sektöre satma planından vazgeçmesini memnuniyetle karşıladı. UEFA, futbolun satılık olmadığını vurgularken kararın futbol dünyası için önemli bir zafer olduğunu açıkladı.
2: Açıklama memnuniyetle de sınırlı kalmadı. UEFA, kapalı kapılar ardında hazırlanan bu planın şeffaflıktan uzak olduğunu vurguladı. Mevcut FIFA yönetiminin futbol camiasının güvenini kaybettiği öne sürüldü. Avrupa Futbol Federasyonu Birliği, olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatılacağını da açıkladı. Sorumluları tespit etmeli ve hesap sormalıyız ifadeleriyle gizli planın arkasındaki isimlere gözdağı verildi.
1: Ev ekonomisine katkı sağlamak için temizlik işlerinde çalışmaya başlayan Naz Yıldırım Akbaş, daha sonra ayakkabı tamirciliğine merak sardı. Tüm zorlukları göğüsleyip yapamazsın diyenlere inat, çırak olarak girdiği dükkanda patron oldu.
5: Sen kendini ne zannediyorsun dedi, sen burada zavallı bir elemansın. Ve ben o gün kendi kendime dedim ki, ben çok çalışacağım ve ben iyi bir usta olacağım.
0: Ustasının o sözü sayesinde bugün kendi işinin patronu oldu. Yapamazsın, kadınsın diyenler oldu elbet. Ama hepsine kulak tıkayıp azimle ilerledi.
5: Girer girmez eşiniz yok mu? Yok diyorum, ben bakıyorum. Nasıl yani siz? Ne alaka? İşte ben, siz mi ustasınız derken ilk başlarda çok tedirgindiler. Bazen hatta geri gidenler oldu. İşte sen yapamazsın dönüp giden bayanlar bile oldu.
0: Naz Yıldırım Akbaş'ın hikayesi eşinin işte

0: dengenin bozulmasıyla başladı.
1: Temizlik yaptım lokantalarda. İşte temizlik, paspas falan derken orada bizim makineleri yapan bir tamirci Şeref Bey vardı. Onu aradım. Senin dükkan vardı bağlar başına. Sen istersen ben geleyim, biraz ben durayım. Olur, gel dedi. Sağ olsun Şeref Bey, çok yardımcı oldu bana. O ben defalarca ben ağladım. Artık gidiyorum, yapamayacağım. İşte ben gideceğim dedim, yapamıyorum. Gidemezsin, yapacaksın.
0: Korkularının üzerine gitmeyi öğrenen Akbaş, çırak olarak başladığı ayakkabı tamir atölyesini devraldı.
1: Müşterilerim baya yani şey, alıştılar bana. Biri geliyor, sonra başka birini gönderiyor. Başka birileri geliyor. İşte Naz Hanım siz misiniz? Evet, işte şu kişi beni gönderdi, şu kişi beni gönderdi diye. Girer girmez eşiniz yok mu?
0: 47 yaşındaki 3 çocuk annesi Azmi ile herkese örnek oldu.
1: Yani mücadele edecekler, çalışacaklar. Benim şimdiki aklım olsaydı ben 20 yaşımda falan çok şeyler yapardım. Ama geçti. Yani o yaşın değerini bilmek lazım.
2: Şimdi sizleri siyasilerin ve sanatçıların da uğrak noktası olan Eminönü'ndeki tarihi bir handa bulunan pide fırınına götüreceğiz. Ailesi 400 yıldır ekmekle uğraşan Ahmet Alagöz, bakın 42 yıldır nasıl her gün çalışanlarıyla birlikte lezzetli pideler yapıyor, hem de Talaş fırında.
3: Ara sokaklarında Kuveloğlu Han'ın içerisindeyiz. Burası 1800'lü yılların başında Fransız bir mimar tarafından yaptırılan tarihi bir han ve şimdi sizleri bu handaki bir dükkana götüreceğiz. İçerisinde 42 yıldır ustalık yapan Ahmet Alagöz'ün hikayesiyle tanıştıracağız.
4: ...82 yıldır biz buradayız ailece. 42 yıldır ben buradayım. Ama biz ailece 400 yıldır ki bu işi yapıyoruz. Önceleri aç kalmamak için hani ekmek yapmışız. Derken modernleşmiş, saray mutfaklara ekmek yapmışız dedelerimiz. Ben doğduğumdandır ki ben bu mesleğin içerisindeyim. Annemiz de aşçı, eşim de aşçı, yani profesyonelce aşçı. Yani Türkiye'de bilinen tüm yemekleri yapıyoruz, bilinmeyen yemekleri de yapıyoruz. Çocukluğum burada geçti. 13 yaşında usta oldum. Her türlü fırında çalıştım, her türlü tarz fırında çalıştım.
0: Ahmet Alagöz 13 yaşında usta oldu ama koluna bir bilezik daha taktı. Ustalığına sporculuğu da ekledi.
4: Profesyonel atletim, futbolcuyum, voleybolcuyum, basketbolcuyum, onları da yaptım. Çünkü sağlık için onlar gerekli.
0: İşte tam da o dönemde 20'li yaşlarında askere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la tanıştı. Ona da pide yaptı. Denktaş o leziz pideyi yedikten sonra aralarında gülümseten bir diyalog geçti.
4: Kıbrıs'ta askerlik yaparken Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la pide de yaptım. Atlettim, ödül de aldım. Onunla da tanışma şerefine nail oldum. Çok beğenmişti, hatta biraz da şaşırmıştı. Dedi ki ya sanki ben seni tanıyorum dedi. Evet dedim ben daha önce atlettim. Sakın dedi siyasete karşıma çıkmıyorsun dedi. Sen her yerden karşıma çıkıyorsun.
0: Askerden sonra pide ustalığına devam eden Alagöz 42 yıldır neredeyse her gün lezzetli pideler yapıyor. Üstelik o pideler Osmanlı'dan yadigar kalan Talaş fırın geleneğiyle pişiriliyor.
3: Şu anda dünyada tek burada mı var?
4: Burada var.
3: Başka yok?
4: Yok. Bu Talaş fırını, Osmanlı fırını Talaş fırını diye geçiyor. Diğer fırınlar 1 dakikada pide pişirirken bu 6 dakikada pişiriyor. Sürüm olmuyor. Çok sürüm olmadığı için dünyada tercih edilmiyor. Hatta midesi arayanlara diyorum yiyin bu pideyi. Çünkü bu aynı zamanda ocağın laboratuvarı. Katkı maddesi, bozuk gıdalar yanar, pişmez. Bunda alev, duman, is ekmeğe sinmeden pişiyor.
0: Kaşarlı, kavurmalı, kıymalı gibi birçok çeşit pide yapılan fırın yurt içinden ve yurt dışından misafirlerini ağırlıyor.
4: Türkiye'nin çok sayılı sevilen gurmelerine birinci sınıfta olan kişilere ben o yemekleri yaptım. başka ülkenin cumhurbaşkanları geldi. Suudi Arabistan'ın bakanları geldi. Bir de burada oldukları sürece otele bir de istediler. Biden'ın danışmanı geldi. Hatta ben onlara söyledim, hani sizlerden bir fotoğraf çekin.

0: Madem gece 10'a kadar oturduk falan, dediler ki biz otelden kaçıp geldik. Bizim burada gelmemiz yasak.
1: Ahmet Usta işinde iddialı. İtalya pizzayı bizi örnek alarak yaptı diyor. Alagöz yaptığı pideleri zaman zaman İtalyan ustalara da tattırıyor.
0: Pizza pideden alıntıdır. Makarna yufka ekmekten alıntıdır. Makarna da bizim. İtalyan Napoli pizzacıları bunu kabul ediyor. Bu sistemi İtalya'da yapalım dediler. Ben tamam dedim. Hani benim bir katkım olursa sevinirim. 6 dakikada piştiğini öğrenince vazgeçtiler. Pideyi yediler, çok beğendiler. Dediler ki biz de sürüm yapamayız. Biz zarar edelim. Biz 45 saniyede pişiriyoruz. Bu sanattır. Bu öyle tepsiye hamur koyacaksın. Yok derin dondurucuya atacaksın. Üstüne malzeme atıp fırına atacaksın. Onu benim nenem de yapar.
1: Peki bu lezzetli pideler nasıl yapılıyor?
0: Bizde yaş hamur mayası var. Katkı maddesi sıfır. Kepeğe alınmamış un. Eski usulde nasıldırsa öyle. Mayasını tabii koyuyoruz. Belli bir kıvamı var. Merdaneyle açıyoruz. Onu merdaneyle eskiden nasılsa o şekilde açıyoruz. Pişiriyoruz. Tam teşekküllü pişiyor. 6 dakikada pişiriyor. O midenin asitini de alıyor. Kaşarın mesela yağı alınmamış olacak. Yağı alınmış kaşar yanar. Bu kültür bitmesin. Bu bir kültür olsun, bir sektör olsun. Gençler hakkınla çalışmayı öğrensin.
2: Peki ömrünüzün sonuna kadar inşallah sağlığınız el verdikçe yapacak mısınız bu mesleği?
0: Babam 90 yaşına kadar çalışmıştı. Ben de öyle düşünüyorum. Yani. Bakıyorum insanlar 45-50 yaşında emekli olmuş ama ben 55 yaşında en verimli çağım. Ne emeklisi ben onu anlamadım.
1: Ahmet Usta işini çok severek yapsa da yetiştirecek usta bulamamaktan da şikayetçi. Şimdi işini öğretebileceği yeni ustalar arıyor.
0: Bu fırının karşısında çalışacak insan da yok. Yani yetişmiyor. Yani böyle yetişmesi için 10 yıl lazım.
2: Gençlere ne tavsiye vermek istersiniz?
0: Gençlere şunu derim, uzun vadeli baksınlar. Kısa yoldan yok efendim ben köşeyi dönerim, kısa yoldan şunu öderim, tembellik yaparım, sonra bedelini ağır öderler. Bizim dünyada her şeyim oldu. Hiçbir eksiğim yok. Mükafat zaten Allah sana veriyor.

Ajans hafta sonunda birlikte bir saati geride bıraktık efendim. Artık saatlerimiz 6'ya yaklaşıyor. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla devam ediyoruz. Ama bu saatimizde geride bıraktığımız saatte ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama gelmişti. ABD'nin İran'a yeni saldırı düzenlemesi beklenirken Başkan Trump anlaşma yapılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Trump ABD'nin İran'a karşı tetikte olduğunun da altını çizdi. ABD basınının bir süredir İran'a saldırı yapacağı iddiası konuşulurken Başkan Trump sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. ABD Başkanı İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşma sağlandığını ve bu nedenle İran'a yönelik planlanan saldırıları askıya aldığını açıkladı. Trump açıklamasında ABD'nin İran'a karşı hazır ve tetikte olduğunu vurgulayarak İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri saldırıyı ertelememizi talep ettiler ifadesini kullandı. Trump, İran'ın hayatta kalması ve hızlı bir şekilde anlaşma yapılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim dedi. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılacağını da belirten Trump, açıklamasına herkes işine koyulsun ve bu işi halletsin sözlerini de ekledi.

0: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. Yaşlı albayların terfileriyle görev sürelerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel Şura üyesi olarak ilk kez yer alacak.
1: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. TSK'nın yeni komuta kademesi şekillenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak yaş toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılacak. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de olacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'yla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
0: Başkan Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Mega kentte 15 bin liralık sosyal konut için kura çekimlerinin Eylül ayında başlayacağını müjdeledi. Erdoğan'ın hedefinde muhalefet de vardı. Çatışma ve polemik üretiyorlar. Gündemlerinde Türkiye yok ifadelerini kullandı.
2: AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var diyoruz.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı. İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinin kurallarının Eylül ayında çekileceğini açıkladı.
2: Dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızla da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kuralarını çekip yapımına başladığımız ev sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Bulunduğu bölgedeki piyasa raiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak.
1: Erdoğan, hazine destekli esnaf kredi limitinin 1,5 milyon liraya yükseltileceğini duyurdu.
2: Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makina tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz.
1: Erdoğan muhalefete yüklenerek biz plan proje üretirken onlar sadece çatışma, hakaret ve polemik üretiyor dedi.
2: Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette.

0: bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde önemli mesajlar verdi.
0: Biliyorsunuz, Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Ümit var tutumumuzu kurarken elbette riskleri de göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını, iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz, hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısı yapacak. Milletvekillerine gönderilen yazıda mazeretsiz toplantıya katılmaları istendi. CHP'de ihraç süreci de bir yandan devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu partide kalan özelcilerle yolları ayıracak.
3: Merhaba.
4: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz. Başlıyoruz, başlıyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta grup toplantısı yapacak. Yaklaşık 3 yıl aranın ardından yeniden meclis kürsüsünde olacak.
5: Ben Kemal, geliyorum.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak imzalı yazı milletvekillerine gönderildi. Yazıda salı günü Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasını yapacağı grup genel kurulu toplantımıza eksiksiz ve mazeretsiz olarak katılmanız büyük önem arz etmektedir ifadelerine yer verildi.
6: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz.
1: 21 Mayıs'taki mutlak putlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grup toplantısı yapacaktı. Ancak mecliste Özgür Özel taraftarlarıyla yaşanan gerginlik nedeniyle toplantıyı genel merkeze almıştı.
6: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Partiyi kirlilikten arındıracağım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan da CHP'de kalan özelcilerle ilgili ihraç hazırlığı yapıyor. Yargıtay'ın mutlak putlan kararından tedbiri kaldırma ihtimaline karşı CHP'de kalan eski genel sekreter Selin Sayek Böke ile eski genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi disipline sevk edilecek.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
2: Yeni parti ilk etapta 60 ilde örgütlenecek. Çalışmalar için düğmeye basıldı. Genel Başkan Özgür Özel, kurultayın Ekim'de yapılması için kurmaylarına talimat verdi.
6: Yürüyelim arkadaşlar!
1: Yeni parti örgütlenme çalışmalarına başlıyor. Hedef önümüzdeki hafta 60 ilde örgütlenmek.
8: Baba ocağında rüşvet olur mu?
1: Yeni parti örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, partinin il ve ilçe örgütlerinin kısa süre içinde tamamlanacağını dile getirdi. Partinin ilk etapta 60 kentte il ve ilçe örgütlerini kuracağı bildirildi.
9: Yeni partimizi milletvekillerimizle İlk adımını atarak kuruyoruz.
1: 9 Ağustos'a kadar 60 kentteki örgütlenme sürecini tamamlamayı hedeflediklerini belirten Ensar Aytekin, kalan 21 kentteki örgütlenme sürecinin de kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti. Doğu illerindeki örgütlenme faaliyetleri için parti bünyesinde özel bir heyet kurulacağını anlattı.
6: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
1: Yeni partinin kurultay sürecinin de örgütlenme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından geciktirilmeden başlatılacağı aktarıldı. Aytekin, 81 ilde il ve ilçe örgütlerinin kurulmasının ardından kurultay takviminin ilan edileceği bilgisini paylaştı. Yeni partinin ilk kurultayının Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
2: Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, rüşvet ve yolsuzluk

0: soruşturmasında tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından Dede Taş görevden uzaklaştırıldı. Belediye meclisinde 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılacak.
1: Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dede Taş görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dede Taş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlarından tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dede Taş'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Üsküdar İlçe Belediye Meclisi'nde yeni belediye başkan vekili seçiminin 5 Ağustos Çarşamba günü yapılacağı bildirildi. Öte yandan soruşturmada kritik bilgilere de ulaşıldı. Üsküdar Belediyesi'nde resmi görevi dahi bulunmayan Kent AŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu'ya Sinem Dede Taş tarafından büyük etkiler verildi. Belediye Başkan Yardımcılarının dahi Akkoyunlu'dan talimat aldığı vurgulandı. Kent AŞ hesabına adı ve parsel bilgileri de belirtilerek danışmanlık hizmeti açıklamasıyla müteahhitler tarafından aralıklarda 361 milyon 392 bin 264 lira gönderildiği de ortaya çıktı. Dinlenen mağdur müteahhitlerin beyanlarında ruhsat alabilmek için sözleşme imzalamak zorunda kaldıkları, ruhsat alamadıkları her ay bina maliklerine kira bedeli ödedikleri ifade edildi.
0: Uşak Belediyesi'nde sigortalı gösterilip Başkan Özkan Yalım'ın işletmelerinde çalışan 17 kişi gözaltına alınmıştı. 9'u sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
2: Belediye şirketlerinde sigortalı olarak gösterilip Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalıştıkları tespit edildi. Hakim karşısına çıkan 9 şüpheli tutuklandı. Uşak Belediyesi'nde sigortalı gösterilip görevden uzaklaştırılan eski başkan Özkan Yalım'a ait işletmelerde çalışanların tespiti üzerine soruşturma başlatılmış, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. 5 şüphelinin tutuklu olduğu belirlenirken operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan biri jandarmadaki ifadesinin ardından 4'ü savcılık sorgusu sonrası 3'ü de sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Şüphelilerden 9'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uşak Belediyesi'ne rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından 27 Mart'ta operasyon düzenlenmişti. Operasyonda gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklanmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılının dayanaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bölgedeki risklere dikkat çeken Bahçeli, egemen devlet olmanın şart olduğunun altını çizdi. Milli üretimde tam bağımsızlık vurgusu yaptı.
1: Bölgede egemen devlet, milli üretim ve ekonomik bağımsızlık, savunma sanayide tam kurumsallaşma. MHP lideri Devlet Bahçeli işte bu başlıkları Türkiye yüzyılının dayanakları olarak sıraladı. Genel Başkan Bahçeli bölgedeki risklere dikkat çekerek ancak egemen devlet olunursa bu risklerin bertaraf edilebileceğini vurguladı.
2: Bugün Karadeniz'in kuzeyinde Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'da İsrail'in Filistin'e karşı tavrı, İsrail-ABD-İran arasındaki çatışma süreci, ülkemize derin etkileri göz ardı edilerek değerlendirilemez. Kafkasya ya da Balkanlardaki etnik ve kimlik kaynaklı çatışmalarda Türkiye'nin göz ardı edebileceği hususlar değildir. Türkiye bu bölgelerde sadece sınırının olması sebebiyle değil, gönül coğrafyası olması bakımından da ilgilenmek zorundadır. Diğer taraftan Türkiye'yi buralarla yakından ilgilenmeye sadece coğrafya değil, tarih de itmektedir. Türkiye, egemen devlet olarak bölgede öngörülebilirlik ve istikrar açısından kapsamlı bir yol haritasıyla hareket ederken, geniş çaplı sistem analizi yapmalı, nasıl bir yol haritası takip edeceğini bilmelidir.
1: Milli üretim ve ekonomik bağımsızlığın önemine de değindi Bahçeli.
2: Milli devletin temel esaslarından biri, hatta belki de en temel esası bağımsızlıktır. Tarihimiz boyunca vermiş olduğumuz mücadele

0: kesinlikle kararlı adımlar atmalı, istikrara yönelik üretilen politikayı ve kırılganlığa müsaade etmeyen siyasi duruşu daim kılmalıyız. Çünkü bu hususi bir değer içermektedir. Yine aynı doğrultuda atılan adımlar istikrarı savunma sanayinin kurumsallaşmasını sağlayacaktır. Hiç kuşkusuz kurumsallaşma, üretimde istikrar ve buna bağlı olarak tam bağımsızlık noktasında ayrıca önemi haizdir.
1: Efendim gazetelerle devam edelim. Bakalım bugün gazetelerde hangi başlıklar? Hakim, Sabah, Hürriyet, Akşam ve Yeni Şafak'a bakacağız. Sabah gazetesiyle başlayalım. Bugün aslında pek çok gazetenin ortak manşetinde şu haber var. Hurdacı kılığındaki suikastçıya operasyon, 15 Temmuz ihanet gecesi Başkan Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gelen 37 kişilik FETÖ'cü timin son üyesi yakalandı. Sabah 10 yıldır gizlenen hain Burkay Karatepe'ye yönelik film gibi operasyonun detaylarına ulaştı diyor. Sabah gazetesi özel haber olarak paylaşmış. Özel kuvvetlerde görevli Karatepe Erdoğan'a suikast planı başarısız olunca Marmaris'teki otelden kaçtı. Ve sonrasında operasyonun ardından tüm suikast timi ele geçirilirken FETÖ'cü Karatepe izini kaybettirdi. Salih Kod adlı ihraç kurmay yüzbaşı Karatepe yurt dışına kaçtı süsü vererek. Afyonkarahisar'da saklandı. 5 Şubat 2026'da Özcan A'ya ait GSM hattı üzerinden yapılan araştırmada FETÖ'cü hainin izine ulaşıldı. Sahte kimlik kullanan FETÖ'cü dikkat çekmemek için 10 yıl inşaat işçisi, kağıt ve hurda toplayıcısı kılığında çalıştı. Darbeci hain operasyonun başlamasıyla birlikte İHA ve termal kameralarla saniye saniye izlendi. 31 Temmuz'da bir AVM'de görüntülenen Karatepe 1 Ağustos gecesi evinin önünde kız kıvrak yakalandı. Kaçış planı yapan suikastçının çantasında sahte pasaport, toplam 6,4 milyon TL ele geçirildi diyor ve fotoğraflarla birlikte paylaşmış. Afyonkarahisar'da yalnız yaşadığı da Sabah gazetesi manşetlerindeki yer alan haber olmuş. Devam edelim. Hürriyet'e baktığımızda efendim Hürriyet'te de aynı başlık var neredeyse. 10 yıl sonra kız kıvrak diyor ve yakalanan o kişinin detaylarına yer veriyor. Hemen yanında ise Başkan Erdoğan'dan bir haber var. 40 yıllık terörü artık bitiriyoruz. Başkan Erdoğan, Türkiye'ye ayak bağı olan terörün çözülmesi için milletimizde beklenti var. Bunu da Cumhur İttifakı ve siyasi destekle başaracağımıza inanıyorum dedi. İstanbul'da partisinin İl Dayanışma Meclisi toplantısında yaptı bu konuşmayı. Terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecini bugüne kadar getirdik. Yasa teklifinin meclise gelmesiyle ivme kazanacağını düşünüyoruz. Süreci bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz ve menziline ulaştıracağız. Terörü ortadan kaldıracağız dedi. Aynı zamanda CHP'li 3 başkan da AK Parti'deydi. Onlara da Başkan Erdoğan burada rozetlerini bizzat kendisi takdim etti. Ve devam edelim. Akşam gazetesi var sırada efendim. Akşama şöyle bir baktığımızda 100 yıl geçse de aman yok başlığıyla Erdoğan'a suikast için gönderilen timin tek firari üyesi olan Burkay Karatepe ile ilgili bir haberi manşetlerine yer vermiş. Suikast timindeki FETÖ'cü hain 10 yıl sonra yakalandı demiş ve manşette o da tıpkı Hürriyet ve Sabah'ta olduğu gibi aynı habere yer vermiş. Bu haberin altında ise efendim cezaevinde sus tehdidi şeklinde ilginç bir haber var. Kuşadası Spor Başkanı Zenginoğlu rüşvet dosyasında itirafçı oldu. CHP'li Tezcan beni cezaevinde ziyaret etti. Susmamı istedi dedi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan cezaevinde iki kez beni ziyaret etti. Sessiz kal, burada hiçbir şey anlatma. Tahliye olduğunda sana yeni işler veririz, destek oluruz dedi. İmar değişikliği için benden 2,5 milyon TL rüşvet istediler. Pazarlıkla 1,6 milyona indiler. Belediye Başkanı Günel bedavaya iş olmaz dedi. Parayı imar müdürüne makamına verdim şeklindeki ifadeleri burada Akşam Gazetesi'nde yer almış. Ve son olarak Yeni Şafak'a bakalım efendim. Yeni Şafak da 27 Mayıs'ı unutmadık, 15 Temmuz'da unutmayız diyor. Yeni Şafak'ın 15 Temmuz şehidi Mustafa Canvaz adına bu yıl 5.sini düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu diyor. Törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 27 Mayıs 1980

0: 80 ve 28 Şubat darbelerini unutmadığımız gibi 15 Temmuz'u da unutmadık. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Unuttursak tekrar birilerinin iştahı kapanır şeklindeki açıklamalarına yer vermiş Yeni Şafak gazetesi. Hemen altında da yine o suikastçı hain 10 yıl sonra saklandı ama kaçamadı başlığıyla, diğer gazetelerde olduğu gibi benzer bir başlıkla yine bu habere yer vermiş. Ve devam edeceğiz efendim. Şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan projelerin açılışını yaptı. Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir seferberlikle saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attıklarını söyledi.
1: Biz söz verdiysek yaparız. Biz bu şehirlerin yeniden ayağa kalkacağına emin olun daha enkazın tozu dağılmadan inandık. Çünkü biz umudunu manşetlere, iradesini sosyal medyanın insafına bırakmış bir kadro değiliz. Bizim sözümüz meydanda söylenir, sahada sınanır ve işin sonunda eserle tamamlanır.
2: Kahramanmaraş Kent Meydanı açılış töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu söyledi.
1: Hatırlayın, birileri felaketin karşısında ellerini avuşturdu. Acının dinmesini değil, devletin tökezlemesini beklediler. Yıkılan binaların arasından siyasi hesap çıkarmaya, milletimin yarasından ikbal devşirmeye çalıştılar. Daha arama kurtarma çalışmaları sürerken hüküm verdiler. Yapamazlar dediler. Yetişemezler dediler. Bu şehri ayağa kaldıramazlar dediler. Devlet yok devlet dediler. Hatırlayın. Peki soruyorum. Devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4000 köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 3481 şantiyeyi kim kurdu? 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşim gecesini gündüzüne katarak nerede çalıştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı? Biz değerli kardeşlerim tüm bunları yaparken işte bu yalanlarla da mücadele ettik.
2: Bakan kurum deprem sonrası yürütülen çalışmaları hatırlatarak eleştirilere yapılan hizmetlerle yanıt verdiklerini söyledi.
1: Onların yapamazsınız sözüne karşı bir temel attık. Her yetişemezsiniz iddiasına karşı yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik. Her bu yükün altında kalırsınız cümlesinin karşısına yükselen bir mahalle, açılan bir çarşı, ışıkları yanan bir yuva koyduk. İşte gerçekler er veya geç ortaya çıktı. Kimin milleti için, kimin kendisi için çalıştığı gün gibi aydınlandı.
2: Bakan kurum deprem bölgesinin daha güçlü ve dirençli hale gelinceye kadar durmadan çalışacaklarını ifade etti.
1: Durmak yok, yorulmak yok, rehavete kapılmak yok. Son sokağımız ihya edilinceye kadar. Maraş'ımız eskisinden daha güçlü, eskisinden daha dirençli ve daha güzel şehir oluncaya kadar bizlere durmak, dinlenmek yok.
3: Deprem sonrasında 73.936 bağımsız bölüm hak sahibine teslim edildi. Kahramanmaraş deprem sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarla adeta küllerinden doğdu.
4: Çok güzel, çok güzel bir hizmet. Şehrimiz gelişiyor çok şükür. Mutluyuz.
1: Buyurun hep birlikte. Ya Allah, bismillah, hayırlı
0: Türk havacılık tarihinin en büyük ve en gururlu sayfalarından biri gökyüzünde yazılıyor efendim. TUSAŞ tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen 5. nesil savaş uçağımız Kaan

0: teste çıktı. Taksi testi başarıyla tamamlandı.
1: Bu görüntülerle Türk havacılık tarihinde gurur dolu bir eşik daha aşıldı. Kaan taksi testini başarıyla geçti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen 5. nesil savaş uçağımız Kaan, gücünü ve kararlılığını bu kez pistte gösterdi. Yaklaşık 21 metrelik gövdesi, 14 metrelik devasa kanat açıklığı ve 5 metrelik yüksekliğiyle Kaan göklerde ulaştığı hızla ses duvarını darmadağın edecek. 5. nesil uçakların en büyük özelliği olan radara yakalanmama teknolojisine sahip olan Kaan, düşman radarlarına görünmeden hedefleri imha edebilecek. Yerli füzelerimiz Bozdoğan, Gökdoğan ve Somla tam donanımlı bir uçan kale olarak görev yapacak Kaan'ın test uçuşlarını 2028 yılına kadar tamamlaması planlanıyor. Aynı yılın sonunda envantere girmesi hedefleniyor.
0: Yapay zeka yarışında kartlar yeniden dağıtılıyor. Devletlerin güvenlikten ekonomiye, diplomasiden toplumsal düzene kadar tüm alanlarda yeni bir rekabet içine girdiğine işaret eden Milli İstihbarat Akademisi yapay zeka konusunda dikkat çeken tespitlerde bulundu.
2: Milli İstihbarat Akademisi yapay zeka alarmı verdi. Türkiye olarak geç kalmamalıyız uyarısında bulunuldu. MİA, dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye başlıklı raporunu paylaştı. Yapay zekanın küresel güç mücadelesinin merkezine yerleştiğine dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin nükleer teknolojilerde yaşadığı stratejik kaybın benzerini yapay zeka alanında yaşamaması için uyarıda bulunuldu. Raporda, Türkiye kendi teknopolitik modelini oluşturmalı, kuralları koyan ülkeler arasında yer almalı çağrısı yapıldı. Rapora göre yapay zeka artık yalnızca yazılım geliştirme ya da dijital dönüşüm başlığı değil, devletlerin kapasitesini, küresel güç dengelerini ve geleceğin uluslararası düzenini belirleyecek en kritik stratejik unsur haline geldi. En çarpıcı uyarı ise Türkiye'nin geçmişte nükleer teknolojilerde yaşadığı fırsat kaybına ilişkin oldu. Raporda benzer bir stratejik kırılmanın bugün yapay zeka alanında yaşandığı belirtilerek Türkiye'nin oyunun dışında kalmaması gerektiği vurgulandı. Raporda yapay zekanın özellikle savunma ve istihbarat alanlarında ezber bozacak sonuçlar doğuracağı kaydedildi. Yeni teknolojilere hazırlıksız yakalanan ülkelerin stratejik sürprizlerle karşılaşabileceği belirtilirken, Türkiye'nin teknolojiyi geliştiren ve yönlendiren ülkeler arasında yer almasının ulusal güvenlik açısından zorunluluk haline geldiği ifade edildi. Rapor aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesi, kamu özel sektör işbirlikleri ve genç insan kaynağı sayesinde önemli bir başlangıç avantajına da sahip olduğunu ortaya koyuyor.
0: Türkiye ile Irak arasında enerji alanında yapılan kritik anlaşmalara bir yenisi daha eklendi. Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Anlaşmayla birlikte Irak'tan Türkiye'ye günlük petrol akışı 750 bin varile çıkacak.
2: Türkiye ile Irak arasında Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudeyr ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketi SOMO ve NOK arasında Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya imza atıldı.
3: Bu petrol boru hattı şimdi Hürmüz krizini yaşayan dünyada 20 milyon varilin bir anlamda körfezde takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergah oluşturmak adına da fevkalade önem arz ediyor.
2: Daha önce günlük petrol akışı

0: maaşı 180 bin ila 220 bin varil seviyelerindeyken anlaşmayla bu miktar günlük 750 bine çıkacak. Günlük petrol akışının 750 bin varile çıkarılmasıyla Türkiye'nin yıllık bazda milyarlarca dolarlık transit geçiş ve liman hizmet geliri elde etmesi, bunun da doğrudan cari açığın azaltılmasına ve enerji ithalatı faturasının hafifletilmesine ciddi katkı sunması bekleniyor.
1: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Kan Tervel sahasındaki petrol ve doğalgaz arama ruhsatına %33 payla ortak oldu. Bu adımla Türkiye, Bulgaristan karasularında doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına katılacak.
0: Türkiye, Bulgaristan karasularında doğalgaz ve petrol arayacak.
2: Türkiye bölgede ve dünyada enerji alanında önemli etken olmaya devam ediyor. Bundan sonra Karadeniz'in Bulgar ekonomik sahasında da doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına katılacak.
0: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısındaki Han Tervel sahasında petrol ve doğalgaz arama ruhsatına %33 ortak oldu. Türkiye'nin ortaklığına ilişkin detaylar da belli oldu.
2: Bulgaristan Başbakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı %33 payla Kantervel Blok 1 sahasında doğalgaz ve petrol arayışına katılmış olacak.
0: Bu ortaklık Avrupa Birliği ülkesi sularında ilk faaliyet olacak. Ayrıca Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve bölgesel enerji stratejileri açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Türkiye arama faaliyetlerini yerli sondaj gemileriyle yürütecek.
2: Üçlü bir ortaklıktan bahsediyoruz. İngiliz Shell %33 hisselerini Türkiye'ye devretti. %25 paya da Romanya OMV Petrom'a ait. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda Türkiye'nin aynen Karadeniz'e komşu olan ve Bulgaristan karasularına yakın bulunan Göktepe 3 ve Sakarya sahasında olduğu gibi Bulgaristan karasularındaki bu doğalgaz ve petrol arama sahasında da başarılı çalışmalar sürdürülmesi bekleniyor.
0: Türkiye 6 sondaj gemisi ve sismik arama gemileriyle birlikte sahip olduğu filo büyüklüğü bakımından dünyada 4. sırada yer alıyor.
1: Efendim gazetelerle devam edeceğiz. Bakalım diğer gazetelerde neler var? Türkiye Türk'ün takvim ve yeni asır var. Hemen Türkiye gazetesine bir göz gezdirelim. Başkanlar İmamoğlu'nun rüşvet çarkına isyan etti diyor. Sistemden kaçış. 28 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bunların büyük kısmı kaostan ve İmamoğlu'nun rüşvet sisteminden kaçtı diyor. İstanbul'da 3 ilçe belediyesi daha AK Partili oldu. Yerel seçimler sonrası 82 başkan AK Parti rozeti taktı. Bunlar arasında yer alan Aydın ve Afyonkarahisar belediye başkanları CHP'deki yolsuzluklardan duydukları rahatsızlığı dile getirdi. 2 yılda 36 CHP'li gözaltına alındı. Bu başkanlara belediye gücünü kullanarak sistem için ilçede rüşvet ağı kurma görevi verilmişti diyor. Milyarlarca lirayı havuza akıttılar alt başlığıyla başkanlar İmamoğlu'nun rüşvet çarkına isyan etti diyor Türkiye gazetesi. Hemen Türk Günü'ne devam edelim efendim. Türk Günü'ne baktığımızda çerçeve yasaya destek verilmeli. Bu sözler MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ait. Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunulduğunu belirterek bu meselenin siyaset üstü görülerek çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli toplumsal mütabakatla çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı, ötekileştirici değil kucaklaştırıcı, bölen değil birleştiren, kaostan değil huzurdan beslenen bir anlayışa Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız bulunduğunu ifade etti. Türk Günü özel açıklamalarda bulunmuş ve bu da manşette yer almış. Hemen takvime bakalım efendim. Şöyle bir sürü manşetlere bakalım Takvim Gazetesi'nde. Devlerin salah yarışı diyor. Trabzonspor transferde yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Bordo Mavililer ismi uzun süredir Beşiktaş

0: Beşiktaş'tan Muhammed Salah'a yıllık 17 milyon ve bonuslar içeren bir teklif yaptı. Aspor'a konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, Mısırlı Yıldız'la görüştüklerini yalanlamadı ama henüz bir anlaşma yok ifadesini kullandı diyor sürmanşetlerde spor haberlerini Takvim gazetesi. Takvim manşetlerine ise 6,4 milyonluk hain başlığını atmış. 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişimini yöneten FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe hurda toplayıcısı kılığında yakalandı. Suikastçı hainin üzerinde 6,4 milyon lira ele geçirildi diyor ve fotoğraflarıyla birlikte bu haber manşetten yer almış. Hemen yanında Başkan Erdoğan'dan bir haber var. Esnafa da müjde var. Kiralık ev projesi başlıyor diyor. Başkan Erdoğan kiralık konut projesinin Eylül'de başlayacağını müjdeledi. Esnafın da yüzünü güldüren yeni kararları duyurdu. İstanbul'da Eylül'de başlayacak proje kapsamında ilk etapta 15 bin kiralık konut halka sunulacak. Sosyal konutlar bulundukları bölgelerdeki raiç bedelin oldukça altında fiyatlarla kiralanacak. Hak sahipleri kura ile belirlenecek. Sözleşmeler 3 yıllık olacak. Süre bitince evlere bakım yapılacak. İşletme kredisi 1 milyondan 1,5 milyon liraya, yatırım kredisi 2,5 milyondan 3,5 milyon liraya yükseltildi diyor. Kiralık ev projesi de başlıyor başlığıyla. Son olarak Yeni Asır'a bakalım. Yeni Asır'da manşetlerine bugün pek çok gazetede olduğu gibi o suikastçı ile ilgili bir haberle başlamış. Son suikastçı yüz tanımaya takıldı diyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Erdoğan ve ailesini hedef almıştı. FETÖ'cü teröristleri taşıyan helikopterin pilotu Burkay Karatepe Afyon Karahisar'da yakalandı. Sürekli kılık değiştiren ve farklı evlerde kalan hain yüzbaşının yurt dışına kaçma hazırlığındayken yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle takibi alındığı ve saklandığı hücre evinde yakalandığı belirtildi diyor. Yeni Asır'da manşetten bu habere yer vermiş efendim. Şimdi devam edelim. İspanya'nın Ceuta kentine yaklaşık 60 bin düzensiz göçmenin akın etmesi Avrupa'da siyasi bir krize yol açtı. Avrupa Birliği ülkelerinde peş peşe kararlar geldi. Sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybeden göçmen sayısı ise 67'ye ulaştı. 50 bine yakın göçmen ise Fas'a geri gönderildi.
1: Göçmen akını Avrupa'yı karıştırdı. İspanya kıta ülkelerine tepki gösterdi. Fas'tan binlerce kişi İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta kentine bir anda akın etti. Kimileri yüzerek, kimileri ise karayoluyla sınırı aştı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez göçmen akınını İspanyol topraklarının ihlal edilmesi olarak nitelendirdi.
2: Ceuta'da yaşananlar İspanya'nın toprak egemenliğinin ihlaliydi. Ceuta'ya yasa dışı olarak giren göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırıyoruz.
1: Sınırı geçenlerin sayısı 60 bini bulurken İspanya İçişleri Bakanlığı göç yolunda 70'e yakın kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İspanya bölgeye asker göndererek durumu kontrol altına almaya çalıştı. 48 binden fazla göçmen Fas'a geri gönderildi. İspanya yeniden olası bir göç akınına engel olmak için Ceuta'ya yüzer deniz bariyeri kurdu. Kentte yaşananlar Avrupa'da siyasi krize neden oldu. İtalya, İspanya ile Schengen anlaşmalarını bir ay süreyle askıya aldığını duyurdu. Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri artıracağını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ceuta'daki görüntüleri kabul edilemez olarak nitelendirdi. İspanya ise tepkili. İspanya Başbakanı Sanchez, von der Leyen'a bir mektup göndererek Avrupa Birliği'nin Ceuta krizinde yeterli dayanışma göstermediğini söyledi. Yanlış bilgilendirme, ön yargılar ve dar siyasi hesapları eleştirdi.

0: Efendim şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le arkadaşı Sultanur Ulu sanık olarak yer aldı.
1: Cinayet işiniz mi işlediniz?
2: Hayır.
1: Siz mi işlediniz cinayeti? Üzerinizde bütün şüpheler...
3: Gülü'nün ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Kızı Tuğyan'la arkadaşı Sultanur Ulu sanık olarak gösterildi.

0: Şarkıcı Gürlüğü geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay başlangıçta kaza olarak değerlendirildi ancak soruşturma derinleşince gerçek ortaya çıktı. Sanatçının kızı Tuğya Nülkem Gülter de arkadaşı Sultan Nur Ulu Aralık 2025'te İstanbul Büyükçekmece'de yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları sırada düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturmanın seyri Sultan Nur Ulu'nun emniyete verdiği ifadeyle değişti. Ulu sanatçının kızı Tuğya Nülkem Gülter'in annesini pencereden ittiğini itiraf etti. Gülü'nün kızı Tuğya Nülkem Gülter, üst soydan akrabayı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Tuğya'nla Sultan Nur Ulu sanık olarak gösterildi. İddianame kabul edilirse iki sanığın yargılanmasına başlanacak.
1: Şüpheli ölümlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar iki ilde daha sonuç verdi efendim. Balıkesir Bandırma'da 17 yıl önce işlenen bebek cinayetinin faili çocuğun biyolojik babası çıktı. Adana'nın Ceyhan ilçesinde ise 2022 yılında işlenen Eyüp Özbadem cinayetine ilişkin 5 kişi tutuklandı.

0: Çöp konteynerine atılan bebeğin faili yıllarca meçhul kaldı. Poşetteki parmak izi babayı ele verdi. Balıkesir Bandırma'da 2009'da bir çöp konteynerinde poşet içinde bir kız bebek cesedi bulunmuştu. Bebeğin ölümüyle ilgili dosya 17 yıl sonra yeniden incelendi. Soruşturma kapsamında bebeğin annesinin Duygu Taşkıran olduğu DNA incelemesiyle kesinleşti. Anne Duygu Taşkıran, bebeğin babasının kendisini kürtaja zorladığını ancak çocuğu aldırmadığını ifade etti. Anne Duygu Taşkıran, olası kasta bebeğin ölümüne neden olma suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bebeğin bulunduğu poşette Ufuk Cirit'e ait parmak izi tespit edildi. DNA incelemeleri sonucunda şüphelinin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi. Cirit de tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2022 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde 24 yaşındaki Eyüp Özbadem uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Polis ekibi evin yakınında terk edilmiş motosiklet bulmuş ancak olay aydınlatılamamıştı. Soruşturmada HTS ve bas kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal raporlarla tanık beyanları yeniden değerlendirildi. 4 yıl sonra tutuklama kararı geldi. 5 kişi cezaevine gönderildi. Olay gününe ilişkin kamera kayıtlarını silerek suç delillerini gizledikleri tespit edilen 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
1: Ankara'da devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandıran organize şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.
0: Hayal satıp paraları topladılar, vatandaşı dolandırdılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar. Devre mülk dolandırıcılığına karşı Ankara Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 25 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin vatandaşları devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız diyerek masraf adı altında para topladıkları saptandı. Şüphelilerin faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri ancak herhangi bir hizmet sunmadan paraları aldıktan bir süre sonra oyalayıp mağdurlarla irtibatı kestikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edildi.
1: Yaz aylarında arı sokması vakaları artıyor. Uzmanlar yaz aylarında çiçek desenli kıyafetler ve şekerli yiyecek

0: hareketlerin araları daha çok çektiğini belirterek uyarılarda bulunuyor.
1: Yaz aylarında doğal olarak arıların popülasyonunda belirli artışlar olmaya başlıyor. Özellikle Ağustos, Eylül aylarında bu sayılar pik seviyelere çıkmaya başlıyor.
2: Yaz mevsimiyle birlikte arı popülasyonu artıyor. Açık havada geçilen süre uzayınca da arı sokması vakalarında artış yaşanıyor. Vakalar özellikle Ağustos ve Eylül aylarında zirveye ulaştı. Yaz döneminde tercih edilen kısa kollu ve çiçekli kıyafetler, şekerli yiyecekler arı sokmasında önemli etken.
1: Arılar işte çiçek diye gördükleri için çiçek şeklinde, çiçek desenleri olan şeylere daha çok gelirler. Onun dışında doğal olarak işte bu dönemlerde biraz daha rahat kıyafetler giyildiği için, kısa kollu kıyafetlerimiz olduğu için bu risk daha da fazla olur. Bu şeylere dikkat etmek lazım. Ayrıca şekerli yiyecekler, içecekler yerken buna dikkat etmemiz lazım. Çünkü ağız içi sokmalarında genellikle kişi bir şeyleri, özellikle de şekerli bir şeyleri yerken arı eş zamanlı ağzına girip bunu sokar. Bunlara dikkat etmek lazım.
2: Bilkent Şehir Hastanesi Acil Tıp İdari Sorumlusu Uzmanı Doçent Doktor Ferhat İçme uyarı yapmadan geçmedi. Alerjik bünyeye sahip kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.
1: Kişilerin daha önceden alerjik bir yapısının olması veya arı sokması veya başka bir şeye karşı ciddi alerjik reaksiyon vermiş olması çok önemli. Böyle bir şey varsa arı sokmalarında gerçekten doğrudan 112 acil yardım aranıp gelinmeli.
0: Türkiye'de kalp yetmezliği olan hasta sayısı katlanarak artıyor. Yeni yapılan bir araştırma toplumun %20'sinin kalp yetersizliği riski altında olduğunu, 10 kişiden birinin ise bütün belirtileri taşıdığı halde farkında olmadığını gösterdi. Bu kritik sürecin önüne geçmekse aslında çok kolay. Aile sağlığı merkezlerinde basit bir kan testiyle teşhis konulabiliyor.
2: Türkiye'de her 5 kişiden biri kalp yetersizliği riski altında. Önlemini almaksa çok kolay. Basit bir kan testiyle teşhis konulabiliyor ve 57 bin hayat kurtarılabiliyor. Türkiye'de güncel ulusal araştırmalara göre 2016-2022 döneminde 2,7 milyondan fazla kişiye kalp yetersizliği teşhisi konuldu. Sağlık Bakanlığı'nın sayılarına göre Türkiye'de kalp yetersizliğiyle yaşayan yaklaşık 2 milyon kişi bulunuyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, toplumun %20'sinin kalp yetersizliği riski altında olduğunu, 10 kişiden birinin ise bütün belirtileri taşıdığı halde farkında olmadığını gösterdi. Çoğu zaman sinsi ilerleyen ve belirtileri geç fark edilebilen bu hastalıkta diyabet, yüksek tansiyon, obezite, kalp ve damar hastalıklarıyla aile öyküsü bulunan kişilerde hastalık riski daha yüksek. Ancak hastalık uzun süre hiçbir belirti göstermediği için teşhis gecikiyor. Bu gecikme ise hastalığın ilerlemesine, sık hastane yatışlarına ve ölüm riskinin artmasına yol açıyor. Bu süreçte aile sağlığı merkezleri özellikle diyabet, hipertansiyon ve obezitesi bulunan kişileri erken dönemde değerlendirerek hastalığın ilerlemesini önlemede kritik görev üstleniyor.
0: Şimdi sizleri tarihi bir yolculuğa çıkaracağız efendim. Rotamız Karabük'ün Safranbolu ilçesi. Sıra sıra dizilmiş evleri, hanları, hamamları ve çeşmeleriyle kendini hayran bırakan bu şehir ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Özellikle Safranbolu evleri görüntüsüyle adeta büyülüyor.

ahşap evleri, cami, türbe ve konaklarıyla Safranbolu evleri görsel şölen sunuyor. Burası UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Karabük'ün Safranbolu ilçesi. İlçe barındırdığı Safranbolu evleriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

0: Safranbolu evleri sadece asırlara meydan okuyan duruşlarıyla değil elbette ki. Bunun yanında üstün sanat zevkini yansıtan mimarileri, tüm yapıya yayılmış incelikli ahşap işçiliğiyle de hayranlık uyandırıyor.
1: Ekibimiz sıra sıra dizilmiş tarih kokan şehrin simgesi olan Safranbolu evlerini sizler için görüntüledi. Safranbolu evlerinin neredeyse hepsinde iki girişli kapı bulunuyor.
2: Çift giriş var ki bu Safranbolu evlerinin ve büyük evlerde karşılaştığımız özelliklerden birisidir. Bir girişi görüyorsunuz. Bu doğrudan birinci kata açılan bir kapıdır. Diğer giriş, bakın merdivenlerin altında kalan giriş, o doğrudan hayat dediğimiz işte ahırın taşlığın olduğu bölüme açılan bölümdür.
1: Kapılarda bulunan tokmaklar ve aynalar adeta nakış nakış işlenmiş. İşte bu da Safranbolu evlerini farklı kılan özelliklerinden biri.

0: Safranbolu evlerinin genellikle iki kapısı oluyor. Birisi bahçeye giriş kapısı, diğerleri evin giriş kapısı. Şu an biz bahçeye giriş kapısı önündeyiz. Gördüğünüz gibi çift kanatlı bir kapı ve kapının üzerinde madenden yapılma ve çeşitli işlevleri olan bazı aksamlar var.
1: 18. 19. ve 20. yüzyıllarda yapılmış olan Safranbolu evleri o günkü özelliklerini korumaya devam ediyor. Kapıların girişlerindeki o tokmaklar, aynalıklar, özellikle kapı çaldığında içerideki kişinin daha rahat duyması için geniş olarak tasarlanmış.
0: Tokmak dediğimiz nesne günümüzde zil yerine kullanılan bir nesne. Bir diğeri halka. Bu gördüğünüz halkadır. Ve asıl yapılış amacı kapıyı çekerken, iterken tutmak için yapılmıştır. Onun dışında kilitleri görüyorsunuz. Arkadan sürgüyü görüyorsunuz.
2: Bir sanat eseri olan Safranbolu evlerindeki çıkmalar, evin dış görünümünü tek düzelikten çıkarıp şık bir görünüme sokuyor.
1: Safranbolu evlerinin en önemli özelliklerinden birisi ise o dönemin mimarisine göre sıra sıra dizilmiş evlerin hiçbirinin manzarasını bozmaması. Evlerin camından herkes aynı noktaya baktığında alt caddeyi, alt sokakları görebiliyor. Ancak kimse birbirinin evinin içerisini görmüyor.
0: Safranbolu'da hiçbir ev bir diğer evin cephesini, manzarasını kesmez. Ama aynı zamanda da kendisi de bir başka bahçeye, pencereye, boşluk bir alana açılır. Bu çok iyi gözetilmiş.
2: Pencereler dar ve uzun biçimde tasarlanmış. Ahşap kanatlı pencereler de evlere farklı bir hava katıyor.
0: Safranbolu evlerinin dış özelliklerini belirleyen en önemli unsur bir kere eyvan. Şöyle bakacak olursam şu gördüğünüz dışa doğru çıkıntı yapan kurgu.
3: Şuradan değil mi hocam?
0: Evet, eyvandır. Bulunduğumuz yapı iki eyvanlı dış sofalı yapı grubunda. Gördüğümüz bu dışa çıkıntı yapan eyvanlardan birisi. Bizim şu an kullandığımız pencerelerdeki gibi işte böyle sağdan sola açılır değil veya kelebek gibi üstten değil. Bu iki parça alttan yukarıya doğru kaldırıyorsunuz ve kademeler vardır yanlarda. İstediğiniz seviyede durdurma şansınız var.
2: Ahşap evlerin içinde süslemelere de rastlamak mümkün.
1: Hocam odalardan birine geliyoruz şimdi. Safranbolu evlerinin bir odasındayız. Odaların özellikleri de var.
0: Evet, tabii ki. Odalar dediğim gibi bir ailenin tüm ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenleniyor. İçlerinde yüklükler var, yani yataklar var ki akşam olunca onlar yerlere serilip yatılıyor. Ve aynı zamanda da yüklük

0: Yerin altında bir tahta kaldırdığınızda banyoda, odanın içinde. Dolayısıyla odadan çıkmadan tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz yemek dışında. Yani.
1: Bir diğer ayrıntı ise odalarda bir veya iki adet bölmelerin bulunması.
0: İşte banyonun, tuvaletin, lavaboların olduğu yerler ki restorasyon sırasında bunlar tabii kullanılabilir hale getirildi. Ama odalarınki özgün, odaların içinde o eski yüklükleri ve dolapları görebiliriz.
1: Safranbolu evlerinin bir diğer özelliği ise evlerin bahçelerinde ve sokaklarında çeşmelerin bulunması.
2: Safranbolu evlerinin ve sokaklarının en büyük özellikleri arasında özellikle taşlar, ortaya sıralanmış iki dizimli taşlar. Bu taşlar yaşanabilecek yağışlarda suyun akış yönünün onun önüne doğru gitmesi için. Taşlar ise özellikle sıcak havalarda nemin oluşmaması için planlanmış durumda. Safranbolu, UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan önemli noktalardan bir tanesi. Safranbolu'da bulunan 2000 adet Safranbolu evinin 1463'ü koruma altında ve restorasyon çalışmaları da devam ediyor.
1: Ve şimdi her karışını hayranlıkla kayıt altına aldığımız Safranbolu'ya veda etme zamanı.

0: Merhaba Ajans, hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 7'ye ulaştı. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bizler bültenimize devam ediyoruz efendim. Orta Doğu'da dengeler hemen hemen her saat değişiyor. ABD Başkanı Trump'ın çok sert vuracağız tehdidinin ardından savaş uçaklarının İran'ı bombalamasına an meselesi olarak bakılıyordu. Ancak Trump'tan son dakikada saldırıyı iptal ettim açıklaması geldi. ABD Başkanı Trump, İran'ı son tehdidinde çok sert vuracağız, artık dayanamıyoruz diyecekler ifadesini kullanmıştı. Amerikan basında Trump'ın İran'a enerji odaklı saldırı planı yaptığını yazdı. Bu süreçte dünyanın gözü bir kez daha Orta Doğu'ya çevrildi. ABD savaş uçaklarının İran'a bomba yağdırması bekleniyordu ancak Trump'tan saldırıları askıya aldım açıklaması geldi. Erteleme kararına Tahran yönetimiyle bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşmayı gerekçe gösterdi. ABD ordusunun her zaman tetikte olduğunu belirten Trump, İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri saldırıyı ertelememizi talep ettiler ifadesini kullandı. İran'ın hayatta kalması ve hızlı bir şekilde anlaşma yapabilmesi şartıyla kabul ettim dedi. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılacağını belirten Trump, açıklamasına herkes işine koyulsun ve bu işi halletsin sözlerini de ekledi. Türkiye, Orta Doğu'da barışı sağlamaya yönelik diplomatik temaslarını bir yandan sürdürüyor. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. İki bakan, ABD ile İran arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durumu ele aldı. Hakan Fidan görüşmede Türkiye'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini yineledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler enerji ve ticaret güzergahlarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Bu noktada Kalkınma Yolu Projesi bölgedeki stratejik alternatiflerden biri olarak öne çıkıyor. Kalkınma Yolu Türkiye'nin bölgesel ticaret merkezi olma hedefinde önemli bir adım olacak.
1: Dünya ticaretinin en kritik noktalarından bir tanesi olan

0: Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimler alternatif ulaşım ve ticaret güzergahlarının önemini artırdı. Gözlerin çevrildiği projelerden bir tanesi ise kalkınma yolu. Irak'ın Basra Körfezi kıyısındaki Fav Limanı'ndan başlayacak proje, Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanan yeni bir lojistik koridor oluşturmayı amaçlıyor. Yaklaşık 1200 kilometrelik güzergahla karayolu, demiryolu ve lojistik merkezlerin birbirine bağlanması planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle Irak'ın bölgesel ticaretteki konumunun güçlenmesi, Türkiye'nin ise Asya ile Avrupa arasındaki transit rolünün artırılması hedefleniyor. Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticaretinin vazgeçilmez güzergahlarından bir tanesi. Körfez ülkelerinden çıkan petrol ve doğalgazın önemli bir bölümü bu noktadan dünya pazarlarına ulaşıyor.
1: Biz bugün kalkınma yolunu bitirmiş olsaydık Hürmüz Boğazı bugün dünyanın bu kadar gündemine oturmamış olurdu. Bundan sonraki yol haritamız hızlıca bunun teknik altlıklarını hazırlayarak orada bir an önce kazmayı vurmak, inşallah bir temel atma töreniyle süreci başlatmış olacağız.
0: Kalkınma yolu projesi Hürmüz Boğazı'na olan ihtiyacı ortadan kaldıracak mı? Kalkınma yolu Türkiye'nin bölgesel ticaret merkezi olma hedefinde önemli bir adım olacak.
2: Efendim, işgalci İsrail ateşkese rağmen Gazze'de kan dökmeyi sürdürüyor. İsrail'in kente yönelik son saldırılarında 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi ise yaralandı. Soykırım ordusu sadece masumları katletmekle de kalmadı. Gazze şeridinin orta kesiminde bulunan bir ilaç deposunu da havaya uçurdu.
3: Acı dinmiyor. Her gün yeni bir katliam baş gösteriyor. Gazze kan ağlıyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine ölüm yağdırıyor. İşgal ordusunun hedefinde bu kez kentin orta kesiminde yer alan Deir el-Belah, kuzeydeki Gazali bölgesi ve Şeyh Rıdvan mahallesi vardı. İsrail'e ait insansız hava araçları bu noktalara saldırı düzenleyerek birçok Filistinliyi hayattan kopardı. İşgal ordusunun katlettiği Filistinlilerden geriye yalnızca tarifsiz acılar, gözyaşlarına boğulan aileler kaldı. Şehitler sevdiklerinin hüzün dolu vedalarıyla son yolculuklarına uğurlandı. İsrail masumları katletmekle de yetinmedi. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampı vurdu. Burada yer alan bir ilaç deposu yerle bir oldu.
4: İsrailli işgalciler Aksa Şehitler Hastanesi'ne karşı iğrenç bir suç işledi. Gece yarısı hastanenin tıbbi malzemelerini içeren bir depoyu hedef aldı ve tamamen tahrip etti. İsrail bu depoyu hedef aldığında hastalar ve yaralılar paniğe kapıldı ve korktu.
3: Patlamanın ardından çıkan yangında çok sayıda ailenin kaldığı çadırlar kül oldu.
5: Dün ateşkes ilan edildiğini ve durumun düzeldiğini, güvende olduğumuzu düşündük. Sonra aniden sabah 2 veya 3 civarında beni uyandırdılar. Bu kampta hasta ve durumu kötü olan insanların kaldığı güvenli çadırlar ve böbrek hastaları için diyaliz üniteleri vardı.
3: İşgal ordusu Ekim 2023'ten bu yana yaptığı saldırılarla 73 binden fazla Filistinliyi katletti. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunuyor.
2: Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Avrupa Birliği Ukrayna'nın acil askeri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3,47 milyar euroluk yeni desteğini açıkladı. Kiev yönetimi Rusya'nın balistik füzelerine karşı ABD'den de Patriot istiyor.
3: Rusya füze yağdırdı. Kiev alevler içinde kaldı. Rusya-Ukrayna hattında muhtemel bir müzakere masası beklenirken saldırılar daha da şiddetlendi. Rus balistik füzeleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da olduğu onlarca sivil yaralandı.
5: İnsanlar öldürüldü. Olay yerine geldiğimde çok sayıda kişinin cenazesini gördüm. Dehşet vericiydi. Burası bir konut binası ve yıkımın boyutunu görüyorsunuz.
3: Saldırının şiddetiyle vurulan binanın ilk katları çöktü. Çevredeki araçlar da zarar gördü. Hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Kiev'de gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın 35 füze ve 185 İHA ile saldırdığını açıkladı. Savunma sistemimiz yetersiz olduğu için bu füzelerden yalnızca birini düşürebildik ifadesini kullandı. Rusya ise Ukrayna saldırıları nedeniyle büyük zarara uğradı. Ukrayna İHA'ları Rusya'nın en büyük online perakendecisi Whiteberries'in depolarını hedef aldı. Saldırılar Rus şirkete 1,5 milyar dolardan fazla hasar verdi. Depolama kapasitesinin yaklaşık %10'u kullanılamaz hale geldi. Avrupa Birliği Ukrayna için 3,47 milyar euro değerinde yeni bir yardım paketi açıklasa da Ukrayna, Rus balistik füzelerine karşı ABD'den Patriot hava savunma sistemi talep ediyor.
2: Efendim Hürriyet gazetesine bakacağız bu saatimizde. Bakalım Hürriyet gazetesinde hangi haberler var? Şöyle bir göz gezdirdiğimizde şu tür manşetlere bir bakalım. Sizin dijital ikiziniz var mı diyor. İlk kez 2025'te gündeme gelen dijital ikiz nedir? Bilgisayar ortamında sizin genetiğinizi, bağırsak floranızı, metabolizma hızınızı ve yaşam tarzınızı öğrenen sanal bir kopyanız oluşturuluyor. Tüm verileriniz bu ikizinize yükleniyor. Yapay zeka desteğiyle beslenmeniz ve tedavileriniz dijital ikizinizdeki kayıtlara bakılarak yönetiliyor diyor. Dijital ikiziniz var mı sorusuyla sürmanşetlerde bu habere yer vermiş. Altındaysa efendim 40 yıllık terörü artık bitiriyoruz. Bu sözler Başkan Erdoğan'a ait. Başkan Erdoğan İstanbul'da partisinin il dayanışma meclisi toplantısında konuştu. Terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Terörsüz Türkiye sürecini bugüne kadar getirdik. Yasa teklifinin meclise gelmesiyle ivme kazanacağını düşünüyoruz. Süreci bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz ve menziline ulaştıracağız. Terörü ortadan kaldıracağız dedi. 40 yıldır Türkiye'de ayak bağı olan terörün çözülmesi için milletimizde beklenti var. Bunu da Cumhur İttifakı ve siyasi destekle başaracağımıza inanıyorum dedi. Aynı zamanda CHP'li 3 başkan da AK Parti'de. CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Çerkes, Şile Belediyesi Başkan Vekili Terzi dün AK Parti'ye katıldı. Başkanların rozetini ise Başkan Erdoğan taktı. Ve manşete baktığımızda 10 yıl sonra kız kıvrak başlığı var. Bugün pek çok gazetenin ortak manşetini bu haber süslüyor efendim. 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldıran 37 kişilik FETÖ'cü suikast timinin tek firarisi Burkay Karatepe yakalandı. Karatepe maceralardan kaçmak için aşırı hassas davranınca yakayı ele verdi. Polis adım adım takip etti ve kaçış planı yapıyordu diyor Hürriyet gazetesi manşetlerindeki haberde. Şimdi bizim bununla ilgili de bir haberimiz var efendim. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için o Marmaris'e gönderilen timin son firarisi olan ihraç pilot yüzbaşı Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da yakalandı. Karatepe o gece timi taşıyan helikopteri kullanıyordu. Sivil kıyafetle kaçmayı başarmış. 10 yıldır da kırmızı bültenle aranıyordu efendim, izleyelim.
6: Bunları kapattılar. Şu anda Skorsky'ler otelin üstünde.
3: Suikast timinin son firarisiydi. Kırmızı bültenle aranıyordu. Kaçışı 10 yıl sürdü. ...15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden FETÖ'cü, MAK timini taşıyan askeri helikopterin pilotu, ihraç eski yüzbaşı Burkay Karatepe yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce ortaklaşa yürütülen analiz ve takip çalışmaları sonucu FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin izine ulaşıldı. Gizlendiği hücre evinin adresi belirlendi. Afyonkarahisar terörle mücadele ekiplerinin sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Suikast timindeki diğer 36 FETÖ'cü kısa sürede yakalanmıştı.
7: Suikast timindeki Burkay Karatepe firariydi.

0: Teröristin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı.
1: FETÖ'cü teröristler o karanlık gecede Başkan Erdoğan'a suikast için askeri helikopterle yola çıkmıştı. Kokpitte Burkay Karatepe vardı. Ancak Erdoğan hainlerin gelmesinden dakikalar önce ailesiyle birlikte kaldığı otelden ayrıldı, FETÖ'nün planı çöktü.
0: Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristi Afyon Karahisar'da yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Daha sonra da operasyon için hazırlıklara başlandı.
1: FETÖ'cü Karatepe'nin üzerinden çıkan kimlikteki fotoğrafın kendisine, kimlik bilgilerinin ise başka bir kişiye ait olduğu belirlendi. Kimlikte adı yer alan kişi de gözaltına alındı. İkili arasında herhangi bir bağlantı veya iletişim bulunup bulunmadığı inceleniyor.
0: Afyonkarahisar ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 10 yıldır aranan terörist Afyonkarahisar'da yakalandı.
1: O gece uçakla İstanbul'a doğru hareket eden Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısıyla milyonlar kendini meydanlara, havalimanlarına attı. Liderinin arkasında durdu. FETÖ'cülerin karşısına dikildi. Onları ne tanklar ne de havadan yağmur gibi yağan bombalar durdurabildi. Sabah gün ağrırken hain girişim bastırılmıştı. Şehitler verilmiş ama vatan teslim edilmemişti.
2: İstanbul'da CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarına rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.
3: Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı.
4: İstanbul'da 3 ilçe belediyesi daha AK Parti'ye geçti.
3: Son 6 ayda 166.612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253.000 yeni üye kazandırdık.
4: Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında dikkat çeken bir katılım töreni gerçekleştirildi.
5: Şu ana kadar 87 tane belediye geçti AK Parti'ye belediye başkanı. Bugün itibariyle 90'ı bulduk. Yani bugün 90. arkadaşımız da AK Parti'ye katıldı.
4: CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
5: Temel hedefimiz şehirlere hizmet, şehirlerde yaşayan insanlara hizmet, siyaseti hizmetin aracısı olarak düşünen büyük bir tecrübeli bir kadroyuz. Arkadaşlarımıza omuz omuza verip aldıkları bu kararla birlikte hizmetin en güzelini hizmet etmek zorunda olduğu insanlara sunması için onlara da destek veriyoruz.
6: Mutluyuz. İstanbul'da 3 başarılı belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'mize bugün itibariyle katılmış oldular. Hem Tuzla'mızda hem Çekmeköy'ümüzde hem de Şile'mizde. İlçelerinde de başarıyla süreci yürüten belediye başkanlarıydı. Bugün partimize dahil ettirmiş olduğumuz arkadaşlarımız. AK Parti demek hizmet demek, AK Parti belediyeciliği demek zaten marka belediyecilik anlayışı olduğu için bu ilçelerde de bu hizmet sürecinin el birliğiyle yürümesini sağlayacağız.
4: Törenin sonunda Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanına rozetini taktı.
7: Şimdi tam vakti.
2: Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor efendim. Yolsuzluk dosyasındaki ifadelere göre rüşvet pazarlıkları Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun sahibi olduğu barda yapılıyordu.
7: Bir sanatçı öyle bir belediye başkanı olur ki tüm Türkiye bu örneğe, bu örnekle, coşkuyla, bütünlükle katılımcı belediyeciliğin ne olduğunu görür.
1: Etimesgut Belediyesi'ndeki yeni rüşvet iddiaları yürütülen soruşturma dosyasına girdi. Müşteki beyanlarında belediyedeki rüşvetlere ilişkin görüşme ve pazarlıkların Çankaya Şili Meydanı'nda faaliyet gösteren bir barda yapıldığı iddia edildi. Masa kayıtlarına göre Obar'ın hesabından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun hesabına iki ayrı

0: söylüyorum.
1: Suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
2: Öte yandan inşaat firması sahibi FK da müşteki sıfatıyla verdiği ifadede müteahhitlerden milyonlarca lira döviz ve altın talep edildiğini öne sürdü. FK toplanan paraların bir bölümünün belediye içinde paylaştırıldığını, diğer bölümünün ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, İmar Müdürü Serpil Zengin ve Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın adını veren müşteki, ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu CD'yi savcılığa teslim etti. Müteahhit, İmar Müdürü Serpil Zengin'in iletişim ve seyahat kayıtlarının incelenmesini istedi. Müşteki ifadesinde ruhsat işlemleri karşılığında talep edilen ve ödenen yüksek miktarları da tek tek anlattı. FK'nın iddiasına göre EG, bölgede gerçekleştirdiği 2000 dairelik proje için mimarlar aracılığıyla 500 bin dolar verdi. AT'den 32 villalık projesi karşılığında 320 bin dolar istendi ancak bu talep kabul edilmedi. FK, AA'nın Bağlıca'daki 8 villalık projesi için 160 bin dolar verdiğini, MA'nın ise Yapracık'taki 1+1 konut projesi kapsamında mimarlar üzerinden 7 milyon lira teslim ettiğini öne sürdü. FK, Bağlıca'da yürüttüğü 34 villalık projenin ruhsat sürecinde İmar Müdürü Serpil Zengin tarafından belediyeye çağrıldığını belirtti. Zengin'in odasında yapılan görüşmede kendisinden ruhsat karşılığında 5 ila 6 milyon lira istendiğini iddia eden müşteki, talebi kabul etmediğini anlattı. Müşteki daha sonra belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun kendisinden ruhsat işlemi karşılığında açıkça 4 milyon lira istediğini ileri sürdü. Beşikçioğlu'yla belediye önünde karşılaştığını anlatan müşteki, Beşikçioğlu'nun kendisine belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek "iş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin" dediğini iddia etti. FK talebi kesin bir dille reddettiğini ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.
3: Efendim, CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan video gündem oldu. Videodaki günübirlik heyecan sözü yeni partiye gönderme olarak yorumlandı. Bu topraklar nice ayrılıklar gördü. Kimi kendi yolunu ömürlük sandı, kimi ise tarihin yükünü omuzlamanın ne demek olduğunu zamanla anladı ifadeleri dikkat çekti.

0: 3 günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
1: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında tansiyon her geçen gün yükseliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni partiye mesajlarını bu kez sosyal medyadan verdi.
3: Kökleri sağlam olanlar her fırtınadan sonra yeniden doğrulur.
2: CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda dikkat çeken sözler yer aldı. Günübirlik heyecan ifadesi CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuran Özgür Özel ve arkadaşlarına gönderme olarak değerlendirildi.
3: Bir asırlık çınarlar günübirlik heyecanlarla değil, 100 yıllık mücadeleyle ayakta kalır.
2: Videoda ayrıca bu topraklar nice ayrılıklar gördü, kimi kendi yolunu ömürlük sandı, kimi ise tarihin yükünü omuzlamanın ne demek olduğunu zamanla anladı ifadeleri yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün emanetine sahip çıktığının mesajı verildi. Partiden ayrılanlara göndermelerde bulunuldu.
3: Tarih, emaneti yaşatanları hatırlar. Çünkü asıl kalıcı olan o emanete sahip çıkanlardır.
4: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, süreç yasasıyla ilgili teklifin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi.
5: İnşallah önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
6: Süreç yasası ile ilgili konuştu. Önümüzdeki haftayı işaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması programına katıldı. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
5: Artık bu memlekette terör ve terörden dolayı ortaya çıkan kayıplarımız sadece

0: Cumhuriyet tarihimizin eski dönemlerine ait kötü bir hatıra olarak kalacak. Bundan sonra memleketimizin her yeri barışla, kardeşlikle, üretimle, teknolojiyle ve küresel rekabete ayak uyduran güçlü Türkiye'nin sesleriyle yükselecektir.
1: Süreç yasasının haftaya meclise geleceğini söyleyen Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçileceği mesajını verdi.
0: Ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
2: Efendim akşam gazetesine bakalım. Şöyle bir göz gezdirelim. Hemen sürmanşetlerle başlayalım. Bir spor haberi var sürmanşetlerde akşam gazetesinde. Salah fırtınası diyor. Adı Beşiktaş'ta anılan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'ın Trabzonspor'la anlaştığı ve resmi açıklamanın bugün yapılacağı iddia etti haberi. Bugün yer alıyor gazetelerde. Hemen yanında ise 3500 şantiye çalışıyor diyor. Bakan Murat Kurum Kahramanmaraş'taki Türk Medya Dirençli Şehirler Zirvesi'nde konuştu. 6 Şubat sonrası günde 550 konut üreterek dünyada örneği olmayan bir inşa süreci yürüttük. 3500 şantiyede çalışmalar sürüyor. Son depremzede evine kavuşana kadar durmayacağız şeklindeki açıklamaları akşamda sürmanşetlerde yer alan haber olmuş. Manşette ise 100 yıl geçse de aman yok diyor. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast için gönderilen timin tek firari üyesi olan Yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'daki ininde ele geçirildi. Afganistan ve Pakistan gibi kritik bölgelerde görev yapmış olan Bordo Bereli Karatepe, zorlu arazi şartlarında uzun süre hayatta kalma eğitimine sahipti. Turist kılığına girdi. 16 Temmuz 2026 sabah kamuflajını çıkarıp şort ve parmak arası terlik giydi ve turist kılığında Marmaris'ten ayrıldı. En son bir minibüste görüldü. Eskişehir-Kütahya hattında ise Afyonkarahisar hattına yönelen Karatepe örgütün mahrem yapılanmasının da yardımıyla izini uzun süre kaybettirdi. Yurt dışına kaçırıldığı ihtimali de göz önünde bulundurulan firari FETÖ'cü için kırmızı bülten çıkarılmış, başına 10 milyon TL ödül konmuştu. Yurt dışı için de hazırlık yaptığı öne sürülüyor. Önceki gün evine baskın düzenleyen timler firari FETÖ'cüyü ensesine basarak gözaltına aldı. Yurt dışına çıkış hazırlığı yaptığı anlaşılan Karatepe ile birlikte biri tuşlu 3 telefon, yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi diyor. Bugün manşette akşam gazetesi. Hemen altında ise cezaevinde sus tehdidi başlığı dikkat çekici. Kuşadası Spor Başkanı Zenginoğlu rüşvet dosyasında itirafçı oldu. CHP'li Tezcan beni cezaevinde ziyaret etti, susmamı istedi dedi. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan cezaevinde iki kez beni ziyaret etti. Sessiz kal, burada bir şey anlatma. Tahliye olduğunda sana yeni işler ve veririz, destek oluruz dedi. İmar değişikliği için benden 2,5 milyon TL rüşvet istediler. Pazarlıkla 1,6 milyona indiler. Belediye Başkanı Günel bedavaya iş olmaz dedi. Parayı imar müdürüne makamında verdim şeklindeki ifadeleri bugün akşamda yer alan haberlerden bir tanesi oldu. Son olarak 53 bin göçmen Fas'a döndü diyor efendim. İspanyol askerinin göçmenlere şefkatli yaklaşımı sosyal medyada gündem oldu. İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik göçte 67 kişi öldü. 53 bin gönüllü göçmense Fas'a geri döndü. AB ülkeleri Brüksel'den sert bir tedbir istedi diyor İspanya'yla ilgili. Efendim şarkıcı Çelik Erişçi bir yakınını ziyaret için gitti. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına övgü dolu sözler söyledi. Devlet hastanesindeki ilgiden etkilendiğini belirten Çelik, doktorundan personeline kadar herkese teşekkür etti. Ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye de razıyım dedi.
3: Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
4: Şehir hastanesinde gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyetini bu sözlerle dile getirdi.
3: O hastanenin başhekimi kim, kim yönetiyor, ekibi personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan başhekimden aşağıda çalışan, en aşağıda çalışan personele kadar her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser.

0: hasar vermeye razı. O kadar mutlu oldum.
1: Şarkıcı Çelik Erişçi, acil serviste tedavi gören bir yakınını ziyaret etmek amacıyla Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne gitti. Aldığı hizmetten etkilenen sanatçı tüm personele teşekkür etti.
0: Bir vesileyle acilde yatan bir dostumuzu ziyarete geldim. Ben böyle iyi bakım, böyle iyi personel, böyle hastalara ilgi gösterilen bir yer görmedim.
1: Çelik hastane çalışanları için konser verebileceğini de söyledi.
0: O hastanenin başhekimi kim, kim yönetiyor, ekibi, personeli kim hiç bilmiyorum. Ne isterlerse emirlerine amadeyim. Hastanenin doktorundan, başhekimden, aşağıda çalışan, en aşağıda çalışan personele kadar her şeye ömür boyu nöbetçi sanatçı gibi konser vermeye razıyım. O kadar mutlu oldum.
1: Sanatçının sağlık çalışanlarına yönelik teşekkür mesajı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı da paylaşımına destek verdi.
2: Temmuz ayı üretici ve market fiyatları açıklandı. Son veriler tarladan sofraya uzanan zincirde makasın ne kadar açıldığını bir kez daha ortaya koydu. Listenin zirvesinde ise %461,2'lik fiyat farkıyla havuç bulunuyor. Üretici ile market arasındaki bu devasa fiyat farkında en önemli etken bakın ne?
3: Yerinden pazara gelene kadar 4-5 el değiştiriyor. Artı nakliyeler bana yansıyor.
4: Malı aldığımız komisyoncular var ya, işin içinde onlar olduğu sürece bu millet ucuz mal yiyemez.
5: Sebze, meyve ve bakliyat. Tarladan tezgaha giderken fiyatı katlandıkça katlanıyor, kazanansa sadece fırsatçı arıcılar. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin güncel verilerine göre üretici ile market arasındaki fiyat makası giderek açıldı.
6: Temmuz ayının zam şampiyonu %461,2 oranıyla havuç oldu. Üreticiden 11 liraya çıkan havucun fiyatı market raflarında 61 lira 73 kuruşa kadar çıkıyor.
7: Havuç kısmı mevsimi havuç olduğu için şu anda yavaş yavaş mevsimi bitiyor. Artık mecbur şu anda zam şampiyonu havuç olur. Talep çok oldu.
8: Kendi yaktı var, masrafı var, işçi parası var. Ondan sonra bunun kasa parası var.
6: Havucu %444,4 oranıyla elma takip ediyor. Üreticide 18 lira 75 kuruş olan elmanın fiyatı yolun sonunda 102 lira 7 kuruşa kadar yükseliyor.
9: İşçilik çok biniyor, masrafı çoktur, nakliye paraları yüksek.
5: Bakliyatta da tablo aynı. 24 liralık yeşil mercimek markette 81 liraya, tarlada 17 lira olan kabaksa rafta 58 liraya satılıyor. Fiyat farkı neredeyse 3'e katlanmış durumda.
10: Sıcakların etkisinden dolayı mal az olduğu zaman illa talep oluyor. Ondan sonra fiyatlar yükseliyor yani. Bizden ucuz alıyorlar, bizden daha pahalıya satıyorlar yani.
5: Yani üreticiden market rafına uzanan yolculukta en büyük payı aracılar alıyor. Peki kim bu aracılar?
11: Nakliyecisi, tüccarı, toptancısı, ihracat hal komisyoncusu, dağıtıcısı, marketi, marketin toptan satın alma şirketi derken aracı sayısı artıyor.
12: Tezgahlardaki fiyatlara baktığımız zaman üreticinin mağdur olduğunu düşünüyoruz.
2: Ticaret Bakanlığı tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyalarına karşı önemli bir adım attı. 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle indirimli satış reklamlarında fiyat şeffaflığı zorunlu hale gelecek.
13: İnternetteki sahte indirim oyunu son buluyor. Artık fiyat şeffaflığı zorunlu olacak.
14: Tüketicileri yanıltan sahte indirim kampanyaları konusunda Ticaret Bakanlığı oldukça önemli bir adım atıyor. Bu adım ise gelişmeler ve uygulama 1 Ağustos 2026 itibariyle yürürlükte olacak.
13: Tüketici Konfederasyonu Hukuk Kurulu Başkanı Mücahit Saraçlı yeni düzenlemenin detaylarını anlattı.
15: Daha öncesinde yapılmakta olan işlemler şu şekildeydi. İndirime girmeden öncesinde fiyatlar yukarıya doğru çekiliyordu. Baya baya sanki çok daha yukarıda bir fiyatla satılıyormuşçasına. Sonrasında indirim gününde birdenbire bu fiyatlar indiriliyordu. Burada da tüketicilerin maalesef aldatılması. Tabii ki burada tenzih etmemiz gerekiyor. Bütün işletmeler için bu geçerli değil ama bu konuda haksız uygulamaları yapan bir takım şirketlerin de artık kontrol altına alınarak bu uygulamalarına son verilmesi istendi.
13: Düzenlemede bozulabilir ürünler için istisnai bir kural var.

0: bozulabilen gıda ürünlerinde de süreyi 10 gün değil de son uygulamaya girmeden bir gün önceki fiyat baz alınaraktan yapılacak.
1: Mücahit Saraçlı tüketicileri uyarılarda bulunup haklarını anlattı.
0: Bu tür tespit ettikleri olayları Ticaret Bakanlığı'nın portalından girerek haksız uygulamalar, haksız rekabet kuruluna bildirimlerde bulunduklarında Ticaret Bakanlığı bu tür uygulamaları yapan şirketler ya da kuruluşlar hakkında çok ciddi yaptırımları var. O bakımdan da bilinçli tüketici olmanın da gereğini yerine getirmemiz gerekiyor.
2: Yükseköğretim kurumları sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih dönemi başladı. Peki bu süreçte adaylar tercihlerini neye göre yapmalı? Geleceğin meslekleri ne? Hangi meslekler tehlikede? Çalışma ekonomisi uzmanı Tarkan Zengin'le konuştuk efendim, bir izleyelim.
1: Öğrencinin geleceğini şekillendirecek olan YKS tercihleri başladı. Bu süreçte kimi öğrenci hayallerinin peşinden gitmek isterken, kimi de iyi kazanç getireceğini düşündüğü bölümleri seçiyor.
3: Tercihini yaparken tabii ne kadar puan aldıklarının, hangi bölümleri tercih edeceğinin büyük önemi var. Ancak en az bunun kadar önemli olan bir husus daha var ki, o da üniversiteyi bitirdiklerinde iş gücü piyasalarında iş bulup bulamayacakları.
1: Peki öğrenciler tercih yaparken neleri göz önünde bulundurmalı?
3: Dünya büyük bir dönüşüm yaşıyor. Hem dijital dönüşüm hem yeşil dönüşüm. Bunların iş gücü piyasalarına da doğrudan etkileri söz konusu. O nedenle birçok meslek 5-10 yıl içerisinde tamamen ortadan kalkıyor. Hiç bilmediğimiz meslekler devreye giriyor.
1: Çalışma ekonomisi uzmanı Tarkan Zengin geleceğin mesleklerini açıkladı.
3: Özellikle dijital alana ilişkin meslekler her zaman geçerliliğini koruyacak meslekler. Mesela robot teknisyenliği geleceğin meslekleri arasında, 3D yazılım mühendisleri, işte yazılım konuları.
1: Çevre ve iklim alanları, tıpla eğitim konuları da her dönemin geçerli meslekleri arasında. Bazı meslekler ise gelecekte risk altında. Uzmanlara göre büro ve muhasebe işleri gibi emeğe dayalı meslekler dijitalleşen dünya ile birlikte ortadan kalkacak. Tercih döneminde adaylara İşkur tarafından yürütülen danışman bilgi sistemi üzerinden de üniversite bölümlerinin iş gücü piyasasındaki performansını resmi verilere dayalı göstergelerle değerlendirme imkanı sunuluyor.
3: Ne kadar süre sonra iş bulabildiklerini, o bölüm mezunlarının ortalama ücret seviyelerini, ücret durumlarını, yine çalışma şartlarının neler olabildiğini bu DABİS sisteminde görebilecekler.
1: Öğrenciler DABİS üzerinden üniversite ve bölümleri kıyaslama imkanı da buluyor.
3: Varsayalım ki çok tercih yaptılar, son iki tercih kaldı. Bu iki tercih arasında hem bölümlerin hem üniversitelerin hem ücret hem çalışma şartları hem ne kadar sürede iş bulduklarını buradan görüp daha bilinçli bir tercih yapma imkanı bulacaklar. Kısaca da biz aslında bir kariyer bilgi sistemi, öğrencilerimize ve velilerimize yol gösteren bir sistem.
2: Efendim Yeni Şafak'a bakacağız. Bakalım Yeni Şafak'ta bugün hangi haberler yer alıyor? Hemen baktığımızda 27 Mayıs'ı unutmadık, 15 Temmuz'da unutmayız diye bir başlık var. Yeni Şafak'ın 15 Temmuz şehidi Mustafa Canbaz adına bu yıl 5.sini düzenlediği fotoğraf yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Törene katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 27 Mayıs 1980 ve 28 Şubat darbelerini unutmadığımız gibi 15 Temmuz'da unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutursak tekrar birilerinin iştahı kabarır şeklinde açıklaması Yeni Şafak'ta yer almış. Hemen yanında ise 5000'den fazla fotoğraf yarıştı. 2024'e damgasını vuran haber fotoğrafları dalı birincisi sömestr tatilinde gelen hüzün adlı fotoğrafla Mutlu Yüce olmuş. 5000'den fazla fotoğrafın yarıştığı 5. Şehit Mustafa Canbaz fotoğraf yarışmasında dereceye girenler toplamda 2 milyon TL ödül aldı. Usta fotoğrafçıların yer aldığı jüri haber fotoğrafları dalında birinciliği Kartalkaya faciasını belgeleyen Mutlu Yüce'ye verdi demiş, birinciliği elde etmiş. Manşette ise efendim suikastçı hain 10 yıl saklandı ama kaçamadı başlığı var.

0: Afyonkarahisar'da yakalanan FETÖ mensubu teröristle ilgili haberine yer vermiş. Bugün pek çok gazetenin ortak manşetinde olduğu gibi. Hemen yanındaysa İstanbul'da kiralık konut müjdesi diyor. Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi. İstanbul'da 15 bin liralık sosyal konut projesinde kiralamaların Eylül ayında başlayacağını açıkladı. AK Parti İstanbul İl Dayanışma Meclisi toplantısında konuşan Erdoğan, hak sahiplerine kura ile belirleyeceğiz. Bu konutlar piyasa rayicinin altında kiraya verilecek. Kira sözleşmeleri de 3 yıl olacak şeklinde açıklama yaptı ve bu açıklaması da Yeni Şafak bugün de yer alan haberlerden bir tanesi oldu. Efendim, sahipsiz sokak köpeği sorununa çözüm için çalışmalar bir yandan devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül kente başıboş köpeklerin %80'inin toplandığını açıkladı.
1: İstanbul'da sahipsiz köpek sorunu 3 ay içinde gündemden çıkacak. Açıklama İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.
2: Sahipsiz hayvanlarla ilgili İçişleri Bakanlığımız 81 ilde çalışma yapıyor. İstanbul'umuz da bunlardan bir tanesi.
1: Sokak köpeklerinin saldırılarıyla hayatını kaybeden ya da yaralananlar gündemin en önemli başlıklarından birisi.
2: Amacımız şu: sokakta hiçbir sahipsiz hayvanın olmaması, ya sahiplendirilmesi ya da barınak ya da doğal yaşam alanında bulunması.
1: Ülke genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanıp doğal yaşam alanları ve barınaklara yerleştirilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Mega kentteki son durumla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli açıklamalar geldi.
3: İstanbul'da sahipsiz sokak hayvanları sorunu çözülüyor. İstanbul Valiliği düğmeye bastı ve şu ana kadar sahipsiz köpeklerin %80'i toplandı.
2: Azami 3 ay içerisinde gündemimizden çıkacak. Daha erken çıkartmayı planlıyoruz, istiyoruz, düşünüyoruz. Bununla ilgili belediyelerimizle zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Ama bugünkü güncel rakam, sahipsiz hayvanların %80'i toplandı. Kalan %20'si de en geç 3 ay içerisinde tamamı toplanmış olacak.
1: Sokak köpekleri için 39 ilçede doğal yaşam alanı oluşturulması amacıyla ormandan arazi tahsis edildi.
0: Efendim, farklı renkte gözleriyle ün kazanan van kedileri koruma altında. Van kedilerini görmek isteyenlerse Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne adeta akın ediyor.
4: Özellikle yaz ayındaki tabii yoğunluk farklı olmak üzere ortalama günlük 600 ile 800 arasında misafir ağırlıyoruz. Gerek yurt içi, gerek yurt dışı, gerek şehrimizden olmak üzere yani her taraftan misafire ev sahipliği yapıyoruz.
5: Kabarık kuyruğu, parlak tüyleri ve büyük dikkat çeken gözleri. Farklı göz renkleriyle ünlü Van kedisi kentin önemli değerlerinden. Van 100. Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde özel tür kedi koruma altına alındı.
6: Van kedisi aslan yürüyüşü, beyaz tüyleri ve farklı göz renkleriyle dikkat çekiyor.
4: Gerek hem idari personellerimiz hem de işçi arkadaşlarımız var. Sabah 8'den itibaren ta saat mesai bitimine kadar belli periyotlar arasında gerek temizlikleri, gerek kum mama bakımı olmak üzere bu hizmetler ifa edilmektedir eğitim merkezimizde.
5: Van Kedi Villası yaz tatilinde misafirlerini ağırlıyor. Yerli ve yabancı turistler Van Kedisi'ne yoğun ilgi gösteriyor.
7: Çok merak ediyordum gerçekten. Yani gelmek istiyorduk ama bir türlü fırsat bulamadık gelmek için. Nasip oldu geldik, kediye giriyoruz, besliyoruz.
8: Burayı çok beğendim, kediler çok tatlı. Mama verdik yani veriyoruz. Çok tatlılar, burada fotoğraf da çekebiliyoruz, çok güzel.
5: Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği alanda ziyaretçiler, kedileri yakından sevme ve merkezin yetkililerinden bilgi alma fırsatı buluyor.
9: Nereden geldin?
8: Siirt'ten geldim.
9: Van kedisini ilk defa mı görüyorsun?
8: Evet, çok merak ediyordum. İlk defa görüyorum. Çok güzel. Çok
9: ne özelliği var?
8: Renkleri, iki renki farklı gözleri. Göz renkleri farklı.
9: Kedisini ilk defa mı görüyorsun?
8: Evet abla, çok güzeller.
9: Beğendin mi?
8: Beğendik abla.
9: Peki en çok merak ettiğin neydi?
8: En çok merak

0: Ettiğim gözleriydi abla.
1: Düğünlerin renkli gelenekleri son yıllarda tartışmaların da odağında. Sosyal medyada gündem olan bir görüntüde gelinin kız kardeşinin kapıyı açmak için 50 bin lira para istemesi büyük yankı uyandırdı. Kimi bunu eğlenceli bir gelenek olarak değerlendirdi, kimi de geleneğin amacından uzaklaştırıldığını görüşünü savundu. İşte tartışmaya neden olan o görüntüler ve vatandaşın o konuya bakışı.
2: Kapı açılmıyor, 50 bin lira vereceksin.
3: Çok abartılı. Hiç gerek yok yani.
4: Görün. Görmez olsaydım. Yani terbiyesizlik demek istiyorum ben ona. Başka bir şey değil.
5: 50 bin lira nedir?
6: Görgüsüzlük maalesef.
7: Yani bu 50 bin lira nerede çıktı ya? Ben olsaydım geri dönerdim ya. Kız almaz.
8: Sandık, makas ya da kapı parası. Hepsi de düğün süreçlerinin çıkmaz girdabı.
9: O yüksek meblağlar çok abartılıyor. Biraz daha görgüsüyle ilgili aynen.
5: 1 lira olur, 2 bin lira olur. Onu anlarım da 50 bin lira biraz fazla.
10: Umarım tekrar olmaz, bunu örnek almazlar.
11: Son günlerde sosyal medyada bir hayli dikkat çeken bir video var. Gelin öncelikle o videoyu izleyelim.
12: Hasta oldu herkes, hasta.
13: Hocam parçamı sana veriyor, sonra anne bir şey
14: yapıyor. Islanıyorum, üstüme
15: sıkıyor. Tamam, ıslanıyoruz deliğim.
16: Ya yazık.
15: Gerçekten. Vallahi ıslandık burada ya.
17: Yaşlılar var, çocuklar var ya.
15: İslandı hadi.
11: Eskiden damadın verdiği birkaç banknot parayla açılan gelin kapısı şimdilerde adeta bir açık artırmaya dönüşmüş durumda. Kapı açılmıyor, makas kesmiyor. Bunun içinse bedel tam 50 bin lira.
18: Sözümüz ona diyorum, başlık parası kalktı. Nasıl kalktı? Senin taleplerin başlık parasından daha fazla.
10: Gördüm, izledim. Çok yaşlı insanların dışarıda bekletildiği, böyle bir yağışa maruz kaldığı bir durumdu.
14: Islanıyorum, üstüme
15: tutuyor. Tamam, ıslanıyoruz deliğim.
16: Ya yazık.
15: Gerçekten. Vallahi ıslandık burada ya.
17: Yaşlılar var, çocuklar var ya.
3: Bizim örfümüzde, adetimizde bu kadar üst düzey meblağlar falan yok. Sadece karşıdakinin gönlü kırılmasın diye verilen bir ufak bir paraydı yani eskiden. Şimdi ama her şey abartılıyor. Her şey de lükse kaçılıyor. Çok fazla meblağlar yani. Karşı tarafı da düşünmek gerekiyor artık.
4: Olmuş biraz kültürleşmiş. Hani karşı taraf yormadan, ya işi zorlaştırmadan yapılabilir. Yani güzel bir böyle bir espri olabilir yani, tamam mı?
19: Abartılı yani, öyle bir şeylere ben şey yapmıyorum yani, inanmıyorum yani zaten. O biraz işte bazı insanların konuşmasından dolayı oluyordur.
8: Eskiden gelenek olan bu karşılamalar şimdilerde zorunluluk haline geldi. Hatta meblağ bile belirlendi.
20: Yağmur hayatı, yağmur.
13: İslam fakir değil, kendine gel.
14: İslamlık fakir değil, İslamlık.
20: Yağmur hayatı, tamam.
11: Yapılan bu davranışlar kimine göre görgüsüzlük, kimine göre de gelenek görenek olarak adlandırılıyor. Ama zaman zaman insanların en mutlu gününü mutsuz hale getirebiliyor.
10: Orada kızlarının geleceğine de zarar vermiş oluyorlar. Yani ister istemez ilerleyen süreçte ailenin mutluluğunu etkileyecek davranışta bulunmuş oluyorlar.
18: Bir şeyle, örfle, adetle veyahut da gelenek görenekle alakası kalmadı.
2: Ya yüksek meblağ doğru değil tabii ki de. Ama yani örf adet olarak illa da yapıyorlar yani, kesmiyor. Fazla da istemek doğru değil tabii.
3: Adet değil. İnsanlar her şeyi abartıyorlar. Daha çok maddiyata bakmaya başladılar. Örf adet diye bir şey değil bence bu.
19: Tabii yani şimdi şöyle, hani abartılma olmadığı sürece yani yapılması tabii. Yani örf adetimiz olduğumuz için yani olması gerekiyor yani.
5: Gelmiş de. Ha, görgüsüzlük değil. Normali olunca bu gelenek, ama 1.000 lira olacağına 10 lira olur. Gelenekse öyle yapılır yani. Gelenek dediğin, geçmişimizde gelen böyle bazı maniler okuyup o şekil istemeler oluyor. Ama bu kadarı da evet, fazlasıyla görgüsüzlük.
3: Sen bitir dersin.
1: Efendim takvim gazetesine bir bakalım. Bugün hangi haberler var takvimde? Pek çok gazetede olduğu gibi manşetlerde 6,4 milyonluk hain başlığı atılmış, ele geçirilen o darbeciyle ilgili bir başlık var. 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişimini yöneten FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe, Hurda toplayıcısı kılığında yakalandı diyor ve suikastçı hain üzerinde

6,4 milyon lira ele geçirildi. Bu haberi Takvim Gazetesi bugün manşetten yer vermiş. Bununla birlikte efendim Eyyam-ı Bahur geliyor diyor. Türkiye Afrika'dan gelen meşhur Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisi altına girecek. Termometreler 40 derecenin üzerine görecek. Yüksek nem ve bunaltıcı hava etkili olacak diyor. Sıcak günler bizleri bekliyor gibi görünüyor efendim. Altında ise neredesin Hiranur başlığı var. Adana'da 15 yaşındaki görme engelli Hiranur Sütçü amcamlara gidiyorum diyerek kayıplara karıştı. Aile görenler polise haber versin diyor. Adana'da 15 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları sürüyor efendim. Bir de yangına mücadele haberi var. Alevlerle savaş başlığıyla Türkiye genelinde çıkan 260 orman yangınından 258'i orman işçileri ve itfaiye erlerinin amansız mücadelesiyle kontrol altına alındı. Engebeli arazilerde hava araçlarının da desteğiyle sürdürülen çalışmalarda ekipler bölgedeki hayvanları da kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor. Avrupa Birliği'nden de Türkiye'ye bir yangın teşekkürü başlığı atılmış. Bu haberin altında intihar süsü vermiş şeklinde bir başlık var. Sakarya'da doğum günü kutlaması için çocukluk arkadaşının evine giden Murat İmra 14 yaşında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Acılı aile, kaza değil cinayet, evladımızın başında 7 kurşun var dedi. Gencin intihar ettiğini söyleyen 14 yaşındaki YDS cinayetten tutuklandı. Gözü yaşlı anne Yeliz İmra, adalet istiyorum dedi diyor Takvim Gazetesi bugünkü haberlerinde. Efendim evliliklerde gerçek sevgi, verilen emek ve karşılıklı anlayış bir yastıkta geçirilen her yılı daha da kıymetli kılıyor. Şimdi 64 yıllık bir evlilik hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Yalnızca evlilik hikayesi değil, sabrın, sadakatin ve birlikte yaşlanmanın da en güzel örneği. Değişen dünyada hızla geçen yılların arasında bize unutulmaya yüz tutmuş bir gerçeği de hatırlatıyor.

0: alırdı akrabalarını, geldiler annemlerden istediler. Öyle nişan yaptık sonra.
1: Senin haberin var mıydı peki Halil amcanın seni istediğinden?
0: Vardı. Geldi bir gün görmeye çıktı yukarı. Camın aralığından baktık annemler.

0: bazı hikayeler yüksek sesle anlatılmaz. Bazen bir fincan çayın buharında, bazen eski bir sandığın kapağında, bazense aynı sofrada bulunan iki tabakta saklıdır. Bizler bugün 64 yıldır evli olan Halil amca ve Mürvet teyzenin hikayesini dinleyeceğiz. Mürvet teyze, seni tanıyabilir miyiz?
1: Evet, Kabakçı'dan yavrum. Yerlisiyim. Ne diyeyim işte daha başka.
0: Kaç yaşındasın?
1: Ben mi? 81'e girdim.
2: Maşallah. Tam 80 girmedi daha.
0: Girmedi mi?
1: 80 diyeyim hadi 80.
2: 46 mı işte?
1: 46 tamam. Doğumluyum. Tamam yavrum öyle işte.
0: Halil amca senden daha iyi biliyor.
1: Biliyor, çok aklı var. Ben diyeyim işte bana anlatıyor hep.
0: Peki Halil amca seni tanıyabilir miyiz? Kaç yaşındasın?
2: 34 doğumluyum ben. 55'te askere gittim. 57'de döndüm. 62'de evlendim. 64'te evi yaptım. 62 sene oldu bir yerde yaşadım.

0: yaptım Bahçelik'te, buraya kavun kaldım, tekerlerde.
1: Ben evi yaptım burada, hiçbir tane ev yoktu burada.
0: Yoktu tabii,
1: Kabakçı'da. Yok ama fakirlik 65 sene
0: evlerin altında. Üstü hep sazdandı. Yaptık işte.

0: bu ev buraya meydana. Üşüyüz bile şeyden, dışı bile suvasız girdik pirketten içine. Öyle oturduk bir kışta yapana kadar.
1: Deve vardı, küçük çekmeye kömür götürdüm buradan develi.
2: Nasıl gördün Mürvet teyzemi? Biraz da onu anlat bakalım.
0: Karşıda.
1: O kadar gördüm, dün bu kızdan ev kadın olur dedim.
0: İçerideki kızlar çok vardı ama gönül.
2: Çok mu kızlar istiyordu seni Halil amca?
0: Kızlar istiyordu.
1: 8-10 tane vardı.
2: 8-10 çokmuş ya.
0: Alırdı akrabalarını, geldiler annemlerden istediler.
2: Öncesinde Halil amca geldi sana dedi mi ben sana sevdalıyım?
1: Yok yok.
0: Hiç. Hiçbir şey görüşmedik. Yani karşıdan gördük birbirimizi.
1: Ya uzaktan.
0: Öyle.
1: Annem de bir nişan yaptılar burada. Sakın gelemeyeceğim diye beni rica ettim oraya seni görmeyeceğim diye. Ormana gittim yasak.
2: Seni görmeye geliyor muydu Halil amca?
0: Ya geliyor ben çıkmayayım ki yasak.
1: Çıkmıyor. Uzaktan ev sallıyor.
0: Şu arka sokaktan karşıdan karşıya görürdük. Ben onu görünce içeri kaçıyordum. Ayıp vardı. Öyleydi yani zamanla.
2: Düğününüz nasıl geçti? Kalabalık mıydı?
0: Kalabalıktı. O zaman yer yok yavrum. Çalgı tutarlardı bir samanlık içinde. Olurlardı büyük bir binalarda. Bir gece kına gecesi yaptılar. Devri günüşte aldılar. Araba geldi mandalarla.
1: Mandalar, ziller takılı mandalar olsun.
0: Tabii.
1: Ziller mandalar üstü kapalı bile.
0: Benim de duvağım önümde. İç arabaya bindim. Gene de göstermiyorlar.
2: Halil amca, 64 yıldır evli kalmak kolay değil. Sen şu anda Mürvet teyzeyi ilk günkü gibi seviyor musun?
1: Aynen. Daha fazla şimdi. Yaşansın daha fazla. Arıyorsun birbirini bile. Genç ha dedisin gençliğine ha bir olmasa öteki olur ama şimdi yok o.
0: Durur.
1: Kahveden gelirken evde ışığı görmedim mi demek ki kimse yok evde karanlık.
0: Ya.
1: Ne sordu ya? Kadın evin lambası. Erkek de direr. Ha yukarı direr derler tamam işte.
2: İki yıl birlikte büyüyen umutlar, paylaşılan sevinçler ve aşılmış nice zorluklar. Gördüğünüz bu evde Mürvet teyze ve Halil amca el ele sevgiyle yaşamaya devam ediyorlar.

0: Peki burada, kimler var?
1: Bu da akrabanın çocuğu. Deve Güneş vardı aşağıda. Bu da abi abin işte. Bu da bir devemiz bizim işte. Deve ama bunlar çok yani böyle masrafsız hayvandılar. Yem yerler, uslu hayvanlar böyle. Ne bileyim çok iyi, melaket gibiydiler. Bu anne, bu da abi abi. Bu da annemin torunuydu.
0: Yine develeriniz var burada.
1: Develerimiz tabii. 3 tane, 4 tane. En sonunda bir deve kaldı. Ben de dedim ki sat onu da dedim, durdum durdum. Ben de gideyim alem gibi yüreğe dedim. Çok isteyeyim içimden. Durdu. Tamam olur dedim. Ne yapacağız onu, duruyor nasıl olsa. Sattı onu. Onun parasından gittim Umre'ye.
0: Halil amca sen Umre'ye git diye devesini mi sattın?
1: Sattı. Vallahi sattı. Hocalar bile şaşırdılar. Bak dediler bu insancık devecini satmış da gelmiş.

0: Sabah buradan çıkardım, orada kalkardı gelir buraya. Buradan geçirir beni giderdi.
1: Geçirdim onu bayağı o yol ayrımına kadar. Oturdum orada. Baktım bitti ama öteki karşı yola çıkmış hızlı hızlı gibi. Orada ağladım geldim. Annemler görecek diye gözlerimde sildim gene ama anlamışlar.
2: Niye ağladın?
1: Ağladım. Hasretlik be yavrum. Gideyim ya, ne zaman ayrılınca.
2: Gidince böyle uzun süre mi gidiyordu?
1: Tabii gideyim. 15-20 gün. Belli değil ki 20 günde mi görecek, bir ayda mı? Öyle.

0: Bugün sevgileri yıllara meydan okuyan Halil amca ve Mürvet teyzenin evine konuk olduk. Onlar için sevgi yalnızca bir duygu değil, yıllara meydan okuyan büyük bir emek aslında. Bir ömür el ele paylaşılan bu güzel hikayeyi ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Hasret.

0: Efendim, Ajans hafta sonundayız. Artık saatlerimiz 8'e ulaştı. Televizyonlarını ve radyolarını yeni açanlar için bir kez daha günaydın. Mutlu hafta sonları diyelim. Bizler Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'te gönderilen timin son firarisi ihraç pilot Yüzbaşı Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da yakalandı. Karatepe o gece timi taşıyan helikopteri kullanıyordu. Sivil kıyafetle kaçmayı başarmış, 10 yıldır da kırmızı bültenle aranıyordu.
1: Onları kapattılar. Şu anda Skorsiler otelin üstünde.
2: Suikast timinin son firarisiydi. Kırmızı bültenle aranıyordu. Kaçışı 10 yıl sürdü. Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e giden FETÖ'cü, MAK timini taşıyan askeri helikopterin pilotu, ihraç eski yüzbaşı Burkay Karatepe yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce ortaklaşa yürütülen analiz ve takip çalışmaları sonucu FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin izine ulaşıldı. Gizlendiği hücre evinin adresi belirlendi. Afyonkarahisar terörle mücadele ekiplerinin sabah erken saatlerde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Suikast timindeki diğer 36 FETÖ'cü kısa sürede yakalanmıştı.
3: Suikast timindeki Burkay Karatepe firariydi. Teröristin yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmıştı.
2: FETÖ'cü teröristler o karanlık gecede Başkan Erdoğan'a suikast için askeri helikopterle yola çıkmıştı. Kokpitte Burkay Karatepe vardı. Ancak Erdoğan hainlerin gelmesinden dakikalar önce ailesiyle birlikte kaldığı otelden ayrıldı. FETÖ'nün planı çöktü.
3: Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristi Afyonkarahisar'da yüz tanıma sistemiyle tespit edildi. Daha sonra da operasyon için hazırlıklara başlandı.
2: FETÖ'cü Karatepe'nin üzerinden çıkan kimlikteki fotoğrafın kendisine, kimlik bilgilerinin ise başka bir kişiye ait olduğu belirlendi. Kimlikte adı yer alan kişi de gözaltına alındı. İkili arasında herhangi bir bağlantı veya iletişim bulunup bulunmadığı inceleniyor.
3: Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu 10 yıldır aranan terörist Afyonkarahisar'da yakalandı.
2: O gece uçakla İstanbul'a doğru hareket eden Erdoğan'ın sokağa çıkın çağrısıyla milyonlar kendini meydanlara, havalimanlarına attı. Liderinin arkasında durdu. FETÖ'cülerin karşısına dikildi. Onları ne tanklar ne de havadan yağmur gibi yağan bombalar durdurabildi. Sabah gün ağrırken hain girişim bastırılmıştı. Şehitler verilmiş ama vatan teslim edilmemişti.
0: Efendim, haberimizde de izledik. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe ile ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıkmaya devam ediyor ki yeni fotoğraflar da var. İlk kez A Haber ekranlarında olacak. Detayları alacağız. Telefon attığımızda A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır bulunuyor. Sayın Almaçayır, günaydın diyelim. Nedir detaylar?
4: Günaydın Esra. Evet, bu konuyla ilgili aslında güvenlik güçlerinin sürekli takip ve inceleme, araştırma üzerinde olduğunu gösteren yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Nedir peki bunlar? Şu anda ilk kez haber ekranlarında izleyicilerimizle buluşan fotoğraflarda tarihi FETÖ'nün Afyonkarahisar bölgesinde olduğu ekipler tarafından, güvenlik güçleri tarafından hali hazırda zaten yapılan istihbari çalışmalarda değerlendirildiğini anlıyoruz. Bu toplantı

0: fotoğrafı neyi gösteriyor? Yapılan istihbari faaliyetlerde firari FETÖ'cünün Afyonkarahisar'da bulunma ihtimali hali hazırda zaten değerlendirildiği için bu senaryolar içerisinde bir firmada mermercilik ya da inşaat işleri üzerinde çalıştığı istihbari bilgisi ve değerlendirmesi yapılıyor ekipler tarafından. Ve bu kapsamda da Afyonkarahisar ilinde toplantılarla ilgili, etkinliklerle ilgili çalışmalarda genişletiliyor. Bu fotoğrafın yapılan incelemesinde ise bu etkinliğin daha doğrusu görüntüler incelendiğinde aranan firari FETÖ'cü 15 Temmuz'daki o suikast timinde bulunan firari FETÖ'cünün FETÖ'cüye benzeyen bir fotoğraf tespit ediliyor. Kişi tespit ediliyor daha doğrusu. Şu anda ekranlara da yansıdığı üzere bu kişinin o firari FETÖ'cü olduğu ihtimali ağırlık kazanıyor. Ancak zaten bu şüpheleri güçlendiren görüntülerin başında da böyle bir etkinlik toplantısında en ön sırada oturan bir kişinin kafasında bere olması, yine bu etkinlik dışında görüntüye giren, çekimlere giren görüntülerde, karelerde de yüzünü gizlemeye çalışması, çalışma yapan istihbarat şube ekipleri, tem şube ekipleri ve güvenlik güçleri ekipleri tarafından bu kişinin firari FETÖ'cü olma ihtimalinin ağırlık kazanmasına neden oluyor. Fotoğraf zaten benziyor ilk etapta yapılan incelemede. Ve bu kişinin firari FETÖ'cü, eski ihraç pilot yüzbaşı olduğu değerlendirmesi güçleniyor. Bu fotoğraf ne zaman etkinlik gerçekleşmiş Esra? 2026 yılında, yani yeni bir fotoğraf olduğunu da söyleyelim. Bu yıl içerisinde Nisan ayındaki bir etkinlikte katıldığı tespit ediliyor. Ve bu fotoğraf üzerinden benzerlikten dikkate çekilerek alan daraltma çalışması yapılıyor. Nihayetinde de bu fotoğrafın firari FETÖ'cüye ait olduğu, o kişinin, bu fotoğrafı kişinin firari FETÖ'cü olduğu netleşiyor. Ve bir başka tespitte yine Afyonkarahisar'da iki farklı evde daha kaldığı tespit ediliyor. O evlerle ilgili de ekiplerin tespit çalışması yapılmış durumda. Şimdi şunu anlıyoruz ki bir suikast timine ismi geçen ve firari durumda olan FETÖ'nün hain darbe girişimindeki 37 kişilik suikast timinden tek isimli firari durumdaki pilot yüzbaşı ve TSK Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti. 10 yıllık bir firari süreç içerisinde hep kendini gizleyerek başka bir sahte kimlikle hayatını sürdürmeye çalıştığını da görüyoruz. Yani Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sunmuş olduğu böylesine değerli bir konumdan aslında hem son yakalandığı görüntüdeki çok neredeyse kendini gizlemek için sakal bırakması, kılık değiştirmesi ve hayatını bu şekilde gizleyerek toplantılarda bere takarak görüntüye girmekten kaçınacak şekilde kılık değiştirerek dolaştığını da görüyoruz. Yani bu da aslında Türk milletinin bünyesindeki silahlı kuvvetlerin seçilmiş bir kadrosuna sızan FETÖ mensuplarının firari durumda kendilerini nasıl gizlemeye çalıştığını gösteren önemli örneklerden birisiydi. Bir kere daha belirtelim. Bu bir etkinlik, bir tanıtım toplantısı. Hatta fotoğrafın birinde Esra sen de dikkatini çekmiştir. Cep telefonuyla bir görüntü alıyor.
1: Evet.
0: Burada da işte en ön sırada bereyle oturduğu tespit edilen şüphelinin firari FETÖ'cü olduğu tespit ediliyor. Üzerinden bir sahte kimlik çıkmıştı. Bu sahte kimliği nasıl ele geçirdi? Bununla ilgili çalışma devam ediyor. Fotoğraf gerçek fotoğraf ama kimlik başkasının kimliği. Bununla ilgili de hem Afyonkarahisar hem şube ekiplerinin hem İstihbarat Daire Başkanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmalar devam ediyor.
1: Evet. Bir şey sormak istiyorum Sayın Almaşayır. Bu fotoğrafta ilk kez haberde bu fotoğraflar yayınlanıyor. Elinde zannediyorum ki kameralı bir telefon var. Ancak yakalandığında üzerinde suçlu telefonlar çıkmıştı. Kameralı telefonlar görememiştik. Burada da yeni çalışmalar belki de yeni elde edilen bilgiler de olabilir mi konuyla ilgili?
0: Şöyle Esra, dün ele geçirilen o üzerindeki materyallerde tuşlu telefon bilgisi görüntüsü vardı sen dediğin gibi. Ancak bireysel olarak kullandığı telefon da yine ele geçirilen dijital materyallerde vardı. Hı-hı. Burada şu değerlendirme yapılıyor, şu test

0: testler yapılmış. Bir inşaat üzerine, yapı malzemeleri üzerine bir etkinliğe katıldı ve buradaki belki de oradaki etkinlikteki görselleri ya da tanıtımı görsellerini mi görüntü alıyor, fotoğraf mı çekiyor ya da telefonla ilgili kayıt mı alıyor, bunu bilmiyoruz tabii ki ama yani görüntüde dikkat çeken konu şu, fotoğrafı genel olarak baktığımızda yani Nisan ayı artık yani yağışların olduğu bir ay olarak düşünsek de sıcaklık olarak yani sıcaklık değerlerinin yükselmeye başladığı bir ay. Fotoğrafta dikkatimi çeken konu yani böylesine yani kış ayı olmamasına rağmen bereyle.
1: Evet, bereyi hatta gözlerini kapatacak şekilde takmış, evet, ki tanınmamak üzere.
0: Evet, yani buradaki kendini gizlemeye çalıştığını görüyoruz. Etrafındaki diğer katılımcılar hiçbirisinde de herhangi bir bere tarzını düşünüp yani zaten fotoğrafın etkinliğin yapıldığı tarih havaların sıcak olduğu bir tarih 26 Nisan'da ya 2026'nın Nisan ayında burada da zaten ekiplerin en çok dikkatini çeken konu böyle bir etkinlikte ve kış mevsimi olmamasına rağmen ve diğer katılımcıların hiçbirinde de gözle görülen bir bere ya da izleme bir bere ya da şapta olmamasına rağmen bu dikkatini çekiyor ekiplerin kendini kamufle etmek amacıyla kullanmış olabileceği değerlendiriyor. Fotoğrafa bakıldığında da 10 yıldır aranan firari FETÖ'cüye çok benzediğini değerlendiriyor ekipler. O benzediğinin değerlendirilmesinde de haklı çıkıyorlar ve bu fotoğraftaki kişinin 37 kişilik suikast timindeki özel kuvvetler ve MAK timinin 37 kişilik o listedeki tek firari isim pilot yüzbaşı ihraç edildi biliyorsunuz. Hı-hı. O isim olduğu tespit ediliyor Esra. Önemli bir çalışma. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de bilgilendirme notu paylaşmıştı sosyal medya hesabında. Ne kadar zaman geçerse geçsin hiçbir kişinin cezasız kalmayacağını bu darbe girişimiyle ilgili olarak nereye kaçarsa kaçsın FETÖ mensuplarının yakalanıp yargıya teslim edileceği mesajını vermişti. Gerçekten de bu ekiplerin yapmış olduğu çalışma gerek TEM şube gerek istihbarat şube daire bünyesinde daire başkanlıkları evet. Oldukça önemli bir çalışma. Buradan bir kere daha altını çizmekte fayda var Esra.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır. Yeni detayları bizlerle birlikte paylaştı. Görmüş olduğunuz fotoğraflar da ilk kez A Haber'de ekranlarınıza geldi. Dünün belki de en sıcak gelişmesiydi. Yeni gelişmeleri de bugün sizlerle paylaştık diyelim ve devam edelim efendim. Orta Doğu'da dengeler hemen hemen her saat değişiyor. ABD Başkanı Trump'ın çok sert vuracağız tehdidinin ardından savaş uçaklarının İran'ı bombalamasına an meselesi olarak bakılıyordu. Ancak Trump'tan son dakika saldırıyı iptal ettim açıklaması geldi. ABD Başkanı Trump İran'ı son tehdidinde çok sert vuracağız, artık dayanamıyoruz diyecekler ifadesini kullanmıştı. Amerikan basını da Trump'ın İran'a enerji odaklı saldırı planı yaptığını yazdı. Bu süreçte dünyanın gözü bir kez daha Orta Doğu'ya çevrildi. ABD savaş uçaklarının İran'a bomba yağdırması bekleniyordu ancak Trump'tan saldırıyı askıya aldım açıklaması geldi. Erteleme kararına Tahran yönetimiyle bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşmayı gerekçe gösterdi. ABD ordusunun her zaman tetikte olduğunu belirten Trump, İran ve diğer Orta Doğu ülkeleri saldırıyı ertelememizi talep ettiler ifadesini kullandı. İran'ın hayatta kalması ve hızlı bir şekilde anlaşma yapılabilmesi şartıyla kabul ettim dedi. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılacağını belirten Trump, açıklamasına herkes işine koyulsun ve bu işi halletsin sözlerini de ekledi. Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak efendim. Yaşlı albayların terfileriyle görev sürelerinin yanı sıra generallerin terfi ve atanma dosyaları ele alınacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel Şura üyesi olarak ilk kez yer alacak.
2: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak.

0: TSK'nın yeni komut akademisi şekillenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak yaş toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılacak. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de olacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'yla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nunsa görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
1: Sabah gazetesine bakacağız efendim. Hemen bakalım. Şöyle sürmanşetlerle başlayalım. Bir spor haberi var sürmanşetlerde. Muhammed Salah İstanbul'a, Trabzon'a koşuyor diyor. Özür dilerim. Bordo Mavili takım Mısırlı Yıldız'ın menajeri Abbas'la ilk görüşmeyi yaptı. 17 milyon euro ve bonuslara el sıkışıldı. Anlaşmanın diğer detayları için görüşmeler sürüyor. Mutlu son olursa Salah haftaya Trabzon'a gelecek diyor Sabah gazetesi. Yanında ise alevlere rekor sürede müdahale. Türkiye son 3 günde çıkan orman yangınlarıyla amansız bir mücadele yürütüyor. İzmir Buca'daki yangına 3 uçak, 5 helikopter ve 20 arazöz müdahale etti. Söndürme çalışmalarının ihbardan 10 dakika sonra başladığı belirtildi. Balıkesir'de yangına neden olan bir kişi gözaltına alındı. 260 yangından 258'inin söndürüldüğü bilgisi de paylaşılmış. Manşette Hurdacı Kılığı'ndaki suikast diye operasyon başlığı var. Karatepe'ye yönelik film gibi operasyonun detaylarına ulaştı diyor. Bizler de haberlerimizde yer vermiştik efendim. Sabah gazetesinde de yer alıyor manşette. Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Dayanışma Meclisi toplantısına katıldı. Mega kentte 15 bin liralık sosyal konut için kura çekimlerinin Eylül ayında başlayacağını müjdeledi. Erdoğan'ın hedefinde muhalefet de vardı. Çatışma ve polemik üretiyorlar. Gündemlerinde Türkiye yok ifadelerini kullandı.
2: AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var diyoruz.
0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı. İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinin kurallarının Eylül ayında çekileceğini açıkladı.
2: Dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızda da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kuralarını çekip yapımına başladığımız ev sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayı

0: çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makina tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz.
1: Erdoğan muhalefete yüklenerek biz plan proje üretirken onlar sadece çatışma, hakaret ve polemik üretiyor dedi.
0: Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette. Bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok.
1: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde önemli mesajlar verdi.
0: Biliyorsunuz Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Ümit var tutumumuzu kurarken elbette riskleri de göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını, iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısı yapacak. Milletvekillerine gönderilen yazıda mazeretsiz toplantıya katılmaları istendi. CHP'de ihraç süreci de devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu partide kalan özelcilerle yolları ayıracak.
3: Merhaba arkadaşlar.
4: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz. Başlıyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta grup toplantısı yapacak. Yaklaşık 3 yıl aranın ardından yeniden meclis kürsüsünde olacak.
5: Ben Kemal geliyorum.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak imzalı yazı milletvekillerine gönderildi. Yazıda salı günü Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasını yapacağı grup genel kurulu toplantımıza eksiksiz ve mazeretsiz olarak katılmanız büyük önem arz etmektedir ifadelerine yer verildi.
5: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz.
1: 21 Mayıs'taki mutlak putlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grup toplantısı yapacaktı. Ancak mecliste Özgür Özel taraftarlarıyla yaşanan gerginlik nedeniyle toplantıyı genel merkeze almıştı.
5: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Partiyi kirlilikten arındıracağım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan da CHP'de kalan özelcilerle ilgili ihraç hazırlığı yapıyor. Yargıtay'ın mutlak putlan kararından tedbiri kaldırma ihtimaline karşı CHP'de kalan eski genel sekreter Selin Sayek Böke ile eski genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi disipline sevk edilecek.
6: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
2: Yeni parti ilk etapta 60 ilde örgütlenecek. Çalışmalar için düğmeye basıldı. Genel Başkan Özgür Özel kurultayın Ekim'de yapılması için kurmaylarına talimat verdi. Ayrıntılara bakalım.
5: Yürüyelim arkadaşlar.
1: Yeni parti örgütlenme çalışmalarına başlıyor. Hedef önümüzdeki hafta 60 ilde örgütlenmek.
5: Baba ocağında rüşvet olur mu?
1: Yeni parti örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, partinin il ve ilçe örgütlerinin kısa süre içinde tamamlanacağını dile getirdi.

0: getirdi. Partinin ilk etapta 60 kentte il ve ilçe örgütlerini kuracağı bildirildi.
1: Yeni partimizi milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz.
0: 9 Ağustos'a kadar 60 kentteki örgütlenme sürecini tamamlamayı hedeflediklerini belirten Ensar Aytekin, kalan 21 kentteki örgütlenme sürecinin de kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti. Doğu illerindeki örgütlenme faaliyetleri için parti bünyesinde özel bir heyet kurulacağını anlattı.
2: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
0: Yeni partinin kurultay sürecinin de örgütlenme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından geciktirilmeden başlatılacağı aktarıldı. Aytekin, 81 ilde il ve ilçe örgütlerinin kurulmasının ardından kurultay takviminin ilan edileceği bilgisini paylaştı. Yeni partinin ilk kurultayının Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
3: Gülistan'da oku soruşturması kapsamında gözaltına alınanlardan aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükseldi.
4: Gülistan'da oku soruşturması derinleşti, tutuklu sayısı 28'e çıktı. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik, aralarında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü olan ve şu anda Nevşehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevinde bulunan Ertuğrul Aslan'ın da bulunduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu'nun yürüttüğü operasyonlarla cinayet şüphesi üzerinden derinleşmişti. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner'le oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.
3: Efendim, yeni cezalar trafikteki şiddeti azalttı. Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, yeni kanun trafikteki şiddeti frenlemiştir. Bundan sonra da daha dikkatli olunacağından eminim dedi.
5: Görüyorsunuz, bana saldırıyorlar. Sileceğimi kırıyorlar.
0: Trafikte şiddet olayları azaldı. Bunu da yeni cezalar getiren trafik yasası sağladı.
6: Yeni kanun trafikteki şiddet olaylarını tamamen frenlemiştir.
0: Trafikte kural ihlallerinde cezaları artıran yasa 27 Şubat 2026'da yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya aracından inen sürücülere 180 bin lira para cezası uygulanıyor. Araç 30 gün süreyle trafikten men ediliyor. Sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuluyor.
6: Şiddet olaylarının geçen seneye göre %50 oranda azalmış olması, bu istatistik bizim için çok önemli.
0: Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Derneği Başkanı Vedat Şahin, trafikte şiddetin tamamen sona erdirilmesi için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesinin önemine de değindi.
6: Artık insanlar bir de sosyal medyada özel çekimler de yapıyorlar. Hadi in bakayım, hadi in de bir ceza ye bakayım falan diye. Bu aslında toplumda büyük fayda sağlıyor.
3: Kocaeli'de dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Gümüşhane'de ise baraj gölüne düşen otomobildeki iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğeri ise aranıyor.
4: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu.
7: Cam patlak abi.
4: Kazayı görenler 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye giden itfaiye ve sağlık ekipleri ters dönen otomobilden 52 yaşındaki sürücü Bahadır Derbent'in cansız bedenini çıkardı. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de içinde 2 kişi bulunan otomobil Yaşmaklı Baraj Gölü'ne uçtu. İtfaiye, AFAD ve jandarma sualtı arama kurtarma ekipleri gölde yaptığı aramada otomobildekilerden 59 yaşındaki Yusuf Korkmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Suda kaybolan ikinci kişi ise aranıyor.

Daha önce de tartışma konusu olmuştu efendim. Bebeklerin ilk adımlarında kullanılan yürüteçler. Gelişimi olumsuz etkiliyor diyordu uzmanlar. Ama başka riskleri de beraberinde getiriyor bu yürüteçler. O da miniklerin karşı karşıya kalacağı ani kazalar.

0: dengeyi sağlaması için aslında bir destek gibi görüyorum onu. Bir de nereye düşeceğini, ne yapacağını tam kestiremeyebilirsiniz. O bir koruyucuymuş gibi geliyor bana.
1: Adım atarken düşmesin, hızla yürümeyi öğrensin diye alınıyor. Birçok bebek sahibi aile tarafından da tercih ediliyor. Ancak doktorların uyarılarına bakılırsa yürüteçler yardımcı değil, tam tersi bebeğin gelişimi için de ani kazalar için de oldukça zararlı.
2: Bebeğim daha hızlı yürüsün, hem oyalanırken ben de işlerimi hallederim diye düşünerek yürüteç alacaksanız ya da aldıysanız bir kez daha düşünün deriz. Çünkü uzmanlar yürüteçlerin göründüğü kadar masum olmadığını söylüyor.
3: Masanın üstündeki şeyleri daha fazla erişim sağlayabiliyor. O yüzden biraz tehlikeli. Yani mesela merdivenli evi olanlar için falan bence tehlikeli.
4: Bunlar tekerlek bazlı aparatlar. Bebeğin kontrol dışı hareket etmesi ve bir yere çarpıp düşmesi, özellikle kafa travması ve vücutta kırıklara sebep olabilir.
5: Masa örtülerine ulaşıyorlar, masa örtüsünü çekiyorlar, kablolara ulaşıyorlar, perde kordonlarına ulaşıyorlar, boğulma riski ortaya çıkıyor.
1: İşte bu yüzden birçok ülkede üretimi de satışı da yasak. Öyle ki tek risk evdeki olası kazalarda da değil, uzun vadede bebeklerin gelişimini de olumsuz etkiliyor.
3: Benim büyük kızım çok kullandı ve çok da geç yürüdü. 15 aylıkken yürümeye başladı. Yani yürüteçte hep böyle parmak ucuyla yürümeye alışıyor ya çocuklar. Sanırım o yüzden yürüyemedi. Bu fazla binmedi ve daha erken yürüdü.
5: Parmak ucunu iteleyerek hareket ediyorlar. Topuklayarak yürüme hareketi yapmıyorlar.
4: Gövde dengeleri, durma mekanizmaları, dikleşme mekanizmaları bundan negatif yönde etkileniyor.
2: Hiç kullandınız mı?
6: Kullanmadık. 10 aylıkken falan tutunarak kanepeye yürümeye başladı zaten.
5: Bir başka tehlike kalça gelişimini olumsuz etkilemesi. Son bir tehlike de erkek çocuklarında uzun süre testislerin yürüteçte basınç altında kalması. Çok istenen bir şey değil.
0: Çok kısa süreli tutuyorum. 10 dakikadan 15 dakikadan fazla. Kendisi de durmuyor zaten. Biz de bırakmıyoruz.
1: Uzun süreli kullanımlar riskleri daha da arttırıyor.
4: Bir müddet kullanılabilir. Geçici gün içerisinde devam değil ama ara ara kullanılabilir. Ebeveynlerin rahatlığı için kısa bir dönem kullanılabilir.
7: Efendim, Mersin'den kan donduran bir kaza getireceğiz ekranlarınıza. 3 kişinin bulunduğu motosikletle çarpışan sürücü kazanın ardından kaputa düşen çocuğu indirdi. Yerdeki 2 kişi ise ezerek olay yerinden kaçtı.
8: Önce çarptı, ardından ezip kaçtı. Kan donduran görüntüler Mersin'den. Toroslar ilçesinde bir otomobil dönüş yaparken üzerinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan motosiklettekilerden çocuk otomobilin kaputuna, diğer 2 kişi de asfalta düştü. Büyük bir soğuk kanlılıkla otomobilden inen sürücü kaputun üstündeki çocuğu yere attı. Tekrar direksiyonunun başına oturan sürücüyü kazayı gören bir kişi durdurmaya çalıştı. Vicdansız sürücü ise önce geri manevra yaptı, ardından gaza basarak yerde hareketsiz yatan 2 yaralının üzerinden hızla geçerek kaçtı. Çevredekiler yardıma koştu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavilerinden sonra da taburcu edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen polis yaralıları ölüme terk edip kaçan sürücünün peşine düştü.

0: Efendim alevler bu kez İstanbul Avcılar'daki bir binanın çatı katından yükseldi. O dairede tam 25 kedi vardı. Yangının ortasında kaldılar ve ne yazık ki birçoğu kurtarılamadı.
1: Alevler yükseldi, kediler içeride mahsur kaldı. 25 kediden 10'u alevlerin arasında can verdi. Korkunç yangının çatıyı sardığı anlar İstanbul Avcılar'da kayda geçti.
2: Apartman kapısını açtım, alevler önümdeydi. Son dakika çıktım.
1: Apartman sakinleri zor da olsa kendilerini dışarı attı. İçeride mahsur kalan kedileri kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı. Alevlerin arasında kalan patili dostlardan ikisi can havliyle terastan atladı. Biricik dostlarını kurtarmak isteyen ev sahibi ise alevlerin içine girmek istedi ancak ekipler güvenlik gerekçesiyle buna müsaade etmedi. Üç kedi ekiplerin zorlu mücadelesiyle tek tek kurtarıldı ancak onun için artık çok geçti. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
0: Fatma Doğanay, Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü. İtfaiyecilik onun hep tutkusu oldu. 1999 Marmara depreminde kardeşini kaybedince mesleğine daha sıkı sarıldı. Fatma Doğanay 26 yıldır en zorlu görevlerde yer alıyor.
3: Merhabalardan Fatma Doğanay. 1976 Adapazarı Sakarya doğumluyum. 26 yıl sonra bu meslekte hala aynı heyecanı duyuyorum ama mesleğime olan aşkım, sevgim, itfaiyecilik tek bir cümleyle çaresiz durumda olan kişilere nefes olabilmek, umut olabilmek, el uzatabilmek.
4: Çaresizliği acı bir deneyimle tatmıştı Fatma Doğanay. 1999 Marmara depreminde kardeşi yaşamını yitirdi. Acı kaybıyla mesleğine sıkı sıkı bağlandı.
3: İtfaiyecilik mesleğini yapı olarak hareketli ve hiperaktif bir insan olduğum için böyle hareketli, insanlara, canlılara faydalı olabileceğim farklı bir meslek istiyordum. Polislik ve itfaiyecilik arasında kararsızdım ama sonrasında itfaiyecilik mesleği çok ağır bastı. 17 Ağustos 1999 depreminde ailemizden en küçük kız kardeşimizi kaybettik. Ben de yaralı kurtulmuştum. Tabii ki bu olayı yaşamanın ardından mesleğime olan bağlılığım daha da arttı diyebilirim.
4: Fatma Doğanay, Kocaeli Üniversitesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği bölümünü bitirip girdiği sınavları kazandı. Türkiye'nin ilk kadın itfaiye şoförü olarak tarihe geçti.
3: İtfaiye araçları alınacak, kimler şoför olmak ister dedi. İnanır mısınız? Hiç kimse ben şoför olmak istiyorum demedi. Fakat ben bir adım öne giderek ben ilk kadın itfaiye şoförü olmak istiyorum dedim. Sonrasında ehliyetimi yükselttim. Ardından Almanya'ya gittim. Araçlarla ilgili eğitimler aldım. Ve o gündür bugündür 26 yıldır bu itfaiyecilik mesleğinde görevimi yerine getirmeye çalışıyorum.
4: Fatma Doğanay cesareti, azmi ve üniformasına olan tutkusuyla gece gündüz demeden görev başında hazır kıta bekliyor.
3: Bu mesleği yapmak isteyen genç kadınlarımıza şunu söylemek istiyorum. Hareketli bir meslekte yer almak istiyorlarsa bu mesleği seçebilirler. İtfaiyecilik mesleği denildiği zaman çok böyle nasıl diyeyim aşırı güç gerektiren zor bir meslek olarak görülmesin. Çünkü bir ekip işi. Sonuçta hepimiz bir ekibiz, bir aileyiz. Birbirimize destek olarak bu mesleğimizi idame ettiriyoruz. Çok zevkli bir meslek, çok faydalı ve kutsal bir meslek. Bütün genç kadınlarımıza, kardeşlerimize, herkese tavsiye ederim.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve taşiş yapan işletmelere ilişkin listesini bir kez daha güncelledi. Son denetimlerde 34 yeni ürün listeye eklendi. Adana ve Mersin'de satışa sunulan 9 üründe at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlara ait et tespit edildi. Yoğurtta jelatin, dana sucuk ve piliç köftede ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.
1: 9 üründe at ve eşek çıktı, yoğurtta jelatin bulundu. Tarım Orman Bakanlığı'nın taklit ve taşiş yapılan gıdalar denetimleri sonucunda yeni usulsüzlükler ortaya çıktı. Laboratuvar incelemelerinde 9 farklı üründe at, eşek ve katır gibi hayvanların da aralarında yer

0: aldığı tek tırnaklı hayvan eti bulundu. Tek tırnaklı hayvan eti tespit edilen işletmelerin 5'i Mersin'de, 4'ü Adana'da bulunuyor. Böylece iki kentte toplam 9 üründe tek tırnaklı hayvan eti kullanıldı ortaya çıktı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin ürettiği ısıl işlem görmüş dana sucukta denetimlere takıldı. Laboratuvar analizlerinde dana sucuk olarak satışa sunulan üründe mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu. Böylece tüketiciye dana eti kullanıldığı izlenimi verilmesine rağmen üründe farklı bir et çeşidinin bulunduğu ortaya çıktı. Benzer bir usulsüzlük Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde üretilen piliç köftede de tespit edildi. Söz konusu üründe mevzuata aykırı şekilde mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı bilgisine yer verildi. Denetimlerde ortaya çıkan usulsüzlükler yalnızca et ürünleriyle sınırlı kalmadı. Bir firma tarafından yoğurt etiketiyle piyasaya sürülen üründe jelatin tespit edildi. Tarım Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş yaptığı belirlenen işletmelerin isimlerini, ürün bilgilerini ve tespit edilen uygunsuzlukları resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Vatandaşlar satın aldıkları ürünlerin listede bulunup bulunmadığını bakanlığın güvenilir gıda platformu üzerinden kontrol edebilir.
1: Efendim, Ticaret Bakanlığı tüketiciye dikkat etmesi gereken temel haklarını yeniden hatırlattı. Onların başında da restoranlarda istenen servis ve kuver ücretleri geliyor. Ve bir diğer önemli başlık da alışverişle ilgili. Yani etiket ve kasa arasındaki o fiyat farkları.
2: Ek ücretlerde zorunlu bahşiş dönemi de bitti. Masada menü bulundurmak zorunlu oldu.
3: Ticaret Bakanlığı tek tek sıraladı bir restorana veya bir işletmeye girdiğinizde nelere mi dikkat etmelisiniz? Gelin hepsine birlikte bakalım. Masada yalnızca QR menülerinin olması yeterli değil. Aynı zamanda fiziki menülerde müşteriye servis edilmeli ve birebir fiyatlar görülmeli.
4: Kişiler için hem daha iyi olur, yani genelde görmek de daha iyi olur menüde.
5: İşletmeler menü ve fiyat listelerine dijital erişiminin yanı sıra tüketicilerin inceleyebileceği basılı fiyat listelerini de bulundurmak zorunda.
6: Ürünü görüp, seçip, beğenip öyle sipariş vermesi benim için daha mantıklı.
7: Kendimiz versek daha iyi olur diye düşünüyorum.
3: Bahşiş, kuver, hizmet bedeli ya da gönüllü hizmet bedeli, aslında restoranlarda bunun birçok ismi var. Ancak bakanlık bu konuda da son noktayı koydu. Artık müşteri içinden gelirse bahşiş verecek.
5: Fiyat listesinde yer almayan ek ücretlerin de tüketiciden talep edilemeyeceğini, bahşiş uygulamasının ise tamamen tüketicinin kendi tercihine bağlı ve gönüllülük esasına dayandığını vurguladı.
7: Buna sevindim o zaman, memnun oldum.
6: 900 ise 1200 geliyor, 1500 geliyor. Bahşiş olmaz çünkü bahşiş gönüllü verilen bir şey.
2: Diğer yandan etiket ve kasa fiyatı farklıysa düşük fiyat geçerli olacak. Açık ürünlerde de dara bedeli tüketiciye yansıtılamayacak. Denetimlerde tüm bunlara yönelik arttırılacak.
1: Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeşil altın olarak anılan coğrafi işareti turşuluk salatalığının hasadı başladı. Arkadaşlarımızla hasadın yapıldığı tarlalardan birine gitti ve yıllardır çubuk turşusu kuran Benli çiftinden o turşunun püf noktalarını öğrendi efendim. Şimdi izleyeceğiz ve Ajans hafta sonunun artık bu saatini noktalayacağız. Ancak bizden ayrılmayın. Yeni saatte Merve Özkan sizlerle olmayı sürdürecek. Hoşçakalın.

0: Bu tarla salatalığı, güneşi alacak. Toprağı buranın olacak, suyu buranın olacak. İlla çubukta yetişecek.
1: Defne yaprağı da kullanabiliriz içine. Defne yaprağında bazı aroması, kokusu, güzelliği var.
2: Çubuk turşusu, defne yaprağı ve dereotu, özellikle çiçekli dereotu olmadan olmaz.
1: Olmadan olmaz.
3: Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeşil altın olarak anılan coğrafi işaretli turşuluk salatalığın hasadına başlandı.
2: Çubuk turşusunun salatalığı tarladan hasat edildikten sonra işçilerin...

0: emeğiyle birlikte işte bu kovalara alınıyor ve fabrikalara gönderiliyor. Sınıf sınıf ayrılıyor. En sondaysa işte o damak çatlatan lezzet ortaya çıkıyor.
1: Bak şurada topladığımız bu 0 numara. Şurada bir tane kalmış 2 numara. Şunlar 1 numara diye geçer. Biraz orta boy.
0: Hüseyin abi, ben bu salatalığın fidesini aldım, başka bir ilde, ilçede ektim. Yine aynı tadı alabilir miyim?
1: Mesela nerede?
0: Mesela Sivas'ta.
1: Sivas'ta hemen hemen bizim buranın havasına yakın yani, olabilir. Ama tabii buranın, bizim buranın lezzetini vermez. Ben sana bir tane bir yedireyim. Bir lezzetine bir bak. Bak daha çiçeğe burnunda bak. Evet. Bir tadına bak bakalım.
0: Şimdi nasıl? Kütür kütür.
1: Lezzeti nasıl ama?
0: Çok güzel gerçekten. Evet. Tarladan toplanan salatalıklarla çubuk turşusu yapılıyor. Peki nasıl, bu hususta özellikle nelere dikkat ediliyor? Şimdi hepsini bir bir birlikte yapacağız.
1: Önce suyumuzu hazırladık bak. Sirkeli tuzlu su hazırladık.
0: Sirke ayrı değil. Suyla birlikte karıştırıp hazırladım.
1: Tabii karıştırıp da suyuna su, tuz, sirke. Sadece hepsi o kadar. Salatalıkları toplayıp geldik. Güzelcene yıkadık. İğneledik. Ondan sonra bidonumuzu da buraya hazırladık. Beraber turşu kuracağız şimdi.
2: Sirke ne olur?
3: Limon ne olur?
0: İğneleme işlemini de böyle gelişi güzel birden fazla mı yapıyoruz?
1: İğneleme yok. Bir iki tane şöyle iğnelemeyi batırdığınız zaman şu çatal mı? Şu çatalla şöyle bir kere batırdığı zaman yeter.
0: Yeterli.
1: Bu bak şu gözler var ya, içine su alacak, kütür kütür olacak. Bunu yapmazsanız içine su almaz, bu boşalır. Boş boş diyorlar ya, hani fos fos diyorlar ya, işte o olur. Ama bunu yaptığın zaman hiçbir şey olmaz.
0: Şimdi bir zaman sonra turşuyu kurduktan sonra da aslında tam az önce senin bahsettiğin oluyor o salatalıklarda.
1: Evet, evet, zaten belirli bir zaman sonra, 20-25 gün veya bir ay sonra falan boşalma olur, içi boşalma. Ama benim yaptığım sistem olursa olmaz. Bir de bunun tek bir özelliği var, suyu.
0: Yine çubuk suyu.
1: Evet, çubuk suyu olacak.
4: Suyunda.
1: Sırrı suyunda yani.
2: Sirkesiz bir halta benzemez.
3: Limon!
2: Sirke!
4: Limon mu sirke mi? İşte sırrı bizde kalsın o.
0: Peki limon mu sirke mi? Sana soralım sirke. Hüseyin abi.
1: Sirke mayalaştırır. Sirke turşuda olmazsa olmaz. Limonda olur yani. Sirkeyi sevmeyen limondan kurabilir ama %99 sirkeyle olur.
4: Mesela biz turşumuzu kurduğumuz zaman, turşu dönüştüğü zaman 5 dakika veya 10 dakika güneşte bıraktığımız zaman bembeyaz olur. Çünkü içinde katkı asla yok.
0: Salatalıklarımızı alacağız.
1: Önemli olan malzemeler zaten. Kaya tuzu var. Karabiber isteğe bağlı. İsterlerse acı biber de atabilirler içine. Olmazsa olmazlardan biri de bizim bu çiçekli dereotumuz.
0: Çiçekli mi olması
1: çiçekli,
0: gerekir?
1: Evet, bu çiçekli bak. Şu yeşili değil bak. Bak şu çiçek, şu sarı çiçek olacak.
4: Bu turşunun içine çok güzel, lezzetli bir koku, aroma veriyor çiçeği. Da biz dereotunu ekeriz. Özellikle turşumuzun üzerine koymak için bunu özellikle bahçelerimize eker, çiçeklendiririz. Yeşil olarak asla toplamayız.
0: İğnelenen salatalıklar hazır. Malzemelerimizi de saydık. Şimdi çubuk turşusu kurmaya başlayacağız Hüseyin abimizle birlikte.
1: Beraber kuralım. Tabii. Sizin de eliniz değsin yani.
0: Benim de bir payım olsun.
1: Payım olsun tabii tabii. Ondan sonra sarımsak at biraz.
0: Aralara sarımsak ekliyoruz.
1: Sarımsak at. Siz atın onu.
0: Yeterli olur mu?
1: Yeterli.
0: Bol sarımsaklı mı?
4: Bol sarımsaklı. İsteyen bol sarımsak atıyor.
0: Turşu sarımsaksız olmaz.
1: Ben sevmiyorum mesela. Ben sarımsaksız turşu yiyorum.
0: Yine çubuk turşusu lezzeti alabiliyor musun?
1: Ya alamıyoruz ama işte kendini öyle idare ediyoruz yani.
0: Çubuk turşusu o zaman sarımsaksız olmaz.
4: Olmaz. Dereotsuz, sarımsaksız, defne yapraksız olmaz.
0: Yeterli sanırım
1: yeter.
0: Bu kadar.
1: Biraz da karabiber at. Bu çekilmemiş karabiber. Bu sadece lezzet, aroma vermesi için.
0: Tekrar salatalık. Kat kat yapıyoruz böyle. Karabiber, sarımsak.
4: Evet.
1: Mesela bir hafta 10 gün sonra domates çıkar, biber çıkar, lahana çıkar. Onları da böyle karışık yapabiliriz.
4: Çiçeği burnunda salatalıklarımız.
0: Evet, yine özellikle böyle kullanıyorsunuz. Çiçeği tabii, burnunda tabii. Sizin
4: çiçeği
0: tabirinizde.
4: Burnunda kullanıyoruz. Evet, çiçeği burnunda taze topraktan yetişip gelip burada kurulmasını göstermek için çiçeği burnunda diyoruz biz bunu. Taze.

0: neredeyse yani. Bunun biraz daha irileşmiş olanı da bir numara diye. Bunu sıfır numara diye hitap ediyoruz. Bir numaramız var. Ona da yani çatalı iki kere dürtmemiz lazım. O biraz büyük olduğu için, içinin boşalmaması için. Biz bu salatalıkları niteliklendiriyoruz, numaralandırıyoruz. Bir, iki diyerek de.
1: Biz şu an sıfır numarayla kurduk.
0: Sıfır numarayı kuruyoruz. Çiçeği burnunda olanı kuruyoruz.
1: O işten bana ait. Şöyle hepsini, evet. Hepsini dökeyim mi?
2: Hepsini dökme, bir daha kuracağız yani.
1: Çok olur sanırım öyle.
2: Evet.
1: O zaman şöyle yapalım.
2: En önemlisi şimdi bu aynen. İşte.
1: En ben, üstte mi koyuyoruz bunu? Şimdi aralarına karabiber, sarımsak evet. ilave ettik. En üstte de o çiçekli evet. dereotu.
2: Acı biber de isteyen olursa bak şu acı biber. Şunu şöyle arzu eder, şöyle kırdığı zaman.
1: Bir de kırarak atacağız.
2: Tabii. Çekirdekleri. Çok hafif bir acılığı verir. İki tane kırdım ben. Çok acı isteyen çok istediği hafif. Şekilde atabilir yani. Bu mesela şimdi şu anda normal. Çocuk dahi yiyebilir yani. Evet, en önemlisi bu işte bak. Şu çiçekli. Bu olmazsa olmaz bak. En üst noktaya bu.
1: Defne yaprağımız.
2: Atalım evet. Ondan sonra şimdi karıştırdığımız suyu ilave edelim.
1: Bunun içinde sadece sirke ve su var.
2: Tuz, sirke, su.
1: Hepsini birleştirdik. Evet. Ve
0: özellikle kaya tuzu olacak. Ondan sonra suyumuz yani o bize kalsın. Suyun sırrını vermiyoruz.
1: Şimdi çubuk turşusunun da aslında sırrını gerçekten paylaşmıyorlar. Neden bu kadar lezzetli olduğunu.
0: Aslında onda bir şey yok yani. Suyun da lezzeti. Suyumuz da kuyu suyları olduğu için bizim için lezzetli oluyor kuyu suyu.
3: Sevgimiz var yani.
1: Ya tabii yapan kişi de önemli.
2: Allah tabii önemli olan o. Ben tutayım siz koyun.
1: Tabii şöyle bismillah diyeyim o zaman. Ben de...
2: Yalnız bu böyle gidişle mesleğimizi elimizden alacaksınız herhalde. Ha?
1: O kadar iyi miyim?
2: Evet.
1: Sadece sindektim ama.
2: Yok
1: şimdi
2: yok.
1: Benim de bir elimin lezzeti değsin diyelim.
2: Evet. Nereden?
1: Hazırladığımız çubuk turşumuz yaklaşık 45 gün karanlık ışık görmeyen bir ortamda muhafaza edilecek. Ve sonrasında da işte bu dillere destan lezzet ortaya çıkacak.

Rivayet olunur ki Süleymaniye Camisi tamamlandıktan sonra Kanuni Sultan Süleyman Han bir rüya görür. Rüyasında kıyamet kopmuş, Ruz-i Mahşer'de terazi kurulmuştur. Terazinin bir kefesinde Süleymaniye Külliyesi, diğerinde ise bir bakraç ayran vardır. Bir bakraç ayranın olduğu kefe terazide daha ağır basmaktadır. Hayır ve adalet konusundaki hassasiyetiyle bilinen Sultan Süleyman gördüğü bu rüyayı devrin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'ye anlatır. Ebu Suud Efendi rüyanın detaylarına vakıf olunca kendisinden müsaade ister ve bu rüyanın hikmetini araştırmaya koyulur. Bir süre sonra caminin yapımında vazife almış ustalarla görüşür. Ustalar Ebu Suud Efendi'ye şunu anlatırlar. Çok sıcak bir yaz günüydü. Kan ter içinde çalışıyor, camiyi bir an önce inşa etmek istiyordu. O gün yaşlı bir nine elinde bir bakraç ayranla çıka geldi. Evlatlarım yorulmuşsunuzdur. Şu soğuk ayranı için de biraz ferahlayın diyerek bakraçındaki ayranı bize ikram etti. Biz ayranı içtik. Oldukça rahatladık ve Allah razı olsun diyerek o nineye pek çok hayır dualar ettik. O da Allah kolaylık versin dedi ve boş bakracı alıp uzaklaştı. Bu olayı dinleyen Ebu Suud Efendi tekrar padişahın huzuruna çıkar ve durumu anlatır. Rüyadaki hikmet son derece açıktır. İhlasla, samimiyetle, sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle işçilere ve ustalara dağıtılan bir bakraç ayran, yapılan bu mütevazi hayır Cenab-ı Hakk'ın katında Süleymaniye Külliyesi'nden daha değerlidir.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye yılın ilk 6 ayında turizmden 25 milyar 746 milyon dolar elde etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu yılın ilk 6 aylık turizm verilerini paylaştı. Ersoy, küresel ölçekte hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan değişimlerin turizm sektörünü doğrudan etkilemeye devam ettiğini söyledi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv birikimine katkı sağlayan döviz dönüşüm desteğinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler yaptı. Döviz dönüşüm desteği uygulamasında önemli değişiklikler getiren düzenlemeye göre, firmalar ürettikleri katma değerle orantılı olarak döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek. Aracı ihracatçılar, katma değere dayalı limitlerini doldurduklarında, katma değeri yüksek tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi yapabilecek. Bu durumda, döviz dönüşüm desteği doğrudan tedarikçi hesabına yatırılacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
6: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe bir. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: A Haber Radyo. Haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
8: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

gündemin her anını, tarihin her dönüm noktasını, gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir.

0: 2 Ağustos 2026 Pazar sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları, dünden bugüne yansıyan haberleri sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim, bir haftayı artık geride bıraktık. Peki bu hafta neler yaşandı? Gündemin öne çıkan başlıklarına gelin hemen kısaca değinelim. Öncelikle gurur dolu bir haber. A Milli Kadın Voleybol takımımız tarihi bir başarıya imza attı biliyorsunuz. Çin'de oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Bir kez daha Fili'nin sultanlarını kutlayalım, tebrik edelim göğsümüzü kabarttıkları için. Ve sonrasında Gaziantep merkezli 14 ilde zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 382 şüpheli gözaltına alındı. Yine geçen haftanın önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Ve Üsküdar Belediyesi'ne yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla operasyon düzenlendi sevgili izleyenler. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş cuma günü tutuklandı. Yine gelişmeler de devam ediyor. Ona dair bilgileri de paylaşacağız sizinle. Ve ne yazık ki yazın başından bu yana, özellikle de şu son 2 haftada Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Rüzgarın da etkisiyle birlikte birçok ilde yangınlar daha da artmış durumda. 9 ilde yangın çıktı. Alevlerle mücadele Antalya, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de yangınları söndürmek için aralıksız devam ediyor efendim. Devam edelim şimdi. Orta Doğu'da da beklenen en somut barış adımı geldi. Gazze'de silahların susması ve işgalin sona ermesi için anlaşma sağlandı. Ancak İsrail'in ne yazık ki ihlalleri hala devam ediyor Gazze'de, yanı sıra Batı Şeria'da da. Ve son olarak dünün en önemli gelişmesi, birazdan da ayrıntıları alacağız çünkü yeni görüntüler de gelmeye başladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ mensubu timde yer alan ve kırmızı bültenle aranan terörist Burkay Karatepe yakalandı efendim. Şimdi onun yeni görüntüleri de var, onun üzerine de konuşacağız. Arkadaşımız bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Az evvel de söylediğimiz gibi 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan o timde yer alan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü Burkay Karatepe ile ilgili yeni ayrıntılar, yeni görüntüler var. Ayrıntıları alacağız şimdi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan bizi bekliyor. Notlarıyla yayına hazır. Hoş geldin Kadir yayına. Nedir ayrıntılar? Hemen dinleyelim senden sıcak gelişmeleri.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar dileyelim öncelikle. Aslında geçtiğimiz saat itibariyle istihbarat şefimiz Ramazan Almaçayır'ın ulaşmış olduğu o görüntüler kamuoyuna servis edildi A Haber aracılığıyla. Şimdi o iki fotoğraf karesine bakacak olursak aslında kendisini gizlemeye çalıştığı o kadar net, o kadar belli ki, çünkü bir konferansta yer alıyor kendisi ve konferans salonu içerisinde bereli bir şekilde oturuyor. İki fotoğraf karesi vardı. Her ikisinde de bereli olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz ve o teröristin yine o konferans esnasında bazı fotoğraflar çektiğinde yine aldığımız bilgiler arasından. Öte yandan bir diğer fotoğraf var. Bu fotoğrafta da yine saklanmaya çalıştığı, 10 yıldır saklandığı daha doğrusu, o hücre evlerinde net bir şekilde görebiliyoruz. Aslında bu fotoğraf kareleri gibi emniyet müdürlüklerine hain FETÖ'cü hakkında birden fazla ihbar yapılmıştı. Bu ihbarlar doğrultusunda aslında teknik ve fiziki takibi yapılıyordu. O mu değil mi sorusu soru işaretiydi. Ve bu kapsamda da geçtiğimiz gün itibariyle başarılı bir operasyon yapıldı ve 10 yıldır firari olarak kırmızı bültenle aranan, o dönemde yani 2016'da Marmaris'teki 37 kişilik suikast timinin tek firarisi olan Burkay Karatepe dün itibariyle gözaltına alındı ve yakalanarak gözaltına alındı ve bulunduğumuz dakika itibariyle kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemleri devam ediyor. Şimdi o fotoğrafa geri dönecek olursak, o fotoğraftan detayları aktarmaya devam edecek olursak aslında kendisini İlk önce bir kağıtçı olarak ifade ettiğini söyleyelim. Sonrasındaysa yapı malzemeleri adı altında bazı mermercilik işleri yaptığı yine şu

0: anda tespit edilmiş durumda ve şunu da hatırlatmakta fayda var. Aslında bakıldığında dışarıdan baktığınızda mütevazi bir hayat yaşıyor gibi gözüküyor fakat yapılan operasyon kapsamında evinden çıkanlara bakacak olursak aslında nedenli bir uyumanın içerisinde, tırnak içerisinde nedenli bir uyumanın içerisinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Aynı tıpkı uyuyan bir kanser hücresi gibi kendi zamanının belki de gelmesini bekliyordu. Çünkü evinde yapılan aramalarda 98 ata altını, 33.700 Amerikan doları, 2.500 küsür euro ve Türk lirası ele geçirilmiş durumda. Bu da demek oluyor ki aslında bir yandan kendini saklamak adına mütevazi bir hayat yaşarken bir yandan da belki de ileride yapılabilecek olan yeni bir hain darbe girişiminin de belki de altyapısını kendi adına oluşturuyordu. Birden fazla kimlik kullandığını söyleyelim. Özellikle kimliklere bakacak olursak, sahte kimlikler kullandığını söyleyelim. O kimliklere bakacak olursak da aslında fotoğrafta kendisi var fakat kimlik bilgileri farklı. O kimlikler de araştırılıyor. Çünkü geçtiğimiz yıllarda GBT'ye takılmış durumda. Yani bir polis incelemesinden geçmiş. O dönemde o kimlikleri o mu kullanıyordu yoksa başka biri mi kullanıyordu? Sonradan mı bu kimliği elde etti? Bunu da tabii ki önümüzdeki günlerde göreceğiz. Söylemiş olduğumuz gibi 10 yıldır firariydi. Kırmızı bültenle aranıyordu ve dün yapılan başarılı operasyon neticesinde gözaltına alındı. Bulunduğumuz dakika itibariyle kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Yaklaşık 4 günlük bir süre zarfı var. Tek kişi olmasına rağmen 4 günlük gözaltı süresi olması muhtemel. 4 gün sonrasındaysa adli makamlara sevk işlemleri yapılacak. İlk önce savcı huzurunda bir ifade verecek. Savcılık ifadesinin ardından ise savcılık talebi doğrultusunda sulh ceza hekimliğine sevk işlemleri yapılacak diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Yolsuzluk dosyasındaki ifadelere göre rüşvet pazarlıkları başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun sahibi olduğu barda yapılıyordu.
2: Bir sanatçı öyle bir belediye başkanı olur ki tüm Türkiye bu örneğe, bu örnekle, coşkuyla, bütünlükle katılımcı belediyeciliğin ne olduğunu görür.
3: Etimesgut Belediyesi'ndeki yeni rüşvet iddiaları yürütülen soruşturma dosyasına girdi. Müşteki beyanlarında belediyedeki rüşvetlere ilişkin görüşme ve pazarlıkların Çankaya Şili Meydanı'nda faaliyet gösteren bir barda yapıldığı iddia edildi. Masa kayıtlarına göre o barın hesabından belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun hesabına iki ayrı işlemle toplam 975 bin lira gönderildiği belirlendi.
2: Belediyemiz şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir. Bana diyorlar ki belediye başkanı olamaz. Biz belediyeyi sizin anladığınız şekilde yönetmeyeceğiz.
3: Soruşturma kapsamında söz konusu para transferlerinin gerekçesi ve diğer mali hareketler ayrıntılı incelemeye alındı.
4: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
5: Ona bakınca ben elbette bir Ankara sevdalısı görüyorum. Suçlulara göz açtırmayan, geceleyin hepimiz rahat uyusun diye canını ortaya kayan bir iradenin temsilcisini, kahraman Türk polisini görüyorum.
3: Öte yandan inşaat firması sahibi FK da müşteki sıfatıyla verdiği ifadede müteahhitlerden milyonlarca lira döviz ve altın talep edildiğini öne sürdü. FK toplanan paraların bir bölümünün belediye içinde paylaştırıldığını, diğer bölümünün ise İstanbul'daki CHP yönetimine gönderildiğini iddia etti. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu, İmar Müdürü Serpil Zengin ve Zabıta Müdürü Zülküf Sancar'ın adını veren müşteki, ses ve görüntü kayıtlarının bulunduğu CD'yi savcılığa teslim etti. Müteahhit, İmar Müdürü Serpil Zengin'in iletişim ve seyahat kayıtlarının incelenmesini istedi. Müşteki ifadesinde ruhsat işlemleri karşılığında talep edilen ve ödenen yüksek miktarları da tek tek anlattı. FK'nın iddiasına göre EG, bölgede gerçekleştirdiği 2000 dairelik proje için mimarlar aracılığıyla $500 bin verdi. AT'den 32 villalık projesi karşılığında 320 bin dolar istendi ancak bu talep kabul edilmedi.

0: FK, AA'nın Bağlıca'daki 8 villalık projesi için 160 bin dolar verdiğini, MA'nın ise Yapracık'taki 1+1 konut projesi kapsamında mimarlar üzerinden 7 milyon lira teslim ettiğini öne sürdü. FK, Bağlıca'da yürüttüğü 34 villalık projenin ruhsat sürecinde imar müdürü Serpi Zengin tarafından belediyeye çağrıldığını belirtti. Zengin'in odasında yapılan görüşmede kendisinden ruhsat karşılığında 5 ila 6 milyon lira istendiğini iddia eden müşteki, talebi kabul etmediğini anlattı. Müşteki daha sonra belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu'nun kendisinden ruhsat işlemi karşılığında açıkça 4 milyon lira istediğini ileri sürdü. Beşikçioğlu'yla belediye önünde karşılaştığını anlatan müşteki, Beşikçioğlu'nun kendisine belediyenin yeni aldığı otobüsleri göstererek "iş yapmaya devam etmek istiyorsan iki tane otobüs parasını bana getireceksin" dediğini iddia etti. FK, talebi kesin bir dille reddettiğini ve bunun üzerine aralarında tartışma çıktığını öne sürdü.
1: Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar var sevgili izleyenler. Gözaltına alınan 5 kişiden dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan ve 2 kişi daha tutuklandı. Şimdi hemen ayrıntıları almak için bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Yüksel Akalan takip ediyor notlarıyla karşımızda. Hemen dönelim. Yüksel, merhaba, günaydın, hoş geldin yayına. Alalım hemen ayrıntıları senden.
2: Günaydın Merve Özkan. Senin de ifade etmiş olduğun gibi tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması giderek derinleşiyor ve soruşturma kapsamında da tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, baş polis, başkomiser gibi birçok polis memurunun olduğunu belirtelim. Tabii şüpheliler 3 grup halinde Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiğini de belirtelim. Tabii öncelikle savcı karşısına çıktılar, ardından mahkeme istekleri gerçekleşti ve toplamda 12 kişi tutuklanırken 6 kişi adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte serbest bırakıldı. Bir kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dün gece saatlerinde ise dönemin Asayiş Şube Müdürü olan Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan'ın da aralığında bulunduğu 3 kişinin de tutuklanmasına karar verildi ve sabah saatlerinde ise artık Erzurum cezaevine sevk edildiler. Tabii bundan sonra neler olacak? Soruşturma kapsamında bir yandan Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları devam ediyor. Tunceli'de 30 kişilik özel ekip adeta Tunceli'yi didik didik ediyor diyebiliriz. Gülistan Doku'nun cansız bedenine ilişkin bir iz emare arama çalışmaları devam ediyor. Diğer bir hususta soruşturmanın kilit ismi olan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci bekleniyor. Yakın zamanda yine Türkiye'ye iade edilmesi de bekleniyor. Soruşturmadaki kilit isimlerden bir tanesi. Diğer bir hususta son günlerde yapılan operasyonlarla 19 şüpheli gözaltına alınmıştı ve savcılık ifadelerinin ardından da kimisi tutuklandı, kimisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özellikle de tutuklanan isimlerin vermiş olduğu ifadeler doğrultusunda ya da mahkemede yapmış oldukları savunma doğrultusunda yeni incelemeler, yeni değerlendirmeler yapılacak ve bu savunmalar doğrultusunda da yeni gözaltıların yaşanması da muhtemel. Önümüzdeki hafta içerisinde de yine sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Tabii önemli olan husus Gülistan Doku'nun cansız bedeni nerede? Şu ana kadar gözaltına alınan ya da tutuklanan isimlerden herhangi bir şekilde Gülistan Doku'nun cansız bedeni nerede olduğunu ilişkin bir ifade olmadığını da belirtelim. Tutuklu isimler arasında yine Tunceli'nin dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel bulunuyor. Yine oğlu Mustafa Türkay Sonel ve eşi Andan Sonel'in de bulunduğunu belirtelim. Soruşturma her geçen gün derinleşerek devam ediyor. Yeni tutuklamalar yaşanıyor. Son olarak 19 şüpheli gözaltına alınmıştı ve 19 şüpheliden 12 kişinin daha tutuklandığını belirtelim. Gülistan Doku soruşturmasında şu ana kadar tutuklu sayısının da 28'e ulaştığını belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım Merve Özkan.
1: Yüksel Akalan, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Şu anda tutuklu sayısı 28'e yükselmiş durumda. Her gün yeni bir gelişme yaşanıyor Gülistan Doku soruşturmasında. Ve şimdi Ahbap soruşturmasına bakacağız. Günlerdir kamuoyunun gündeminde Ahbap Derneği konusu malum. Bir bakıma iyiliğin suistimal edildiği ve güvenin sarsıldığı bir süreç yaşanıyor. Biz de mikrofonlarımızı vatandaşa uzattık. Kimi beklemezdik dedi, şaşkınlığını dile getirdi. Kimi iyiliğin gölgelenmesine izin verilmemeli dedi. Kimi ise devletten başka kapı yok diyerek cevapladı bu soruları.

0: Ahbap Derneği ile ilgili yeni bir tartışma daha gündeme geldi. Deprem döneminde devlet kurumları yerine Ahbap Derneği'ne yardım çağrısında bulunan birçok ünlü isim bugünkü açıklamalarında tam tersi yönde ifade verdi. Peki vatandaş ünlülerin kendi içinde çeliştikleri bu konu hakkında ne düşünüyor? Şimdi söz millette.
1: Ünlü biri, yardım edeceğine inandığım biri ama bu iyi niyeti kötüye kullanıyorlar maalesef. Ama dediğim gibi yani devlet kurumlarından şaşmamak lazım bence.
2: Vebal altına girmek, bunun hesabını verebilmek bunlar çok önemli şeyler. Çünkü dernek dediğin zaman ya her kafadan bir ses çıkıyor. Ne oluyor? Ya başkan yiyor mu? Ne oldu? Paranın hesabını veremeyeceğim, parayı toplamayacağız.
1: Çok kolay. Ne ünlü bu? Bunlardan zarar gelmez. Hemen biz derneğimizi kuralım. Çünkü niye? Onu kolaylaştırıyorlar.
2: Para akışını sağlıyorlar.
1: Para akışını sağlıyorlar. Yani şimdi burada herkesin adını da kötüye, iyilik yapanı da kötüye çıkarıyorlar şimdi yani. Böyle de bir problem var.
2: Biz büyük bir aileyiz, Türk milleti olarak. Yani devletimiz ne diyorsa onun yanındayız yani.
3: Niye inkar ediyorlar ki? Verdiler. İnkar etmeci gerek yok. Bazen bağırıyorlardı ekranlarda. Verin, verin, verin. Hükümete inanmadılar. Ne oldu? Hepsi şimdi adliyede koşturuyor. Ne oldu? Hepsi şimdi özür diliyor. Hiç gerek yok yani özür dilemeye.
4: Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu var. Devleti küçük durumu düşürmek adına bu tür kuruluşları öne çıkartıp pohpahlayıp devleti küçük düşürmek istediler. Her zaman gerçek güvenilecek kişi devlettir. Şimdi gerçekler ortaya çıktı.
5: Çok yanlış olan bir şey. Hele ki bir sanatçı, yani sanatçılara ben bunu hiç yakıştıramadım. Yani şok oldum desem yeri var. Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Yazıklar olsun. Başka ne diyeyim? Var mı denecek bir şey? Var mı yani bunun üstüne? Vallahi bence devlete de çok güvenmeli yani.
6: Ülkenin itibarsızlaştırılması, yıkılmasını göze alırlar. Ama bu hükümeti her türlü tasfiye etmek için elinden geleni yaparlar. Ve kaybettiler. Şimdi diyor ya onlar tuzak hazırlıyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki biz de tuzak hazırlıyoruz. Ellerini ayaklarına dolandırıyor.
7: Ünlülerin yani bir dedikleri bir dediklerini tutmuyor. Şimdi bu çeşit derneklere yapılmamalı. Güvenli değil çünkü. İnsanların sanki duygusuyla oynadı biri.
8: O kadar kayıp yaşadık. O kadar canımız gitti. Onların şu zamanda bunu söyleyip de sonradan tersini söylemesi gerçekten üzücü.
9: İnsanlar ellerinde avuçlarındakilerini verdiler ama maalesef geldiğimiz nokta bu. Gerçekten çok üzücü.
10: Fikir değiştirdiler aniden. Önce yardım yaptık dediler. Şimdi yardımları inkar ediyorlar. Yani bizim çok canımız gitti 2023 depreminde. Yani bu durum hoş bir şey değil.
11: Yani devlet varken ekstra bir derneğe gerek yok bence. Her zaman devletimizden yanayız. Her şeyin sonucu belli olacaktır.

Sevgili izleyenler, şimdi orman yangınlarına bakacağız. Ne yazık ki ciğerlerimiz yanıyor. Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrol altına alınan alevler rüzgarın etkisiyle zaman zaman ne yazık ki yeniden büyüyor. Marmara Adası'nda yangına neden olan bir kişi ise gözaltına alındı. En son neler yaşandı, gelin bakalım şimdi yangınlara dair.

0: Helikopterler, uçaklar, ara zöz ve su tankerleri. Mücadele büyüktü. Yeşil vatan için seferber olundu. Aydın'ın Çine ilçesi alevlere teslimdi. Ormanlık alanda başlayan yangına müdahale gece gündüz aralıksız sürdü. Rüzgar nedeniyle alevlerin geniş alana yayıldığı bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi. Tomalarda söndürme çalışmalarına destek verdi. Hayvanlar güvenli alanlara taşındı.
1: Aydın Çin'de dumanlar dağıldıktan sonra acı bilanço ortaya çıktı. 3 günde 3000 hektarlık yeşil alan ne yazık ki kül oldu.
0: Alevlerle mücadelenin sürdüğü bir diğer yerse Balıkesir'in Susurluk ilçesiydi.

0: Rüzgarın da etkisiyle Yıldız Mahallesi'ne, oradan da Gökçeas Mahallesi'ne doğru ilerledi. O alevleri durdurmak oldukça zorlaştı ama helikopterler havadan, uçaklarla birlikte karadan da yer ekipleri yoğun bir mücadele sonucu yangında alevleri durdurabildiler. Ancak devam eden yangın ise sabahleyin hava gücünün tamamen yoğun bir şekilde bu bölgeye aktarılması yapılan çalışmalar sonucu buradaki yangında zararı ziyanıyla birlikte kontrol altına alındı.
1: Sevindiren haber ne yazık ki uzun sürmedi.
0: Susurluk'ta büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında bir nokta vardı ki o beyaz dumanların tüttüğü noktada bu kez dumanlar siyaha döndü ve o siyah dumanların içinde alevler bir kez daha yükseldi.
1: Öte yandan yangından etkilenen bölgeler drone'la görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Yangının doğası gereği yangın alanının içerisinde zaman zaman rüzgara bağlı belki kısmi tütmeler olabilir, ufak parlamalar olabilir. Bunlar endişe edici herhangi bir durumu ifade etmiyor. Zaten şu anda an itibariyle herhangi bir şekilde tehlike oluşturacak aktif bir yangın yok çok şükür.
1: Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda da yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alınırken yangının çıkış nedeni de belli oldu. Evinin bahçesinde kaynak yaptığı esnada çıkan kıvılcım nedeniyle yangına sebep olan bir kişi gözaltına alındı.
3: Efendim, Yunanistan'ın farklı bölgelerinde çıkan 51 yeni orman yangınıyla birlikte ülkedeki aktif yangın sayısı 73'e yükselmiş durumda. Yangınların özellikle Atina ve yakınındaki Viotia bölgesinde yoğunlaştığı görülüyor. Peki alevler kontrol altına alınabiliyor mu? Son durumu alacağız hemen A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. İlhan, günaydın. Nedir yangınlardaki son durum Yunanistan'da?
4: Günaydın Merve, teşekkür ederim. Tabii ki Girit'te başladı. Senin de biraz önce rakam verdin. Ancak bunun üzerine daha 3 koymamız gerekiyor. Gece yarısı Kefalonia Adası'nda da yangın çıktı ve şu anda oldukça 3 büyük yangının içerisinde yerini aldı. Bunu belirtmekte fayda var. Ama bunlardan en büyüğü Girit'te başlamıştı. 3 itfaiyecinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı bu yangın. Kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak zaman zaman tabii ki rüzgarın da etkisiyle bölgede çok şiddetli rüzgarlar esiyor. Orada da alevler meydana geliyor. Ancak en büyük yangınlardan bir tanesi şu anda bizler de onu A Haber olarak yakından takip ediyoruz. Viotia bölgesinde senin de belirttiğin gibi yani Atina'nın kuzey batısı 60 kilometre mesafedeydi Atina'ya. Şu anda yaklaşık 25 kilometre Atina'nın merkezine yani Sindagma meydanına, parlamentonun bulunduğu meydana 25 kilometre mesafeye yaklaştı. Megara bölgesi, Korint bölgesine giderken ki orada çok büyük askeri helikopterler, üsler var, şeyler var. Bütün çabalar şimdi o yangının Megara bölgesine sıçramaması için gece boyunca alevlerle mücadele edildi. Kaç kişi mücadele ediyor diye izleyicilerimiz de merak eder Merve. 500 itfaiye eri, yanlış duymadınız, 500 itfaiye eri, 196 araç, 29 hava aracı şu anda sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrardan bu Atina'ya yaklaşmakta olan yangının önünü kesmek üzere çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ancak tek yangının, alevlerin durdurulmasına rüzgar olanak sağlamıyor. Çünkü çok şiddetli, yaklaşık 7, 8, 9, 10 deniz mili esen rüzgarlar var bölgede. Dolayısıyla da yangının cephesi de çok enteresan. 100 kilometrelik bir cephesi var. Yani bu 100 kilometre içerisinde artık önünü kesebilmek mümkünatı yok. Zaten biraz önce Yunanistan itfaiye şefi canlı yayında şunu belirtti. 100 kilometrelik bir yangını kontrol edecek güçte değiliz. Buna imkanımız yetmez. Bizim amacımız şu anda Atina'ya 25 kilometre yaklaşan bu Megara'ya yaklaşmak, yaklaşmakta olan alevlerin önüne geçmek. Dolayısıyla da askeriye, yani ordu, sivil toplum kuruluşları, bütün herkes, tüm yetkililer seferber olmuş vaziyette. İş makineleri, çevre illerden iş makineleri getiriliyor ve orada şeritler açılıyor. Yani büyük iş makineleriyle topraklar kazılıyor, traktörler sürüyor. Yani harıl harıl bir çalışma var. Maalesef yangının önüne geçilemiyor. Neden? Çünkü burada yanan bir yangın, bir çam ağacı, bir bakıyorsunuz ki 50 metre daha ileri tarafa bir kozalak oraya düşmüş.

0: Orada da bir alev açılıyor. İşte itfaiye şefinin de belirttiği bu. Şu anda tabii İspanya'dan, Romanya'dan, Fransa'dan da 23 kişilik ekipler var burada. 3 ülkeden 23 kişilik, çünkü bunlar Avrupa Birliği'nin bir mekanizması vardı. Sürekli olarak bazı ülkelerde duruyorlar. Onlar da bu yangına müdahil oldular. Ancak 73 itfaiye eri de Ukrayna'dan, savaş olmasına rağmen oradan çekildiğini biraz önce dile getirdi itfaiye şefi. Bu yangın en büyük korkumuz Atina yaklaşmasın. Eğer Megara'ya yaklaştığı andan itibaren tehlike şu olacak: orada bütün Yunanistan'ın petrollerinin yapılmış olduğu rafineriler var, ki öyle bir şey zaten düşünmüyoruz. Oraya geldiği andan itibaren iş bitmiştir durumu, dedi itfaiye şefi. Oraya gelmemesi için elinden geleni yapıyorlar. Bugün Mitsotakis tekrardan kriz masasının başına geçecek ve neler yapılabilir, son bilgileri aldıktan sonra saat 9.30, sabah 9.30 civarında biz bu yayındayken şu anda toplantı gerçekleştirecek. Gerekirse Avrupa Birliği'nden yardım çağrılacak. Evet, söylediğim gibi 500 itfaiye eri, orman komandoları, askeri birlikler sürekli olarak orada ellerinden geleni yapıyorlar, ancak alevlerin bir türlü önüne geçemiyorlar. Neyse ki can kaybı yok. Son notları da vereyim. İtfaiye şefinin de söylediğine göre 230'un üzerinde bir ev yandı. 7 köy acilen boşaltılması çağrısı yapıldı. Acil devlet tarafından, Acil Afetler Kurumu tarafından. Bakalım, bizler de A Haber olarak takip etmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki bültenlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz.
1: İlhan Tahsin, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Şu anda komşudaki Yunanistan'daki orman yangınlarının boyutu da böyleydi. Şimdi İtalya'ya bakacağız. İtalya'nın Napoli şehrinde de deprem paniği vardı sevgili izleyenler. 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Düşünce aslında büyüklüğü çok büyük değil, yani 4,7. Ancak İtalya'da beklenmedik seviyede bir yıkıma yol açtı bu deprem.
2: Depremin büyüklüğü 4,7, şiddeti ise çok daha fazlaydı. Afetin merkez üssü Napoli'nin batısındaki Campi Filigrei bölgesi. Mamma mia.
3: Mamma mia. Çok korktuk çünkü sarsıntı çok kuvvetliydi. En çok da çocuklar korktu. Deprem durunca hemen kendimizi dışarı attık.
2: Dağılan evlerinden kaçıp sokağa çıkanlar karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Sarsıntı Napoli'de son 40 yıl içinde meydana gelen en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti. 21 kişi yaralandı.
4: Yamacın çökmeye devam etme riski var. Çok tehlikeli.
2: Napoli ve çevresinde pek çok tarihi yapı ve bina ağır hasar aldı. Bazı araçlar molozların altında kaldı. Elektrik kesintisi nedeniyle de çok sayıda mahalle karanlığa gömüldü.
1: Evet, dünyadan gelişmeleri aktardık. Yurda dönelim şimdi efendim. Ankara'da devremülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandıran organize şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda da 24 şüpheli gözaltına alındı.
5: Hayal satıp paraları topladılar, vatandaşı dolandırdılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar. Devremülk dolandırıcılığına karşı Ankara Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 25 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin vatandaşları devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız diyerek masraf adı altında para topladıkları saptandı. Şüphelilerin faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri, ancak herhangi bir hizmet sunmadan paraları aldıktan bir süre sonra oyalayıp mağdurlarla irtibatı kestikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli Kızılcahamam Adliyesi'ne sevk edildi.
1: Şimdi şimdi hemen Orta Doğu'daki gelişmelere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim zirvedeyken Amerika Birleşik Devletleri basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Amerika'nın İran'a bir kez daha vuracağı öne sürüldü. İransa iddialara hazırlıklıyız karşılığını verdi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arak

0: ile bir görüşme gerçekleştirdi. Son yaşananlara bakalım şimdi.
1: Tansiyon, ABD basınının iddiasıyla bir kez daha zirve yaptı. ABD'nin İran'ı vuracağı öne sürüldü, Tahran rest çekti. Washington Post gazetesi, Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik kapsamlı bir saldırı emri vereceğini yazdı. Saldırıların birkaç gün süreceğini iddia etti. Haberde İran yakınlarına Amerikan deniz filosunun konuşlandığı da yer aldı. İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesi de benzer bir iddiayı ortaya attı. Haberde İsrail ordusunun İran'ın enerji tesisleri ve altyapısına yönelik olası ABD saldırıları öncesi yüksek alarm durumuna geçtiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki bazı gemileri asker ve savaş ekipmanı taşımak için kullandığını öne sürdü. Bakanlık, söz konusu gemilerin tespit edilmemek amacıyla radar sistemlerini kapattığını da iddia etti. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de ülkesinin 2 yıl içinde karşılaşabileceği en kötü senaryolara dahi hazırlandığını söyledi. Gerilim artarken ABD 10 ülkedeki vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Bu uyarının ardından İran devrim muhafızları bir video yayınladı. Enerji altyapılarının hedef alınabileceği mesajını veren İran devrim muhafızları bölgeyi karanlığa gömeriz tehdidinde bulundu. Tüm bu gelişmelerin gölgesinde Türkiye'nin tansiyonu düşürme çabaları da sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile görüştü. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye, bölgemizdeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edecektir ifadesini kullandı.
0: Ve işgalci İsrail ateşkese rağmen Gazze'de kan dökmeye devam ediyor. İsrail'in kente yönelik son saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı. Soykırım ordusu sadece masumları katletmekle de kalmadı. Gazze şeridinin orta kesiminde bulunan bir ilaç deposunu da havaya uçurdu. Yanı sıra yine camiler bir kez daha hedef alındı. En son neler yaşandığına bakalım.
2: Acı dinmiyor. Her gün yeni bir katliam baş gösteriyor. Gazze kan ağlıyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine ölüm yağdırıyor. İşgal ordusunun hedefinde bu kez kentin orta kesiminde yer alan Deir el-Belah, kuzeydeki Gazali bölgesi ve Şeyh Rıdvan mahallesi vardı. İsrail'e ait insansız hava araçları bu noktalara saldırı düzenleyerek birçok Filistinliyi hayattan kopardı. İşgal ordusunun katlettiği Filistinlilerden geriye yalnızca tarifsiz acılar, gözyaşlarına boğulan aileler kaldı. Şehitler sevdiklerinin hüzün dolu vedalarıyla son yolculuklarına uğurlandı. İsrail masumları katletmekle de yetinmedi. Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında yerinden edilenlerin kaldığı çadır kampı vurdu. Burada yer alan bir ilaç deposu yerle bir oldu.
3: İsrailli işgalciler Aksa Şehitler Hastanesi'ne karşı iğrenç bir suç işledi. Gece yarısı hastanenin tıbbi malzemelerini içeren bir depoyu hedef aldı ve tamamen tahrip etti. İsrail bu depoyu hedef aldığında hastalar ve yaralılar paniğe kapıldı ve korktu.
2: Patlamanın ardından çıkan yangında çok sayıda ailenin kaldığı çadırlar kül oldu.
4: Dün ateşkes ilan edildiğini ve durumun düzeldiğini, güvende olduğumuzu düşündük. Sonra aniden sabah 2 veya 3 civarında beni uyandırdılar. Bu kampta hasta ve durumu kötü olan insanların kaldığı güvenli çadırlar ve böbrek hastaları için diyaliz üniteleri vardı.
2: İşgal ordusu Ekim 2023'ten bu yana yaptığı saldırılarla 73 binden fazla Filistinliyi katletti. Gazze şeridinde enkaz altında hala binlerce cenaze bulunuyor.
0: Efendim, sıradaki haberimiz 7'den 70'i hepimizi yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu durum yalnızca ekonomik kayıplara değil, çevresel etkileriyle de özellikle dikkat çekiyor. Peki tablo ne söylüyor? İsrafı azaltmak için neler yapılabilir? Gelin izleyelim.
2: Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor.
5: Bir dilim ekmeğin üretilmesi için 40 litre su harcanır.
2: Verilere göre en fazla israf edilen gıda grubu %30.

0: %39,7 ile taze meyve ve sebzeler. Yani yaklaşık 9 milyon sebze meyve çöp oluyor. İkinci sırada %32 ile ekmek yer alıyor. Bu da her yıl yaklaşık 8 milyon ton ekmeğin israf edilmesi demek.
1: Çöplerde hep ekmek görüyoruz.
0: Süt ve süt ürünleri %14,3'lük oranla listenin devamında geliyor. Peki bu tablo neden ortaya çıkıyor?
2: İsraf bu memleketin en büyük şeyi. Bu israf olmasa biz bu kadar da rahat yaşayacağız.
1: İsraf ciddi bir şey. Sert sonuçları var. Meyve sebze ile ilgili israf çok ciddi boyutlarda. Meyve sebzeyi çok market, zincir marketlerde görüyoruz. Arka tarafta kasalarla domatesi çöpe atıyorlar.
3: Serpme kahvaltılarda yenmeyen yiyecekler, buzdolabında unutulan sebze, meyve ve bayatlayıp çöpe giden ekmekler. TÜİK verilerine göre Türkiye'de en çok israf edilen gıdalar sebze, meyve ve ekmek oldu. Peki bu israf nasıl önlenecek?
1: Kabukları kalın soyulmamalı mesela. İşte orada çok zayi oluyor. Dolap düzeni, dolabın doğru düzenlenmesi, buzdolaplarının ihtiyacımız kadar gıda almak, meyve sebze satın almak, bunun için bir listeyle marketlere gitmek ve her gıdanın çok ciddi su değerinin olduğunu bilmek. Yani çöpe atılan her gıda suyun çöpe atılması demek. Bir taraftan bunu yeteri kadar, yani tabağımıza yeteri kadar almak belki de. Açık büfe, restoranlar, lokantalar, açık büfe satış yapan yerler de büyük sıkıntı.
0: Gıda israfı yalnızca sofralarla sınırlı değil. Üretimden tüketime kadar kullanılan su, enerji ve tarım kaynakları da israf edilmiş oluyor.
3: Plansız alışveriş, yanlış saklama koşulları ve ihtiyaçtan fazlasını almak yalnızca aile bütçesini değil doğal kaynakları da tüketiyor.
1: Gıdanın israf olması demek ülke kaynaklarının çöpe atılması demek. Gıda israfı eşittir iklim değişikliği. Garip geliyor olabilir ama şöyle izah etmek lazım. Şimdi 1 kilo domatesi 1 yıl içinde israf ettiğinizi düşünün. Yani toplamda her gün 1 dilim israf ettiğinizi düşünün. Farz edelim ki yılda 1 kilo domates israf ediliyor. 1 kilo domatesin üretilmesi için 280 litre su harcanır, biliyor musunuz, tarlada. Dolayısıyla sadece su değildir hikaye. 1 kilo domatesi çöpe attığınızı düşünün çeşitli sebeplerle. Tarlada onun için gübre harcandı. Tarım ilacı harcandı. İşçiler çalıştılar güneşin altında. Zaman harcandı her şeyden önemlisi. Ve her üretim demek orada bir traktörün çalışması ve akaryakıt harcanması eşittir karbon gazı salınımı ve sera gazı emisyonu demek. Bunların hepsini bir torbaya koy, al sana iklim değişikliği.
4: Taze alıyoruz, yiyoruz. Bayat kalıyor, atıyorum, çok atıyoruz.
5: Allah Cenab-ı Hak onu sorsun sorur sana. Ekmeğe atılmaz.
6: Efendim, şimdi sizleri siyasilerin ve sanatçıların da uğrak noktası olan Eminönü'ndeki tarihi bir handa bulunan pide fırınına götüreceğiz. Ailesi 400 yıldır ekmekle uğraşan Ahmet Alagöz, bakın 42 yıldır nasıl her gün çalışanlarıyla birlikte lezzetli pideler yapıyor.
7: Sokaklarında Kuveloğlu Han'ın içerisindeyiz. Burası 1800'lü yılların başında Fransız bir mimar tarafından yaptırılan tarihi bir han ve şimdi sizleri bu handaki bir dükkana götüreceğiz. İçerisinde 42 yıldır ustalık yapan Ahmet Alagöz'ün hikayesiyle tanıştıracağız.
8: ...82 yıldır biz buradayız ailece. 42 yıldır ben buradayım. Ama biz ailece 400 yıldır ki bu işi yapıyoruz. Önceleri aç kalmamak için hani ekmek yapmışız. Derken modernleşmiş, saray mutfaklara ekmek yapmışız dedelerimiz. Ben doğduğumdandır ki ben bu mesleğin içerisindeyim. Annemiz de aşçı, eşim de aşçı, yani profesyonelce aşçı. Yani Türkiye'de bilinen tüm yemekleri yapıyoruz. Bilinmeyen yemekleri de yapıyoruz. Çocukluğum burada geçti.

0: 13 yaşında usta oldum. Her türlü fırında çalıştım, her türlü tarz fırında çalıştım.
1: Ahmet Alagöz 13 yaşında usta oldu ama koluna bir bilezik daha taktı. Ustalığına sporculuğu da ekledi.
0: Profesyonel atletim, futbolcuyum, voleybolcuyum, basketbolcuyum, onları da yaptım. Çünkü sağlık için onlar gerekli.
1: İşte tam da o dönemde 20'li yaşlarında askere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la tanıştı. Ona da pide yaptı. Denktaş o leziz pideyi yedikten sonra aralarında gülümseten bir diyalog geçti.
0: Kıbrıs'ta askerlik yaparken Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'la pide de yaptım. Atlettim, ödül de aldım. Onunla da tanışma şerefine nail oldum. Çok beğenmişti. Hatta biraz da şaşırmıştı. Dedi ki, ya sanki ben seni tanıyorum dedi. Evet dedim. Dedim ben daha önce atlettim. Sakın dedi siyasetine karşıma çıkmıyorsun dedi. Sen her yerden karşıma çıkıyorsun.
1: Askerden sonra pide ustalığına devam eden Alagöz 42 yıldır neredeyse her gün lezzetli pideler yapıyor. Üstelik o pideler Osmanlı'dan yadigar kalan talaş fırın geleneğiyle pişiriliyor.
2: Şu anda dünyada tek burada mı var?
0: Burada var.
2: Başka yok?
0: Yok. Bu talaş fırını, Osmanlı fırını talaş fırını diye geçiyor. Diğer fırınlar 1 dakikada pide pişirirken bu 6 dakikada pişiriyor. Sürüm olmuyor. Çok sürüm olmadığı için dünyada tercih edilmiyor. Hatta midesi arayanlara diyorum yiyin bu pideyi. Çünkü bu aynı zamanda ocağın laboratuvarı. Katkı maddesi, bozuk gıdalar yanar, pişmez. Bunda alev, duman, is ekmeğe sinmeden pişiyor.
1: Kaşarlı, kavurmalı, kıymalı gibi birçok çeşit pide yapılan fırın yurt içinden ve yurt dışından misafirlerini ağırlıyor.
0: Türkiye'nin çok sayılı sevilen gurmelerine birinci sınıfta olan kişilere ben o yemekleri yaptım. Başka ülkenin cumhurbaşkanları geldi. Suudi Arabistan'ın bakanları geldi. Bir de burada oldukları sürece otele pide istediler. Biden'ın danışmanı geldi. Hatta ben onlara söyledim hani sizlerle bir fotoğraf çekerim. Madem gece 10'a kadar oturduk falan. Dediler ki biz otelden kaçıp geldik. Bizim burada gelmemiz yasak.
1: Ahmet Usta işinde iddialı. İtalya pizzayı bizi örnek alarak yaptı diyor. Alagöz yaptığı pideleri zaman zaman İtalyan ustalara da tattırıyor.
0: Pizza pideden alıntıdır. Makarna yufka ekmekten alıntıdır. Makarna da bizim. İtalyan Napoli pizzacıları bunu kabul ediyor. Bu sistemi İtalya'da yapalım dediler. Ben tamam dedim. Hani benim bir katkım olursa sevinirim. 6 dakikada piştiğini öğrenince vazgeçtiler. Pideyi yediler, çok beğendiler. Dediler ki biz de sürüm yapamayız. Biz zarar ederiz. Biz 45 saniyede pişiriyoruz. Bu sanattır. Böyle tepsiye hamur koyacaksın. Yok derin dondurucuya atacaksın. Üstüne malzeme atıp fırına atacaksın. Onu benim nenem de yapar.
1: Peki bu lezzetli pideler nasıl yapılıyor?
0: Bizde yaş hamur mayası var. Katkı maddesi sıfır. Kepeğe alınmamış un. Eski usulde nasıldırsa öyle. Mayasını tabii koyuyoruz. Belli bir kıvamı var. Merdane ile açıyoruz. Onu merdane ile eskiden nasılsa o şekilde açıyoruz. Pişiriyoruz. Tam teşekküllü pişiyor. 6 dakikada pişiriyor. O midenin asitini de alıyor. Kaşarın mesela yağı alınmamış olacak. Yağı alınmış kaşar yanar. Bu kültür bitmesin. Bu bir kültür olsun, bir sektör olsun. Gençler hakkınla çalışmayı öğrensin.
2: Peki ömrünüzün sonuna kadar inşallah sağlığınız el verdikçe yapacak mısınız bu mesleği?
0: Babam 90 yaşına kadar çalışmıştı. Ben de öyle düşünüyorum. Yani. Bakıyorum insanlar 45-50 yaşında emekli olmuş ama ben 55 yaşında en verimli çağım. Ne emeklisi ben onu anlamadım.
1: Ahmet Usta işini çok severek yapsa da yetiştirecek usta bulamamaktan da şikayetçi. Şimdi işini öğretebileceği yeni ustalar arıyor.
0: Bu fırının karşısında çalışacak insan da yok. Yani yetişmiyor. Yani böyle yetişmesi için 10 yıl lazım.
2: Gençlere ne tavsiye vermek istersiniz?
0: Gençlere şunu derim, uzun vadeli baksınlar, kısa yoldan yok efendim ben köşeyi dönerim, kısa yoldan şunu öderim, tembellik yaparım, sonra bedelini ağır öderler. Bizim dünyada her şeyim oldu. Hiçbir eksiğim yok. Mükafat zaten Allah sana veriyor.
3: Efendim bir türkünün hikayesiyle devam edeceğiz bültenimize. Bu hafta Erzincan yöresine ait Keklik Gibi Kanadımı Süzmedim türküsünün trajik hikayesini taşıyacağız ekranlarınıza. Bu türkü sevdanın, kederin ve adalet arayışının satırlara dökülmüş hali. Dahası Erzincan dağlarına kazınmış bir ağıt. Gelin bakalım şimdi hikayesine birlikte.

Türk'ün hikayesinden merhabalar sevgili izleyenler ve radyoları başında bizi dinleyenler. Değerli dostlar, Anadolu'nun her türküsü bir hikaye taşır bağrında. Kimi sevdanın, kimi hasretin, kimi yüreklere işleyen acıların dili olur. Bu hafta sizi Erzincan'ın eski adı Pekerç, şimdiki adıyla Çadırkaya Köyü'ne götüreceğiz. Bir muhtarlık seçimi. Seçim sonrası yaşanan acı bir olay. Ve o olaydan doğan Yürek Burkan Bira.

Olayın geçtiği yıl tam olarak bilinmese de Erzincan halkının hafızasına kazınmış bir dönemdir. Pekerç köyünde yapılan muhtarlık seçiminde Mehmet Bey galip gelir. Ancak sevinci kısa sürer. Çünkü seçim sonucunu hazmedemeyen eski muhtarın yandaşları Mehmet Bey'in en sevdiklerine kıyar.

Bir gecede eşi ve çocukları katledilen Mehmet Bey yıkılır. Olay çevrede büyük yankı uyandırır. Bu acı haber Erzincan'a yolu düşen ünlü halk ozanı Aşık Nihari'nin de kulağına gider. Aşık Nihari duyduğu bu hikayeyi kalbine kazır ve satırlara döker. Dizeler köyün sessiz taşlarına, dağların yankısına karışır. Ortaya bir ağıt çıkar.

bazı dörtlükleri Erzincanlı halk ozanı Salih Dündar tarafından ünlü derlemeci Muzaffer Sarı Sözen'e aktarılır. Böylece sözler kaybolmaz, arşivlere girer.

Erzincanlı Hafız Şerif bu eseri taş plakta okur. O kayıt bugün Milli Kütüphane Başkanlığı'nda saklanmaktadır. Zamanla Zeki Müren ve pek çok sanatçı tarafından seslendirilir. Ama her icrada köyde yaşanan o acının izleri duyulur.

türkü, bir köy ve bir gecede yaşanan büyük bir acı. Türküler, yaşanmış hayatların notalara dökülen tanıklarıdır adeta. O kadar da gitme dedim. Yoksa sazın teline bir türkü düşer, tezene tele değil, yüreğine dokunur. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Gelecek programda yüreğinizin bam teline dokunacak bir başka türküyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Bolat, dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde sıcak savaşların, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda, Türkiye 23 yıldır istikrarlı büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Artvin Valiliği toplantı salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, bakanlığın iç ve dış ticaretin yanı sıra ihracat, ithalat, gümrükler, mal ve hizmetler alanlarında düzenleyici, icracı ve denetleyici bir kuruluş olduğunu söyledi. Bolat, Artvin'e 23 yılda 50 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildiğini ve önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yükün dijital dönüşümüyle bilişim uzmanları yetiştiriliyor. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Bölümünde öğrenciler, laboratuvar uygulamaları, proje tabanlı dersler ve sektör işbirlikleriyle desteklenen eğitim modeli sayesinde teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürüyor. Uygulama ağırlıklı eğitim anlayışı, öğrencilerin mezun olmadan önce sektör deneyimi kazanmasına katkı sağlıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen bölüm başkanı Dr. Erkan Uçar, teknolojideki değişimin her sektörde bilişim uzmanlarına duyulan ihtiyacı artırdığını belirtti. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri bölümünün kurumların dijital altyapısını yöneten ve iş süreçlerini teknolojiyle buluşturan çok disiplinli bir alan olduğunu aktardı. Bilişim sistemleri uzmanlarının yazılım geliştirmenin yanı sıra veri analitiği, bilgi sistemleri yönetimi, proje yönetimi ve dijital dönüşüm süreçlerinde aktif rol üstlendiğini bildiren uçak.

0: haber bunun mezunlara farklı sektörlerde çalışma imkanı sunduğunu kaydetti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Hayal satıp paraları topladılar, vatandaşı dolandırdılar ama yakalanmaktan kurtulamadılar. Devrimlük dolandırıcılığına karşı Ankara Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 25 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli 14 ilde operasyon düzenlendi. 24 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Şüphelilerin vatandaşları devre mülkünüzü yüksek fiyata satacağız diyerek masraf adı altında para topladıkları saptandı. Şüphelilerin faaliyetlerine yasal görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli sözleşmeler düzenledikleri ancak herhangi bir hizmet sunmadan paraları aldıktan bir süre sonra oyalayıp mağdurlarla irtibatı kestikleri öğrenildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Yaz aylarında açıkta bekleyen gıdalar bağırsak enfeksiyonu riskini de beraberinde getiriyor.
3: Açıkta bulunan gıdalarda saatler içerisinde hastalık oluşturacak boyutta mikroorganizma artışı olabiliyor. Ve biz de bu gıdaları aldığımızda, yediğimizde enfekte oluyoruz.
2: Buna karşı enfeksiyon hastalıkları kliniği uzmanı Profesör Doktor Adalet Altunsoy, bağırsak enfeksiyonları, gıda zehirlenmeleri ve bunlara bağlı gelişebilecek sıvı ve elektrolit kaybına karşı uyarılarda bulundu.
3: Yaz aylarında bağırsak enfeksiyonları ve gıda zehirlenmelerinde de artış gözlüyoruz. Bunun başlıca sebebi sıcak aylarda bakteriler, virüsler, parazitlerin çoğalması da artıyor.
2: Bu tür enfeksiyonlardan korunmada gıda güvenliği kurallarına uyulması bir hayli önemli.
3: Soğuk zincire uyulmamış gıdaların tüketilmesi, gıdaların uygun şartlarda saklanmamış olması ve iyi pişirilmemiş gıdaların ve açık havada uzun süre kalmış gıdaların tüketilmesiyle de bu riskler biraz daha artıyor tabii ki.
2: Bağırsak enfeksiyonu riskine karşı yapılan en büyük yanlışlardan biri ise doktor tavsiyesi olmadan antibiyotik kullanmak. Uzmanlar bu noktada da ciddi uyarılarda bulunuyor.
3: Burada yanlış yapılan tedavilerden bir tanesi antibiyotik başlanması. Bu çok doğru bir uygulama değil. Viral enfeksiyonlarda antibiyotiklerin herhangi bir etkisi yok. Hatta bağırsak florasını daha çok bozarak, ishalin süresini uzatarak ve antibiyotik direncine sebep olması gibi yan etkileri de var. O nedenle ishal başlar başlamaz ya da hele ki gıda zehirlenmelerinde antibiyotiklerin hiçbir faydası yok.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetleri dondurma, meyveli buz ve soğuk içecekler. Uzmanlar bozulan ürünler konusunda uyardı.
4: Dondurulmuş gıdalar daha sonra tekrar doldurulduğunda içindeki bakteri yükü, mikrobik yük artmakta. Öncelikle de hijyen açısından çocuklara zarar vermekte.
2: Çocukların en çok tercih ettiği soğuk lezzetler yanlış muhafaza edilmesi durumunda masum bir serinleme aracı olmaktan çıkıp hasta edebiliyor. Çocuk gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Nevzat Aykut Bayrak, özellikle merdiven altı üretimlere ve tekrar dondurulan ürünlere karşı aileleri uyardı.
4: Özellikle yaz aylarında çok sık ishal yakınması görüyoruz ve bu nedenle yatırmamız, hatta müşahede altına almamız gereken çocuklarımız, hastalarımız oluyor. Özellikle merdiven altı üretimlere çok dikkat etmek lazım. Bunların içindeki koruyucu maddeler, katkı maddeleri tüm organ zarar verme ihtimali var, mideyi bozma ihtimali var, karaciğerde sıklıkla hasar verme, yağlanma yapma ihtimali var. Bu nedenle çok dikkatli olmalı. Bunları tüketirken kaynağın nereden geldiğini çok iyi bilmeli, çok iyi takip etmeliyiz.

0: İyi sabahlar efendim. Tekrar hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Saatlerimiz 10 olmak üzere. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dünyadan haberlerle başlayacağız bu saatimize. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeni saldırı yapması beklenirken Başkan Trump anlaşma yapılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı tetikte olduğunun da altını çizdi.
1: ABD İran'a saldıracak iddiaları gündemdeyken Trump'tan açıklama geldi. ABD Başkanı İran'la uzlaşma sağlandığını duyurdu, saldırıları askıya aldığını açıkladı. Bir süredir çıkmaza giren ABD-İran müzakere süreci yerini yeni bir saldırıya bırakmak üzereydi. ABD basını da İran'ın sert şekilde vurulacağını, enerji altyapılarının da hedefte olduğunu yazıyordu. Tansiyon giderek yükselirken ABD'den 10 ülkedeki vatandaşlarına seyahat uyarısı gelmiş, İran'da en kötü senaryolara dahi hazırız resmini çekmişti. Bu gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği isim Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İran'a saldırıyı askıya aldığını duyurdu. Trump mesajında İran'ın hayatta kalması ve hızlı bir şekilde anlaşma yapabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılacağını da belirtti. Trump açıklamasına herkes işine koyulsun ve bu işi halletsin sözlerini de ekledi.
0: Efendim, Türkiye Orta Doğu'da barışı sağlamaya yönelik diplomatik temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi yaptı. İki bakan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durumu ele aldı. Bakan Fidan görüşmede Türkiye'nin bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam edeceğini bir kez daha söyledi. Efendim, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda patlama meydana geldi. En az 3 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 15 kişi de yaralandı. Görüntüler Rusya'dan. Rus basınına göre başkent Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan restoranda patlama yaşandı. Ardından işletmede yangın çıktı. Rusya Terörle Mücadele Kurumu patlamanın el yapımı patlayıcı cihazdan kaynaklandığını açıkladı. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaklaşık 15 kişi de yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulansın sevk edildiği görülüyor. Sevgili izleyenler, Peru'da Danazca çizgilerini görmek için havalanan turistleri taşıyan uçak kırsal alana düştü. Uçakta bulunan 13 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Korkunç kaza Nazca kentinde meydana geldi. Uçak ülkenin güneyindeki çölde bulunan 2000 yıl önce yapıldığı düşünülen o çizgilerde görüntülemek için havalanmıştı. Uçakta 11 turist ve 2 pilot vardı. Panoramik bir tur yapılıyordu efendim. Yaklaşık bir saat sonra acil durum bildirildi. Kuleyle temas kesildi. Uçak o noktadaki kırsal alana düştü. Yetkililer uçaktan kurtulanın olmadığını duyurdu. Ölenlerin arasında 7 İtalyan, 2 İspanyol, 2 Alman turistin bulunduğu belirtildi. Kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Bölgede daha önce de benzer uçak kazaları yaşanmıştı. 2022'de bir uçağın düşmesi sonucu aralarında 2 Şilili ve 3 Hollandalı'nın bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. 2010'daki kazadaysa 4 İngiliz turistle 2 Perulu mürettebat hayatını kaybetmişti. Ve bu yeni kazada da 13 turist ve 2 pilot vardı efendim. 7 İtalyan, 2 İspanyol, 2 Alman turistin bulunduğu kazada uçakta bulunan 13 kişinin tamamı hayatını kaybetti.
2: Lamentablemente.
0: Efendim, sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz şimdi. Sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında

0: Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıntıları alacağız şimdi. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan telefon hattımızın diğer ucunda bu sıcak gelişmenin ayrıntısını aktaracak bize. Kadir, söz sende.
1: Kamuoyunda Güllü adıyla tanınan sanatçı Gültutun Yalova Çınarcık ilçesindeki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma artık tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yerilemekte fayda var. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Tuğyan Ülker Gülter için tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası talep edildi. İddianameden detayları aktaracak olursak da aslında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelenen kamera ses kayıtları da yine iddianamede yer aldı. Rapora göre düşmeden hemen önce genç bir kadın sesinin alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşürüz" dediği de değerlendirildi. Savcılık bu sözlerin Tuğyan Ülker Gülter'e ait olduğuna kanaat varırken hemen ardından annesinin kalça altından iki eliyle kavrayıp ayaklarını yerden kaldırarak yaklaşık 18 metre yükseklikten pencereden aşağıya attığını iddia etti. Hazırlamış olduğu iddianamede bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülker hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım Merve.
0: Teşekkür ediyoruz Mustafa Kadir Mercan, paylaştığın bilgiler için. Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede sevgili izleyenler, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Ayrıntıları da Mustafa Kadir Mercan aktardı bize. Oldukça sıcak bir gelişmeydi. Tüm Türkiye'de infiale sebep olmuştu biliyorsunuz bu olay. Yine detaylar geldikçe aktaracağız size. Devam edelim şimdi. İstanbul'da CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarına rozetlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat tattı.
2: Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı.
3: İstanbul'da 3 ilçe belediyesi daha AK Parti'ye geçti.
2: Son 6 ayda 166.612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253.000 yeni üye kazandırdık.
3: Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında dikkat çeken bir katılım töreni gerçekleştirildi.
4: Şu ana kadar 87 tane belediye geçti AK Parti'ye belediye başkanı. Bugün itibariyle 90'ı bulduk. Yani bugün 90. arkadaşımız da AK Parti'ye katıldı.
3: CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi AK Parti'ye katıldı.
4: Temel hedefimiz şehirlere hizmet, şehirlerde yaşayan insanlara hizmet, siyaseti hizmetin aracısı olarak düşünen büyük bir tecrübeli bir kadroyuz. Arkadaşlarımıza omuz omuza verip aldıkları bu kararla birlikte hizmetin en güzelini hizmet etmek zorunda olduğu insanlara sunması için onlara da destek veriyoruz.
5: Mutluyuz. İstanbul'da 3 başarılı belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'mize bugün itibariyle katılmış oldular. Hem Tuzla'mızda hem Çekmeköy'ümüzde hem de Şile'mizde. İlçelerinde de başarıyla süreci yürüten belediye başkanlarıydı. Bugün partimize dahil ettirmiş olduğumuz arkadaşlarımız. AK Parti demek hizmet demek, AK Parti belediyeciliği demek zaten marka belediyecilik anlayışı olduğu için bu ilçelerde de bu hizmet sürecinin el birliğiyle yürümesini sağlayacağız.
3: Törenin sonunda Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanına rozetini taktı.
6: Şimdi tam vakti.
0: Sevgili izleyenler, Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yaşta albayların terfileriyle görev sürelerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Daha fazla ayrıntıyı almak için hemen Ankara'ya

0: Çevirelim kameralarımızı. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal notlarıyla yayına hazır. Günaydın Kübra, hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım.
1: Merve günaydın. Yüksek Askeri Şura toplantısı yeni haftada 4 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştiriliyor olacak. Tabii Şura çalışmalarının her yıl olduğu gibi yaş üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir ziyaretiyle başlaması bekleniyor. Akabinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçirecek ve toplantı başlamış olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atama, terfi, emekliliğe sevk etme ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınıyor olacak. Peki yaş üyeleri kimler? Toplantıda kimler yer alacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Çekin'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cömel Kadıoğlu ve aynı zamanda Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel yer alıyor olacak. Tabii generallerin, amirallerin, albayların terfi ve emekliliğe sevk edilme işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalarında bir gün içerisinde çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Daha sonrasında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulmuş olacak. Peki hangi değişiklikler bekleniyor? Ondan da biraz bahsedelim. Aslında geçtiğimiz yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu'yla Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'yla yine Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Ancak aksi bir durumda, emekliliğe sevk edilme durumlarındaysa bazı isimler geçiyor yerlerine. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Oramiral Kadir Yıldız'ın, yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Bunun yanı sıra hala Kor General rütbesinde yer alan bazı isimler var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Zorlu Tapaloğlu, yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan da Kor General İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in de bir üst rütbeye terfi ettirilmesine ilişkin çalışmaların işte Yüksek Askeri Şura toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Yüksek Askeri Şura toplantısı da 4 Ağustos Salı günü gerçekleşecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Teşekkür ederiz. Hatice Kübra Bal aktardı gelişmeleri, ayrıntıları. Efendim devam edelim şimdi. Terörsüz Türkiye kapsamındaki süreç yasasında infaz ertelemesi olması öngörülüyor. Buna göre cinsel taciz, tecavüz, çocuğa karşı işlenen suçlarla, adam öldürme dışında kalan suçlarla birlikte örgüt üyeliğinden ceza alanların cezası ertelenecek. 3 yıl hak mahrumiyet olacak.
2: Terörsüz Türkiye hedefinde gündeme gelen çerçeve yasa için artık gün sayılıyor. Önümüzdeki hafta mecliste gündeme gelecek yasanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Yasa teklifinde örgüt üyeleri için infaz erteleme olması bekleniyor. AK Parti, DEM ve MHP'nin hukukçuları yasa teklifi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Metnin yazılmasından sonra teklif diğer partilere gönderilecek. Son temaslardan sonra teklif verilecek. Teklifte af olmayacak. Bir yıl süreyle geçerli olacak. Geçici çerçeve yasada örgüt yöneticilerine yönelik bir düzenlemeye yer verilmeyecek.
3: Bu yasa asla bir genel af mahiyetinde değildir. Asla kişisel af mahiyetinde değildir.
2: Edinilen bilgiye göre yasada infaz ertelemesi söz konusu olacak. Peki infaz ertelemesinin kapsamı nasıl olacak, kimler yararlanabilecek? Örgüt üyeliğinden dolayı ceza alanların cezası ertelenecek. Örgüt üyeliğiyle birlikte cinsel taciz, tecavüz, çocuğa karşı işlenen suçlar, adam öldürme dışında suç işleyenlerin de infazı ertelenecek. İnfazı ertelenen kişilere 3 yıl süreyle hak mahrumiyeti getirilecek. Yani bu kişiler belirlenen sürede seçme seçilme, kamu görevinde bulunma, belirli meslekleri yapma veya yasal yetkileri kullanma gibi kanuni haklarından yoksun bırakılacak. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurul oluşturulacak. Güvenlik birimlerinden ve rehabilitasyon sürecini yürütecek bakanların temsilcileri yer alacak kurulda. Kurulun başkanını Başkan Erdoğan belirleyecek. Kurul süreci yürütecek.
0: Efendim, yapay zeka yarışında kartlar artık yeniden dağıtılıyor. Devletlerin güvenlikten ekonomiye, diplomasiden toplumsal düzene kadar tüm alanlarda

0: yeni bir rekabet içine girdiğine işaret eden Milli İstihbarat Akademisi, yapay zeka konusunda dikkat çeken tespitlerde bulundu.
1: Milli İstihbarat Akademisi yapay zeka alarmı verdi. Türkiye olarak geç kalmamalıyız uyarısında bulunuldu. MİA, dünya siyasetinde teknopolitik düzen tartışmaları ve Türkiye başlıklı raporunu paylaştı. Yapay zekanın küresel güç mücadelesinin merkezine yerleştiğine dikkat çekilen raporda, Türkiye'nin nükleer teknolojilerde yaşadığı stratejik kaybın benzerini yapay zeka alanında yaşamaması için uyarıda bulunuldu. Raporda, Türkiye kendi teknopolitik modelini oluşturmalı, kuralları koyan ülkeler arasında yer almalı çağrısı yapıldı. Rapora göre yapay zeka artık yalnızca yazılım geliştirme ya da dijital dönüşüm başlığı değil, devletlerin kapasitesini, küresel güç dengelerini ve geleceğin uluslararası düzenini belirleyecek en kritik stratejik unsur haline geldi. En çarpıcı uyarı ise Türkiye'nin geçmişte nükleer teknolojilerde yaşadığı fırsat kaybına ilişkin oldu. Raporda benzer bir stratejik kırılmanın bugün yapay zeka alanında yaşandığı belirtilerek Türkiye'nin oyunun dışında kalmaması gerektiği vurgulandı. Raporda yapay zekanın özellikle savunma ve istihbarat alanlarında ezber bozacak sonuçlar doğuracağı kaydedildi. Yeni teknolojilere hazırlıksız yakalanan ülkelerin stratejik sürprizlerle karşılaşabileceği belirtilirken, Türkiye'nin teknolojiyi geliştiren ve yönlendiren ülkeler arasında yer almasının ulusal güvenlik açısından zorunluluk haline geldiği ifade edildi. Rapor aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayisindeki tecrübesi, kamu özel sektör işbirlikleri ve genç insan kaynağı sayesinde önemli bir başlangıç avantajına da sahip olduğunu ortaya koyuyor.
0: Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen FETÖ'cü hainlerin son üyesi de yakalandı. 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü eski pilot Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evinde gözaltına alındı. Sahte kimlik kullanan ve sürekli kılık değiştiren FETÖ'cü o hainin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı tespit edildi.
2: Şu anda Skorsky'ler otelin üstünde.
3: Suikast timinin son firari ismiydi. Tam 10 yıldır her yerde aranıyordu. Darbeci pilot Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da saklandığı hücre evinde yakalandı.
4: Adını sana.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefinde Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardı. 37 kişilik suikast timini taşıyan helikopterin pilotuysa Burkay Karatepe'ydi. Darbe girişimi başarısız olunca suikast timi gruplara ayrılarak kaçmış ama yakalanmaları uzun sürmemişti. Kimi ormanlık alanda, kimi de saklandıkları menfezde yakalanmıştı ama Karatepe o hainlerin arasında yoktu. Çünkü o yalnız başına hareket etmiş, üniformayı çıkartıp turist gibi izini kaybettirmişti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü pilot Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış, saklanma konusunda tecrübeliydi ama o kaçış 10 yılın ardından son buldu.
4: Adını sana.
3: Yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren terörist sahte kimlik kullanıyordu. Yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle operasyonun düğmesine basıldı, saklandığı hücre evinde yakalandı. Evde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve 3 adet cep telefonu bulundu. O telefonlardan birinin tuşlu olması dikkat çekti. FETÖ'cü hainin yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlendi.
0: Efendim, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmıştı hatırlarsanız. İçişleri Bakanlığı tarafından Dedetaş görevden uzaklaştırıldı. Belediye Meclisi'nde 5 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılacak.
5: Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden uzaklaştırıldı.
3: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 2 kişi

0: tarafından büyük yetkiler verildi. Belediye başkan yardımcılarının dahi Akkoyunlu'dan talimat aldığı vurgulandı. Kent AŞ hesabına adı ve parsel bilgileri de belirtilerek danışmanlık hizmeti açıklamasıyla müteahhitler tarafından aralıklarda 361 milyon 392 bin 264 lira gönderildiği de ortaya çıktı. Dinlenen mağdur müteahhitlerin beyanlarında ruhsat alabilmek için sözleşme imzalamak zorunda kaldıkları, ruhsat alamadıkları her ay bina maliklerine kira bedeli ödedikleri ifade edildi.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan projelerin açılışını yaptı. Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir seferberlikle saatte 23 günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya imza attıklarını söyledi.
2: Biz söz verdiysek yaparız. Biz bu şehirlerin yeniden ayağa kalkacağına emin olun, daha enkazın tozu dağılmadan inandık. Çünkü biz umudunu manşetlere, iradesini sosyal medyanın israfına bırakmış bir kadro değiliz. Bizim sözümüz meydanda söylenir, sahada sınanır ve işin sonunda eserle tamamlanır.
3: Kahramanmaraş Kent Meydanı açılış töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu söyledi.
2: Hatırlayın, birileri felaketin karşısında ellerini avuşturdu. Acının dinmesini değil, devletin tökezlemesini beklediler. Yıkılan binaların arasından siyasi hesap çıkarmaya, milletimin yarasından ikbal devşirmeye çalıştılar. Daha arama kurtarma çalışmaları sürerken hüküm verdiler. Yapamazlar dediler. Yetişemezler dediler. Bu şehri ayağa kaldıramazlar dediler. Devlet yok devlet dediler. Hatırlayın. Peki soruyorum. Devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4000 köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 3481 şantiyeyi kim kurdu? 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşim gecesini gündüzüne katarak nerede çalıştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı? Biz değerli kardeşlerim tüm bunları yaparken işte bu yalanlarla da mücadele ettik.
3: Bakan kurum deprem sonrası yürütülen çalışmaları hatırlatarak eleştirilere yapılan hizmetlerle yanıt verdiklerini söyledi.
2: Onların yapamazsınız sözüne karşı bir temel attık. Her yetişemezsiniz iddiasına karşı yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik. Her bu yükün altında kalırsınız cümlesinin karşısına yükselen bir mahalle, açılan bir çarşı, ışıkları yanan bir yuva koyduk. İşte gerçekler er veya geç ortaya çıktı. Kimin milleti için, kimin kendisi için çalıştığı gün gibi aydınlandı.
3: Bakan kurum deprem bölgesinin daha güçlü ve dirençli hale gelinceye kadar durmadan çalışacaklarını ifade etti.
2: Durmak yok, yorulmak yok, rehavete kapılmak yok. Son sokağımız ihya edilinceye kadar. Maraş'ımız eskisinden daha güçlü, eskisinden daha dirençli ve daha güzel şehir oluncaya kadar bizlere durmak, dinlenmek yok.
4: Deprem sonrasında 73.936 bağımsız bölüm hak sahibine teslim edildi. Kahramanmaraş deprem sonrasında gerçekleştirilen çalışmalarla adeta küllerinden doğdu.
5: Çok güzel, çok güzel bir hizmet. Şehrimiz gelişiyor çok şükür. Mutluyuz.
2: Buyurun hep birlikte. Ya Allah, bismillah. Hayırlı.
1: Efendim? Efendim yurttan haberlerle devam edeceğiz şimdi. Kocaeli'de dereye uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

0: Tunçhane'de ise baraj gölüne düşen otomobildeki iki kişiden birinin ne yazık ki cansız bedenine ulaşıldı. Diğeri ise aranıyor.
1: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu.
2: Cam patlak abi.
1: Kazayı görenler 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Bölgeye giden itfaiye ve sağlık ekipleri ters dönen otomobilden 52 yaşındaki sürücü Bahadır Derbent'in cansız bedenini çıkardı. Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de içinde iki kişi bulunan otomobil Yaşmaklı Baraj Gölü'ne uçtu. İtfaiye, AFAD ve jandarma sualtı arama kurtarma ekipleri gölde yaptığı aramada otomobildekilerden 59 yaşındaki Yusuf Korkmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Suda kaybolan ikinci kişi ise aranıyor.
0: Efendim, Hatay'da bir düğün salonundan atılan havai fişekler yangın çıkardı. Alevleri fark etmeyen davetlilerse o sırada eğlenmeye devam etti. Neler yaşandı, gelin bakalım o anları.
1: Yanlarındaki alevleri fark etmediler. Düğündeki eğlence sürerken facia da ucuz atlatıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açık hava düğün salonundan atılan havai fişekler Çalılık ve Zeytin Bahçesi'ni tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken düğündeki davetliler ise yangını fark etmeyerek eğlenmeyi sürdürdü. Yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Geniş bir alana yayılan alevlere müdahale edildi. Yangın müdahale sonucu söndürülürken düğün sorunsuz şekilde sona erdi.
0: Efendim, bundan 5 yıl önceydi. İş adamı Faruk Aktarlı abisine güvenip ona geçici vekalet vermişti. Ancak öz abisinin yeğenlerinin 300 milyon dolarlık mal varlığını el geçirdiğini öne sürüyor. Üstelik ortada sahte belge ve taklit imza iddiaları da var.
3: Bize, bana, çoluk çocuğuma zulmettiler, hakkımızı yediler.
4: Bahsettiği kişiler yabancı değil, kardeşi ve yeğenleri. Suçlamalarsa ağır. Sahte belge ve imza kullanarak mala çökme ve yüz milyonlarca dolarlık kayıp. Başını yakansa daha önce güvenerek verdiği vekalet.
3: İşletmelerin, şirketlerin bir kısmı yeğenime, biraderlerime teslim ettim. Bunlar 2021 Nisan ve Mayıs ayında sahte genel kurulu kararları alarak, imzalarını sahte kullanarak şirketlerimin içini boşalttılar.
4: Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre iddia o ki iş adamı Faruk Aktarlı 2021'de siyasete atılmak için harekete geçti ve kendisine ait turizm işletmelerinin bir kısmını kardeşleriyle yeğenlerine bıraktı. Bunu yaparken de o kişiler ailesinden olduğu için en ufak bir tereddüt duymadı, sonrası ise tam bir pişmanlık.
3: Bana, çoluk çocuğuma, diğer kardeşlerime, anneme, babama, bize büyük eziyet ettiler. 5 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.
4: Aktarlı bu süreçte mahkeme kararıyla sadece Manisa'daki iki otelini geri alabildi ama dükkanlar yakılmış, kabinler de yıkılmış halde.
3: Şirketlerimin üstünde olan otel işletmeciliklerini kendi adlarına, yeğenlerine, çocuklarına devrettiler.
4: Sonrasında da yine iddiaya göre sahte imzalarla şirket içi görevine son verip kendilerini atadılar, mal varlıklarını da kendi içlerinde devrettiler.
3: Mahkeme kararı kesinleşti, bu karar kesinleşti. Ondan sonra haklarında ki mal varlığımızı, otellerimizi geri almak için avukatlarımız seferber oldu. Bunlar adlarına olan, şirketten adlarına olan mal varlığının bir kısmını başkalarına, ortaklarına devrettiler.
4: İstanbul Fatih'te bulunan 175 odalı otel için 2 ay önce mahkeme kararı Aktarlı lehine çıktı ama...
3: Arsamda 2020 yılında benden habersiz devrediyorlar ve beni orada da yaklaşık bugünkü parayla 2 milyar TL zarara uğrattılar.
4: Suçlamaların odağındaki aile üyeleri ise öne sürülen iddialar gerçek dışıdır açıklaması yaptı.

yaban hayatının görünmeyen sakinleri fotokapana yakalandı. Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri farklı noktalara fotokapanlar kurdu. Başak'tan kurda, Karaca'dan su samuruna kadar pek çok yaban hayvanı doğal ortamlarında kameralara yansıdı. Bir tilkinin yaban tavşanını avladığı anlar, Karaca'nın sessiz yürüyüşü, Başak'ın dikkatli adımları ve gölde süzülen angutlar zengin yaşamı gözler önüne serdi. Fotokapanlar sayesinde yaban hayvanlarının geçiş güzergahları, beslenme alanları ve davranışları adım adım takip ediliyor. Bu görüntülerde Batman'ın Gelcüş ilçesinde kayda geçti. Çiftçi kurumuş su yatağında yiyecek arayan bir tilkiyi fark etti. Bir süre dolaşan tilki daha sonra gözden kayboldu. Bolu'da doğa gezisine çıkan bir kişi bozayı ve 3 yavrusunu görüntüledi. Bir süre uzaktan izlenen ayı ailesi ormanın yolunu tuttu. Adıyaman'da bir çiftçinin bahçesine nesli tehlike altında olan yavru çizgili sırtlan girdi. Çiftçi sırtlanı doğada tek başına yaşayabilecek duruma gelene kadar korumaya aldı.

0: Bitlis'te Nemrut kalderasının simgesi bozayılar yeniden ortaya çıktı. Kış uykusunun ardından kaldera yeniden hareketlendi. Nemrut'un simgelerinden olan ayılar hava karardıktan sonra krater gölleri çevresinde yiyecek ararken objektife böyle yakalandı.
1: Efendim şimdi Türkiye'nin tatlı çeşitlerine bakacağız. Türkiye'nin çeşitli illerinde kadayıf yapılıyor ancak her ilin kendisine has bazı aroması var, özellikleri var. Gelin bakalım hepsinin çeşitlerine.
2: Türkiye'nin çeşitli illerinde kadayıf yapılıyor ancak her ilin kendisine has bazı aroması, özellikleri var. Peki meşhur Diyarbakır vurma kadayıfı nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenmeye çalışalım.
3: Üç aşamadan oluşuyor tatlımız. Döküm, doldurma ve pişirme. Döküm aşamasında tel kadayıfımızı ve burmamızı elde ediyoruz. Daha sonra doldurma aşamasına geçiyoruz. Doldurma aşamasında tepsimizin altına tereyağı ve pekmez karışımını sürüyoruz. Pekmez karıştırmamızın sebebi kadayıfın daha iyi kızarması ve daha iyi renk alması için pekmezi sürüyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz fıstıklı kadayıfımız. Bu da bizim bölgemize özel bir ürün. İlk olarak Diyarbakır ve Bingöl bölgesinde yapılmaya başlandı.

0: Şimdi buradaki yapım işlemi bittikten sonra, yani fıstıkların ve cevizlerin kadayıfla buluşması bittikten sonra bu kez artık pişme aşamasına geçiyoruz, değil mi?
1: Evet, pişirme aşamasına geçiyoruz. Pişirme aşamasında öncelikle tepsimizi ocağın üstüne bırakıyoruz. Altındaki tereyağı, pekmez karışımın erimesi gerekiyor. Daha sonra kendi hazırladığımız tereyağı karışımımız var. Onu eritip kadayıfın üzerine döküyoruz. Daha sonra kadayıfın bir tarafını pişirdikten sonra yağın tamamını süzüyoruz. Yağın tamamını süzdükten sonra tepsiyi çevirip tatlının diğer tarafını pişiriyoruz.
0: Özenle hazırlanan burma kadayıflar tepsiye yerleştirildikten sonra ocağa getiriliyor ve yaklaşık 40 dakika boyunca ocakta pişiyor.
1: Burma kadayıf

1800'lü yıllarda Ermeniler tarafından Diyarbakır ve Bingöl çevresinde yapılmaya başlandı. Daha sonra büyüklerimiz, atalarımız onlardan devralıp günümüze kadar getirdiler. Bize işletme olarak yaklaşık 50 yıldır bu sektördeyiz. Diyarbakır burma kadayıfının farkı, biz burmamızı hazırlarken 3 çeşit un kullanıyoruz. Ustalarımız tecrübeli. Yanımızda 25 yıllık en az ustalarımız var. İyi ustalar ve kaliteli ürün bir araya gelince lezzet kaçınılmaz oluyor.

0: içerisinde olan malzemeler zaten göz önünde. Hafif şerbetle, hafif tatlı olarak geçiyor.
1: Püf noktaları malzemeleri.
0: Tabii malzemeleri biraz da yapımı.
2: Gaziantep'e özgü lezzet katmer turistlerin gözdesi oldu. Antep fıstığı ve kaymağın birbirini tamamladığı katmere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.
1: Sade yağ, şeker, fıstık ve organik süt kaymağı hamurla buluşunca ve bir de ustalık olunca eşsiz bir katmer ortaya çıkıyor. Özenle hazırlanan katmerler fırında 12 dakikada pişiyor. Piştikten sonra da o çıtırtısı herkese adeta büyülüyor.
0: İnce olması lazım. Evet. O kadar ince ki sizden saklanıyoruz, yırtılıyor.
1: Fıstığın süzülmesini şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Gaziantep'in fıstığı. Evet. Zaten her şeyde fıstık var.
0: Fıstık,
1: fıstıksız bir hayat yok
0: burada. Aslında evet, yok. Karadeniz'de her şeyde nasıl hamsi var, fındık var. Bizde de hayatımızın her alanında, mutfaklarımızda sadece fıstık var. Şeker atacağız içerisine. Az olacak, çok değil. İnsanları bayılacak. Çünkü biz istiyoruz ki insanlar şerbetli tatlı artık herkes yemiyor. Havalar da ısındı. Süt kaynadıktan sonra yüzünde olan katmanı soğuduğu esnada biz alıyoruz. O bu kaymak. Yani içerisindeki olan ürünler tamamen
1: organik süt kaymağı.
0: Organik.
1: Gaziantep'in eşsiz lezzetleri saymakla bitmiyor ama katmer son zamanlarda baklavayla yarışıyor. Öyle ki tadına bakanlar bir daha asla vazgeçemiyor.
0: Damak çatlatan lezzet demiştik değil mi? Damak çatlatan lezzet olmasının sebebi baklavayla yarışıyor olması aslında. Gaziantep'te özellikle katmer dediğin zaman insanlar şov istiyor.
1: Görüntüsü gibi lezzeti de muhteşem. Biz de şimdi A Haber ekibi olarak dumanı üstünde tüten katmerin tadına bakıyoruz.
0: Ağzım yanar.
1: Ağzım yandı.
0: Dedim, diyecektim ama.
1: Muhteşem.
3: Tel ve yastık kadayıfın sofralara gelene kadarki serüveni nasıl oluyor? Şimdi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şu anda açılan hamurların içini dolduruyorsunuz. Ceviz ve kaymakla değil mi?
4: Ceviz,
3: bir anlatır mısın?
4: Kaymak. Üçüncü aşamada ceviz ve kaymak koyuyoruz.
3: Evet.
4: Ondan sonra soğuk hava deposuna atıyoruz.
3: Peki bu hamura süngerimsi yapıyı nasıl kazandırıyorsun?
5: Bu hamura süngerimsi yapıyı nasıl kazandırıyoruz? Bu hamur un ve sıcak suda yapılıyor. İçine yumurta koyuyoruz. Bir de maya katıyoruz. Ondan sonra bu şekli alıyor.
3: Evet, yastık kadayıflar pişirilmeye hazır. Dinlenen yastık kadayıflar buraya getirildi. Ateşin başında bekleyen bir ustamız var. Ustam, kolay gelsin.
6: Sağ olun, hoş geldiniz.
3: Herhalde en zorlu aşamada siz varsınız değil mi? Pişirme aşaması.
6: Evet, aynen biraz.
3: Bir de yazın sıcağında zor oluyor.
6: Sıcakta biraz zor oluyor.
3: Kışın biraz. Şimdi ne yapacaksınız ustam, anlatır mısınız?
6: Şu an bu hamuru geldi bana. Ben şu an yan kızmasını bekliyorum. Evet. Biraz kızın yağda kadayıfımızı pişirip şerbetleyeceğiz onu. Yaklaşık 3-5 dakika arası bir kızartma olayı oluyor. Bunu, aynen, ondan sonra şerbete bandırıyoruz tatlımızı.
3: Şimdi bu yağ şerbet aşamasına geçiyor.
6: Şerbet aşamasına geçmedi. Şu an yağda kızıyor. Ondan sonra şerbet aşamasına alacağız tatlımızı.
3: Tamam, şöyle ağır ağır pişsin, bizler de bekleyelim. Şerbet soğuk.
6: Aynen.
3: Kadayıf sıcak.
6: Evet. %100 şeker pancarından yapılan şerbet.
3: Şeker pancarı değil mi?
6: Aynen.
3: Şeker pancarı. Zararlı değil kesinlikle.
6: Yok. %100 şeker pancarı. Herhangi bir katkı maddesi falan yok.
3: Böyle içinde geziyorsunuz.
6: Şu an, aynen. Şu an tatlımız hazır. Şerbeti de alınmış. Aynen. Şu an yemeğe evet. Hazır tatlarımız.
3: İşte Malatya'nın meşhur yastığı kadayıfı. Kaymaklı, sütlü. İşte görüyorsunuz. Hazırlık aşamasına da hep birlikte şahitlik ettik. Son aşamada şerbete bandırıldı. Yemeğe hazır.

0: Konya'nın en leziz lezzetlerinden birisi olan cevizli kadayıf. Oldukça zahmet isteyen bir işi var. Ustam da şu anda bizler için onu yapıyor. Ustam, nasıl yapılır, malzemeleri nedir?
1: Malzemeleri tereyağı, evet, ceviz ve tel kadayıf. Taze olması lazım. Yani taze olmazsa iyi olmaz. Ve de taş fırında yapılırsa daha güzel olur.
0: Şimdi yaptığınız işlem nedir? Hangi işlemlerden?
1: Tiftikleme işlemi yapıyoruz. Ondan sonra tereyağı yedireceğim ben buna. Tereyağı olmazsa saman gibi olur. Güzel olmaz. Konya'da biliyorsunuz meşhurdur. Anadolu kültürünün en güzel yapılan yerleri Konya'dır. Yani tepsi kadayıfının, cevizli kadayıf. Osmanlı mutfağından geliyor.
0: Şu işlem çok önemli değil mi?
1: Tiftikleme işlemi çok önemli. Bunu tiftiklemezsek hava almaz, tadı olmaz. Yani pişmesi de hamur gibi olur. Evet. Yani bunu güzel tiftiklememiz, evet, gerekiyor.
0: İncecik olması gerekiyor.
1: İncecik olması lazım. Tel tel olması lazım. Evet, tereyağını zaten yavaş yavaş eritilmiş tereyağı. Biz erittik bunu.
0: Erittik, evet.
1: Aynen, erittik tereyağını. Şöyle gezdiriyoruz.
0: Maşallah.
1: Böyle daha
0: bereketli olur.
1: Tereyağını, tabii doğal tereyağı, evet, lezzetli ve güzel oluyor. Tereyağı olmazsa olmazlardan bir tanesi bu kadayıfta. İşte.

0: kaç dakika pişti, ne kadarlık bir pişti?
1: 40 dakika taş fırında pişti. Güzel bir şekilde çıtır çıtır cevizli kadayıfımız hazır şu anda. Cevizli kadayıfımıza şimdi soğuk şerbetimizi sıcak olarak vereceğiz.
0: Ya bu sıcak, bu soğuk.
1: Bu soğuk. İkisi, aynen, ikisinden birisi soğuk olması lazım çıtırlığını koruması için.
0: Verelim o zaman.
1: Aynen, yavaş yavaş verelim. Diyelim. Herkes görsün.
0: Ne kadar bir şerbet verilmeli bir isteyicilerimiz için? Ne kadarlık şimdi, bir biz kadayıf
1: şöyle söyleyeyim, şerbeti baştan gösterdik ama şerbeti 2,5 kilo şeker, 3 litre suya, bir de yarım limon sıkıyoruz. Farkındaysan su cızırt sesi de çok özel ve çok güzel bir şey. Aynen, harika bir lezzeti var bu cızırtının. Cızırtamayan hiçbir şeyin lezzeti olmaz.
0: Evet.
1: Doğru mu? Doğru.
0: Bol mu şerbetli olacak?
1: Bol şerbetli. Aldığı kadar şerbetini vereceğiz. Şerbeti ne kadar güzel olursa vitamin yönünde de o kadar güzel olur.
0: Tabii ben yenirim peki şerbetten sonra?
1: Şerbetten sonra 5 dakika sonra yemeğe hazır bu.
0: Hızlı bir tatlı.
1: Aynen, hızlı bir tatlı, güzel bir tatlı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Avrupa Birliği, Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'yu yabancı sübvansiyon soruşturması kapsamında yürütülen denetimi engellemekle suçladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Temu'nun yabancı sübvansiyonlar tüzüğü kapsamında yürütülen soruşturmada denetimin engellendiğine ilişkin ön değerlendirmelerini içeren resmi itiraz bildirimini gönderdiğini açıkladı. Açıklamada, ön değerlendirmelerin doğrulanması halinde Temu'nun yabancı sübvansiyonlar tüzüğü kapsamındaki usule ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılacağına işaret edildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haber. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: İlk üniversite olduğunu biliyoruz. 2002 yılında kurulan 24 yıllık bir üniversiteden bahsediyoruz aslında. Biraz üniversiteyi tanıyalım. Ben aslında başladım. Siz devam edin. Evet. Ve tabii arkasında Türkiye Maarif Vakfı var. Vakıf hakkında da bilgi almak isteriz tabii. Buyurun.
4: Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle ikinci sorudan başlayayım. Türkiye Maarif Vakfı 2016 yılında Haziran ayında

0: 6721 sayılı kanunla kurulmuş ve bu yıl 10. yılını kutlayan 65-66 ülkede faaliyet gösteren ve yaklaşık 100 bin öğrenciyle dünyanın tüm kıtalarında eğitim faaliyeti bulunan bir küresel eğitim kurumu. Arnavutluk'ta da 2018 yılında faaliyetlerine başlıyor. 2018 yılındaki faaliyetini 2002'de kurulmuş ve Arnavutluk'un ilk özel üniversitesini, ilk sizin de bahsettiğiniz gibi ilk İngilizce eğitim veren üniversitesini bünyesine katarak o günden beri faaliyetlerini devam ettiriyor.
1: Üniversiteyi isterseniz üniversiteyle devam edelim.
0: Üniversitemiz şu anda 3 bölüm, 3 fakülte, 9 bölüm ve 28 programla faaliyetini devam ettirmektedir. Ve Arnavutluk'ta kendi alanında gerçekten nitelikli, başarılı öğrenciler yetiştiren, hatta mezun istihdam oranlarına bakıldığında Arnavutluk'un en iyi üniversitelerinin başında gelen bir üniversite olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık %99 oranında mezun istihdam oranı mevcut. Bu şu demek, 100 kişiden 99'u mezun olduktan sonra iş bulma, iş gücüne dahil olma olana yakalıyor.
1: Yani tamamı diyebiliriz.
0: Neredeyse evet. Tamamı doğrudan iş gücüne katılım sağlayan, gerçekten nitelikli, kaliteli ve disiplinli bir eğitim süreci olan bir üniversitede eğitim görmüş oluyor öğrenciler. Bu da onların tercih sebebi oluyor iş dünyası tarafından.
1: Evet hocam, %99 yani aslında çok ciddi bir oran, evet. Çok yüksek bir oran. Bu noktada aslında reel sektörle iş birlikleriniz de çok önemli. Birazdan belki onu da konuşuruz. Hocam sizinle devam edelim. Şimdi tabii yurt dışında olan bir üniversite ki akıllara ilk gelen konulardan bir tanesi. Türkiye'deki denklik durumu nedir üniversite?
2: Bizim denklikle ilgili hiç problemimiz yok. Şu şekilde aktarabilirim. Öncelikli olarak biz geçen sene YÖKAK akreditasyon süreci geçirdik, evet. Ve şunu da gururla söyleyebilirim ki geçtiğimiz hafta bizde olumlu sonuç döndü. Olumlu sonuçla döndüler. Bizim YÖKAK akreditasyon kuruluşundan 5 yıllık kurumsal akreditasyonumuz mevcut. Buna ek olarak ÖSYM kılavuzuna da bu sene dahil edildik. Geçen sene de dahil edilmişti 2 bölümle. Bu sene ÖSYM kılavuzundaki bölüm sayımız 12'ye yükseldi. Yani bizim bu bölümlerde, lisans bölümlerimizde herhangi bir denklik problemimiz yok. Denkliğimiz %100 seviyesinde.
1: Bütün bölümlerde?
2: Evet.
1: Peki hocam, biraz akademik avantajları da konuşalım. Yani yapay zekanın her şeyi ve dijitalleşmenin her şeyi dönüştürdüğü bir çağda ki akademi de aynı şekilde dönüşüyor. Bu anlamda öğrencilere akademik anlamda hangi avantajları sağlıyorsunuz?
2: Tabii ki en büyük akademik avantaj az önce söylediğim gibi denklik meselesi. Evet. Denklikle ilgili öğrencilerin bir problemi olmayacak. Buna ek olarak şunu söyleyebilirim. Üniversitemiz Türkiye Maarif Vakfı'nın üniversitesi olduğunu zaten Mesut Hocam söylemişti. Aynı zamanda üniversitenin Amerikan New York Empire State Üniversitesi ile işbirliği mevcut. Ve çift diploma programlarımız mevcut. Bizim bütün lisans programlarımızda çift diploma imkanıyla öğrenciler Amerikan diploması da alabiliyorlar.
1: Evet.
2: Doğrudan Amerika'da da denkliği bulan, geçerliği bulunan bir programdan bahsediyorum. Başka bir avantajımız, eğitim süreci, bütün akreditasyon sürecimiz aynı zamanda Bologna sürecine de dahil. Ve bu Bologna süreci, Avrupa Bologna sürecine tabi olarak bölümlerimiz 3 yıl. Bu da öğrenciler için ciddi bir avantaj tabii ki. Evet. Öğrenciler 4 yıl yerine 3 yıl mezun olabilecek ve bu uluslararası alanda herhangi bir problem de oluşturmuyor. Benzer olarak hem lisans öğrencilerimiz, hem yüksek lisans öğrencilerimiz, hem de hocalarımız uluslararası bir ortama sahip olmamız da önemli avantaj sağlıyor. Uluslararası çeşitliliğimiz mevcut. Evet. Bu uluslararası ortam sayesinde öğrencilerimiz gerçekten bir Avrupa deneyimi yaşıyor. Hem Amerika'dan, Amerika kıta olarak söylüyorum bu arada, Kanada'dan, diğer ülkelerden, evet. Avrupa'dan, Asya'dan ve diğer kıtalardan öğrencilerimiz mevcut. 43 farklı milletten öğrencimiz mevcut. Aynı zamanda hocalarımız da uluslararası hocalara sahip. Dolayısıyla biz üniversite olarak öğrencilerin dünya çapında bir eğitim hizmeti verip, dünya çapında eğitim hizmeti olarak mezun olup ve bu kalitede mezuniyet sonrası faaliyet göstermelerine imkan tanıyoruz.

0: Peki Mesut Hocam, sizinle devam edelim. Aslında Enes Hocam da bahsetti. 43 farklı ülkeden öğrencinin, öğrencilerin olduğunu söyledi. Uluslararası bir üniversite aslında ve daha doğrusu çok uluslu. Yani çok uluslu bir yapıya sahip. Ki bu aslında öğrenciler için önemli bir vizyon anlamına geliyor ki şu an aslında çağımızda iş dünyasında, iş hayatında network çok önemli bir şey. Bu anlamda üniversitenin iş dünyasıyla işbirliklerinde konuşmak isterim. Siz neredeyse %100'e yakın bir seviyede, evet, bir orandan bahsettiniz. %99 dediniz iş bulma imkanı. Buyurun.
1: Şöyle, üniversitemizin aslında tercih edilme nedeni çok açık. Bunu daha önce de söyledim. Mezun olan öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almış olması onları iş gücünde diğer muadil öğrencilere göre bir adım daha öne çıkartıyor. Ve iyi düzeyde İngilizce öğrenmiş olarak mezun olmaları zaten birçok şirketin aramış olduğu kriterlerin başında dil şartı geldiği için çocukların iş bulma kolaylığı buradan bir kere başlamış oluyor. Ve biz bunu aslında iş dünyasıyla da işbirliği yaparak güçlendirmeye de çalışıyoruz sürekli olarak. Mesela kariyer fuarı dediğimiz bir programımız var. Bu da üniversite olarak bizim ilk başlattığımız uygulamalardan bir tanesi. Büyük firmaların üniversitemizin belli bir döneminde standlarını açıp kendi iş faaliyet alanlarını tanıtmalarını, öğrencilerin mezun olan kademedekilerle buluşmalarını sağlayarak daha henüz üniversiteyi okurken bitirmeden bir araya gelmelerini sağladığımız için birebir görüşmeler yapma imkanı buluyorlar. Kendi alanlarında faaliyet gösteren iş sahasındaki insanlarla temas etmiş oluyorlar. Ve ayrıca bazı köklü şirketlerle de, mesela 100 yıla yakın bir geçmiş, hatta 100 yılı aşkın bir geçmişi olan bankacılık sektöründe faaliyet gösteren özel bir bankayla üniversitemizin uygulamalı ortak bir programı da var. 3 yıllık bölümün 1 yılını tamamen iş yerinde uygulamalı olarak, eğitim alarak geçiriyor ve istihdam garantili doğrudan mezun olduğunda da o bankada işe başladığımız finans bölümümüz de var. Yani bu tür işbirlikleriyle de öğrencilerin daha henüz üniversite eğitimini alırken iş kaygısını giderecek girişimlerimizle de üniversiteyi bir adım öne çıkarmış oluyoruz.
0: Şimdi Türkiye'de tüm bölümlerde denklik var. Bu işbirlikleri, yani sadece Arnavutluk'ta mı, Türkiye'de de oluyor mu bu işbirlikleri?
1: Zaten şöyle, uluslararası şirketlerin Türkiye'den Arnavutluk'a gelmiş, Arnavutluk'ta faaliyet gösteren birçok iş kolunun orada şubeleri de mevcut. Onların Arnavutluk'ta işe başlamış olmaları, şirketin herhangi bir dünya ülkesindeki faaliyetini takip etmeleri için onlara da imkan sağlıyor. Örneğin firmanın Senegal'de yerleşik bir faaliyeti varsa Senegal'deki şirkete değerlendirmek üzere alabiliyorlar. Veya Türkiye'deki şubesinde, keza Amerika'da veya diğer Avrupa ülkelerinde de öğrencinin niteliğine bağlı olarak, dil yeteneğine, hatta bazıları çok dilli mezun oluyor. Mesela Arnavutça öğrenmiş oluyor, Türkçe de öğrenmiş oluyor. Yani. Çünkü Türkçe derslerimiz de var. Böylelikle 2-3 dille mezun olan öğrencilerimizin de ülke seçenekleri artmış oluyor. Hangi ülkede aynı alanda iş imkanı varsa o ülkede değerlendiriliyor firma tarafından.
2: Ben burada şunu ekleyebilirim, özür dilerim. Bizim hoca kadromuz da uluslararası anlamda farklı ülkelerden gelen hocalarımız da olduğu için, Oxford'dan, Harvard'dan, İtalya'dan, Japonya'dan, Türkiye'den ve benzeri ülkelerden hocalarımız da geldiği için her gelen hoca bir know-how'la beraber geliyor. Evet. Ve her gelen hoca da kendi iş birliklerini getirmiş oluyor. Bu iş birlikleri doğrultusunda hem ortak projeler yapıyoruz, hem okul döneminde, üniversite döneminde ve sonrası içinde iş sektörlerinde de ortak işbirliği yaparak öğrencilerimizin oralarda da çalışma, faaliyette bulunma imkanı tanımış oluyoruz.
0: Tam anlamıyla aslında bir uluslararası yapı oluyor. Yani akademik kadronun, öğretmenlerin, hocaların daha doğrusu yurt dışından gelmesi veya öğrencilerin farklı ülkelerden gelmesi sadece uluslararası yapı olduğu anlamına gelmiyor. Evet. İş bulma sürecinde de bu önemli bir rol oynuyor. Evet. Peki hocam, şimdi Arnavutluk'un İngilizce eğitim veren ilk, daha doğrusu Tiran'daki ilk üniversite İngilizce eğitim veren. İngilizce yeterlilikle mi gelmek zorunda öğrenciler?
2: Tabii ki de İngilizce yeterlilikle gelen öğrencileri kabul ediyoruz. Hı hı. Uluslararası geçerli olan bütün belgeler bizim üniversitemizde de geçerli.

0: Evet.
1: Tabii ama bu belgeler zorunlu diyemeyiz. Çünkü bizim kendi hazırlık programımız var. Türkiye'deki üniversitelerin de yapmış olduğu gibi bizim de kendi hazırlık programımızda öğrenciler hazırlık programına dahil oluyor. Ve hazırlık programı sonunda yine yeterlik sınavına girmeleri gerekiyor. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler lisans bölümüne girebiliyor. Burada da yine uluslararası alanda sektörün iki büyük firmasıyla anlaşmamız mevcut. Çeşitli dönemlerde üniversitemize gelip bizim öğrencilerimize yine uluslararası standartlarda sınavlar yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve öğrenciler almış olduğu dil belgelerini sadece bizim üniversitede değil, mezun olduktan sonra da kullanabilecek nitelikte dil belgesi alarak lisanslarına ve sonrasına devam edebiliyorlar.
0: Evet. Peki şimdi özellikle yurt dışı konusunda, hatta Türkiye'de şehir dışı konusunda da aileler bazen endişe duyabiliyor. Arnavutluk nasıl bir yer? Yaşanılabilir bir yer mi bir öğrenci için?
2: Yani şöyle, Balkanlar bizim gönül coğrafyamız, sürekli söyleriz bunu, böyle romantik olarak, duygusal olarak da sürekli bahsederiz. Balkanlar Türkiye'den, belki Avrupa ülkelerinin birçoğundan en fazla turist alan ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla Türkiye'den turistik olarak gidilen ülkelerde eğitim alma imkanı bulmak, öğrenciler açısından o güvenli ortamı, o böyle eski bizim ortak geçmişimizden izlerin olduğu coğrafyada herhangi bir sorun, güvenlik problemi yaşamadan ve Avrupa üyelik sürecinde belki en yakın dönemde Avrupa Birliği'ne üyelik vizesi alacak olan ülkeler listesinde olması birçok açıdan ülkenin cazibeli bir hale gelmesini sağlıyor. Ve hani orada 2 günlük, 5 günlük, 1 haftalık gezilerde daha çok mutlu olan vatandaşlarımızın, çocuklarının orada güvenle eğitim almaları için de bütün koşullar hem tarafımızdan sağlanmakta, hem de ülkenin, zaten ben de orada yaklaşık 10 yıldır yaşayan bir mukim vatandaş olarak,
0: evet,
2: kendimizi bir yabancı ülkede gibi hissetmiyoruz. Fakat öte yandan almış olduğunuz eğitimin tamamen, evet, İngilizce ve uluslararası bir ortam olması da sizin daha nitelikli bir eğitim ortamı imkanı bulmanızı da sağlıyor. Güvenlik, evet, açısından da gayet nezih ve yeşil doğasıyla da irili ufaklı gölleriyle,
0: evet,
2: 2 tane denize olan kıyısıyla da güzel bir ülke. Yani yaşanılabilecek bir ülke. Ben öğrenciler için gayet güzel bir, evet, aynı zamanda eğitim ortamı da bulabilecekleri bir yer olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Mesut Hocam, Enes Hocam, katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
3: Sayın seyirciler, Eğitim Dünyası'nı noktalandırıyoruz. Siren New York Üniversitesi Genel Sekreteri Muhammed Enes Durmuş ve Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Ülke Temsilcisi Mesut Özbaysar bizimle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşçakalın.
4: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Haberin radyosu, A Haber Radyo.
6: Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Efendim yeniden hoş geldiniz. A Haber ekranlarına Ajans hafta sonunda yeni saatte

gündemindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sıcak gelişmelerin yaşandığı bir saatteyiz. Arda arda paylaşacağız son dakika gelişmelerini. Öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nden bir saldırı haberi haber merkezimize ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde bir restoranda silahlı saldırı gerçekleşti. 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. O saldırı anlarına dair ilk görüntüleri paylaşıyoruz sizinle. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir saldırgan uzun namlulu silahla restorana saldırı düzenledi. Yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırgan çevreye rastgele ateş açtı. Daha sonra dışarı çıkarak ateş etmeye devam etti. Bölgede bulunan bir sivil vatandaş saldırgana kendi tabancasıyla karşılık verdi. Yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Güvenlik yetkilileri saldırganın olayın ardından kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı. İlk görüntüler geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı saldırı. 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinde bir restoranda yaşandı efendim silahlı saldırı. Bir saldırgan uzun namlulu silahla restorana giriyor. Yarı otomatik tüfekle restorana girdiği andan itibaren çevreye rastgele ateş açıyor. Daha sonra dışarı çıkarak ateş etmeye de devam etti. Ve olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ve bir son dakika gelişmesi efendim, 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin firari son üyesi Burkay Karatepe dün yakalanmıştı. Son dakika olarak ekranlarınıza taşımıştık. İşte o FETÖ'cü teröristin yeni görüntülerine ulaşıldı. A Haber ulaştı efendim bu görüntülere. Ekranlarınıza getiriyoruz. 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ı hedef alan 37 kişilik timin firari son üyesi Burkay Karatepe'nin saklandığı hücre evleri ve yeni fotoğrafları ilk kez A Haber ekranlarında ekranlarınıza yansıyor. 2024 Nisan'ında katıldığı bir etkinlikte görüntülenen terörist Karatepe'nin yüzünü gizleyerek tanınmamayı hedeflediği de tespit edildi yine gelen görüntülerde. Şimdi yine dünkü operasyona dair görüntüler ekranlarınıza geldi. Şimdi ise gizlendiği o hücre evinin bulunduğu nokta ve bir etkinliğe katıldığı anlara dair o fotoğraf kareleri ekranlarınıza yansıyor. Yüzünü gizlediğini ve tanınmamayı hedeflediğini de bu fotoğraf karelerinde görebiliyoruz. Karatepe'nin Afyonkarahisar'da katıldığı bir toplantıda kendini gizlemek için bere taktığı ve sahte kimlikle yaşamını sürdürdüğü belirlendi yapılan araştırmalarda. Firari FETÖ'cünün bir firmada mermercilik ya da inşaat işleri üzerinde çalıştığı istihbari bilgisi ve değerlendirmesi yapılıyor şu aynı zamanda. Oldukça önemli efendim bu görüntüler. Dün yine operasyonun ilk görüntülerini ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi ise ekranlarınıza getirdiğimiz bu görüntülerde, bu fotoğraf karelerinde 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin firari son üyesi Burkay Karatepe'nin görüntüleri geliyor. Dün yakalandı. FETÖ'cü teröristin yeni görüntülerine de A Haber ulaştı. 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ı hedef alan 37 kişilik timi konuşmuştuk. Firari son üyesiydi Burkay Karatepe. Saklandığı hücre evleri ve yeni fotoğraflarını A Haber ekranlarında ilk kez görüyorsunuz sevgili izleyenler. 2024 Nisan'ında katıldığı bir etkinlikten bu fotoğraf kareleri de. Terörist Karatepe'nin yüzünü gizleyerek tanınmamayı hedeflediğini görebiliyoruz. Kafasındaki bereyle birlikte farklı farklı görüntülerde kayda geçmiş yine fotoğraf karelerinde. Efendim 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü darbecilerin öncelikli hedefi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dı. FETÖ'cü darbeciler Başkan Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'e 3 helikopterle 37 kişilik bir suikast timi gönderdi. Suikast planını hayata geçiremeyen darbeciler kaçtıktan sonra gizlendikleri menfezde güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Peki o gece Marmaris'te neler yaşanmıştı? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ilk andan itibaren tanıklık eden isimlerden bir tanesi. Şimdi de notlarıyla yayına hazır. Hemen dönelim ve senden hem o geceyi dinleyelim hem konuya dair ayrıntılı

0: alalım. Atagündüz, söz sende.
1: Merve, teşekkür ediyoruz. Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Fethullahçı terör örgütünün üniformalı ve üniformasız teröristleri bir darbe girişimine kalkıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi de o sıralarda Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Ve işte Başkan Erdoğan'la birlikte ailesine yönelik de bir suikast girişiminde bulunulacaktı. Bir suikast timi hazırlandı. Toplam 37 kişiden oluşuyordu bu suikast timi. Çiğli'den havalandı. O suikastçileri, FETÖ'cü hainleri taşıyan helikopterler ve Marmaris'e iniş yaptı. İşte son yakalanan darbeci pilot, yüzbaşı, ihraç yüzbaşı, hain Burkay Karatepe'de bir helikopter pilotuydu. Özel eğitimliydi ve işte o suikast timinin son üyesi de yakalanmış oldu. O gece Başkan Erdoğan suikast timi otele ulaşmadan, konakladıkları noktaya ulaşmadan oradan ayrıldı. Ancak çıkan çatışmada iki polis memurumuz şehit edildi FETÖ'cü hainler tarafından. 9 polis memuru da yaralandı. Ve darbe girişimi ve aynı zamanda suikast girişimi başarısız olunca o suikast timinin üyeleri her biri adeta çil yavrusu gibi ortadan kayboldu. Ama bu devletin gerçek güvenlik güçleri onların peşindeydi. Hatta Paşa Kod adlı terörist Zekeriya Kuzu adeta fare gibi saklandıkları diğer FETÖ'cülerle birlikte adeta fare gibi saklandıkları bir menfezde yakalanmıştı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden günler geçtikten sonra kimisi Marmaris'te yakalandı, kimisi ormanlık alanda, kimisi de menfezde yakalandı, kimisi yurt dışına kaçarken yakalandı ve işte son bir suikast timinin üyesi kalmıştı Burkay Karatepe. Kırmızı bülten çıkarılmıştı yakalanması için ve 10 yıldır kendini saklıyordu. Hatta yurt dışında olduğu da değerlendiriliyordu ama Afyon Karahisar gerçekleştirilen, polisin gerçekleştirdiği başarılı bir operasyon sonucu 10 yıl aranın ardından kıskıvrak yakalandı. Hatta 15 Temmuz'daki o haberlerle birlikte, çünkü sosyal medyada çok sayıda haber yapıldı. Televizyon kanallarında çok sayıda haber yapıldı. Çünkü suikast girişiminin son hayatta kalan belki de kişisiydi bu Burkay Karatepe isimli terörist. İşte bununla ilgili haberler yayınlanınca yurt dışına kaçma hazırlığına başladı, belirtildi. Hatta ele geçirilen paralar, dövizler ve altınlar da bunun bir göstergesi. Yaklaşık 10 milyon lira civarında altın, döviz ve Türk lirası ele geçirildi bu teröristin yakalandığı noktada. Ailesinin Eskişehir'de yaşadığı belirtiliyor ve işte 10 yıllık süre içerisinde hem hurdacılık yaparak hem de kağıt toplayarak ve çoğu zamanda şapka takarak kendisini gizlemeye çalıştığı belirtildi, ortaya çıktı. Oteller bölgesi var Afyon Karahisar İstanbul Karayolu üzerinde ve oteller bölgesinin hemen arkasında da İnaz Deprem Evleri denilen bir bölge var. İşte teröristin kendisine yardım ve yataklık eden bir kişiyle birlikte oraya zaman zaman gitti belirtiliyor. Afyonkarahisar kent merkezinde de yine zaman zaman dolaştı ve son olarak da 31 Temmuz günü kendisine yardım ve yataklık eden kişiyle birlikte bir alışveriş yaptı. Daha sonra da hücre evine gitti. O İnaz Deprem Evleri diye tabir ettiğimiz noktadaki hücre evine gitti belirtiliyor. Özel harekat timleri ve aynı zamanda terörle mücadele timleri uzun zamandır izliyordu bu Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristini, Başkan Erdoğan'ın yönelik gerçekleştirilen suikast timinin son üyesini sürekli olarak izliyordu ve artık son 10 günlük süre içerisinde ve aynı zamanda bir de kendisine yardım ve yataklık eden kişiye ait de bir cep telefonu, GSM hattını son günlerde artık açtığı ve oradan da sinyal alındığı belirtiliyor yapılan açıklamada. Yapılan baskınla birlikte önce bir kaçmaya çalıştığı belirtildi Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristinin. Daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanıyor. Gerçek kimliğini beyan etmiyor. Sahte bir kimlik beyan ediyor. Hatta polis tarafından medyaya servis edilen görüntülerde de özellikle ismi söyletiliyor artık. Gerçek kimliğini açıklamak zorunda kalıyor. FETÖ'cü hain terörist. İşte hal böyle olunca da hem o teröristle birlikte hem de Afyon Karahisar'da ona yardım ve yataklık eden kişi

0: Şu an itibariyle gözaltına alınmış durumda. Ancak Burkay Karatepe'nin gözaltı süresi tamamlandıktan sonra Muğla'ya gönderilmesi bekleniyor. Çünkü malum Muğla'da açılan bir dava var. Suikast timi Muğla'nın Marmaris ilçesinde Başkan Erdoğan'a yönelik bir suikast girişiminde bulunmuştu. O nedenle de gözaltı süresi tamamlandıktan sonra da Muğla'ya sevk edilmesi bekleniyor. Tabii yeni itiraflar gelecek mi? 10 yıl boyunca bu FETÖ'cü teröriste kimler yardım ve yataklık etti? Çünkü az bir süre değil, 10 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Kendini nasıl gizledi? Kimler maddi ve manevi olarak yardım etti? Hepsi Muğla'ya gittikten sonra verdiği ifadelerden ortaya çıkacak. Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristinin. Evet, toparlayalım. Hem Afyonkarahisar hem de Eskişehir polisinin çok başarılı bir operasyonuydu ve o hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra Başkan Erdoğan'a yönelik oluşturulan o suikast timinin 37. üyesi de yakalanmış oldu diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
1: Atagündüz Kurşun, teşekkür ederiz. Oldukça ayrıntılı bir şekilde aktardın son gelişmeleri. Efendim, Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminin firari FETÖ'cüsü terörist Karatepe yargılama işlemleri için Muğla'ya götürüldü. Gazeteci Vural Efecik de telefon hattımızda şimdi. Ayrıntıları alacağız kendisinden. Vural, söz sende.
2: Evet, 15 Temmuz darbe kalkışmasının en önemli ayaklarından birisi o gece Marmaris'te gerçekleşmişti. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ailesiyle birlikte Marmaris'te bir villada konaklıyordu. İşte Çiğli Anajet üstünden içerisinde 37 suikast timinin bulunduğu helikopter Marmaris'te Erdoğan'ın kaldığı villaya saldırı düzenlemişti. İşte o saldırı başarısız olduktan sonra firari yüzbaşı Burkay Karatepe'de firari tek o suikast timinin elemanlarından birisiydi ve Afyon'da nefes kesen bir operasyonda yakalandı ve Muğla'ya da getirilmek üzere yola çıktığını biliyoruz. Daha doğrusu şu saatlerde Muğla'da olduğunu biliyoruz. Çünkü diğer suikast timirleri Muğla'da yargılanmıştı ve burada cezaları kesilmişti. Aynı şekilde bu firari yüzbaşı Burkay Karatepe'de Muğla'da yargılanacak ve Muğla'da yargılanmasına başlanacak. Ve biz hemen Burkay Karatepe nasıl kaçmıştı Marmaris'ten, isterseniz biraz onun detaylarını verelim. Çünkü 15 Temmuz gecesi o gece çatışmanın yaşandığı noktalarda canlı tanıklarından birisi olarak o anları size aktarmaya çalışacağım. Çiğli'den havalanan suikast timi saat 03 civarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otele ulaştı. Toz nedeniyle iple indirme yapan suikast timi oteli ablukaya almaya çalıştı. Çıkan çatışmada Cumhurbaşkanlığı koruması Mehmet Çetin ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu. 9 polis de yaralanmıştı bu çatışmada. Burkay Karatepe otel ve çevresinde koruma polisleriyle girilen iki polisin şehit edilmesi ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmada doğrudan yer aldığı belirlenmişti. Erdoğan'ın otelde olmadığını öğrenen suikast timi ile polisler arasında yaşanan çatışma sonrası darbeci suikast timi otelden kaçmıştı. Suikast öncesi askeri kamuflajın altına yazlık şort giyerek gerektiğinde sivil görüntüsü vermek isteyen özel kuvvetler mensubu kurmay yüzbaşı Burkay Karatepe 16 Temmuz sabahı diğer şüpheli Ali Sarıbey ile yanlarındaki paraları birleştirerek gruba yiyecek almak için yazlık şortla timden ayrıldı. Marmaris'ten İzmir'e, oradan da bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e kaçarak izini kaybetmeyi başarmıştı. Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde de görev yaptığı belirlenen ve saklanma konusunda tecrübeli olduğu belirtilen suikastçı Karatepe'nin yurt dışına çıktığı düşünülerek hakkında kırmızı bülten çıkarılmış ve başına 10 milyon lira ödül konmuştu. İşte o teröristin Afyon'da gizlendiği belirlendi ve nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Şimdi artık yargıya hesap vermek için Muğla'ya getirildi ve evet, yargılanmasına burada devam edecek diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Vural Efecik, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, konuyu yine detaylandıracağız. Oldukça önemli bir gelişme çünkü. Terör ve güvenlik uzmanı Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe yayın konuğumuz, uzaktan bağlantıda. Hocam, hoş geldiniz yayın öncelikle.
3: Merhabalar Merve Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok sağ olun. Çok sıcak bir son dakika gelişmesi işte görüntülerde kayda geçti, ekranlara yansıtıyoruz biz de. Öncelikle bu çapta kritik bir

0: operasyonun faili olan bir terör örgütü mensubunun 10 yıl boyunca nasıl barındığı, kimlerden destek aldığı veya hangi hücre yapılanmaları üzerinden hareket ettiği, soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında nasıl çözülecek ve bu zamana kadar da nasıl bir yöntemle gizlenmiş olabilir acaba, bir uzman olarak size sormak isterim.
1: Şimdi Merve Hanım, biraz önce Nuğla muhabirimiz de belirtti. Bir kere o kaçmaya başladıkları andan itibaren Muğla kırsalında belirli bir süre kaldığını varsaymak gerekiyor. Çünkü birdenbire bunların şehre inmesi mümkün değil. Kıyafet değiştirdiler. İşte altlarına şort giydiler. Peki bu şort giydikleri şortu kimden temin ettiler? Ya da daha sonra orada kimlerden yardım aldılar? Mutlaka bunlar Muğla'da bugün İşte başlayacak sorgulamalardan sonra ortaya çıkacaktır. Bir kere bunun bir Muğla ayağı var. Sadece suç yeri bağlamında Muğla Emniyeti ya da adliyesinin ötesinde Muğla'da da, Muğla kırsalında da biraz zaman geçirdiğini düşündüğünüzde oldukça önemli bilgiler verecektir. Çünkü orada da mutlaka buna yardım ve yataklık yapan kişiler vardır. Yani şimdi hiçbir kişi böyle dağda rastgele gördüğü bir kişi o sıcak günlerde hadi gel sana yardım edeyim demez. Bunların mutlaka irtibatlı olduğu kişiler vardır. Ki bu kişinin de özel kuvvetler mensubu olduğu belirtildi. Bu konuda dağda yaşama konusunda da oldukça da tecrübeli olduğunu, irtibat sağlayabilmek, hücre elemanları ile irtibat sağlama konusunda da oldukça da deneyimli olduğunu da belirtmek gerekiyor. Aldığı eğitim gereği. Şimdi dolayısıyla bu bir kere bu durumu göz önüne bulmak lazım. Bu şahıs bir de Afyon Emirdağ nüfusuna kayıtlı diye biliyorum ben. Şimdi gittiği yerde, yakalandığı yerde Afyon. Şimdi suçluların genel temayüllerine ya da davranışlarına baktığımızda bu gibi suçlar, terör örgütü mensupları doğrudan kendi memleketlerine gitmezler. Yani Afyon, Emirdağ gitmez. Emirdağ gitmez ama Afyon'da şehrin kalabalık bir şehirde. Şimdi sayın seyircilerimiz şunu diyebilir. Afyon'un neresi kalabalık? Ama Afyon dört istikametten gelen karayollarının buluştuğu bir yer. Tabii. Yani Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Antalya'dan, Konya'dan, bakın o kadar düğüm noktası ki orada her gün özellikle yaz aylarında belki de yani her gün binlerce insanın, on binlerce insanın oradaki tesislerde durup dinlendiği
0: çok önemli bir geçiş güzergahı. Tabii Ege bölgesi için de aynı zamanda tatil tabii, bölgeleri tabii. için de.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi mesela Afyon'da yakalandı ve kullandığı eve baktığımızda işte haberlerde siz de verdiniz. Hı-hı. Elektrik kullanmadı. Elektriksiz bir ev tuttuğunu, işte doğalgaz olmadığını, yani çok az bir masrafla geçindiğini görüyoruz. Ama bir diğer konu da şu var. Yani üzerinde 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar işte küsür dolar var. ABD doları var, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin ettim?
0: Evet.
1: Yani sadece kağıt toplayarak bu temin edilecek bir durum değil. Mutlaka bununla irtibatlı olan işte o da yakalanmış, ona da sanırım operasyon yapmışlar. Yardım yataklık yapan kişiyle ilgili olarak. O kişi bir kişiyle irtibat kurmuş diye görüyoruz bunu. Hı. Bir de şunu gösteriyor bu bize. Terör örgütü mensuplarının, FETÖ terör örgütü mensuplarının birbirleri irtibatı koruduklarını, yani şu anda yakalanmayan, kaçmayı başaran, kaçabilen, saklanabilen, fare gibi yaşayan FETÖ terör örgütü mensuplarının halen daha birbirleriyle irtibatlı olduklarını ve birbirlerini finanse ettiklerini görüyoruz. Bunun canlı örneklerini günlük yaşantımızda da belki görebiliriz. Mesela nasıl görebiliriz? Bir bankamatiğin önüne gittiğinizde hiç tanımadığınız birisi size şunu söyleyebilir. Ya ben bunu başaramadım, şu parayı şu hesaba sizin hesaptan havale yapabilir miyiz? Bakın bu bunların kullandığı bir yöntem. Ben yapamıyorum. Benim hesapta yok. Ben sana nakit vereyim. Bakın ben sana nakit vereyim. Siz sizin hesaptan şuna gönderir misiniz? Bakın bu bir yöntem. Hı-hı. Mutlaka bunu da kullanmışlardır. Mutlaka bu da vardır bunun içerisinde. Çünkü bunları günlük yaşantıda belki de rastlayanlar olmuştur. Ve dolayısıyla bu bize şunu anlatıyor. Halen daha birbirleriyle bağlarının kopmadığını, birbirleriyle irtibatlı olduklarını ve birbirlerini finanse ettiklerini gösteriyor. Yani bu az bir rakam değil. Hı-hı. Bakın 98 tane ata altından bahsediyor. 2 tane yarım altından bahsediyoruz. 10 yıl boyunca bunu çöp toplayarak nasıl biriktirdi? Çünkü korkarak da yaşıyor, kaçarak yaşıyor ve bu şekilde yapması mümkün değil. Bir diğer konu da sağlık sisteminde bu nasıl? Hiç mi hasta olmadı? Kimin adına hastaneye girdi? Tabii. Bütün bunlar ortaya çıkacaktır tabii ki. Ama şunu söylemek lazım. Bakın Mart

0: ne yapıyor? Bunlar mutlaka takip edilerek netleştirilmiş, tespit edilmiş ve ondan sonra düğmeye basılmıştır. Öyle hemen bu işte Mart ayında tespit edildi, yakalandı. Aradan kaç ay geçti? 4 ay geçti. 4 ay boyunca güvenlik bürokrasisi bunu adım adım takip etmiştir. Gittiği her yeri takip etmiştir. Bu irtibatlarını tespit etmiştir. Bunlar şimdi onun da ifadesiyle çorap söküğü gibi gelecektir diye düşünüyorum. Ama işin en vahim tarafı bir devletin başkanına, cumhurbaşkanına darbe girişimi bunu öldürmeye niyetlenen, bu kadar gözü dönmüş, aklını başkasına vermiş bir kişiden bahsediyoruz, kişilerden bahsediyoruz. Ve bunlar da bugün halen daha işte bazı ülkeler tarafından destekleniyor. Şunu da belirtmemiz lazım. Eğer sizin hakikaten başka devletin istihbarat ekipleri gelip sizinle irtibat kurup sizinle konuşup sohbet edip size bir şekilde bir şeyler vermek istiyorsa, mutlaka sizden çok fazla şeyler almak istiyordur.
1: Tabii
0: Yani
1: canım.
0: size bazı güç devşirirse bunlar devşirmek isteyebilir, ama sizden de kendi memleketinizle ilgili mutlaka bilgi almak isteyeceklerdir. İşte bunlar bu şekilde kendilerine güç devşirirler. Kendi liderlerine, sözde liderlerine güç devşirirler. Ondan nemalanan ve bunların da birçoğu zamanında, bakın bu çok önemli. Ben de bir silahlı kuvvetler mensubuyum. Zamanında altın çocuk denilen bu kişilerin altın çocuk olmadığını da belirtmek gerekiyor. Neden diyorum bunu Mervan? Çünkü bunlar soruları çalarak geldiler. Yani eğer sorular çalarak sorulara sahip olmadan bu sınava girseler, eşit koşullarda sınava girselerdi, bunlar hiçbiri başarılı olamazdı. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Bunların hiçbirinin altın çocukluğu yok. Altın çocuk lafı bunların kendi abartısı, kendi sözleri. Bunlar tamamen kendilerine verilen sorularla kopyalanmış, çalınmış, hırsızlıkla elde edilmiş sorularla bugünlere gelen, kurmay olan, işte neyse hukuk fakültesini kazanan vesaire, silahlı kuvvetlerde yükselen, birbirlerini kollayan, silahlı kuvvetlerde birbirlerini kollayan, atamalarda birbirlerine destek veren, önemli yerlere, kritik yerlere kendilerini atayan, önce istihbarat şubelerini, ardından muhabere şubelerini, ardından personel şubelerini ele geçirip bu şekilde teşkilatlanıp birbirlerini kollayarak gelen kişilerdir. Bunların
1: Evet.
0: hiçbir niteliği yoktur. Hiçbir niteliği yoktur. Bunu da belirtmek gerekiyor.
1: Evet. Titizlikle yürütülen bir operasyondan bahsediyoruz. Aslında 10 yıl sonrasında bu operasyonun bu kadar başarılı olabilmesinin de en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi bu yakalanma görüntülerinin içerisinde baktığımız o fotoğraf karesi vardı. Orada cep telefonları var. Yaklaşık 2-3 tane akıllı telefon var. Bir tane de daha eski tarzda akıllı olmayan bir telefon olduğunu görüyoruz. Şimdi bunlara baktığımızda da hem yeni Baylok tarzında bir acaba iletişim ağı mı geliştirdiler yeniden? Ya da diğer akıllı olmayan bir telefonu kullanmasındaki amaç, bunları da aslında değerlendirmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Farklı farklı kimlikler görüyoruz. Yani 10 yıl içerisinde hangi yöntemleri kullanmış olabilir, kimlerden destek alınmış olabilir ya da tekrar kripto bir şekilde yeniden amaçladıkları, yeniden onların tabiriyle bir ayağa kalkma ya da bir operasyon hazırlığı içerisinde olmuş olabilme ihtimalleri var mıdır hocam?
0: Şimdi Mervan, bu kişi önemli bir kişi. Neden dışarı çıkmadı sorusu var. Yani şimdi bir kere çıkamamış olabilir. Çok fazla sınırlarda, limanlarda bununla ilgili olarak çok fazla güvenlik tedbirleri var. Çıkamamış olabilir. Ama çıkma ihtimalini hiç değerlendirmemiş de olabilir. Yani neden çıkayım ya da çıkmayayım, Türkiye içerisinde kalıp işte 10 yıl boyunca örgütlerin, bakın, toplantılara katılmış, etkinliklere katılmış.
1: Evet.
0: O etkinlik nedir? O etkinliğin konusu nedir mesela? Çok önemli bu. Neden ona katıldı, o etkinliğe
1: Tabii.
0: katıldı? O etkinlikte onunla birlikte başka insan kimler vardı? Bir kere bu da sorulması lazım. Ben bir şeyler yapmak istiyorlar ülke içerisinde kalarak. Bir kere bunu not etmek lazım. Onun için de gizlenmeleri gerekiyor ve dijital, yani özellikle de akıllı telefon kullanmamaları lazım. Akıllı telefon kullandıkları andan itibaren, elektronik sistemlere sahip olduğu andan itibaren yerinin ve kimliğinin deşifre olabileceğini düşünerek, bakın, eski tip telefon kullanmış.
1: Evet.
0: Yanında iki tane akıllı telefon var. Sanırım bunu son anda kullanıp ortaya çıktı diye düşünüyorum ben, ama yıllarca o eski tip telefonu kullanarak, tuşlu telefon diyebileceğimiz telefonları kullanarak bir şekilde güvenlik bürokrasisine kaçmayı düşünen
1: hocam,
0: bir kişi.
1: Hocam şimdi hem sahte kimlik hem bu telefonlar, işte para kaynaklarını da konuştuk söylediniz. Bir hücre evini kullanması.

0: örgütsel desteğin devam ettiğini mi gösteriyor?
1: Kesinlikle. Örgütsel desteğin ve örgütsel irtibatın devam ettiğini, yeniden teşkilatlanmaya çalıştıklarını gösterir bu Mervan. Bakın, yeniden teşkilatlanmaya çalışıyorlar. Bunu sadece sivil dünyada değil, askeri yapılanma içerisinde bu olabilir. Akademik dünyada da bu olabilir. Yani devletin her kadrosunda yeniden teşkilatlanma ihtiyacı hissediyor olabilirler. Ki bu şahıs dediğim gibi çıkma ihtiyacı hissetmiyor. Tamam, çıkması çok zor ama mesela dediğim gibi saklanıyorsa bu adam, güvenlik güçlerine kaçıyorsa neden bir etkinliğe katılıyor? O etkinliğin konusu nedir? O etkinlikte neden var bu şans? O zaman bize şunu anlatıyor. Mutlaka yeniden bir yapılanma içerisindeler ve bunun içinde örgüt tekrar örgütlenmeye çalışıyorlar ve bunun içinde gizli kalmaları gerekiyor. Bu şahsın da en fazla, bakın en fazla tahminim, yani bu bilgim yok, tahminin en fazla iki kişiyle irtibat olduğunu düşünüyorum ben. Hücre yapılanması gereği. Zaten bir kişi ona yardım eden şu anda yakalanmış. İkinci, üçüncü kişi çıkar mı bilmiyorum ama en fazla iki kişidir.
0: Daha bu fazlası şimdi demek, yakalanan materyaller, telefonlar vesaire, bu iki kişiyi de bizi aslında yakalanabileceğini, ulaşılmasını sağlayabileceğini gösterir mi?
1: Tabii mutlaka. Zaten bir kişiye de operasyon yapıldı diye okudum son haberlerde ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yani mutlaka arkasındaki irtibatlarda kimlerle irtibat kurdu, neler yaptı, parayı nasıl aldı? Bir kere bu banka havalesi olmayacağı kesin, elden para alıyor. Nereden alıyor bu parayı? Toplu bir yerden alıyor. Mesela işte o yüzden dedim ya, Afyon çok önemli. Yani bugün Afyon'da herhangi bir dinlenme tesisinde her gün, özellikle yaz aylarında günde binlerce insanın kullandığı o dinlenme tesislerinde siz girip bir masada bir zarfa almanız, bir işte bir kese altına almanız ya da 3-5 altına almanız kimsenin dikkatini çekmez. Yani o kadar da uygun ortak. Dolayısıyla bütün bunlar ortaya çıkacaktır Mervan. Yani ben zaten çıkmıştır. Bakın bunu söyleyeyim ben. Çıkmıştır. Sadece bunun ifadesi bazı ayrıntılara ulaşılmasını sağlayacaktır. Yani bu Mart ayında yüz tespit sistemiyle tespit edilen kimliğinin 4 ay sonra operasyon yapılması, 4-5 ay sonra operasyon yapılması bize birçok şeyi anlatıyor. Yani güvenlik bürokrasisinin, emniyetin, jandarmanın, milli istihbarat teşkilatının bu kişi hakkında birçok bilgiye kavuşturma. Arka planda kimlerin olduğunu, kimlerle irtibat kurduğunu hepsini ortaya çıkarmışlar, tespit etmişler. Bundan sonra birçok operasyon peş peşe gelebilir buna bağlantılı. Vereceği ifadeler de çok önemli. Özellikle Muğla ayağı çok önemli. Neden onu söylüyorum? Konuşmamın başında da söyledim. Bu belki de günlerce Muğla'da kaldı. Muğla kırsalında kaldı. Çünkü kırsalda yaşamayı bilen, bu şekilde eğitilen bir kimlik diyebiliyorum ben bunu. Dolayısıyla böyle olunca da, ama tabii ki aç kalmayacaktı. Üzerine barınma için ya da işte kıyafet bulacaktı. Mutlaka orada da bir irtibatları vardır. Bu Mart ayından bugüne tespit edilecek bir durum değildir. Ama bunun ifadesi de ortaya çıkacak bir durumdur. Bunu da muhtemelen verir diye düşünüyorum. Söyler diye düşünüyorum Muğla'daki geçirdiği o günler. O da çok önemli. Çünkü Muğla'da da irtibat olduğunu düşünüyoruz ama şunu net söyleyebiliriz. Yani neden çıkmadı bu? Neden? Daha doğrusu şöyle. Neden çıkma girişiminde bulunmadı? Neden o etkinlikteydi? Niye yani? Saklanıyorum. Yani siz şimdi saklansanız, kaçsanız güvenlik bürokrasisinden böyle bir toplu bir etkinliğe katılır mısınız? Ve en ön sırada oturur musunuz? Bak bu çok önemli. Şapka bile taksanız en ön sırada oturmazsınız. Evet. Dolayısıyla en ön sırada oturuyor, böyle bir etkinliğe katılıyor. Ve mutlaka dediğimiz gibi bunun da bir amacı var ve bu da bir örgütlenme, yeniden teşkilatlanma, yeniden örgütlenme çabası olduklarını görüyoruz.
0: Evet hocam, Atagündüz Kurşun da birazdan bize dahil olacak. O da o noktada, o olay yerinde, bölgede bizi bekliyor. Ayrıntıları yine almaya devam edeceğiz. Şimdi az evvel siz de bahsettiniz. 15 Temmuz'un üzerinden tam 10 yıl geçmiş olmasına rağmen devletin FETÖ'yle mücadelesinde hiçbir dosyanın kapanmadığını bu operasyonla da aslında net bir şekilde görüyoruz. Bu kararlılığı ve zaman aşımı yok prensibini güvenlik politikaları açısından nasıl okumak lazım? Bu nasıl bir mesaj verdi şu anda?
1: Bakın Merve Hanım, bu örgüt o darbe girişine başarılı olsaydı şu anda Türkiye çok başka bir yerde, çok farklı bir durumdaydı. Bölünmüş, parçalanmıştı. Onu net bir şekilde söylemek lazım. Bir kaosa girmişti. Şimdi dolayısıyla böyle bir yapıyı çökertmek, devlet, Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi devletin kırsal organlarına kadar sızmış, damarlarına kadar sızmış bir örgütü tamamen silip süpürmek mümkün değil. Çok zor. Çok büyük bir mücadeleye gerekiyor. Yıllarca bıkmadan, usanmadan bir mücadele gerektiriyor. Çünkü bu insanlar, bakın şunu söyleyeyim net bir şekilde Merve Hanım. Darbe gecesi ve sonrasında, ardından darbe başarısız olduktan sonra, sonrasında yapılan demokrasi mitinglerinde boy boy fotoğraf çektirip paylaşanların daha sonra terör örgütü üyeliğinden içeri alındığını ve haklarında işlem yapıldığını gördü. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Boy boy ben kendi memleketimden, kendi bölgemden biliyorum. Böyle demokrasi meydanında fotoğraf çektirip paylaşanlar, demokrasi nöbetindeyiz diyenler, bu şekilde paylaşım yapanların inanın birçoğunu, hepsini diyemem, genelleme yapamam ama birçoğunu daha sonra haklarında işlem yapıldığını gördük.
0: Evet, Ali
1: bu
0: Fuat
1: neyi gösteriyor
0: Hocam,
1: bize?
0: Bir virgül koyalım hemen. Atagündüz kurşuna da gidelim. Yine birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Lütfen sözünüzü unutmayın. Atanın bağlantısında bazen problem olabiliyor çünkü. O yüzden hemen Ata'ya gitmek istiyorum. Ata, hem sıcak bilgileri tekrar dinleyelim senden, olay yerinden, o bölgeden. Sonrasında konuşmaya devam edelim üzerine.
2: Merve, teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz son yılların en önemli operasyonlarından bir tanesiydi. Fethullahçı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlardan bir tanesiydi bu. FETÖ'cü, o son hainin, suikast timinde yer alan son hainin ele geçirilmesi. 10 yıldır saklanıyordu. Kıymetli konuklarımızla da konuşuyorsunuz. Özellikle şapka takmayı tercih etmişti. Sakallarını da uzatmıştı. Ama şu bir gerçek ki az önce Ali Fuat Hocam da söyledi. Bu konuda saklanmaya, kaçmaya eğitimli olan bir FETÖ'cü hainden bahsediyoruz. Çünkü aynı suikast timinin içerisinde yer alan diğer teröristler, hatta Paşa Kod adlı Zekeriya Kuzu başta olmak üzere, hatırlanacağı gibi fare gibi saklandıkları Marmaris'te bir menfezin içerisinde yakalanmışlardı günler sonra. Yani 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 15-16 gün geçtikten sonra, günler sonra, haftalar sonra hatta menfezin içinde yakalanmışlardı. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Ormanlık alanlardan bahsediyoruz Marmaris'te. Oralarda gizlenme ve saklanma kabiliyeti yüksek olan teröristlerden bahsediyoruz. Birçoğu o bölgede yakalanmıştı. Hatta kimisi yurt dışına firar ederken yakalanmıştı. Kimisi menfezin içerisinde, kimisi ormanlık alanda, kimisi de düzenlenen farklı yerlere yapılan operasyonlarla yakalanmıştı. Ancak bu Fethullahçı terör örgütünün son üniformalı teröristi suikast timindeki önce İzmir'e gittiği değerlendiriliyor. Ardından Eskişehir'e ve oradan da izini kaybettirdiği belirtiliyor. Ailesi İzmir'de, Eskişehir'de yaşıyordu ki emniyet kaynaklarından edindiğimiz bilgi bu. Ailesi de özellikle takip altındaydı istihbarat birimleri tarafından, ancak herhangi bir temasta bulunmadığı belirtiliyor. Afyon Karahisar'da sadece tek temas kurduğu bir kişi var. O da ilk verdiği ifadede kendisinin bir FETÖ'cü olduğunu bilmediğini, sadece arkadaşı olduğunu belirtiliyor. Ve işte o yardım ve yataklık eden şahsa ait GSM hattını da ilk kez açıyor. Ardından da hem yüz tanıma sistemleriyle birlikte, hem de o GSM hattının açılmasıyla birlikte istihbarat birimleri de harekete geçiyor Afyon Karahisar'da. İki ayrı noktada kaldığı belirtiliyor Afyon'da. Bir tanesi oteller bölgesinde, İstanbul Karayolu üzerinde. Oteller bölgesinde inaz deprem evleri diye tabir edilen bir bölge var. Hem orada hem de Afyonkarahisar kent merkezindeki Yarenler Mahallesi. Yani iki ayrı ikameti kullandığı belirtiliyor. Bugüne kadar da işte çöp toplayıcı, hurda ve kağıt toplayıcı kılığında sakallarını uzatarak şapkasıyla birlikte kendisini kamufle ettiği belirtiliyor. Ama dediğim gibi o GSM hattını kullanması ve aynı zamanda zaten üzerinde ele geçirilen altınlar, dövizler ve Türk liraları yaklaşık 10 milyon lira paraya tekabül ediyor. Burada da bir panik havasının hakim olduğu aslında ve yurt dışına tekrar kaçma hazırlığında olduğu değerlendiriliyor.
0: Hatta bu iki
2: polis
0: adreste de
2: tarafından. Çünkü neden?
0: Sürekli yer değiştirdiği doğru mu? Bu bahsettiğin adreslerde.
2: Sürekli olarak bu iki adres. Evet evet, iki adres. Çünkü bu inaz deprem evleri diye tabir edilen yer, ki görüntüleri de izledik zaten, yani böyle yaşama uygun bir yer değil bu hücre evi. Sadece o evde kalmamış terörist, aynı zamanda Yarenler Mahallesi, yani kent merkezindeki Yarenler Mahallesi'nde de kalmış ki bunun daha fazla ayrıntısı işte Özcan isimli ona yardım ve yataklık eden kişinin ifadeleriyle ortaya çıkacak. Verdiği ifadeden birkaç cümle söyleyeyim o Özcan isimli şahsın. Diyor ki 31 Mart o

0: düzeltiyorum, 31 Temmuz gecesi işte AVM'ye gittik, alışveriş yaptık, alkol içecekler aldık ve daha sonra da İnaz deprem evlerindeki eve gittik, biraz vakit geçirdik, daha sonra ben ondan ayrıldım diyor. Yani ilk verdiği ifade bu. Tabii biliyor mu, bilmiyor mu? Yani bu Fethullahçı terör örgütünün üniformalı teröristi, bu şahsı ki yaşı da genç, bu şahsı bir paravan olarak mı kullandı, bir piyon olarak mı kullandı? Bunlar tabii ki verilen ifadelerle birlikte ortaya çıkacak. Ama bilinen gerçek var ki çok önemli bir operasyon gerçekten. Ve son, o suikast timinin son üyesi de nefes kesen bir operasyonla yakalanıyor. Hatta o İnaz deprem evlerine düzenlenen baskında, terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği baskında önce bir kaçmaya çalışıyor. Binanın yukarı kısımlarına doğru kaçmaya çalışıyor. Tabii yakalanıyor profesyonel ekipler tarafından. Sahte kimlik beyan ediyor. Daha sonra da gerçek kimliğini itiraf etmek zorunda kalıyor. Hatta İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna servis edilen o görüntülerde de özellikle isminin söylettiği anlara ilişkin görüntüler de kamuoyuyla paylaşılmıştı. Dolayısıyla artık FETÖ'cü teröristin gözaltı işlemi şu anda devam ediyor. Daha sonra da Muğla'ya gönderilecek. Çünkü orada bir dava açılmıştı. 36 terörist orada yargılanmıştı. Dolayısıyla Burkay Karatepe'de Afyonkarahisar'daki işlemlerin ardından muhtemeldir ki yarın Muğla'ya sevk edilecek. Vereceği ifadeler hiç şüphesiz önemli. Ona yardım ve yataklık eden şahsın vereceği ifadeler de oldukça önemli. Bugüne kadar nasıl gizlendi? Evet, birkaç yerde görüntüsü çıktı. Az önce yine Ali Fuat hocamla konuşuyordunuz. Yani bir etkinliğe katıldı, kafasında şapka olsa da bu neden yaptı veya neden 10 yıl aranın ardından bu 10 yıllık süreçte bu şekilde kendini gösterme gereği hissetti? Onu hiç kimse bilmiyor ama 15 Temmuz'da özellikle yapılan haberler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Fethullahçı terör örgütüyle mücadele vurgusu korku ve paniğe sevk etti FETÖ'cü bu teröristi Burkay Karatepe'yi. Dolayısıyla o yakalanan altınlar, dövizler de bunu gösteriyor. Yani hurdacı kılığında, kağıt toplayıcı kılığında dolaşıyorsunuz ama yanınızda neredeyse yaklaşık 10 milyon liraya yakın altın, döviz ve Türk lirası var. Bu da kaçma hazırlığında olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
1: Evet, Ali Fuat Hocam, size hemen dönmek istiyorum. Şimdi Atan'ın söyledikleri çok kıymetliydi. Şimdi raporda da şöyle bir bilgi var. 1,26 gram esrar maddesi ele geçirilmiş. Şahsın alınan sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu anlaşılmıştır bilgisi de var. Yani daha öncesinde de mesela biliyoruz işte askeriyede kalmak için alkol mübahtır gibi, alkol içmeyi mübah sayan bazı kuralları, söylemleri vardı. Acaba şimdi de bu teröristin alkollü olarak yakalanması yine bir gizlenmenin bir parçası mıydı? Bunu neye yormak lazım?
2: Şimdi tabii yani bunu farklı açılardan da değerlendirilebilir. İçinde bulunduğu ortam ya da gizlenme isteği. Ama gizlenme isteği daha ağır basıyor. Yani şimdi burada tutup farklı bir kimliğe bürünmüş olsa belki de dikkatleri çekecek, sohbet ortamına girecek ya da bir şekilde oradaki gruplarla, mesela camiye gitse oradaki cemaatle konuşmak ihtiyacı hissedecek, cami cemaatiyle. Onlarla irtibat kuracak, oradakiler onunla irtibat kuracak vesaire. Şimdi böyle bir ortama da girmek istemiyor çünkü gizlenme ihtiyacı hissediyor. Dolayısıyla da bu şekilde işte alkol alarak etrafında, elinde belki de şişeyle gezerek gizlenme ihtiyacında hissediyor olabilir ki bunu biz de kendi çevremizde o dönem içerisinde yakalanan, yani FETÖ'cü olduğu açıklanan isimlere bazılarını duyduğumuzda hakikaten şaşırmıştık Mervan. Yani kendi yakın çevremizde çalıştığımız mesai arkadaşlarımızla, astı ya da üstlerimizle, bakın sadece kendi devre arkadaşımız demiyorum, astlarımız ve üstlerimizle ilgili çeşitli isimler ortaya çıkınca yani böyle gözlerimizi ayırarak
1: Siz de yakından tanısınız hocam. Yani şöyle baktığımızda askerlerin içerisinde olan birisi olarak.
2: Kesinlikle böyle, yani bunların böyle bu isim bunu yapmaz, böyle bir örgüte üye olamaz dediğimiz, inanın o kadar çok isim var ki. Hepsinin de ben silahlı kuvvetler içerisinde çok farklı davranışlarda bulundukları grubun dışı, yani çok farklı davranışlar sergilediklerini gördük. Bu da onlardan bir tanesi. Yani gerçek yüzlerini aslında ortaya koyuyorlar. Yani oradaki dindarlıkları ya da dini kullanmaları, böyle diyelim, dindarlık demeyelim, dindarlık ayrı bir şey. Bunu yapmaları bir göster.

0: Gönderge. Sadece kamuflaj. Esas niyetlerini zaten bunlar ortaya çıkarıyor. Esas niyetleri farklı olduğunu ortaya çıkarıyor diyebilirim. Bu da bunlardan bir tanesi. Ama farklı değerlendirilenler de olabilir. Yani ben onu da belirtmek durumundayım. Ben burada belki de içinde bulunduğu psikolojik ortam diyenler de olabilir. Masumane göstermek adına. Ama ben bunun masumane bir davranış olduğunu düşünmüyorum. Çok akıllı, zeki, eğitilmiş bir kişi olduğunu belirtmek gerekiyor. Ama altın çocuk olmadığını da belirtmek gerekiyor. Bakın onu altını ben çizerek belirtiyorum. Çünkü soru çalarak kendi devremiz içerisinde bir sınavda 4 tane kişinin şu anda hapiste olduğunu biliyorum akademiyi kazanan. Şimdi dolayısıyla bu dördünün de soru kağıtlarının da aynısını ortaya çıkaran ben ortaya çıkarmadım. Daha sonra yıllar sonra bunu bir kurmay albay açıkladı televizyon programında. 4 kişinin ismini verdi ve bunlar dedi bu sorular cevap kağıtları aynı dedi. Bakın bunlar akademiyi kazandı. Şimdi acaba o soruları almasalar da akademiyi kazanabilecekler miydi kurmaylık sınavını? O da soru işareti. Dolayısıyla akıllı olmak ayrı bir şey, altın çocuk olmak ayrı bir şey. Bu biraz çalışmakla da alakalı. Bununla bütün bunlara baktığımızda bu şahsın ben bir psikolojik bunalımda olmadığını, bu şey 10 yıl boyunca gizlendiğini, yeniden yapılanma içerisinde buna da aktif bir rol verilmiş olabileceğini değerlendiriyorum.
1: Hocam
0: İki
1: peki
0: bilgim.
1: yakalanmasaydı yani bir de o açıdan baktığımızda ne gibi riskler taşırdı?
0: Şimdi tabii bunun amacının yine yeniden teşkilatlanma yani örgütlenme olduğunu düşündüğümüzde ve bulunduğu yer itibariyle de Afyon'daki örgüt yapısının canlandırılması konusunda bir rol verilmiş, görev verilmiş olabilir. Bu işte örgüt yapısı belki de Afyon'daki yeniden örgütlenen bu yapıyı da ortaya çıkaracaktır bunun yakalanması. Yakalanmamış olsaydı daha da güçleneceklerdi. Bunun mutlaka devletin her organlarında bir parmağı olabilir örgütü yeniden teşkilatlama bağlamında. Yani Afyon çevresi için konuşuyoruz bunu. Afyon bölgesi için konuşuyoruz bunu. Çünkü bulunduğu yer orası ya da Eskişehir olabilir. Ya da Uşak olabilir. Yakın çevresi açısından yeniden örgütlenme. Bunu daha da palazlandırabilirdi. Ya da şöyle diyelim. Bakın daha da fenası. Belki de ileride çok profesyonel bir kişi olduğu için, asker kimliği de taşıdığı için, özel kuvvetler eğitimi aldığı söylendiği için konuşuyorum. Belki de ileride çok silahlı bir şiddet olayına da karışabilirdi. Yani bu suikaste tutup sabotaja kadar. Çünkü uyuyan hücre bağlamında değerlendirmek lazım bunu. Ve bu şekilde de harekete geçirilebilirdi ileriki bir dönemde. Bir devlet büyüğünün Afyon ziyaretinde ya da işte devlet büyükleri hani geldi bir NATO zirvesi Ankara'da yapıldı. O zaman işte alınan güvenlik önlemlerine karşı herkes bir şeyler söylemeye çalıştı. Biz de orada hatta Atatürk Gündüz Kurşun'la da yaptığımız programda A Haber'de gece yayında bunu belirtmiştik net bir şekilde. Alınan güvenlik önlemlerinin çok önemli olduğunu, burada herhangi bir eylemin, herhangi bir devlet başkanına, devlet büyüğüne yapılacak bir eylemin Türkiye'nin itibarını, güvenliğini kaybedebileceğini söylemiştik. Bunlar burada aktif rol alabilir miydi? Alabilir. Çünkü bunların amacı devletin itibarını düşürmek. Bunların amacı devleti kötü lanse etmek, kötü göstermek. Bunun için de her türlü işi yapabilirlerdi. Bunun için de görev daha sonra yani şu an için almamış olabilir ama çok eğitimli birisi olduğu için de daha sonrası için de böyle bir görev tevdi edilebilir diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Bu arada bir konuğumuz daha var. Aramıza katılacak şimdi askeri stratejist Doktor Eray Güçlüer, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz yayına.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim. Sağ olun.
1: Hocam oldukça önemli, kritik bir operasyonu konuşuyoruz ve o görüntüler bir taraftan ekranlara geliyor. Şimdi bu kararlılığı, bu zaman aşımı olmadan devletin bu FETÖ'yle mücadelede hiçbir dosyanın kapanmadığını aslında gözler önüne seren bir operasyonu görüyoruz. Öncelikle bu operasyonu ve sizin bu operasyonda gördüğünüz en kritik anı ve mesajı merak ederim. Bununla başlayalım.
2: Öncelikle tabii Milli İstihbarat Teşkilatımıza ve polis istihbarata teşekkürlerimi sunuyorum hakikaten. Tabii şimdi burada hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elinden kurtuluş yok. Hiçbir hain için Türkiye Cumhuriyeti Devleti belki biraz yarına kalıyor ama kimsenin yanına kalmıyor. Görüyorsunuz alçak hain nasıl derdest edilip cezasını çekmek üzere adalet karşısına evet çok evet, beni en çok etkileyen kare bu kareydi. Yani orada Sayın Cumhurbaşkanımızı suikast için giden iki helikopterden birini kullanan buydu yani.

0: Doğal çaktır. Tabii işte görüyorsunuz yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü, kudret ve kabiliyetini görüyorsunuz. Şehitlerimizin ruhları huzur buluyor bu sayede. O arkadaki kahraman polislerimizi de saygıyla selamlıyorum efendim. Bu tabii aynı zamanda yurt dışı istihbarat servislerine de tokat gibi bir cevaptır yani, tamam mı? Öyle gelip de Türkiye'nin içerisinde bilmem hainleri saklayacaksınız, onları yurt dışına kaçır, yapamıyorsunuz bak. Tamam mı? Bu budur yani. Aciz kaldığı, yurt dışı istihbarat servislerinin de Türk istihbaratı karşısında aciz kaldığını fotoğrafıdır bu. Şimdi biraz teknik ayrıntılara bakacak olursak.
1: Evet.
0: Tabii şimdi şöyle, ya 10 yıl yani tabii bir haberlerde çelişkili bilgiler var yani, bazılarına da çok katılamıyorum. İşte kağıt toplayıcısı kılığında ya da işte şey olarak neydi onun ismi, işte amele olarak, inşaat işçisi olarak filan. Tamam da yani 6 milyon euro bulunmaz ki onun yanında, değil mi? Yani ameleyle efendime söyleyeyim kağıt toplayarak 6 milyon euro efendim işte altınlar falan. Hatta ben bir süre sonra çıkacağına inanıyorum. Bunun kripto para sistemi içerisindeki aktivasyonu ne durumda? Çünkü yabancı istihbarat örgütleri bu tür hainleri şeylerini gizlemek için, iş sürülmesini engellemek için kripto para sistemleri üzerinden beslerler. Beslerler yani, evet. Şimdi tabii bu ayrı bir, demek ki buradan yola çıkacak olursak bazı mesajlar var, bazı işaretler var, istihbarat işaretleri, bunları okumak lazım. Nedir? İşte 10 yıl buna dışarıdan bir dış akıl, belki birden fazla dış istihbarat örgütünün desteğiyle yönlendirme yapılıyor yani. Şuraya git, buraya git. Şimdi en son Afyon'da yakalandı ama sadece Afyon'da. Türkiye'nin başka nerelerindeydi? Yani şöyle düşünün, istihbarat mantığı açısından. Bir kafes var. Bu kafesin içerisinde birisi var. Tamam mı? Bu yakalanacak. Yani istihbarat teşkilatımız da, yani Milli İstihbarat Teşkilatımız da, yani bu anlamda birkaç dairede tertipleniyorlar. Şimdi 10 yıl bir alan içerisinde, yani yurt içini kastediyorum, bu hareket ediyor ve sıyrılmayı başarıyor. Eminim bir sürü böyle yakalanma noktasına geldiği anlar olmuştur. Son anda dışarıdan taktik, teknik ve istihbarat alarak bu sıyrılmıştır. Yani bu fare son anda kapandan sıyrılmıştır. Ama Milli İstihbarat Teşkilatımızı hakikaten tebrik ediyorum. İşin özünde şöyle bir şey var. Bakın farklı bir şey var. O da şimdi alanı biliyor. Alanda fare hareket ediyor. Tamam mı? Ama alanda farenin çıkabileceği noktaların hemen önüne de ikinci, üçüncü ekipler tertipleniyor. Zaten yakalayan onlar. Yani alandaki İstihbarat çalışmalarıyla çalışmalarından kaçan bu fare, bu alçak nereden çıkacağını bildikleri için milli bir üst akıldır Milli İstihbarat Teşkilatı.
1: Bu arada aynı operasyon zamanda görüntülerini de alabiliriz yönetmenimden, evet, rica edeyim.
0: Yani tam işte o çıkacağı noktalarda bu 10 yıl bunun hiç bilmediği MIT ekibi 10 yıl bunu beklemiş bak. 10 yıl. Tamam mı? İşte istihbarat böyle bir şeydir. Sabır işidir yani. 10 yıl ve tam o kafesten çıkacağı, alandan çıkacağı noktada bu alçak, bu fare çıkacağı noktada işte yurt dışı hazırlığı içerisindeyken enseleniyor. Hiç ummadığı belki yani bu aslında nasıl diyelim, böyle kitaplara konu, macera kitaplarına konu, o dünya istihbarat literatürüne giren bir yakalama operasyonudur. Eminim bunu kurtarmak için de orada başka istihbarat örgütlerinin tertiplenme durumu da vardır. Muhtemelen onlar da yakalanmıştır da biz bilmiyoruz. Bakın bir de işin böyle bir şeyi var yani. Farklı bir yeri var. Bunu orada o güvenli evleri temin edip o güvenli evlerden güvenli rotalarla çıkarmak için orada Türkiye'de bulunanlar da büyük bir ihtimal enselenmiştir. Tabii bunları bilemiyoruz. Çünkü onların sorgulaması filan sonucunda başka zaman öğreneceğiz bunları. Çok büyük bir operasyon, çok geniş bir operasyon. Hakikaten tebrik ediyoruz yani.
1: Hocam gördüğünüz gibi zamanla daha da şaşırtan detaylar ortaya çıkacak gibi mi?
0: Çıkacak. Çıkacak. Kesinlikle çıkacak. Bu öyle bir kişinin yakalandığı filan bir konu değil. Bu büyük bir istihbarat, küresel istihbarat çetesinin elinden o MIT'in bu ayini böyle gırtlağını sıkıp aldı.

0: yaptığı dillere destan bir operasyon, istihbarat operasyonudur efendim. Bunun detaylarını şu an bilemeyiz. Bilmememiz de lazım zaten ama bir süre sonra mutlaka zaman geçtikçe üzerinden çıkacaktır. Tabii şu da var. Bunun yanında bir sürü not defterleri falan da yakalanıyor.
1: Evet. Oraya da
0: Yani
1: bakabiliriz bu arada o görüntülere.
0: o çok çok önemli. Çünkü bu alçaklar bunları aslında yakalanacakları zaman yok etmekle görevlendirilirler. Yani arkada herhangi bir iz belge bırakmak istemezler. Bunların içerisinde kriptolu haberleşme sistemleri yani kriptolar vardır. Başka kimlerle 10 yıldır kimlerle nasıl irtibat kurduğuna dair bilgiler vardır. Yani demin Merve Hanım sizin de dediğiniz gibi daha bu operasyon devam edecek. Ama nasıl ne şekilde bilemeyiz. MIT'e başarılar diliyoruz yani Allah güç kuvvet versin. 37 hainden birisiydi. İşte görüyorsunuz teker teker yakalanıyorlar. Pislik içerisinde, garabet içerisinde kendi yiyip içip büyüdüğü topraklara ihanet eden alçaklar, fareler, lağım fareleri olarak işte MIT gidip bunları tek tek yakalıyor.
1: Hocam bir de bir
0: Türkiye Cumhuriyeti
1: görüntüler vardı.
0: Devleti'nden kurtuluş yok. Efendim
1: Kesinlikle
0: Merve.
1: hocam. Şimdi yönetmenim Hazal'dan da rica edeyim. Bir etkinlikteki görüntüsü vardı, bir fotoğraf karesi. Orada böyle elinde telefonla, yanlış görmediysem, tekrar ekrana gelirse daha da detaylı bakacağız. O etkinlikte bazı fotoğraf karelerini sanki çekiyordu. Yani bu da acaba hani bir istihbarati bir çalışma mıydı sorularını da akıllara getiriyor. Yani burada bulunduğu süre içerisinde yeniden bir harekete geçme planları, yeniden bir istihbarat aklı ortada var mı? O soruları da beraberinde getiriyor. Özellikle o karelere baktığımızda, etkinlikteki fotoğraf karelerinde. Böyle bir durum olabilir mi hocam?
0: Her an var. Onu size söyleyeyim. Yani bu 10 yıl boyunca bu alçak yaşadım diyemez yani. Tamam mı? Çünkü sürekli MIT'in baskısı, sürekli kendisine veri geliyor. Ve her an dediğim gibi yani belki 10 defa bu 10 yıl içerisinde 10 defa yakalanmaktan son anda sıyrıldığı operasyonlar olmuştur. Burada bile bakarsan normal bir insan davranışı mı yani?
1: Evet
0: Korkak,
1: hocam.
0: ürkek.
1: Evet, bu görüntüleri yorumlamanızı isteyeceğim ben de tam olarak. Bakın bir
0: Elinde
1: kayıt
0: telefon
1: alıyor.
0: işte sağ solu çekiyor, kaydediyor vesaire bunu gönderiyor. İşte nereye gönderiyor? Hani bakacak olursak yani anladığım kadarıyla şu hareketlerden bir de bu orada birilerini takip etmek için filan da görevlendirilmiş olabilir.
1: Bir de
0: Yani
1: en önde izliyor.
0: yani bu casusluk faaliyetlerine de anladığım kadarıyla çeşitli maskeler altında devam ediyor. Bakın size şunu söyleyeyim. Yani Türkiye bana soruyorlar bazen hocam bu FETÖ ile mücadele ne zaman bitecek? Bitmeyecek bak bu bitmeyen bir mücadele. Bu FETÖ'yü var eden alçaklar dış güçler bitmediği müddetçe bu FETÖ ile mücadele de devam edecektir. Bunlar şu an hala 3 noktada özellikler var. Bir istihbarat desteği alıyorlar. Yani birbirlerini koordine ediyorlar. Mesela bununla başka ajanları, başka casusları, başka kriptoları koordine eden bir dış akıl var. İki, taktik teknik veriyorlar. Git burada şu fotoğrafı çek. Al sana işte bilmem ne. İçinde bilmem biz Baylok'u biliyoruz. Baylok 2016'daydı. Baylok'tan sonra 15 tane belki yeni yazılım çıktı. Bakın bu yazılımlar yüklenip bu telefonlar bunlara ulaştırılıyor. Taktik ve teknik. Üçüncüsü de para. Maddi kaynak sağlanıyor. Bakın şimdi tabii dünya küresel bir köy. Kolay değil yani. Hani nasıl oluyor? Oluyor yani. Dünyanın hiçbir devleti bunları tam olarak kesemez. Ama önemli olan devletimiz ve toplumumuz içerisindeki kurumsallaşmış, kök salmış bu FETÖ yapılarını köküyle birlikte çıkarıp mücadeleye bu şekilde devam etmektir. Yani Türkiye hala bana göre bir güvenlik uzmanı olarak söylüyorum. Yani Türkiye'nin önündeki en büyük problem, tehdit, tehlike FETÖ'dür. Yani diğer hepsi artık renklenmiştir, görünmüştür, projelendirilmiştir ama FETÖ faaliyetlerine devam ediyor. Çok büyük mesafeler aldık. Devletimiz var olsun. Hakikaten bu alçakları yok etmek, bu alçakların dış istihbarat servisleriyle birlikte Türkiye'ye karşı faaliyetlerini büyük oranda kırdık ama bu boş bulduğunda, fırsat bulduğunda yeniden tek hücre bile kalsa yeniden kendini

0: kopyalayıp üretebilen ve bulunduğu kabın şeklini alabilen bir hain yapı. Dolayısıyla bunu kararlılıkla devam etmelidir. İşte şurada bile görüyorsunuz alçak, hain. Tabii daha başka şeyler de söyleyeceğim de RTÜK var. Yani orada bile bakın görevli kansız, soysuz şey yapıyor yani. Orada bile casusluk faaliyetlerine devam ediyor. Böyle bir hain, tehlikeli bir terör örgütüyle karşı karşıyayız ama görüyorsunuz Milli İstihbarat Teşkilatımız bunları avlayıp, bunları elde edip, bunları yakalayıp adalet karşısına çıkarıyor ve hakikaten şunu net söyleyeyim son cümle. Yani Milli İstihbarat Teşkilatımız bunların arkasındaki diğer dış aklın, dış istihbarat servislerinin birkaç adım ötesinde. Yoksa bunu
1: Kesinlikle.
0: alırlardı bakın. Bakın
1: Kesinlikle.
0: yoksa bunu alırlardı, götürürlerdi, götüremiyorlar. Tam da çıkacağı yerde anladığım kadarıyla MİT ekibi birkaç noktada tertiplenmiş. İkinci kademe MİT ekibi tarafından da çıkacağı yerde alınıyor, yakalanıyor. Gerçekten ben gurur duydum yani Milli İstihbarat Teşkilatımızda var olsunlar.
1: Evet, bir kez daha var olsunlar diyelim biz de. Hakikaten çok önemli, kritik bir operasyon. O anlar da oldukça dikkat çekici. Eray Hocam yine konuşmaya devam edeceğiz. Ali Fuat Hocam size dönmek istiyorum. Bu görüntüleri aslında bir de sizin yorumunuza dinlemek istiyorum. Yani burada yine bir faaliyet sırasında mıdır? En önde bir koltukta kafasında bereyle birlikte bu kadar aleni bir yerde bulunması, elinde yine bir defter, bir dergi gibi bir materyal de görüyoruz. Belli ki notlar alınmış. Bu etkinlik aynı zamanda değerlendirilmesi gereken bir etkinlik gibi de duruyor aynı zamanda. Neden böyle bir etkinliğe katılmış olabilir? Bu fotoğraf karesini özellikle siz nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi Merve Hanım, konuşmamın başında da belirtmiştim. Yani bu şahıs neden bu etkinlikte? Yıllar sonra böyle bir etkinliğe neden katılıyor? Neden kayıt alıyor? Ve elinde neden defter var ve neden en ön sırada? Şimdi bakın, saklanma ihtiyacını hissediyor. Saklanma ihtiyacı hissediyor, kafasına bere
1: Bere
2: takıyor ama en önde oturuyor. En önde oturuyor. Şimdi yani ben saklanmak istesem, böyle bir etkinliğe katılmak istesem biraz daha arkada otururum.
1: tabii.
2: Kameralardan uzakta dur. Yani fazla görüntü vermek istemem ama bunu bile istemiyor. En öne geçiyor. Görüntü alabilir. Arkada da otursa görüntü kaydı alabilir, ses kaydı alabilir, göndermek istediği yere gönderebilir. Ama geliyor en öne oturuyor ve elinde defter var. Muhtemelen not da tutmuş olabilir. O da ayrı bir konu. Şimdi bu etkinliğin kapsamı da mutlaka tespit edilmesi lazım. Ne konuşuldu? Kimler konuştu? Konuşmacılar kimlerdi? Bunlar da mutlaka tespit edilip bu şahsın oraya neden katıldığı ortaya çıkar. Ama muhtemelen orada konuşulan konular örgütü doğrudan ilgilendiren konular olabilir. Genel umuma açık bir toplantı olabilir. Yani bunu ben davetli bir konuşmacı olduğunu sanmıyorum. Eğer davetli bir konu, yani davetli bir kişi bu toplantıya davet edilmiş bir kişi olduğunu sanmıyorum. Genel olarak yapılan bir toplantı olarak gelmiş, en önünde de oturmuş
1: Bu
2: bir otelin.
1: fotoğrafları da yani demek ki hani gizli bir toplantıda değil ki bu fotoğraflar
2: Tabii.
1: çekilmiş. Toplantıya dair
2: Tabii.
1: belki etkinlik için bir paylaşım içinde çekilmiş olabilir. Orada bulunuyor. O fotoğrafın çekildiği anları da görüyor. Ya da bunu tanıyan, bilen birisi bir kanıt amacıyla çekmiş olabilir mi? Yani aslında birçok soru işareti de var bu fotoğraf karesini değerlendirdiğimizde.
2: Yani ben o şekilde olduğunu tabii açısına bakmak lazım fotoğrafın. Çünkü en ön sırada genelde böyle toplantılarda akademik olsun, diğer protokol toplantılarında olsun, bu şekildeki toplantılarda geniş açıdan en ön sıra böyle önden arkaya doğru alınır geniş açıyla. Ama yani buraya bir odaklanma yok diye görüyorum bu şahsa. Sadece bu toplantının genel bir fotoğrafı alınmış önden, sağdan ve soldan. Bunun bir fotoğrafı alınmış, şahsa yönelik değil ama bu fotoğraf onun evinde yapılan aramalardan mı çıktı? İstihbarat teşkilatı daha önce mi tespit etti? Onu bilmiyoruz tabii. O konuyla bilgimiz yok. Evinde bulunduysa ne işi vardı bunun? Ya da daha sonra istihbarat, daha önceden istihbarat teşkilatının eline geçtiyse o zaman istihbarat teşkilatının 3 ay 4 ay önce bu şahsı tespit ettikten sonra yapmış olduğu çalışmalar neticesinde arka planda irtibat kurduğu kişilerle, yani istihbarat örgütünün, istihbarat teşkilatının irtibat kurduğu kişiler vasıtasıyla bu fotoğrafı ele geçirmiş olabilir. Bunu kanıtlayıcı, destekleyici bu şahıs üzerinde bir materyal olarak. Ama bütün onların ötesinde Merve Hanım dediğim gibi toplantının niteliği, toplantıya katılanların, dinleyicilerin kimliği, nitelikleri varsa bağlı oldukları gruplar.
1: Bu fotoğrafı kimin çektiği? Yani bu da aslında kimin çok çektiği, önemli.
2: Konuşmacılar kimler? Bakın konuşmacılar da kimler? Bu da çok önemli. Hı hı. Neden o konuşmacıları dinlemeye geliyor? Esas önemli olan nokta bu. Evet. Konuşmacılar kimler? Ne konuşuldu? Ve bu adam neden onları çekip not alıyor ya da görüntü alıyor? Bunların aydınlatılması belki de birçok şeyi de çözecektir diye düşünüyorum. Çünkü yıllar sonra buna katılıyorum. Demek ki burada bununla ilgili bir görev almış. Kendi isteğiyle değil, çöp toplayan bir kişinin böyle bir toplantıdan haberi olamaz. Mümkün değil. Yani böyle bir toplantının haberi olmasın da ona birilerinin git bunu dinle demesi gerekiyor. Git bunu dinle, çek, kayıt altına al. Denmiş ki buraya gelmiş. Yoksa çöp toplayan bir kişi, saklanan bir kişi. Böyle bir sanırım bir otelde yapılmış bir toplantı bu, öyle gözüküyor.
1: Neden böyle bir etkinliğe katıldı?
2: Evet, gelsin böyle bir etkinliğe. Bu çok sorular var ama istihbarat teşkilatı bunu çözer.
1: Evet. Eray Hocam, Ali Fuat Hocam'la da geçtiğimiz dakikalarda konuşmuştuk. Bu arada ajans hafta sonunda yeni saatimize de girdik. Saatlerimiz 12'yi geçmiş durumda. Yine konuşmaya devam edeceğiz. Atagündüz Kurşun da bizi bekliyor bu arada. Bölgede olayları yakından takip ederek aktarıyor. Eray Hocam, önce bir Ata'ya gideyim. Ata'nın anlattıkları üzerinden aslında bu soruyu sizden de dinlemek isterim. Yanıtını almak isterim. Ata, tekrar hoş geldin yayına. Sen şimdi ayrıntıları, ifadeleri, o anı dair ilk bilgileri bizimle paylaşıyorsun, yeni gelen sıcak bilgileri de. Şimdi o rapor vardı, Ali Fuat Hocam'a da geçtiğimiz dakikalarda sormuştum. Şimdi bu şahısla birlikte 1,26 gram esrar maddesi de ele geçirildi. Şahsın alınan sağlık raporunda da 0,34 promil alkollü olduğu da biliniyor. Sende de bu bilgiler var. Şimdi ona dair bize bir net bilgileri paylaşırsan, sonrasında Eray Hocam'la, Ali Fuat Hocam'la da bu detayları değerlendirmek istiyoruz. O yüzden hemen sözü sana bırakayım ayrıntılar için.
3: Teşekkür ediyorum Merve. Aslında o FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin ifadesi değil de diğer ona yardım ve yataklık eden şahsın ifadelerinden yola çıkacak olursak şu ifadeleri kullanmıştı. Dedi ki biz 31 Temmuz gecesi beraber alışveriş merkezine gittik. Oradan biraz bir şeyler aldık, alışveriş yaptık. Hatta alkol de aldık. Daha sonra da İnaz Deprem Evleri diye tabir edilen oteller bölgesinde Afyonkarahisar, Kütahya, İstanbul Karayolu üzerinde olan oraya gittik ve orada birlikte alkol aldık, daha sonra ben ayrıldım şeklinde bir ifadesi var. Ama şuna bakacak olursak şimdi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama bize şunu gösteriyor. Yani bu şahsın toplamda en azından şu ana kadar bilinen 3 ikameti var. İkisi Afyonkarahisar kent merkezinde Yarenler Mahallesi'nde. Çünkü o Nisan ayında görüntülendikten sonra bu iki adres arasında gidip geldiği belirleniyor teröristin. Buraya anladığımız kadarıyla ilk kez gidiyor ve elektriği ve suyu olmayan bir hücre evinden bahsediyoruz. Deprem evleri diye tabir ediliyor ama kullanılmayan, atıl durumda olan bir hücre evinden bahsediyoruz. Dolayısıyla oraya gidince, yani ikameti değiştirir. Tabii başkası da hiç GSM hatlarını kullanıyor, sahte kimlikler kullanıyor vesaire. Onlar işin ayrı boyutu ama üçüncü bir ikamete de gidince artık polis, özel harekat timleri ve terörle mücadele timleri oraya baskın düzenliyor. Ve orada o kendisine yardım ve yataklık eden şahısla birlikte alkol aldıkları da belirlenmiş oluyor.
1: Evet, şimdi tam bu noktada Eray Hocam size dönmek istiyorum. Şimdi daha evvel de Ali Fuat Hocam'a da aynı soruyu sormuştum. İşte askeri içerisinde barınabilmek ve gizlenebilmek için de işte içkinin mübah olduğuna dair söylemleri vardı. Siz de yine askerinin içerisinde birisi olarak yani bu gizlenme taktiklerini biliyorsunuz. Şimdi yakalandığı anda da alkollü olması, 0,34 promil alkollü olduğunun bilinmesi, yanında esrar maddelerinin ele geçirilmesi, bu da gizlenmenin bir parçası olarak görülebilir mi? Bunu nasıl değerlendirmek lazım?
0: Yok efendim, bu başka bir şey. Bu demin satır arasında söyledim, yani bu suçlu psikoloji o kadar büyük bir baskı altında ki artık normal bir psikolojideki insan bu baskıya dayanamıyor. Dolayısıyla psikolojik o problemlerini aşabilmek noktasında işte böyle yasaklı maddelere, yani uyuşturucuya ve alkole sarılıyor. Ancak bununla hayatta kalabiliyor ya da yaşamaya çalışıyor. Yani demin de söyledim ya, 10 yıl yaşamış saymasın yani, sayılmıyor zaten. Neden? Çünkü o kadar büyük bir gece uyuyamıyor, gündüz uyuyamıyor, normal

0: Yiyemiyor, içemiyor, sürekli korku hali, sürekli tetikte, sürekli düşünün. Yani bu psikoloji bitiriyor tabii insanı. Tabii bunlar insan olmadıkları için onu da altını çizeyim. Yani dolayısıyla böyle bir psikolojiyi, travmayı, baskıyı aşabilmek adına alkole ve uyuşturucuya sarılıyor. Bakarsanız şimdi yeni yeni bilgiler de geliyor. Bir dizüstü bilgisayar, bir hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve örgütsel dokümanlar, başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları, 2 tane bıçak, 1,26 gram yasaklı madde ve işte 0,34 promil alkol. Bu arada yani sadece Afyon'da değil, mesela Eskişehir'de de takip edilmiş. Demin söyledim ya, yani Türkiye içerisinde eminim başka yerlerde de bulunmuştur. Türkiye'yi bir kafes olarak düşünün, bu şeyde anladığım kadarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bakışı olarak pek çok yerde ekipler kuruluyor, özel ekip kuruluyor bunun için. Yani bir yerde tespit ediliyor artık. İlk başta bir tespit ediliyor ki ona göre özel ekipler kuruluyor, ama nerede? Tabii dışarıdan da yardım alıyor. Yani mesela gidiyor işte elektriği, suyu, hiçbir şey olmayan bir mekruh binada kalıyor. Niye? Çünkü bir şekilde bir elektromanyetik sinyal gönderip de o sinyal üzerinden tespit edilirim korkusunu yaşıyor, bakın. Şimdi o
1: Peki hocam,
0: korkuyla
1: hiç hasta
0: yat.
1: olmadı mı? Hiç hastane kaydı vesaire, devleti
0: Ya
1: yok,
0: mutlaka
1: kimliği
0: olmuştur.
1: eski. O konuda da bir
0: Olmuştur.
1: destek aldığınız düşünebiliriz, değil mi?
0: Bakın, sahte kimliklerle muhtemelen böyle bir şeyler yapmış olma ihtimali yüksek. Daha olay tabii çok taze olduğu için. Mesela yeni yeni bilgiler geliyor. İşte Milli İstihbarat Teşkilatımızın bir yayınladığı yine bir haber var. Anadolu Ajansı biraz önce geçti. İşte yüz tanıma sistemi sayesinde hem Afyon'da hem de Eskişehir'de tespit ediliyor. Bakın ya, şimdi Eskişehir'de neler yapmış değil mi?
1: Tabii.
0: Bu alçak Eskişehir'de ne geziyor? Kimler var? Yani şimdi nasıl bir durum? Tam işte dedim ya, muhtemelen Eskişehir'de yakalanacağını anlayınca son anda il değiştiriyor. Peki Eskişehir'den önce neredeydi? Yani birkaç böyle badire atlatılmış, ama her bir, bakın, kriminolojik olarak bakıldığında her suçta arkasında iz bırakır. Önemli olan maharet, işte bu izleri takip edecek
1: Aklın
0: kabiliyette
1: olması.
0: personelin ve teknolojinin olmasıdır. Bunu da Milli İstihbarat Teşkilatımız başarmış. Daha bundan çok şey çıkacak. Ben size söyleyeyim, başka operasyonlar da olacaktır. Daha bir sürü yerlere, bir sürü bağlantılara ulaşılacaktır. Bir kere daha Milli İstihbarat Teşkilatımızı tebrik ediyoruz efendim.
1: Evet, bir kez daha biz de sizin vesilenize tebrik edelim. Hocam, yine konuşmaya devam edeceğiz. Hem Ali Fuat Hocam hem Eray Hocam'la değerlendireceğiz. Vural Efecik bizi bekliyor şimdi telefon hattımızda. Cumhurbaşkanına suikast girişiminde firari FETÖ'cüsü terörist Karatepe yargılama işlemleri için Muğla'ya götürüldü. Muğla'nın nedenle önemli olduğunu Ali Fuat Hocam siz de geçtiğimiz dakikalarda sık sık belirttiniz. Bir hemen ayrıntıları alalım, konuşalım. Vural Efecik telefon hattımızın diğer ucunda, sözü sana bırakıyorum Vural.
2: Evet, 15 Temmuz darbe kalkışmasının en önemli ayaklarından birisi Marmaris'te gerçekleşmişti o gece. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ailesiyle birlikte bir villada konaklıyordu. İşte suikast sistemi Cumhurbaşkanlığın canına kastetmek için otele gelmişlerdi. Ve otelde o 37 suikast sisteminin içerisinde bulunan bir firari yüzbaşı bulunuyordu. Burkay Karatepe ve 10 yıllık firarının ardından Afyon'da nefes kesen operasyonla yakalandı. Ve gece saatlerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi Burkay Karatepe. Ve şu saat itibariyle buradaki işlemlerinin devam ettiğini ifade edelim. Burkay Karatepe dün gece saatlerinde getirildi Muğla'ya. İl Emniyet Müdürlüğü'nde şu saatte sorgusunun devam ettiğini ifade edelim. Tekrar peki o nasıl başarmıştı Marmaris'ten o darbe kalkışması gecesi suikast timinin kaçtığı sırada o nasıl izini kaybettirmişti? İsterseniz bu detaylara biraz değinelim. Çiğli'den havalanan suikast timi saat 03 civarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otele ulaştı. Toz nedeniyle iple indirme yapan suikast timi oteli ablukaya almıştı. Çıkan çatışmada Cumhurbaşkanlığı koruması Mehmet Çetin ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli polis memuru Nedip Cengiz Zeker şehit olmuş ve 9 polis de yaralanmıştı bu çatışmada. Karatepe Otel ve çevresinde koruma polisleriyle girilen 2 polisin şehit edilmesi ve çok sayıda kişi kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı çatışmada doğrudan yer almıştı. Erdoğan'ın otelde olmadığını öğrenen suikast timiyle polisler arasında yaşanan çatışma sonrası ise...

0: Darbeci suikast kimi otelden kaçmıştı. Suikast öncesi askeri kamuflajın altına yazlık şort giyerek gerektiğinde sivil görüntüsü vermek isteyen özel kuvvetler mensubu Kurmay Yüzbaşı İhraç pilot Burkay Karatepe 16 Temmuz sabahı diğer şüpheli Ali Sarıbey ile yanlarındaki paraları birleştirerek gruba yiyecek almak için yazlık şortla Çin'den ayrıldı. Marmaris'ten İzmir'e, oradan da bir yakınının yardımıyla Eskişehir'e kaçarak izini kaybettirmeyi başarmıştı. Afganistan, Pakistan gibi bölgelerde görev yaptığı ve saklanma konusunda tecrübeli olduğu bilinen Burkay Karatepe işte başarılı bir operasyonla Afyon Karahisar'da yakalandı ve gece saatlerinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra önümüzdeki birkaç gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor diyelim ve sizi yeniden size bırakalım.
1: Vural Efecik, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Sıcak gelişmelerin ayrıntılarını aldık. Şimdi yeni bir bilgi geldi. Ali Fuat Hocam, siz de yayınımızda hep söylediniz. O toplantının ne olduğu çözülmeli, oraya gelenler, işte fotoğrafı çekenler vesaire, az evvel de konuşmuştuk. Şimdi ona dair bilgi de şöyle. Bir inşaat firmasının tanıtım toplantısıymış. O toplantının görüntülerini de rica edeyim hemen Hazal'dan. Şimdi buradan yola çıkarak aslında neden böyle bir toplantıya katıldı? Bir inşaat firmasının tanıtım toplantısında teröristin ne işi var? Ne alaka? Yani hiç işi bununla alakalı değil, inşaatla mı ilgileniyor? Ama şu açıdan bakarsak eğer, yani örgüt içinde yeni bir ikametgah planlaması vesaire olabilir mi? Yani biraz daha hani böyle kafa yorarak düşündüğümüz için, işte yeni hücre evleri için olabilir mi? Yani neden böyle bir toplantıya katılma gereği duyabilir? Ali Fuat Hocam, öncelikle sizin yorumunuzu alayım, sonrasında Eray Hocam'ın da yorumunu merak ederim.
2: Şimdi Merve Hanım, bu şahsın sanırım yanlış bilmiyorsam bir mermercide çalıştığına dair bilgi var.
1: Evet.
2: Yani halen, yani veya da daha önce de çalıştığına dair bilgi var. Şimdi iş öyleyse, yani mermer demek inşaat sektörünü doğrudan ilgilendiren bir alan. Dolayısıyla bununla ilgili olarak katılmış olabilir mi? Eğer inşaat siz öyle bildirdiniz, öyledir o toplantının içeriği.
1: Evet.
2: Muhtemelen onunla ilgili bir toplantı ve o da o mermer işiyle uğraştığı için, bir mermercide çalıştığı için de onunla ilgili ayrıntıları öğreniyor olabilir. Yani o bir teknik bir olay ama belli bir inşaat sektöründe yapılan, bu inşaat sektöründeki yeniden yapılanma devletine kadar ele geçirmek için kullanılabilir. O ayrı bir konu. Mümkün değil zaten. Ama ne yapılabilir? Para kazanılabilir. Finans bakımından yeni bir kaynak anlamına gelir. Belki de inşaat sektöründe hakim olmak o bölgede. Ama dediğim gibi şahsın çalıştığı alan, yani sadece çöp toplayıcı değil, bir mermercide de çalıştığı söylendiğine göre, belirtildiğine göre, bunun da onunla ilgili olarak o toplantıda yer alıyor, almıştır diye düşünüyorum. Ama bu tamamen teknik bir olay. Herhangi bir şekilde devletle bir alakası var mı? Yok, ama para kazanmak için, ya da doğrusu şöyle, örgüte para temin etmek için, finans etmek için bu toplantıya katılmış olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Eray Hocam, sizin düşünceniz nedir? Bir de en önden izliyor, o kadar ilgili mi inşaat firmalarının tanıtımıyla ilgili bu böyle bir toplantıya? Ya da bizim de hani biraz akıl yorarak düşündüğümüzde, yani ikametgah için işte yeni bir hücre evi arayışı mı vardı, böyle bir inşaat firmasının tanıtım toplantısına gitme gereği duymuş olabilir, en önden izleyip fotoğraflarını çekip bunu paylaşma isteği duyabilir. Sizin yorumunuz nedir?
3: Ya benim yorumum para için değil yani. Paraya ihtiyacı yok çünkü. Yeterince parası var. Para desteği de alıyor zaten. Yani üzerindeki altınların toplamı 7 milyona yakın. 7 milyon lira. Allah aşkına yani kimin 7 milyonu var? Yani hele öyle bir pozisyonda hangi inşaat işçisinin 7 milyon lirası olur? Artı paralar var dünya kadar, dövizler filan. Hı hı.
2: Burada örgüte para kazandırmak şey için olabilir. Örgüte para kazandırmak için olabilir. Kendisine değil, örgüte para kazandırmak için.
3: Örgütün yeterince, hatta fazlasıyla parası var. Yani örgüt zaten buna para sağlıyor. O anlamda değil de belki şu olabilir. Genellikle bu inşaat işçilerin kayıtları çok sağlıklı tutulmuyor. Yani kendini gizleme noktasında o hangi firma ya da neyse. Çünkü yani işçiler alınıyor, işçilerin daha sonra kimlikleri toplanıyor, kimlikler bir bildirimde bulunuluyor vesaire. Yani bu süreçlerde çok da sıkı kontrol edilmiyor. Yani gerçekten o kimliğin sahibi o mu değil mi çok fazla

0: Buradan da işte aslında Türkiye kendine bir ders çıkarmalıdır. Yani özellikle bu tür iş kollarındaki işçilerin denetimlerinin çok daha sıkıntılı olması, yani çok daha sıkı denetimli olması ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşılmaması noktasında belki ilave tedbirlerin alınması gereği ihtiyacı var buradan. Bu, yani burada bir boşluk alanı bulmuş. Kendisine bir yaşam alanı bulmuş. Bir yaşam ekolojisi yaratabilecek bir durum tespit etmiş. Oradan da girmiş işte bakarsanız. Yani şimdi oradaki firmada hangi pozisyona ulaşmış? O pozisyon üzerinden nasıl bir kendisine fayda sağlayacak durum oluşturmuş? Bunlara bakmak lazım ama neticede alınan bilgilere, elde edilen bilgilere bakıldığında özellikle bunun bir yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğu anlaşılıyor. Yani bu son safhada anladığım kadarıyla yakalanıyor. Bunun içinde bir hazırlık. Şimdi Afyon tabii Eskişehir Afyon bakın yani herkes neyi düşünüyor? Ters mantık yani normalde kaçacak insanlar böyle daha sınıra yakın bölgelere giderler değil mi? Bakın bu ters hareket yapıyor. Yani kendini daha içerilere Eskişehir'e gibi işte Afyon daha sonra da Afyon'a geçiyor ama daha iç bölgelerde. Yani zannediyor ki ya beni burada kimse düşünmez yani beni işte Muğla'da ararlar, İstanbul'da ararlar, İzmir'de ararlar. Yani çıkış yapılabilecek yerlerde demek ki orada da arayan birileri bir devlet hakkı varmış yani. Zaten anladığım kadarıyla ta başından beri bunun izi sürülüyor ve bir şekilde yeri tespit edilemese de izi tespit edilecek emareler elde ediliyor. Kriminolojik olarak, adli tahkikat olarak ya da işte istihbarat tahkikatı açısından ve bu iş sürülüyor. Eskişehir'de anladığım kadarıyla fark edildiğini anlıyor ve yer değiştiriyor. Şimdi Eskişehir'de kaç tane ev değiştirmiş, kaç tane iş değiştirmiş bunlara bakmak lazım. Onun üzerinden anladığım kadarıyla hani Eskişehir konusu şey yapılınca Afyon'a geliyor. Bakın yani gene bir üç bölgede çok kimsenin hani gündemde olmayan bu hain kalkışma, silahlı kalkışmada çok da gündemde olmayacağını düşündüğü, kendine göre biraz daha güvenli olduğuna inandığı bir yere. Ama dikkat edin Afyon aynı zamanda yol üzerinde. Eskişehir Afyon hattı İzmir'e bağlar. Yani ana ulaşım güzergahlarından da kopmuyor. Bu demek ki bir takım dış aklın ürünü olan terminal uçlarının da irtibat kurması açısından yani bazı kontrol noktalarının kriptolu gizli kontrol noktalarının da bu bölgelerde tesis edilmiş olma ihtimalini güçlendiriyor. Dediğimiz gibi bunların hepsini zaten MİT biliyor. Zamanı gelince de açıklar. Yani bu anlamda da işte bir ikinci yere geçiş yapıyor. Ama hep aklında anladığım kadarıyla bir yurt dışına kaçış. Yani bunun için fırsat kovalıyor. İşte MİT de bunu kaçabileceği noktalarda yurt içinde yeri tam olarak %100 tespit edilemese de kaçacağı yerlerde tertibat almış vaziyette. Şunu söyleyeyim size. Ya anladığım kadarıyla bu alçak 10 yıldır kaçıyor ama 10 yıldır da bunu takip eden MİT ekipleri var, istihbarat ekipleri var. Görüyorsunuz yani devlette kimse uğraşamıyor. Onlar da o gizli kahramanları. Onlar söyleyemezler. Biz söyleyelim o gizli kahramanlarımızı da buradan saygıyla selamlıyoruz yani.
1: Evet, çok kıymetliydi hocam. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. Son
0: Sağ olun.
1: 2 dakikam kaldı. Ali Fuat hocama da hemen bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu ismin örgütün o geceki hareket tarzı, emir komuta zinciri ve gizli haberleşme yöntemleri açısından da soruşturmaya yeni bir ivme kazandırmasını bekler misiniz hocam?
2: Tabii yani şunu değerlendirebiliyoruz. Yani bu örgütün kıyıda köşede kalan, kendini gizlemeyi başaran ya da böyle kaçak durumda olan kişilerle tekrar ayağa kalkma çabası içerisinde olduğunu tahmin edebiliriz. Ki yapılan operasyonlar da bunu gösteriyor. Yani halen daha devlet buna bir operasyon yapıyorsa ve birilerini tespit ediyorsa bunların halen daha kendini gizleyebildiklerini ama zaman içerisinde de gizleyemediklerini, ortaya çıktıklarını gösteriyor ve tekrar yapılanma gayret içerisinde, yoğun bir çaba içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani bu FETÖ terör örgütü elebaşısı öldüğü andan itibaren o zaman da konuştuk. Bu örgüt biter mi? Hayır. Örgüt o kadar çok özellikle ülke dışında da çok fazla korunup kullandığı için adeta o ülkelerin Türkiye'de daha ileriki bir durumda, zamanlarda bir politika geliştirme aracı olarak ellerinde hazır tutulduğunu, tutulmak istendiğini düşündüğümüzde Ülke içerisinde de bunlar bitirilmek istenmez ve tekrar teşkilatlandırılması için

0: Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe yayın konuğumuzdu. Yine askeri stratejist, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu son dakika gelişmesinin ayrıntılarını birlikte analiz etmiş olduk. Çok sağ olun yayına katkı için efendim.
1: Biz teşekkürler,
2: iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, son dakika gelişmesinin ayrıntılarını paylaştık sizinle. Devam edeceğiz şimdi yine önemli gelişmeleri paylaşmaya. Efendim, Yüksek Askeri Şura toplanıyor. Şimdi ona dair bilgileri alacağız. Yaşın gündeminde neler var? Ekranlarınıza taşıyalım.
3: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü toplanacak. TSK'nın yeni komuta kademesi şekillenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak yaş toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılacak. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de olacak. Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Yaş çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararları Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'yla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'in görev süreleri devam ediyor. Görev süreleri dolan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun ise görev sürelerinin uzatılması bekleniyor. Emekliye sevk edilmeleri durumunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı geçiyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığından Kor General Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Kor Generaller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu yaş toplantısında değerlendirilecek.
0: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne özel yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye'nin kritik önemine dikkat çekti. Bahçeli, süreçte önemli eşiğe gelindiğini hatırlattı ve çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini belirtti.
3: Terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonunun en kritik dayanaklarını açıkladı. Başlıklardan biri enerjide tam bağımsızlıktı. Türkiye'nin bölgede enerji istikrarının, güvenin ve barışın merkezi haline geldiğini vurguladı. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır açıklamasını yaptı. Enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Enerjiye erişim, enerji akışlarını yönetebilme ve bu akışlara yön verebilme kapasitesi, ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlemektedir. Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi. Terörsüz Türkiye hedefi de Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonu kapsamında en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin geri dönülmesi mümkün olmayan bir politika olduğunun altını çizdi. Terörsüz Türkiye, batılı aklında yattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir ifadesini kullandı. MHP

0: Deri süreçte önemli eşiğe gelindiğini hatırlatarak çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında bulundu ve ekledi. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
1: Efendim, Anadolu Diyarı ile devam edeceğiz şimdi. Lapseki, Çanakkale'nin Anadolu yakasında yer alan Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nın birleştiği noktada kurulu tarihi bir kıyı ilçesi. Şimdi sizi ilçede bir gezintiye çıkarıyoruz. Ekranlarınıza taşıyalım ve böylelikle biz de veda edeceğiz. Mutlu bir gün geçirmenizi diliyoruz efendim. Hoşçakalın.

Ana Haber Anadolu Diyarı programının bugünkü durağı Çanakkale'nin Şirin ilçesi Lapseki. Çanakkale'de Boğaz'da 4 adet ilçeden birisi. Onların da belki de en küçüğü ama en değerlisi. Lapseki Türkiye'de yatırımların en büyüklerinden biri olan ve ulaşımda bir devrim yaratan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü selamlıyor. Kıtaları birleştiren şehir olarak da nam salmış ilçemiz Lapseki. Şeftalisiyle, kirazıyla ve envai çeşit meyve üretimiyle Türkiye'nin önemli tarım kesiminin yoğunlaştığı bir ilçe Lapseki. Biz de bugün Anadolu Diyarı ekibi olarak Lapseki ilçesinde ilçeyi öne çıkartan birçok konuyu ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Eğer hazırsanız haydi başlayalım. Lapseki Millet Bahçesi'ndeyiz. Burası tam 80 dönümlük bir yer ve Türkiye'de millet bahçeleri arasında denize sahili bulunan noktalardan en büyüğü Lapseki Millet Bahçesi. 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin ulaşımdaki devasa yatırımını da buradan selamlayan bir millet bahçesi. 80 dönümlük arazi içerisinde millet kıraathanesi, oturma alanları, çocuk oyun alanları, spor alanları ve birçok donatılar bulunuyor.

0: Lapseki'nin en meşhur meydanındayız. Burası tarihin çok eski dönemlerinden biri kullanılan Çınaraltı. Çınaraltı Lapseki'nin en evet. eski yeri değil mi?
1: Evet.
0: Bir de buranın bu kahve kaç yıl?
1: Kahve çok eski.
0: Han kahvesi de var burada.
1: Han kahvesi karşıda oluyor.
0: Karşıda.
1: Evet.
0: Ama burası yıllardan beri bu çınar.
1: Evet.
0: Kaç yıllık var?
1: Ben yaşını öğrendim dikende. Ali Gezgin tarafından dikilmiş. 1913 yılında.
0: Yani 100 yılın üzerinde.
1: 113 yaşında.
0: Şimdi buraya tek tek konular gelmeye başladı. Sen de bunlara yem veriyorsun.
1: Evet.
0: Nasıl gelişti bu iş?
1: Ondan sonra güvercinler alıştı buraya. Sabahları şurada meydanda veriyorum onlara. 400-500 tane oluyor güvercin. Hayırımız olsun diye dağıtıyoruz yani.
0: Lapseki'nin en serin yeri diyebilir miyiz?
1: Evet, evet efendim.
0: Toplantıların yapıldığı.
1: Tabii, tabii.
0: Buluşmaların yapıldığı.
1: Şimdi pazar yerimiz kapalı. Kapalı pazar yeri yapıldı. Biraz esnafın işi gevşedi tabii burada.
0: Ama eskiden pazar burada yapılır.
1: Evet, daha iyiydi tabii.
0: Lapseki tarihi çok eski yıllara dayanan ama yakın tarihte de oldukça bilinen, tanınan bir ilçe. Lapseki'yi öne çıkartan birçok konu var ama öyle esnafları var ki özellikle eski esnafları dededen toruna gelen mesleklerini halen sürdürebiliyorlar. Lapseki'yi doyuran isim Hacı Salih amcamız yanımızda. Salih amca, bu mesleğe ne zaman başladın? Kimden el aldın?
2: Bu mesleğe en ufaklıktan okulu bitirdim, buraya geldim. İlkokuldan.
0: O zaman kimdi burada usta?
2: Babamdı.
0: İsmi babanın?
2: Tahsin.
0: Tahsin usta.
2: Evet. Babamla beraber. Babam dedi gel oğlum beraber çalışalım dedi.
0: Çok çok.

0: Babada çeşit yoktu herhalde.
1: Hep aynı yemekler. En çok ovalak etleri falan çıktığı zaman ovalak kuzu, onların parçasını yapar, herkese dağıtırdık.
0: Tabii en çok da pilav da yapardınız değil mi?
1: Tabii pilav.
0: Oranın pilavı çok meşhur.
1: Evet.
0: Şimdi kaç nesil sayıyoruz kardeşim?
2: 5 nesil. 5 nesildir bu dükkandayız. Rahmetli dedemin bana anlattığı, dedem burasını açtığında Abdülhamit tahta oturuyormuş. Yani
0: öyle bir geçmişi
2: 1887
0: var.
2: 1887 diye hesapladık. Aslında. Yani dedemin anlattıklarından çıkardığımız bir kabataslak hesapla kuruluşumuz, burasının kuruluşu 1887 yılı. Hep aynı yerdeyiz. Bina yıkılmış, yenilenmiş, tekrar yapılmış ama mevki olarak hep aynı mevkideyiz. 149 senemiz bu sene doluyor inşallah.
0: Doluyor ve yemekler de hep aynı lezzeti, aynı kıvamda.
2: Tabii el babadan el aldığın için her usta çırağına her şeyi öğretirmiş, bir püf noktasını öğretmezmiş.
0: Laps'tekilere her gün bu tezgahta bu yemekleri sunuyorsunuz.
2: Her gün neler var? Sunuyoruz. Yani %60'ı sabit kalmak şartıyla %40'ını her gün değiştiriyoruz menümüzün. İşte zeytinyağlı olarak bugün zeytinyağlı çanak enginarımız var. Sebze yemeği olarak. Spesiyelimiz tavuk şövalyemiz var. İşte Arnavut ciğerimiz var. Dana ciğerle yapıyoruz. Yine güvecimiz var dana etinden. Ve dana kavurmamız var. Bunlar çok meşhur yemeklerimiz. Kuru fasulyemiz var bu dedede,
0: göveçte
2: ve dededen beri aynı tarif, hiç değişmeden devam ediyor. 150 senelik bir tarifimiz vardır. Rosto köftemiz var bugün. Tavuk haşlamamız var. Acılı tavuğumuz var. Tavuğun en acı ve en lezzetli hali diyoruz biz buna. Ondan sonra pilav olarak pilav, pirinç ve bulgur pilavı kullanıyoruz. Kuru fasulye, nohut, bunlar.
0: Gerçekten tam bir Türk mutfağının lezzeti, bir lezzet pınarı var ağzımda şu anda. Hem pürenin o hoş takviye kokusu ama aynen, tavuğun da bu kadar nefis bir lezzeti olduğunu ilk defa bize Lapseki'de yapılan spesiyel bir ürün tavuk şövalye yemeğinde yaptık. Mehmet Usta, bundan sonraki hedefiniz ne?
2: Bundan sonraki hedefimiz, yani artık şehrimizdeyiz. Yani daha güzel, daha iyi hizmet edebilmek.
0: Tek çocuklar yapacak mı bu işi?
2: Ya benim bir tane kızım var Allah bağışlarsa.
0: Lapseki, Çanakkale'nin en küçük, en şirin ilçelerinden birisi. Küçük bir ilçe olması açısından tarihi dükkanları ve mekanları var. Oradan bir de kara fırınlar. Burası da Lapseki'de belki de bir asrın üzerinde tarihi geçmiş olan bir fırın ve bu fırın günümüze kadar ayakta kalmış, yaşatılmış. Şimdi de kara fırın, ekşi mayalı ekmeklerin üretildiği bir yer. Tabii ki nesilden nesile de gelen de bir meslek fırıncılık değil mi? Hasan Engin de yanımızda.
3: Evet.
0: Fırından biraz bahseder misin?
3: Hoş geldiniz. 2001'de Lapseki'nin en yaşlı kişilerine sorduk. Burası tarihten beri hep gelen fırın. Tabii baba da ona geçmemiş. Biz 2001 yılında aldık. O günden bugüne devam ettiriyoruz mesleğimizi. İnşallah bizden sonra da bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz bu mesleği uzun yıllar devam ettirir.
0: Kara fırın, ekşi mayalı ekmek arasında ne farklar var?
3: Şimdi nüfus artıyor. Artık insanlar eskisi gibi evinde ekmek yapmıyor. Fırınlardan hazır alıp tüketiyor. Normal ekmek biraz daha paket maya kullanılıyor. Bunu şimdi açık konuşalım. Ama ekşi mayalı ekmeğimiz tamamen eski annelerimizin, babaannelerimizin eskiden ekşi mayada üretip yaptığı ekmek. Bunun mayalanması çok uzun sürüyor. Şimdi saat 6:30 gibi bu hamur yoğruldu. Şu an saat kaç? 11:30, 12. 12'de çıkıyor. Diğer hamurların daha kısa zamanda çıkıyor. Bunlar iyice kendi öz hamurundan mayalaşıp olgunlaştıktan sonra fırına giriyor. Biz bunu da günde iki sefer çıkarıyoruz. Bir gündüz saat 12'de, bir de gece saatlerinde çıkarıyoruz. Diğer normal ekmeklerden çok üretiyoruz. Ama bunun
0: özel ekmek.
3: Özel ekmek olduğu için hem az oluyor, zamanı çok uzun olduğu için de üretimi kısıtlı oluyor.
0: Şimdi sen kürek de kullanıyorsun.
3: Evet.
0: Az önce baktım, ekmeğin altına tık tık diye böyle vuruyorsun.
3: Tık, hamurun, ekmeğin pişip pişmediği.
0: Oradan sesten mi anlıyorsun?
3: Tabii sesten anlıyoruz. Şimdi bak bunun, bu olmuş, tamamen şey olmuş artık. Demin fark ettiniz mi bilmiyorum. Aldım, bu tarafa attım ekmeği.
0: O
3: kontrolü bekleyecek. Biraz daha bekleyecek o. O artık ustalık sanatı yani. Bizim mesleğimiz yani o.
0: Yapseki'nin birçok şeyi meşhur, üretimi, meyve üretimi ve bölgesel değerleri, ama asıl da Yapseki'de bir de müzisyenlik mesleği var ki o da oldukça yaygın. Tabii birçok da bestekarlar da var. Yapseki'ye özgü bir Yapseki Çeşmesi eseri var. O eserin de bestekarı Yapseki'li Cemo.
4: Evet.
0: Bu Yapseki Çeşmesi'ni nereden yazdın, nereden esinlendin?
4: Öncelikle sizlere teşekkür ederim. Hoş geldiniz memleketimize. Şerefler verdiniz. Şimdi asıl soracak olursam, bu Yapseki Çeşmesi eski ustamıza ait. Aguş denen bir abimiz, Keşanlı'nın klarnetçi. Onun eseri. Biz de bunu kendim özel olarak canlandırdım ben bunu. Yenilikler kattım ona. Öyle bir şeyler. Asıl bestekarı sevgi, saygıda sandığımız ustamız Aguş. Keşanlı Aguş. Ondan ben esinlenerek onu güzel derleri topladım ve gündeme ben getirdim yani.
0: Şimdi Türkiye'de de bayağı da ün saldı.
4: Evet. Yapseki'li.
0: Özellikle oyun havalarında değil mi?
4: Yöresel oyun havalarında. Evet. Özellikle benim bestelerim, şarkılarım.
0: 9-8'lik mi?
4: 9-8'lik neşeli şarkılar yani. Pandemi döneminde biliyorsunuz insanlar evlere kapandı. Ben de tabii ne yapayım ne edeyim dedim. Türkiye'mize dedim güzel bir şenlikler vereyim dedim memleketimize, ülkemize. Bu şarkıları kendi kafama göre yaptım ettim ve YouTube kanalımda yayınladım. Çok da
0: talep gördü.
4: Talep gördü.
0: Çok beğenildi.
4: Beğenildi.
0: Şimdi düğünlerde, derneklerde sürekli çalınıyor.
4: O türküler, şarkılar, 9-8'likler çalınıyor. Özellikle Yapseki Çeşmesi önüne gidiyor yani.

0: Lapseki deyince akla ilk gelen ürünlerden biri de şüphesiz şeftali. Coğrafi tesir içerisinde olan şeftaliden oldukça farklı ürünler de üretiliyor ve bu da Lapseki'de bölge ekonomisine katma değer sağlıyor. Onlardan biri de ilk kez şeftaliden dondurma üreten Türkiye'nin önüne gelen dondurma ustalarından Ahmet Teyçi yanımızda. Lapseki şeftalisi müthiş bir değer.
1: Evet.
0: Ama bundan yapılan dondurma da ilk kez tarafımızdan yapıldı. Nasıldır bunun sırrı, nasıl hazırlanıyor?
1: Şimdi yani Çanakkale'de mesela biz dondurmacılar olarak çok şanslıyız. Niye şanslıyız? Yani meyvesi çok güzel. Müthiş meyveler var. Şuna bakar mısınız? Yani şimdi bir 15 gün sonra R6 dediğimiz şeftali çıkacak. Bunlardan daha farklı. Hepsinin aroması farklı.
0: Onlar sürahiye sığmıyormuş.
1: Evet tabii, onun mesela suyu böyle yediğin zaman akar böyle. Yani kola doğru böyle şey yapar. Yani çocukluğumuzda.
0: Peki dondurmayı nasıl hazırlıyoruz?
1: Bunu şimdi ilk başta böyle kabuğunu alıyoruz.
0: Bu tek tek elle işleniyor.
1: Tabii. Ya biraz zahmet olacak güzel şeyin. Zahmet olacak.
0: Damak çatlatan lezzetiyle şeftaliler dondurma yolculuğuna başladı. Önce şeftalilerimiz ezildi değil mi?
1: Şimdi ne ateşe vurduk, ne bir işlem yaptık. Sadece blenderda.
0: Herhangi bir kimyasal bir şey kullanmadık.
1: Yok, şimdi başlıyoruz.
0: Ve dondurma olmak üzere şeftalinin yolculuğu başlıyor. Ve o nefis kokusuyla değil mi? Şu anda aroması.
1: Boşaltalım, böyle bir kokular gelsin.
0: Burcu burcu kokusu da geliyor.

0: şu anda artık Lapseki'nin meşhur şeftalisine elde edilen dondurmanın final aşamasına geldi değil mi usta?
1: Evet. Yani burada.
0: Bir taraftan da dondurmaya şeftali parçacıkları.
1: Daha güzel olur.
0: Organik ve özünden bir katkı şu anda.
1: Ya yok işte yani gözünüzden de yaptık yani. Bundan daha iyi olma şansı yok.
0: Daha organik yok.
1: Yok.
0: Oldukça zorlu bir süreçten sonra organik Lapseki şeftalisine elde edilen dondurma artık evet, hazır. Değil mi Ahmet Usta?
1: Şimdi böyle bir şey yapalım böyle.
0: %100 şeftali olması tamamı ağzımda. Yani. Damağımda şu anda.
1: Daha böyle bir de rahatsızlık var mı?
0: Kesinlikle evet. Yok. Bir de şeftali parçacığı olunca.
1: Allah şimdi daha böyle suyunu bırakacak. Yarın dinlenecek bu. Daha da bu arama mesela yarın patlama iki katına çıkacak.
0: Lezzet patlaması.
1: Tabii tabii. Aynen öyle.
0: Evet. Gerçekten Lapseki'de özellikle bu bölgede için Lapseki şeftalisinden elde edilen özel bir dondurmayı evet. Türkiye'nin önüne gelen dondurma ustalarından Ahmet Teyçi yaptı, hazırladı ve evet. Şu anda servise hazır. Kiraz deyince akla Çanakkale geliyor. Çanakkale'de de kiraz üretimi Lapseki ve Çardak bölgesinde yoğun bir şekilde yapılıyor. Erkenci kirazlarla başlayan kiraz hasatı rejina kirazlarıyla sonluyor. Ve şu anda da Çardak'ta rejina kirazları toplanıyor. Biz de hemen soralım. Kolay gelsin, bereketli olsun.
2: Sağ ol, hoş geldiniz.
0: Nasıl gidiyor?
2: Getirdiniz. Çok iyi ve çok güzel.
0: Peki bunlar hepsini tek tek elle mi ayıklıyoruz?
2: Evet, tek tek elle ayıklıyoruz. Bir boy, iki boy yapıyoruz. Birinci boyu iri, ikinci boyu küçük.
0: Bu rejine kirazları rengi biraz koyu değil mi?
2: Rengi koyu ama kendi sert ve dayanıklı bir kiraz.
0: Ne kadar sürüyor bu hasat, rejine hasatı?
2: 20 gün sürüyor. Ama sadece rejine 20 gün sürüyor.
0: Sadece.
2: Evet, bu kiraz.
0: Bu biraz daha ağaçlar yüklü galiba.
2: Bu sene çok var kirazlarımızda ama hepsi bir hasatın 1,5-2 ay sürüyor. Bütün cinslerimizle birlikte.
0: Şimdi yine bir hasat zamanı. Bu sefer kiraz var tabii sırada.
3: Evet.
0: Bir aydan beri devam ediyor mu kiraz?
3: 31 Mayıs'ta başladık hasata. Bu son çeşit artık. İşte herhalde bir hafta sonu bitiririz. Geliyor yani.
0: Hangi çeşitle başladık kiraz hasatı?
3: Early Rory ile başladık. Early Rory. Evet. Çeşitliyle başladık. 31 Mayıs'ta aşağı yukarı her çeşit bir hafta 10 gün civarında sürüyor. Onun arkasından akabindeki cinsleri, Alara Dev dediğimiz çeşidi, Ziraat 900 dediğimiz çeşidi, Sumit, Kristalina, bundan önce de işte Sumit'i bitirmiştik. Şimdi bu Regina artık son çeşit oluyor şu anda.
0: Regina kirazı.
3: Regina'dan final yapıyoruz.
0: Sala bu meyvelerin kalitesi nereden geliyor? Lapseki büyük bir üretim merkezi aynı zamanda. Bir meyve ambarı aynı zamanda.
3: Topraklarımız verimli topraklardır. Bakıyoruz tabii yani bakımında düzgün yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Budamasıyla beraber gübrelemesi, budaması, sulaması, ot mücadelesini zamanında ve iyi şekilde yapıyoruz. Yeteri kadar gübreleme yapıyoruz. Aşırıdan kaçınıyoruz tabii neticede.
0: İşte görüyorsunuz Salih Tekşi abimiz tam 50 yıldan fazladır bu bölgede Çardak'ta birçok meyveyi de üretiyor. Tabii ki Çanakkale'nin Lapseki ilçesi meyve ambarı adında bunun oluyor. Gerçekten kirazda, nektarinde, şeftalide, erikte, diğer çeşitlerde Türkiye'nin belki de en kaliteli, en nefasetli, en lezzetli ürünleri de bu bahçelerde yetişiyor. Biz de Anadolu Diyarı ekibi olarak şu anda Regina kirazlarının hasatının son günlerinde Çardak'ta olduk. Ve biz sadece meyveyle değil, diğer güzellikleriyle de Lapseki'yi gezmeye devam edeceğiz.

0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin

0: temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Türkiye yılın ilk 6 ayında turizmden 25 milyar 746 milyon dolar elde etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu yılın ilk 6 aylık turizm verilerini paylaştı. Ersoy, küresel ölçekte hassas bir dönemden geçildiğini belirterek bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan değişimlerin turizm sektörünü doğrudan etkilemeye devam ettiğini söyledi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin Radyosu A Haber Radyo. Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Haber Radyo. Haberin Radyosu.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız.
8: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv birikimine katkı sağlayan döviz dönüşüm desteğinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler yaptı. Döviz dönüşüm desteği uygulamasında önemli değişiklikler getiren düzenlemeye göre, firmalar ürettikleri katma değerle orantılı olarak döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek. Aracı ihracatçılar, katma değere dayalı limitlerini doldurduklarında, katma değeri yüksek tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi yapabilecek. Bu durumda, döviz dönüşüm desteği doğrudan tedarikçi hesabına yatırılacak.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
6: Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Binlerce öğrencinin merakla beklediği öğrenci affı düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
9: Kamuoyunun en çok beklediği konu yükseköğretime dönüşle alakalı bir öğrenci affı getiriyoruz madde 16'da.
8: Düzenlemeyde yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler de kayıt hakkı elde ettiği halde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayanlara eğitimlerine devam etme imkanı sağlanacak. Öğrenci affı kapsamında getirilen düzenleme ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde uygulanacak.
9: Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
8: Daha önce aynı kanun kapsamında bir öğrenim seviyesinde af hakkından yararlanmış olmak, başka bir öğrenim düzeyinde yeniden bu haktan faydalanmaya engel olmayacak. Kanun teklifinde yer alan ve öğretim elemanlarının yüksek öğretim kurumlarına atanmadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulmasını öngören madde ise teklif metninden çıkarıldı. Kanuna göre azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için internlük dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere başarısız oldukları veya alamadıkları dersler için 2 ek sınav ya da tekrar hakkı verilecek. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise bu haktan yararlanamayacak. Kanunda belirli şartları sağlayan öğretim üyelerinin 75 yaşını geçmemek kaydıyla 2

0: beşer yıllık sözleşmelerde görevlerine devam edebilmesine imkan tanındı. Yaş haddinden sonra sözleşmeli olarak görev yapan öğretim üyelerinin mevcut özlük haklarının korunmasına yönelik hükümler de yasaya eklendi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Türkiye'de yılda ortalama 2 kişinin ayı saldırısında öldüğünü, birçok kişinin de kalıcı yani vücudunda hasar kalarak yaralandığını, yani kol bacak yok, kafasının yarısı yok şeklinde yaralandığını görüyoruz.
3: Bilim insanları Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ayı popülasyonunu mercek altına aldı. Yapılan araştırmalarda ayıların popülasyonunun arttığı tespit edildi.
2: Ayı popülasyonu arttı, artışı da devam ediyor. Biz bunu dilimiz döndüğünce yıllardır söylüyoruz. Arttığını da gerek doktora çalışmaları, gerekse münferit çalışmalar, proje çalışmaları yaptığımız sayımlarla, yani ayı sayımları, ayı envanterleriyle beraber de ortaya koyuyoruz zaten.
3: Uzmanlar ayıların aç oldukları için değil, sayılarının çoğalmasından dolayı şehirlere indiğini belirtiyor.
2: Efendim ayılar kırsalda aç kaldı deniliyor. Doğru değil bu. Ayıların daha çok otlak alanı var bugün dağlarda, kırsalda. Çünkü ayı çoğunlukla otoburda bir hayvan. Yani et yemiyor, kuzu eti yemiyor. Ayı %10 en fazla diyelim, yani yaklaşık olarak etoburdur. Bitkisel beslendiği yerde de baktığımızda dağ taş ot dolu. O ayı niye kalkıp oradan sahil yoluna iniyor veyahut da ilçe merkezine iniyor? Popülasyon arttığı için.
3: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Şadan Başkaya bu konuda önlem alınması gerektiğini belirtiyor. Başkaya, kontrollü avcılık veya bilimsel çalışmalarla hayvanların korunacağını, ayı saldırılarının önleneceğini söyledi.
2: Romanya, Avrupa Birliği'nin burnunun dibindeki bu ülke ayı 250-300 tane avlatıyordu. Sonra yasaklandı ayı avı. İşte Avrupa Birliği'nin baskılarıyla, ama bir iki ciddi saldırı sonrasında şu anda 500 kota verdiler. 500 tane ayının avlanmasına izin çıktı. Veya gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Amerika Birleşik Devletleri kara ayıdan 40-50 bin arasında avlıyor. 48 bini buluyor, 50 bini buluyor. Bizim boz ayı dedikleri Ursus Arctos, bizim ayı dediğimiz Türkçesindeki türdense 1000-1500 tane avlatıyorlar.

0: pazarlar, hoş geldiniz. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gün boyu A Haber ekranlarında gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Önce canlı bağlantı noktalarına uzanalım. 10 yıllık firari FETÖ'cü hücre evinde yakalandı. Cumhurbaşkanına suikast teminde yer alan Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yapılan operasyonla ele geçirildi. Vural Efecik Muğla'dan son bilgileri paylaşacak. Türkiye'nin gündemine oturan Gülistan Doku soruşturmasında yeni tutuklamalar var. Yüksel Akalan Erzurum'dan son bilgileri paylaşacak. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni haftada mecliste ilk kez grup toplantısı yapması bekleniyor. Tülay Ağoğlu Ankara'dan son bilgileri paylaşacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler artık mecliste. Misyonun bölgede nasıl yankı bulduğuna bakacağız. Mehmet Türel Adıyaman'dan son bilgileri paylaşacak. Yunanistan orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Gümülcine'den son durumu İlhan Tahsin anlatacak. Ve YKS tercihleri geride bıraktığımız günlerde başladı. Doğru tercih nasıl yapılmalı? Uzman konuğuna Mustafa Kadir Mercan soracak. Erciyes'e de gideceğiz. Kış turizminin gözde merkezi Erciyes'te yazında macera tutkunları ağırlanıyor. Kayseri'den Yağmur Aksu canlı yayında olacak. Ajans hafta sonuna başlıyoruz. Cumhurbaşkanına suikast girişiminde bulunan ekibin firari FETÖ'cüsü terörist Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yargılama işlemleri için de Muğla'ya götürüldü. O gecenin tanıklarından gazeteci Vural Efecik tüm ayrıntıları paylaşacak.
1: Evet, 15 Temmuz darbe kalkışmasının en önemli ayaklarından birisi o gece Marmaris'te gerçekleşmişti. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ailesiyle birlikte hemen bulunduğumuz noktanın hemen üstündeki villada konaklıyordu. Ve saat 03 sıralarında Çiğli Anajet üstünden kalkan içerisinde 37 suikast timinin bulunduğu helikopterler işte bulunduğumuz Erdoğan'ın konakladığı villaya gelmişlerdi. Ve burayı abluk altına almışlardı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan timin geldiği saatlerde helikopterlerin villanın bulunduğu noktaya intikal ettiği sırada villadan ayrılmıştı. Ve suikast timi daha sonra ormanlık alana kaçmıştı o gece. İşte ondan sonra 16 gün süren bir kovalamacanın arkasından 37 suikast timi yakalanmıştı. Ancak içlerinden bir tanesi Kurmay Yüzbaşı Burkay Karatepe firar etmişti o gece. Burkay Karatepe Afyon'da nefes kesen bir operasyonda yakalandı ve gece saatlerinde Muğla'ya getirildi. Yargılaması Muğla'da devam edecek ve şu saatte Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor ve önümüzdeki 1-2 gün süre içerisinde adliyeye çıkartılması bekleniyor. Peki Burkay Karatepe Marmaris'te o gece suikast timinin kaçmasıyla birlikte izini nasıl kaybettirmişti? İşte suikast timi buradan ayrıldıktan sonra hemen benim bulunduğum noktanın üst kısmında ormanlık alana kaçmıştı ve ertesi sabahı Burkay Karatepe yanındaki Ali Sarıbey ile birlikte yazlık kıyafetiyle şehre inmek için yiyecek bulmak için ayrılmışlardı. Ve buradan da yine sivil kıyafetlerle Eskişehir'e kaçtılar. Önce İzmir'e daha sonrasında Eskişehir'e kaçarak izini kaybettirmişti. Ve yaklaşık 10 yıl süren firari bir hayatın ardından yaşadığı Afyon'da nefes kesen bir operasyonda yakalanmıştı. Ve artık işte o hain için şimdi hesap zamanı. Muğla'ya dün gece getirildiğini ifade ettik. Sorgusunun İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ettiğini belirtelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Vural Efecik anlattı Muğla'dan son gelişmeleri. Şimdi Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin son duruma bakacağız. Yeni tutuklamalar var. Gözaltına alınan 5 kişiden dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan ve 2 kişi daha tutuklandı. Ayrıntıları Yüksel Akalan anlatıyor. Yüksel.
2: Evet Merve Tepe, tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturması giderek derinleşiyor ve soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyonda 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş ve 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, baş polis, başkomiser ve yine 12 polisin bulunduğunu belirtelim. Tabii şüpheliler Erzurum'a getirildi. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Erzurum Adliyesi'nde savcı karşısına çıktı. İlk olarak savcılıktaki ifadelerin tamamlanmasının ardından sırasıyla 3 grup halinde mahkemeye sevk edildiler ve 19 şüpheliden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulamasıyla birlikte serbest bırakıldı. Bir kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Tabii dün itibariyle aslında önemli bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü de yine şüpheliler arasındaydı ve gece saatlerinde Erzurum 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Yine dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabii bu şüphelilerin özellikle de Gülistan Doku soruşturma sürecinde delillere müdahale etmesi, aynı zamanda delil karartma şüphesiyle gözaltına alınmıştı ve bu suçlamalardan da tutuklandıklarını belirtelim. Şu an itibariyle Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Peki bundan sonra neler olacak? Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerin vermiş olduğu ifadelerdeki yeni tespitler, yeni değerlendirmeler incelendikten sonra yeni bir gözaltı dalgasının başlaması da muhtemeller arasında yer alıyor. Diğer bir hususta yine Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları da Tunceli'de devam ediyor. 30 kişilik özel bir ekip yine belirlenen şüphe duyulan noktalarda da Gülistan Doku'nun cansız bedeni ilişkin bir iz emare arama çalışmalarına devam ediyor. Son bir hususta yine özellikle de Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş'ın da Türkiye iade sürecindeki işlemlerinde devam ettiğini belirtelim. Söz tekrar sizlere bırakalım. Merve Tepe.
0: Yüksel, çok teşekkürler. Kolaylıklar Yüksel. Kalan anlattı ayrıntıları. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianame hazır ve hazırlanan iddianamede sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu birinci sanık olarak yer alıyorlar.
3: Cinayet işiniz mi işlediniz?
4: Hayır.
3: Siz mi işlediniz cinayeti? Gülterinizde bütün şifreler...
5: Gülü'nün ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Kızı Tuğyan'la arkadaşı Sultan Nur Ulu sanık olarak gösterildi. Şarkıcı Gülü geçen yıl 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay başlangıçta kaza olarak değerlendirildi ancak soruşturma derinleşince gerçek ortaya çıktı. Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'de arkadaşı Sultan Nur Ulu Aralık

0: 2025'te İstanbul Büyükçekmece'de yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları sırada düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Soruşturmanın seyri Sultan Nur Ulu'nun emniyete verdiği ifadeyle değişti. Ulu sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini pencereden ittiğini itiraf etti. Gülü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, üst soydan akrabayı kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Tuğyan'la Sultan Nur Ulu sanık olarak gösterildi. İddianame kabul edilirse iki sanığın yargılanmasına başlanacak.
1: Zehir tacirlerine ve suç örgütlerine geçit vermeyen İstanbul Emniyeti çalışmalarını anlatan bir klip hazırladı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız klibi sosyal medya hesabından paylaştı.
2: Her operasyonda güçlü irademiz birbirinden ayrı değil, aynı cesaretin izidir.
0: Havada, denizde, karada. Mega kentin güvenliği, vatandaşın huzuru için 7/24 görevdeler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş ve huzuru sağlamaya yönelik çalışmalarını anlatan bir klip hazırladım.
2: Şafak sökerken, çiçeği altın yıldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.
0: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı klip büyük beğeni topladı.
2: Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler, yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler.
0: Klipte mega kentin doğal güzellikleri ve tarihi değerleri İstanbul polisinin çalışmalarıyla harmanlandı.
2: Gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Bize nerede ihtiyaç duyuyorsanız oradayız.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan video gündem oldu. Videodaki günübirlik heyecan sözü yeni partiye gönderme olarak yorumlandı. Bu topraklar nice ayrılıklar gördü. Kimi kendi yolunu ömürlük sandı, kimi ise tarihin yükünü omuzlamanın ne demek olduğunu zamanla anladı ifadeleri kullanıldı.

0: günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar, geride kalsınlar.
1: Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'yla Özgür Özel arasında tansiyon her geçen gün yükseliyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yeni partiye mesajlarını bu kez sosyal medyadan verdi.
3: Kökleri sağlam olanlar her fırtınadan sonra yeniden doğrulur.
2: CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda dikkat çeken sözler yer aldı. Günübirlik heyecan ifadesi CHP'den ayrılıp yeni partiyi kuran Özgür Özel ve arkadaşlarına gönderme olarak değerlendirildi.
3: Bir asırlık çınarlar günübirlik heyecanlarla değil, yüzyıllık mücadeleyle ayakta kalır.
2: Videoda ayrıca bu topraklar nice ayrılıklar gördü, kimi kendi yolunu ömürlük sandı, kimi ise tarihin yükünü omuzlamanın ne demek olduğunu zamanla anladı ifadeleri yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun Atatürk'ün emanetine sahip çıktığının mesajı verildi. Partiden ayrılanlara göndermelerde bulunuldu.
3: Tarih, emaneti yaşatanları hatırlar. Çünkü asıl kalıcı olan o emanete sahip çıkanlardır.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni haftada mecliste ilk kez grup toplantısı yapması bekleniyor. Vekillere eksiksiz hazır bulunun talimatı gönderildi. Ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağalı paylaşacak.
5: Merve Tepe, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 44 milletvekili kalmıştı. İşte o 44 milletvekiline de mesaj gönderildi. Grup toplantısı yapılacağına ilişkin ve eksiksiz salonda olmaları istendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez bu grup toplantısını gerçekleştirecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Genel merkezde topladı ancak mecliste bunu yapamamıştı. Grup toplantısını yapamamıştı. İlk kez yapacak grup toplantısını işte o aslında küçük salonda yapacağı söyleniyor. Ancak meclis başkanlığının yine büyük salonu verdiği ifade ediliyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve yine aynı saatte her salı olduğu gibi aynı saatte gerçekleştirecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Daha önce Özgür Özel o saatlerde yapıyordu ancak yeni parti şimdi daha erken bir saate aldı grup toplantısını. CHP yine aynı saatte öğlen saatlerinde grup toplantısını yapacak. Tabii CHP'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde Aylin Nazlı Akka, Selin Sayekböke, Gül Çiftçi gibi isimlerin de ihracının gündeme geleceği ifade ediliyor CHP'de. Çünkü bu isimler aslında yeni partiye destek veren isimlerdi. Özgür Özel'e destek veren isimlerdi. Ancak parti meclisinde de yer almaları dolayısıyla ayrılmadılar Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Eğer bir kurultayının iptali, daha doğrusu Yargıtay'dan mutlak butlanın iptali söz konusu olursa bu durumda yine oradaki organizasyonu yapmak üzere orada bırakıldıkları iddia ediliyordu. Bu isimler istifa etmediler CHP'den Özgür Özel'in yanında yer almalarına rağmen. İşte bunlara yönelik bir ihraç mekanizmasının işletileceği ifade ediliyor. Aynı şekilde 38. kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine oy veren ve şaibeli bir oylama olduğu zaten biliniyor. Bu şaibeli oy kullanan isimlerin de delegelerin de yine ihracının gündeme geleceği önümüzdeki günlerde ifade ediliyor. Bir de Gürsel Tekin krizi yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'i CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu görevden almak istiyor ve başka bir ismi göreve getirmek istiyor İstanbul İl Başkanlığı'na. Gürsel Tekin'e kızgın olduğu söyleniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bu konunun konuşulduğu ancak Gürsel Tekin'in Ekim ayına kadar mahkeme kararıyla orada duracağı ifade ediliyor. Çünkü mahkeme bu konuda görev verdi. Çağrı heyeti olarak orada il başkanlığı görevini gerçekleştiriyor. O nedenle Ekim ayına kadar bunun gerçekleşmesi, görevden alınması söz konusu değil. Ancak bu konuda da bir kriz yaşandığını söyleyelim Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Aktaracaklarımız bunlar Merve Tepe.
4: Çok teşekkürler. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu paylaştı ayrıntıları. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı. Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediye başkanlarına dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rozetlerini taktı.
6: Üye sayısı itibariyle Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Üye sayımız 11.710.000'e ulaştı.
7: İstanbul'da 3 ilçe belediyesi daha AK Parti'ye geçti.
6: Son 6 ayda 166.612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253.000 yeni üye kazandırdık.
7: Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında dikkat çeken bir katılım töreni gerçekleştirildi.
8: Şu ana kadar 87 tane belediye geçti AK Parti'ye, belediye başkanı. Bugün itibariyle 90'ı bulduk. Yani bugün 90. arkadaşımız da AK Parti'ye katıldı.
7: CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacı Terzi AK Parti'ye katıldı.
8: Temel hedefimiz şehirlere hizmet, şehirlerde yaşayan insanlara hizmet, siyaseti hizmetin aracısı olarak düşünen büyük bir tecrübeli bir kadroyuz. Arkadaşlarımıza omuz omuza verip aldıkları bu kararla birlikte hizmetin en güzelini hizmet etmek zorunda olduğu insanlara sunması için onlara da destek veriyoruz.
9: Mutluyuz. İstanbul'da 3 başarılı belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'mize bugün itibariyle katılmış oldular. Hem Tuzla'mızda hem Çekmeköy'ümüzde hem de Şile'mizde. İlçelerinde de başarıyla süreci yürüten belediye başkanlarıydı. Bugün partimize dahil ettirmiş olduğumuz arkadaşlarımız. AK Parti demek hizmet demek, AK Parti belediyeciliği demek zaten marka belediyecilik anlayışı olduğu için bu ilçelerde de bu hizmet sürecinin el birliğiyle yürümesini sağlayacağız.
7: Törenin sonunda Başkan Erdoğan AK Parti'ye katılan 3 belediye başkanına rozetini taktı.
1: Şimdi tam vakti.
4: Irak'la Türkiye arasında enerji alanında yapılan anlaşmalara yenisi eklendi. Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Irak'tan Türkiye'ye günlük petrol akışı 750 bin varile çıkacak.
2: Türkiye ile Irak arasında Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşma imzalandı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudeyr ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin ardından BOTAŞ'la Irak Devlet Petrol Şirketi SOMO ve NOK arasında Irak-Türkiye ham petrol boru hattının etkin kullanımını sağlayacak bir yıllık anlaşmaya imza atıldı.
10: Bu petrol boru hattı şimdi Hürmüz krizini yaşayan dünyada 20 milyon varilin bir anlamda körfezde takılı kaldığı bir ortamda alternatif bir güzergah oluşturmak adına da fevkalade önem arz ediyor.
2: Daha önce günlük petrol akışı 180 bin ila 220 bin varil seviyelerindeyken anlaşmayla bu miktar günlük 750 bine çıkacak. Günlük petrol akışının 750 bin varile çıkarılmasıyla Türkiye'nin yıllık bazda milyarlarca dolarlık transit geçiş ve liman hizmet geliri elde etmesi, bunun da doğrudan cari açığın azaltılmasına ve enerji ithalatı faturasının hafifletilmesine ciddi katkı sunması bekleniyor.
4: Ve terörsüz Türkiye süreci artık gözler Büyük Millet Meclisi'nde. Süreçte bir yasa beklentisi var ama bunun nasıl bir karşılığı olacak? Terörsüz Türkiye misyonu bölgede nasıl yankılandı? Ayrıntıları Mehmet Türel konuyla konuşacak.
11: Evet Merve Tepe, Güneydoğu'nun incisi Adıyaman'dayız. Adıyaman gastronomisiyle, Nemrut'uyla, tarihiyle, kültürüyle bambaşka bir şehir. 6 Şubat depremlerinde büyük yara almıştı Adıyaman ama devletimizin imar ve ihya çalışmaları sonucunda bambaşka bir Adıyaman'ı konuşuyoruz. Peki terörsüz Türkiye sürecinin Adıyaman'a yansımaları nasıl? Çok yetkili etkin bir ismi bugün canlı yayınımıza konuk edeceğiz. AK Parti milletvekili, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Alkayış. Canlı yayınımıza hoş geldiniz başkanım.
12: Sizler de Adıyaman'ımıza hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk. Çok güzel bir Adıyaman tablosuyla karşılaştık. Evet. Gerçekten yeni meydandayız.
12: Evet.
11: Terörist Türkiye süreciyle birlikte Güneydoğu'da, Doğu'da bir huzur iklimi hakim oldu. Bu ayın sonuna doğru da bir yasa durumu söz konusu. Neler söyleyeceksiniz?
12: Tabii sizler de başlangıçta söylediğiniz 6 Şubat depreminin en fazla hasarat vurduğu illerin başında geliyor ilimiz. Biz AHABER'e çok teşekkür ediyoruz. O gün de beraber çalıştık. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Sesimizi dünyaya duyurdunuz. Bugün de şu anda Adıyaman Meydanı'ndayız. Burası eski hükümet konağı. Karşı tarafı da tabii izleyicilerimiz görebiliyor mu bilmiyorum.
13: Evet, şu anda bu süreçte, detaylar ekrana geliyor.
12: Bu süreçte 77.491 konutu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz halkımıza ulaştırdı. Pırıl pırıl, cıvıl cıvıl bir Adıyaman'dayız. Tabii terörsüz Türkiye çalışmaları biliyorsunuz. Cumhur İttifakımızın özellikle takip ettiği ve inşallah ülkemizin 50 yılına mal olan, maddi manevi birçok kayba neden olan bir terör belası vardı.
13: Evet.
12: Sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki çıkışı, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle inşallah önümüzdeki hafta da bir yasanın meclise geleceğini bekliyoruz.
13: Evet.
12: Meclis Başkanımızın başkanlığını yaptığı komisyon çalışmalarını bitirdi. Bütün siyasi partilerin görüşü alındı. Umut ederiz ki bütün siyasi partilerin de desteğiyle, oy birliğiyle bu bir yasal mevzuata kavuşur ve artık Türkiye hedeflerine koşar adım varır. Bunun etkilerini biz çok net olarak görüyoruz.
13: Görüyorsunuz değil mi?
12: Hatta bölge insanıyız. Tabii Adıyaman depreme hiç prim vermemiş bir şehrimiz. Neredeyse terör olayının hiç olmadığı bir şehrimiz ama bu bölgenin insanıyız. Ben teşkilat başkan yardımcısı görevimden dolayı da bölgeye mecburen görevi çok sık olarak gidip geliyoruz. İnanılmaz bir bahar iklimi var. İnsanlar kucaklaşıyor. Devletiyle milletiyle birbirine sarılıyor. İş adamlarımız, şu anda turizm girişimcileri, hepsi bölgede bir gayret gösteriyorlar. Bölgenin zenginliklerini, bölgenin kapasitesini, bölgenin getirilerini ülkemize, ülke ekonomisine katkıda bulundurmak için büyük bir gayret var. Valilerimiz çalışıyor, milletvekillerimiz çalışıyor. Çünkü burada mümbit bir arazi var.
13: Evet.
12: Neredeyse nereye alsanız bir açık hava müze. Her tarafı.
13: Tarihiyle, kültürüyle.
12: Tarihiyle, kültürüyle bir müze. Biz aslında bu 50 yıl içerisinde bu terör belasıyla Türkiye'nin niçin bu kadar meşgul edildiğini, Türkiye'nin önüne niçin bu engelin çıkarıldığında terörle ilgili iklim dağıldıkça Türkiye'nin birlik beraberliği arttı.

0: var. İş cephemizi daha da tahkim ederek, kucaklaşarak, muhabbetimizi inşallah arttırarak bu hedeflere ulaşacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz, evet, milli iradenin merkezi yeri. Ve çok yasa, ben milletvekiliyim, çok yasa çıkartıyoruz. Yasadan da önce aslında bu kucaklaşmanın olması, bu iklimin olması, bu birlikteliğin olması çok anlamlı.
1: Peki.
0: Bu iklimle beraber inşallah bölgemiz, evet, ayağa kalkacak ve bütün Türkiye gibi inşallah hedeflerine koşar adım ulaşacak diye.
1: Bölgenin belki de fotoğrafını en iyi yorumlayacak, okuyacak isimsiniz. Sayın Mustafa Alkamış, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili. Teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: canlı yayınımıza katıldığınız
0: için. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum, evet, katkılarınız için. Evet, Adıyaman meydandayız. Adıyaman'ın tam merkezindeyiz. Güneydoğu'da, doğuda terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bambaşka bir huzur iklimi hakim. Bugün buradan naklen bir yayın gerçekleştirdik ve Adıyaman'ın meydanında o güzel görüntüleri, o bambaşka görüntüleri de sizlerle paylaştık diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
2: Dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yeni saldırı yapması bekleniyordu. Ancak Amerikan Başkanı Donald Trump anlaşma yapılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal ettiğini açıkladı. Trump, Amerika'nın İran'a "tetikteyiz, bekliyoruz" mesajıyla tekrar tehdit mesajını paylaştı.
3: ABD İran'a saldıracak iddiaları gündemdeyken Trump'tan açıklama geldi. ABD Başkanı İran'la uzlaşma sağlandığını duyurdu, saldırıları askıya aldığını açıkladı. Bir süredir çıkmaza giren ABD-İran müzakere süreci yerini yeni bir saldırıya bırakmak üzereydi. ABD basını da İran'ın sert şekilde vurulacağını, enerji altyapılarının da hedefte olduğunu yazıyordu. Tansiyon giderek yükselirken ABD'den 10 ülkedeki vatandaşlarına seyahat uyarısı gelmiş, İran'da en kötü senaryolara dahi hazırız resmini çekmişti. Bu gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği isim Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İran'a saldırıyı askıya aldığını duyurdu. Trump mesajında, İran'ın hayatta kalması ve hızlı bir şekilde anlaşma yapabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılacağını da belirtti. Trump açıklamasına "herkes işine koyulsun ve bu işi halletsin" sözlerini de ekledi.
2: Yunanistan orman yangınlarıyla amansız bir mücadelede. Yangın yaklaşık 100 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi. Yetkililer yangını mega yangın olarak sınıflandırıyor. Alevler yaklaşık 100 kilometrelik alanda etkili oldu. Atina'ya da çok yakın bir noktadaydı. Pek çok yerde tehdit altındaydı. Son durumu soralım. İlhan Tahsin son bilgileri paylaşacak.
4: Teşekkür ederim Merve. Senin de belirttiğin gibi gerçekten mega yangın olarak adlandırdılar Atina'nın bu yangını. Çünkü alevler kontrol altına alınamıyor. Baktığımız zaman 100 bin dönüm ve üzeri, bunun içerisinde var olan evler vardı, yerleşim birimleri vardı. 287 evin, son bilgiler, bize gelen bilgiler, 287 evin ve iş yerinin kül olduğunu, bazı yerleşim birimlerinin bulunduğu bu orman çevresinde ve dolayısıyla o bölge zaten boşaltıldı. Ancak Atina'ya çok yakın, evet, Atina'nın Megara bölgesine yaklaşmakta bu devasa alevler. Tüm gece boyunca sert rüzgarlar alevleri Atina'ya biraz daha yaklaştırdı. Eğer bu yangın, bu alevler Megara'ya sıçrarsa bu demek oluyor ki Atina'nın merkezine 15 kilometre kalmış anlamına geliyor. Şu anda baktığımız zaman 100 kilometre bir cephesi var yangının ve bu 100 kilometrelik cepheye yaklaşık 630 itfaiye eri, onun yanı sıra 29 komando erleri, onların bir birimleri var, 29 birim müdahale ediyor. Romanya'dan, onun yanı sıra efendim söyleyeyim Çek Cumhuriyeti'nden de geldi 23 kişilik bir ekip şu anda. Avrupa Birliği'nden Miçotakis, bu böyle devam ederse gün içerisinde yardım isteyeceklerini ve dolayısıyla da şu anda havadan çok müdahale edilemiyor. Kısıtlı müdahaleler var çünkü rüzgar oldukça yoğun bir şekilde esiyor. Dolayısıyla da sadece askeri Chinook helikopterleri ve Canadair dedikleri uçakların su alıp denizden, ancak denizde de sert esen rüzgarlar bu uçakların su almasına engel teşkil ediyor. Dolayısıyla şu ana kadar en sevindirici yanı, biraz önce itfaiye şefinin yaptırmış olduğu bir açıklama var, bizler de takip ediyoruz. Şimdiye kadar can kaybının olmaması, bal kaybı tabii ki var, ancak şu anda bütün amacımız, işimiz İşimiz bu.

0: Atina'ya ulaşmazdan önce durdurmak diyorlar. Bizler de yangını yakından takip etmeye devam ediyoruz Merve.
1: Çok teşekkürler. İlhan Tahsin paylaştı son bilgileri. Şimdi Peru'ya gideceğiz. Peru'dan bir görüntü. Peru'da Nazca çizgilerini görmek için havalanan turistleri taşıyan uçak kırsal alana düştü. Uçakta bulunan 13 kişinin tamamı hayatını kaybetti. Korkunç kaza Nazca şehrinde yaşandı. Uçak ülkenin güneyindeki çölde bulunan 2000 yıl önce yapıldığı düşünülen Nazca çizgilerini görüntülemek için havalanmıştı. Uçakta 11 turist ve 2 pilot vardı. Nazca çizgileri üzerinde panoramik tur yapıyordu uçak. Yaklaşık bir saat sonra acil durum bildirildi. Kuleyle temas tamamen kesildi. Uçak Nazca yakınlarındaki kırsal alana düştü. Yetkililer uçaktan hiç kimsenin kurtulamadığını açıkladı. Ölenlerin arasında 7 İtalyan, 2 İspanyol ve 2 Alman turist var. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor. Bölgede daha önce de benzer uçak kazaları yaşanmıştı. 2022'de bir uçağın düşmesi sonucu aralarında 2 Şilili ve 3 Hollandalı'nın da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ekim 2010'da ise yine başka bir kazada 4 İngiliz turist ve 2 Perulu mürettebat hayatını kaybetmişti. Öğrencilerin de velilerin de şu günlerde tek telaşı YKS tercihleri. Geride bıraktığımız günlerde başladı tercih dönemi. Peki doğru tercih nasıl yapılmalı? Sıralamaya göre mi yoksa öğrenci isteğine göre mi? Nelere bakılması gerekiyor? A Haber ekibinden Mustafa Kadir Mercan konuğuna soracak tüm bu soruları.
2: 2,5 milyon öğrenci için artık tercih zamanı geldi. Hem aileleri heyecanlı hem de öğrenciler heyecanlı. Peki tercihler nasıl yapılmalı? Özellikle üniversiteye girebilmek adına hangi tercihler yapılmalı? Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Eğitim uzmanı Yeşim Fidan'la bizlerle birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz yanımıza.
3: Hoş buldum. Teşekkür ediyorum.
2: Hocam hemen şununla başlayalım. Artık sınav geride kaldı. Bir maratonda artık tercih maratonu. Tercihlerini öğrenciler nasıl yapmalı? Dilerseniz bununla başlayalım.
3: Tabii ki. Öncelikle öğrencilerimiz için şunu dile getirmek istiyorum. Puanımıza göre değil, lisans tercihlerimizi başarı sıralamalarımıza göre yapmak zorundayız. Çünkü geçen sene aynı puanı alan öğrencinin sıralaması başka, bu sene aynı puanı alan öğrencinin sıralaması başka. Puana göre tercih yaparsak çok yanlış bir tercih süreci geçirebiliriz. İkinci olarak bölümleri tercih ederken ilgilerimize ve yeteneklerimize uygun olup olmadığına muhakkak bakmamız gerekiyor. Bölüm ilgiye ve yeteneğe uygun olacak. Üniversite ve şehir ise belirlediğim kariyer hedefimi olanak sağlıyor mu, sağlamıyor mu buna bakmam gerekecek. Üçüncüsü ise kontenjanlarımız azalıyor, kontenjanlarımız artıyor. Yeni açılan bölümlerimiz var. Bunların hepsi bu dinamiği değiştirecektir. Yani tercih dinamiğini değiştirecektir. Öğrenciler lütfen kılavuzu iyi incelesinler. Artan kontenjanlarla beraber sıralamalar değişecek bazı bölümlerde. Azalan kontenjanlarla birlikte bazı bölümlerde de daha geriye düşmeler olabilecek. Bunu inceleyen öğrenciler daha doğru tercih yapacaklardır. Bunun dışında öğrencilerimiz eğer bir koşullu olan üniversite ya da bölüm tercih edeceklerse lütfen koşulları iyice okusunlar. Çünkü öğrenci koşulunu sağlayamadığı bir bölümü tercih ettiğinde yerleşse bile maalesef ki kaydını gerçekleştiremeyecektir. ÖSYM şunu söylüyor. Koşulu sağlayıp sağlamadığını tespit etmek tamamen öğrencinin sorumluluğundadır. Bunu da dikkatli incelesinler lütfen.
2: Hocam bu kapsamda güzel de bir tablo hazırlamışsınız. Tablonun başlığı da dikkat çekici. Bir tarafta evet. Hayal, bir tarafta gerçek, bir tarafta garanti tercihi. Bu evet. Tablo üzerinden değerlendirecek olursak neler söylersiniz?
3: Şöyle bir durum söz konusu. Bizler tercihlerimizi yaparken ne kadar geniş bir aralık tutarsak tercihlerimizi doğru yapma ihtimalimizi arttırmış oluruz. Örnek veriyorum, ben 35 binde bir öğrenciliyim. Aslında benim aralığım 25 binle 40 bin aralığında olan bir alanı kapsamalı. Ancak eğer bunun üzerinde bir tercih yapmak istiyorsam, o üniversite ve bölüm benim hayalimse, burada 15-20 bin aralığında bir tercih, 20 ile 25 bin aralığında iki tercihi listeme ekleyebilirim. Ya da eğer ben bu tercihleri yaptıktan sonra hocam mezuna kalmak istemiyorum, kesinlikle yerleşmek istiyorum yapmayacağım diyorsa aralığı daha geniş tutarak garanti tercih dediğimiz tercihler yapmak zorundayız. 40 bin ile 70 bin arasında bir bölümü ve üniversiteyi de listemize eklemiş olmak daha garanti bir tercih yapmamızı sağlayacaktır. 100 bine giren bir öğrenci için de aynı şeyi ifade edebiliriz. 80

0: bin ile 110 bin arasında öğrenci daha gerçekçi tercihler yaparken, hayalimiz dediğimiz yerlerden 60 bin ile 80 bin arasından birkaç bölümü ve üniversiteyi de listesine ekleyebilir. Yine garantiye almak istiyorum derse 150 bin ile 170 bin arasında bir tercihi de eklemiş olması öğrenciyi garanti altına alacaktır.
1: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. İşte tercih...
0: Rica ederim.
1: Tercihlerdeki nelere dikkat etmeliyizin sorularının cevaplarını aldık değerli hocamızdan diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Çok teşekkürler. Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Şimdi kış turizminin gözde merkezi Erciyes'e gideceğiz. Yazın da Erciyes macera tutkunlarını ağırlıyor. Ayrıntıları Yağmur Aksu konuyla konuşacak.
3: Meyvetepe Erciyes'i elbette ki sadece kış turizmiyle hatırlıyoruz ama yaz turizmiyle de öne çıkan başlıklardan birisi ATV safari turları. Şu anda bulunduğumuz alanda bütün hazırlıklar yapıldı. Ziyaretçiler ise bu tura geldiler ve muhteşem bir doğa manzarasıyla birlikte ATV turları düzenlenecek. Şu anda kameraman arkadaşım da göstersin. Biz de biraz daha ilerleyelim, başlayalım turumuza. Tabii muhteşem bir atmosfer var. Tabii konuğum var. Hemen mikrofonu uzatayım. Mustafa Değirmenci işletmeci ATV safari turları ilgileniyor. Nasıl burada ATV safari turları yapmak Erciyes'te?
4: Gelen misafirlerimizi Erciyes'in el değmemiş eteklerini, araçla ulaşamayacağı noktaları ATV ile bütün alanları onlara, ziyaretçilerimize gösteriyoruz. Erciyes'i en iyi şekilde tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz ATV motorlarımızla.
3: Erciyes denince akla kar, kış, kayak geliyor ama yaz turizmiyle de öne çıkan başlıklardan birisi ATV safari turları.
4: Elbette Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla burada 12 ay artık turizm canlı ve 12 ay aktivitelere devam etmekte. 12 ay boyunca yazlar sporcuların ve atletin sevenlerin tercih ettiği bir mekan olmuştur şu anda.
3: Çok güzel tabii. Doğa harikası bir yer burası aynı zamanda. Bütün yeşiliyle birlikte doğal güzellikleri de sunuyor bize Erciyes.
4: Evet, doğayla iç içe olan bir Erciyes.
2: Şimdi bu hafta yaz sıcaklarına serinletici meyvesi karpuzun izini Türkiye'nin dört bir yanında sürdük. Diyarbakır'ın aromalı karpuzundan Malatya'nın karnaval cinsine, Antalya Seriğin erkenci üretiminden İzmir Torbalı'nın örtü altı tarımına kadar karpuzun tarladan sofraya uzanan yolculuğunu ekrana taşıyacağız. Ardından yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Yaz sıcaklarının serinletici meyvesi karpuz. Peki karpuz en çok hangi bölgede üretilir? Karpuz nasıl tüketilir? Karpuzun saklama koşulları nasıldır? Bugün bunları konuşacağız. Bunları sizlerle paylaşacağız. Malatya'da karpuz sezonu başladı. Temmuz'un ortalarında başlıyor Malatya'da karpuz sezonu. Malatya karpuzunun karakteristik özelliklerini de yine size dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Öncelikle şunu ifade edelim. En iyi karpuz nerede yetişir?
1: Öncelikle hoş geldiniz. En iyi karpuz nerede yetişir? En iyi karpuz Diyarbakır karpuzu. Ondan sonra Adana karpuzu. Sonra Malatya karpuzu.
0: Sonra Malatya karpuzu.
1: Malatya karpuzu diyor.
0: Karpuzun sezonu 3 ay mı? Yani Haziran, Temmuz, Ağustos'la birlikte mi? Yoksa artık bundan böyle hem sonbaharda tüketiliyor hem ilkbaharda tüketiliyor mu diyorsunuz?
1: Normalde karpuzun sezonu 3 aydır. Tabii öyledir ama şimdi günümüzde karpuzun sezonu diye bir şey yoktur. İran karpuzu var. Ondan sonra dışarıda sera karpuzu, Antalya'da sera karpuzlar yetişiyor. Yani karpuz istediğimiz zaman tedarik edebileceğimiz bir meyve haline gelmiştir yani. Kestikten sonra en fazla bir gün sonra tüketmemiz lazım. Ya da dolapta muhafaza etmemiz için streçleyip öyle muhafaza edelim. Zaten streçlemesek, dolaba koymasak kendi özelliğini kaybeder karpuz.
0: Sofraya gelmeden önceki en önemli nokta elbette ki karpuz nasıl seçilir? Şimdi uzmana bize anlatacak. Karpuz nasıl seçilir?
1: Biz ayna diyoruz abi. Deseni kendisini açmış olması lazım.
0: Evet.
1: Bir yandan bir de arkası küçük olması lazım. O dişi karpuz olarak tabir
0: yani
1: ediyoruz biz.
0: Şu kurgunun şu bağlantı
1: o tazelik noktası oranını belli eder zaten abi şimdi.
0: Evet. Şu taze bir karpuz.
1: Evet, yani
0: bir
1: karpuz. Daha dün kopmuştu. Kopardım. Bu.
0: Ve dinler bazı böyle karpuz seçerken kişiler tok

0: bir ses.
1: Tok bir ses. Ha böyle, evet. Pat pat ederse, çünkü gördüğünüz kalbi tok bir ses çıkartıyoruz. Ha pat pat ederse o kalbin zaten içi geçmiştir.
2: Malatya'nın bereketli toprakları yazağında karpuz hasadının tam içerisindeyiz. Karpuz kırımının. Bu görmüş olduğunuz karpuzlar ala karpuz. Bir de buranın meşhur karpuzu var. O karpuza da style diyorlar. Çekirdeksiz karpuz. Doğru mu Mehmet Bey?
1: Şimdi evet abicim, çekirdeksiz karpuz da var. Şimdi ilk önce bunu tanıtalım. Bu ala karpuz ve pijamalı karpuz olarak.
2: Pijamalı.
1: Evet ulan.
2: Evet.
1: Desenden dolayı pijamalı diyoruz.
2: Evet.
1: Bu karpuzun cinsi karnaval.
2: Karnaval.
1: Evet, karnaval cinsi. Çünkü Malatya ovasında karnaval daha verimli oluyor.
2: Evet.
1: Çünkü karnaval dediğimiz karpuz hem tonaj açısından hem tat, aroma açısından, desen açısından daha iyi. Karpuzumuzun cinsi karnaval.
3: Açık alanlardan anlıyoruz karpuzun olduğunu, ama insanlar şöyle de anlayabilir. Karpuzun yattığı, toprağa yattığı kısım artık açık renge döndüyse çok gönül rahatlığıyla karpuz.

0: Konya'nın karpuzu tadı ve aromasıyla öne çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi kırılan karpuzlar kamyonlara yükleniyor ve birçok ile gönderiliyor.
1: Bu kulak memesi kuruduğun zaman karpuz olgunlaşıyor.
0: Yani
1: çiğ olduğun zaman...
0: Şurası değil değil mi o? Şurası değil.
1: Yok yok, şu meme, şu kulak meme, az önce kopardım. Şu kulak memesidir. Şu kuruduğun zaman karpuz olgunlaşıyor. Çiğ olduğun zaman ham oluyor.
2: 85-90 günde ortalama oluşuyor. Sıcaklığa göre bazen aşağı, bazen yukarıya doğru gidiyor. Çeşidine göre de değişiyor. Ama bu genelde karpuzda 85-90 günde hasat ediliyor.
0: Efendim, karpuz işi uzmanlık istiyor. İşte gördüğünüz gibi buradaki kırımı uzmanlar yapıyor. Yine kamyondaki serimi de uzmanlar tarafından karpuz yükleniyor. Aman aman bu bardalar
3: yaylası. Özellikle şeker hastaları ve insülin direnci olanların çok tüketmemesi lazım. İçerdiği A ve C vitamini zenginliği açısından son derece önemli ve %95'i de su olduğu için çok fazla kalori almamış oluyoruz.
0: Karpuz alacakların dikkatini.
1: Tabii tabii.
0: Burası altı. Evet. Kuruduğu zaman karpuz
1: olgunlaşıyor. Bir de hafiften açık olacak üst tarafı.
0: Evet.
1: Yani karpuz tam çiğ olmayacak, yeşil olmayacak.

0: küçük meyveli çiçekler oluştuğu zaman bal arısı koyarız. Bal arısı doğal olarak kendi dölleme yapar. Doğal gübreleme şeklinde yetiştiriyoruz.
1: Bazı hastalıklara karşı da koruyucu faydası olabiliyor. Yani bazı hastalıklara riskini azaltabiliyor. Özellikle Alzheimer hastalığından korunmada faydalı olabilir. Demansta, ülseratif kolit dediğimiz kalın bağırsak iltihaplarında koruyucu etkisi var. Bunun dışında kalp hastalıklarında, tansiyon gibi hastalıklarda yine faydası var. Sürekli tüketilmesi zararlı değil, ancak az miktarda ve dozunda tüketilmesi lazım.
2: Yaklaşık serikte 20 bin dönüm karpuz ekiliyor. Hemen üstüne tül çekiyoruz üşümesin diye. Ondan sonra buna arı koyuyoruz. Yani 90 günde neredeyse 45 gün gübreleme yapıyoruz.
3: Antalya'nın toplam erkenci karpuz üretiminin %50'si serik bölgesinden karşılanıyor. Yaklaşık olarak yıllık 100 bin tona yakın erkenci karpuz üretimi var.
2: Sezonda 150-200 ton karpuzumuzu alıyor, işliyor.
4: Kontrollü tarım uygulaması var burada. Rahatlıkla yiyebilirler Antalya karpuzunu. Yardan evvel ölürsem,
5: baygın hamidem, nasıl yatam yerde. Diyarbakır denince herkesin aklına ilk gelenlerden biri de Diyarbakır karpuzu. Diyarbakır karpuzu oldukça meşhur. Tadıyla dünyaya nam salmış. Şu anda büyük bir karpuz tarlasının içerisindeyiz. İçi kıpkırmızı, dışı işte yeşil olan Diyarbakır karpuzu Türkiye'nin birçok yerine gönderiliyor.
6: Diyarbakır karpuzunu böyle kestiğiniz zaman kendisi ses yapar, böyle çatlar. Şimdi görüyorsunuz.
7: Evet, sesi de biz duyduk. Evet, Diyarbakır'ın
6: şimdi
7: meşhur...
6: Bir de Diyarbakır karpuzu diğer karpuzlardan oranan çok sulu olur. Bak böyle aromasını görüyorsunuz. Ben yar için ağlarım, ben yar için ağlarım. Karpuzu yani fide olarak getiriyoruz, dikiyoruz. Sulamasını biz modern bir örtü altı karpuz üretiyoruz. Yar için ağlarım, götürün o
8: yara beni, götürün o. Adana karpuzu olmadan kalite olmaz zaten. Dünyanın bir markasıdır Adana'nın, değeridir. Karpuz derince de akla Adana gelir.
1: Tabii karpuzun buzdolabına konulmadan önce iyice temizlenmesi lazım. İyi bir yerden alınması lazım. Sabunlu suyla yıkadıktan sonra kesilip streçle kapatılıp buzdolabına konulması gerekiyor. Bir hafta içinde yaklaşık bitirilmesi gerekiyor. Zaman zaman çıkarıp kesip tekrar streçle kapatıldığında bir zararı olmamaktadır.
8: Bu seneki karpuz diğer senelere göre daha lezzetli bir karpuz. Şeker yeme ihtiyacınız kalmadı. Tok ses çıktığında bu karpuz kendi şeyini bulmuştur, özelliğini. Bu artık yenilebilir.
9: Karpuz üretimi Torbalı ve Ödemiş'le birlikte toplam 5 ilçede yapılıyor ve yılda yaklaşık 200 bin ton karpuz üretiliyor. Üretilen karpuzlar ise iç piyasanın yanında aynı zamanda ihraç da ediliyor.
10: Sabah biz 5'te başlıyoruz. Akşam 5-6'ya kadar 10 kişilik ekiplerle çalışıyoruz biz. Günlük siparişe bağlı çalışıp 100 tonla 250 ton arası karpuz sarıyoruz.
11: Çok kaliteli bir lezzeti var. Özellikleri çok var. Yani cilt olarak, desen olarak albenisi var bir kere yani karpuzun. Gelen alıcı yapışıyor yani, alıyor yani. Başka yere gitmez. Dönüp dolaşı gelir bu karpuzu alır.
12: Örtü altı dediğimiz naylon bu karpuzu hem erken getirir, hem bir ayrıca bir aroma, renk, tat verdirir. Erken gelir, kalite yaptırır bu. Biz ondan dolayı örtü altı yaparız burayı. Torbalı'da, Özbey'de.
9: İzmir Torbalı'da yılda yaklaşık 16 bin ton karpuz üretiliyor. Karpuzun azatı Haziran ayı ortalarında başladı. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek.
11: Bir önce kamyonları burada yükleniyor. Alan tüccarlar talabına göre artık nereye gönderiyorsa ondan sonra sevkiyatını yapıyor, gönderiyor. Dış ülkelere gönderiyor, üç ülkelere gönderiyor. Marketlere, büyük marketlere, ağırlık olarak büyük marketlere gidiyor.

0: Yazın en tatlı bereketi tarlada yaşanıyor. Meşhur Diyarbakır karpuzunda hasat hala devam ediyor. Peki Diyarbakır karpuzunun özelliği nedir? Kente yaşayan insanlar karpuzu nasıl tüketiyor? Sabah mı, öğle mi, akşam mı, gece mi? Ekmekle mi, peynirle mi yiyor? Gelin hep birlikte öğrenmeye çalışalım.
1: Yok abi, peynirle yanında yiyor, bir de ekmek yanında yiyor. Karpuz son numara abi, sen gördün zaten.
2: Diyarbakır karpuzunun özelliği çok aromalı olmasıdır. Gittiği yerde ağız lezzeti vermesidir. Şekeri olanlar yemez.
0: İyi bir karpuz nasıl anlaşılır?
2: İyi bir karpuz ses gelecek, rengi dönük olacak, yani rengi açık olacak.
0: Bazı lekeler var.
2: O lekeler karpuzun çok aromalı olduğuna işarettir. İyi bir karpuzun sesi böyle çıkacak. Çok çıkacak. Bu karpuzun adı Otobüs'tür. Otobüs markası dediğimiz bir karpuzdur. Ana yurdu Antalya'dır bu karpuzun. Oradan da ihracat bakımından çok yetkin bir karpuzdur. İhracata gider devamlı bu karpuz. Yurt dışına gider, Avrupa'ya gider. Bu tip karpuz dediğimiz karpuz. Ama işte Diyarbakır'da bu sene tanıtım amaçlı ekildi. Bu deneme amaçlı ekildi. Bayağı da bir güzel bir görünüm, güzel bir aroması var. Bir keselim bakalım, değil mi?
1: Keselim.
2: Maşallah.
1: Ciğer gibi.
2: Diyarbakır karpuzunun özelliği aromasıdır. Anlatabildim mi? İçilerimiz saat 4'te kalkar, sabahın 4'ünde kırar, sofralara güzel ve lezzetli bir karpuz göndermeye çalışıyoruz. Saat 4'te işbaşı yapılır. Arabasıydı, kamyonuydu, işçisiydi. Saat 10-11 dedi mi, havaların çok sıcak olmasından dolayı 11-12'de tarlada işimiz biter.
0: Şimdi de şehir merkezindeyiz. Menzer Tekçi'nin yanına geldik. Kendisi de Diyarbakır'da yaklaşık 50 yıldır yaşıyor. Kolay gelsin.
3: Allah razı olsun. Hoş geldiniz hepiniz.
0: Hoş bulduk. Afiyet olsun.
3: Allah razı olsun. İşte bizim Diyarbakır'ın iki güzel yemeğimiz var. Mesela biri karpuz, biri de ciğer. Ama yazın yani biz karpuzu hayata vazgeçmeyiz. Hem sabah hem öğlen hem akşam. Hem bağırsağı hem mideyi temizliyor. Hem her şey için. Prostat için, idrar için mükemmel bir ilacıdır. Gerçekten mükemmel bir ilacımız var.
0: Evet, yani peynirle mi sürekli tüketiyorsunuz?
3: Tabii.
4: Karadeniz bölgesinde hem iç pazara hem de Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilen karpuzun hasatı başladı. Çiftçiler aileyle birlikte geldikleri bahçelerde karpuzları kesmeye başladı.
5: Dört çeşit karpuzumuz var burada. Karayın, Starbuz, Mara ve bir de Jüpiter diye karpuzumuz var.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bakan Bolat, dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde sıcak savaşların, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda, Türkiye 23 yıldır istikrarlı büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Artvin Valiliği toplantı salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, bakanlığın iç ve dış ticaretin yanı sıra ihracat, ithalat, gümrükler, mal ve hizmetler alanlarında düzenleyici, icracı ve denetleyici bir kuruluş olduğunu söyledi. Bolat, Artvin'e 23 yılda 50 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildiğini ve önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
7: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama

0: A Haber Radyo.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Kadınlar daha çok yaşıyorlar. Tüm şeyleri, dertleri adamların üstüne atıyorlar.
6: Hayır, bence kadınların ömrü daha kısa oluyor. Çünkü erkekler kadınları çok sinirlendirdikleri için sinirden kadınları öldürüyorlar diye düşünüyorum.
7: Türkiye İstatistik Kurumu 2023-2025 dönemine ilişkin yaşam süreleri verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de yaşam süresi önceki 3 yıla göre artarak 78.5 yıla yükseldi.
8: Yani erkekler biraz daha rahat oldukları için kadınlara göre. Ya ben daha uzun olmasını beklerdim aslında erkeklerin yaşam süresinin.
9: Türkiye İstatistik Kurumu yeni bir araştırmaya imza attı. Yapılan araştırma kapsamında kadın ve erkeklerin yaşam sürelerine bakıldı ve kadınların yaşam süresinin erkeklere nazaran 5 yıl daha fazla olduğu görüldü. Peki bu yaşamın sırrı ne?
10: Kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
11: Bence kadınlar daha uzun yaşıyordur ya.
9: Peki sebebi ne olabilir sizce?
11: Onlar her şeyi çok düşünmüyordur ya, böyle şey kolay unutmuyorlar ama istedikleri zaman hatırlıyorlar onu. Yani
12: fazla erkekler gibi çalışmadıkları için, evde oturdukları için fazla yaşayabilirler. Artı erkeklerin kafası durduğu ettikleri için erkekler daha çabuk ölüyor, öyle diyeyim.
9: Erkeklerin ömrünü ne uzatır?
13: Tabii ki de karısının sözünü dinlemeleri uzatır.
14: Belki stresi daha az muhatap oldukları veyahut da kadınların daha dayanıklı oldukları acıya vesaire. Çünkü sonuçta onlara anne oluyor.
8: Zihni yormak, yani zihnini daha çok yorarsan yaşam süren de ona göre daha azalıyor. Yani daha stresli ve kaygılı bir yaşam geçiriyor olabilirsin.
15: Erkekler daha fazla risk alıyor. Yani bir işi daha atılgan erkekler. O yüzden kadınlar genelde evde oturuyor.
7: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre erkeklerde doğuştan beklenen yaşam süresi 75.9, kadınlarda ise 81.1. Kadınlarla erkeklerin arasındaki yaşam süre farkı yaklaşık 5 yıl.
6: Hem manevi hem psikolojik olarak da kadınlar daha özgüvenli oldukları için, bir de daha bilgili oldukları için, hani bundan sebep, evet, doğru diyorlar.
16: Biz onlara iyi baktığımız için olabilir ya.
13: Kadınlar aynı zamanda doğum yaptıkça da yenileniyor yani bir şekilde. Öyle olduğunda yani aslında ikimize birbirimize muhtacız.
10: Ama biz kadınlar olarak daha çok yaşamaya hevesliyiz diyelim.
9: Yaşam süresini etkileyen faktörlerden biri de eğitim durumu. Eğitim durumunuz nasılsa yaşam süreniz de ona göre uzayıp kısalabiliyor.
16: Bilgi insanın ömrünü uzatır.
11: Eğitimli bir insan tabii ki sağlığına daha dikkat ediyor. Öyle düşünüyorum.
12: Yediklerine dikkat etmesi, içtiklerine dikkat etmesi, yaptıkları aşamalardan dolayı onlardan biraz daha fazla uzun olabilir.
8: Daha çok nasıl yaşayabileceğini biliyor olabilir, yani daha çok sağlıklı besleniyor olabilir.
14: Daha eğitim seviyesi yükseldikçe daha farklı ve detaylı düşünme alışkanlığı edinir. Dolayısıyla insanlar biraz daha kendine dikkat eder diye düşünüyorum.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Bilim insanları.

0: İlginç bir bulguya imza attı. Evden çalışan kadınların daha fazla çocuk sahibi olduğu belirlendi. Pandemi dönemiyle birlikte hayatımıza giren evden çalışma uygulamasının doğum oranları üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı. İlginç araştırma Münih merkezli IFO Ekonomi Araştırma Enstitüsü tarafından yapıldı. 38 ülkede yapılan çalışmalarda 28-45 yaş arası çalışanlar incelendi. Sonuçsa şaşırtıcıydı. Araştırmaya göre haftada en az bir gün evden çalışan çiftlerin ofise giden çiftlere kıyasla ortalama %14 daha fazla çocuk sahibi olduğu belirlendi. Uzmanlar evden çalışmanın iş ve aile hayatını dengelemeyi kolaylaştırdığını söylüyor. Bu durumunda çocuk sahibi olmayı teşvik ettiği belirtiliyor.
1: İyi pazarlar. Ajans hafta sonunda sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timin firari son üyesi Burkay Karatepe dün yakalanmıştı. FETÖ'cü teröristin yeni görüntülerine A Haber ulaştı. Ayrıntıları Mustafa Kadir Mercan anlatıyor.
2: Merve Tepe, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi o hain terörist dün itibariyle yakalandı. Bulunduğumuz dakika itibariyle de kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemlerinin başladığını söyleyelim. Tam 10 sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunmak için 37 kişilik timin tek yakalanamayan üyesiydi. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı vardı ve dün itibariyle yakalanarak gözaltına alındı. Peki nasıl yakalandı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Özellikle MIT'in yüz tanıma sistemi ile Afyonkarahisar'da bulunan o yüz tanıma kamerasıyla alakalı olarak 14 Mart'ta kaydettiği bir görüntü var. Ve bu kaydedilen görüntü teröriste %100 değil de %77'lik bir eşleşme söz konusu. Bu kapsamda da bu dakikadan sonra hem teknik hem de fiziki takibi yapılmaya başladı MIT tarafından. Öte yandan yine aynı bölgede bulunan Afyonkarahisar'da bulunan bir yapı denetim firmasının düzenlemiş olduğu bir etkinliğe katılmıştı. Burada da yine bu kişinin fotoğrafları çekilmişti ve bu fotoğraflar da yine hem CİMER şikayetlerinden hem de normal karakola yapılan şikayetler üzerine incelemeye alınmıştı. Bu kapsamda da bu kişinin belirli bir şekilde oturduğu tespit edilmiş ve artık alan daraltması yapılmıştı. Tüm bunlar olduktan sonra da artık teknik ve fiziki takip sonucunu vermiş ve dün itibariyle sabah saatlerinde başarılı bir operasyonla gözaltına alındı. Şunları da söylemekte fayda var. İki farklı hücre evini kullandığını söylemek mümkün. Yakalanmamak adına iki farklı hücre evi kullanıyor ve toplumda dikkat çekmemek adına bir gün kağıt toplayıcılığı yapıyor. Bir başka gün farklı bir meslek yapıyor. Bir gün mermer işçiliği yapıyor. Bunun da altını çizelim. Fakat mütevazi bir yaşam sürmesi gerektiğini söylemek mümkün. Çünkü çok fazla dikkat çekmemesi gerekiyor. Fakat evinde yapılan aramalarda nereden bakarsanız bakın toplam 98 atı altını, 33.700 Amerikan doları, 2.500 küsür euro ve Türk lirası ele geçirildi. Yani aslında o mütevazi yaşamın altında ileriye dönük yapılan planlarda yine bir para birikiminin de söz konusu olduğunu söyleyelim. Evin ilk yapılan aramalarda tuşlu telefon kullandığı tespit edilmişti. Fakat fotoğraflarda da göreceğimiz üzere kameralı bir telefon da kullandığını söylemek mümkün. Keza bu kapsamda bir tuşlu telefon, bir de yine kameralı telefonun da yapılan aramalar neticesinde iki telefona birden de el koyulduğunu söylemek mümkün. Öte yandan şunu da araştırıyor şu anda ekipler. Biliyorsunuz yine A Haber farkıyla o fotoğrafları ekranlara getirmiştik. Özellikle o yapı denetim firmasındaki toplantıya katılma sebebi neydi? Birileri tarafından mı çağrılmıştı? Planlı bir toplantı mıydı? Polis ekipleri şu anda bunun üzerinde duruyor. Çünkü hal ve hareketlerine bakacak olursak ve giyim tarzına bakacak olursak ve çevredeki vatandaşların giyim tarzına bakacak olursak o kıyafetlerle oraya girmesi pek mümkün değil. Fakat o kıyafetlerle oraya neden girdi, niçin girdiğine dair soruları şu anda ekipler araştırıyor diyelim. Gözaltına alınan terörist Burkay Karatepe'nin de bulunduğumuz dakika itibariyle kolluk kuvvetlerindeki ifade işlemlerinin başlaması bekleniyor. Yaklaşık 4 günlük bir süre var. Örgüt suçundan dolayı 4 günlük bir süre boyunca kolluk kuvvetlerinde ifade verme işlemi devam edecek diyelim. Gelişmeler oldukça, ifadelerden bizlere yansıyanlar oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Tepe.
1: Çok teşekkürler Mustafa Kadir Mercan anlattı ayrıntıları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısındaydı. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut projesi için kura çekimlerinin Eylül ayında başlayacağını açıkladı Cumhurbaşkanı. Hedefinde muhalefet de vardı. Çatışma ve polemik üretiyorlar. Gündemlerinde Türkiye yok dedi.
3: AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var diyoruz.
4: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı. İstanbul'da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konut projesinin kurallarının Eylül ayında çekileceğini açıkladı.
3: Dar gelirli insanlarımıza yönelik sosyal konutlarımızda da İstanbul'un yapı stokunu yeniliyoruz. Kuralarını çekip yapımına başladığımız ev sahibi Türkiye projemizle 100 bin sosyal konutu şehrimize kazandırıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını Bismillah diyerek İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz. Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Bulunduğu bölgedeki piyasa raiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak.
4: Erdoğan, hazine destekli esnaf kredi limitinin 1,5 milyon liraya yükseltileceğini duyurdu.
3: Esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli işletme kredilerinin limitini 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya çıkarıyoruz. İş yeri, taşıt ve makina tesisat alımına yönelik yatırım kredilerinin limitlerini de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltiyoruz.
4: Erdoğan muhalefete yüklenerek biz plan proje üretirken onlar sadece çatışma, hakaret ve polemik üretiyor dedi.
3: Biz plan üretirken, proje üretirken, milletimizin derdine çare üretirken onlar sadece ve sadece gerilim, çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne şehircilikte, ne dış politikada, ne de iç siyasette. Bize ve millete faydası olacak, bizim ufkumuzu açacak hiçbir önerileri yok.
4: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde önemli mesajlar verdi.
3: Biliyorsunuz, Cumhur İttifakı olarak ülkemizin terör meselesini çözmek için çok önemli bir süreç başlattık. Ümit var tutumumuzu kurarken elbette riskleri de göz ardı etmiyoruz. Süreci istismar etmek isteyenler olacağını, iftira ile, karalama ile, çarpıtma ile bu süreci engellemeye çalışanlar olacağını çok iyi biliyoruz. Aklı selimle, sağduyuyla, sabırla hareket edecek tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.
1: Dün gece Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a vuracağı iddiası sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile bir görüşme gerçekleştirdi. O telefon görüşmesine dair sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı Hakan Fidan. İki bakan Amerika ile İran arasındaki müzakere sürecinde gelinen son durumu ele aldı. Dışişleri Bakanı görüşmede Türkiye'nin bölgedeki çatışmalara sona ermesi ve kalıcı barışın tesisi için çaba göstermeye devam ettiğini vurguladı. Gelelim siyasete. Yeni partinin örgütlenme süreci seçimden önce bitmesi gerekiyor. İlk etapta 60 ilde örgütlenme hayata geçecek. Çalışmalar başladı. Genel Başkan Özgür Özel kurultayın Ekim ayında yapacağı

0: bulması için kurmaylarına talimat verdi.
1: Yürüyelim arkadaşlar.
2: Yeni parti örgütlenme çalışmalarına başlıyor. Hedef önümüzdeki hafta 60 ilde örgütlenmek.
3: Baba ocağında rüşvet olur mu?
2: Yeni parti örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, partinin il ve ilçe örgütlerinin kısa süre içinde tamamlanacağını dile getirdi. Partinin ilk etapta 60 kentte il ve ilçe örgütlerini kuracağı bildirildi.
1: Yeni partimizi milletvekillerimizle İlk adımını atarak kuruyoruz.
2: 9 Ağustos'a kadar 60 kentteki örgütlenme sürecini tamamlamayı hedeflediklerini belirten Ensar Aytekin, kalan 21 kentteki örgütlenme sürecinin de kısa süre içinde tamamlanacağını belirtti. Doğu illerindeki örgütlenme faaliyetleri için parti bünyesinde özel bir heyet kurulacağını anlattı.
1: Eğer yolsuzluk yapmak istiyorsan, malı götürmek istiyorsan derhal ama derhal partinin dışına çıkacaksın.
2: Yeni partinin kurultay sürecinin de örgütlenme faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından geciktirilmeden başlatılacağı aktarıldı. Aytekin, 81 ilde il ve ilçe örgütlerinin kurulmasının ardından kurultay takviminin ilan edileceği bilgisini paylaştı. Yeni partinin ilk kurultayının Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.
0: Şimdi dünyadan öne çıkan başlıklara bakacağız. Önce Çin'e gideceğiz. Çin ülkedeki nükleer enerji santrallerini artırma kararı aldı. Pekin yönetimi 8 nükleer santrale daha onay verdi. Bu ne anlama geliyor? Mehmet Seyrek Pekin'den son bilgileri paylaşacak.
4: Merve Tepe, bu projenin maliyeti 25,2 milyar dolar olarak açıklandı. Projelerde Çin'in kendi geliştirdiği ve tamamen bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu 3. nesil teknolojiler kullanılacak. Özellikle önceki modele göre daha güvenli ve kısa sürede inşa edilebilir bir teknolojiden bahsediliyor ki bu reaktör modelleri ilk kez sahaya sürülecek. Çin'in devlete ait 3 büyük merkezli enerji şirketi bu projeleri üstlenecek ve her bir reaktörün 1217 megawatt kapasiteye sahip olması ve tamamlandığında yaklaşık 1 milyon Çinli hanenin elektrik ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Devlet konseyi projelerin aktif, güvenli ve düzenli gelişim ilkesiyle dünyadaki en yüksek güvenlik standartlarına uygun inşa edilmesi ve denetlenmesi talimatını verdi. Çin rüzgar ve güneş enerjisinde dünya lideri olsa da yenilenebilir enerjinin dalgalı üretim süreçleri nedeniyle şebekeyi 7/24 ayakta tutacak sabit bir baz istasyonu, bir enerjiye de ihtiyaç duyuluyor. Nükleer güç emisyonsuz sabit elektrik sağlamak için de bu aşamada çok kritik görülüyor. Çin yönetimi 2030 yılında karbon emisyonlarında zirveye ulaşmayı ve 2060 yılında karbon nötr olmayı hedefliyor. Bu onayın enerji dönüşümünü desteklemek için atıldığı belirtiliyor. Çin özellikle 2022 yılından bu yana nükleer enerji inşasına büyük hız verdi ve 2022'den bugüne kadar arka arkaya toplam 49 nükleer reaktörün inşası onaylandı ve bu hedeflere baktığımızda 15. 5 yıllık planında en önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Ülkenin nükleer kurulu gücünün 2030 yılına kadar yaklaşık 110 gigawata ulaşması da hedefleniyor. Çin'in bu süreçte dünyanın en büyük nükleer güç işletmecisi konumuna ulaşacağı da belirtiliyor ve bu hedefler doğrultusunda Çin sonsuz enerjiye de ulaşacak gibi görünüyor. Gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım Merve Tepe.
0: Çok teşekkürler Mehmet Seyrek paylaştı son bilgileri. İtalya'nın Napoli şehrinde deprem paniği yaşandı. 4,7 büyüklüğündeki deprem beklenmedik bir yıkıma yol açtı.
5: Depremin büyüklüğü 4,7, şiddeti ise çok daha fazlaydı. Afetin merkez üssü Napoli'nin batısındaki Campi Filigrei bölgesi. Mamma mia. Mamma mia.
6: Çok korktuk çünkü sarsıntı çok kuvvetliydi. En çok da çocuklar korktu. Deprem durunca hemen kendimizi dışarı attık.
5: Dağılan evlerinden kaçıp sokağa çıkanlar karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Sarsıntı Napoli'de son 40 yıl içinde meydana gelen en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçti. 21 kişi yaralandı.
7: Yamacın çökmeye devam etme riski var. Çok tehlikeli.
5: Napoli ve çevresinde pek çok tarihi yapı ve bina ağır hasar aldı. Bazı araçlar molozların altında kaldı. Elektrik kesintisi nedeniyle de çok sayıda mahalle karanlığa gömüldü.
0: Mersin'den bir kaza görüntüsü. 3 kişinin bulunduğu motosikletle çarpışan sürücü kazanın ardından kaputa düşen çocuğu indirdi. Yerdeki 2 kişi de ezdi. Sonrasında olay yerinden kaçtı.
8: Önce çarptı, ardından ezip kaçtı. Kan donduran görüntüler Mersin'den. Toroslar ilçesinde bir otomobil dönüş yaparken üzerinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan motosiklettekilerden çocuk otomobilin kaputuna, diğer 2 kişi de asfalta düştü. Büyük bir soğukkanlılıkla otomobilden inen sürücü kaputun üstündeki çocuğu yere attı. Tekrar direksiyonunun başına oturan sürücüyü kazayı gören bir kişi durdurmaya çalıştı. Vicdansız sürücü ise önce geri manevra yaptı, ardından gaza basarak yerde hareketsiz yatan 2 yaralının üzerinden hızla geçerek kaçtı. Çevredekiler yardıma koştu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavilerinden sonra da taburcu edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen polis yaralıları ölüme terk edip kaçan sürücünün peşine düştü.
0: Şanlıurfa'da çok sayıda suç kaydı olan bir kişinin kendisine ölü süsü vererek izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri ailesini arayarak yurt dışına kaçtığını söyleyen kişiyi her yerde arıyor.
8: Yaptığı ölü planı kendisini ele vererek bozdu. Güvenlik güçleri şimdi her yerde onun peşinde. Abdülkadir Taşlan'ın kullandığı otomobil Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Selgelen Deresi'ne uçtu. Derede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Uzun süren aramaların sonunda sürücünün izine ulaşılamadı. Gerçekse bambaşkaydı. Çünkü hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Taşlan'ın kendisine ölü süsü vererek izini kaybettirmeye çalıştığı ve böyle bir plan hazırladığı ortaya çıktı. Taşlan'ın planı ise ailesinin aramasıyla bozuldu. Abdülkadir Taşlan'ın ailesini arayarak yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Dereden çıkarılan otomobilin de çalıntı olduğu belirlenirken güvenlik güçleri şimdi ölü planı bozulan Taşlan'ı arıyor.
0: Mersin'de 11 yaşındaki küçük çocuk arkadaşlarıyla markette alışveriş yaptığı sırada içeri giren birinin saldırısına uğradı. Öldürüsüye darp edilen çocuğun dişleri kırıldı, omuriliğinde çatlak oluştu.
9: Geldi, beni yakaladı, gerisini hatırlamıyorum.
5: Markette yakaladığı küçük çocuğa acımasızca vurdu, yerden yere savurdu.
9: Fırsat bilip bizi orada tek başımıza yakaladığımız için darp etti.
5: Markette dehşet anlarının yaşandığı yer Mersin'di. 11 yaşındaki küçük çocuk arkadaşlarıyla alışveriş sonrası tam kasaya yönelmişti ki içeri gözü dönmüş o saldırgan girdi.
9: Arkadaşlarım dedi deli adam geliyor diye. Oradaki ablalar dedi kaçın dedi. Onlar kaçtı, ben kaçamadım, köşede kaldım.
5: Küçük çocuğa öldüresiye vuran saldırgan bununla da yetinmedi, defalarca yere savurdu. Ardından da hiçbir şey olmamış gibi marketten çıktı. Kanlar içinde kalan çocuk hastaneye kaldırıldı.
10: Omurilinde çatlak var.

0: dere arası neden buruşmuş? Evi dışı kırılmış. Yanakları patlamış içeride.
1: Kaçan saldırgan çok geçmeden yakalandığı ifadesinde sadece bir iki tokat attım dedi. Adliyeye sevk edilen zanlı kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı.
2: Ankara Etimesgut'a bağlı Oğuzlar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda ciddi hasar meydana geldi. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.
3: Adeta bir savaş alanını anımsatan bu görüntüler Ankara'nın Etimesgut ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nden. Seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda ciddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler kaza alanında güvenlik önlemleri alarak yaralılara müdahale etti. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
2: Alevler bu kez İstanbul Avcılar'daki bir binanın çatı katından yükseldi. O dairede tam 25 kedi vardı. Yangının ortasında kaldılar ve ne yazık ki birçoğu kurtarılamadı.
1: Alevler yükseldi, kediler içeride mahsur kaldı. 25 kediden onu alevlerin arasında can verdi. Korkunç yangının çatıyı sardığı anlar İstanbul Avcılar'da kayda geçti.
4: Apartman kapısını açtım, alevler önümdeydi. Son dakika çıktım.
1: Apartman sakinleri zor da olsa kendilerini dışarı attı. İçeride mahsur kalan kedileri kurtarmak için itfaiye ekipleri zamanla yarıştı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama var. Adalet Bakanı orman yangınlarına ilişkin faili meçhul bu suçlamaların ve olayların arkasındaki isimlerin bulunmasına dair önemli bir çalışma yaptıklarını söyledi. Faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik hassasiyetimiz sadece vatandaşlarımızın canına, malına ve huzuruna karşı işlenen suçlarla sınırlı değil. Aynı hassasiyeti ormanlarımız, doğal varlıklarımız ve yeşil vatanımız için de taşıyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet, İçişleri, Tarım ve Orman Bakanlıklarımızın güçlü işbirliği ve koordinasyonuyla yürüttüğümüz adli takip çalışmalarını orman yangınlarına karşı daha sistematik ve etkin biçimde sürdürüyoruz. Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımız orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ediyor. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ilgili kamu kurumlarıyla eşgüdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor açıklamasını yaptı. Bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ile İlimizde yaşanan 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarında adli işlemler hala devam etmektedir açıklamasını yaptı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Her olay, olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve teknik veriler üzerinden ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Yangınların kusur ve sorumluluk zincirinin tamamı araştırılmaktadır. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir. Açıklamasını yaptı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Ormanlarımızı kasten yakanlar da tedbirsizlik veya ihmalleriyle yangınlara sebebiyet verenler de bilmelilerdir ki yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Deliller eksiksiz şekilde toplanacak, sorumlular adalet önüne çıkarılacak ve kanunlarımızın öngördüğü tedbir ve yaptırımlar en ağır şekilde uygulanacaktır açıklamasını yaptı. Yeşil vatanımızın, milletimizin ortak emaneti ve gelecek nesillerimizin hakkıdır. Önümüzdeki süreçte de başsavcılıklarımızla ilgili kolluk birimlerimizde

0: Zincirde makasın daha da açıldığını bir kez daha gösteriyor. Listenin zirvesinde %461.2'lik fiyat farkıyla havuç var. Üretici ile market arasındaki bu devasa fiyat farkında en önemli etken bakın ne?
1: Yerinden pazara gelene kadar 4-5 el değiştiriyor. Artı nakliyeler sana bana yansıyor.
2: Malı aldığımız komisyoncular var ya, işin içinde onlar olduğu sürece bu millet ucuz mal yiyemez.
3: Sebze, meyve ve bakliyat. Tarladan tezgaha giderken fiyatı katlandıkça katlanıyor, kazanansa sadece fırsatçı aracılar. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin güncel verilerine göre üretici ile market arasındaki fiyat makası giderek açıldı.
4: Temmuz ayının zam şampiyonu %461,2 oranıyla havuç oldu. Üreticiden 11 liraya çıkan havucun fiyatı market raflarında 61 lira 73 kuruşa kadar çıkıyor.
5: Havuç kış mevsimi havuç olduğu için şu an yavaş yavaş mevsim bitiyor. Artık mecbur şu anda zam şampiyonu havuç olur. Talep çok oldu.
6: Kendi yaktı var, masrafı var, işçi parası var. Ondan sonra bunun kasa parası var.
4: Havucu %444,4 oranıyla elma takip ediyor. Üreticide 18 lira 75 kuruş olan elmanın fiyatı yolun sonunda 102 lira 7 kuruşa kadar yükseliyor.
7: İşçilik çok biniyor, masrafı çoktur. Nakliye paraları yüksek.
3: Bakliyatta da tablo aynı. 24 liralık yeşil mercimek markette 81 liraya, tarlada 17 lira olan kabaksa rafta 58 liraya satılıyor. Fiyat farkı neredeyse 3'e katlanmış durumda.
8: Sıcakların etkisinden dolayı mal az olduğu zaman illa talep oluyor. Ondan sonra fiyatlar yükseliyor yani. Bizden ucuz alıyorlar, bizden daha pahalıya satıyorlar yani.
3: Yani üreticiden market rafına uzanan yolculukta en büyük payı aracılar alıyor. Peki kim bu aracılar?
9: Nakliyecisi, tüccarı, toptancısı, ihracat hal komisyoncusu, dağıtıcısı, marketi, marketin toptan satın alma şirketi derken aracı sayısı artıyor.
10: Tezgahlardaki fiyatlara baktığımız zaman üreticinin mağdur olduğunu düşünüyoruz.
0: İstanbul'da bu hafta sonu hava sıcak ve güzel havayı da fırsat bilenler yine sahillere akın ettiler. Son durumu Hasan Zeytezim Üsküdar sahilinden paylaşacak.
11: Merve Tepe, hava sıcak ama öyle kavurucu bir sıcağın olmadığını öncelikle söyleyelim. Esintili bir rüzgar var. Şu anda bulunduğumuz lokasyonda hava sıcaklığı 29 ile 28 derece arasında değişiyor ve parçalı bulutlu bir havanın da hakim olduğunu söyleyelim. Tam bir gezilecek hava var şu anda İstanbul'da. Biz neredeyiz? Az önce ifade etmiştin. Kameraman arkadaşım Ahmet Işık'la birlikte Kız Kulesi'ndeyiz. Üsküdar sahildeyiz. Bir Ahmet Işık rica edeceğim. Etrafı göstermesini isteyeceğim. Çünkü oldukça güzel bir lokasyondan şu anda bu yayını gerçekleştiriyoruz. Bakın şu anda 7'den 70'e çoğu kişi, vakti olan herkes pazar günü İstanbul'un bu güzel ilçesinde ve bu güzel manzarasında değerlendirdiğini ifade edebilelim. Tabi yalnızca bu lokasyon değil, İstanbul'un hemen hemen sahil kesimindeki her yer şu anda bu tür manzaralara aşina olduğumuzu ifade edelim. Tabi şunu da belirtmek lazım, burası ayrı bir güzel, çünkü karşımızda hemen bir Kız Kulesi'nin olduğunu söyleyelim ve bu Kız Kulesi manzarasında çoğu kişi, bakın şu anda bu noktada kimi fotoğraf çekiniyor, kimi anılarını ölümsüzleştiriyor. Kimi ise bu noktada ailesiyle birlikte dışarı çıkmış ve bu güzel havanın tadını çıkarttıklarını ifade etmek lazım. Ve tabii ki Kız Kulesi'nde de şu anda yine aslında oldukça da bir yoğunluk olduğunu da bu noktadan görüyorum. Ki bakın yine burada da bir kişi Kız Kulesi'nin önüne geçmiş ve pozunu veriyor. Peki havalar böyle mi olacak? Havalar ilerleyen günlerde, dakikalarda daha da fazla ısınacağını ifade edelim. Önümüzdeki hafta içi itibariyle hava sıcaklıkları İstanbul'da daha da fazla olacak. Bu günlerin tadını çıkarmakta fayda var diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım Merve Tepe.
0: Çok teşekkürler Hasan Zeytezim paylaştı İstanbul Boğazı'ndan son durumu. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeşil altın olarak anılan coğrafi işaretli turşuluk salatalığın hasadı başladı ve arkadaşlarımız da hasadın yapıldığı tarlalardan birine gitti.

0: Bu tarla salatalığı güneşi alacak. Toprağı buranın olacak, suyu buranın olacak. İlla çubukta yetişecek bu.
1: Defne yaprağı da kullanabiliriz içine. Defne yaprağında bazı aroması, kokusu, güzelliği var.
2: Çubuk

0: Turşusu, defne yaprağı ve dereotu, özellikle çiçekli dereotu olmadan olmaz.
1: Olmadan olmaz.
2: Ankara'nın Çubuk ilçesinde yeşil altın olarak anılan coğrafi işaretli turşuluk salatalığın hasadına başlandı.
0: Çubuk turşusunun salatalığı tarladan hasat edildikten sonra işçilerin emeğiyle birlikte işte bu kovalara alınıyor ve fabrikalara gönderiliyor, sınıf sınıf ayrılıyor. En sondaysa işte o damak çatlatan lezzet ortaya çıkıyor.
3: Bak şurada topladığımız bu sıfır numara. Şurada bir tane kalmış, iki numara. Şunlar bir numara diye geçer. Biraz orta boy.
0: Hüseyin abi, ben bu salatalığın filesini aldım. Başka bir ilde, ilçede ektim. Yine aynı tadı alabilir miyim?
3: Mesela nerede?
0: Mesela Sivas'ta.
3: Sivas'ta hemen hemen bizim buranın havasına yakın yani. Olabilir. Ama tabii buranın, bizim buranın lezzetini vermez. Ben sana bir tane bir yedireyim. Bir lezzetine bir bak. Bak daha çiçeğe burnunda bak. Evet, bir tadına bak bakalım.
0: Şimdi nasıl? Kütür.
3: Lezzeti nasıl ama?
0: Çok güzel gerçekten. Evet. Tarladan toplanan salatalıklarla çubuk turşusu yapılıyor. Peki nasıl, bu hususta özellikle nelere dikkat ediliyor? Şimdi hepsini bir bir birlikte yapacağız.
3: Önce suyumuzu hazırladık bak. Sirkeli, tozlu su hazırladık.
0: Sirke ayrı değil. Suyla birlikte karıştırıp hazırladım.
3: Tabii karıştırıp da suyla su, tuz, sirke, sadece hepsi o kadar. Salatalıkları toplayıp geldik, güzelce ne yıkadık, iğneledik. Ondan sonra bidonumuzla buraya hazırladık. Beraber turşu kuracağız şimdi.
4: Sirke ne olur?
5: Limon ne olur?
0: İğneleme işlemini de böyle gelişi güzel birden fazla mı yapıyoruz?
3: İğneleme yok. Bir iki tane şöyle iğnelemeyi batırdığınız zaman şu çatal mı? Şu çatalla şöyle bir kere batırdığı zaman yeter.
0: Yeterli.
3: Bu bak şu gözler var ya, içine su alacak, kütür kütür olacak. Bunu yapmazsanız içine su almaz, bu boşalır. Boş boş diyorlar ya, hani fos fos diyorlar ya, işte o olur. Biz... Ama bunu yaptığın zaman hiçbir şey olmaz.
0: Şimdi bir zaman sonra turşuyu kurduktan sonra da aslında tam az önce senin bahsettiğin oluyor o salatalıklarda.
3: Evet, evet, zaten belirli bir zaman sonra, 20-25 gün veya bir ay sonra falan boşalma olur, içi boşalma. Ama benim yaptığım sistem olursa olmaz. Bir de bunun tek bir özelliği var, suyu.
0: Yine çubuk suyu.
3: Evet, çubuk suyu olacak.
1: Suyunda.
3: Sırrı suyunda yani.
4: Çirkinsiz bir halta benzemez.
1: Limon mu sirke mi? İşte sırrı bizde kalsın o.
0: Peki limon mu sirke mi, sana soralım Hüseyin abi.
3: Sirke mayalaştırır. Sirke turşu da olmazsa olmaz. Limon da olur yani. Sirkeyi sevmeyen limondan kurabilir ama %99 sirkeyle olur.
1: Şimdi mesela biz turşumuzu kurduğumuz zaman, turşu dönüştüğü zaman 5 dakika veya 10 dakika güneşte bıraktığımız zaman bembeyaz olur. Çünkü içinde katkı asla yok.
0: Salatalıklarımızı alacağız.
3: Önemli olan malzemeler zaten. Kaya tuzu var. Karabiber isteğe bağlı. İsterlerse acı biber de atabilirler içine. Olmazsa olmazlardan biri de bizim bu çiçekli dereotumuz.
0: Çiçekli mi olması
3: çiçekli,
0: gerekir?
3: Evet, bu çiçekli bak. Şu yeşili değil bak. Bak şu çiçek, şu sarı çiçek olacak.
1: Bu turşunun içine çok güzel, lezzetli bir koku, aroma veriyor çiçeği. Daha biz dereotunu ekeriz. Özellikle turşumuzun üzerine koymak için bunu özellikle bahçelerimize eker, çiçeklendiririz. Yeşil olarak asla toplamayız.
0: İğnelenen salatalıklar hazır. Malzemelerimizi de saydık. Şimdi çubuk turşusu kurmaya başlayacağız Hüseyin abimizle birlikte.
3: Beraber kuralım.
1: Buyurun.
3: Tabii. Sizin de eliniz değsin yani.
0: Benim de bir payım olsun.
3: Payım olsun tabii. Ondan sonra sarımsak at biraz.
0: Aralara sarımsak ekliyoruz.
3: Sarımsak at. Siz atın onu.
0: Yeterli olur mu?
3: Yeterli.
0: Bol sarımsaklı mı?
1: Bol sarımsaklı. İsteyen bol sarımsak atıyor.
0: Turşu sarımsaksız da olmaz.
3: Olmaz. Ben sevmiyorum mesela. Ben sarımsaksız turşu yiyorum.
0: Yine çubuk turşusu lezzeti alabiliyor musun?
3: Ya alamıyoruz ama işte kendini öyle idare ediyoruz yani.
0: Çubuk turşusu o zaman sarımsaksız olmaz.
1: Olmaz. Dereotsuz, sarımsaksız, defne yapraksız olmaz.
0: Yeterli sanırım
3: yeter.
0: Bu kadar.
3: Biraz da karabiber at. Bu çekilmemiş karabiber. Bu sadece lezzet, aroma vermesi için.
0: Tekrar salatalık. Kat kat yapıyoruz böyle. Karabiber, sarımsak.
1: Evet.
3: Mesela bir hafta 10 gün sonra domates çıkar, biber çıkar, lahana çıkar. Onları da böyle

0: Karışık yapabiliriz.
1: Mesela çiçeği burnunda salatalık aranız.
2: Evet, yine özellikle böyle kullanıyorsunuz. Çiçeği tabii, burnunda tabii. Sizin
1: çiçeği
2: tabirinizde.
1: Burnunda kullanıyoruz. Evet, çiçeği burnunda taze topraktan yetişip gelip burada kurulmasını göstermek için çiçeği burnunda diyoruz biz bunu, taze yani. Bunun biraz daha irileşmiş olanı da bir numara diye. Bunu sıfır numara diye hitap ediyoruz. Bir numaramız var. Ona da yani çatalı iki kere dürtmemiz lazım. O biraz büyük olduğu için, içinin boşalmaması için. Biz bu salatalıkları niteliklendiriyoruz, numaralandırıyoruz. Bir, iki diyerek de.
2: Biz şu an sıfır numarayla kurduk.
1: Sıfır numarayı kuruyoruz. Çiçeği burnunda olanı kuruyoruz.
2: O işten bana ait. Şöyle hepsini, evet. Hepsini dökeyim mi?
0: Hepsini dökme, bir daha kuracağız yani.
2: Çok olur sanırım öyle.
0: Evet.
2: O zaman şöyle yapalım.
0: En önemlisi şimdi bu aynen. İşte.
2: En üste mi koyuyoruz bunu? Şimdi aralarına karabiber, sarımsak evet. ilave ettik. En üstte de o çiçekli evet. dereotu.
0: Acı biber de isteyen olursa bak şu acı biber. Şunu şöyle arzu eden şöyle kırdığı zaman.
2: Bir de kırarak atacağız.
0: Tabii. Çekirdekleri. Çok hafif bir acılığı verir. İki tane kırdım ben. Çok acı isteyen çok istediği hafif. Şekilde atabilir yani. Bu mesela şimdi şu anda normal. Çocuk dahi yiyebilir yani. Evet, en önemlisi bu işte bak. Şu çiçekli. Bu olmazsa olmaz bak. En üst noktaya bu.
2: Defne yaprağımız.
0: Atalım evet. Ondan sonra şimdi karıştırdığımız suyu ilave edelim.
2: Bunun içinde sadece sirke ve su var.
0: Tuz, sirke, su.
2: Hepsini birleştirdik. Evet. Ve
1: özellikle kaya tuzu olacak. Ondan sonra suyumuz yani o bize kalsın. Suyun sırrını vermiyoruz.
2: Şimdi çubuk turşusunun da aslında sırrını gerçekten paylaşmıyorlar. Neden bu kadar lezzetli olduğunu.
1: Aslında onda bir şey yok yani. Suyun da lezzeti. Suyumuz da kuyu suyları olduğu için bizim için lezzetli oluyor kuyu suyu.
3: Sevgimiz var yani.
2: Ya tabii yapan kişi de önemli.
0: Allah tabii önemli olan o. Ben tutayım siz koyun.
2: Tabii şöyle bismillah diyeyim o zaman. Ben de...
0: Yalnız böyle gidişle mesleğimizi elimizden alacaksınız herhalde. Ha?
2: O kadar iyi miyim?
0: Evet.
2: Sadece sizi bekledim ama.
0: Yok
2: şimdi
0: yok.
2: Benim de bir elimin lezzeti değsin diyelim.
0: Evet.
2: Hazırladığımız çubuk turşumuz yaklaşık 45 gün karanlık ışık görmeyen bir ortamda muhafaza edilecek. Ve sonrasında da işte bu dillere destan lezzet ortaya çıkacak.

0: Çin'in renkli gelenekleri son yıllarda tartışmaların konusu oldu. Sosyal medyada gündem olan bir görüntüde gelinin kız kardeşinin kapıyı açmak için damattan 50 bin lira istemesi büyük yankı uyandırdı. Kimi bunu eğlenceli bir gelenek olarak görüyor ama kimi de bu geleneklerin artık amacından uzaklaştırıldığı görüşünü savunuyor. Peki tartışmaya neden olan o görüntülere sokağın bakışı nasıl? Bir bakalım.
1: Kapı açılmıyor, 50 bin lira vereceksin.
2: Çok abartılı. Hiç gerek yok yani.
3: Görün. Görmez olsaydım. Yani terbiyesizlik demek istiyorum ben ona. Başka bir şey değil.
4: 50 bin lira nedir?
5: Görgüsüzlük maalesef.
6: Yani bu 50 bin lira nerede çıktı ya? Ben olsaydım geri dönerdim ya. Kız almaz.
7: Sandık, makas ya da kapı parası. Hepsi de düğün süreçlerinin çıkmaz girdabı.
8: O yüksek meblağlar çok abartılıyor. Biraz daha görgüsüyle giriyor aynen.
4: 1 lira olur, 2 bin lira olur. Onu anlarım da 50 bin lira biraz fazla.
9: Umarım tekrar olmaz. Bunu örnek almazlar.
10: Son günlerde sosyal medyada bir hayli dikkat çeken bir video var. Gelin öncelikle o videoyu izleyelim.
11: Hasta oldu herkes hasta.
10: Eskiden damadın verdiği birkaç banknot parayla açılan gelin kapısı şimdilerde adeta bir açık artırmaya dönüşmüş durumda. Kapı açılmıyor, makas kesmiyor. Bunun içinse bedel tam 50 bin lira.
12: Sözümüz ona diyorum, başlık parası kalktı. Nasıl kalktı? Senin taleplerin başlık parasından daha fazla.
9: Gördüm, izledim. Çok yaşlı insanların dışarıda bekletildiği, böyle bir yağışa maruz kaldığı bir durumdu.
11: Islanıyorum, üstüme gidiyorum. Tamam, ıslanıyorum deli. Ya yazık. Gerçekten. Vallahi

0: yaşlılık burada ya.
1: Saygılı yaşlılar mı? Var, çocuklar var ya.
2: Bizim örfümüzde, adetimizde bu kadar üst düzey meblağlar falan yok. Sadece karşıdakinin gönlü kırılmasın diye verilen bir ufak bir paraydı yani eskiden. Şimdi ama her şey abartılıyor. Her şey de lükse kaçılıyor.
3: Çok fazla meblağlar yani. Karşı tarafı da düşünmek gerekiyor artık.
4: Konumuz biraz kültürleşmiş. Hani karşı tarafı yormadan, yani işi zorlaştırmadan yapılabilir. Yani güzel bir böyle bir espri olabilir yani, tamam mı?
5: Abartılı yani, öyle bir şeylere ben şey yapmıyorum yani, inanmıyorum yani zaten. O biraz işte bazı insanların konuşmasından dolayı oluyordur.
6: Eskiden gelenek olan bu karşılamalar şimdilerde zorunluluk haline geldi. Hatta meblağ bile belirlendi.
7: Yağmur hayatım, yağmur.
8: İslam fakir değil kendine yani.
9: İslam fakir değil, İslamlık.
7: Yağmur hayatım, tamam.
10: Yapılan bu davranışlar kimine göre görgüsüzlük, kimine göre de gelenek, görenek olarak adlandırılıyor. Ama zaman zaman insanların en mutlu gününü mutsuz hale getirebiliyor.
11: Orada kızlarının geleceğine de zarar vermiş oluyorlar. Yani ister istemez ilerleyen süreçte ailenin mutluluğunu etkileyecek davranışta bulunmuş oluyorlar.
0: Şeyle, örfle, adetle veyahut da gelenek, görenekle alakası kalmadı.
12: Ya yüksek mevla doğru değil tabii ki de. Ama yani örf adet olarak illa da yapıyorlar yani, kesmiyor. Fazla da istemek doğru değil tabii.
2: Adet değil. İnsanlar her şeyi abartıyorlar. Daha çok maddiyata bakmaya başladılar. Örf adet diye bir şey değil bence bu.
5: Tabii yani şimdi şöyle, hani abartılma olmadığı sürece yani yapılması tabii. Yani örf adetimiz olduğumuz için yani olması gerekiyor yani.
13: Gelenek gelmiş de. Ha, görgüsüzlük değil. Normali olunca bu gelenek, ama 1.000 lira olacağına 10 lira olur. Gelenekse öyle yapılır yani.
14: Gelenek dediğin, geçmişimizde gelen böyle bazı maniler okuyup o şekil istemeler oluyor. Ama bu kadarı da evet, fazlasıyla görgüsüzlük.
15: Bir yanda yüksek fiyatlar, bir yanda israf. Türkiye'de her sene ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu durum sadece ekonomik kayıplara değil, çevresel etkileriyle de dikkat çekiyor. Peki tablo ne söylüyor ve israfı azaltmak için neler yapılabilir? İzleyelim.
16: Türkiye'de her yıl ortalama 23 milyon ton gıda israf ediliyor.
17: Bir dilim ekmeğin üretilmesi için 40 litre su harcanır.
16: Verilere göre en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebzeler. Yani yaklaşık 9 milyon sebze meyve çöp oluyor. İkinci sırada %32 ile ekmek yer alıyor. Bu da her yıl yaklaşık 8 milyon ton ekmeğin israf edilmesi demek.
18: Çöplerde hep ekmek görüyoruz.
16: Süt ve süt ürünleri %14,3'lük oranla listenin devamında geliyor. Peki bu tablo neden ortaya çıkıyor?
19: İsraf bu memleketin en büyük şeyi. Bu israf olmasa biz bu kadar da rahat yaşayacağız.
17: İsraf ciddi bir şey. Sert sonuçları var. Meyve sebze ile ilgili israf çok ciddi boyutlarda. Meyve sebzeyi çok market, zincir marketlerde görüyoruz. Arka tarafta kasalarla domatesi çöpe atıyorlar.
20: Serpme kahvaltılarda yenmeyen yiyecekler, buzdolabında unutulan sebze, meyve ve bayatlayıp çöpe giden ekmekler. TÜİK verilerine göre Türkiye'de en çok israf edilen gıdalar sebze, meyve ve ekmek oldu. Peki bu israf nasıl önlenecek?
17: Kabukları kalın soyulmamalı mesela. İşte orada çok zayi oluyor. Dolap düzeni, dolabın doğru düzenlenmesi, buzdolaplarının ihtiyacımız kadar gıda almak, meyve sebze satın almak, bunun için bir listeyle marketlere gitmek ve her gıdanın çok ciddi su değerinin olduğunu bilmek. Yani çöpe atılan her gıda suyun çöpe atılması demek. Bir taraftan bunu yeteri kadar, yani tabağımıza yeteri kadar almak belki de. Açık büfe, restoranlar, lokantalar, açık büfe satış yapan yerler de büyük sıkıntı.
16: Gıda israfı yalnızca sofralarla sınırlı değil. Üretimden tüketime kadar kullanılan su, enerji ve tarım kaynakları da israf edilmiş oluyor.
20: Plansız alışveriş, yanlış saklama koşulları ve ihtiyaçtan fazlasını almak yalnızca aile bütçesini değil, doğal kaynakları da tüketiyor.
17: Gıdanın israf olması demek, ülke kaynaklarının çöpe atılması demek. Gıda israfı eşittir iklim değişikliği. Garip geliyor olabilir ama şöyle izah etmek lazım. Şimdi 1 kilo domatesi 1 yıl içinde israf ettiğinizi düşünün.

0: Yani toplamda her gün bir dilim israf ettiğinizi düşünün. Farz edelim ki yılda bir kilo domates israf ediliyor. Bir kilo domatesin üretilmesi için 280 litre su harcanır, biliyor musunuz, tarlada. Dolayısıyla sadece su değildir hikaye. Bir kilo domatesi çöpe attığınızı düşünün, çeşitli sebeplerle. Tarlada onun için gübre harcandı, tarım ilacı harcandı. İşçiler çalıştılar güneşin altında. Zaman harcandı her şeyden önemlisi. Ve her üretim demek, orada bir traktörün çalışması ve akaryakıt harcanması eşittir karbon gazı salınımı ve sera gazı emisyonu demek. Bunların hepsini bir torbaya koy, al sana iklim değişikliği.
1: Taziye alıyoruz, yiyoruz. Bayat balığı atıyorum, çok atıyoruz ekleri.
2: Allah Cenab-ı Hak onu sorusun sorusun sana. Ekmeğe atılmaz.
3: Şimdi Modern Şehirler programının yeni bölümü ekranda olacak. Saat başında yeni gelişmelerle devam edeceğiz.

0: Konya'ya geldiğinizde birçok yere gidiyorsunuz. Özellikle o yaz mevsiminde yaylalar, ama Konya'ya en yakın gördüğünüz gibi Canikdere Şelalesi'ne çıkan yürüyüş yolu burası. Tam 1800 metre. Şelaleye birazdan çıkacağız ama Özgür gösteriyor size. Bir yandan baharın o muhteşem görüntüsü, papatyalar açmış. Diğer yanda ise karların, buzların erimesiyle tabii ki biraz daha aşan o Canikdere ve yukarıda da şelale var, ama yürüyüş yolunda hiçbir doğaya müdahale olmadan, kayalar kırılmadan, topraklar eşilmeden gerçekten harika bir doğal ortam yaratılmış durumda. Konya ilçesinde ziyaretçi akınına uğrayan o Canikdere Şelalesi'ndeyiz. Gördüğünüz gibi heybetli bir akışı var. 14 metre boyunda. Tabii ki bu şelale yürüyüş yoluyla birlikte daha da değer kazanmış durumda. Ve buraya yılda 200 binin üstünde turist ziyaretçi olarak geliyor. Kolay gelsin abla.
1: Sağ ol.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Şimdi biz kaymağımızı sifte, sütümüzü kaynatırız. Ondan sonra mayalarız. Yayuğa döker vururuk.
0: Bu nedir?
1: Bu yayuktur.
0: Bu çok eski tarihi var değil mi?
1: Var, çok eskiden tarihi var.
0: Vazgeçmiyorsun bu tarihte yani.
1: Geçemiyoruz.
0: Bunun tadı o makinelerde olmuyor mu?
1: Olmuyor. Bunun tadı daha güzel.
0: Bunun sesi de güzel. Ve az çok vurunca onu da duyacağız birazdan tabii. Bir sütümüzü dökelim hemen. Kaç saat vuruyorsunuz mesela iyi bir yağ almak için?
1: Yarım saatte oluyor.
0: Oluyor yani.
1: Evet, yarım
0: saat. Tabii o sütün iyiliğinden geliyor değil mi? Evet, tazeliğinden,
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet, tazeliğinden, evet.

0: Kayık başladı. Tabii kemence şart. Bakalım bir şey diyecek mi ustam bize? Var mı bir şey usta?
1: Yok.
0: Ya vardır vardır da belli etmiyor. İlla ki aklında Tonya'la ilgili bir şey kalmıştı.
2: Ah Tonya güzel Tonya da bir rüyasın bir rüya da bir rüya. Ah Tonya güzel Tonya da bir rüyasın bir rüya. İnsan heves ediyor burada yaşamaya. İnsan heves ediyor burada yaşamaya. Tonya'nın armuduna değnek attım elimle. Yalvar dudaklarıma da konuşsunlar

0: Evet, gördüğünüz gibi o yayıktan çıkan yağ, ama bunun şimdi sonraki işlemi ne olacak abla? Ben şöyle tahta kaşındı.
1: Sonra şimdi toplayacağız onu. Ondan sonra yıkayacağız onu soğuk sulan bile.
0: Çok, soğuk suyla.
1: Soğuk suyla çok güzel yıkayacağız. Ayran.
0: Toplayalım bakalım nasıl yapıyorsun orada. Gösterelim. Bir şekilde suyundan ayırıyorsunuz onu.
1: Suyundan ayırıyoruz onu. Ayran suyunu bundan güzelce çıkaracağız.

0: Konya'ya geldik de o kaymağından yağından muhlama yemeden olur mu? Ama gördüğünüz gibi ortam o eski serenderler, tamamen ahşap, görüyorsunuz her şey güzel ama en güzeli de o kuzinada muhlama yapılıyor. Meşhurmuş buranın muhlaması.
1: Evet, meşhur.
0: Böyle çektikçe uzanıyor galiba.
1: Evet.
0: Bakalım
1: evet,
0: da şimdi.
1: Evet.
0: Biz muhlamayı yaptık ama gördüğünüz gibi tamamen buranın dağlarından İnekler otlanıyor ve ardından gördüğünüz gibi o sütlerden, az önce o yayıkta vurduğumuz yağdan yapılan bir muhlama tel böyle uzadıkça uzuyor. Şöyle çekelim. Gördüğünüz gibi bu böyle uzar gider. Afiyetle birazdan tadına bakacağız inşallah.

gelirsiniz de kemence horon olmaz mı? O yemyeşil doğasıyla, genç uşaklarıyla gördüğünüz gibi kemence çalar ve horon başlar.

0: Kemence Ayhan ustamın ellerinde adeta ağlıyor ama bu kemencenin sesini duyup da bu doğada horona girmeden olmaz tabii ki. Uşaklara az eşlik edelim ama bir yanımda genç, bir yanımda ihtiyar ama benden genç gibi oynayan Mustafa amca mıydı?
1: Evet. Evet.
0: Mustafa amcamla beraber.
1: Komutan Desanyeder.
0: Komutan. Her horonun bir komutanı var değil mi?
1: Evet, evet.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Avrupa Birliği, Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'yu yabancı sübvansiyon soruşturması kapsamında yürütülen denetimi engellemekle suçladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Temu'nun yabancı sübvansiyonlar tüzüğü kapsamında yürütülen soruşturmada denetimin engellendiğine ilişkin ön değerlendirmelerini içeren resmi itiraz bildirimini gönderdiğini açıkladı. Açıklamada, ön değerlendirmelerin doğrulanması halinde Temu'nun yabancı sübvansiyonlar tüzüğü kapsamındaki usule ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılacağına işaret edildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil...

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: elbette bulacaksın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. Erzurum 98, Malatya 104.3, Elazığ 99.4, Ağrı 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin. Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Karun kadar malın olsa ne fayda demiş Kul Hikmet 16. yüzyılda. Öyle de olmuş aslında. Karun'un hazineleri hiç kimseye kalmamış ama günümüze kadar 450'den fazla eser ulaşmış. Altın, gümüş ve bronzlardan oluşan işte o Karun hazineleri bugünlerde Uşak'taki Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.
7: Eserler gerçekten güzel. Geldiğimizde çok memnun olduk. Güzel bir yermiş. Yani bunları diyebilirim.
6: Binlerce yıllık şimdi kanatlı deniz atı broşu da var. Gördünüz mü onu daha önce?
7: Önce yanından gelmiştik. Gerçekten güzel bir eserler. Yani
6: nadide değil mi?
7: Evet.
8: Bizi gerçekten çok etkiledi. Muazzam ötesi eserlerle karşılaştık. Bu kadar güzel şeylerle karşılaşabileceğimi ummuyordum. Gerçekten Uşak Müzesi olarak ekibine çok teşekkür ederim. Her şey temizlik olsun. İlgi alaka çok üst düzeydedir. Herkesi bekleriz Uşak Müzemize.

0: Karun hazinelerinin belki de en değerli ve hatta paha biçilemeyen parçası işte burada. Kanatlı Deniz Atı broşu ve bu broşun başına gelenler, deyim tam da yerinde, pişmiş tavuğun başına gelmedi. 1968 yılında Güre köyünde kaçak kazı yapan köylüler tarafından bulundu bu Kanatlı Deniz Atı broşu. Yok parasına satıldı ve 1984 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı. Türkiye'ye iade edildi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. 2006 yılında bu broşun orijinalinin sahtesiyle değiştirildi, ortaya çıktı. O dönemin müze yetkilileri, bazıları tutuklandı, bazıları soruşturma geçirdi. 2012 yılında orijinal parçanın bu kez Almanya'da olduğu tespit edildi, ortaya çıkarıldı. 2013 yılında da tekrar Türkiye'ye iade edildi. O yıldan bu yana da adeta ziyaretçilerine göz kırpıyor Kanatlı Deniz Atı broşu.
1: Geldiniz. Ajans hafta sonunda pazar günü sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Muğla'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 31 FETÖ'cü sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Suikast sisteminin firari üyesi Burkay Karatepe'nin de 10 yıl sonra yakalanmasının ardından aynı dosya kapsamında Muğla'da hakim karşısına çıkacağı bilgisi paylaşıldı. Ayrıntılarına bakalım.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin son firarisi de yakalandı. 10 yıldır aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin gözaltına alınmasıyla Marmaris suikast timinde firari sanık kalmadı.
3: Adınız ne?
4: Burkay Karatepe.
2: 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemeye giden 37 kişilik timin üyeleri kısa sürede yakalandı. Yıllardır firari olan tek isim Burkay Karatepe ise dosyası ayrılarak aranmaya devam edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava 4 Ekim 2017'de Muğla'da görülmeye başlandı. Yargılama sonunda sanıkların büyük bölümü hakkında ağır cezalar verildi. 31 sanık 4'er kez, 3 sanıksa 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 6 sanık hakkında da müebbet hapis kararı verildi. Suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın 2 numaralı sanığı eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'le yerdeki suikast timini yöneten özel kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün Çiğli Üs İmamı olarak anılan Paşa lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa 1'er defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Erdoğan'ın başyaveri eski albay Ali Yazıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmedildi. Yazıcı'nın cezası sanığın eyleminin suça yardım etme boyutunda kaldığı gerekçesiyle 18 yıla indirildi. Eski Tuamiral Tezcan Kızılelma ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanıklardan eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın beraatini kararlaştırdı. Davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe dosyasının ayrılması kararlaştırılmıştı. Karatepe 37 kişilik timin firari son mensubuydu ve kırmızı bültenle aranıyordu. Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şubesi ekipleri firari FETÖ'cüyü yakalayarak gözaltına aldı.
4: Burkay Karatepe.
2: Muğla'ya götürülen firari terörist için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'ne özel açıklamalar yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinin kritik önemine dikkat çekti ve süreçte artık

0: önemli bir eşiğe gelindi. Çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerekiyor dedi.
1: Terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun en kritik dayanaklarını açıkladı. Başlıklardan biri enerjide tam bağımsızlıktı. Türkiye'nin bölgede enerji istikrarının, güvenin ve barışın merkezi haline geldiğini vurguladı. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır açıklamasını yaptı. Enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Enerjiye erişim, enerji akışlarını yönetebilme ve bu akışlara yön verebilme kapasitesi, ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlemektedir. Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi. Terörsüz Türkiye hedefi de Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin geri dönülmesi mümkün olmayan bir politika olduğunun altını çizdi. Terörsüz Türkiye, batılı aklında yattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir ifadesini kullandı. MHP lideri süreçte önemli eşiğe gelindiğini hatırlatarak çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında bulundu ve ekledi. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
0: Ukrayna Rusya'ya ait konteyner gemisini insansız deniz aracıyla vurdu. Ağır hasar alan gemi Karadeniz'de battı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom bünyesindeki konteyner gemisi Karadeniz'de Ukrayna tarafından vuruldu. Ağır hasar alan gemi patlamayla birlikte batmaya başladı. Gemiyi kurtarma tekneleriyle terk eden 17 mürettebatın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu söylendi. Rus kanadı gemide sivil ürünler olduğunu belirterek saldırıyı korsanlık olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir saldırı görüntüsü. Restoranda silahlı saldırı gerçekleşti. 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Amerika'da bir saldırgan uzun namlulu silahla restorana saldırı düzenledi. Yarı otomatik tüfekle restorana giren saldırgan çevreye rastgele ateş açtı. Daha sonra dışarı çıktı ve ateş açmaya devam etti. Bölgede bulunan bir sivil kişi saldırgana kendi tabancasıyla karşılık verdi. Twin Falls bölgesinde yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 de yaralı var. Güvenlik yetkilileri saldırganın olayın ardından kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar NATO görevi kapsamında Estonya'ya konuşlandırıldı. Rusya sınırındaki bu kritik görev Çin basınında geniş yankı buldu.
2: Türk F-16 savaş uçaklarının Rusya sınırına komşu Estonya'ya konuşlanması gündem oldu. Çin basını gelişmeyi manşetten duyurdu. Kritik görev NATO'nun stratejik üstünlüğünü pekiştiren en somut gelişmelerden biri şeklinde tanımlandı. Türkiye, NATO'nun geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında 5 F-16 savaş uçağı ve 76 kişilik uzman personeliyle Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde. Gelişme Çin basını tarafından da yakından takip ediliyor. Yapılan analizlerde Türk jetlerinin bölgedeki varlığının Rusya'nın batı sınırındaki askeri dengeleri etkileyebileceğine vurgu yapıldı. Çinli uzmanlar bu konuşlandırmanın dönemsel bir görev olmadığını, Türkiye'nin NATO içinde artan askeri rolünü gösteren jeopolitik bir mesaj olduğunu belirtti. Çin medyasında yapılan haberlerde Türkiye'nin diplomasi yaklaşımını ittifakın en kritik sınır

0: Hatlarından birine taşıdı, kaydedildi. Türkiye Baltık Hava Polisliği görevine ilk kez 2006 yılında katıldı. Ankara 2023-2024 döneminde de Romanya'ya 4 F-16 savaş uçağı ve 71 personel göndererek NATO'nun doğu kanadında hava polisliği görevi üstlendi. Estonya'da görev yapacak Türk F-16'ları önümüzdeki 4 ay boyunca Baltık hava sahasının güvenliğine katkı sağlayacak.
1: Ekonomik daralma ile birlikte dünyada işten çıkarmalar devam ediyor. Bu kez Alman otomotiv devleri binlerce çalışanını işten çıkardı. Son bilgileri Fatih Yılmaz paylaşacak.
2: Merve Tepe, Alman otomotiv devleri gerçekten de çok sıkıntılı günler yaşıyor. Yıllarca dünyanın en güçlü otomobil markaları arasında yer alan Alman şirketleri özellikle elektrikli araç devrimi ve Çin ile yaşanan rekabet nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Örneğin Volkswagen tarihinin en büyük tasarruf programlarından birini uygularken şirket içinde on binlerce pozisyonun azaltılması gündemde. Özellikle yönetim kadrosu ve satış bölümlerinde küçülmelere gidiliyor. Yine BMW'de de benzer bir adım attı şirket. Almanya'da idari ve geliştirme birimlerinde yaklaşık 8000 kişiyle yollarını ayıracağını duyurdu. Peki Alman otomotiv devleri neden bu noktaya geldi? Uzmanlara göre temel nedenlerden bir tanesi Çin pazarı. Alman markaları yıllardır Çin'de oldukça güçlüydü. Ancak Çinli üreticiler özellikle elektrikli araç alanında büyük ilerleme kaydetti. Daha uygun maliyetli araçlar ürettiler. Teknolojik ve hızlı geliştirilen modellerle Alman markaların Çin'de iki pazar payından önemli şekilde pay almayı başardılar. Alman üreticiler bir yandan elektrikli araç yatırımlarını arttırırken diğer yandan yüksek üretim maliyetleri, enerji fiyatları ve bürokratik yapı nedeniyle rekabet baskısı altında kaldı. Şimdi Alman şirketleri yeni bir strateji arıyor. Hedef daha hızlı karar alan şirket yapıları oluşturmak, yazılım ve batarya teknolojilerinde Çin ile yarışmak ve Avrupa'daki üretim maliyetlerini azaltmak. Ancak uzmanlara göre bu sadece bir kriz, şirket krizi değil. Almanya'nın en önemli sanayi sektörlerinden birinin geleceğiyle ilgili çok büyük bir sınav. Zira Alman otomotiv sektörü ülke içinde sadece araç üretimi değil, milyonlarca kişinin istihdam edildiği ve Alman ekonomisinin bel kemiğinden biri olarak görülüyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım Merve Tepe.
1: UEFA ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler sonrası FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası'nı satma planını iptal ettiğini açıkladı. Karar sonrası UEFA'dan bir açıklama var. UEFA bu futbol dünyası için bir zaferdir diyor.
3: UEFA rest çekti. FIFA futbol dünyasını ayağa kaldıran satış kararından geri adım attı. Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası ve FIFA organizasyonlarının gelirlerini yönetecek yeni bir şirket kurarak hisselerinin %20'sini özel yatırımcılara satmayı planlıyordu. Plan futbol dünyasında büyük tepki çekti. Karara tepki gösteren UEFA öncülüğündeki çok sayıda federasyon, futbol satılık değildir sloganıyla FIFA'ya boykot çağrısı yapmıştı. Hatta bu karar istifaları da beraberinde getirmiş, Infantino'nun danışmanı görevi bırakmıştı. FIFA Başkanı Infantino, tepki ve sert eleştirilerin odağına yerleşen satış kararından geri adım attı.
4: Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra projenin destek düzeyinden bağımsız olarak başlangıçta belirlenen hedefin çıkarlarına aykırı nitelikte bölünmelere yol açtığı ortaya çıkmıştır. Amacımız her zaman birleştirmek ve iyileştirmek olmuştur. Öyle olmaya da devam edecektir. Sonuç olarak bu öneri hayata geçirilmeyecektir.
3: Infantino'nun projeyi rafa kaldırmasına UEFA'dan yanıt gecikmedi.
5: UEFA, FIFA'nın Dünya Kupası dahil turnuvalardaki hisselerini özel sektöre satma planından vazgeçmesini memnuniyetle karşıladı. UEFA, futbolun satılık olmadığını vurgularken kararın futbol dünyası için önemli bir zafer olduğunu açıkladı.
3: Açıklama memnuniyetle de sınırlı kalmadı. UEFA, kapalı kapılar ardında hazırlanan bu planın şeffaflıktan uzak olduğunu vurguladı. Mevcut FIFA yönetiminin futbol camiasının güvenini kaybettiği öne sürüldü. Avrupa Futbol Federasyonu Birliği, olayla ilgili kapsamlı inceleme başlatılacağını da açıkladı. Sorumluları tespit etmeli ve hesap sormalıyız ifadeleriyle gizli planın arkasındaki isimlere gözdağı verildi.
1: Ve metal ustalığını sanata taşıyan Hüseyin Ergen, hurda

0: farklı farklı eserlere dönüştürüyor. Ergen çalışmalarıyla hem geri dönüşümün önemine dikkat çekiyor hem de atıklara yeniden hayat veriyor.
1: 35 yıllık bu mesleği yapmaktan hayal gücüm biraz yüksek.
2: Kimine göre birer hurda yığını, kimine göre ise yeni bir hayatın başlangıcı. Atık zincirler, pistonlar, civatalar ve araç parçaları işte bu atölyede yeni bir sanat eserine dönüşüyor.
1: Bol miktarda atık malzeme birikti bir dönem. Boş durmayı da sevmeyen bir insanım. Neler yapabilirim diye bir baktım. Sonra ilk Eyfel Kulesi yaptım, onu da söyleyeyim. 1 metre 20 santim yüksekliğinde ve onu da Paris'e sattım, Fransa'ya sattım. Tabii bu beni heyecanlandırdı.
2: Efendim, şu anda gördüğümüz şövalyeyi bize biraz anlatabilir misiniz?
1: Efendim, buna buranın koruyucusu diyebiliriz. Bu ilk eserlerimden bir tanesi, yaklaşık 180 kilo civarında. Şövalyenin üzerinde araba parçasından tutun, jeneratör parçaları, elektrik atıkları, işte lambadan gözüktüğü gibi, ağaç kesme aletinin atıkları, vidalar, bisiklet dişleri, zincirleri, makina zincirleri, yani sayamıyorum, o kadar çok malzeme var.
2: Şu anda buradaki en büyük ve en ağır heykellerden biri olan dinozor heykelinin önündeyiz. Hüseyin Bey, bu heykeli yapmak ne kadar zamanınız aldı?
1: Efendim, bu heykeli yapmak yaklaşık 3 ay bir sürece tabi oldu diyelim. Tamamı yine araba parçaları, makina parçaları, atık malzemelerden yaptık. Yani ömrünü bir nevi tamamlamış, sonrasında atığa çıktıktan sonra yeni ikinci bir aşamasına dinozor olarak devam ediyor. Bunu aslında ileri dönüşüm diyebiliriz.
2: Peki bu heykel kaç kilogram ağırlığında?
1: Yani gelen malzemelerden dolayı yaklaşık 1 ton 700 kilo civarında.
2: Atölyenin kapısından girenleri kimi zaman bir at, kimi zaman dev bir kartal, kimi zamansa işte bu görmüş olduğunuz atık demirlerden yapılan motosiklet karşılıyor. Bu sanat eserinin üzerindeki parçaları anlatabilir misiniz bize?
1: Efendim, bu bir at başı. Bunun üzerinde de yüzlerce atık malzemeler var. Somun, civata, kapı menteşesi, silindir menteşe, yine araba parçası, yine emniyet kemerinden çıkan bir parça, araba balatası. Böyle gidiyor, devam ediyor, gidiyor.
2: Peki bunları gördüğünüzde nereden aklınıza geliyor böyle şeyler? Hüseyin Bey, şu anda ne yapıyorsunuz? Biraz anlatabilir misiniz?
1: Efendim, bu yeni projemiz. Oturan, biraz düşünmekte olan bir insan figürü, erkek insan figürü yapmaya çalışıyorum. Ayakkabılarından başladık amcamızın. Bir aylık bir süreçte de tamamı gelecek diye düşünüyorum.
2: Peki şimdi burada hangi parçalar kullanıldı? Biraz anlatabilir misiniz?
1: Geri dönüşüm parçalarımız var. Bunlar da yine geri dönüşüm parçaları. Mesela bak, bu bir şey, bilye, ruhmam. Bu yine bildiğimiz mutfak dolaplarında kullanılan, kapaklarda kullanılan menteşe. Bunlardan onlar atık civata demirleri.
2: Bunlar civatalar.
1: Evet, civata demirleri.
2: Peki bunları gördüğünüzde nereden aklınıza geliyor böyle şeyler?
1: Vallahi yapmak? Efendim, o biraz hayal gücüne bağlı diyelim. O da bende kalsın. Bu sanat çevresel farkındalığa ulaştığımı düşünüyorum. Çünkü çevrede bulunan komşuların şu an kullandıkları metalle alakalı bir objeleri atıl vaziyete geldiğinde atmıyorlar. Direkt bana getiriyorlar, ustamız bunu değerlendirir diye. Ve bu da şu sonucu doğuruyor. Yani toplum bilinçlenmeye başladı, yani en azından komşularım. Yani çevresel farkındalığı yarattığım için seviniyorum açıkçası.
2: Aslında benim en merak ettiğim sorulardan bir tanesi şu: çok emek veriyorsunuz, çok zaman harcıyorsunuz burada. Sizler bu işe başlamadan önce siz bu işi yapamazsınız, yapmayın, boş verin diyen oldu mu hiç?
1: O her sektörde oluyor, bunu siz de bilirsiniz. Evet, oldu tabii ki, ama ben çok fazla o tür şeylere aldırış etmediğim için güler geçerim. Tabii bittiğinde hayranlıklarını da izlediklerini görüyorum.
0: Yeni haftada

0: Eyyam, bu bahur sıcakları geliyor. Yangın bölgelerinde hava sıcaklıkları ne durumda olacak? Hemen soralım ayrıntıları. Hasan Zeyt Ezim uzman konuyla konuşacak.
1: Merve Tepe, şu an hava her ne kadar esiyor gibi görünse de aslında sıcaklıklar yarından itibaren, az önce senin de ifade etmiş olduğun gibi, artacak. Eyyam'ı bahur sıcakları geliyor deniliyor. İstanbul için konuşacağız, aynı zamanda yangın bölgelerindeki durumu konuşacağız. Meteoroloji uzmanı Adil Tek yayın konuğumuz. Teşekkür ederim öncelikle yayına katıldığınız için.
2: İyi yayınlar, ben teşekkür ediyorum.
1: Önce İstanbul'dan başlayalım hocam. Yarın İstanbul'u nasıl bir hava bekliyor? Şu an oldukça rüzgarlı.
2: Evet, şu andan başlayalım önce, sonra hemen yarına geçelim. Şu saat itibariyle şu anda bulunduğumuz nokta rüzgarın şiddeti saatte 40 km metreye kadar çıkmış vaziyette. İstanbul'da bugün, yani son 4-5 günde devam eden kuvvetli poyrazlı esen rüzgar vardı. Zaman zaman bunun şiddeti saatte 70 kilometreye kadar çıkmıştı. Özellikle deniz üzerinde çok etkili oluyordu. Ama bu gece saatlerinden itibaren İstanbul'daki bu rüzgar artık etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. İstanbul'da şu anda sıcaklık bu poyrazın da etkisinden dolayı 26 ile 29 dereceler arasında değişiyor, ama yarından itibaren İstanbul'da sıcaklığın arttığını, kademeli olarak arttığını görmeye başlayacağız ki sıcaklıklar yarın 30 derece, salı günü 31, çarşamba 32-33 derecelere çıkarken perşembe günü bu sıcaklık değerlerini 35-36 derecelerde olan ilçeler olacak. Tabii ki özellikle Boğaz koridorundaki yerlerde, hani sahil kesimlerinde bu sıcaklıklar 30 dereceler civarında kalacak, ama Sancaktepe gibi, Sultanbeyli gibi, karşıda Sultan Gazi gibi, Büyükçekmece, Beylikdüzü gibi ilçelerde bu sıcaklık değerlerinin 37-38 derecelere kadar çıktığını görüyor olacağız ki ne zaman, perşembe gününe kadar bu sıcaklıklar yükselecek. Peki bu sıcak hava dalgası mı? Evet, bu bir sıcak hava dalgası.
1: Eyyam-ı Bahur dediğimiz mi hocam?
2: Şöyle, Eyyam-ı Bahur aslında şöyle adlandırıyoruz. Temmuz'un sonuyla sonu itibariyle, 30-31 Temmuz'da başlayıp yaklaşık bir hafta sürdüğü, daha eski yıllardaki daha sıklıkla görülen en sıcak dönem olarak adlandırıyor. Eskiler bu isimden adlandırmışlar. Yani Eyyam, günler bahur, sıcak, sıcak günler manasına geliyor. Bu sıcak günler geçmiş dönemlerde, eskilerde de, Osmanlı'da da bu dönemler yaşamış. Ama iklim değişikliğinin etkisinden dolayı bu sıcaklıkları artık biraz daha fazla hissetmeye başladık. Yılın en sıcak günleri Eyyam-ı Bahur günleri.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Meteoroloji uzmanı Adil Tek yayın konuğumuz oldu ve işte önümüzdeki günlerden itibaren özellikle İstanbul'da sıcak günler bizleri bekliyor diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Çok teşekkürler. Hasan Zeyt Ezim paylaştığı son bilgileri. Şimdi Erzurum'a gideceğiz. Erzurum'da Yedigöller hafta sonu yoğun ziyaretçi akınına uğruyor. Ayrıntıları Yüksel Akalan anlatacak.
3: Evet Merve Tepe, yurdumuzun dört bir yanında kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Tabii hal böyle olunca da yerli ve yabancı turistler de ülkemizdeki doğal güzelliklerin olduğu turizm noktalarına akın ediyor diyebiliriz. O alanlardan birisi de Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Yedigöller. Muhteşem doğasıyla birlikte özellikle de hafta sonunda ailelerin, yerli yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Tabii buraya gelen aileler bir yandan piknik yapıyor, diğer yandan Yedigöller'in etrafında doğa yürüyüşüne de çıkabiliyor. Bir taraftan da tabii kavurucu sıcakların etkisiyle özellikle de çocuklar şu anda bulunduğumuz alanda yapay bir göl oluşturulmuş, yapay bir havuz oluşturulmuş. O noktada da serinliyor diyebiliriz. Tabii ki en çok keyfini de yine tabii ki çocuklar çıkarıyor. Bulunduğumuz alan Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunuyor. Şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta ve aynı zamanda Doğu Anadolu bölgesini Karadeniz'e bağlayan en önemli güzergahlardan biri olarak da yine uğrak noktalardan birisi olmayı sürdürüyor. Tabii çocuklar göl kenarında vakit geçiriyor. Doğa severler ise yürüyüş yapıp bu eşsiz manzarayı fotoğraflamaya devam ediyor. Sadece Türkiye'nin farklı illerinden değil, yurt dışından gelen turistler de Yedigöller'e yoğun ilgi gösteriyor. Uzundere'nin en önemli doğal güzelliklerinden birisi. Berrak gölleri, zengin bitki örtüsü, temiz havasıyla ziyaretçilerine şehir hayatının stresinden uzak, huzurlu bir ortam sunmayı da devam ediyor diyebilirim. Tabii ki özellikle yaz aylarında bölge doğa tutkunlarının en çok tercih ettiği rotalardan birisi haline geldi. Son zamanlarda Erzurum'un turizm noktalarının başında gelmeyi de sürdürür. Hemen bulunduğumuz Yedigöller'e yaklaşık birkaç kilometre ötede de yine Tortum Şelalesi bulunuyor. Aynı zamanda seyir terasının da bulunduğu noktaları da yine bu noktaya oldukça yakın. Tabii şu an itibariyle bir taraftan çocuklar sıcak havanın etkisiyle burada doğal kaynak suyunda serinlemeye devam ediyor. Diğer taraftan da yine aileleri görebiliyoruz. 7'den 70'e binlerce kişi şu an itibariyle Uzundere'de, Yedigöller'de. Bir tarafta cağ kebaplar kesiliyor. Diğer tarafta semaver çayı demleniyor. Ve ailelerde hoş vakit geçiriyor diyebiliriz. Şu an itibariyle Erzurum'da alışık olmadığımız bir sıcak havanın da hakim olduğunu söyleyelim. Yaklaşık 36-37 dereceye kadar çıkmış durumda.

0: $1.978 milyon harcadığı belirlendi.
1: Hem tatil yaptılar hem de aldıkları hediyelerle sevdiklerinin yüzünü güldürdüler. Türkiye'ye $361.978.000 hediye getirdiler. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın ilk yarısında $25.746.177.000 turizm geliri elde edildi. Yabancı ülkeleri ziyarette bulunan vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise $5.187.501.000 oldu. Türk turistlerin yurt dışında yaptığı harcamaların detayları incelendiğinde, vatandaşların yurda dönüşte $361.978.000'lık hediyelik eşya getirdiği görüldü. Hediyelik eşya kategorisine girmeyen, halı, kilim ve benzeri kategorisinde sınıflandırılan harcamaların tutarı ise $2.207.000 oldu. Türk turistlerin yurt dışındaki harcamalarının büyük bölümünü konaklama ve yeme içme giderleri oluşturdu. Türk vatandaşlarının geçen yılın ilk yarısında $904.493.000 olan yurt dışında konaklama harcamaları bu yıl $1.3.116.000'a çıktı. Geçen yıl Ocak-Haziran döneminde $949.696.000 olarak hesaplanan yurt dışında yeme içme harcamaları ise bu yıl $1.055.031.000'a yükseldi. Diğer harcamalar başlığı altında sınıflandırılan harcamalarsa aynı dönemleri itibarıyla $476.060.000'dan $440.539.000'a geriledi.
0: Anadolu Diyarı'nda bu hafta doğunun göz bebeği, dünyanın kayısı başkenti Malatya'ya konuk olacağız.

0: Malatya, Malatya bulunmaz eşin, gönülleri coşturur ayla güneşin türküsünü duymayanınız yoktur diye tahmin ediyorum. Dillere destan bir türküdür. Anonim bir eserdir. Özellikle Malatya yöresi sanatçıları seslendirir. Ve daha sonra Çerne'yi görmeye yeminli misin diye bir nakarat vardır. Aney aney Malatyalı mısın? Çerne'yi görmeye yeminli misin? Bir nakarat vardır orada. İşte o türküdeki nakaratın içerisindeki Çernek'teyiz. Çernek Malatya'nın en simgesel mekanı. Çernek meydanındayız. Çerne'yi anlatıyoruz. Şöyle bir iki Malatyalı'ya da mikrofon uzatacağız ve diyeceğiz ki Malatya denildiği zaman aklınıza ne geliyor?
1: Malatya, Malatya bulunmaz eşi.
0: Evet, burada bir dayımız var. Dayımızı bir tanıyalım.
2: Ben İbrahim, Akçadağ Kürecik Kasımışağı'ndayım.
0: Oo, Akçadağ Kürecik Kasımışağı. Akçadağ çok meşhur dayı. Neyle meşhur?
2: Taşıyla meşhur.
0: Taşıyla meşhur. Niye? Yani bu bir efsane mi? Gerçek mi?
2: Gerçektir. Hani diyor, silahı bırak taşa sarıl diyor ya. İşte o taşa ondan beri mensur.
0: Var mı cebinde birkaç tane taş?
2: Yok.
0: Taşsız mı geziyor?
2: Taşsız geziyor.
0: İyi iyi. Nasıl? Serinde oturuyorsun Çernek'te.
2: Kedayın güzel. Kedayın havası kebaptan iyidir hemşerim.
0: Öyle mi? Malatya denildiği zaman senin aklına ne gelir?
2: Malatya dedikleri zaman her şey. Malatya doğunun göz bebeği. Kayısı zaten Malatya'nın bir geliri Kayısı'dır. Malatya süper şehir. Malatya doğunun göz bebeği.
0: Göz bebeği değil mi?
2: Göz bebeği.
0: Malatya denildiği zaman aklına ne geliyor?
3: Valla ben doğunun incisi, çok güzel bir şehir. İnsanları çok iyi, yardımsever, herkese yardımsever yapar yani insanlar.
0: Başka bir şehirde yaşayabilir mi?
3: Valla kendi memleketimi daha seveyim. Bir yere de gitsem kalbim hep burada.
0: Neyi meşhur Malatya'nın?
3: Valla kayısı meşhur ama birçok ürün oluyor. Olmadık şey yoktur. Domatesinde tut, patlıcanında tut. Çok güzel sulak arazileri var, malcılık falan meşhur.
0: Evet.
3: Yani Malatya her çeşit alanda güzel.
0: Eyvah, seviyorsun Malatya'yı. Malatya denildiği zaman aklımıza ne gelmeli?
4: İşte kayısı gelmeli, su gelmeli, güzellik gelmeli.
0: Değil mi?
4: Tabii.

0: Valla tek güzel bir şehir diyorum.
1: Güzel bir şehir ama işte deprem bizi...
0: Deprem Allah'tan başımıza geldi.
1: Aynen, tabii ki.
0: Yapacak bir şey yok ama şimdi
1: amin.
0: Daha güzel bir şehir kuruluyor.
1: İnşallah iyi olur.
0: O da hakikaten Allah, devletimize Allah seva vermesin öyle diyelim.
1: Amin. İnşallah inşallah.
0: Malatya bulunmaz eşin türküsünün sözleri evet. Asılıydı değil mi duvarda?
1: Doğru asılıydı.
0: Sen biliyor musun sözlerini?
1: Hemen.
0: Nasıldı? Sözlerini. Malatya bulunmaz eşin.
1: Bulunmaz eşin. Aynada güneşin.
0: Gönülleri
1: coşturur. Aynada güneşin.

Malatya'nın en meşhur sokaklarından birisi Malatya Sanat Sokağı. Aslında tarihinde bu sanat sokağı yoktu. Daha sonradan yapıldı ama Malatya'nın kültürünün, mimarisinin bir prototipi olması hasebiyle çok sevildi, çok tutuldu. Sanat sokağı özellikle deprem sürecinde kıymeti anlaşılan bir mekan haline geldi. Niye? Böyle yatay mimari şeklinde cumbalı evlerden oluşan güzel mi güzel, şirin mi şirin bir sokak.

0: Anı gezerken öyle bir yere geldik, öyle bir mekana geldik ki hakikaten bizleri de çok duygulandırdı, çok etkiledi. Kültür Evi'ndeyiz. Malatya Kültür Evi'nde Malatya'nın ünlü simaları için bir güzel oda ayrılmış. Şimdi tabii sizin de görünce çok şaşıracağınız bir isim var. Malatyalıların hemşerisi Pütürge Doğanyoldu. Doğanyoldu, Doğanyol ilçesinden. Kemal Sunal. Namı diğer İnek Şaban. İşte burada onun da bal mumundan yapılmış bir heykeli var. Türk sinemasının unutulmaz ismi, Türk sinemasının hakikaten hafızalarda yer etmiş ismi Malatyalı. Belki birçoğunuz bilmiyordunuz ama o Malatyalıların en sevdiğim şehirlerinden birisi. Şimdi yine şaşıracağınız bir ismin yanına götüreceğim sizleri. Hemen arkamda duruyor, tanımışsınızdır, Ahmet Kaya. O da merhum bir sanatçı tabii. Malatya Sıtma Pınarı bölgesinde gençliğinin, çocukluğunun geçtiği söyleniyor. Sıtma Pınarı Malatya'nın meşhur mahallelerindendir. Hatta burada Sıtma Pınarı çocuğu derler Ahmet Kaya için. O da yine Malatyalıları çok sevdiği bir hemşerisi. Burada fotoğraflarıyla, müziğiyle ve bal mumundan yapılmış heykeliyle yaşatılmaya çalışılıyor. Kuru kayısı, Malatyalıların diliyle söyleyecek olursak gün kurusu, güneş kurusu seriyor. İşte görüyorsunuz tıpkı bu şekilde böyle yere serilen bezlerin, Malatya tabiriyle hılaların üzerine bu gün kurusu kayısılar seriliyor. Hemen diğer taraftaki ablamız da patik yapıyor. Evet, istimden çıkan kayısıları patik yapıyor. Çekirdeği bir tarafa, kayısı bir tarafa. İşte görüyorsunuz Malatyalıların en büyük geçim kaynağı, Malatyalıların çağısına, çocuğuna bıraktığı güzel yarınlar. Malatya'da kayısı oldu mu hiçbir sorun yok demektir. Düğünler olur, davullar çalar, paralar harcanır, yüzler güler. İşte burası da dünya kayısı başkenti Malatya'nın yine kayısıya ayrılmış odalarından birisi Kültür Evi'nde. Ve Kültür Evi'ndeki bu güzel gezimizi tamamlıyoruz. Şimdi bakalım bizi Sanat Sokağı'nda başka hangi sürprizler bekliyor? Şimdi geldik en önemli noktaya, en kritik noktaya. Ne diyecek olursanız, Malatyalıların kırmızı çizgisi, bir kere onu söyleyeyim. Yemek, gastronomi. Malatya mutfağında inanılmaz lezzetler var. Şimdi yavaş yavaş şöyle yemeklerin yapıldığı masaya doğru gidiyorum. Şimdi size birini tanıtacağım. O kişi Malatya'nın kültürüne, tarihine ve mutfağına hakim bir isim. İbrahim Halil Kılıç. 40 yıldır Malatya'nın gastronomisini araştırıyor. Üzerine kitaplar yazıyor. İşte kitaplarda, masada. İbrahim abi, şimdi bugün bize ne anlatacaksın?
1: Öncelikle A Haber'e teşekkür ederim. Kadim şehir Malatya'nın kadim mutfağını böyle gözlerine sergileyerek hem bulgur ağırlıklı köftelerimiz hem de fırın yemeklerimizle birlikte tanıtım konusunda destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Malatya az önce de belirttiğim gibi kadim bir şehir. Gerek buğdaydan yapılan 80 çeşit köftemiz.
2: 80 çeşit.
1: 80 çeşit. Bunların hepsi de bu kitapta tescillenmiştir. Gözler önüne sergilenmektedir.
2: Bu kitapları sen mi yazdın?
1: Benle birlikte iki tane hoca hanım.
2: Bravo.
1: Kız Meslek Lisesi'nin müdüresi.
2: Tuğla gibi kitaplar.
1: Uzun süren bir hummalı çalışma sonucu 13 ilçeyi tek tek tarayarak,
2: evet,
1: yaşı 70'in 80'in üzerindeki insanlarımızı dinleyerek bu yemekleri kayıt altına aldık ve bu güzel eserlerde topladık. Birincisi, evet, dediğim gibi, evet, Malatya buğdayı aslında yine onda bir tarihi kökeni var. Bakınız, tarihsel kaynaklarda sergilenmektedir. Mezopotamya bölgesinde emmer dediğimiz bir buğday çeşidi vardır.
2: Emmer
1: denilen bir buğday çeşidi vardır, evet. Ki bunun tarihi 8500 ile 12000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Malatyalı bulgura ve buğdaya hassastır. Kendi yetiştirir, kendi değirmende gider öğütür. Pilavlık, köftelik ve diğer çeşitleriyle yaklaşık 8 çeşit ve ondan sonra bu gördüğümüz bitki yapraklarıyla birlikte diğer ayrıca sebzelerle ıspanaktı, kabaktı, değişik sebzelerle hatta meyveli çeşitlerle Malatya mutfağında şu gördüğünüz kitapta 250 tarif yer almaktadır.
2: Ablalarımız da büyük bir işçilik hizmeti vererek, evet, kiraz yaprağı mı sarıyorlar?
1: Kiraz yaprağı sarıyorlar. Bu kiraz, ayva, üzüm, dut, fındık, sarmaşık, pazı olmak üzere yaklaşık 10 çeşit bitki yaprağından
2: bitki yemek
1: köfteler yapılmaktadır.
2: İşte kiraz yaprağı burada hemen yapılmışı var.
1: İçerisinde sadece şöyle yarma dediğimiz unlu bir bulgur.
2: Evet.
1: Buğday haşlanmadan öğütülür. Haşlanmadan öğütüldüğü için kepekli bir bulgur çıkar. O bulgur sadece su ve tuzla yoğrulur. İster kiraz yaprağına, ister ayva yaprağına, az önce belirttiğim gibi
2: İbrahim abi, bu
1: 8 çeşit yaprağa sarılır.
2: Şimdi bulgurdan yapılıyor, yapraktan yapılıyor. Çok böyle sanki karın doyurmaz gibi mi duruyor? Doyurur mu?
1: Aslında öyle ama belki doyurmaz gibi gözüküyor ama aslında çok besleyicidir.

0: köfte sarılırken, şimdi bu kepekli bir bulgur, su ve tuzla, içerisinde et yok. Bu köfte sarılırken işte Anadolu'nun pratik zekası, Anadolu kadınının pratik zekası devreye giriyor. Bakın, köftenin bir tanesini sarıyor, parmağın arasına koyuyor.
1: Bak, beş tane. Turgut, şu mermileri iyi çek bak.
0: Beş taneyi buraya koyuyor. O eldeyken beş taneyi buraya.
1: Yapmanelik.
0: 20 tane köfteyi. Şimdi o köfteler sarılırken tek tek tencereye dizse hem zaman kaybedecek. İkincisi, o sarılmış köfteyi parmağın arasına, bir taneyi gösterir misin? Sıkıştırınca aynı zamanda bir pres vazifesi görüyor.
1: Allah köfte. Allah.
0: Dağılmamasını sağlıyor.
1: Malatya'nın gastronomisi yemeği uzun uzun konuşulacak, kitaplara yazılacak bir konu. Şimdi size bir tablo göstereceğim. Umarım bana kızmazsınız. Ama hakikaten Osman Hamdi Efendi'nin tablosu gibi değil mi? Allah için söyleyin. Şu rengarenk, şu lezzetli görüntülere bir bakın. Malatya'nın mutfağı işte bu. Benim de tanıdığım yemekler var. Aşina olduğum Polat köfteyi tanıyorum mesela. Burada lahana sarmayı tanıyorum mesela. Domatesliği tanıyorum mesela. İbrahim abi ekşili tiritli dolma köfte dedi. Analı kızlı diyoruz birçok yerde.
0: Evet.
1: Sarma, aman Allah'ım. İbrahim abi neler var neler.
0: Yoğurtlu gendime çorba, tarhana çorba, kiraz yaprağından ekşili köfte, ekşili ıspanaklı köfte, kuzu tandır, domates kebabı, kağıt kebabı, biber, kuru biber patlıcan dolması, Polat

0: usulü içli köfte.
1: Daha ne olsun, daha ne olsun. Yani bunlar hep böyle bir emekle, çabayla, gayretle ortaya çıkarılmış Türk mutfağının o en ince damarına giden yolu açan yemekler, lezzetler bunlar izleyicilerimize. Bu lezzetleri elbette tattıramayacağız ama lütfen Malatya'ya geldiğinizde
0: mutlaka bu sofraya konuk olun diyoruz. Hah,
1: işte bu. Bu sofraya konuk olun. Yoksa Malatya'ya gittim demeyin.

0: Sanat Sokağı'nın en bilinen mekanı, en sevilen mekanı Gülen Yüzler Kafe'deyiz. Hakikaten burada yüzler gülüyor. Gülmemesi zaten mümkün değil. Buranın Hakan'ı var. Bizi görür görmez hakikaten yanımıza geldi, hemen konuştu. Böyle yamacımıza sokuldu. Hakan nasılsın, iyi misin?
1: İyi abi, iyi.
0: Sen ne yapıyorsun burada, ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun sen? Garson musun?
1: 30.
0: Sen burada peki bu işi yaparken mutlu oluyor musun?
1: 30.
0: 30. Aa. Evet. Sana ya. Bak burada başka güzel insanları var. Seni de tanıyabilir miyiz? Gel bakalım. Gel. Hakikaten Gülen Yüzler logosuna uyan bir gülen yüz. Gel. Adın ne senin?
2: Aslı.
0: Aslı. Maşallah. Sen burada mı çalışıyorsun?
2: Evet, ben de taşıyım.
0: Ne? Anlamadım.
2: Taşıyım.
0: Ha. Ne? Sen kahve yapabiliyor musun burada?
2: Evet, yapıyoruz.
0: Çay?
2: Çay var, kahve var, toz makinesi.
0: Sen mi yapıyorsun?
2: Evet.
0: Aslı'nın gözlerini çekiyor musun? Turgut, maşallah. Ne güzel gözler var Aslı'nın ya. Maşallah. Peki Aslı, şimdi biz buraya geldiğimizde ne içmeliyiz ya da ne yemeliyiz? Bize ne tavsiye ediyorsun sen? Buranın neyi meşhur? Gel buraya, gel. Tamam, gel, söyle. Kahve mi içelim, çay mı içelim?
2: Çay var, kahve var.
0: Sen bize ne tavsiye ediyorsun? Biz kahve mi içelim, çay mı?
2: Kahve.
0: Kahve içelim. Sen mi yapacaksın?
2: Evet.
0: İyi, senin elinden olsa içeriz ya. Adın ne?
3: Zeynep Sürüterebi.
0: Zeynep. Zeynep, sen de burada çalışıyorsun?
3: Evet, çalışıyorum.
0: Ne iş yapıyorsun sen?
3: Benim.
0: Garson musun?
3: Evet. Edip şekeri.
0: Mutfakta mı çalışıyorsun?
3: Evet, inşallah çok seviyor. Pasta yapıyorum, her şeyi yapıyorum.
0: Pasta yapıyorsun. Sen mi yapıyorsun?
3: Evet.
0: Nasıl pasta yapıyorsun? Neli pasta yapıyorsun?
3: Karışık pasta, fıstık arası.
0: Fıstıklı pasta, meyveli pasta.
3: Evet, meyve pastası var. Elma soda var.
0: Hiç bize bundan bahsetmediler ya. Pasta yapan bir ablamızın olduğuna, kardeşimizin olduğuna bahsetmediler.
3: Evet, anladım.
0: O sen misin? O pastayı yapan sen misin?
3: Evet, her şeyi yapıyorum.
0: Özlem, sen de mi pasta yapıyorsun?
4: Evet.
0: Hani iki kişiydi pasta yapan? Üç oldu.
4: İki kişi yapıyor.
0: Herkes pasta yapıyor burada.
4: Evet.
0: Şimdi bir dakika. Ben diye bir şey yok. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Burada en iyi pastayı kim yapıyor? Lütfen. Bak, doğru söyleyin.
5: Evet, doğru söyleyin.
0: Kim? Kim?
4: Ben.
5: Ben.
0: Şimdi o zaman tarafsız birine soralım. Hocam, kim yapıyor en iyi pastayı?
6: Bence hepsi beraber yapıyor.
0: Hepsi beraber,
6: evet.
0: Yapıyor değil mi?
6: Aynen öyle.
0: Bak. Hatta, en belli hocanı söyledi.
6: Hatta hep beraber geçen mesela Turgut Özal Üniversitesi'nde aşçılık bölümünde hep beraber yani bir proje gereği 2 yıllık bir süreç başlattık. Çocuklarımız üniversite okuyor şu an.
0: Evet, o öyle mi?
6: 2 yıl sürecek.
0: 2 yıllık üniversite okuyorlar.
6: Aynen öyle.
0: Ya sizi çok seviyorlar hocam.
6: Bunun çoğunluğu...
0: Niye? Aman Allah'ım, bu ne sevgi, bu ne sevgi böyle? Ne sevgi böyle?
6: Biz tabii ki gece gündüz beraberiz yani. Hani onlar artık bizim canlarımız, ciğerlerimiz.
0: Öyle mi? Ne güzel ya.
5: Evet.
0: Tam bir sevgi çemberi oldunuz. Şimdi ben sizi tebrik ediyorum. Güzel gözlü seni de. Hocam, tabii size de teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir uygulamaya imza attığınız için. Gülen Yüzler Kafe Sanat Sokağı içerisinde yer alıyor. Fotoğraf Makinesi Müzesi'nin hemen yanında, Malatya'ya gelmeyi kafasına koymuş olan

kişi ya da gruplar ya da kişiler. Buraya uğramadan gitmeyin. Bu sevgi pıtırcıklarını görmeden sakın Malatya'dan çıkmayın. Zira çok şey kaybetmiş olursunuz, onu söyleyeyim.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Genel izleyici için uygundur.
2: A Haber ekranlarından herkese mutlu günler. Eğitim dünyasıyla karşınızdayız bu bölümümüzde. Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Adıgüzel bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Tabii bu önemli bir süreç öğrenciler için, tercih süreci. Bu süreçte öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar neler diye sorayım ve Anadolu Üniversitesi'ni biraz tanıyalım. Öne çıkan fakülte ve bölümler hangileri?
3: Evet.
2: Ve bir öğrenci niçin Anadolu Üniversitesi'ni tercih etmeli?
3: Evet. Öncelikle ben bütün gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasın diyorum aldıkları sonucun. Tabii uzun süredir çalışıyorlar, emeklerinin karşılığını almak istiyorlar. Ancak her yıl sınavın dinamiği, sonuçlar, sıralamalar çok fazla değişiyor. Makas aralığı değişebiliyor. Dolayısıyla tercihlerini yaparken biraz daha dikkatli olmalarını, o aralığı biraz daha esnek tutmalarını ben tavsiye ediyorum. Sonuç ne olursa olsun önemli olan gençlerimizin inançları, geleceğe dönük yapacaklarına dair o inançlarını korurlarsa, bu yıl olmazsa seneye güzel bir yer, gönüllerine göre bir yer tutturabilirler diye düşünüyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Anadolu Üniversitesi Anadolu'nun tam kalbinde yer alan, merkezinde yer alan Eskişehir'de yer alıyor biliyorsunuz ve konum olarak Anadolu Üniversitesi İstanbul'un, Ankara'nın, Bursa'nın, İzmir'in çok kolay erişebileceği bir lokasyonda yer alıyor. Hızlı trenin olduğu bir şehir Eskişehir. Dolayısıyla öğrenci kenti olarak bilinir. Türkiye'deki bütün araştırmalarda en öğrenci kenti Eskişehir olarak dikkat çeker zaten.
2: Evet.
3: Çünkü üniversite sadece böyle eğitim alınan bir yer değil. Aynı zamanda ömrünün en güzel yıllarını geçirdiği bir şehir oluyor gençlerin. Dolayısıyla sadece puana bakarak veya bir bölümün adına bakarak tercih edilen bir yer olmaktan da farklı ve daha öte bir şey ifade ediyor üniversite tercihi yapmak. Eskişehir şehir olarak öğrencilerin en çok okumak istedikleri şehirlerin başında geliyor. Ve biz de Eskişehir'deki 3 üniversite ve Anadolu Üniversitesi onlara en güzel şehirde, en güzel kampüste eğitim vermek üzere bütün öğrencilerimizi, bütün adaylarımızı bekliyoruz Eskişehir'e. Sadece tabii Eskişehir'in öğrenci kenti olması değil, Eskişehir'deki üniversitelerin, Anadolu Üniversitesi'nin de hem sıralamalarda hem de verdiği eğitimle, bölümleriyle dikkat çektiğini de ifade etmek istiyorum. Konuşmamızda hangi bölümler daha fazla dikkat çekiyor, tercih ediliyor, bunları tabii ki konuşabiliriz. Ancak Anadolu Üniversitesi 1958 yılında kurulmuş, onlarca yıldır milyonlarca mezun vermiş bir üniversite Anadolu Üniversitesi. Milyonlarca derken dil sürçmesi olduğunu zannedebilirsiniz ama öyle değil. 4,5 milyon evet. Mezunumuz var.
2: 4,5 milyon. Peki. Evet. Şimdi hocam Türkiye'de uzaktan eğitimin öncüsü bir üniversitesiniz.
3: Evet.
2: Anadolu
3: evet.
2: Üniversitesi evet. deyince aslında açık
3: evet.
2: öğretim evet. Akla geliyor. Milyonlarca kişiye 4,5 evet. milyon mezundan bahsediyorsunuz ki evet. milyonlarca kişiye mekandan bağımsız bir şekilde evet. diplomaya ulaşma imkanı evet. sağlıyorsunuz. Bu anlamda biraz açık öğretim fakültesini de konuşalım.
3: Tabii ki. Şimdi Anadolu Üniversitesi deyince zaten birçok izleyicimiz herhalde açık öğretimi konuşuyoruz diye düşünüyordur. Haksız değiller ama tam olarak biraz eksik olduğunu da söylememiz lazım. Çünkü Anadolu Üniversitesi aynı zamanda 1958'den bu yana örgün eğitim de veriyor. Ancak dünyanın en büyük 3. açık öğretim fakültesine sahip bir üniversite olarak açık öğretim ön plana çıkıyor. Yani Anadolu Üniversitesi hem örgünde hem açık öğretimde iddialı bir üniversite. 1982 yılından bu yana açık öğretim fakültesi eğitim öğretime devam ediyor.
2: Evet.
3: Ve şu anda 1,5 milyon öğrencisi var. Ve 1 milyon üzeri öğrenci sayısıyla dünyanın en büyük 3. üniversitesi olarak dikkat çekiyor. Ve sürekli kendini yenileyen bir açık öğretim fakültesine sahibiz. Geçtiğimiz yıl 11 bölüme öğrenci alımını durdurduk ama yeni programlar açtık. Yani çağ ne gerektiriyorsa, sektör neyi bekliyorsa biz ona yönelik olarak programları ve içerikleri güncellemeye devam ediyoruz. Yani çok dinamik bir eğitim öğretim süreci söz konusu açık öğretim fakültesi bünyesinde. Açık öğretim fakültesindeki temel yaklaşımımız, mantığımız hem YÖK'ün hem Anadolu Üniversitesi'nin artık hayat boyu öğrenme üzerine bir eğitim modeli kurguluyoruz. Yani YKS ile aldığımız öğrenci sayısı artık çok az. Öğrencilerimizin şu anda %75'ten fazlası ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesini tercih ediyor. Halen bir üniversitede okuyan veya mevcut üniversiteyi bitirmiş bütün herkese açık 50 tane farklı bölümümüz var. Açık Öğretim Fakültesi üzerinde.
2: Evet, o öğrencilerden biri değilim bu arada.
3: Evet.
2: Ama diplomayı alamadım daha.
3: Diplomayı ben size takdim ederim. Eskişehir'e gelirseniz tabii ki Anadolu Üniversitesi'ne işte. Diplomanızı imza olarak size takdim etmek isteriz. Evet. Mesela sürekli dinç tutuyoruz ve güncelliyoruz diyorum ve buna örnek olarak bu yıl iki yeni program açtık Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde. Bunlardan bir tanesi yapay zeka ile kodlama. Diğeri de veri görselleştirme ve bilgi tasarımı. Bu iki bölümde öğrenci hangi örgün bölümde okursa okusun, hangi ön lisans, hangi lisans programında okursa okusun veya mezun olmuş olsun, bu ikisi de aslında öğrencinin yaptığı işte kendisini daha iyi yapacak, mesleğini daha iyi organize etmesini sağlayacak, sektörde kendisini farklılaştıracak bölümler. Yapay zekayı ne kadar iyi kullanırsanız mesleğinizde o kadar diğer rakiplerinize fark atmış olursunuz. Biz şu andaki hem mevcut üniversite öğrencilerine hem de mezunlara bu iki programımızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet. Veri görselleştirme, bilgi tasarımı ve yapay zeka ile kodlama. Evet. Örgün bölümdeki öğrencilerimiz bir taraftan da bu iki bölümü herhangi birini tercih ederek açık öğretimden de bir diploma alabilirler. Yani Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi herkese çap yapma imkanı sunuyor. Yani çift diploma alma imkanı sunuyor.
2: Evet.
3: Böyle bir kolaylığımız var.
2: Peki evet. Hocam şimdi bu iki bölümden bahsettiniz, yapay evet. zekadan bahsettiniz. Aslında evet. tam bu konuyla ilgili bir şey soracaktım size.
3: Tabii ki buyurun.
2: Dijitalleşme her şeyi dönüştürüyor ki evet. bunlardan bir tanesi evet. de eğitim evet. sektörü. Ciddi bir dönüşüm var hem evet. Türkiye'de hem de dünyada.
3: Evet.
2: Siz bu eğitimdeki dönüşüme nasıl uyum sağlıyorsunuz? Kısmen cevap verdiniz ama.
3: Evet, biraz daha açalım isterseniz. Evet. Şimdi Anadolu Üniversitesi'nde geçtiğimiz yıl Bilişim Teknoloji Yüksekokulu'nu açtık. Orada 4 tane bölümümüz eğitime başladı. Bunların tamamı yapay zeka ve dijitalleşme ile ilgili bölümler. Hem yazılımla ilgili bölümlerimiz var, hem veri görselleştirme ile ilgili bölümlerimiz var, oyun tasarımına ilişkin bölümlerimiz var. Bir de fakülte kurduk geçen yıl. Bir yüksekokul, bir fakülte. İkisi de yine yapay zeka ve dijitalleşme ile ilgili. Bilişim Bilimleri Fakültemiz kuruldu. Ve burada da veri bilimi ve analistliği bu yıl ilk defa %100 İngilizce öğrenci alacak. Dolayısıyla Anadolu Üniversitesi olarak biz yapay zeka ve dijitalleşmeye çok hazır bir üniversite olduğumuzu ifade etmiş olayım. Bunun bizim için açık öğretimdeki tecrübe büyük bir fırsat oldu. Dijitalleşme ve yapay zeka konusunda. Çünkü biz öğretim materyali üretmede Türkiye'nin ve hatta dünyanın öncü üniversitesiyiz. Yani açık öğretim fakültesinde herhangi bir bölüm okuyorsanız şunu çok iyi fark edersiniz. Biz her dersimizle ilgili en az 15 farklı içerik üretiyoruz. Yani sadece bir PDF verip dersi buradan öğren demiyoruz öğrencilerimize. Bunların videoları var, soru cevapları var, çıkmış soruları var, tartışmaları var, podcastleri var, EPUB'ları var. Yani teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak bir ders nasıl en iyi şekilde öğretilir? Buna zaten hakimiz Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tecrübesinden dolayı. Şimdi çok hızlı bir şekilde yapay zeka ile beraber gelişen eğitim teknolojilerini çok kolay bir şekilde hem örgüne hem de açık öğretime uygulamaya başladık. Yeni 20 tane bölüm açtık Anadolu Üniversitesi'ne ve bunların en az 15 tanesi doğrudan yapay zeka ve dijitalleşme ile ilgili. Anadolu Üniversitesi'nin öne çıkan taraflarından bir tanesi de oyun geliştirme. Yani hem 2 yıllık oyun tasarımı bölümümüz var, hem de dijital oyun tasarım bölümümüz var Anadolu Üniversitesi'nde. Birisi matematik puanıyla öğrencilerin dijital oyun tasarımı. Geçtiğimiz yıl 30 öğrencimizi kabul ettik. Bu yıl tekrar 30 öğrenci tekrar bu bölüme kabul etmiş olacağız. Dijital oyun tasarım bölümüne. Türkiye'nin en eski animasyon bölümü Anadolu Üniversitesi'nde. 1995'ten bu yana Anadolu Üniversitesi'nde 30 yıldır animasyon bölümü var. Türkiye'deki bütün herhalde akademisyenlerin birçoğu bizim Anadolu Üniversitesi'nden mezundur. Bu da öne çıkan bölümlerden.

0: Yani yapay zeka ile, dijitalleşmeyle, oyun tasarımıyla, animasyonla, yeni medya ile ilgili bölümlerimiz Anadolu Üniversitesi'nde dikkat çeken bölümler. Tabii ki özel eğitim deyince de yine Anadolu Üniversitesi akla geliyor. Türkiye'deki özel eğitimin kurucu üniversitesi Anadolu Üniversitesi ve şu anda da işitme engelli, zihin engelli, üstün zekalı yani sıra dışı eğitim gerektiren bütün alanların öğretmenlerini Anadolu Üniversitesi yetiştiriyor. Ve bu alanda Türkiye'nin öncü kurumlarından bir tanesi. Otizmli gençlerle ilgili hem teşhis hem tedavi noktasında, konuşma bozuklukları ilgili teşhis ve tedavi noktasında Anadolu Üniversitesi ön plana çıkmaya devam ediyor. Engeller Entegre Yüksek Okulumuz var ve tamamı işitme engellerden oluşan bir yüksek okulumuz var 5 yıllık.
1: Evet.
0: Bir yıl geldiklerinde öğrencilerimiz Türkçe konuşmayı öğreniyorlar, işaret dilini veya dudak okumayı ve ondan sonra 4 meslekten birini seçerek bir meslek sahibi olup altın bileziklerini takıp üniversitemizden mezun oluyorlar. Bunlar bizim öne çıkan bölümlerimiz. Yine güzel sanatlar ve konservatuvarımız var. Bunlar da özel yetenekle öğrenci alan bölümlerimiz. Buna da Türkiye'deki öncü fakülte olarak dikkatimizi çekiyor. Çünkü Anadolu Üniversitesi'nin konservatuvarından bir senfoni orkestrası çıkıyor. Ve üniversitenin senfoni orkestrası olması çok sıra dışı bir şeydir. Türkiye'de sadece 2 üniversitenin senfoni orkestrası var. Onların bir tanesi de Anadolu Üniversitesi. Yine profesyonel tiyatrosu olan belki Türkiye'deki tek üniversite Anadolu Üniversitesi. Bunu da burada ifade etmiş olayım.
1: Evet, peki. Hocam şimdi günümüzde iş dünyası diplomadan fazlasını arıyor. Siz de zaten bahsettiniz. Kuru diploma artık hiçbir işe yaramıyor real sektörün gözünde. Şimdi bu noktada mikro yeterlilik sistemini biraz isterseniz konuşalım.
0: Mikro yeterlilik konusunda biz 3 yıldır çalışıyoruz Anadolu Üniversitesi olarak. Türkiye'nin gündemine gireli herhalde birkaç yıl olmuştur ve biz en başından beri bu konuyu çalışıyoruz. Yine burada bizim Açık Öğretim Fakültesi tecrübesini çok güçlü bir şekilde kullanıyoruz. Şu anda Anadolu Üniversitesi mikro yeterlilik bünyesinde 100'e yakın sertifika programı şu anda hazır. Yaklaşık bir ay oldu YÖK mikro yeterlilikle ilgili yönetmeliği yayınlayalı. Biz de 15 gün önce kendi yönetmeliğimizi yayınladık ve şu anda mikro yeterlilik eğitimlerine başladık Anadolu Üniversitesi'nde. Şimdi mikro yeterliğe izleyicilerimiz çok hakim olmayabilir. Mikro yeterlilik dersten daha farklı bir şekilde formal eğitimin dışında gençlerin kendi ilgilerini çekecek alanlarda yetkinlik kazanmasını hedefliyor. Yani bir gazetecilik öğrencilerinin bir halk danslarından bir ders alarak yeni bir alanda bir yetkinlik kazanması olabilir ve yapay zekayı kullanmaya ilişkin bir Python programı öğrenmek isteyebilir.
1: Evet.
0: Gider oradan bir mikro yeterlilik alabilir. Kodlama ile ilgili bir ders alabilir farklı bir yerden. Yani bu sadece bilgiye dayalı bir mikro yeterlilik değil. Aynı zamanda sportif faaliyetlere yönelik, sanatsal faaliyetlere yönelik bir mikro yeterlilik de tanımlanabilir. Bunların hepsi mümkün. Yani öğrencilerimiz kampüse geldiklerinde sadece ders programında gördüğü zorunlu ve seçmeli dersler dışında kocaman bir ders havuzuyla karşılaşacaklar. İçinde yüzlerce farklı eğitimin olduğu derslerle ve formal eğitimlerini alırken diğer taraftan da bu tür küçük belki 4 haftalık 5 haftalık seminer programlarına katılıp onları sertifikalandıracaklar. Ve aldıkları bu sertifikalar da onların seçmeli derslerine sayılmış olacak. Yani eğitim süreçlerini bu aldıkları sertifikalarla kısaltma imkanı sağlamış olacak aslında mikro krediler. Bir de kendi eğitimlerine, kendilerine yön vermelerini kolaylaştıracak. Zevklerine göre çeşitli alanlardan, farklı disiplinlerden eğitim almalarını kolaylaştıracak bir formül diye düşünebiliriz mikro yeterlilikleri.
1: Aslında evet.
0: Evet. Mikro yeterlikle ilgili biz şu anda mikro yeterliğin baş harfleri my.anadolu.edu.tr sitesinde 100'e yakın mikro yeterliği açtık ve bu yaz şu anda biz pilot uygulamalara başladık. Eğitim öğretim yılı başladığında da bunları gençlerimiz geldiklerinde kendi isteklerine, taleplerine, ihtiyaçlarına göre 100 farklı mikro yeterlik istediklerini seçerek kendi eğitimlerine yön verme imkanı bulmuş olacaklar.
1: Evet. Aslında bir nevi kişisel kabiliyetlerini, evet, akademik süreçlerini entegre
0: yani
1: etmiş oluyorsunuz.
0: Yani yeni çağın şeylerinden, mottolarından bir tanesi kişiselleştirme biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Kişiye uygun her şeyin kişiye uygun olması hedefleniyor. Böyle evet. Kitlesel değil de eğitimi de biz bu anlamda kişiselleştirme yolunda mikro kredi adımını atarak YÖK'ün ön açmasıyla evet. biz Anadolu Üniversitesi olarak burada

0: önemli bir adım atmış olduk.
1: Peki Sayın Hocam, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İyi yayınlar.
2: Sayın seyirciler, eğitim dünyasını noktalandırıyoruz. Anadolu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Adıgüzel bizimle birlikteydi. Görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Ziraat Bankası sundu.

0: Parafly ve Parafly Platinum seyahatten gastronomiye kadar.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye yılın ilk 6 ayında turizmden 25 milyar 746 milyon dolar elde etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu yılın ilk 6 aylık turizm verilerini paylaştı. Ersoy, küresel ölçekte hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan değişimlerin turizm sektörünü doğrudan etkilemeye devam ettiğini söyledi. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: İyi pazarlar, tekrar hoş geldiniz. Ajans hafta sonunun son saatinde sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen FETÖ'cü hainlerin son üyesi de yakalandı. Burkay Karatepe ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. FETÖ'cü terörist yakalandığında alkollüydü ve hücresinden uyuşturucu çıkan FETÖ'cünün aynı zamanda sahte kimlik kullandığı kesinleşti. Sürekli kılık değiştirdiği ve yüz tanıma sistemiyle tespit edildiği söylendi.
2: Yolları kapattılar. Şu anda Skorsiler otelin üstünde.
3: Suikast timinin son firari ismiydi. 10 yıldır kılık değiştirerek saklandı. Darbeci pilot Burkay Karatepe yüz tanıma sistemiyle yakalandı.
4: Adını sana.
5: Eskişehir Afyon, bakın yani herkes neyi düşünüyor? Ters mantık. Yani normalde kaçacak insanlar böyle daha sınıra yakın bölgelere giderler, değil mi? Bakın bu ters hareket yapıyor. Yani beni burada kimse düşünmez yani. Beni işte Muğla'da ararlar, İstanbul'da ararlar, İzmir'de ararlar. Yani çıkış yapılabilecek yerlerde. Demek ki orada da arayan birileri, bir devlet hakkı varmış yani.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefinde Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. 37 kişilik suikast timini taşıyan helikopterin pilotuysa Burkay Karatepe'ydi. Darbe girişimi başarısız olunca suikast timi gruplara ayrılarak kaçmış ama yakalanmaları uzun sürmemişti. Kimi ormanlık alanda, kimi de saklandıkları menfezde yakalanmıştı. Ama Burkay Karatepe o hainlerin arasında yoktu. Çünkü o yalnız başına hareket etmiş, üniformayı çıkartıp turist gibi izini kaybettirmişti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü pilot, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış, saklanma konusunda tecrübeliydi. Ama o kaçış 10 yılın ardından son buldu.
4: Adını sana.
6: Özel kuvvetler mensubu olduğu belirtildi. Bu konuda daha da yaşama konusunda da oldukça da tecrübeli olduğunu, irtibat sağlayabilmek, hücre elemanlarıyla irtibat sağlama konusunda da oldukça da deneyimli olduğunu da belirtmek gerekiyor, aldığı eğitim gereği.
3: Yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren terörist, sahte kimlik kullanıyordu. Afyon Karahisar'daki bir etkinlikte de görüntüsü ortaya çıktı. Kentteki yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle düğmeye basıldı.
7: MIT'in yüz tanıma sistemi, Afyon Karahisar'daki Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta kaydettiği kişinin %77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe olduğunu belirledi. Kentin çeşitli noktalarında 14 kez kamera ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen terörist Karatepe'nin saklandığı hücre evi, yapılan tek...

0: teknik çalışmanın ardından bulundu. Sonrasındaysa başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.
1: FETÖ'cü suikastçıya ait karşılıklı iki farklı evde yüklü miktarda döviz, altın ve 3 adet cep telefonu bulundu. Telefonlardan birinin tuşlu olması dikkat çekti. Antalya'da yaşayan bir vatandaş adına kayıtlı GSM hattını sadece ikameti çevresinde kısa süreliğine kullandığı belirlendi.
2: Yani üzerinde 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar işte küsür dolar var, ABD doları var, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin ettin?
0: Yakalanan FETÖ'cü hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkol olduğu tespit edildi. Yakalandığı hücre evinde ise uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı. Adını sorayım.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde artık çerçeve yasa bekleniyor. Peki süreç ve terörsüz bölge misyonu nasıl yankı buluyor? Mehmet Türel konuyla konuşacak, bölgeden ayrıntıları.
4: Evet, Nemrut'uyla Perre Antik Kenti ile Cendere Köprüsü ile meşhur, yine damaklara lezzet katan astronomisiyle, gastronomisiyle bilinen Adıyaman'dayız. Adıyaman'ın tam merkezindeyiz. 13 bültenimize de bağlantı yapmıştık. Yine AK Parti Milletvekili Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa Alkayış'ı konuk etmiştik. Bu kez Adıyaman'ın başka bir noktasındayız ve yine terörsüz Türkiye sürecinin şehre yansımalarını konuşacağız. Yine özel bir konuğumuz var. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Mehmet Torunoğlu konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Adıyaman'a hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Şehrin ekonomisinin, şehrin fotoğrafının en güzel görüntüsünü bizleri yorumlayacak isim sizsiniz Mehmet Bey. Şu anda turizmde ve sanayide Adıyaman ne durumda?
5: Tabii Adıyaman aslında bir açık hava müzesi konumunda bir şehrimiz. Özellikle siz de açılışta bahsettiniz. UNESCO mirası listesinde bulunan Nemrut Dağımız başta olmak üzere Cendere Köprüsü, Arsemiya Tapınağı, bununla beraber Kızılin Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Perra Antik Kenti gibi birbirinden kıymetli öğren yerlerinin bulunduğu, yine sahabeler diyarı olarak nitelendirdiğimiz Adıyaman'da Safvan bin Muattal Hazretlerinin kabrini de yine Samsat ilçemizde görebilirsiniz. Hem manevi iklimde hem de özellikle öğren yerleri noktasında çok zengin bir konumda bulunan bir şehir Adıyaman.
4: Başkanım, terörsüz Türkiye özlemi yıllardır Türkiye'nin yanıp tutuştuğu bir tabloydu. Bugün gelinen noktada Güneydoğu'da, Doğu'da bir huzur iklimi hakim. Adıyaman'da özellikle sanayinin büyüyen hacmi sizleri mutlu ediyor. 5. Organize Sanayi Bölgesi'nin artık temelleri atıldı. Yavaş yavaş yer teslimleri yapılacak. Bunu bize anlatır mısın, yorumlar mısınız?
5: Tabii aslında terörsüz Türkiye sürecinin ete kemiğe bürünmüş hali Adıyaman. Biz Adıyaman'da yıllardır barış içerisinde, huzur içerisinde yaşıyorduk. Evet. Tabii bir büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem sürecinde Adıyaman çok ciddi hasar aldı. Çok büyük kayıplarımız oldu. 8500 üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Yine binlerce yaralımız maalesef oldu. Ve bu 3-3,5 yıllık süreçte bir yandan depremin verdiği zararları kapatırken, yaralarımızı sararken, bir de tabii özellikle terörsüz Türkiye sürecinde biz ticari boyut, iş dünyası olarak ticari boyuta da bakmak zorundayız. Bu süreçte yaşadığımız dezavantajlardan da kurtulmanın aslında mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgemiz turizmde ve sanayide gitgide ilerleme kaydediyor. Özellikle sanayide yeni bir organize sanayi bölgesini faaliyete geçirdik. Geçtiğimiz hafta başvuru süreçlerini almaya başladık. Bölgemizin, hatta Güneydoğu Anadolu bölgesinin en büyük, evet, organize sanayi bölgelerinden birisi.
4: Evet, toparlayalım başkanım.
5: Yine burada 4300 dönümlük bir alanda yeşil OSB statüsüyle Türkiye'de de bulunan ilk 10 OSB'den birisi. Evet. Ben sizin aracılığınızla yatırımcıları da Adıyaman'a davet etmek istiyorum. 6. Peki. bölge teşviklerinden de faydalanan bir şehiriz. Sizin aracınızla bunda.
4: Peki başkanım, çok teşekkür ediyorum. Canlı yanımıza katıldığınız için destekleriniz. Rica ederim. Çok sağ olun.
5: Teşekkür ederim. Sağ
4: olun. Evet, tekrar toparlayacak olursak Güneydoğu'nun indisi Adıyaman'dayız. Adıyaman'ın tam merkezindeyiz. Deprem sürecinde büyük bir toparlanma yaşadı Adıyaman. Özellikle terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bambaşka bir şehreye büründü diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.
3: Şimdi dünya şehir

Leverkusen kentindeyiz. İsviçre'nin kalbindeyiz ve Reuss nehrinin kenarındayız ki şehri boydan boya ikiye ayıran bir nehir burası. Arkamda görmüş olduğunuz bu ahşap köprü belki de dünyadaki en çok tanınan ve bilinen köprülerden bir tanesi. Zira tamı tamına 661 yaşında ve yıllara rağmen hala ayakta.

661 yıllık Chapel Köprüsü o kadar etkileyici ki şehrin en büyük cazibe merkezlerinden bir tanesi ve her gün yüzlerce turist bu köprüye geliyor ve burada bu tarihi köprünün önünde fotoğraf çektirip bu ziyaretlerini ölümsüzleştiriyor.

Şapel Köprüsü'nü özel kılan sadece yaşı değil, köprünün tavanında görmüş olduğunuz bu üçgen şeklindeki fotoğraflar hem Luzern'in hem de İsviçre'nin geçmişindeki önemli olayları anlatıyor. Burası adeta açık havada kurulmuş bir tarih galerisi gibi.

1993 yılında çıkan büyük yangın Şapel Köprüsü'nde önemli bir tahribata neden oldu. Tarihi resimlerin bir kısmı da bu felakette kaybedildi. Ancak Luzern halkı için bu köprü yalnızca bir yapı değil, şehrin ruhu. O nedenle de kısa sürede aslına uygun biçimde yeniden inşa edildi ve bugün binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Luzern'deki Şapel Köprüsü'nün uzunluğu tam 205 metre. Bu köprüyü günde 15 bin kişi, yılda ise tam 5 milyon kişi ziyaret ediyor.

Şapel Köprüsü'nün hemen yanı başında yükselen bu sekizgen yapı Luzern'in bir başka simgesi, su kulesi. Orta Çağ döneminde burası gözetleme kulesi, hapishane, hatta hazine binası olarak kullanılmış.

İsviçre'de sokakta gezerken çok farklı diller duymanız gayet normal. Çünkü bu ülkede 4 farklı resmi dil var. Bunlar Almanca, İtalyanca, Fransızca ve Latin kökenli Roman dili konuşuluyor. O yüzden de sokakta İtalyanca, Almanca, Fransızca duyarsanız şaşırmayın. Çünkü burası İsviçre.

Uludere Gölü üzerinde tekne turuna çıkan, çok sayıda vatandaşı taşıyan tekne şimdi kıyıya yanaştı. Her gün bu şekilde onlarca tekne ve gemi göl üzerinde tur düzenliyor.

Luzern kenti çok turistik bir şehir. Öyle ki dünyanın dört bir yanından yılın her mevsiminde yüz binlerce turist ağırlıyor. Özellikle Reis Nehri'nin kenarında görmüş olduğunuz gibi sağlı sollu çok sayıda restoran ve kafeler bulunuyor.

Tunus Nehri üzerindeki etkileyici köprülerden bir tanesi de işte bu arkamda görmüş olduğunuz Spreuer Köprüsü. Bu köprüde en az Chapel Köprüsü kadar eski, zira 1408 yılında yapımı tamamlanmış. Yani tam 618 yaşında ve hala yıllara meydan okuyor.

İçinde bulunduğumuz köprüyü özel kılan en önemli detay, köprünün iç kısmında yukarıda görülebilen ölüm dansı temalı resimler. Bu resimlerle ölümün herkes için, zengin fakir hiç fark etmeksizin, herkesi bekleyen bir son olduğu vurgulanıyor. Kenti İsviçre'nin en çok turist ağırlayan şehirlerinden bir tanesi ve en çok ilgi gören yerler de arkamda görmüş olduğunuz gibi işte bu daracık sokaklar.

Gezegen şehrinin en işlek noktası olan ana tren istasyonundayız. Buradan her gün yaklaşık 150 bin yolcu şehirler arası ve ülkeler arası trenle seyahat ediyor.

0: Ankara Ayaş'ta coğrafi işaretli meşhur domatesin hasat zamanı başladı. Ayrıntıları A Haber ekibinden muhabir Burcu Özuduru ve kameraman Hasan Can Türkeş görüntüledi. Tarlalara gittiler ve çiftçi Necmiye Alaycı'ya mikrofon uzattılar.
1: Domates Ayaş'tan alınır.
2: Kurban olayım Ayaş'ımızın domatesin toprağına.
3: Mükemmel, herkese tavsiye ederiz.
4: Ayaş'ın domatesi bir başka oluyor
2: tabii
4: diyorsun.
2: Başka bu.
4: Ankara'nın Ayaş ilçesi denilince akıllara hiç şüphesiz domatesi gelir. İşte bu lezzetli sulu sulu domatesin ilk hasadı başladı.
2: Daha 2026 hasadımız yeni başladı. Şimdi bunlar yemelik. Bunlar böyle kızaracak ve böyle yatacak bu şey dalı. Dalı yattıktan sonra onu iyice kızaracak.
4: Sizce Ayaş domatesi diğer domateslerden farklı mı? Tat olarak, lezzet olarak?
3: Kesinlikle farklı. Yani yetiştirme ortamı.
2: Ayaş domatesimizin içi sulu olur, kabı ince olur, lezzetli olur. Şimdi bunun gelmişi ve geçmişi burada, buralarda önce deniz yatağıymıştı. Deniz yatağı olduğu için bu denizin suyunu almış. O toprakların lezzeti oradan geliyor. Bizim Ayaş domatesimizin özelliği toprağı. Kurban olayım Ayaş'ımızın domatesin toprağına.
4: Ağustos ayında başlayan hasat Kasım'ın son aylarına kadar devam ediyor. Özellikle Ayaş domatesini diğer domateslerden ayıran özelliklerden biri ise salkım ya da diğer türler gibi olmaması. Ayaş domatesi oturak domates.
2: İnce kabuk olması, yaprakların böyle yeşil olması, tırık domatesi var, yarım sırık var. Ama bizim domatesimizin özelliği oturak domates. Böyle oturak olur. Yani böyle sırık gibi sıramaz. Sadece böyle oturak. Böyle şimdi bak mesela böyle büyüyor bu domatesler. Bunlar böyle daha dökecek, böyle açılacak ve bunlar bu topraktan besini alacak, tadını alacak, lezzetini alacak. Özelliği bu. Ağustos'un 15'i ile Eylül'ün 15'inde bu arada o melemeninizi yaparsanız çok lezzetli olur. Aşırı bir lezzet olur. Çünkü topraktan besinini alıyor.
4: Ayaş domatesinden salça olur mu?
2: Olur tabii ki. İlla ki yumurta domatesini değil. Yani hani sivil domates var, onu ayaş domatesi değil. Ondan da olur ama buna daha güzel olur. Biz bunu her şeyimizi bundan yaparız. Melemenimizi de bundan yaparız, salçalığımız da bundan.
4: Çok fazla kızarmamış.
2: İşte olsun, özelliği o. Özelliği o. Bu kızarmadı, özelliği o. Bak hele şu minikleri daha çok hoşlarına gider. Taşın içinde Cenab-ı Allah işte tadını topraktan alıyor. Başka bir özelliği yok. Nereye de dikersen dik Ayaş domatesinin fidesini bu lezzeti alamazlar.
4: Özellikle Ayaş'ta mı yetişmesi gerekir?
2: Tabii Ayaş'ta yetişmesi lazım. Toprağından güzelim.
4: Fidesini nasıl elde ediyorsunuz?
2: Bak seralarımıza. Seralarımızı gördün mü? Kendimiz yetiştiriyoruz seralarımızda. Böyle Şubat ayında başlarız Mart'ta dikmeyiz fideleri. Fideleri dikiyoruz ondan sonra toprağı buluşturuyoruz. Nisan'da yarısını Nisan'da dikiyoruz. Tül örtüyoruz üstüne. Yarısını da Haziran'da dikiyoruz.
4: Siz Ayaş'ta mı yaşıyorsunuz?
3: Eryaman.
4: Eryaman'dan buraya Ayaş domatesi toplamaya geldiniz.
3: Geliyoruz evet.
4: Vazgeçemiyorsunuz Ayaş domatesinden o zaman.
3: Kesinlikle. Kışlık şeylerimizi filan hep buradan toplar yaparız.
2: Herkese altın kor ama mesela altın kor ama ben torunlarıma tohum koymayı çok istiyorum. Çünkü ondan sonra geleceğin yatırımı tohumdur. Yani özelliğimizi, Ayaş'ımızı hiçbir zaman kaybetmeyelim.
1: Domates Ayaş'tan alınır.
0: Şimdi Kayseri Hayvanat Bahçesi'ne gideceğiz. Sözü Yağmur Aksu'ya bırakacağız.
5: Merve Tepe, Türkiye'nin hava sıcaklığı oldukça yükseldi. Tabii sadece insanlar değil hayvanlar da bunalıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde de hayvanlara özel bir uygulama yapılıyor. Yanımda Veteriner İşleri Daire Başkanı Mehmet Ali Karcıoğlu var. Tabii hayvanlar için de özel bir sistem uygulattığını serinletmek için. Neler var peki bu sistemde uygulamada?
6: Şöyle söyleyeyim, yaklaşık bizim 180 dönüm arazimizde 136 tür ve 1600'e yakın hayvanımız var. Özellikle sıcak yaz aylarında hayvanlarımızın da refahını düşünerek, onların da bunaldığı anlarda bunlara buz kokteyli hazırlıyoruz. Meyvelerden oluşan. Mesela şimdi ayımız o kokteyli şimdi beslenecek. İnşallah diğer türlerimizi de aynı şekliyle bu hayvanlarımızı rahatlatmak ve onların serinliğe kavuşturmak için böyle bir mücadelenin içerisine girdik.
5: Tabii aynı zamanda muhteşem bir lezzet oluyor. Hem de serinliyorlar.
6: Tabii ki yani özellikle yaz aylarının insanları bunalttığı bir dönemde bizim hayvanlarımızın da bu serinlemeye ihtiyaçları var. Hem onları suyla serinletiyoruz hem de buz kokteylleri, meyve kokteyli hazırlayarak onları sıcak bir yazdan korumak için uğraşıyoruz.
5: Tabii bu uygulama yalnızca beslenme amacı taşımıyor. Hayvanların hareket etmesini, çevreleriyle daha fazla etkileşim kurmasını ve doğal davranışlarını sürdürmesini de destekliyor.
6: Tabii ki tabii ki. En önemli şey bizim kendi doğal habitatlarında onların beslenme rasyonlarına uygun, onların sağlığına zarar vermeyecek beslenme şeyleri ve bunlar için de bir nevi dondurma ikramı gibi oluyor bunlara.
5: Tabii şu anda ekranlarınıza yansıyor. Hayvanlar buzlu meyve sepetini fark eder etmez yaşam alanlarının bu bölümüne yöneldi. Tabayılarda dikkat çekti. Burada ziyaretçiler tarafından da yoğun bir görüntü var. Yoğun bir katılım
6: tabii
5: var.
6: Tabii ki sağ olsunlar. Günlük 1000-1500 arasında ziyaretçimiz geliyor. Ziyaretçilerimizin de ilgisini çekiyor. Çünkü bu hayvanların da yaz sıcaklarında bunaldığını

0: Trabzon'un meşhur lezzetlerinden biri pide. Peki bu pide nasıl yapılır? Tadını nereden alır? Yerinde ustasıyla beraber yapacağız. Ben bu taraf peynirli, siz kıymalı tercih
1: ettiniz. Evet, ben kıymalı tercih ettim.
0: Peki Trabzon pidesi ne anlam ifade ediyor size? Nasıl buluyorsunuz?
1: Valla Trabzon pidesini tatmak lazım. Çünkü gerçekten efsane. Zaten

0: ustam, nedir bu Trabzon pidesinin özelliği, tadını nereden alır?
1: Trabzon'un pidesi tadını nereden alır? Trabzon'un pidesi nasıl ki Trabzon tadını yaylardan alıyorsa, Trabzon pidesi de tadını yaylardan alıyor. Bizim Trabzon'umuzun olmazsa olmaz birinci sınıf tereyağı, nenelerimizin yaptığı peynir, kendi yapmış olduğumuz el kavurmamız, pastırmamız, buradaki ineklerden yapılan kıyma, doğal kıyma, bonfilemiz, görüyor musun? Her şey birinci sınıf.
2: Efendim afiyet olsun.
3: Teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Trabzon pidesi dersek ne dersiniz?
3: Ya sevdiğimiz bir şey diyoruz. Onsuz yapamıyoruz diyoruz. Yapanların eline sağlık diyoruz.
1: Pidemi yapıyorum, kenarlarını çeviriyorum.
0: Kenar önemli değil mi o?
1: Kesinlikle, bu olmazsa olmaz abi, bu olacak. Bizim pidede kenar, şimdi biz pideyi, çeşitli pideler yaptık ama normalde Trabzon'un 50 yaş, 40 yaş üstü insanla o pideyi yediremesin. Bu kültürel, doğal bizim
0: yanaklı.
1: Tabii sığ kıymadan yapılan kıymalımız. Sürelim ustamız. Sürdüğümüz bulamaç, insanların kafası çelişebilir.
0: Niye
1: pişmiş un? Bunu şimdi az önce unluydu bak. Şöyle şurayı gördün bak.
0: Evet.
1: Sür ustam.
0: Bunu sürme amacı nedir?
1: Pidenin beyaz kalmaması, fırında daha iyi kızarması sürülüyor. Bu bizim yaptığımız bir şey değil, atalarımızın ürettiği bir şey. Bize ne geliyorsa eskiden geliyor.
0: Evet.
1: Pidemi aldım, çüreğime koydum, ürünlerimi aldım, buraya koydum. Sığ kıyma var. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Olmazsa elin olmaz. O olacak abi.
0: Ne kadar bol olursa olsun.
1: Abi en az 80 gram yağ koyuyoruz biz pideye. Bunu koymasa şimdi ne diyoruz? Yayla çıktın mı kuzu etini yağlayacaksın. Bu pideyi de yiyorsan yağlayacaksın. Evet, gönderiyoruz abi.
0: Tamam. Kaç derecede kaç dakika?
1: Abicim şimdi derecemize bak. Ne yapıyor orada? 220, yaklaşık 20 dakika.
0: Derecede taş fırında 20 dakika pişen pideler hazır durumda. Ona yakın çeşidi var. Kıymalıdan pastırmasına, peynirliden kavurmalısına. Gördüğünüz gibi kıtır kıtır Trabzon pidesi. Pideler hazır ama tabii ki o kıtırlığı anlamanın eşitliği vermiyor. Ve tadına bakma evet, zamanı. Trabzon meşhur, yağlı, bol bol, çok sıcak ustam.
1: Nasıl yapıyorduk Özgür abi? Beşine koyun beni, nenen gelsin
0: kalasın, bir o yanı bu yanı. Ama
1: ne yerseniz
0: yiyin, pideyi de yediniz mi, yine buraya özgür olan o holili çayı da üstüne içmeniz.

Pidelerinde Karadeniz'in yeri çok ayrı. Çünkü Karadeniz'e girdiğiniz zaman Samsun'dan başlayarak Bafra pidesi, Giresun pidesi, Trabzon sürmene pidesi ve tabii ki en önemli lezzetlerden bir tanesi Rize'nin Derepazarı ilçesinde coğrafi işaretli Rize pidesi, hatta Derepazarı pidesi diyebiliriz ama en büyük özelliği aslında şu anda gördüğünüz

0: gibi. Taş fırın diyoruz değil mi usta?
1: Taş fırın da diyebiliriz ama en bilinen tabiri kara fırın tabiridir.
0: Ve lezzetini aldığı en önemli nokta bu kara fırın ve odun ateşi.
1: Odun ateşi, evet. Yani odun ateşi olmadan bu işler olmaz.
0: O zaman bu pidenin özelliği nedir? Tabii ki yerinde o dere pazarında kara fırının önünde odun ateşinde sizlere göstereceğiz.
1: Bu pidenin en büyük özelliği de burada gördüğünüz gibi zaten salamuru olması.
0: Bunu akşamdan suya yatıyoruz.
1: Yani en az bir akşam önce bunun suya girmesi gerekiyor. Aksi halde ya pide de olur gene ama istediğiniz benim bunu alma şansınız yok. Çünkü peyniri de bunu hafif tuzla beraber bunu salamı yapıyoruz. Hem lezzet açısından hem de peynirin pişerken kıvam olması açısından

0: Peynirli pide başta gelen en büyük özelliği buranın, ama şimdi kıymalı pidelerde ikinci en fazla tercih edilen ürün. Ama tabii ki tereyağı da önemli değil mi sonradan kalkıyor?
1: Tabii tereyağı da çok önemli. Şimdi özünde de tereyağı var aslında. Çünkü tereyağı hamurun, ham maddenin her yerine sirayet eden çok önemli.
0: Evet, bu bölgenin yaylalarının doğal tereyağı.
1: Tabii doğru, aynen doğaldır yani bu. Bizim kıyma bakır kazanlarda fırında 4 saat soğanla beraber kavrulur. Ondan sonra günlük harcı katılıp işlenmeye alınır.
0: Bakın duydunuz. Yani bu kıyma öyle direkt pideye koyulmuyor. Yani. 4 saat boyunca bakır kazanlarda kavrularak içindeki atığı da katıldıktan sonra bu seviyeye geliyor.
1: Yani bu çok önemli. Yani bu hiçbir şekilde insanın midesini yakmaz, rahatsız etmez. Herhangi bir şişkinlik vermez. Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi.
0: Yuvasında dertli kuşta ne suyu var ne yemi. Kıymalı pidelerimizin pişmesi bitti. Kaç dakika, kaç derecede ustam oldu?
1: Şimdi normalde fırının ortalama derecesi 250 ile 300 arasında ortalama bir derecede pide pişiyor. Sağlıklı bir pide için.
0: Tamam, kıtır duruyor. Yani ama şimdi isteğe göre yumurta takviye.
1: Şimdi müşterimiz, misafirimiz üzerine yumurta istedi. Şimdi Allah nasip edecek, istediği bir yumurta kıracağım. Güneş doğar meşeden, dayan geliyor köşeden. Güneş doğar meşeden, dayan geliyor köşeden. Ya bir şey söyleyeyim, şimdi bizim derebazlar bilesin zaten en büyük özelliği ince pişkin ve fıtır olmasıdır. Bizim burada
0: fıtır olmadı mı hamur oluyor. Ya,
1: şimdi o bir şey söyleyeyim. Bu normalde tercih meselesi ama mesela gelen misafirlerimizin %95'i bu şekilde istiyor. Derepazar pidesinin özünde de o var. İnce kıtır olması lazım. Ede daha buradan kaçalım, sevdalım
0: ede. Ede daha buradan kaçalım. O yumurtaya geliyoruz. Ses deneme 1-2-3'e. Sesi alalım şimdi, hemen böyle geçelim. Şimdi bir dakika dur abi. Sesi almamız lazım. Bu sesi duymuşsanız pide tam kıvamında pişmiş ve doğru pidenin adresini de bulmuşsunuz demektir.

0: Türkiye'nin her bir ili ve o illerin lezzetleri elbette ki damaklarımızda o eşsiz lezzeti ve tadı bırakmaya devam ediyor. Türkiye'nin lezzetlerinde Samsun'un coğrafi işareti ve tescilli Bafra pidesi nasıl yapılıyor? İç malzemeler nasıl hazırlanıyor? Ustamızla onu konuşacağız. Ustam, Türkiye'nin lezzetleri saymakla bitmez. Ama Bafra pidesi ayrı bir lezzet.
1: Bafra pidesi tescillenmiş. Dünyada üçüncü bir üründür.
0: Evet.
1: Bunun hazırlanışı, hamuru önceden yoğururuz. En az bir saat falan kazanımızda demlenir. Sonra ondan sonra keseriz. Mezar arasında, pozisyonlar arasında 180-185 gram şeklinde hazırlanır.
0: Daha hamur halindeyken bile pidenin gramı gramajı belli.
1: Kesinlikle. Ondan sonrasında işleme haline geldiği zaman zaten kıymamız dana kıymasıdır. Yağsız ve sinirsizdir.
0: Özellikle Samsun bölgesi için pide kıymetli. Yani düğünlerde

0: ve cenazelerde gelenlere ikram edilen en önemli lezzetlerden biridir. Hatta hafta sonları, pazar günleri içler hazırlanır.
1: Evet, sabahın köründe fırınların yolu tutulur, kuyruklar başlar. Buradan fırından alıp ailecek misafirlere, misafirleri olan misafirlere, ailecek olarak pikniğe, hatta şehir dışına bile götürenler var.
0: İkram edin. Şimdi ustanın el kararı ve için bol olması Bafra pidesinin en önemli
1: vazgeçilmezi. İçine giren kremaj sayısı, kremajı da bellidir zaten.
0: Şimdi ikinci bir özelliği az sonra geleceğiz. Pideyi kapatmak da ayrı bir usta marifeti.
1: Kesinlikle. Hava almayacak şekilde tamamıyla kapalı olması. Hava alırsa, tamamıyla kapatmazsak zaten kabarmaz. O zaman da o çıtırlığı vermez.
0: Şimdi Bafra pidesinin en önemli özelliklerinden biri çıtır olması. Evet. Üzerinde de bol tereyağı olması. Evet. Şimdi pideyi güzelce kapattık. Kapattıktan sonra en önemli aşamalardan biri aslında. Bafra pidesine lezzet veren taş fırınlarda odun ateşinde pişecek olması. Bafra pidesinin artık o odun ateşinde ve taş fırından gelme zamanı geldi. Pidemiz hazır. Şimdi en önemli kısmı gerçekleştireceğiz. Tereyağımızı.
1: Evet, saf tereyağımızı, erimemiş tereyağımızı üzerine yağlıyoruz.
0: Şimdi Bafra pidesi bu şekilde İnanılmaz bir lezzet aldı. Bir sır daha geliyor.
1: Bir sır daha. Bunu yerken, şimdi tereyağına bastıktan sonra bunu yerken, bunun önemli olan ağızda çiğnerken dişleri ve damağı yormaması ve karette bunu gibi dağılması.
0: Evet, şimdi o yüzden içerisine o organik tereyağlardan biraz daha yerleştireceğiz. O yağ tam olarak pideye işlediğinde inanılmaz bir lezzet de beraberinde gelecek. Tadına bakacağız. Hemen oradan alalım. Tadına bakıp nasıl olduğuyla ilgili sizlere de bilgi verelim. Hemen geldik. Şuradan, yani Bafra pidesinin en önemli özelliği de o üst kısmının kıtır kıtır olması. Yediğinizde ağzınızda o lezzeti ve o tadı daha midenize inmeden hissetmeniz. Harika olmuş. Afiyet. Elinize sağlık.
1: Afiyet olsun. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Biz de Samsun'da Bafra pidesinin yapılışını Türkiye'nin lezzetleri arasında olmasına ne kadar hak ettiğini sizlere anlatmaya çalıştık.

0: Etli ekmek Konya'mızın kültürel ana yemeğidir. Bir misafir geldiğinde Konya'da etli ekmek ikram edilir. Etli ekmeğin tarihi çok eskiye dayanıyor. 1200'lü yıllara dayandığı rivayet ediliyor. En son 1923 yılında Kebapçılar Çarşısı'nda kayıt altına alınmıştır.
1: Türkiye'nin en önemli lezzetlerinden birisi etli ekmek. Konya'da herkes tarafından bilinir. Hatta Konya'ya gelenlerin ilk yediği yemeklerden birisi ise etli ekmektir.
0: Etli ekmek Konya'nın her yerinde fırınlar var. Artık etli ekmek bir çarşı yemeğidir. Evde zaten yapılmaz. Yapsan da hani buradaki lezzeti bulamazsın. Mutlaka hani çarşıda bir etli ekmekçi dükkanında yemen gerekiyor. Sünnetlerde, düğünlerde, cenazelerde özellikle hani yaptırdığımız, ikram ettiğimiz bir ana yemeğimizdir.
1: Standartları var. Hamuru mutlaka 3 unun birleşmesinden olması gerekiyor. Eti de hayvanın kaburgasından yapılıyor.
0: İyi bir etli ekmek önce hamurla başlar. 3 çeşit undan karıştırılarak

0: ана эти кабургасындан 180 грамм хамурла бирликте дана эти кабургасындан 100 грамм эт 100 грамм зебзе olmak şartıyla içine de bir miktar tuz karıştırılarak mayalı bir şekilde hamurun üstüne yayılarak fırın ve taş fırınlarda pişirilerek yapılmaktadır. Etli ekmeğin şimdi geniş yapanlar da var, kısa yapanlar da var, uzun yapanlar da var. Bunun bir tabii ki standardı var. 90 santime işte 30 santim, 20 santim uzunluğunda ve genişliğinde oluyor. Ama herkesin bir yapış ustalık stili vardır. Önemli olan kaliteli malzemeyle, kaliteli etle, iyi bir mayalı bir hamurla müşteriye önemli olan beğendirmek.
1: Lezzetli etli ekmek taş fırında pişti. İsmail Ustam nasıl servis ediyor, nasıl kesiyor? Evet,
0: bu şekilde şöyle dilimlenerek yemesi hem kolay olsun diye bu şekilde ortaya koyarak her misafirimiz tadına bakarak yiyorlar. Etli ekmeğin özelliği kıymalısı, kuşbaşılısı, karışık böreğe ve en meşhuru recai böreği, yöresel peynirden oluşan recai böreğimizi de ikram ediyoruz. İnşallah herkes bekleriz Konya'ya gelen.
1: Yanında olmazsa olmaz yayık ayranımız.
0: Meşhur yayık ayranımız da yanında ikram ediyoruz. Konya'ya geldiklerinde önce Mevlana Türbesi'ni ziyaret, sonra da etli ekmeğimizi yemeye davet ediyoruz.

0: Bakanlar Kurulu'nun istifasını Sayın Cumhurbaşkanı'na hemen takdim edeceğim. Böylelikle hükümet bunalımı doğmuş oluyor.
1: Sayın Cumhurbaşkanımız yeni hükümetin kurulması görevini bana vermiş bulunuyorlar.
2: AK Partisi ülkenin güven ve huzur içinde bulunmasından rahatsızdır. Yersiz engellemelerle meclisin önünü tıkamıştır.
1: Acı gerçek o ki arkası kesilmeyecek. Bunlar daha başlangıç.
3: İnsaf yani insaf. Daha hükümet şimdi kuruldu. Yani biraz sabırlı olacak. Daha hükümetin kuruluşu. Şimdi ilan ediyorum. 5 dakika bile olmadı. Siz bana ömrünü soruyorsunuz.
4: CHP ve AP'nin iflasından sonra bu cümleyi bir türlü bu TRT'ye söylettiremiyoruz. Milletin teveccühü şimdi milli selamet üzerinde toplandı. Millet bu sefer mutlaka milli selameti deneyeceğiz diyor.
5: Mecliste bir bakıma en rahat çoğunluk bir Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi koalisyonu ile sağlanabilir. Oysa bir Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet Partisi koalisyonunun bu beklenenleri sağlaması olanaksız denebilecek kadar zordur.
6: Yani şimdi hükümet kurulması meselesi bir bunalıma dönüşmüş bulunmaktadır.
5: İki parti daha huzurun nasıl sağlanacağında, hatta huzur kavramında birleşemiyorlar.
6: Bunalımın şartları içerisinde olaya bakmak lazımdır.
5: Bu seçimler açıkça gösterdi ki Cumhuriyet Halk Partisi yeni tutumu ile şimdi geniş halk topluluklarının umutlarını üzerinde toplamaktadır. Adalet Partisi ise geniş halk topluluklarının güvenini büyük ölçüde yitirmiştir.
6: AP ne yapmış kendisine? İşte meydan. Kendisine hükümet kurma görevi verilmiş, kuramamış. Bunda AP'ye günah aramak kendi aczini örtmekten ileriye geçmez.
7: Sayın Ecevit koalisyon hükümeti olmasına rağmen yürüyen bir hükümeti bozup ve memleketi bir buhrana ittikten ve sonunda millet meclisinde güven oyu alamayacağı peşinen belli bir hükümeti kurmaya kalkışmıştır.
8: Milli Selamet Partisi yine anahtar.
9: Milletimizin kararı iktidarı sola teslim etmek değil.
10: Koalisyon protokolü.

0: dün tamamlanmıştır. Hükümetin çatısı ile ilgili görüşmeleri bugün yapacağız.
1: Çünkü bu hükümetin iş başından uzaklaştırılacağı zamanı çok iyi seçmeye mecburuz milletimiz için. Kadayıf'ın altı kızarmadan bu hükümeti uzaklaştıracak olursanız, o takdirde bu zihniyet milleti gene aldatmanın fırsatını bulacaktır ve biz milletimize iyilik değil kötülük yapmış olacağız.
0: İşleyen bir koalisyonu kurmak kolay değildir. Esasen bir hükümet kurmak kolay değildir.
2: Arkadaşlarımız yalnız kendilerini bugünkü davranışlarına yönelten huzursuzlukta birleşen 11 kişi değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarına düşünülebilecek çözümlerde de benim görebildiğim kadar büyük ölçüde birleşen değerli arkadaşlardır.
3: Bir oya bir bakanlık sandalyesi ve kimin ehil olduğu düşünülmeksizin. Çok yanlıştır.
2: Adalet Partisi Sayın Genel Başkanı öyle sanıyorum ki bu 11 değerli bağımsız arkadaşımızın davranışına doğru teşhis koymamıştır. Ve bu davranışı oluşturan sosyal ve siyasal etkenleri ya görmemekte ya da görmezlikten gelmektedir.
3: Bu 13 kişinin içerisinden çoğu bana çok yakın kimselerdi. Anlaşılan bu bakanlık cazibesine kapıldılar. İnsanoğlu bu, insanoğlu. İnsanoğlu bir yerde anlaşılan tükeniyor.
4: Maalesef altyapı bakımından çok ihmale uğramış bir Türkiye'ydi. Özellikle ulaşım alanında, haberleşme alanında, enerji alanında çağın gerisinde kalmış bir Türkiye'ydi.
5: Kaç tane liman yapmışlardır da altyapı eksiği tamamlanmıştır? Kaç tane havaalanı yapmışlardır da altyapı eksiği tamamlanmıştır? 240 kilometre otoyol yapılmıştır 10 sene. Ve bu da dış parayla yapıyor.
2: Yatırım yapacak sanayicinin 4-5 yıl sonrasını görebilmesi gerekir.
6: Mesele bunları uygulayacak siyasi iradeniz var mı? Siyasi kararınız var mı?
7: 50 seneden beri Türkiye'yi idare eden Batı taklitçisi partiler Türkiye'de bir köle düzeni kurdular. Bu düzeni görmeden, bu düzeni ortadan kaldırmadan bu meseleler hallolmaz. Bu işin hallolması için bu sömürü düzeninin değişmesi lazım gelir. Bunun adına adil düzen denir.
8: Türkiye çok kritik bir dönemden geçmekte.
9: Uzunca bir zamandır ülkemizde ekonomik sorunların giderek büyüdüğünü fark etmekteyiz.
10: Yaşayacak bir Türkiye değil Türkiye. Mahvetti insanları.
11: Hükümet istifa! Hükümet istifa!
12: Başbakanı milletin huzurunda kaçak ilan ediyorum.
13: Kolunu pırtısını aldı ve kaçtı.
14: Hem bana kaçak diyor hem belli belli kaçıyor. Böyle başbakan olur mu?
13: Elinizi vicdanınıza koyup bir düşünün. 7-8 aylık başbakan bunun mesulü olabilir mi?
12: Bu koalisyon gitmelidir.
7: Biz herkese kapımız açık. Hepsiyle bir araya gelse de keşke hep beraber bu işleri yürütsek. En çok ona seviniriz.
15: Benim ekonomiden sorumlu bakanım olacaksınız. Söyleyin bakayım bana dedi. İşçilere ne kadar para vereceksiniz?
16: Bana cevabı ben sizin öğrenciniz değil. Ve bana kabalık yapamazsınız. Gayet sakin biçimde sorduğum sualler bunlar.
15: Bizim de uzlaşmamız gerekiyor. O zaman benim göstereceğim özveri başbakanlık iddiasından vazgeçmektir. Ben bunu gösterdim.
17: Sayın Yılmaz 2-2,5 yıldır bütün muhalefetini çok kişisel bir hedefe yöneltti. Meseleleri hiç tartışamadık. Koalisyon kuracağız, hala ülkenin meselesini tartışamıyoruz.
15: Diyorum ki benim başbakan olmam şart değil. Ama Sayın Çiller'in başbakanlık iddiasında bulunmaya hiç hakkı yok.
17: Kişisel bir saplantısı var, onu görüyorum. Yani ben muhalefete hazırım. Halen başbakanlıktan bahsediyor. Muhalefette başbakanlık yapılmaz.
15: Sayın Çiller muhalefete geçemez. Sayın Çiller muhalefet yapamaz. Sayın Çiller başbakanlık koltuğunu bırakamaz. Koltuğa bağlıdır, koltuğa mecburdur. 32 aylık

0: icraatı bugün onu koltuğa tutsak hale getirmiştir. İki hafta önceki sözünde durmayan Çiller'e nasıl güvenirim, nasıl inanırım? Bana yaptığı şimdiye kadar hiçbir söze bağlı kalmamış.
1: Sayın Cumhurbaşkanı yeni hükümeti kurma görevini bana verdi. Gösterdikleri güvene teşekkür ettim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir görevlendirme yapacağı belli olmadan herhangi bir girişimde, herhangi bir temasta bulunmamıştım. Fakat bu sabahtan itibaren yeni hükümet kuruluşu ile ilgili çalışmalarımı başlatıyorum.
2: Sayın Başbakanım, al kendi esnafım, kendi esnafım.
3: Günümüz aydınlığa açık, karanlığa kapalı bir Türkiye'nin kuruluşu için hayırlı olsun.

0: koalisyon. Fransızca kökenli 9 harften oluşan bu kelime birleşme anlamına geliyor. Parlamenter demokratik sistem içerisinde yer alan hükümet biçimlerinden birisi de koalisyon yönetimi olarak adlandırılıyor.
1: Konuklarımızı alalım.
2: Koalisyon çeşitli görüşlere sahip kişilerin yahut grupların belli bir amaç için bir araya gelmeleri. Bunu siyasete döndürdüğümüz zaman koalisyon ayrı partilerin yine belli bir amaç için hükümet kurmaları. Yani parlamenter sistemin ürünüdür koalisyonlar. Koalisyonlar başkanlık sistemlerinde, yarı başkanlık sistemlerinde olmaz. Buna ihtiyaç hissedilmez.
0: Cumhuriyet kurulduktan sonra 23 yıl boyunca tek partili seçim sistemiyle yönetildi Türkiye. Yapılan 6 seçimdeki oy pusulasında tek bir partinin amblemi vardı. O da seçimlere rakipsiz giren Milli Şef İsmet İnönü'nün lideri olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında vefat etmesinin ardından Milli Şef dönemi başlamıştı Türkiye'de.
3: Türkiye 10 Kasım 1938 günü onu kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Bu Cumhuriyet Halk Partisi içinde aynı zamanda kurucusunu ve ilk genel başkanını kaybetmek demekti. Yerine Atatürk'ün silah arkadaşı ve eski başbakan İsmet İnönü geçti. Halk arasındaki adıyla İsmet Paşa.
4: Reis Cumhur sıfatıyla Cumhuriyet'in kanunlarına ve hakimiyet-i milliye esaslarına riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin saadetine sadıkane ve bütün kuvvetinle sarf-ı mesai, Türk devletine teveccüh edecek her tehlikeyi kemal-i şiddetle men, Türkiye'nin şan-ı şerefini vikaya ve ilaya ve derefte ettiğim vazifenin icabatına hakimiyet etmekten ayrılmayacağıma namusum üzerine söz veririm.
0: Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan tam 27 yıl sonra ilk defa demokratik bir seçim ortamına kavuşmanın eşiğine gelindi. Yıl 1950 idi.
5: Memleketimizin pek çok dünya milletleriyle kıyaslanamayacak derecede olmakla beraber birçok ıstırapları ve halledilecek meseleleri de vardır. Nihayet Türk milleti bizim eksiklerimizi ve kusurlarımızı da şimdiye kadar denemiş, öğrenmiştir. Yeni seçimde aziz milletimizin bizi bir bütün olarak göz önüne almasını dileriz. Büyük milletin her kararı yürekten makbulumuzdur. Karar verdikten sonra benim değişmez genel başkan vasfım üzerinde de bir karar almaya davet olunacaktır.
0: 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimiyle birlikte halkın beklediği mühür nihayet eline geçmişti.
6: 14 Mayıs 1950'ye giderken gizli oy açık tasnif sistemi getirilmiştir ve bu seçim kanununun getirilmesiyle birlikte de ilk demokratik seçimlerle birlikte Demokrat Parti 14 Mayıs 1950'de ezici çoğunlukla birinci parti gelmiştir.
0: Bu seçimde halk ilk defa oyunu gizli kullanabilmiş, sayımlar da herkesin gözü önünde açık bir şekilde yapılmıştı. Genç Türkiye, 27 yıl sonra tercihini ilk defa demokratik bir ortamda sandığa yansıtmıştı. Yeter, söz milletindir diyen Celal Bayar ve Adnan Menderes'in Demokrat Partisi, %55 oyla 416 milletvekilliği alarak bir rekora imza atmıştı. ülkeyi yıllardır otoriter bir şekilde tek başına yöneten İsmet İnönü'nün CHP'si ise %39 oy oranıyla 69 milletvekilliği kazanmıştı. Bu sonuçla CHP 1923'ten beri ilk defa muhalefet konumuna düşüyor, Demokrat Parti'nin lideri Celal Bayar Cumhurbaşkanı, Adnan Menderes ise başbakan oluyordu. Türkiye her alanda büyük atılımların yapıldığı bir sürece de işte bu ortamda giriyordu.
7: 1950-1960 Türkiye'si Demokrat Parti Adnan Menderes'in tek başına iktidarıdır. O dönem Türk halkının kara sabandan traktöre geçiş dönemidir. Çarıktan gislavet ayakkabıya, lastik ayakkabıya geçiş dönemidir. Yani Türkiye'nin şehirleşme dönemidir.
8: Ve memleketimizin süratle ilerleme ve kalkınma ve medeni milletler seviyesine erişme yolunda hızla ilerlemesinin milletçe saadetini duyabilecek bir huzura kavuşmak bizim için elbette mukadderdir. Çünkü yalan dolanla bir şey elde etmek mümkün olursa, ayak patırtısı millet iradesinin üstüne çıkacak olursa, bir milletin hali, bir memleketin hali perişan olur. Bu gayri meşru ve meş'um emellere ve teşebbüslere imkan verecek saf dillerden olmadığımızı ve Türk milletinin yalanlarla aldatılamayacağını hepimiz en kısa zamanda göreceğiz ve tarih bunu kaydedecektir.
0: Ülke şantiyeye döndü. Barajlar inşa edilmeye başlandı.
9: Özellikle baraj yapımında atılan adımlar, yeni sulama olanaklarıyla birlikte çeşitli sanayi dalları için gereken enerjinin üretilmesine de katkıda bulundu.
7: Menderes iktidara gelince Türkiye'nin krema döle kreması, büyük iş çevresi, aydın geçinen aydın olmayanlar, dediler ki bu Demokrat Parti iktidara getiren hasolardır, memolardır. Cahil oy sürüsüdür. Bunlar banyo yapmaz, tıraş olmaz. Benim oyumla bu köylünün oyu, çobanın oyu bir mi olacak? Ama çobanların, köylülerin, hasoların, memoların iktidara getirdiği Menderes bugün anıtı dikilen, havaalanına ismi verilen muhteşem bir başbakanlık yaptı.
8: Sefalete mahkum olmanın bu memleketin kaderi olduğuna inanmışçasına ve bunu kabul etmişçesine çeyrek asır içerisinde memleketin meselelerine, vatandaşın ihtiyaçlarına, medeni ve ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına nasıl omuz silkercesine lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Ve Türkiye'miz bugün asırlarca yapılamayanların 10 sene içinde nasıl yapıldığını, memleketin bir baştan öbür başa her birisi bir kıymet olan sayısız eserlerle nasıl donanmış hale geldiğini görmektedir. Ziraatte, sanayide, madencilik ve nakliye ekonomisinde, velhasıl iktisadi hayatın bütün kollarında Türkiye'nin nasıl akla sığmaz bir süratle bir asırlık bir mesafeyi, bir

0: Allah'ın seni içinde aldığını görmekteyiz.
1: Adnan Menderes'le birlikte tam bir kalkınma hamlesi başlamıştı Türkiye'de. Millet umutluydu. Millet mutluydu. Ancak gel gör ki istikrar sürdükçe büyüyen Türkiye'den rahatsız olanlar da yok değildi. Öyle ki girdiği üçüncü seçimi de kazanan Menderes'e karşı vesayetçi yapılarda büyük bir öfke birikmiş, halkın kendi kendini yönetme iradesi bu kini daha da artırmıştı. Bunun bir sonucu olarak da ülke belirli kesimler tarafından kaos ortamına sürükleniyor, askerin müdahalesi her yerde konuşuluyordu.
0: Her an, her saat başında yalan haberler, bir takım korkunç şayialar çıkarılmak suretiyle heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu dünkü konuşmamda arz ve ifade etmiştim.
1: Ve tarih 27 Mayıs 1960. O kara gün. Türkiye bir darbe bildirisiyle uyandı o gün sabaha.
2: Çıkarılan kanunlar, takip edilen hareketler Türk milletini zincire vurmak kastında olduklarını gösteriyor. İşte bu düşünceler ve mülahazalarla bu feci güçle son vermeye karar verdim ve devletin idaresine el koydum. Derhal bütün vatandaşlara şunu ifade etmek isterim ki asla bir diktatör olmak hevesinde değil. Bütün emelim süratle bu memlekette temiz, dürüst bir demokratik düzen kurmak ve devletin idaresini milletin iradesine terk etmektir. Bana inanınız ve güveniniz.
1: Halkın iktidarını hazmedemeyenlerin istediği olmuş, aylardır kaynayan kazan patlamış, ordu yönetime el koymuştu. Postal seslerinin, apoletlerin, cızıltılı radyoların, nutukların ve korkuların gölgesindeydi artık Türkiye.
3: Değerli dinleyiciler, yatsı ada saatini açıyoruz. Muhterem dinleyiciler, yıllar yılı Türk milletinin mukadderatını elinde tutmuş olan bir zümrenin 10 yıl boyunca yaptıklarından bir kısmı Yüksek Adalet Divanı'nın huzuruna çıkarılmış bulunmaktadır. Türk adaletinin kılı kırk yaran ananevi dikkati şüphesiz bunlar hakkında en uygun kararın verilmesine yetecek ve Türk hakimleri adalet tarihinin parlak sayfalarındaki değişmez yerlerini muhafaza edeceklerdir.
4: 6-7 Eylül kararlarının İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da mürettep bir şekilde başlaması hakkında en ufak bir malumata ve bilgiye sahip değilim.
5: Bu kadar geniş bir tahrip hareketi kim idare etmiş olabilir? Kendiliğinden olamaz. Elbette bunun bir mürettebi olmak gerektir. Siz o zaman Cumhurbaşkanı bulunduğunuza göre ve Hase Mahallede gelmiş olduğunuza göre ne diyebilirsiniz? Kim tertip etmiştir?
4: Hazrettim bunu. Her emniyet hareketi takip etmekliğimize hatta maddeten imkan yoktu. Çünkü o zaman Efkar-ı Umumiye şu haldeydi ki en küçük köyde dahi nümayiş ve miting yapmak arzu ediliyordu. Ve binaenaleyh bunların yakinen takip etmek benim için mümkün değildi.
6: Muhterem Reis Beyefendi, anayasayı İhlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasidir. Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır.
1: İşte tam da böyle bir süreçte tarihin hafıza defterine kara

0: ülke olarak geçen Yassıada süreci hızla başladı. Ve başladığı gibi 110 günde hızla bitti. Kalem kırılmıştı. O yargılamalar bittiğinde demokrasi de rafa kaldırılmıştı. Başbakan ve iki bakan nezdinde halkın iradesiydi idama mahkum edilen. Kurban seçilen o üç adam Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan yoktu artık. Uzun yıllar içinden çıkamayacağı bir karanlığa da işte o zaman girdi Türkiye.
1: Özellikle darbenin ardından seçimlerin tekrar yapılacağının açıklanmasından sonra seçime bir ay süre kala Menderes ve iki bakanı idam ediyorlar ve bunun toplumsal hafızada sizin seçtiklerinizi, yani bize rağmen bu gibi insanları seçtiğiniz için biz aynı zamanda size de ceza veriyoruz demek istiyorlar. Bir travma oluşturmak istiyorlar. O darbe süreçlerinin, yargılama süreçlerinin de Adnan Menderes'e arkadaşlarına yaptıkları o hakaretler, hukuk dışı uygulamalar hemen hemen bütün gazetelere servis ediliyor ve nihayetinde Türkiye siyasetinde halkın seçtiği insanların idam edilmesi gerçekten bir travma oluşturuyor. 1960 darbesinden sonra siyasete atılan her sağ siyasal aktör hemen hemen beyaz gömlek metaforunu kullanmak zorunda kalıyor. Yani biz bu yola kefenimizle çıktık demek için.
0: Başbakan Adnan Menderes'in idamından yaklaşık bir ay sonra 15 Ekim 1961'de sandık başına gitti. Darbeyle kanadı kırılmış Türkiye. Hiçbir siyasi parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan milletvekili sayısına ulaşamadı.
2: Tek parti iktidarı çıkmayınca Türkiye'de hiç alışılmadık bir şey. Ne yapılacak? Koalisyon yapılacak. Koalisyon nedir? Kimse bilmiyor. Türkçe bir kelime de değil. Herkes birbirine soruyor koalisyon nedir? İşte koalisyon bir iki partinin ya da iki üç partinin birleşerek hükümet kurmaları falan diye işte anlatıldı millete.
3: 1957 istikrar tedbirleriyle birlikte Türkiye bu çerçevede yeniden kalkınma hızını yükseltmeye çalıştığı anda 27 Mayıs şartları oluşturulmuş. Sonrasında ne olmuş? Demokrat Parti'nin oyları bölünmüş. Bir tarafta Yeni Türkiye Partisi, bir tarafta Adalet Partisi, bir tarafta Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olmak üzere üçe bölünen sağ oylar koalisyonu kaçınılmaz hale gelmiş, getirmiş ve 1961 koalisyonu kurulmuş İsmet Paşa liderliğinde.
0: 20 Kasım 1961'de Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi arasında Türkiye'nin ilk koalisyon hükümeti kuruldu. Bu siyasi deneyim bir ilkti ülke için. Tam bir hayal kırıklığıydı aynı zamanda. Darbeci askerlerin dayattığı Çankaya Protokolü ile kurulan ilk koalisyon hükümetinin ömrü sadece 7 ay sürebilmişti. Ardından 1962-1963 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin birleşmesiyle yeni bir hükümet kuruldu. Ancak onun da ömrü uzun olmadı. 1963-1965 yılları arasındaysa CHP ve Bağımsızlar arasında koalisyon kuruldu. Sonuç yine aynıydı. İstikrar yine sağlanamamıştı. 1965 yılındaysa bu kez Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Yeniden Türkiye Partisi ve Millet Partisi'nin bir araya gelmesiyle hükümet kurulabildi. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zaman dilimi birinci dönem koalisyonlar süreciydi.
2: 1960 ihtilalinden sonra 1965'e kadar Türkiye'de saat durmuştur. Yatırım falan yoktur. Türkiye yönetilmemiştir, idare edilmiştir. Çünkü bu kadar koalisyonda İsmet İnönü gibi güçlü Batı cephesi komutanı, ikinci cumhurbaşkanı, Atatürk'ün silah arkadaşı bir başbakan olmasına rağmen koalisyonlar döneminde iş yapmak çok zor. Herhangi bir şey yapmak mümkün değil, kalıcı bir şey yapmak.
4: İçinde bulunduğumuz rejim bunalımından bir an önce kurtulmak ve demokrasiyi sağlam bir zemin üzerine bir an önce oturtmaktır. Bu amaç üzerinde hiçbirimizin ayrı düşüncesi yok. Rejim

0: ceasuri normal düzene ulaştırmak için düşündüğümüz tedbirler üzerinde partilerimizin sayın genel başkanlarıyla konuşmalar yapmaya başladım.
1: 1974 ile 1979 yılları arasındaki zaman diliminde ise ikinci dönem koalisyonlar tecrübesini yaşadı Türkiye. Kabus gibiydi siyasi hayat.
2: Mecliste bir bakıma en rahat çoğunluk bir Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Partisi koalisyonu ile sağlanabilir. Bazı çevreler böyle bir çoğunluğa dayanan bir karma hükümetin geniş toplum kesimlerini tatmin edeceği ve topluma huzur getireceği düşüncesiyle bir Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Partisi koalisyonu istemektedirler. Bazı çevrelerde Adalet Partisi'nin iktidardan ayrılmamasını kendi yararlarına gördükleri ve öyle bir iktidar ortaklığı ile Adalet Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni frenlemesini, hatta engellemesini diledikleri için bu koalisyondan yanadırlar. Oysa bir Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Partisi koalisyonunun bu beklenenleri sağlaması olanaksız denebilecek kadar zordur. İki parti daha huzurun nasıl sağlanacağında, hatta huzur kavramında birleşemiyorlar.
3: Yani şimdi hükümet kurulması meselesi bir bunalıma dönüşmüş bulunmaktadır. Bunalımın şartları içerisinde olaya bakmak lazımdır.
2: Bu seçimler açıkça gösterdi ki Cumhuriyet Halk Partisi yeni tutumu ile şimdi geniş halk topluluklarının umutlarını üzerinde toplamaktadır. Adalet Partisi ise geniş halk topluluklarının güvenini büyük ölçüde yitirmiştir.
3: Bir hükümet kuracak kadar çoğunluğu sağlayamayan bir parti başkanının illaki hükümet olacağım diye aşırı heveslerin içinde bulunması AP suçlamasının sebebidir. AP ne yapmış ki kendisine? İşte meydan. Kendisine hükümet kurma görevi verilmiş, kuramamış. Bunda AP'ye günah aramak, kendi aczini örtmekten ileriye geçmez.
1: Partiler arasındaki anlaşmazlıklar nihayete ermiyor, uzlaşı sağlanamadığından bir arpa boyu yol kat edemiyordu memleket.
4: Türkiye'de unutmamamız gereken bir şey var. Cumhuriyetle birlikte ideolojik bir devlet yapısı oluşmuş. Özellikle 1924 Anayasası ile birlikte bu duvar koymuş. Bu duvarın sağından solundan dışarı çıkanları hayat hakkı tanımamışlar. 1971 12 Mart muhtırası da bunun böyle somut olarak uygulanması modelini getirdi Türkiye'de.
5: 1971'de Süleyman Demirel devrildi, muhtırayla devrildi. 1971'den 1980'e kadar Türkiye koalisyonlarla idare edildi. O dönemde de Türkiye'de ciddi bir atılım olmamıştır.
4: Sözde hakimiyet milletindir ama orada hakimiyet muhtırayı kim verirse, güçlü kimse onun elindeydi. Yani üç kuvvet komutanı bir muhtıra verdiler. Demirel istifa etmek zorunda kaldı. Seçim kazanmak bir şey ifade etmiyordu. Yani o bakımdan eski Türkiye'yi falan özlemeyelim.
5: Türk halkı bir lafı benden duydu. Çünkü Süleyman Demirel bana söylemişti. Ben bunu yazdım, televizyonlarda da söyledim. Süleyman Demirel dedi ki bana, koalisyon çatal kazıktır derdi. Çatal kazık toprağa batmaz. TRT Genel Müdürü tayin edilecek. Başbakan Demirel 3 ayda TRT Genel Müdürünü tayin edemiyorum dedi. Koalisyon ortaklarından biri diyor ki şu kişi olacak, diğer diyor ki bu kişi olacak.
1: Koalisyonlardaki siyasi krizleri kullanmak için de her an pusudaydı darbeciler.
6: Dedim Paşa'ya söyle Sayın Cumhurbaşkanı'na, böyle haberler var. O bana yine gayet temin edici bir haber gönderdi, yani endişe etmesin. Ben de meseleleri takip ediyorum dedi.
7: Bugünkü yazınızı gördüm dedi. Evet efendim dedim. Baktı öyle, bendeki bilgi o dedi. Yani dedi, yapacaklar dedi. Ama dedi, istihbarat kaynaklarından bana gelen bilgi dedi, böyle değil. Yok bir şey dedi. Sizi yanıltıyorlar efendim. Aynen. Var bir şey, olacak. Ama mektup mu, muhtıra mı, nedir onu bilemiyorum. O var bir hareket olacak. Öyle kaldı, gayet şey, soğukkanlı görünüyordu ama yani kafası hep onunla meşguldü.
5: Koalisyonlar bulanık suda balık avlamak isteyenlere bir fırsattır. Asker gelir toparlar, asker gelir düzeltir, asker gelir bu işi becerir ve asker de gelmiştir.
8: Memduh Tağmaç, Orgeneral, Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu üyesi. Faruk Gürler, Orgeneral, Kara Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu üyesi. Celal Eyicioğlu, Oramiral, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu üyesi. Muhsin Batur, Orgeneral, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Kurulu üyesi.
9: Bir demokrasiye, bir cumhuriyete ve bir parlamentoya bir kişi, iki kişi sahip çıkarak bir yer aramazsınız. Gönül isterdi ki herkes ayağa kalksın. Bir kişi göre. Esas mesele muhalefetindir. Muhalefet kalkıp diyecek ki ne oluyor? Evet, kuzu gibi. Tek ses yok ki. Arkamda güç yok. Nasıl gideceğim şeye? Güvenmeyene vesaire.
10: Teşebbüse geçmiş olan ordu uzun zamandan beri devam eden ıstırabın ve bunalımın çaresiz bir hareketi olarak teşebbüs ettiği anlaşılıyor. Ordunun hedefi bir an evvel memlekette tabii hayatın, demokratik hayatın kurulup işlemesi olduğu anlaşılıyor.
11: 12 Mart Oturası'nın sonrasında Türkiye'de yeniden bir koalisyonlar dönemi açılmış ve istikrar bir türlü sağlanamamıştır.
1: Darbelerin, muhtıraların, ekonomik ve sosyal krizlerin başlıca müsebbibi her daim pazarlığa girişen koalisyon hükümetleriydi. ...1977'ye gelindiğinde siyasi ekonomik kaos Türkiye'nin en ücra köşesinden bile hissedilebiliyordu. Yine bir seçim dönemine girmişti Türkiye. 5 Haziran 1977 tarihinde yapılan milletvekilliği seçiminde Ecevitli CHP %41, Demirelli Adalet Partisi %36 oy aldı. Yeniden hükümet kurma formülleri ülke gündemini meşgul etmeye başlamıştı.
12: Koalisyon protokolü dün tamamlanmıştır. Hükümetin çatısı ile ilgili görüşmeleri bugün yapacağız.
1: Behbi Koç, TÜSİAD ve diğer kesimlerin hükümeti CHP'nin kurması yararlı olur açıklamaları gazeteleri süslerken, Milliyetçi cephede yeniden koalisyon kurma hesapları yapmaktaydı. Seçimlerin hemen sonrasında CHP'nin azınlık hükümeti kurması konusu özellikle medyada yoğun bir şekilde yer aldı. Cumhurbaşkanı Korutürk, hükümeti kurma görevini en çok oyu aldığı için Ecevit'e vermişti. Ancak Ecevit hiçbir partiyle koalisyon kuramadı. Bunun üzerine 21 Haziran'da azınlık hükümetini ilan edecekti. Ancak Ecevit 3 Temmuz'da meclisten güven oyu alamadığı için başbakanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Ecevit'in başarısız hükümet kurma girişiminden sonra bu kez 21 Temmuz'da Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında bir koalisyon hükümeti kuruldu.
13: İnsaf, yani insaf. Daha hükümet şimdi kuruldu. Yani biraz sabırlı olacağız. Mahkeme kadıya değil. Biz ne söylüyoruz? Biz diyoruz ki cansiperane gayretlerle Türkiye'nin meseleleri halletmeye talibiz. Biz makama mevkiye talip değiliz. Makam ve mevki bu hizmetleri görebilmek için lazımdır. Biz Türkiye'nin meselelerine talibiz. Daha hükümetin kuruluşu şimdi ilan ediyorum. 5 dakika burada olmadı. Siz bana ömrünü soruyorsunuz.
1: Seçimden yaklaşık 2 ay sonra kurulan bu hükümetin ömrü de diğerleri gibi çok uzun olamadı. Ülkede yaşanan birçok sorun kararlı ve istikrarlı bir hükümet için beklerken 5 Ocak 1978 günü, yani kurulduktan yaklaşık 6 ay sonra

0: İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti CHP tarafından düşürüldü. Türkiye yeniden bir hükümet kriziyle karşı karşıya kalmıştı.
1: İşleyen bir koalisyonu kurmak kolay değildir. Esasen bir hükümet kurmak kolay değildir.
0: Seçimlerden birinci parti olarak çıkan ancak 13 milletvekili daha bulamadığı için güven oyu alamayan CHP lideri Ecevit, eksik milletvekili sayısını tamamlamak için Adalet Partisi milletvekilleriyle görüşme trafiği başlatmıştı. CHP lideri 12 Adalet Partili vekille İstanbul Florya'daki Güneş Motel'de sabahlara kadar gizli toplantılar yapmış, o gün derin bir pazarlığa girişilmişti. Ecevit 11 milletvekiline bakanlık vereceğini söyleyerek güven oyu için eksiklerini tamamlama planları yapıyordu. Bunda başarılı da oldu. Adalet Partisi milletvekillerinin her biri bir bakanlık alarak ülkenin hükümet krizi yaşamasına göz yummuşlardı. Bu olay Türkiye siyasi tarihinin en kirli köşe taşlarından biri olarak tarihe geçti.
2: Arkadaşlarımız yalnız kendilerini bugünkü davranışlarına yönelten huzursuzlukta birleşen 11 kişi değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin sorunlarına düşünülebilecek çözümlerde de benim görebildiğim kadar büyük ölçüde birleşen değerli arkadaşlardır. Adalet Partisi Sayın Genel Başkanı öyle sanıyorum ki bu 11 değerli bağımsız arkadaşımızın davranışına doğru teşhis koymamıştır. Ve bu davranışı oluşturan sosyal ve siyasal etkenleri ya görmemekte ya da görmezlikten gelmektedir.
3: Bizim partimize geçerseniz ya da bizi desteklersiniz diyecektir ve maalesef düşüneceksiniz.

0: Ecevit, bakanlık vaadiyle Adalet Partisi'nden aldığı milletvekilleriyle yeni hükümeti 5 Ocak 1978'de kurdu.
1: Bakanlar Kurulu'nun istifasını Sayın Cumhurbaşkanı'na hemen takdim edeceğim. Böylelikle hükümet bunalımı doğmuş oluyor. Demokratik... Demokratik kurallar içinde bir an evvel bunalımın çözülmesini diliyoruz.
2: Bugünkü görüşmemizde Sayın Cumhurbaşkanımız yeni hükümetin kurulması görevini bana vermiş bulunuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdikleri bu görev üzerine hükümet kurulması ile ilgili çalışmalara derhal başlayacağım.
0: 1977 seçimlerinin üstünden henüz 7 ay geçmesine rağmen kurulan 3. hükümetti bu.
2: Çoğu Adalet Partisi'nden ayrılan 11 milletvekiliyle birlikte ben bir hükümet kurdum. Kurmalı mıydım, kurmamalı mıydım? Bu her zaman tartışılır. Niye kurdun diyenlerden çoğu o sıralarda aman ille kur, para lazımsa biz hanımlarımızın bileziklerini satıp para verelim diye beni baskı altına alıyorlardı. Oysa işin içine hiç para hesabı kesinlikle girmemişti.
3: Bir oya bir bakanlık sandalyesi ve kimin ehil olduğu düşünmeksizin. Bu çok yanlıştır. Bu 13 kişinin içerisinden çoğu bana çok yakın kimselerdi. Anlaşılan bu bakanlık cazibesine kapıldılar. İnsanoğlu bu, insanoğlu. İnsanoğlu bir yerde anlaşılan tükeniyor.
0: 1979 yılında yapılan ara seçimlerde Adalet Partisi'nin 5 milletvekiline karşın CHP milletvekilliği kazanamayınca Kasım 1979'da Ecevit hükümeti bırakmak zorunda kaldı.
4: Her şeyi bir günde halledeceğimizi hiçbir zaman söylemedim. Ama Türkiye bütün bu meselelerin içinden çıkacaktır, çıkmalıdır da. Bize milletimiz güvenmiştir. Bu güven devam ettiği sürece

0: sözlerine bakarak hareket etmekte hata vardır. Çünkü bu hükümetin iş başından uzaklaştırılacağı zamanı çok iyi seçmeye mecburuz milletimiz için. Kadayıf'ın altı kızarmadan bu hükümeti uzaklaştıracak olursanız, o takdirde bu zihniyet milleti gene aldatmanın fırsatını bulacaktır ve biz milletimize iyilik değil kötülük yapmış olacağız.
1: Demirel çok zor şartlar altında aldığı ülkeyi sıkı yönetim altında ve askerin baskısıyla yönetmeye çalışıyordu. Henüz 35 günlük başbakanken askerden ilk muhtırayı almış ve bu süreç 12 Eylül darbesine kadar devam etmişti.
2: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
1: 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Junta'nın gölgesinde seçime gidiyordu Türkiye. Ve bir sorun vardı orta yerde. Parti kurmak isteyenler Kenan Evren'in makamına çıkıp onay almak zorunda bırakılıyordu.
3: Bunların Türkiye'ye ekonomik, siyasi, uluslararası ilişkiler açısından bir yere götürme şansları olmadığını gören başta Turgut Bey yeni bir parti kurmaya karar verdi.
4: Parti kurma çalışmalarında ona en fazla yardımcı olan Mehmet Keçeciler'le bendim. Mehmet Keçeciler tüzüğü hazırladı. Ben de parti programını hazırladım. Tabii Özal da parti kurma müsaadesini Kenan Evren'den aldı. O da önemli bir adımdır. Çünkü askerler istediklerine parti kurma müsaadesi veriyorlardı.
5: Özal, senin parti kurmana müsaade ederiz. Ama senin bir geçmişin var dedim. Sen MSP'den aday oldun bir tarihte. Ve o tandanslı bilinirsin dedim. Eğer kurduğun partiye böyle MSP'lileri koyacak olursan kapatırız senin partiyi. Katiyen efendim dedim. Emin olun dedim, hiç merak etmeyin dedim. Peki yolcu kurdu dedim. Sevinerek gitti.
1: Tarih 6 Kasım 1983. Halk kendi iradesine siyaset dışı müdahale edenlere dersini o gün verdi. Darbenin mimarı Kenan Evren'in oy vermeyin dediği ANAP'ı tek başına iktidar yaptı.
3: Aslında askerin tepkisi ANAP'ın seçimi kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğu ortaya çıkınca başladı. Son gündü, bir cumartesi günüydü. Edirne'de miting yapmıştık. Otobüste geri dönüyorduk. Saat 7 idi. Biraz zor olsa da otobüsteki televizyondan haberleri açtık ve Kenan Paşa'nın konuşması vardı. Özeti şuydu: yarın bir seçim olacak, Turgut Özal'a oy vermeyin. Özeti buydu. Ondan sonra Turgut Bey bunu dinledikten sonra otobüsün önündeydi. Ben yanımda Vehbi Dinçerler'le oturuyordum. Ayağa kalktı. Arkadaşlar hayırlı olsun, seçimi kazandık dedi. Yani Kenan Paşa'nın o hareketi bize gerçekten meclise çoğunluğu sağladı. 400 milletvekilinden 211 milletvekilini çıkardık ve çoğunluğu sağladık.
6: Kambiyo rejiminde değişiklikler yaptık. İthalatı, ihracatın önünü açtık. Serbest pazar ekonomisi için tüccarlara kolaylık gösterdi. Onlara yol gösterdi. Dolayısıyla bu dönem Türkiye'nin dışa açılmasının önü açıldı ve insanlar cesaretlendiler. Çünkü Turgut Özal dedi ki, artık bundan sonra göreceksiniz her Türk vatandaşı çantasını alıp dünyayı dolaşacak. Biz o tarihe kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydık. Dünyadan haberimiz yok. Ama o tarihten sonra biz dünya vatandaşı olduk. Ve bütün dünyadaki olayları televizyonlardan takip etmeye başladık. Hakikaten kısa zaman sonra genç insanlar koltuklarını, altta çantalarını bütün dünyada ticarete başladı.
1: 4 yıl sonra istikrarın getirdiği kazanımların gayet

0: farkında olan millet, 1987 yılında gerçekleşen genel seçimlerde Turgut Özal liderliğindeki ANAP'ı yeniden tek başına iktidara taşıdı.
1: Millete hizmetten başka hiçbir amacımız da yoktur. Dünkü seçimler huzur, güven ve istikrar içinde yapılmıştır. Bu ortamı iktidarımız hazırlamıştır. Bundan mutluyuz. Çıkan oylar ve neticeleri de bu açıdan değerlendiriyor, saygıyla karşılıyoruz. Güven içinde kullanılmış oylar bizim lehimize olmasa da demokrasi için sevindiricidir. Anavatan Partisi ve hükümeti olarak milletimizin gene emrindeyiz.
0: 1989 yılına gelindiğinde Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in görev süresi doluyordu. Ve Özal liderliğindeki ANAP ise tek başına Cumhurbaşkanı'nı seçecek çoğunluğa sahipti. Böylece belki de yaklaşık 30 yıldır ilk defa köşke çıkacak ismi belirlemede bir kriz yaşanmayacaktı. Umulduğu gibi de oldu. Turgut Özal 31 Ekim 1989 günü meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçildi.
2: Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma, büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.
0: Köşke çıkmasının ardından yerini Yıldırım Akbulut'a bıraktı. Ancak birçok alanda aktif bir siyaset izlemeyi sürdürdü. Oturan değil, terleyen bir cumhurbaşkanıydı Turgut Özal. Başlattığı ekonomik kalkınma ve siyasi özgürlükler hamlesini tamamlamayı arzuluyordu. Türkiye'nin büyümesi için prangalarından kurtulması gerektiğini ifade ediyor, başkanlık sistemini olmazsa olmaz olarak görüyordu.
3: Başkanlık sistemine Türkiye'nin birliği, beraberliği için ve bu koalisyonlardan kurtulmak için elzem görüyorduk.
4: Başkanlık sistemi diyorum ben. Başkanlık sistemi tabii Fransa gibi değil, daha çok Amerika'ya yakın. Sebebini şöyle tahlil ediyorum. Bakanların benim kanaatime göre, bizim tecrübelerimize göre parlamento dışından olması lazım. Çünkü 6 senelik parlamento hayatımda şunu gördüm. Bakanlarla milletvekilleri arasında devamlı problem çıkıyor. Çünkü bakanın da seçim kaygısı vardır. Milletvekilinin de seçim kaygısı vardır. Aynı yerde veya aynı grupta olmadıkları takdirde birbirlerine zıt hareketler yapıyorlar. Ve dejenerasyon başlıyor.
5: Bir cumartesi günüydü. Oltan dedi, Fransız ve Amerikan anayasalarını al da gel dedi, gittik. Gittik oturduk. Önce anayasalar inceledik. Fransa anayasası yarı başkanlık sistemidir. Bizim anayasamızla, o günkü anayasamızla bir iki noktası hariç çok benzer. Özal dedi ki, ben dedi cumhurbaşkanı olarak buradan Türkiye'yi idare ederim. Nitekim ana vatan iktidarda olduğu müddetinde de idare etti. Kısa bir dönem. Ama ana vatan iktidarı kaybedince Doğru Yol Partisi ve CHP önünü kestiler.
0: Turgut Özal, Körfez Savaşı yıllarına denk gelen dönemde Başbakan Yıldırım Akbulut'la fikir ayrılığına da düştü. Yaşanan anlaşmazlıklar ANAP Kongresi'ni beraberinde getirdi. Özal'dan sonra Başbakanlığa atanan ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Yıldırım Akbulut, 16 Haziran 1991'de yapılan kongrede koltuğunu Mesut Yılmaz'a kaptırmış.

0: genel başkanlığına seçildiğim şu anda ilk söz olarak partimizin kurucu genel başkanı, doğal ve daimi liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a şükranlarımı sunuyorum. Gece gündüz demeden, hiçbir güçlükten yılmadan dürüstçe çalışmayı vaat ediyorum.
1: Rahmetli Özal'dan sonra gelen, parti yönetimine gelen arkadaşlar, önce Ak Bulut, sonra Mesut Yılmaz, Özal'a karşı değilmiş gibi görünmelerine rağmen ikisi de eski AP'liydi ve tam Özal çizgisinde, bizim çizdiğimiz o program çizgisinde gittiklerini söyleyeyim.
2: Bizim istediğimiz lider tipine Mesut Bey uymadı. Yani uymuyorsa uymuyor tabii, bir şey diyemem. Benim arzu ettiğim, ANAP'ın başında görmek istediğim reformcu, ilerici, yenilikçi, böyle bir tipti. Mesut Bey bir parça fazlaca statikocu bir parti liderliğini tercih etti. Bu kanaatim kesindir.
3: Sayın Özal'ın istediği gibi bir lider olamadım ama korkarım ki Sayın Özal'ın istediği gibi olsaydım iyi bir parti lideri olamazdım.
4: Ancak ülkenin içinde bulunduğu mevcut tablo Başbakan Mesut Yılmaz için pek de iç açıcı değildi. O dönem sendikalarla hükümet ücret konusunda ciddi bir anlaşmazlığın içindeydi. İşçiler bu nedenle sokaktaydı. Bir yanda olumsuz ekonomik göstergeler, diğer yanda muhalefet partilerinin baskısı ve Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın talebinden ötürü ufukta erken seçim görünüyor, Türkiye 20 Ekim 1991'de sandık başına gidiyordu.
5: Maalesef altyapı bakımından çok ihmale uğramış bir Türkiye'ydi. Özellikle ulaşım alanında, haberleşme alanında, enerji alanında çağın gerisinde kalmış bir Türkiye'ydi.
6: Kaç tane liman yapmışlardır da altyapı eksiği tamamlanmıştır? Kaç tane havaalanı yapmışlardır da altyapı eksiği tamamlanmıştır? 240 kilometre otoyol yapılmıştır 10 sene. Ve bu da dış parayla yapıyor.
7: Bu arkadaşlar darphanede işçiler, Mesut Yılmaz onlara emrediyor, onlar devamlı para basıyorlar, bu yüzden enflasyon almış başını gidiyor.
8: Yatırım yapacak sanayicinin 4-5 yıl sonrasını görebilmesi gerekir.
9: Mesele, bunları uygulayacak siyasi iradeniz var mı? Siyasi kararınız var mı?
10: 50 seneden beri Türkiye'yi idare eden Batı taklitçisi partiler Türkiye'de bir köle düzeni kurdular. Bu düzeni görmeden, bu düzeni ortadan kaldırmadan bu meseleler hallolmaz. Bu işin hallolması için bu sömürü düzeninin değişmesi lazım gelir. Bunun adına adil düzen denir.
4: 1991 seçimlerinde Süleyman Demirel liderliğindeki Doğru Yol Partisi sandıktan birinci olarak çıktı. Mesut Yılmaz'ın ANAP'ı ikinci, Erdal İnönü'nün SHP'si üçüncü, Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi dördüncü, Bülent Ecevit'in DSP'si ise beşinci oldu. Bu sonuçla 12 Eylül'den bu yana devam eden ANAP'lı tek parti iktidarı sona ermiş, yeniden bir koalisyon dönemi başlamıştı. Öyle ki o günkü gazete sayfalarında koalisyon formüllerine yer veriliyordu.
11: Benim bütün gazetecilik yaşantım eski Türkiye'nin parlamenter döneminde geçti. Parlamenter demokratik sistem Türkiye'de 1989 sonrası çok çalkalıydı. Tek başına hükümetlerin gelmemesi nedeniyle hep koalisyonlarla devam etti. Koalisyonlar demek pazarlık demek, kavga demek, çekişme demek, kişisel hırslar demek. O nedenle hep bu hükümetler koalisyonları devamı, koalisyonların sıkıntısı parlamenter sistemin bir özelliği haline geldi.
4: Bir süre sonra da DYP-SHP ortaklığı zorlu bakan pazarlıkları sonucunda kurulabildi. Türk siyasetinin en kıdemli isimlerinden Süleyman Demirel yeniden başbakanlık koltuğundaydı. Ancak bu hükümetin ömrü de çok uzun sürmedi.
12: Demirel ve İnönü'nün kurduğu 1991 koalisyonu, ben de o koalisyonun Milli Eğitim Bakanı'ydım. Fakat koalisyon hükümetlerinde çalışmak kolay değil. Koalisyon hükümetlerinde iş yapmak kolay değil. Çünkü koalisyon

0: Katılan bir yahut birden fazla partilerin hepsinin ayrı siyasi düşünceleri, ayrı siyasi hedefleri var. Ve Milli Eğitim Bakanı olarak hükümetin ortak politikalarını yürütmeye çalışırken öbür taraftan da acaba Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda ne düşünüyor diye düşünmek zorunda kalırdı. Benim hayal ettiğim bir takım projeler bu sebeple hayata geçiremedi, yapamadık.
1: Özal'ın Cumhurbaşkanlığından ayrılmasıyla bizim anavatan programı hayli zayıflamaya başladı ve 91'deki iktidarlarla da Türkiye'de 80'e dönüş başladı. Eski hamam eski tas olmaya başladı Türkiye.
2: Özal'ın hani ve şüpheli ölümüyle Demirel Cumhurbaşkanı seçildi ve hükümet dağıldı.
3: Üzerime aldığım görevi kararsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusu ve şerefi üzerine ant içerim.
2: Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasıyla DYP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık koltuğu boştaydı.
4: Profesör Doktor Tansu Çiller siyasetin dışındayken İstanbul'da Kemal Ilıcak'ın yalısında seninle baş başa görüşmek istiyorum dedi. Bir odaya kapandık. Süleyman Demirel siyasete girmemi istiyor. Ne diyorsun dedi. Doğru Yol Partisi'ne girmeye karar verdiği günün sabahı benim Nene Hatun'daki evime geldi. Elinde bir simitle, çörekle, börekle birlikte kahvaltı yaptık. Heyecanlıydı. Benim arabam da orada evin önünde bekliyordu. Kendisine buyurun gidin partiye kaydolun dedim. Dedi ki beni sen götürür müsün dedi. Heyecanlıyım dedi. Biraz dolaştık arabayla, sonra götürdüm partinin önüne.
5: Tabii insanın içinden bir istek geliyor da her şeyin hayırlısı olsun. Her şeyin hayırlısı olsun.
6: Ama adaysınız tabii değil mi?
5: Her şeyin hayırlısı olsun. Bayramdan sonra açıklayacağım.
2: Kongreye gidildi.
7: İnşallah biz hayırlısıyla alacağız ve Doğru Yol Partisi'ni atağa kaldıracağız. Bunda iddialıyız.
8: İnşallah.
7: Biz Doğru Yol Partisi'ni atağa kaldıracağız.
9: Bir yere gideceğine, 21. yüzyılı yakacağına olan inancımla huzurluyum.
10: Doğru Yol Partisi'nin zafer bayrağını daha ilerilere, daha yukarılara çıkarmak için daha çok çalışacağız.
2: Çekişmeli bir yarış sonucunda Süleyman Demirel'in çağrısıyla siyasete atılan Tansu Çiller, Köksal Toptan ve İsmet Sezgin'i geride bırakarak ipi göğüsledi.
11: Bu bir ders olsun, Bir büyük mücadeleyi delegenin tür iradesinin tecellisini beraberce verdik. İsmet Sezgin abimiz, Köksal Toptan kardeşimiz,
4: Tansu Hanım bir Türk kadını olarak partide sivrildi, kendini gösterdi. Ekonomiden sorumlu bakandı. Temiz bir kongredir, hile hurda yoktur. Tansu Hanım orada bileğinin hakkıyla seçimi aldı.
2: SHP ile koalisyona devam etme kararı aldı. Hal böyle olunca da 2. DYP-SHP koalisyonu Çiller Başbakanlığında devam etti. Tansu Çiller göreve gelir gelmez Demirel'in kabinesini büyük oranda değiştirdi. Bu girişim Demirel'in partiden tasfiye edilmesi anlamına geliyordu. Zaten o günden sonra da DYP'de siyasi kriz patlak verecek, iç çekişmeler yavaş yavaş partiyi kemirmeye başlayacaktı.
4: Demirel'in izlerini silmek istedi. Bir devlet adamına, bir devlet insanına yakışmayacak şeyler yaptı. Türkiye'de tek fors vardır, Cumhurbaşkanlığı forsu. O forsun da bir anlamı vardır. Tansu Hanım dedi ki ben de o forstan istiyorum dedi. Başbakanlık binasının kapısına özel bir başbakanlık forsu yapıldı. Tansu Hanım'ın arabasının plakasına fors konuldu. Bir ülkede

0: Evdeki iki kişi saç saça baş başa olmasa dahi içten içe böyle bir çekişmeye girerse burada kaybeden Türkiye olur. Bu kadar açıktır.
1: DYP-SHP koalisyonu devam ederken Erdal İnönü SHP'nin de lider değişikliğine gitmesine karar verdi. Kendisi aday değildi. Gerçekleştirilen SHP kongresinde genel başkanlığa seçilen Murat Karayalçın, koalisyon hükümetinde ise başbakan yardımcısı oldu. Ancak Türkiye'de mevcut tablo iç karartıcıydı. Bu süreçte ülkede çok ağır ekonomik sorunlar ortaya çıkmıştı.
2: Türkiye çok kritik bir dönemden geçmekte ve bu dönemde tüm toplum kesimleri belli özverileri üstlenme durumundadır.
3: Uzunca bir zamandır ülkemizde ekonomik sorunların giderek büyüdüğünü fark etmekteyiz.
4: Taş kuruşum yok, siz araya. Çekin bunu, taş kuruşum yok. Arayın arkadaşlar. Arayın, kuruş varsa intihar etmeye gidiyorum. Var mı kuruş?
1: 5 Nisan kararları Türkiye için ağır bir ekonomik darbeydi. Gerçekleştirilen basın toplantısında hükümet ortağı Murat Karayalçın'ın alınan kararların içeriğinden haberdar olmaması ise koalisyon hükümetlerinin ne kadar sağlıksız çalıştığını göstermesi bakımından ibretlikti. Ve uygulamaya konulan hiçbir politika dikiş tutmuyordu artık. DYP-SHP koalisyonu halkın nazarında geçerliliğini yitirmişti.
5: Devamlı SHP-CHP lider değiştirdi. Karayalçın geldi, yeni hükümet. Deniz Baykal geldi, yeni hükümet. Bunlar hep koalisyonlar, kavgalar, pazarlıklar ve büyük siyasi çekişmeler nedeniyle devam etmesi çok zordu.
1: Türkiye'de koalisyonlu yıllarda yaşanan istikrarsızlık nedeniyle siyaset yelpazesinde yeni sayfalar açılıyor, solda birleşme söylentileri yavaş yavaş vücut bulmaya başlıyordu. Bir süre sonra da beklenen gerçekleşiveriyordu. Öyle ki Deniz Baykal'ın liderliğindeki CHP, Karayalçın liderliğindeki SHP ile birleşme kararı almıştı. SHP'yi tarihe gömen bu adımla soldaki birlik çalışmaları CHP çatısında yürütülecekti. Genel başkanlığa ise Hikmet Çetin getirildi. Böylelikle koalisyonun başbakan yardımcısı yeniden değişmek zorunda kaldı. Hikmet Çetin yeni hükümet ortağı oldu. Olmuyordu. Ne yapılırsa yapılsın sonuç vermiyordu. Arka planda yaşanan iç çatışmalar ve pazarlıklar nedeniyle koalisyon hükümetlerinin krizi eksik olmuyordu. Sürekli çatırdayan DYP-SHP koalisyonu da Deniz Baykal'ın CHP genel başkanı olmasıyla çöküveriyordu. Bunlardan en önemlisi Necdet Menzir kriziydi ki koalisyonu büyük bir çıkmaza soktu.
5: Necdet Menzir'in İstanbul'daki operasyonları, özellikle sol organizasyonlar üzerindeki hareketleri nedeniyle CHP çok rahatsızdı. Deniz Baykal geldiği anda hükümet kurmak için Tansu Çiller'e Necdet Menzir'in görevden alınması için talimatı, isteğini bulundu.
1: Çiller ise terörle mücadele döneminde bunun doğru olmayacağını savunarak talepleri geri çevirecekti. Bardağı taşıran son damla da işte bu oldu. CHP mevcut durumu kabul etmeyeceğini gerekçe göstererek koalisyondan çekildi. Hükümet düştü. Erken seçim kararı alındı. Yaşanan hükümet krizinin yol açtığı ağır fatura ise yine milletin sırtına yüklendi.
6: Terör sorunu daha ağırlaşıyor, daha yoğunlaşıyor, daha yaygınlaşıyor. Bunalım daha da derinleşiyor. Burada Türkiye'nin yönetim sorununu ciddi bir biçimde ele almak ihtiyacı var demektir. Teröre dönük politikaları gözden geçirmesi gerekiyor hiç kuşkusuz. Ama o politikaların uygulanması yönetim aracılığıyla sağlanacaktır. O nedenle Türkiye'de bir yönetim sorunu vardır. Türkiye'de yönetim tıkanmıştır.
0: İstikrarsızlığın faturası çok ağırdır. O dönemde siyaset parayla alınıp satılır hale gelmiştir. Siyaset para ilişkileri iç içe olmuştur. Transferler olmuştur. Parti değiştirmeler olmuştur.

0: Bir kişi 5 defa parti değiştirmiştir. Bedelini Türkiye ödedi.
1: Cumhurbaşkanına istifasını sunan Tansu Çiller yeniden hükümeti kurmakla görevlendirildi. Çiller, meclisteki partilerle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca azınlık hükümeti olan 51. hükümeti açıkladı. Ancak DSP ve DYP içindeki muhaliflerin güven oylamasında red oyu vermesiyle azınlık hükümeti düştü. Böylece 5 Ekim'de kurulan Çiller hükümeti 30 Ekim'e kadar dayanabildi. 51. hükümet Türk siyasi tarihine 25 günlük hükümet olarak geçti. Artık erken seçim kaçınılmaz olmuştu. Çiller ve Baykal ülkeyi seçime taşıyacak hükümeti kurdu. 52. hükümet 5 Kasım'da ilan edildi ve 26 Aralık seçimleriyle de istifasını sundu. Bu koalisyonun ömrü ise sadece 50 gün oldu.
2: Değişim lazım, yapısal değişim ya, lazım.
3: Aynı plak, aynı plak.
2: Evet, şey, bu da aldatmacı oldu.
3: Şimdi kırık plak gibi aynı şeyi ezberlemiş söylüyor Sayın Başbakan. Benim söylediğim şudu, bakın soru sordum cevap veremedi. Bir buçuk katrilyon borçlandırmış devlet. 1,5 katrilyonun karşında ne yatırım yapmış diyorum. Bu devlete ne yapmış bana göster. Desin ki ben şu barajı yaptım. Desin ki şu termik santralı yaptım.
2: Sayın Yılmaz.
3: Yanlışları da getirdim, şimdi söyleyeceğim size.
2: İlk önce şu mal varlığınızın nereden geldiğini, kaynaklarını açıklayın.
3: O konuda size bir teklifim var. Sayın Başbakan bana burada ikide bir asılsız şeylerle beni suçlarsa, benim dönemimi suçlarsa ben kendisine cevap vermeden önümüzdeki bir yılı anlatmam. Siz de bana anlattıramazsınız. Sayın Başbakan ya susacak, beni dinleyecek veyahut da siz bana söz hakkı vereceksiniz, ben kendisine cevap vereceğim.
4: Buyurun anlatın.
3: Bana ikide bir önümüzdeki bir yılı soruyorsunuz. Bir yılı anlatmam için evvela Sayın Başbakan'ın bir dinlemesi lazım. Dinlemesini öğrenmesi lazım.
5: İki sayın lideri dinledikten sonra yurttaşlarımın yerine, seçmenlerimin yerine ben olsam ikisine de oy vermem. Bu kavgaya son vermenin, evet CHP'ye veririm. Bu kavgaya son vermenin yolu vatandaşlarımızın elindedir. Görüyorsunuz 2 gündür, 3 gündür aynı kavga devam ediyor. Bu kavgayı sona erdirmenin yolu ikisini de iktidardan uzaklaştırmaktır.
1: Aralık 1995 tarihinde gerçekleşen milletvekilliği genel seçimlerinde Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi sandıktan zaferle çıktı. Mesut Yılmaz'ın ANAP'ı, Tansu Çiller'in DYP'si, Bülent Ecevit'in DSP'si ve Deniz Baykal'ın CHP'si de mecliste temsil hakkı elde etti.
0: Halk dedim, Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi'ni uyarıyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarında, daha önce yapılan seçimlerde. Uzlaşın yoksa Erbakan'ı tek başına iktidara getiririm ya da birinci parti yaparım. Halkın böyle bir uyarısı var dedim. Doğru Yol Partisi ile Anavatan Partisi aynı çizgideki partilerdir. Bu ikisinin çatışması hoca iktidara getirmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Demirel, seçimlerden birinci parti olarak çıkan Refah Partisi lideri Erbakan'a hükümet kurma görevini verdi. O saatten sonra Erbakan, tüm siyasi parti liderleriyle koalisyon görüşmelerine başladı.
6: Biz herkese kapımız açık. Hepsinde bir araya gelse de keşke hep beraber bu işleri yürütsek. En çok ona seviniriz.
1: Ancak hiçbir siyasi parti Refah Partisi ile hükümet ortağı olmak istemiyordu. Hal böyle olunca da Erbakan görevi Demirel'e iade etmek zorunda bırakıldı. Erbakan'ın iade ettiği hükümet kurma görevi bu kez Tansu Çiller'e verildi. Ancak o da koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alamadı. Sıra Mesut Yılmaz'daydı ve ilk ziyaret adresi Refah Partisi'ydi.
7: Biz onunla baş başa kaldık. Sayın Erbakan bizim asıl yerimizin kendi yanları olduğunu bana anlatmaya başladı. Refah Partisi'nin bu seçimlerde birinci parti çıkmakla kalmayacağını, zamanın devamlı kendilerinin lehine çalışacağını, zamanla işte Türkiye'de tek parti konumuna geleceklerini, bizim de bu süreci görerek bir an önce tavrımızı almamız gerektiğini bana zaman zaman hadislerle, zaman zaman dualarla, zaman zaman da işte geçmişten bazı hatırlatmalarla anlattı. O görüşmemiz daha çok bir monolog şeklinde oldu. Sayın Erbakan konuştu, ben dinledim. Söylediği yeni bir unsur yoktu. Söylediği şeylerin çoğu da benim için yandırıcı değildi. ve sonunda

0: Refah Partisi ile koalisyon yapmama kararını yine kendimiz aldık.
1: Erbakan istenmiyordu. Bu kadar açık. O kesimin iktidara gelmesi istenmiyordu. Profesör Erbakan ile Mesut Yılmaz arasında böyle bir koalisyon görüşmeleri başlayınca Mustafa Kalemli hayattadır. Meclis Başkanlığı yapmıştır. İçişleri Bakanlığı yapmıştır. Sağlık Bakanlığı yapmıştır. Genelkurmay Mustafa Kalemli vasıtasıyla Mesut Yılmaz'a bu işten çekil dedi.
2: Ülkemizde milletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin fevkalade hassas olduğu, cumhuriyetimizin anayasada belirtilmiş olan temel nitelikleri aleyhine bazı gelişmeler var ise, ki vardır, bunda kimse tepkisiz ve tarafsız olamaz. Ancak bunların çözüm yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türk Silahlı Kuvvetleri hepimizindir ve yasaların kendilerine verdiği her türlü görevinde bilincindedir.
3: Sayın Başkan, bu koalisyon kurulursa dedi, yani Refah ANAP koalisyonunu kastediyor, çok üzüleceğimiz olaylardan endişe ederim dedi. Meclis Başkanı olarak üstünüze bir görev düşüyorsa yapın efendim dedi. Direkt bu kadar. Ama şöyle yaparım, asarım, keserim falan filan lafları değil, çok nazik. Yani üzüleceğimiz hadiseler olabilir. Bunun önlemenin bir yolu varsa, üstünüze bir görev düşüyorsa yapın dedi.
4: Askerin baskısı Mesut Yılmaz'a geri adım attırmıştı. O da bunun üzerine rotasını DYP'ye çevirdi. Çillerle görüşmeler yapmaya karar verdi. Bu süreçte ordu hem Çillere hem de Yılmaz'a ANAP-DYP koalisyonu kurulması için baskı yapıyordu.
5: Sayın Yılmaz 2-2,5 yıldır bütün muhalefetini çok kişisel bir hedefe yöneltti. Meseleleri hiç tartışamadık. Koalisyon kuracağız, hala ülkenin meselesini tartışamıyoruz. Biz Sayın Yılmaz'la bir tek defa memleket meselelerini görüşemedik.
3: Yılmaz olmasa olur mu? Yani Yılmaz mı engel? Çünkü o da diyor
5: Sayın
3: ki Yılmaz'ın, Tansu Çiller engel diyor.
5: Sayın Yılmaz'ın kişisel bir saplantısı var, onu görüyorum. Yani ben muhalefete hazırım. Halen başbakanlıktan bahsediyor. Muhalefette başbakanlık yapılmaz. Psikolojik saplantısı var Sayın Yılmaz'ın.
0: Bizim de uzlaşmamız gerekiyor. O zaman benim göstereceğim özveri başbakanlık iddiasından vazgeçmektir. Ben bunu gösterdim. Bugün tekrar gösteriyorum. Diyorum ki benim başbakan olmam şart değil. Ama Sayın Çiller'in başbakanlık iddiasında bulunmaya hiç hakkı yok. Çünkü bugün Türkiye eğer bu kadar büyük sıkıntılar içindeyse, bizim görüşümüze göre, Anavatan Partisi'nin değerlendirmesine göre bu sıkıntılar geniş ölçüde Sayın Çiller'in 32 aylık devlet yönetiminin sonucudur.
5: İktidarken kaybetmiş, muhalefette erimiş, çok ciddi bir sıkıntı. Yani millet şu mesajı vermiş, biz istemiyoruz. Mesut Yılmaz'ı istemiyoruz. Mesajını açık bir biçimde vermiş.
0: Benle ilk görüşmesinde seçimlerden sonra siz Demokratik Sol Parti ile anlaşın, azınlık hükümeti kurun, ben sizi dışarıdan destekleyeyim demişti. Şimdi buyursun sizin programınızda aynı önerisini kabul ettiğini söylesin, bu hükümet krizi sona ersin. Ben yarın Sayın Ecevit'le anlaşır azınlık hükümetini kurarım. Veyahut da Anavatan Partisi'nin bir azınlık hükümetine destek vereceğini söylesin. Yani muhalefete geçmekte samimi olduğunu ortaya koysun. Türkiye'de bu hükümet krizi bu akşam biter.
5: Sayın Yılmaz'ın iktidar fobisi var. Yani illa kendisinin genel başkan olması için iktidarda olması gerektiğine inanmış.
0: Sayın Çiller muhalefete geçemez. Sayın Çiller muhalefet yapamaz. Sayın Çiller başbakanlık koltuğunu bırakamaz. Koltuğa bağlıdır, koltuğa mecburdur. 32 aylık icraatı bugün onu koltuğa tutsak hale getirmiştir. 2 hafta önceki sözünde durmayan Çiller'e ben 2,5 sene sonrası için nasıl güvenirim, nasıl inanırım? Bana yaptığı şimdiye kadar hiçbir söze bağlı kalmamış.
5: 4 hükümet değişti. Ortağım ciddi biçimde 2-3 defa 4 tane ortak genel başkanı değişti. Seçimler oldu ve seçim olmasın, bırakın şu olay yerleşsin, 96'ya kadar gelelim diye nasıl direndim. Dedim ki şu ülkenin hayrınadır, yapmayın bunu. Seçim seçim, her hafta seçim, her hafta seçim. Nihayet seçime gittik.
4: Ve nihayetinde de ANAP-DYP hükümeti, yani ana yol kuruluyordu.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin 53. hükümetinin listesini

0: biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'na sundum. Sayın Cumhurbaşkanı kendisine sunmuş olduğum hükümet listesini onayladılar. Böylece 53. Cumhuriyet Hükümeti hukuken şu andan itibaren görev başındadır. Yarın da görev devir teslim töreni bütün bakanlıklarda ve başbakanlıkta yapılacaktır.
1: Ancak Erbakan, hükümetin aldığı güven oyunun anayasanın öngördüğü çoğunluğun altında kaldığını dile getirdi. Oylamanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yılmazsa kararın açıklanmasını beklemeden hükümetin istifasını sundu. Anayol hükümeti yaklaşık 3 ay hayatta kalabildi.
2: Benim ekonomiden sorumlu bakanım olacaksınız. Söyleyin bakayım bana dedi, işçilere ne kadar para vereceksiniz?
3: Bana cevabı, ben sizin öğrenciniz değil. Ve bana kabalık yapamazsınız. Gayet sakin biçimde sorduğum sualler bunlar.
0: Sayın İşçiler tabii buna çok büyük tepki gösterdi. O zaman koalisyon biter dedi. Ben de biterse biter dedim. Çok nahoş bir görüşmemiz oldu başbakanlık konutunda.
4: İki ortak. Birisi Mesut Yılmaz, birisi Tansu Çiller. Mesut Bey koltuğa atıldıktan sonra dedi ki çamurun üzerine oturuyorum dedi. Çamur kim? Ortağı. Ortağı da hükümeti bozdu. Şimdi bu koalisyonun nesine özeneceksiniz? Koalisyonlara belki övgü düzenler, şiir yazanlar da olabilir. Bunlar iğne deliğinden Hindistan'ı seyredenlerdir. Ya gerçekleri bilmiyorlar ya da gerçekleri görmek, söylemek işlerine gelmiyor. Yani Türk demokrasisinin bu bakımdan sicili pek parlak değildir.
1: 1995 seçimlerinin üzerinden 6 ay geçmişti. Ancak gel gör ki henüz tam anlamıyla bir hükümet kurulamamıştı. Yönetim krizi nedeniyle ülke kan kaybediyor, karanlık dehlizlere sürükleniyordu. İşte böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı Demirel, Erbakan'a ikinci kez hükümeti kurma görevini verdi.
5: Her şey ortada. Türkiye'de Refah Partisi'nin öncülüğünde kurulacak bir hükümetten başka çözüm yok, başka çare de yok. Ana yol filan bunlar adresle iştigaldir. Ne mümkündür ne de bir sonucu vardır.
1: Bu kez Türkiye'yi Refah Partisi DYP koalisyonu bekliyordu. Seçimlerin ardından 7 ay geçmiş, ülke nihayet bir hükümete kavuşabilmişti. Erbakan'la Çiller koalisyonu dönüşümlü başbakanlık şartıyla kuruldu. İlk başbakan Necmettin Erbakan oldu.
5: Sevindirici bir haber veriyorum. Bütün milletimize hayırlı olsun, müjdeli olsun. Yeni hükümet kurulmuştur ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına mazhar olmuştur.
1: Asker destekli medya ise hükümetin notunu peşinen vermiş, atılan manşetlerle yıpratma girişimlerine başlamıştı.
4: Çankaya Köşkü'nde tarikat liderlerine iftar, Ayasofya falan gibi, Taksim'e cami, bu tür şeyler. Hoca gaza birden bastı, yavaş yavaş değil. Fincancı katırlarını ürküttü. Fincancı katarlarını ürküttü hoca. O rahatsızlık istemezlikçileri ayağa kaldırdı, canlandırdı. O sonuca geldi ve arkasından 28 Şubat doğdu.
1: Ülkede yaşanan gelişmeler, medya ve sermaye gruplarının darbe kışkırtıcılığı yapması, ordudan yapılan açıklamalar, arzu edilen neticeyi doğurmuştu. 28 Şubat 1997 yılında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, Erbakan'ın görevi bırakmasına doğru giden süreci başlattı.
6: Sivil kanat değil, askeri kanat 18 maddelik bir talepler listesi ortaya çıkarmıştır. Bunun bir anayasal kuruluş içinde yapılmış olması niteliği değiştirmez. Türkiye 12 Mart sürecine benzer bir süreç yaşıyor.
0: Aslında yaşadığımız durum fiilen bir ara rejimdir. Şimdi tartışılması gereken husus bu durumda nasıl çıkılacağıdır, normal demokrasiye nasıl dönüleceğidir.
7: Asker siyasetin içine fiilen girmiştir ve şu anda siyaset yapmaktadır ve askerimiz belli kesimler tarafından da yönlendirilmektedir.

0: Siyasete yönlendirilmektedir. Ocak ayından itibaren başlayan bir müdahale var. 28 Şubat'ta yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısından itibaren orada da bir takım dayatmalarla karşı karşıya kalınmıştır. Bu hususta Türkiye Büyük Millet Meclisi demokratik hukuk devleti kurallar içerisinde sivil direnişini ortaya koymamıştır. Burada da yanlışlık vardır.
1: Siyasi hayatta olduğu kadar toplumsal ve ekonomik hayatta da etkileri çok büyük olan 28 Şubat süreci Necmettin Erbakan'ı istifaya zorladı. Refah Yol Hükümeti'nin ömrü de bir yıl oldu.
2: Türkiye'mizde bir yıldan beri halkımıza çok başarılı hizmetler yapmış, öbür taraftan devletimizi yüceltmek için büyük bir gayretle çalışmış, ülkenin dengelerini kurmak hususunda büyük başarı göstermiş, başarılı bir hükümet dönemi geçirdik bir yıldan beri.
3: 28 Şubat sonrası da sadece hükümet düşürülmemiştir. Hükümetin düşürülmesinin ardından Erbakan'ın partisi kapatılmıştır ve aynı zamanda Erbakan ve arkadaşlarına siyasi yasak getirilmiştir. Yani bu şu demek, iktidar olmasına müsaade etmediği gibi siyasi alanda siyaset yapmasına da müsaade etmemektir. Dolayısıyla bu zihin portatipi maalesef Türkiye'de hep olmuştur. Yani kim ki milli ve yerli bir yerde duruyor, bu fark etme sağdan da soldan da toplumun farklı görüşlerinden de olabilir. Daha milli yerde duran çevreler çok uzun süre maalesef sorunsallaştırılmıştır.
1: Erbakan'ın istifası üzerine Cumhurbaşkanı Demirel, hükümet kurma görevini koalisyon ortağı olan Çiller'e değil, askerin talebi üzerine Mesut Yılmaz'a verdi. Çünkü Çiller'e görev verildiği takdirde yeniden Erbakan'la koalisyon yapabilirdi. Ancak bu girişim generallerin arzu ettiği bir durum değildi.
4: Yeni kurma görevinin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Sayın Tansu Çiller Hanımefendi'ye verilmesi lazım gelirken birdenbire bir sürprizle karşılaştık. Bu da Sayın Mesut Yılmaz'a görevin verilmeye tevessül edilmiş olması olayıdır.
5: İşte tartışma buradan başladı. Tartışma buradan başladı. Büyük bir kaygı uyandırdı. Acaba nereye gidiyoruz?
6: Her şey meşru zeminlerde olacak. Halk iradesinin üstünde bir güçle eğer bu yapılıyorsa ve buna karşı konamıyorsa o zaman bu demokrasi suçudur.
5: İş başında bulunan hükümet kendisi 15 gün evvel gen soru açmışken 15 gün sonra geldi. Türkiye bunalıma girdi dedi. Girdi dedi ama ben bırakıyorum bu olsun dedi.
6: Refah Partisi'nin dışlandığı bir ortamda tansiyon iner. Kendisi bunu defaatlerle söylemiştir.
2: Bütün hükümet kurma çalışmalarının şu anda durması gerekir. Biraz sonra zannediyorum Mesut Bey Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkacakmış. Temenni ederim ki orada görevi iade eder.
6: Mesut Yılmaz'ın hemen götürüp hiç vakit kaybetmeden meşru zeminlerde kendisine verilmemiş olan bu hükümet görevini, kurma görevini derhal iade etmesi lazım.
7: Sayın Yılmaz'ın biraz demokrasi dışı güçlerin gölgesi düşmüş olan DSP ve CHP ile birlikte kurmaya çalıştığı hükümete güvenliği vermeyeceğiz.
5: Bu Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetkisiydi. Buna kimse karışamazdı.
4: Bu çeşit antidemokratik bir takım davranışlar Türkiye'de yürümez. Yürümez.
1: Demirel'in Çiller yerine Mesut Yılmaz'a hükümeti kurma görevi vermesiyle 28 Şubat darbesi sonrası ilk hükümet kuruldu.
8: Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti ve Demokrat Türkiye Partisi ülkeyi 54. hükümet tarafından içine düşürüldüğü rejim ve devlet bunalımından kurtarmak, toplumdaki gerginliği ortadan kaldırmak ve uzlaşmayı güçlendirmek, ahlaki yozlaşmayı durdurmak, kamu yönetimindeki yıpranmaya son vermek, temiz toplum özlemini gerçekleştirmek, ülke ekonomisini yeniden üretken niteliğe kavuşturmak

0: ve devletin saygınlığını sağlamak, laik, demokratik cumhuriyeti güçlendirmek amaçlarıyla bir araya gelerek bir koalisyon hükümeti kurmaya karar vermişlerdir.
1: ANAP, DSP ve DTP ile kurulan koalisyon azınlık hükümetiydi. İlk icraatları ise 28 Şubat'ı yapan ordunun istekleri doğrultusunda politikaları şekillendirmekti. Ancak Haziran 1997'de kurulan hükümet, Ocak 1999'da CHP'nin gen sorusuyla düştü. Böylelikle yeniden bir hükümet krizi Türkiye'nin kapısına dayandı.
0: Benim yapmam gereken Sayın Cumhurbaşkanı'na çıkıp hükümetimizin istifasını Sayın Cumhurbaşkanı'na sunmak.
1: Anasol D hükümetinin de düşürülmesiyle birlikte Türkiye seçim sürecine girdi. Cumhurbaşkanı Demirel'in görevlendirmesiyle azınlık hükümeti kuran Bülent Ecevit, ülkeyi seçime götürecek iradenin başındaydı.
2: Sayın Cumhurbaşkanı yeni hükümeti kurma görevini bana verdi. Gösterdikleri güvene teşekkür ettim. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir görevlendirme yapacağı belli olmadan herhangi bir girişimde, herhangi bir temasta bulunmamıştım. Fakat bu sabahtan itibaren yeni hükümet kuruluşu ile ilgili çalışmalarımı başlatıyorum.
1: Nisan 1999 tarihinde erken seçime gidildi. Sandıktan çıkan sonuca göre DSP, MHP, Fazilet, ANAP ve DYP mecliste temsil edilme hakkına sahip oldu. Anasol D hükümetini gen soru ile düşüren Baykal'ın CHP'si ise tarihinde ilk kez meclise giremeyerek baraj altında kaldı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifamı gereğinin yapılması için bilgilerinize saygılarla sunarım. Deniz Baykal.
4: Bu kararı ben zaten almıştım. Tabaşından almıştım. Sadece görev yapmaya çalışıyordum. Şimdi görev yapmana da gerek yok anlayışının yaygınlaştığını tespit ettim. Ve o doğrultuda açıklamamı resmen bugün duyurdum.
1: Nisan 1999 tarihinde gerçekleşen erken seçimin ertesi günü yeniden koalisyon formülleri konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Demirel hükümet kurma görevini Ecevit'e verdi. ANAP ve MHP ile yapılan görüşmeler neticesinde hükümet kuruldu. Ancak 2001 yılında patlak veren ve Kara Çarşamba olarak nitelendirilen büyük ekonomik kriz bu koalisyonun da sonunu hazırlayacaktı. Cumhurbaşkanı Demirel'in görev süresi doluyor. Ecevit öncelikle Demirel'in görev süresini uzatmak istedi. Ancak başarılı olamadı. Her geçen gün kriz derinleşiyor, askerin bu meseleye de müdahale etmesinden endişe ediliyordu. Öyle ki o günkü Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu bir konuşmasında Türkiye siyasetini ilgilendiren her meselede olduğu gibi asker elbette ki bu seçimin de içindedir diyecekti.
5: O zaman müesses nizam, biliyorsun 28 Şubat'ta Süleyman Bey'in yaptığı hareketlerle 28 Şubat döneminde Junta'yla beraber 28 Şubat hükümeti kurdurması nedeniyle onun görev süresi 2000'de bitecek. Onun bitmemesi için uzatmaya yönelik, yani 28 Şubatçıların bir planıydı o, uzatmak istediler.
1: İstenilen olmayınca ibre başka bir yöne evrildi. Ecevit'in önerisiyle Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer tüm partilerin ortak adayı olarak belirlendi. Böylece aranan kan bulunmuştu. Sezer 276 sayısının yeterli olduğu son turda 330 milletvekilinin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçildi.
6: Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.
1: Başta tüm kesimler tarafından büyük umut beslense de Sezer'le birlikte Cumhuriyet tarihinin en büyük krizleri yaşanacaktı.
7: Bugün son derecede üzücü bir olay oldu. Sayın Cumhurbaşkanı son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu.
1: Sezer 2000 yılı Haziran ayında Anasol M koalisyonu hükümetinin farklı konulardaki kararnamelerini bekletmeye başladı. Hükümetin iki kez yazılı açıklama yapıp anayasaya uygun dediği kararnameyi 8 Ağustos'ta hukuk devleti ilkesine aykırı diyerek iade etti. Bunun üzerine

0: Ecevit, Sezer'e sert bir yanıt verdi. Cumhurbaşkanının kararnameyi imzalamak zorunda olduğunu söyledi. Yetkisini aştığını vurguladı. Kriz günden güne derinleşiyordu. 14 Ağustos 2000'de 14 sayfalık bir gerekçeyle kararname ikinci kez Sezer'e gönderildi. Cumhurbaşkanı da kararnameyi 21 Ağustos'ta ikinci kez hükümete iade etti. Tarih 19 Şubat 2001. Siyasi çekişmeler, ekonomik buhran ve sosyal patlamaların eşiğindeydi Türkiye. O gün Milli Güvenlik Kurulu toplanacak, ülkedeki son durum masaya yatırılacaktı. Pimi çekilmeye hazır bir bomba gibiydi siyasi atmosfer. Gergin başlamıştı toplantı. Görüşme öncesi basına verilen fotoğraf, olacakların habercisiydi sanki. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer başkanlığında toplanan MGK'dan Türkiye'ye umut değil, felaket senaryoları çıktı. Ecevit'le Sezer arasında başlayan tartışma önü anlamaz bir gerilime sürüklendi. Cumhurbaşkanının kurumları denetleme yetkisi olduğunu söyleyen Sezer, bunu eleştiren Ecevit'e anayasa kitapçığı fırlattı. Türkiye az sonra yapılacak olan açıklamayla karanlık bir girdaba kapılacağını henüz bilmiyordu.
1: Bugün son derece de üzücü bir olay oldu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının açılışında gündeme geçilmeden önce kamu görevlilerinin önünde Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derece de terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Devlet geleneklerimizde yeri olmayan, eşi görülmedik bir davranışta bulundu. Tabii ciddi bir krizdir bu.
0: O anlattıkça ekonomik krizin ayak sesleri daha yakından duyuluyordu. Öyle ki borsa %14.6'lık düşüş yaşadı. Merkez Bankası'ndan yaklaşık 7.6 milyar dolarlık döviz çıkışı oldu. 3.5 milyar dolarlık net sermaye çıkışıyla döviz fiyatları ve faizler tırmanışa geçti. Kriz öncesi 670 bin lira olan dolar Nisan'da 1 milyon 161 bine tırmandı. İşsizlik oranı %11'di. Kentsel alanda eğitimli genç işsiz oranı da %30'ları buldu. 2000 yılında 1 milyon 452 bin olan işsiz sayısı 2001'de 450 bin artışla 1 milyon 902 bine çıktı. Bu rakam 2002'de 2 milyon 412 bine yükseldi.
2: Sayın Başbakanım, al terbiye esnafım, terbiye esnafım.
3: Paramı istiyorum artık, yeter.
4: Hesap sorusu yok, üç kağıda geldim.
3: Yani paramı istiyorum, paramı istiyorum.
5: Hükümet, hükümet, hükümet, hükümet.
6: 1982 anayasası görüşülürken benim bir açıklamam oldu. Dedim ki bu sistemde Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın tartışması, çekişmesi, çekişmemesi mümkün değildir. Nitekim ondan sonra olaylar hep böyle cereyan etti. Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında sık sık tartışmalar oldu. Şimdi bakın yani bir kitap fırlatmayla bir sistem çatırdıyorsa orada bir yanlışlık var demektir.
0: Ülke nefes alamıyor, halk kendisini bu felaketten kurtaracak bir çıkış yolu arıyordu. Koalisyonlar, darbeler, muhtıralar, ekonomik krizler, toplumsal gerilim ve daha nicesi. Tüm bunlar Cumhuriyet'in kuruluşundan 2000'li yıllara kadar Türkiye'nin her bölgesinde, her noktasında daha da derinden hissedilmeye başlanmıştı. Bir şey olmalıydı, bir çıkış yolu.
7: Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Bugün Türk siyaset hayatına lider oligarşisinin çöktüğü gün olarak tekelci bir anlayışa dayanan liderlik anlayışının yerine kolektif aklın temsilcisi olan bir anlayışın yerleştiği gün olarak geçecek.
0: O gün Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti, Türkiye'ye bir mesaj veriyordu. Parlamenter sistemi işlevsizleştiren koalisyon hükümetlerinin artık sonu gelmeliydi. Siyasi, sosyal ve ekonomik reformlara hazır, dinamik bir Türkiye'nin ilk ifadesiydi o.

0: Bugün Türk siyaset tarihinde her yönüyle şeffaf, seçmenin sorgulamasına ve denetimine açık yepyeni bir siyasal örgütlenme modelinin kurulduğu gün olarak geçecek. Günümüz aydınlığa açık, karanlığa kapalı bir Türkiye'nin kuruluşu için hayırlı olsun.
1: 3 Kasım 2002'de seçimlere gidildi. AK Parti %34 oy alarak 363 milletvekili çıkardı. Koalisyon dönemi bitmişti artık. Menderes, Demirel ve Özal'dan sonra tek başına iktidarlar dönemi, AK Parti ile tekrar Türkiye siyasi hayatına girdi.
2: Hiçbir zaman zafer sarhoşluğuyla zamanlarımızı israf etmeyeceğiz. Çünkü bize zafer sarhoşluğu yakışmaz. Zaferi kutlarız ama vatana hizmetle bulup heyecanını duyarak kutlarız. Milletimize hizmetle bunun heyecanını duyarak kutlarız.
3: Partilerden bıkmıştı halk. Ekonomide çok ağır faturalar ödüyordu halk. Yokluklar vardı. Bütün bunlara bir araya getirdiğimiz zaman insanlar istikrara koştular. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni onun için sevdiler, benimsediler. Yeniden bir Demokrat Parti havası ortaya çıktı diye güvendiler.
4: Cumhuriyet tarihinden bu yana hep sokakta ezilen, sesini duymayan kısık sesler, onlar hiçbir zaman iktidara gelmemişti. İlk kez AK Parti onlara iktidar sözü verdi. O sözünü tuttu. Sokaktakiler bir ayna gibi düşün. Yani o AK Parti iktidarına ve Erdoğan'a baktığında kendini gördü. Kendi sorunlarını. Yani bir adam çıkmış ve bugüne kadar birikmiş bütün sorunlarını çözme sözü veriyor. Onlar gibi yaşıyor, onlar gibi davranıyor, onlar gibi bakıyor, empati kurabiliyor ve doğal olarak da millet diyor ki evet ya, aradım bu. En temel faktör milletin kendi hayatına dair olan her şeyi, o gerçeği ilk kez bir siyasi liderde görmesi. AK Parti bunu başardı.
1: Yıllarca çözümün değil, sorunun adresi olan siyasetçiler politika sahnesinden bir bir çekildi. 2002 seçimlerinde %19 oyla meclise girmeye hak kazanan CHP dışında hiçbir siyasi parti temsil hakkı kazanamadı. Hükümet kurulmuş, yarınların inşası için işbaşı yapılmıştı.
5: Sosyolojide uzun yıllar bir askeri baskının, bir vesayetin ve sert ve katı bir laik anlayışın bastırdığı Anadolu Müslümanlığı, Anadolu kültürel anlayışı, o sosyoloji bir şekilde nefes aldı diyebiliriz AK Parti ile beraber.
1: Zaman Türkiye'nin lehine işliyordu. Ancak Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi yargının siyaset üzerindeki tahakkümü, muhtıralar ve darbe girişimleri bekliyordu.
6: CHP üzerinden Sayın Erdoğan'a bir saldırıyı başlatmak istiyorlardı. Fakat Sayın Baykal'ın milli ve yerli direncini kıramadılar. Yani Sayın Baykal hep şunu söylerdi. Biz içeride birbirimize muhalif olabiliriz, mücadele edeceğiz. Halk buna karar verecek. Kimin iktidar olacağına halk karar verecek. Ama dışarıdan gelen saldırılara karşı ben her zaman iktidarın yanındayım. Her zaman birlik ve beraberlik içerisindeyiz.
4: Bir mutlu azınlık vardı. O mutlu azınlık kendine göre her şeyi dizayn etmişti.
6: Dolayısıyla Baykal'la başladılar. Yani onu gönderdiler. CHP'yi ele geçirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ana ekseninden kopararak iktidara ve Türkiye'ye bir kumpas kurmak istiyorlardı. Bunun için en müsait olan Kılıçdaroğlu'ydu. Ve Kılıçdaroğlu'nu iyi bir şekilde kullandılar. Hala da kullanmaya devam ediyorlar.
4: Hindistan gibi kas sistemi. Kas sistemi oluşturmuşlar. Ama biri geldi o sistemi yıktı. Olmaz dedi. Şimdi doğal olarak bu erkler, yani batıyla bütünleşmiş, batının sürekli emrinde olanlar, işte sürekli Amerika'nın her dediğini he diyenler ve iktidarını böyle devam ettirme, o küçük mutlu azınlık Erdoğan'ı engellemek için her yolu denedi. Her yolu, yani kapatma davası ve darbeler.

0: Biliyorsunuz yani Sayın Erdoğan'ı devirmek için daha 15 Temmuz'dan önce neler neler denediler. CHP'yi denediler, başardılar. Ama 7 Şubat MİT krizinden tutun, Gezi olaylarına, 17-25 Aralık olaylarına, en sonunda 15 Temmuz'a baktığınızda aslında başlangıç noktası Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren krizlere, muhtıralara, darbelere, siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlara yol açan Cumhurbaşkanlığı seçim krizleri, 2014 yılında artık tarihin tozlu sayfalarına gömülüyor. Referandumla birlikte yürütmenin başı halk tarafından seçilecekti. 10 Ağustos 2014'te sandığa gidildi. Girdiği her seçimden zaferle çıkan Recep Tayyip Erdoğan, ilk turda %52 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.
2: Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağımı, Büyük Türk milleti ve tarih huzurunda namusum ve şerefim üzerine and içerim.
3: Ben ilk defa halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı oldum. Yani parlamento içinden seçilerek gelmedi. Halkımın direkt oylarıyla seçilerek geldi.
1: Bu sonuçla Türkiye'de bir dönem kapanmış, siyaseti ve devlet yönetimini artık halk belirlemeye başlamıştı.
4: AK Parti iktidarları döneminde ekonomik olarak büyüdü, güçlendi. Milli gelirini 3 katına çıkardı. Bölgedeki yaşanan haksızlıklara karşı sesini yükseltti. Ne oldu? Bu bölgede ezilen, mağdur olan ve zulüm altında olan insanların, sessizlerin sesi Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bunu bölge üzerinde emelleri olan bazı dış güçler çok benimsemediler, sevmediler. Bunun için de bir üst akıl oluşturarak paralel yapıyı da alt yüklenici olarak bünyelerini almak suretiyle Türkiye'de bir darbe girişimine başvurdular.
5: Siyaset dergisi nasıl giderse gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin, nasıl giderse gitsin, isterse tren kazasına gitsin. Bu laf Demirel için de söylenmiştir, Turgut Bey için de söylenmiştir. Kim ki tek başına iktidar olduysa Türkiye'nin belirli bir kesimi onu hazmedememiştir.
4: Ama şunu herkes bilmeli ki, kim olursa olsun, adı ister paralel olsun, ister parantez olsun, ister trapez olsun, bu gibi girişimler hiçbir şekilde milli iradenin, meşru seçilmiş hükümetlerin bileğini bükemez.
5: Bugün bile Türkiye'de cumhurbaşkanı asılsın diyenler vardır. Yazılar yazıyor, karikatürler yayınlanır, Makus talih diye. Makus talih nedir? Menderes'in talihi, Menderes'in kaderi. Türkiye'de demokrasiyi hazmedemeyen, askeri diktayı özleyen böyle bir kesim hala vardır. Dün vardı, bugün de devam etmektedir.
4: Hiçbir siyasi irade milletten aldığı gücü hak etmeyen kişilere, kimselere teslim edemez. Geçmişte bunu yapanlar yok oldu gitti. Tarih sahnesinden de silindi, siyaset sahnesinden de silindi. Recep Tayyip Erdoğan'sız bir dünya, bir Türkiye inşa etmek isteyenler bir kez daha büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Bundan sonra da yaşamaya devam edecek.
6: Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir.

0: son çare olarak devreye sokuldu. Milletin devletine, devletin milletine sahip çıktığı o gün Türkiye'nin demokrasi tarihi yeniden yazıldı.
1: 16 Nisan'da ben inanıyorum ki evet demek suretiyle gereken cevabı verecek. Çünkü 16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır.
0: Türkiye'nin yeni döneminin kodlarından belki de en önemlisiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuşması, koalisyon dönemlerinin ürettiği siyasi istikrarsızlık ve halkın iradesine yönelen darbe dönemlerinin artık kapanması içindi. Yeni ve güçlü bir sistemin, ekonomik, siyasi gelişimin, demokratikleşmenin daha sağlam bir zeminde hız kazanmasının ilk adımı içindi.
1: Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü şekilde alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır.
0: Geçmişin o karanlık sayfalarının gelecekte bir daha yaşanmaması için atılan ilk adımdı. Ve o ilk adım 16 Nisan 2017 tarihinde atılacaktı.
1: Göreve geldiğimiz günden itibaren eğitimden sağlığa, ekonomiden sanayiye, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda önemli ve büyük projeler gerçekleştirdik. Bunlar geçmişte olan şeyler değil. Bu çalışmalarımızı yaparken tabii biz sonuç odaklı olmaya ve projelerimizi de bir an önce hayata geçirmeye önem verdik. Mevcut yapının getirdiği zorluklar nedeniyle çalışmalarımızın önemli bir bölümünü istediğimiz düzeyde ve sürede hayata geçiremedik. Çok çileler çektik. Bürokratik oligarşi diye benim sürekli ifade ettiğim bu yapıların hantallığı, kurumlardaki iş ve işleyiş süreçleri hep önümüze birer engel olarak çıktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte bu engelleri ortadan bir defa kaldırmayı hedefliyoruz.
2: Türkiye'de iktidarların sık sık değişmemesi, istikrarlı bir yönetimi ortaya çıkarması, hem devletin gelişmesinde hem istikrara kavuşmasında hem de toplumun işte siyasi alandaki kavgalarla, çekişmelerle, krizlerle bir şekilde önünün kesilmesine de müsaade etmemiştir. Tek parti iktidarlarının, yani demokratik yollardan gelen tek parti hükümetlerinin böyle bir avantajı vardır Türkiye siyasi hayatı açısından.
3: Kabul 339. Oylar usule göre kullanılmıştır ve teklif kabul edilmiştir.
4: Şimdi söz milletindir. Karar milletindir.
5: Her zaman ifade ettiğim gibi bizim için asıl olan milletimizin ne dediğidir. Milli iradenin ne yönde tezahür ettiğidir. Hamdolsun bu rakama dikkat. 25 milyon 200 bine yakın vatandaşımızın tercihiyle anayasa değişikliği kabul edilmiştir. Anayasa değişikliğiyle milletimiz yeni bir yönetim sistemine, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararını vermiş oldu. Türkiye artık seçimlerden sonra yaşadığı belirsizlikleri geride bıraktı. Hükümet kurma kavgaları, pazarlıkları, koalisyonlar dönemi sona erdi.
0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte Türkiye 24 Haziran 2018'de sandık başına gitti. 59 milyon kayıtlı seçmenin 42,5 milyonunun oy kullandığı seçimlere katılım oranı %86,2 idi. Recep Tayyip Erdoğan ilk turda yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçildi.
1: Milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda da

Türkiye'de siyasal yapı, demokrasi ve milli egemenlik 15 Temmuz 2016 tarihinde bambaşka bir boyuta taşındı. Ordu içinde yapılanan Fethullahçı terör örgütü

0: çok büyük bir sorumluluk yükledi.
1: Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla, üstelik bir vicdanla idrak ve ifade ediyor. Türkiye bugün itibariyle resmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçmiştir. Aziz milletimiz geleceğini yeni hükümet sisteminde görmüş, seçim ve tercihini bu yönde kullanmıştır.
2: Başkan sistemi bir kere güçlü bir irade getiriyor. Zamanın daha etkin kullanılmasını beraberinde getiriyor. Karar süreçlerini hızlandırıyor.
3: Kararlar daha seri, daha etkin alınabiliyor. Karar süreçlerinde zaman kaybı önlenmiş oluyor.
2: Ve ülkenin beklentilerini, hedeflerini gecikmeksizin tamamlama fırsatı veriyor.
3: Hedeflere nokta atışta tabiri caizse daha seri şekilde gerçekleştirir bir pozisyon var.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın çok etkili liderliği, artık bir küresel liderlik olarak ortaya çıkan ve herkes tarafından kabul gören liderliğinin yanında mevcut sistem içerisinde de elde etmiş olduğumuz avantajların bu süreçteki küresel liderliğin pekişmesine de çok büyük katkısı olmuştur.
5: Yakın tarih daha dün gibi zihinlerde. Ömrü ortalama bir yıl süren koalisyon hükümetleriyle hep kaybetti Türkiye. Belki ders çıkarılır, bir şeyler değişir, bir daha yaşanmazdı umulan. Fakat ne çare? 2023 seçimlerine giden süreçte Cumhur İttifakı'nın karşısında konumlanan altılı masa yine koalisyonlar dönemi hevesinde.
6: İttifakın aktörleri de onun içinde yer alacak, o yönetimin içinde yer alacak.
7: Ben yetkiyi cebime koydum, kimse bana karışamaz, aklıma geleni yaparım, kimse de benden hesap soramaz. Bu yanlış mı yanlış?
6: Eşitler arasında bir ittifak yapıyoruz. A partisi büyük, B partisi küçük değil, eşitiz hepimiz.
8: Yani bir şımarıklık çöktü. Siyasilere değil. Ama genellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyen ve onu tanzim etmeye çalışan insanlarda.
7: Biz geçmişleriyle beraber otursak anlaşamayız ki yani. 10 dakikada Cumhuriyet Halk Partisi'de masadan kalkarız. Geçmişlerle anlaşamayız yani.
8: Mesela çok ilginç bir şey çıktı. Sağcılar diye bir kavram çıktı. O masada yani biz bulunalım, bilmem sağcılar tırnak içi bulunalım ama iktidarı kazandıralım ama tamamını Cumhuriyet Halk Partisi tanzim etsin. Solcular ve sağcılar diye bir şey çıktı. O muhtemelen pek çok insanı etkiledi. Yani masaya davet ettiniz, geldik. Sağcı da istemiyorsanız etmeyin kardeşim. Yani ille de biz o anda gelelim demedik ki.
9: Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun. Genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar Cumhurbaşkanı kadar, Cumhurbaşkanı gibi, İster içeriden ister dışarıdan olsun, her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak.
10: Muhalefetin hem Millet İttifakı üzerinden hem altılı masa üzerinden ortaya koyduğu siyaset tarzına baktığımız zaman pazarlık siyaseti üzerinden ve bir altılı masanın da ortaya koyduğu bir iktidar paylaşımı perspektifi üzerinden baktığımızda gerçekten de bir koalisyon hükümetleri dönemine benzer bir yönetim arzuladıkları ya da yönetimi hayata geçirmeye çalıştıkları aşikar. Yani bugünlerde tartışılan işte masanın etrafındaki her siyasal partinin genel başkanına başkan yardımcılığı, her partiye bir bakanlık pazarlıklarının yapılması, diğer taraftan işte Cumhurbaşkanı seçilse bile bu altı liderin ortak imzasıyla stratejik kararların alınacağının söylenmesi. Bunlar Türkiye'de maalesef 1970'lerdeki ve 90'lardaki o istikrarsız hükümet dönemlerinin koalisyonlarını hatırlatıyor.
11: Cumhurbaşkanı bir yere vali tayin etmek için İçişleri Bakanı ile istişare edecek. Çünkü konunun hakimi odur. Bir de diğer parti başkanlarıyla istişare edecek. Bu istişare 4-5 ayda bitmez yani. Herkesin kendine göre bir koalisyon çok kaprisli bir olaydır. Yani geçmişte biz bu kaprisleri yaşadık. Süleyman Demirel bana olmayan saçlarım koalisyonlar döneminde döküldü dedi.

0: Altılı Koalisyon ilk kez bir araya geldiği 12 Şubat 2022 tarihinden itibaren çok kez toplanmış, bir yılı aşkın süre geride kalmıştı. Zaman su gibi akıyor, koalisyon masasındaki adaylık savaşı ise bir türlü nihayete erdirilemiyordu.
1: Herkes Bay Kemal'i beklesin.
2: Rahat seçilirim.
3: Ya bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim.
2: Ben de en iyi şekilde yönetirim.
4: Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir bakanlık alınacak.
5: Bunları konuştunuz mu?
4: E tabi yani.
6: 6 bir de cumhurbaşkanı var, 7. Tam 7 kocalı Hürmüz olacak. Ya 6 kişiye imza attırmak için en az 6 saat lazım.
0: Özgüveni tarumar edilen bir millet türlü engellemelere rağmen geri döndü özüne. Kısacası derin uykudan uyandı Türkiye. Kadrolar yetiştirildi. Zafere giden yolun taşları ilmek ilmek döşendi. Her alanda bir kalkınma hamlesine girişildi.
7: Gelin Türkiye yüzyılında erdem ve adalet devletini zirveye çıkartalım. Gelin Türkiye yüzyılında ülkemizi küresel çarkın bir dişlisi olmak yerine lokomotifi haline dönüştürelim. Gelin Türkiye yüzyılını milli ve yerli değerlerle evrenseli kuşattığımız, sözümüzü çağa söylediğimiz bir dönem haline getirelim. Gelin Türkiye yüzyılını korkularıyla yaşayan bir geçmişten umutları, hayalleri, özgüveni ve cesaretiyle şahlanan bir geleceğe geçişin kapısı yapalım. Yüzümüzü hem doğuya hem batıya ama asıl doğruya doğru dönelim. Gelin bir asır önce istiklal mücadelemizi bir ilk adımla nasıl başlatıp zafere ulaştırdıysak bugün de istikbal mücadelemizin ilk adımını atalım. Bu yolu kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla, her kesimden insanımızla hep beraber yürüyelim.
8: Türkiye'nin şu anda etrafında bir kuşatma var. Yani nerede var bu kuşatma? Bakın Irak'ın kuzeyinde var. Amerikan üsleri var. Suriye'de Fırat'ın doğusunda Amerikan üsleri var. Kıbrıs Rum kesimine şu anda Amerikalılar Rum askerlerini eğitiyorlar. Kime karşı eğitiyorlar? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı eğitiyorlar. Silahlandırıyorlar. Yunanistan'da çok sayıda üs kurdular. Yani Türkiye dört bir tarafından kuşatılmaya çalışılıyor. Böyle bir ortamdayız. Zaten seçimlere müdahale de oradan kaynaklanıyor. Amerikan Derin Devleti'nin yayın organı da çıkan makaleler var. Bu makalelerde Türkiye ile ilgili diyor ki kan banyosu diyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderileceğini ve kan banyosu olacağını söylüyor. Yani Türkiye'yi kan banyosuyla tehdit ediyor.
0: Kapatılmak istenmeyen yaraların bir daha açılmaması adına hayati bir viraja giriyor Türkiye. Artık yeni bir dönemin seslerini duyuyor bu ülke. Öylesine bir tarih değil bu. Türkiye yüzyılının başlangıcı olması için önemli fırsat sunan zaman dilimi 2023 yılı. Barış ve istikrar korunduğunda, kalkınma ve ilerleme yolunda son yıllarda sarf edilen emeklerin ve kat edilen mesafenin karşılığını bulduğu yeni bir yüzyıla ulaşacak Türkiye.
7: 2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolüdür, hem de yeni vizyonumuz Türkiye yüzyılının başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı. Şimdi de yeter söz de karar da gelecek de milletindir diyerek 2023'te milletimizin desteğine talip. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere

0: bu müstemleke heveslerine yeter diyecektir.
1: 27 yıllık tek parti iktidarından sonra özellikle Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcının işaretidir ve Demokrat Parti'nin yeter söz milletindir siyasi slogan haline getirmesi ve bunun üzerinden seçim kampanyası yapması karşılığını bulmuştur. Toplumun çok geniş kesimleri, yani çevreyi temsil eden kesimleri Demokrat Parti'yi destekleyerek aslında bir anlamda Türkiye'deki o değişim sürecini de başlatan bir tarihtir baktığınız zaman. Bu alanda 14 Mayıs 1950 tarihi, o tarihten sonraki bütün sağ siyasal aktörler, partiler, parti liderleri tarafından önemli bir tarih olarak benimsenir ve Demokrat Parti geleneği sahiplenir. Bu anlamda da 73 yıl sonra kuşkusuz 14 Mayıs 2023 yılında yapılacak olan seçimlerin hem gündemi hem o gündem üzerinde yapılacak tartışmalar kuşkusuz Demokrat Parti dönemine 14 Mayıs ruhuna atıflarla şekillenecektir diye düşünüyorum ben.
2: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %52.14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 47.86 oy aldığı görülmüştür.
0: Milletimiz Cumhurbaşkanlığı görevini 5 yıllığına daha bizlere tevdi etmiştir. Ülkeyi yönetme sorumluluğuna bizleri tekrar layık gören milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Kazanan sadece biz değiliz. Kazanan Türkiye'dir. Kazanan Türk kesimleriyle milletimizin ta kendisidir.

0: nefi görevin uğruna ve yoluna ömrümü adadığım milletime, gönül coğrafyamızın her yanına ve insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Aşkına çalışan yorulmaz diyerek Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz.
1: Doğ ey güneş, üstümüze dök ışıklarını. Dağılsın bulutlar, mazlumlar söylesin şarkılarını. Başlasın Türkiye yüzyılı, yarın değil, hemen şimdi.

0: Seyretmek. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv birikimine katkı sağlayan döviz dönüşüm desteğinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler yaptı. Döviz dönüşüm desteği uygulamasında önemli değişiklikler getiren düzenlemeye göre, firmalar ürettikleri katma değerle orantılı olarak döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek. Aracı ihracatçılar, katma değere dayalı limitlerini doldurduklarında, katma değeri yüksek tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi yapabilecek. Bu durumda, döviz dönüşüm desteği doğrudan tedarikçi hesabına yatırılacak. Halkbank'ın katkılarıyla. Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Bolat, dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde sıcak savaşların, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda, Türkiye 23 yıldır istikrarlı büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Artvin Valiliği toplantı salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bakanlığın iç ve dış ticaretin yanı sıra ihracat, ithalat, gümrükler, mal

0: ve hizmetler alanlarında düzenleyici, icracı ve denetleyici bir kuruluş olduğunu söyledi. Polat, Artvin'e 23 yılda 50 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildiğini ve önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
3: Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız,
0: Avrupa Birliği, Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu Temu'yu yabancı sübvansiyon soruşturması kapsamında yürütülen denetimi engellemekle suçladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Temu'nun yabancı sübvansiyonlar tüzüğü kapsamında yürütülen soruşturmada denetimin engellendiğine ilişkin ön değerlendirmelerini içeren resmi itiraz bildirimini gönderdiğini açıkladı. Açıklamada, ön değerlendirmelerin doğrulanması halinde Temu'nun yabancı sübvansiyonlar tüzüğü kapsamındaki usule ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmiş sayılacağına işaret edildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam. Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun en kritik dayanaklarını açıkladı. Başlıklardan biri enerjide tam bağımsızlıktı. Türkiye'nin bölgede enerji istikrarının, güvenin ve barışın merkezi haline geldiğini vurguladı. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır açıklamasını yaptı. Enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Enerjiye erişim, enerji akışlarını yönetebilme ve bu akışlara yön verebilme kapasitesi, ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlemektedir. Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi. Terörsüz Türkiye hedefi de Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin geri dönülmesi mümkün olmayan bir politika olduğunun altını çizdi. Terörsüz Türkiye, batılı aklında yattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Terörsüz Türkiye, gelecek

Nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir ifadesini kullandı. MHP lideri süreçte önemli eşiğe gelindiğini hatırlatarak çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında bulundu ve ekledi. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.

0: Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz artık 18.55'i göstermekte. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Sıcak bir haberle başlayalım bültenimize efendim. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer yangın bölgesinde bizi bekliyor. Son durumu aktarmak üzere kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
1: Evet, bu kez alevlerin adresi Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi oldu. Bayramiç ve Çan ilçesi arasında kalan Hacı Bekirler köyünde henüz nedeni belli olmayan nedenle bir yangın çıktı. Bu yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Saatler 15.56'yı gösterdiğinde yangın ihbarı geldi. Şu anda bizim de bulunduğumuz Bekirler köyü ile Bezirganlar köyü arasındaki mevkide bu kez ormanlık alana sıçrayan yangına çok kısa süre içerisinde Orman Genel Müdürlüğü'ne ait hava araçları ve kara araçları sevk edildi. Şu an itibariyle bölgede 9 uçak, 8 helikopterle havadan 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı olmak üzere toplam 500'e yakın personele de karadan müdahale yapılıyor. Rüzgarın hızı saatte 40 kilometrenin üzerinde bir hıza sahip olduğu için de rüzgarın yönüne doğru yangın Bezirganlar köyüne doğru ilerlemekte. Şu anda Çanakkale Valiliği'nin yapmış olduğu açıklamada an itibariyle yangının kontrol altına alınmak için yoğun bir mücadele verildiğini duyurdu ve 9 uçak 8 helikopterle birlikte karadan da birçok ilçeden gelen itfaiyelerle birlikte arazözler bu yangına müdahale etmeye çalışıyor. Geride bıraktığımız hafta içerisinde Çanakkale'de bir yangın meydana gelmişti. Daha sonra Ayvalık ilçesinde ve Balıkesir Surp'te yangınlar çevrede etki yaratmıştı. Şimdi ise artık tekrar Çanakkale'ye döndü ve alevlerin adresi bu kez Bayramiç oldu. Yeşil Vatan'ın kahramanları şu anda bizim göremediğimiz alanlarda karadan da yangının içine kadar girmiş durumdalar. Baktığımızda geniş bir çam ormanını görüyoruz. Yine makilik arazilerle birlikte düzensiz orman ve zirai arazileri de görüyoruz. An itibariyle toparlayacak olursak Çanakkale'nin Bayramiç'e bağlı Hacı Bekirler köyünde başlayıp Bezirganlar köyüne doğru ilerleyen yangın hemen arkamızdaki alanda devam ediyor. Tekrar hatırlatalım. 9 uçak, 8 helikopter, 30'dan fazla aracı ve toplamda 500'den fazla personelle bu yangına müdahale edilmeye devam ediyor diyelim. Sözü merkeze stüdyo size bırakalım.
2: 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yakalanmasının perde arkası ortaya çıktı. Milli İstihbarat Teşkilatı yüz tanıma sistemiyle firarinin izini kameralardan sürdü. Terörist Karatepe, Afyonkarahisar'da yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. Yakalandığında alkollü olan ve hücresinden uyuşturucu çıkan FETÖ'cünün sahte kimlik kullandığı açıklandı. Terörist Karatepe'nin saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirtildi. Kaçma planı yaptığı belirlenen suikastçı eski yüzbaşı

0: Hazırladığı spor çantada altın, dolar ve euro olarak 6 milyon 409 bin lira ele geçirildi. İspanya'da göçmen akını krize dönüştü. Göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ü Fas'a geri gönderildi. İspanya hükümeti geçişleri önlemek için yeni önlemler aldı. Bölgeye ek asker sevk edildi, devriyeler arttırıldı. Sahile yüzen bariyerler kuruldu. Göçmen akınının başlama nedeni de ortaya çıktı. Madrid yönetimine göre kaçakçıların sosyal medyadan yaptığı İspanya kapıları açtı paylaşımı göçmen akınına neden oldu. Krizin arkasındaysa İspanya'nın dış politikasına misilleme olarak ABD-İsrail-Fas hattında kurulan jeopolitik bir kumpasın yer aldığı iddia ediliyor. Göçmen akını Avrupa Birliği'nde de krize neden oldu. İspanyol yönetimi eleştirilerin hedefinde. Başkan Pedro Sanchez ülkelerin tutumunu bencilce olarak nitelendirdi. Günlüğe roman havasıyla tuzak kurulmuş. Sanatçı Günlü'nün geçtiğimiz yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu Günlü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Müslüman köylerini basıp terör estirdiler. Camiler ateşe verildi. Nepal'de Müslümanlar Hindu çetelerin hedefi oldu. Hindu çeteler Müslümanlara ait tarım arazileri ve evleri ateşe verdi, iş yerlerini yağmaladı. Bazı Müslümanlar sokak ortasında darbedildi. En az 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı. Yaşananlar sonrası devreye güvenlik güçleri girdi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
1: Sevgili izleyenler, ne yazık ki yurdun pek çok noktasında ve dünyada da yine pek çok noktada orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Yunanistan'da o ülkelerden biri. Yunanistan'da yangın söndürme operasyonunda görev yapan iki helikopter çarpıştı. Helikopterlerden biri ormanlık alana düşerek alev aldı. İşte görüntüler geliyor ekranlarınıza. Kaza Atina'nın batısında çıkan orman yangınına müdahale sırasında meydana geldi. Yangına müdahale sırasında meydana gelen çarpışmada pervanesi hasar gören helikopter kontrolden çıktı. Hava aracı kısa süre içinde alev aldı ve ormanlık alana düştü. Diğer helikopter de düştü. İki pilot da hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama ve kurtarma ekibi yönlendirildi. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. Yunanistan İtfaiye Teşkilatı mürettebata ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yunanistan genelinde orman yangınları etkisini artırırken ülkede aktif yangın sayısının 73'e yükseldiği bildirildi. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi tarafından paylaşılan uydu verilerine göre son dönemde çıkan yangınlar 5700 hektardan fazla alanı etkiledi. Efendim, yurtta da Türkiye'nin 16 farklı kentinde de meydana gelen orman yangınlarına ilişkin 6 kişi tutuklandı. Detayları ise Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
0: Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çıkan yangınların sebeplerini ve arkasındaki failleri ortaya çıkarmak için Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından geniş çaplı soruşturmaların yürütüldüğünü anlattı. Gürlek, soruşturmalar kapsamında 29 şüphelinin tespit edildiğini, 6 kişinin tutuklandığını, 9 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 6 şüpheliyle ilgili adli işlemlerin devam ettiğini bildirdi. Ayrıca Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri de yakından takip ediyor.
1: Bir son dakika bilgisi, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 44 zanlı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Detaylara bakalım.
0: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve

0: larında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beşikçioğlu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 saat süren işlemlerinin ardındansa ifadesi ortaya çıktı. Beşikçioğlu ifadesinde aylık 2,5 milyon lira gelir beyan etmesine rağmen banka kayıtlarında söz konusu bu akışın izine rastlanmadı. Harici para girişlerinin toplamı 2024 yılında 6 milyon 101 bin Türk lirası, 2025 yılında ise 9 milyon 468 bin lira olarak belirlendi. Banka verileri tek başına bütün kazançların bulunmadığını göstermese de yüksek gelir beyanıyla hesaplardaki düzensiz ve farklı kişilerden gelen para hareketleri arasındaki uyumsuzluk ciddi soru işaretleri oluşturdu. Ayrıca Beşikçioğlu hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli transferleri ve rüşvet iddialarını ise borç aldığını söyleyerek reddetti. Beşikçioğlu sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri de tek tek sıraladı. Kripto yatırım hesabı da kullandığını belirten Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak özel kalem, iç denetim ve teftiş birimlerinin doğrudan kendisine bağlı olduğunu kabul ederken, belediyenin tartışmalı ihale, alım ve ödeme süreçlerine ilişkin ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur savunmasını yaptı. Çok sayıda usulsüzlükten ancak Sayıştay raporlarının hazırlanmasının ardından haberdar olduğunu öne sürdü. 250 milyonluk rüşvet anlaşmasında sözlü onayını kabul etmezken belediye imkanlarıyla Behzat Ç'nin çekildiğine dair suçlamaları kabul etti. Adliyeye sevk edilen Beşikçioğlu'na soruşturmadaki iddialara ilişkin savcılık sorgusunun yapılacağı öğrenildi.
1: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen FETÖ'cü hainlerin son üyesi de yakalandı. Hain Burkay Karatepe ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yakalandığında alkollü olan ve hücresinden uyuşturucu çıkan FETÖ'cünün sahte kimlik kullandığı açıklandı. Sürekli kılık değiştiren hainin yüz tanıma sistemiyle tespit edildiği belirtildi.
2: Suikast timinin son firari ismiydi. 10 yıldır kılık değiştirerek saklandı. Darbeci pilot Burkay Karatepe yüz tanıma sistemiyle yakalandı.
3: Adını söyle bana.
4: Eskişehir Afyon bakın yani herkes neyi düşünüyor? Ters mantık yani normalde kaçacak insanlar böyle daha sınıra yakın bölgelere giderler değil mi? Bakın bu ters hareket yapıyor. Yani beni burada kimse düşünmez yani. Beni işte Muğla'da ararlar, İstanbul'da ararlar, İzmir'de ararlar. Yani çıkış yapılacak yerlerde. Demek ki orada da arayan birileri bir devlet aklı varmış yani.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefinde Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. 37 kişilik suikast timini taşıyan helikopterin pilotuysa Burkay Karatepe'ydi. Darbe girişimi başarısız olunca suikast timi gruplara ayrılarak kaçmış ama yakalanmaları uzun sürmemişti. Kimi ormanlık alanda, kimi de saklandıkları menfezde yakalanmıştı. Ama Burkay Karatepe o hainlerin arasında yoktu. Çünkü o yalnız başına hareket etmiş, üniformayı çıkartıp turist gibi izini kaybettirmişti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü pilot, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış, saklanma konusunda tecrübeliydi. Ama o kaçış 10 yılın ardından son buldu.
3: Adını söyle bana.
5: Özel kuvvetler mensubu olduğu belirtildi. Bu konuda daha da yaşama konusunda da oldukça da tecrübeli olduğunu, irtibat sağlayabilmek, hücre elemanlarıyla irtibat sağlama konusunda da oldukça da deneyimli olduğunu da belirtmek gerekiyor, aldığı eğitim gereği.
2: Yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren terörist, sahte kimlik kullanıyordu. Afyon Karahisar'daki bir etkinlikte de görüntüsü ortaya çıktı. Kentteki yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle düğmeye basıldı.
6: MIT'in yüz tanıma sistemi, Afyon Karahisar'daki Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta kaydettiği kişinin %77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe olduğunu belirledi. Kentin çeşitli noktalarında 14 kez kamera ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen terörist Karatepe'nin saklandığı hücre

0: Evi yapılan teknik çalışmanın ardından bulundu. Sonrasındaysa başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.
1: FETÖ'cü suikastçıya ait karşılıklı iki farklı evde yüklü miktarda döviz, altın ve 3 adet cep telefonu bulundu. Telefonlardan birinin tuşlu olması dikkat çekti. Antalya'da yaşayan bir vatandaş adına kayıtlı GSM hattını sadece ikameti çevresinde kısa süreliğine kullandığı belirlendi.
2: Yani üzerinde 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar işte küsür dolar var, ABD doları var, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin etti?
0: Yakalanan FETÖ'cü hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkol olduğu tespit edildi. Yakalandığı hücre evinde ise uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı. Aldınız sana.
3: Efendim, Muğla'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 31 FETÖ'cü sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Suikast timinin firari üyesi Burkay Karatepe'de 10 yıl sonra yakalanmasının ardından aynı dosya kapsamında Muğla'da hakim karşısına çıkacak.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin son firarisi de yakalandı. 10 yıldır aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin gözaltına alınmasıyla Marmaris suikast timinde firari sanık kalmadı.
4: Adını sana. Burkay Karatepe.
1: 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemeye giden 37 kişilik timin üyeleri kısa sürede yakalandı. Yıllardır firari olan tek isim Burkay Karatepe ise dosyası ayrılarak aranmaya devam edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava 4 Ekim 2017'de Muğla'da görülmeye başlandı. Yargılama sonunda sanıkların büyük bölümü hakkında ağır cezalar verildi. 31 sanık 4'er kez, 3 sanıksa 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 6 sanık hakkında da müebbet hapis kararı verildi. Suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın 2 numaralı sanığı eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'le yerdeki suikast timini yöneten özel kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün Çiğli Üs İmamı olarak anılan Paşa lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa 1'er defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Erdoğan'ın başyaveri eski albay Ali Yazıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmedildi. Yazıcı'nın cezası sanığın eyleminin suça yardım etme boyutunda kaldığı gerekçesiyle 18 yıla indirildi. Eski Tuamiral Tezcan Kızılelma ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanıklardan eski yarbay Hüseyin Yılmaz'ın beraatini kararlaştırdı. Davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe dosyasının ayrılması kararlaştırılmıştı. Karatepe 37 kişilik timin firari son mensubuydu ve kırmızı bültenle aranıyordu. Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şubesi ekipleri firari FETÖ'cüyü yakalayarak gözaltına aldı.
4: Burkay Karatepe.
1: Muğla'ya götürülen firari terörist için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

0: Sevgili izleyenler, sanatçı Güllü'nün geçtiğimiz yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu Güllü'nün kızı Tuğyen Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
1: Güllü'ye roman havasıyla tuzak kurulmuş. Savcı Güllü'nün kızı için ağırlaştırılmış müebbet istedi. Güllü adıyla tanınan sanatçı Gültut'un 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

0: İddianamede sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan dava açıldı. Savcılık şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Gültut, 26 Eylül 2025 gecesi saat 01.26 sıralarında Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde kızı Tuğyan'a ait odanın penceresinden düştü. Savcılığın değerlendirmesine göre Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli roman havasını açmasını istedi. Şarkının Gültut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirlendi. Müziği duyan Gültut'un "On Elan" diyerek kızının odasına gittiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi. Savcılık, şarkının özellikle Gültut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtti. İddianameye olay anına ait kamera ses kayıtları da girdi. Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde "hadi görüşürüz" denildiği değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. Şüphelinin bu sözlerin hemen arkasından annesinin ayaklarını yerden keserek pencereden attığı ileri sürüldü. Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu, ilk aşamalarında Gültut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattı.
1: Değerli izleyenler, İspanya'da düzensiz göçmen krizi devam ediyor. Arkamdaki görüntülerde canlı olarak yansıyor şu an. Göçmenlerden yaklaşık 69.500'ü Fas'a geri gönderildi. İspanya hükümeti geçişleri önlemek için sahile yüzen bariyerler kurdu. Göçmen akınının başlama nedeni de ortaya çıktı. Madrid yönetimine göre kaçakçıların sosyal medyadan yaptığı "İspanya kapıları açtı" paylaşımı göçmen akınına neden oldu.
2: İspanya'da göçmen akını krize dönüştü. Yüzen bariyerler kuruldu. Binlerce kişi geri gönderildi. Madrid yönetimi Fas sınırından gelen göçmen akını ile mücadele ediyor. Septe, yani Seuta kenti, Avrupa Birliği'nin Afrika kıtasındaki iki kara sınırından biri. Geçtiğimiz günlerde binlerce kişi sınırı geçti. Yaşanan kaosta onlarca kişi can verdi. İspanya hükümeti göçmenleri geri göndermek için çalışmalara başladı. Düzensiz göçmenlerden yaklaşık 70 bine yakını Fas'a geri gönderildi. Hükümet geçişleri önlemek için sahile 500 metre uzunluğunda yüzen bariyerler kurdu. Ancak engellere rağmen az da olsa göçmen gelmeye devam ediyor. Bölgeyi yüzerek geçen bir kişi de kameraya yansıdı. Düzensiz göçmen tüm tehlikelere rağmen kıyıya çıktı. Çıplak ayakla koştu, polislerden kaçmaya çalıştı. Göçmenlerin arasında sadece Faslılar yok. Afrika'nın birçok yerinden yola çıkanlar Avrupa'ya gidebilmek için bu yola başvuruyor.
3: Burada ölmeyi geri dönmektense tercih ederim. Ben Faslı değilim. Beni geri getirirlerse ülkeme geri göndermeliler. İnsanları bir çatışma ya da kriz yaşayan bir ülkeye, savaşa geri gönderebilir misiniz? Biz insanız.
2: Göçmen akını ABD'de de krize neden oldu. İspanyol yönetimi göçmenleri aldığı için hedefti. Başbakan Pedro Sanchez ülkelerin tutumunu bencilce olarak nitelendirdi. Tüm Avrupa Birliği İçişleri Bakanlarının katılacağı acil toplantı talep etti. Öte yandan İspanya hükümeti göçmen akınının nedenini de açıkladı. İddiaya göre kaçakçılar sosyal medyadan İspanya sınırı açtığı yönünde paylaşım yaptı. Bunu gören binlerce kişi de sınırı geçmeye çalıştı.
1: Efendim, gün geçmiyor ki ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tutumu değişsin. ABD'nin İran'a yeni saldırı yapması beklenirken ABD Başkanı Donald Trump anlaşma yapılabilmesi şartıyla saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Trump, ABD'nin İran'a karşı tetikte olduğunun da altını çizdi.
4: ABD İran'a saldıracak iddiaları gündemdeyken Trump'tan açıklama geldi. ABD Başkanı İran'la uzlaşma sağlandığını duyurdu, saldırıları askıya aldığını açıkladı. Bir süredir çıkmaza giren ABD-İran müzakere süreci yerini yeni bir saldırıya bırakmak üzereydi. ABD basını da İran'ın sert şekilde vurulacağını,

0: enerji altyapılarının da hedefte olduğunu yazıyordu. Tansiyon giderek yükselirken ABD'den 10 ülkedeki vatandaşlarına seyahat uyarısı gelmiş, İran'da en kötü senaryolara dahi hazırız resmini çekmişti. Bu gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği isim Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İran'a saldırıyı askıya aldığını duyurdu. Trump mesajında İran'ın hayatta kalması ve hızlı bir şekilde anlaşma yapabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılacağını da belirten Trump, açıklamasına herkes işine koyulsun ve bu işi halletsin sözlerini de ekledi.
1: Sevgili izleyenler, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lar NATO görevi kapsamında Estonya'ya konuşlandırıldı. Rusya sınırındaki bu kritik görev Çin basınında geniş yankı buldu. İşte ayrıntılar.
2: Türk F-16 savaş uçaklarının Rusya sınırına komşu Estonya'ya konuşlanması gündem oldu. Çin basını gelişmeyi manşetten duyurdu. Kritik görev NATO'nun stratejik üstünlüğünü pekiştiren en somut gelişmelerden biri şeklinde tanımlandı. Türkiye, NATO'nun geliştirilmiş hava polisliği görevi kapsamında 5 F-16 savaş uçağı ve 76 kişilik uzman personeliyle Estonya'daki Amari Hava Üssü'nde. Gelişme Çin basını tarafından da yakından takip ediliyor. Yapılan analizlerde Türk jetlerinin bölgedeki varlığının Rusya'nın batı sınırındaki askeri dengeleri etkileyebileceğine vurgu yapıldı. Çinli uzmanlar bu konuşlandırmanın dönemsel bir görev olmadığını, Türkiye'nin NATO içinde artan askeri rolünü gösteren jeopolitik bir mesaj olduğunu belirtti. Çin medyasında yapılan haberlerde Türkiye'nin diplomasi yaklaşımını ittifakın en kritik sınır hatlarından birine taşıdığı kaydedildi. Türkiye, Baltık Hava Polisliği görevine ilk kez 2006 yılında katıldı. Ankara, 2023-2024 döneminde de Romanya'ya 4 F-16 savaş uçağı ve 71 personel göndererek NATO'nun doğu kanadında hava polisliği görevi üstlendi. Estonya'da görev yapacak Türk F-16'ları önümüzdeki 4 ay boyunca Baltık hava sahasının güvenliğine katkı sağlayacak.
1: Sevgili izleyenler, çeyrek asırlık ömrünü kutlayacak olan AK Parti 81 ilde gerçekleştireceği etkinliklerle kutlama programlarına ilişkin hazırlıklarını sürdürüyor. Bir aya yakın sürecek kutlama programları kapsamında gerçekleştirilecek vefa toplantıları, mevlitler, fidan dikimi etkinlikleri, hatıra para basımı ve özel olarak bestelenen 25. yıl marşının yanı sıra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden derlenen şiirlerin yer aldığı albümünde paylaşılması planlanıyor.
3: Çeyrek asırlık destan, tarih yazıldı baştan, efsane büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan.
4: 25. kuruluş yıl dönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından önemine, anlamına ve tarihimizde temsil ettiği müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz.
5: AK Parti 14 Ağustos'ta kuruluşunun 25. yılını kutlayacağı programlar için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek etkinliklerle yapılacak kutlama programlarının bir aya yakın sürmesi planlanıyor. Programlar kapsamında 1-14 Ağustos tarihleri arasında AK Parti'nin 25 yıllık süreçte hayata geçirdiği belirtilen hizmet ve projeleri konu alan video, klip ve görseller dijital platformlarda paylaşılmaya başlandı. 81 il başkanlığında düzenlenecek vefa toplantılarıyla kuruluşundan bu yana partide görev alan isimler bir araya gelirken yaşamını yitiren partililer için de mevlid programları düzenlenecek.
4: Bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla hamdolsun kararlılıkla yürüyoruz.
5: Ayrıca hazırlanan parti almanağı da vatandaşlara dağıtılacak. 25. yıla özel hatıra para basılacak. Özel olarak bestelenen 25. yıl

0: daha büyük başarılara imza atacağımız ikinci çeyrek asrın vizyonunu ortaya koyacağız.
1: Milletimizde çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır sloganı ile yapılacak kutlamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Millet Bahçesi'nde akşam saatlerine doğru önemli bir konuşma gerçekleştirecek. Kritik mesajlar vermesi beklenen Başkan Erdoğan'ın 25 yıl boyunca yaşanan gelişmelerin yanı sıra Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ikinci çeyrek asra ilişkin yol haritasını da açıklaması bekleniyor.
2: MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine özel yaptığı açıklamalarda terörsüz Türkiye'nin kritik önemine dikkati çekti. Bahçeli, süreçte önemli bir eşiğe gelindiğini hatırlattı ve çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini belirtti.
1: Terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini belirtti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonunun en kritik dayanaklarını açıkladı. Başlıklardan biri enerjide tam bağımsızlıktı. Türkiye'nin bölgede enerji istikrarının, güvenin ve barışın merkezi haline geldiğini vurguladı. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır açıklamasını yaptı. Enerji, uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Enerjiye erişim, enerji akışlarını yönetebilme ve bu akışlara yön verebilme kapasitesi, ülkelerin küresel sistemdeki yerini doğrudan belirlemektedir. Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, riskleri doğru analiz eden, enerji alanında oyunu yeniden kuran, dengeyi belirleyen ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi. Terörsüz Türkiye hedefi de Türk ve Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin geri dönülmesi mümkün olmayan bir politika olduğunun altını çizdi. Terörsüz Türkiye, batılı aklında yattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma, oynadığı oyunu bozma, kurduğu tuzakları tarumar etme iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Terörsüz Türkiye, gelecek nesillerimizin huzuru ve refahı adına üstlenilmiş tarihi bir sorumluluktur. Bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir ifadesini kullandı. MHP lideri süreçte önemli eşiğe gelindiğini hatırlatarak çerçeve yasaya tam destek verilmesi çağrısında bulundu ve ekledi. Bir devlet politikası olan terörsüz Türkiye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısı yapacak. Milletvekillerine gönderilen yazıda vekillerin mazeretsiz toplantıya katılmaları istendi. CHP'de ihraç süreci de devam ediyor bir yandan. Kemal Kılıçdaroğlu partide kalan özelcilerle yollara ayıracak.
3: Merhaba arkadaşlar.
4: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz. Başlıyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta grup toplantısı yapacak. Yaklaşık 3 yıl aranın ardından yeniden meclis kürsüsünde olacak.
5: Ben Kemal, geliyorum.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak imzalı yazı milletvekillerine gönderildi. Yazıda salı günü Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun sunuş konuşmasını yapacağı grup genel kurulu toplantımıza eksiksiz ve mazeretsiz olarak katılmanız büyük önem arz etmektedir ifadelerine yer verildi.
5: Ben isterdim ki bunu meclise yapalım. Ama gerilim yaratıldı. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince kusura bakmayın diyeceğiz.
1: 21 Mayıs'taki mutlak putlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu 9 Haziran'da grup toplantısı yapacaktı. Ancak mecliste Özgür Özel taraftarlarıyla yaşanan gerginlik nedeniyle toplantıyı genel merkeze almıştı.
5: CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Partiyi kirlilikten arındıracağım.
1: Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan da CHP'de kalan özelcilerle ilgili ihraç hazırlığı yapıyor. Yargıtay'ın mutlak putlan kararından tedbiri kaldırma ihtimaline karşı CHP...

0: HP'de kalan eski genel sekreter Selin Sayek Böke ile eski genel başkan yardımcısı Gül Çiftçi disipline sevk edilecek.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde olup onun üyesi olarak varlığını devam ettiren ancak başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin bir disiplin süreci işleteceğiz.
2: Sevgili izleyenler, İslam düşmanları bu defa Nepal'de harekete geçti. Hindu çeteler Müslümanların köylerine saldırdı. Çok sayıda cami kundaklandı. Müslümanlara ait tarım arazileri ateşe verildi. İş yerleri yağmalandı. 3 kişi hayatını kaybetti.
0: Müslüman köylerini bastılar. Camileri ateşe verdiler. Nepal'de Müslümanlar Hindu çetelerin hedefi oldu. Olaylar Nepal'in güneydoğusundaki Sunsari bölgesinde başladı. İslam karşıtı gruplar sosyal medyadan Müslümanları hedef aldı. Hakaret içerikli paylaşımlar yapıldı. Müslümanlardan tepki gelince gerginlik sokaklara yansıdı. Hindu çeteler saldırıya geçti. Saldırganlar Müslümanların köylerini bastı. Tarım arazileri ateşe verildi. Çok sayıda camiye saldırı yapıldı. İbadethaneler kundaklandı. İslam düşmanları minarelere Hindu bayrağı asmaya kalktı. Müslümanlara ait iş yerleri yağmalandı. Evler ateşe verildi. Bazı Müslümanların sokak ortasında darp edildiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Güvenlik güçleri devreye girdi. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İnternet ve iletişim hizmetlerinde kısıtlamalar uygulandığı bildirildi. Yüzlerce polis ve asker bölgeye sevk edildi. Nepal silahlı polisi ve ordu kritik noktalarda konuşlandırıldı. Yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler oldu. Onlarca kişi de yaralandı. Nepal nüfusunun yaklaşık %4-5'i Müslümanlardan oluşuyor. Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Hindu. Müslüman toplulukları sistematik olarak saldırıya uğruyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde bir restoranda silahlı saldırı gerçekleşti değerli izleyenler. Uzun namlulu silahla etrafa rastgele ateş açan saldırgan 2 kişinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kendisi ise daha sonra intihar etti.
3: Uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı. Kendi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ABD bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu.
4: Topluma yönelik tehdidin sona erdiğine inanıyoruz. Bu olayda şüpheli olarak gösterilen silahlı kişi hayatını kaybetti.
3: ABD'nin Idaho eyaletinde bir kişi alışveriş merkezinin restoran kısmında çevreye rastgele ateş açtı. Uzun namlulu yarı otomatik bir silah kullanan saldırgan daha sonra dışarı çıkarak ateş etmeye devam etti. Çevrede park halindeki araçların camlarına hedef aldı.
5: Koşan birkaç çocuk gördük ve sonra birdenbire tüm çalışanların ve insanların ağlayarak bankaya doğru koştuğunu gördük.
3: Bölgede bulunan bir sivil de saldırgana kendi tabancasıyla karşılık verdi. Twin Falls bölgesinde yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik yetkilileri saldırganın olayın ardından kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı. 47 bin nüfuslu kente giden yolları polis önlem olarak trafiğe kapattı. Saldırganın motivasyonunun ne olduğu açıklanmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Yeniden yurttayız. Efendim, Kırıkkale'de yangında evlerini kaybeden Dürdane ve Haydar Gündoğan çiftine yardım eli uzandı. Gündoğan çiftini ziyaret eden Balışeh Kaymakamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek aileye ev sözü verdi.
6: Bütün malzemelerimi çarptım. Uçada attı işte.
7: Ağlama ağlama, boş ver Haydar. Bak ben hiç üzülmüyorum bak.
8: Evleri, yılların emekleri yangında kül oldu. Ancak acılı aile yalnız bırakılmadı.
9: Biz her zaman halkımızın hizmetkarıyız. Sizin eviniz de inşallah en kısa zamanda yapacağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Gönlünüz ferah olsun.
8: Kırıkkale'nin Balışeh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde yaşayan Dürdane ve Haydar Gündoğan çiftinin evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Tüm birikimleri yangında küle dönen Dürdane Gündoğan'ın eşini teselli ettiği anlarsa yüreklere dokunmuştu.
7: bir şey olsaydı, bana bir şey olsaydı, çoluğa çocuğa bir şey olsaydı ne olacaktı? Onlar yarın daha iyisi olur.
8: Gündoğan çiftine devlet yardım elini uzattı. Aileyi ziyaret eden Balışeh Kaymakamı Muhammed Raşit Aktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek çifte ev sözü verdi.
9: Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın, Sayın Valimizin, vekillerimizin selamlarını iletiyorum.
6: Aleyküm selam, teşekkür ederiz.
9: Onlar sizleri çok sevdi, Türkiye sizleri çok sevdi. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin hizmetkarıyız.
5: Allah razı olsun.
9: Bu noktada inşallah evinizi tekrar en güzel şekilde Dürdane teyzemin dediği gibi daha iyisini yapacağız inşallah.
8: Gündoğan çiftinin hüznü ve çaresizliği verilen ev sözüyle yerini mutluluğa bıraktı.
2: Ne yazık ki bir kaza haberiyle devam edeceğiz. İstanbul Arnavutköy'de kontrolsüz manevra yapan motosiklet sürücüsünün yolculuğu kazayla son buldu. Öndeki araca çarpan sürücü yola savruldu. O anlar başka bir aracın kamerasına an be an yansıdı.
8: Şerit değiştirmek istedi, az kalsın canından oluyordu. İstanbul Arnavutköy'de trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Motosiklet sürücüsü trafikte araçların arasından ilerlediği sırada öndeki araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak yola düştü. Yaşanan kaza o sırada seyir halinde bulunan başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: İstanbul Kağıthane'de bir binanın duvarı yan tarafta bulunan açık otoparka doğru çöktü. Olayda otoparkta bulunan 0 kilometre araçlarda büyük hasar meydana geldi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi ise sürüyor.
0: Duvar otoparka doğru çöktü. 0 kilometre 12 araçta 30 milyon liralık hasar oluştu. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Binanın duvarı yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait otoparka doğru çöktü. Yıkılmayla birlikte beton ve tuğla parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü. Çökme sonucu 12.0 kilometre araçta hasar meydana geldi. Otomobil bayinin müdürü ise şikayette bulundu. Araçlarda oluşan toplam zararın ise yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti. Şikayet üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
2: İstanbul Bahçelievler'de ise seyir halindeki otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Yaşanan kaza sonrası otomobilin motorundan alevler yükseldi. İki kişi yaralandı.
0: Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Söndürme çalışmaları sona erdiğinde ise acı tablo ortaya çıktı. Yer İstanbul'un Bahçelievler ilçesi. Seyir halindeki otomobil ve ticari araç aniden çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobilin motorundan alevler yükseldi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yanan otomobil kısa sürede söndürüldü. Kazada iki sürücü de yaralanırken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
2: Sevgili izleyenler, Kapadokya semaları bu kez figürlü sıcak hava balonlarının oluşturduğu renk cümbüşüne ev sahipliği yaptı. Nevşehir'deki balon festivali, Türkiye'nin yanı sıra 9 farklı ülkeden gelen figürlü balonların gösteri uçuşlarıyla sona erdi. Organizasyona 100 binden fazla ziyaretçi katıldı.
0: Kapadokya Balon Festivali figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi. Nevşehir'de gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin yanı sıra 9 ülke katıldı.
10: Katılımından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. 3 günlük festivalimizde sabahları uçuşlarımız oldu. Akşamda Paşabağ'da Night Vlog gösterimiz oldu.

0: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen festivalde figürlü sıcak hava balonları bir bir havalandı. Sepeti Filistin kefiyesiyle çevrelenmiş balonda Kapadokya semalarına renk kattı. Festivalin koordinatörü Mehmet Halis Aydoğan, 100 binden fazla izleyiciye ulaştıklarını söyledi.
1: Festivalimizin ilgisinin maksimum seviyede olması tüm gelen misafirlerimiz olsun, baloncuları olsun, bölgemizi oldukça mutlu ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Uluslararası katılım artarak büyüyor. Talepler çok fazla. Bu bizi çok mutlu ediyor. Dünyada bir numaralı balon festivali olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz.
2: Kısa bir reklam arası, birazdan gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
3: A Haber Radyo, 24 saat haber.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Türkiye yılın ilk 6 ayında turizmden 25 milyar 746 milyon dolar elde etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu yılın ilk 6 aylık turizm verilerini paylaştı. Ersoy, küresel ölçekte hassas bir dönemden geçildiğini belirterek bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan değişimlerin turizm sektörünü doğrudan etkilemeye devam ettiğini söyledi.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
6: Umran Oto Ekspertiz.
3: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: Türkiye'nin

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin son firarisi de yakalandı. 10 yıldır aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin gözaltına alınmasıyla Marmaris suikast timinde firari sanık kalmadı.
1: Adınız adına. Burkay
2: Karatepe.
0: 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast düzenlemeye giden 37 kişilik timin üyeleri kısa sürede yakalandı. Yıllardır firari olan tek isim Burkay Karatepe ise dosyası ayrılarak aranmaya devam edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin dava 4 Ekim 2017'de Muğla'da görülmeye başlandı. Yargılama sonunda sanıkların büyük bölümü hakkında ağır cezalar verildi. 31 sanık 4'er kez, 3 sanıksa birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 6 sanık hakkında da müebbet hapis kararı verildi. Suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın 2 numaralı sanığı eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmez Ateş'le, yerdeki suikast timini yöneten özel kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün Çiğli Üs İmamı olarak anılan Paşa lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi. Erdoğan'ın başyaveri eski albay Ali Yazıcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezasına hükmedildi. Yazıcı

0: Onun cezası sanığın eyleminin suça yardım etme boyutunda kaldığı gerekçesiyle 18 yıla indirildi. Eski Tuamiral Tezcan Kızılelma ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti sanıklardan eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın beraatini kararlaştırdı. Davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe dosyasının ayrılması kararlaştırılmıştı. Karatepe 37 kişilik timin firari son mensubuydu ve kırmızı bültenle aranıyordu. Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şubesi ekipleri firari FETÖ'cüyü yakalayarak gözaltına aldı.
1: Burkay Karatepe.
0: Muğla'ya götürülen firari terörist için 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

0: Haber Radyo.
1: Reklamların ardından akşam ajansında gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz sevgili izleyenler. İsrail işgalciler çocukları hedef aldı bir kez daha. Açılan ateş sonucu iki Filistinli çocuk yaralandı. Bir grup işgalci Yahudi, İsrail askerinin koruması altında Batı Şeria'nın Ramallah kentinde çocuklara ateş açtı. Bir koyun çiftliğine yapılan saldırı sırasında açılan ateşte çocuklar korkuyla kaçtı. Onlardan 10 yaşındaki Filistinli bir çocuk sırtından vuruldu. Öte yandan Beytüllahim'in güneyine açılan bir ateşte 15 yaşındaki bir çocuk da ayağından yaralandı. İşte görüntülerde sizler de görüyorsunuz işgalcilerin kadın çocuk demeden yaptığı saldırı. Peru'dan bir kaza haberi. Peru'da Nazca çizgilerini görmek için havalanan turistleri taşıyan uçak kırsal alana düştü. Uçakta bulunan 13 kişinin tamamı yaşamını yitirdi. Korkunç kaza Nazca kentinde meydana geldi. Uçak ülkenin güneyindeki çölde bulunan 2000 yıl önce yapıldığı düşünülen Nazca çizgilerini görüntülemek için havalanmıştı. Uçakta 11 turist ve 2 pilot vardı. Nazca çizgileri üzerinde panoramik tur yapıyordu uçak ve yaklaşık bir saat sonra acil durum bildirildi. Kuleyle temas kesildi. Uçak Nazca yakınlarındaki kırsal alana düştü. Yetkililer uçaktan kurtulanın olmadığını duyurdu. Ölenlerin arasında 7 İtalyan, 2 İspanyol, 2 Alman turistin bulunduğu belirtildi. Kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bölgede daha önce de benzer uçak kazaları yaşanmıştı değerli izleyenler. 2022'de bir uçağın düşmesi sonucu aralarında 2 Şilili ve 3 Hollandalı'nın da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. Ekim 2010'daki kazada ise 4 İngiliz turist ile 2 Perulu mürettebat yaşamını yitirmişti. Ve Ukrayna, Rusya'ya ait konteyner gemisini insansız deniz aracıyla vurdu. Ağır hasar alan gemi Karadeniz'de battı. İşte görüntüler. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu bünyesindeki konteyner gemisi Karadeniz'de Ukrayna tarafından vuruldu. Ağır hasar alan gemi patlamayla birlikte batmaya başladı. Gemiyi kurtarma tekneleriyle terk eden 17 mürettebat sağlık durumları iyi şekilde kurtarıldı. Rusya tarafı gemide sivil ürünler olduğunu belirterek saldırıyı korsanlık olarak niteledi. Efendim peki dünyada başka neler yaşandı? Hızlı bir haber.

0: turuyla birlikte bakalım.
1: Dondurucu suya aldırış etmiyorlar. Göç yolundaki yavru Tibet antilopları için canla başla çalışıyorlar. Her yıl Temmuz ayında dişi antiloplar yeni doğmuş yavrularıyla birlikte Çin'de bulunan Changtang Ulusal Doğa Koruma Alanı üzerinden geçiyor. Ancak bu yolculuk yavrular için kolay değil. Tam burada binden fazla antiloptan oluşan sürünün güvenliğini sağlamak için doğal yaşam korucuları devreye giriyor. Görevliler göç rotası üzerindeki hızla akan buzul nehrine düşen yavruları dondurucu suya girerek kurtarıyor. Böylece nesillerin korunması amaçlanıyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sörf yarışması düzenlendi. Yarışan bu kez köpeklerdi. Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası'na ilgi yoğundu. Yüzlerce kişi sevimli dostları izlemek için yarışmanın yapılacağı sahile akın etti. Sahipleriyle birlikte dalgalar üzerinde sörf yapan köpekler ortaya bu renkli görüntüleri çıkardı. ABD'nin Washington eyaletinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar ve kuru havanın da etkili olmasıyla alevler hızla yayıldı. 3000 dönümlük ormanlık alan küle döndü. 230 bin nüfuslu Spokane kenti de yangın nedeniyle tehdit altında. Endonezya'nın Madura Adası açıklarında bir feribotta yangın çıktı. 271 yolcu ve mürettebatın bulunduğu feribotta 5 kişi hayatını kaybetti, 41 kişinin ise kaybolduğu belirtildi. 225 yolcunun kurtarıldığı olayda yangının neden çıktığı ise belirlenemedi. Güney Kore tarihi sıcaklarla mücadele ediyor. Yangsan kentinde sıcaklık 42 dereceye ulaşarak ülkede rekor kırdı. Yetkililer 1904'ten bu yana ülke çapındaki en yüksek sıcaklığın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde güneşin etkili olduğu noktalarda durulmaması için de uyarıda bulunuldu.
0: Efendim, Mersin'den kan donduran bir kaza getireceğiz ekranlara. 3 kişinin bulunduğu motosikletle çarpışan sürücü kazanın ardından kaputa düşen çocuğu indirdi. Yerdeki 2 kişiyi de ezerek olay yerinden kaçtı.
1: Önce çarptı, ardından ezip kaçtı. Kan donduran görüntüler Mersin'den. Toroslar ilçesinde bir otomobil dönüş yaparken üzerinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan motosiklettekilerden çocuk otomobilin kaputuna, diğer 2 kişi de asfalta düştü. Büyük bir soğukkanlılıkla otomobilden inen sürücü kaputun üstündeki çocuğu yere attı. Tekrar direksiyonunun başına oturan sürücüyü kazayı gören bir kişi durdurmaya çalıştı. Vicdansız sürücü ise önce geri manevra yaptı, ardından gaza basarak yerde hareketsiz yatan 2 yaralının üzerinden hızla geçerek kaçtı. Çevredekiler yardıma koştu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavilerinden sonra da taburcu edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen polis yaralıları ölüme terk edip kaçan sürücünün peşine düştü.
0: Malatya'da hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada taşlı saldırıya uğrayan traktör sürücüsü aracın kalabalığın üzerine sürdü aracını. Olayda bir köy korucusu yakalanırken 2 kişi traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
1: Taşlı saldırıdan kurtulmak için traktörünü grubun üzerine sürdü. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre bahçesinde çalışma yaptıktan sonra traktörüyle evine dönmek isteyen bir şahsın husumetlileri yolunu kesti. Grubun traktöre taşlarla saldırması üzerine traktörü saldırganların üzerine sürdü. Arbede sırasında bir köy korucusu yaralandı, 2 kişi de traktörün altında

0: almaktan son anda kurtuldu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı köy korucusu hastanede tedavi altına alındı.
1: Hatay'da bir düğün salonundan atılan havai fişekler yangın çıkardı. Alevleri fark etmeyen davetlilerse o sırada eğlenmeye devam etti.
0: Yanlarındaki alevleri fark etmediler. Düğündeki eğlence sürerken facia da ucuz atlatıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açık hava düğün salonundan atılan havai fişekler Çalılık ve Zeytin Bahçesi'ni tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken düğündeki davetliler ise yangını fark etmeyerek eğlenmeyi sürdürdü. Yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Geniş bir alana yayılan alevlere müdahale edildi. Yangın müdahale sonucu söndürülürken düğün sorunsuz şekilde sona erdi.
1: Efendim sırada yurttan derlediğimiz kısa haber turu var.
0: Motosikletler çarpıştı, 72 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaya yolundan geçmeye çalışan 72 yaşındaki motosiklet sürücüsü seyir halindeki başka bir motosikletle çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 72 yaşındaki motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Siirt'te Botan Çayı'na düşen 12 yaşındaki çocuk ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunu kurtarmak için suya atlayan 48 yaşındaki baba için başlatılan arama çalışmaları sonucunda babanın da cansız bedenine ulaşıldı. Burası İzmir-İstanbul-Bursa otobanı. Orta şeritte seyreden bir otomobilin port bagajı rüzgarın etkisiyle yerinden koparak yola savruldu. Sol şeritte ilerleyen otomobilin sürücüsü önüne düşen port bagajı son anda fark ederek ani manevrayla olası bir faciadan kurtuldu. Tehlike dolu o anlar araç içi kamerasına yansıdı. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde şantiyede depo olarak kullanılan konteyner ve çadır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye sıçramadan söndürüldü. Konteyner ve çadır kullanılamaz hale geldi. Edirne'nin Hafsa ilçesinde de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün tırı yola devrildi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı. Tırın kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz değerli izleyenler. Yeni saate başlarken gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız sizlere. İlk başlığımız Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili. Terörsüz Türkiye'de gözler çerçeve yasaya çevrildi efendim. Partiler arası temasların önümüzdeki hafta başında da sürmesi ardından da yasa teklifinin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Bir diğer başlığımız efendim Dünya Kaan'ı yazdı başlığını attık. Uluslararası basın özellikle de savunma medyası Kaan'ın P1 prototipinin gerçekleştirdiği testi mercek altına aldı. Peki neler söylediler? Ayrıntıları bültenimizde birazdan paylaşıyor olacağız efendim. Ve son başlığımız Gülistan dosyasında yeni perde. Gülistan doku soruşturmasında dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli daha tutuklandı. Peki başka neler yaşandı? Az sonra paylaşacağız. Başlıyoruz yeni saate. Evet efendim, terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik daha tamamlandı. Çerçeve yasa yeni haftada meclis gündemine geliyor. Teklifte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la örgüt yöneticileri hakkında herhangi bir af bulunmaktadır.

0: Bu masken yasanın fiili olarak uygulanabilmesi için terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyit edilmesi şart. İşte o detaylar.
1: Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
2: Tam da bu hedef doğrultusunda terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir viraj daha dönüldü. Çerçeve yasa meclis yolunda.
3: Önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
2: Yeni haftada meclis gündemine gelecek yasa teklifinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la örgüt yöneticileri hakkında herhangi bir raf bulunmuyor. Yasanın fiili olarak uygulanabilmesi için terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyit edilmesi şart. Yasa teklifi için MHP lideri Devlet Bahçeli de tarihi bir sorumluluktur dedi. Bahçeli, bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir diyerek sürecin önemine vurgu yaptı. Yasa teklifinde 3 ana kategori belirlendi. Düzenlemenin suça karışmayan örgüt üyelerini, yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanları ve Avrupa'da aynı suçlamayla aranan kişileri kapsaması planlanıyor. Türkiye'ye gelecek olan örgüt üyelerinin toplu dönüşlerine ise izin verilmeyecek, her biri sınırda tek tek hukuki süreçlere tabi tutulacak.
1: Bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
2: Yasal süreci takip etmesi için biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, diğeri mecliste olacak şekilde iki ayrı komisyonun kurulması da gündemde. Yasanın 6 ay yürürlükte kalması, ihtiyaç olması halinde 6 ay daha uzatılması da teklifte yer alacak. Bu süre içinde ilgili makamlara başvuran PKK'lılarla ilgili hukuki süreç başlatılacak. Yasa görüşmeleri öncesinde kritik bir ziyaret gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'nın yolunu tuttu.
0: Evet efendim, uluslararası basın, özellikle de savunma medyası Kaan'ın P1 prototipinin gerçekleştirdiği taksit testini mercek altına aldı. Türkiye'nin milli savaş uçağındaki yerli sensör sistemleri ve gelecek dönem savaş kabiliyetlerini inceledi. Kaan'a ilişkin Türk Havacılık Sanayisi'nin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. İşte İtalya'dan Belçika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hindistan'a, dünya basınında Kaan'la ilgili yapılan yorumlar.
4: Kaan piste çıktı, havacılık dünyasının dengesini sarstı. Uluslararası basın Türk mücevherini gündeme taşıdı. Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan'ın P1 prototipi pistteydi. Taksi testini başarıyla gerçekleştirdi. Kaan'ın gelişim süreci dünya tarafından yakından takip edildi. Ankara'da yapılan taksi testleri dünya savunma basınında geniş yankı buldu. Kaan'ın yerli sistemleri ve savaş kabiliyetleri mercek altına alındı. İtalya merkezli savunma yayını The Aviatonist Kaan'ı inceledi. Prototipinin burun ve çene bölümüne odaklandı. Elektrooptik ve kızılötesi sensör yuvalarını analiz etti. The Aviationist, Türkiye'nin dünyada yeni alternatif olduğunu yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı azaltmak isteyenler için fırsat olduğu ifade edildi. Belçika merkezli Army Recognition Group'ta teknik analiz yaptı. Dikey kuyruklara entegre edilen elektronik harp sistemlerine dikkat çekildi. Radar izini azaltmaya yönelik tasarım detaylarına vurgu yapıldı. Sensörlerin ve harp altyapısının da yerli ve milli oluşu ayrıca belirtildi. Kaan'la birlikte NATO'nun Güneydoğu kanadındaki savunma gücü artacak yorumu yapıldı. ABD merkezli askeri havacılık yayını The War Zone testleri önemli bir gelişme olarak duyurdu. Kaan için Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. Testlerdeki gelişmeler işaret edildi. P1 prototipinde yapılan iyileştirmelere dikkat çekildi. Kaan'ın ilerleyen dönemde Kızıl Elma ve Anka 3 gibi yerli insansız savaş hava araçlarıyla sürü konsepti kapsamında birlikte görev yapmasının planlandığı aktarıldı. Hindistan merkezli savunma yayını Eurasian Times, Kaan'ın geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya ulaşıldığını yazdı. Azerbaycan merkezli Armia.az'de test görüntülerini paylaştı. Kaan için yüksek yerlilik oranına sahip bağımsız bir 5. nesil savaş uçağı ifadeleri kullanıldı. Yerli motor F-35B'nin hizmete alınmasıyla Kaan daha yüksek yerlilik oranına sahip bağımsız bir 5. nesil savaş uçağı platformuna dönüşecek.
0: Türkiye'nin yerli ve milli hipersonik balistik füzesi Tayfun, vatan savunmasında sarsılmaz bir caydırıcılık oluşturuyor. Bölgedeki dengeleri yeniden değiştirecek Tayfun'un su üzerindeki hedefi saniyeler içerisinde imha ettiği görüntüler paylaşılırken sır gibi saklanan gerçek menzilinin perdesi de aralandı.
1: Biz kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz.
4: Koordinatlar sisteme girildi, fırlatma emriyle dikey olarak ateşlendi. Hedefe kilitlenerek saniyeler içerisinde su üzerindeki insansız deniz aracını işte böyle imha etti. Türkiye'nin yerli ve milli hipersonik balistik füzesi Tayfun, yüksek vuruş hassasiyeti ve uzun menzilli angajman kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Tayfun'un yeni görüntüleri paylaşıldı. Çelikten fırtına Tayfun'la vatanın dört bir yanında sarsılmaz caydırıcılık başlığıyla paylaşılan görüntülerde Tayfun füze sisteminin operasyonel gücü ve vatan savunmasındaki rolü gözler önüne serildi. Türkiye'nin milli ve yerli hipersonik balistik füzesi Tayfun'un menzilinin sır gibi saklanan perdesi de aralandı.
5: Menzil 280 kilometre üzeri, uzunluk 6.5 metre, çap 610 milimetre, ağırlık 2300 kilogram, güdüm, koordinata güdüm sistemi, özne, Tayfun.
4: Seri üretimi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı devam eden Tayfun, stratejik kabiliyetleri ve sır gibi saklanan gerçek menziliyle bölgedeki dengeleri değiştirecek.
0: Efendim, Havelsan'ın geliştirdiği dünyanın en ileri hava kuvvetleri bilgi sistemlerinden biri Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Milli yazılım Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne güç katacak.
6: Türkiye'den Azerbaycan'a stratejik bir güç aktarımı yapıldı. Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılımlarla dünyanın dikkatini çekerken dost ülkelerle de yakın işbirliği yapıyor. Kardeş ülke Azerbaycan da bu ülkelerden biri. Savunma sanayi işbirliği kapsamında dünyanın en kapsamlı hava kuvvetleri bilgi sistemlerinden biri Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Bu sistem hava harekatının planlanmasından icrasına, izlenmesinden değerlendirilmesine kadar tüm süreci dijital ortamda tek çatı altında yönetiyor. Operasyonel hazırlık süreçlerini dakikalara indiren sistem, hava harekatında önemli bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Gerçekleştirilen teslimat, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin yazılım ve komuta kontrol teknolojileri alanında ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından kritik önem taşıyor. Milli yazılımın uluslararası alanda tercih edilmesi, Türkiye'nin savunma bilişimi alanındaki mühendislik gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.
0: Sevgili izleyenler, geçtiğimiz saatte sıcak bir bilgi olarak aktarmıştık. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman yangını çıktı ve alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyordu. Peki son durum ne? Öğrenelim. A Haber muhabiri Vedat Sezer yangın bölgesinde bizi bekliyor. Nedir yangına ilişkin son durum? Enerjisi söndürüldü mü Vedat Sezer? Söz sizde.
7: Evet, hemen o son durumu belirtelim. Yangın enerjisi büyük ölçüde düşürüldü ve hatta yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebiliriz.

0: Biliriz. Saat 15.56 sularında Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Bezirganlar Köyü yakınlarında Hacı Bekirler Köyü kırsalına başlayan ve daha sonra rüzgarında etkili estiği o anlarda ormanlık alana sirayet eden yangın Bezirganlar Köyü'ne doğru hızla ilerlerken çok anında ve kısa sürede yapılan müdahaleler söz konusuydu. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait havadan ve karadan ekipler çok kısa bir sürede yangın bölgesine sevk edildiler. Havadan 9 uçak, 8 helikopter yangına müdahale etti. Karadan ise 25 arazözle başlandı. Daha sonra itfaiyelerin desteğiyle iş makineleri bölgeye sevk edildi. Havadan helikopter ve uçakların, karadan da arazözlerle yer işçilerinin yapmış olduğu mücadele kısa sürede sonuç verdi ve öncelikle Bezirganlar yolu tutuldu. Yangının yerleşim alanına ilerlemesi engellendi. Daha sonra ise dar bir vadide sıkıştırılan alevlere müdahale yapıldı ve oldukça stratejik çalışmalarla sonucunda da yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Şu an itibariyle belli noktalarda tüten dumanlar var. Onlara da orman içinde arazözler ve yer işleri tarafından müdahale ediliyor. Havadan müdahale ise şu an itibariyle sadece iki helikoptere düşürüldü. Zira yangın harekat merkezinde takip edilen yangın önemli ölçüde enerjisi düştü. Tabii ki yangın söndürme faaliyetlerine baktığımızda çevredeki üreticiler ve köylü vatandaşlar da su tankerleriyle traktörlere takılan Orman Genel Müdürlüğü'nün dağıtmış olduğu su tankerleriyle müdahale ediyor. Toparlayalım. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacı Bekirler Köyü'nden başlayıp Bezirganlar Köyü'ne doğru ilerleyen o alevlere 500 alev savaşçısı birlikte havadan ve karadan müdahaleler sonuç verdi. An itibariyle yangın büyük ölçüde kontrol altında. Soğutma çalışmaları da bir yandan başlatıldı diyelim. Sözü tekrar merkeze, stüdyoya bırakalım.
1: Vedat Sezer'e çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale Bayramiç'teki yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü, çok şükür diyoruz ve siyasetten gelişmelerle akşam ajansına devam edelim. Efendim, yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Beşikçioğlu'nun ifadeleri ise dikkat çekti. Aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu beyan eden Beşikçioğlu'nun banka hesap hareketleri rakamın çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Beşikçioğlu oynadığı yeni dizinin belediye imkanları kullanılarak çekildiği yönündeki iddiaları da kabul etti.
2: Bunlar kıymet.
3: Evet. Belediyemiz Etimesutlu hemşerilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir.
4: Şeffaflık vaadiyle çıktığı yolda ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmayla suçlanıyor. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi.
5: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'nun ifadeleri dikkat çekti. Beşikçioğlu aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu öne sürdü ama banka hesap hareketleri o sözlerini yalanladı. Rakamın çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Beşikçioğlu'nun Çeşme'den İstanbul'a uzanan mal varlığı da dudak uçuklattı.
6: Bir sanatçı öyle bir belediye başkanı olur ki coşkuyla, bütünlükle katılımcı belediyeciliğin ne olduğunu görür.
4: Erdal Beşikçioğlu bir platformda yayınlanmak üzere oynadığı yeni dizinin belediye imkanları kullanılarak çekildiği yönündeki iddiaları kabul etti. İlçenin tanıtımına katkı sağladım diye kendini savundu. Bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet içeren ses kayıtlarını ise o ses bana ait değil diyerek reddetti. Teftiş ve denetim birimleri benim sorumluluğumdadır demesine rağmen ihale ve ödeme süreçlerinde herhangi bir yetkisinin bulunmadığı da anlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli bir müteahhitse Beşikçioğlu'nun iş yapmaya devam etmek istiyorsan bana iki tane otobüs parası getireceksin diyerek kendisinden ruhsat için para istendiğini iddia etti. Yolsuzluk operasyonları Üsküdar Belediyesi'ne de sıçramış. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Dede Taş'ın çelişkili ifadeleri de ortaya çıktı. Müteahhitlerden elde edilen 260 milyon liralık proje danışmanlık gelirine yönelik ne kadar kazanç elde edildiğini bilmiyorum demişti. Ancak son beyanında belediyenin gelir gider durumundan haber

0: dar olduğunu itiraf etti. Dede Taş, iskan ruhsatları kapsamında bir dosya için 10 milyon lira talep edildiği yönündeki suçlamaları dedikodu diyerek geçiştirdi. Depreme dayanıksız yapılara iskan verildiği iddialarına ise teknik detaylara hakim değilim demekle yetindi.
1: Efendim, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Erdoğan ve ailesinin kaldığı konuta gelen 37 kişilik suikast timinin son firarisi darbeci pilot Burkay Karatepe 10 yıl sonra yakalandı. İşte 10 yıllık firarın ve nefes kesen operasyonun detayları.
2: Adını sana. Burkay Karatepe.
0: İşte bu isim 37 kişilik darbeci timin son firarisiydi. Yıllarca başkasının kimliğiyle saklanan, kılıktan kılığa giren suikastçı hainin 10 yıllık firarı saklandığı hücre evinde son buldu. Nefes kesen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan o hain gecede Muğla Marmaris'te teröristlerin hedefinde tek bir isim vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 37 kişilik darbeci tim 3 helikopterle Cumhurbaşkanı ve ailesinin konakladığı otele suikast için gelmişti. Darbenin başarısız olduğunu anlayan suikast timi gruplara ayrılıp kaçmış ama fazla uzaklaşamamıştı. Kimi ormanlık alanda, kimi saklandığı menfezlerde yakayı ele vermişti ama aralarında biri eksikti. O hain gecede suikast timini taşıyan helikopterin pilotu olan darbeci Burkay Karatepe. Timden ayrılıp yalnız hareket eden darbeci yüzbaşı üniformasını çıkarıp sivil kıyafetlerle turist gibi davranıp izini kaybettirmişti. Geçtiğimiz Nisan ayında Afyonkarahisar'da bir otelin toplantısında şüpheli bir şahıs tespiti yapıldı. Herkesin aksine sıcaklıkların artmasına rağmen o bere ve montla kendini gizlemeye çalışmış ve toplantıya da sahte bir isimle kayıt yaptırmıştı. Tem şube ekiplerinin dikkatini çeken bu kişinin yapılan incelemelerde darbeci pilot olduğu ihtimali hız kazandı.
3: Mart ayında bir Afyon'da bir kamerada bunun yüz tanıma sistemine yakalanıyor. Emniyet güçleri bugünden bugüne kadar istiyor.
0: Terörist Karatepe yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MIT'in yüz tanıma sistemi bu kişinin %83 oranında darbeci yüzbaşı olduğunu tespit etti. Hainin 2026 yılı Şubat ayından itibaren Afyonkarahisar'ın Yarenler Mahallesi çevresinde olduğu tespit edildi. Dikkat çekmemek için kağıt ve hurda toplayıcısı kılığına giren, sürekli şapka takan ve yalnız yaşayan Karatepe için operasyonun düğmesine basıldı. Afyonkarahisar ve Eski Şehir İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda Burkay Karatepe gözaltına alındı.
2: Adını sana.
0: Elektrik ve suyu bulunmayan hücre evinde yapılan aramalarda yaklaşık 6 milyon 445 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi.
3: Elektriksiz bir ev tuttuğunu, doğalgaz olmadığını, yani çok az bir masrafla geçindiğini görüyor. 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin ettin?
0: Operasyonda dizüstü bilgisayar, hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve örgütsel dokümanlarla başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı, uyuşturucuya el konuldu, teröristin sağlık kontrolünde alkollü olduğu ortaya çıktı. Operasyon sonrası Muğla'ya götürülen FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yargılanması yine Muğla'da görülecek.
1: Yalova'daki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden arabesk müziğin efsanesi Güllü için iddianame tamamlandı. Savcılık dosyanın bir numaralı sanığı olan ve o gün evde bulunan kızı Tuğyen Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
4: Hayır.
5: Siz mi işlediniz cinayeti?
0: Korkunç bir cinayete kurban gitmişti, ardında birçok soru işareti bırakmıştı. Kaza, intihar, cinayet. Polis her ihtimali değerlendiriyordu. Şarkıcı Gül'ün ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Kızı dosyada bir numaralı sanık olarak yer aldı. tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyordu. Arabesk müziğin efsanesi 51 yaşındaki Güllü, Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının ani vefatı tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Olay başta kaza olarak değerlendirilmişti ancak ortaya çıkan deliller soruşturma derinleştikçe cinayet adım adım ortaya çıkacaktı. Şüphe okları ise Güllü'nün biricik evladı kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i gösteriyordu. Evdeki güvenlik kameraları ve şüphelilerin tavrı olağan akışa aykırıydı. Birçok iddia ortaya atılsa da soruşturmanın seyri Tuğyan Ülkem Gülter ve yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına kaçma girişimiyle tamamen değişti. İkili kaçarken bavullarıyla gözaltına alınmıştı ve sorguda Sultan Nur Ulu o korkunç cinayeti tek tek anlatmıştı. Ulu ifadesinde kızı Tuğyan'ın sanatçı Güllü'yü evinin penceresinden attığını itiraf etmişti.
5: Cinayet siz mi işlediniz?
4: Hayır.
5: Siz mi işlediniz cinayeti?
0: Olay gününe ait ses kayıtları detaylı incelemeler sonrası iddianamede yer alırken dosyada bulunan tanık ifadeleri de önemli deliller arasında gösterildi.
6: Öldürebilir
7: soru
6: mi?
7: Soru bu. Öldürebilir mi?
6: Yani... vebal almak istemiyorum ama her şeyi yapar.
0: Toplanan tanık anlatımları, dijital materyaller, bilirkişi raporu sonrası Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianame kabul edilirse iki sanığın yargılanmasına başlanacak.
1: Evet, dünya gündemiyle devam ediyoruz akşam ajansına. Efendim her konuşmasında İran'ı çok sert vuracağını söyleyen Amerikan Başkanı Donald Trump bir gün içinde fikir değiştirip saldırıyı iptal ettiklerini ve İran'la anlaştıklarını duyurdu. Bu ve dünya gündeminden sıcak başlıklar şimdi ekranlarınıza geliyor.
8: Onlara öyle sert vuracağız ki artık dayanamıyoruz diyecekler.
0: Bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden rüzgar tersine döndü. Amerikan Başkanı İran'a yapılacak saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşmaya varıldığını, bu nedenle de planlanan saldırıları askıya aldığını söyledi. Kararında Orta Doğu ülkelerinin talebinin de etkili olduğunu ekledi. Amerikan Başkanı'nın açıklamasına göre İran'la yapılacak anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın derhal tamamen koşulsuz olarak açılmasını ve İran'ın nükleer faaliyetlerine son verilmesini içeriyor. İspanya bir anda ortasında bırakıldığı göç kıskacından kurtuluyor, göçmenler bir bir geri gönderiliyor. Hükümet olası ikinci bir dalgayı önlemek için de harekete geçti. Septe kentinde denize 500 metrelik yüzer bariyer kuruldu. Trump ise göç dalgasının ilk gününden yansıyan görüntüleri Amerikan iç siyasetinde koz olarak kullandı.
8: İspanya'daki felaketi izledim. İşgal gibiydi. Eğer Kasım'daki seçimde Cumhuriyetçiler kazanamazsa aynı tablo daha korkunç boyutlarda Amerika'da da oluşacak.
0: Terör devleti İsrail'in Siyonist bakanı Ben Gvir yine bir skandalla gündemde.
9: Nasılsın?
10: İyi değilim.
0: Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki İsrail hapishanesine giden aşırılıkçı bakan alıkoydukları bir kadın esirle böyle alay etti.
9: Buranın şartları nasıl?
10: Yemek yok. Verdiğiniz su kirli. Yaralarımızsa tedavi edilmiyor.
9: Yani suyunuz var. Görüyorum. Yemeğe zaten pek gerek yok. Burası otel değil. Suçlarınızdan ders çıkarma yeri.
0: İnsanlık dışı muamele gören kadınla dalga geçtiği anları utanmadan paylaşan Ben Gvir'e dünyanın dört bir yanından tepki yağdı.
1: İsrail'in Gazze'deki kıyımı kesintisiz devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana manzara ne yazık ki değişmedi. Katil İsrail 24 saatte anne karnındaki bir bebek de dahil olmak üzere 8 kişiyi öldürdü. Tel Aviv'in soykırım politikasına tepki sesleri ise bu kez Hollanda'dan yükseldi sevgili izleyenler. Lahey'de sahile ölen çocuklar için ayakkabılar bırakıldı.
11: Sivillerin üzerine bomba yağdı. Anne karnındaki bebek hayatını kaybetti. İsrail Gazze'de katliama devam etti. Yine ölüm yağdırdı. Hedefte Gazze'nin batısındaki Mina bölgesi vardı. Savaş uçakları sivillerin

0: İsrail'in yaptığı soykırıma tepkiler sürüyor. Adres bu kez Hollanda oldu. Lahey kentinde katledilen çocuklar için anma etkinliği düzenlendi. Kumsala binlerce çift çocuk ayakkabısı dizildi. Ayakkabılar Gazze'de yaşamını yitiren çocukları temsil etti. Etkinliğe yüzlerce kişi katıldı. Kalabalık Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi. Organizasyon boyunca sessiz anma gerçekleştirildi.
1: Yeniden yurttayız. Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken iki yeni gelişme var sevgili izleyenler. Dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli daha tutuklandı. Dosyaya giren yeni rapordaysa Gülistan'ın kaybolmadan önce polis sistemleri üzerinden defalarca sorgulandığı ortaya çıktı.
2: Yıldır dinmeyen bir acı ve her yeni gelişmeyle biraz daha büyüyen bir sır. Gülistan Doku dosyasında bu kez hem yeni tutuklamalar hem de dikkat çeken kayıtlar var.
3: 6 yıldır ben biliyorum, Allah biliyor. Gülistan!
2: Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
4: Sence kız nerede öldürüldü?
5: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
2: Tutuklanan kişilerden biri dosyanın en dikkat çeken isimlerinden Gülistan'ın kaybolduğu dönemde Tunceli Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan, bugünse Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ertuğrul Aslan da cezaevine gönderildi. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 28'e yükseldi.
6: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sönel bize.
2: Soruşturmanın bir diğer önemli başlığı ise polis sistemlerinde yapılan sorgulamalar oldu. Hazırlanan rapora göre Gülistan Doku daha ortadan kaybolmadan önce bazı polis memurlarının Polcep sistemi üzerinden genç kızın TC kimlik numarasıyla defalarca sorgulama yaptığı belirlendi.
6: Gülkenleri biliyor musun? Kardeşimin delillerini silmek karşılığında $10,000 aldım dedi.
2: Raporda bu sorgulamalar sırasında Gülistan'ın kimlik bilgileriyle birlikte kriminal eşkal kayıtları ve pasaport fotoğraflarının da görüntülendiği yer aldı. Üstelik bazı sorgulamaların Gülistan kaybolduktan sonra da devam ettiği tespit edildi.
7: Tuncay Solen'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır.
2: Savcılık şimdi o sorgulamaların hangi gerekçeyle yapıldığını, kimlerin talimatıyla gerçekleştirildiğini ve dosyayla bağlantısını ayrıntılı şekilde araştırıyor.
3: Benim kızım bir mezarım olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
2: Son operasyonda emniyet müdürlerinden başkomiserlere kadar çok sayıda kamu görevlisi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma yeni delil ve bulgular doğrultusunda her geçen gün daha da genişliyor.
1: Ve değerli izleyenler, kiralık sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 15 bin konut TOKİ'li ile kiraya verilecek. Peki kira tutarı nasıl belirlenecek? Sistem nasıl işleyecek? En önemlisi, proje ne zaman hayata geçiyor? İşte yanıtı.
8: Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz.
2: Kiralar raiç bedelinin altında olacak. Kiralama süresi ise 3 yıl.
8: Talep toplayıp hak sahiplerini belirleyeceğiz. Piyasa raiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak.
2: Merakla beklenen kiralık sosyal konut projesinde sona gelindi. İstanbul'un hem Avrupa hem Anadolu yakasında inşa edilen konutlar Eylül ayı itibarıyla kiracılarıyla buluşacak.
9: Kiranızı devlete ödeyeceksiniz her ay.
10: Kiramı devlete ödeyeceğim. Şartlar? Devletin sağladığı şartlar ne olacak?
2: Projeden öncelikli olarak ev sahibi olmayan dar gelirli aileler, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm nedeniyle konutunu boşaltanlar yararlanacak.
11: Hiç ev olmayacak. Yine belirli bir gelirin üzerinde bir rakam olmayacak. Dar gelirli vatandaşı kapsayacak bir proje.
2: 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle hayata geçirilen sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.
11: Kurada çıkan konutların hemen çoğu da zaten bitmiş olan konutlar olduğundan dolayı burada hemen evine

0: oturacak.
1: Hak sahipleri konutlarda 3 yıl boyunca oturabilecek, sözleşme süresinin dolmasıyla evler tahliye edilecek. Ardından bakım ve onarımı tamamlanacak ve yeniden çekilecek kurayla evler yeni sahiplerine verilecek.
2: Ev sahibinin devlet olması belli kurallar çerçevesinde güzel bir şey. Neticede ev sahibi kiracı ilişkisi her zaman güzel olmayabiliyor. Devlet bunun kurallarını net koyarsa güzel olur diye düşünüyorum.
1: Projede en çok merak edilen başlıklardan biri de kira bedelleriydi. O soru da yanıt buldu. Sosyal konutlarda kira bedeli piyasa raicinin altında olacak.
3: Evi olmayanlar için bence çok faydalı olabilir. Kira fiyatlarını belki düşmede de yardımcı olur.
4: Projeyle birlikte İstanbul'da kira fiyatlarının dengelenmesi ve piyasadaki fahiş artışların önüne geçilmesi hedefleniyor.
5: Efendim, kiracılı evin mi var, derdin var. Özellikle o evi yatırım için yeni alanlarda durum tam olarak bu. Son yıllarda artan kiracı ev sahibi uyuşmazlıklarından bir dosya haber var sırada. Haber, kiracılı ev satın almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.
6: Kiracılı bir daire alır mıydın?
7: Ya şahsen almazdım ya.
6: Kiracılı daire alır mıydın?
8: Hayır, kesinlikle. Niyetim de var, almayı da düşünüyorum da kiracısız bir ev bakmaya çalışıyorum.
4: İstemiyorlar çünkü bazı kiracılar zorluk üstüne zorluk çıkarıyor.
6: Neden?
7: Ya çünkü kiracılı daireye ulaşması zor oluyor. Kimisi mesela evi çıkart dediğinde evden çıkmıyor. Bunu şahsen biz kendi şahsi yaşadık. Yani direkt alınacaksa ev boş, sıfır daire alınması daha mantıklı.
4: Yeni bir ev satın alıp oturmak zorunda olanlar da var yatırım için alanda. Ancak artık tercih kiracılı evden yana olmuyor. Alanlarda genelde pişman oluyor.
6: Ev sahibi de kiracı da kendince haklı, ancak bazı kiracılar çoğu zaman maliyetleri bahane ederek fırsatçılık yapabiliyor.
9: Kiracılardan sıkıntı yaşıyorlar, ondandır.
10: Bugünlerde özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla beraber eski evlerinden çıkan mevcut malikler yeni ev arayışında. Siz eski eviniz yıkılacak diye yeni bir ev almak maksadıyla buraya yerleşme niyetiyle eğer bir yer alıyorsanız ve ne yazık ki içerideki kiracı da çıkmıyorsa, o zaman bu durum ciddi mağduriyetlerine neden oluyor.
4: Kiracı yeniden ev bulmayı, taşınma maliyetlerini ve diğer masrafları düşünüyor elbette, ancak bu durumda kira artışı yapmak isteyen ev sahipleri de oturmak için ev satın alanlarda mağdur oluyor.
8: Çıkmam diyor yani. Bir ay oldu alalı. Gitti, dava etmeli.
6: Bazı ev sahipleri uzun dava süreçlerini beklememek için kiracıların taşıma masraflarımı karşılarsanız evden çıkarım teklifini olumlu karşılıyor. Hatta bir an önce evden çıkması için hızlıca parayı vermek zorunda kalıyor. Bu aslında yasal olmasa da istenen tutarlar 500 bin lirayı buluyor.
4: Tarafların birbirini mağdur etmeden süreci tamamlaması ise orta yol bulmaya bağlı. Zira hukuki olarak bir maliyet ödeme gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak ev sahibinin mağdur olmaması için izlemesi gereken bazı adımlar var.
10: Derhal bir kere burayı aldım diye bir ay içerisinde kiracıya karşı evi aldığını bir ihtarnameyle bildirmesi lazım. Kira sözleşmesinin ne zaman yapıldığını, daha önceden bu kiracı hakkında herhangi bir icra takibi yapılmış mı, tahliye talepli bir dava açılmış mı?
9: Hukuki tarafında orada da sıkıntı, uzun süreç oluyor.
10: Ne yazık ki sadece kiracının ya da satıcının sözlü biz burayı sana satalım, zaten kira çıkacak sahikiyle biz bir yer alırsak yıllar süren hukuki uyuşmazlıklarla karşılaşabilir ve aynı zamanda çok büyük maddi kayıplarla da karşı karşıya kalabiliriz.
5: Sırada dünyadan haber turu var.
4: Restorana daldı, ard arda tetiğe bastı.
11: People are running from in and out.
4: Silahlı saldırının adresi Amerika'nın Idaho eyaleti. Restorandaki onlarca kişi silah seslerini duyunca kendini panikle dışarı attı ama bazıları kaçamadı. 3 kişiyi hayattan koparıp 7 kişiyi ağır yaralayan saldırgan olay yerinde öldürüldü. Yunanistan'ın 73 noktasında günlerdir yangın var. Atina yakınlarındaki Porto Germano'da alevler evlere sıçradı. Ülke alarma geçti, itfaiye seferber oldu. Polis ekipleri ise riskli bölgelerden binlerce kişiyi tahliye etti. Kameralara korkunç

0: bir kaza da yansıdı. Alevlere müdahale etmeye çalışan iki yangın söndürme helikopteri çarpıştı. Mürettebatı arama kurtarma çalışması sürüyor. Amerika'nın Washington eyaletinde de manzara aynı. Yüz bin hektarı aşkın alana yayılan alevler yerleşim alanlarını da sardı. Bölgede acil durum ilan edildi. Tahliye emrinin ardından on binlerce kişi yollara döküldü. Kolombiyalı trafik magandası önündeki bisikletliye hiçbir uyarı vermeden hızla yaklaştı. Ardından da zavallı adama çarpıp kaçtı. Bisikletli hastaneye kaldırıldı. Polis ise her yerde sürücüyü arıyor. Kaliforniya'daki Kern Nehri filmleri aratmayan bir kurtarma operasyonuna sahne oldu. Akıntıya kapılan bir kadın metrelerce sürüklendi. Boğulmamak için bir kayaya tutunup yardım bekledi. Hemen devreye giren kurtarma ekibi can yeleği fırlattıkları kadını halat yardımıyla kurtardı.
1: Artan maliyetler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar inciri de vurdu. İlk hasatlarıyla tezgahta yerini alan bereketin sembolü incir marketlerde 340 liraya satılıyor. Bir adedi ise yaklaşık 40 lira. Fiyatların önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor.
0: Eskiden ağaçtan sepet sepet toplanırdı.
2: Öyleydi ama gitgide gıda artıyor, fiyatları artıyor.
3: Normal mi?
4: Hayır, normal değil.
5: Yani çok pahalı ya.
0: Yazın bereketini simgeleyen incir bu yıl bolluğuyla değil fiyatıyla gündemde. Verimlilik olsa da maliyetler yüksek. Orta Doğu'daki gerilimle birçok kalemde artan fiyatlar da bunun en büyük etkeni.
3: Petrol fiyatlarının zincirleme etkisiyle mazot, gübre ve ilaçlama maliyetleri de arttı. Bu da dolayısıyla soframıza zam olarak yansıdı. Yeni hasadı yapılmış ürünlerden olan incirin de şu anda kilosu birçok markette 300 liranın üstünde.
0: Öyle ki en çok tercih edilen zincir marketlerde incirin kilo fiyatı 340 lira.
3: Bu fiyatla hesapladığımızda tanesi marketten satın aldığınız incirde yaklaşık 34 lira. Semt pazarlarındaysa durum biraz daha farklı. Yaklaşık 10 adedi yani 1 kilosu 250 liraya satılıyor. Tanesi ise ortalama 25 lira.
6: Aydın bölgesinden geliyor. Daha yeni başladı, 250 liradan satılıyor.
3: Geçen hafta ne kadardı?
6: Geçen hafta da 400-350'den başladı. Yavaş yavaş düşecek inşallah.
0: Hal ve pazar esnafı fiyatın önümüzdeki haftalarda hasadın artmasıyla düşebileceğini söylüyor.
6: Şu an ürün az, bol değil. İnşallah düşer.
5: Bir ay sonra biraz düşer herhalde.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na başvuran vatandaşların parlamentoya ilettiği talepler görenleri şaşırttı. Temmuz ayında yapılan başvurularda İstanbul'un kışlık, Ankara'nın ise yazlık başkent yapılması teklif edildi. Ayrıca drone eğitiminden sivri uçlu bıçakların yasaklanmasına kadar pek çok ilginç talep de dilekçelerde yer aldı. İşte detaylar.
7: Bana göre de Erzurum kış başkenti olsun, Antalya'da yaz başkenti olsun.
8: Çok garip bir dilekçe olmuş gerçekten.
9: Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Temmuz ayında birbirinden ilginç binlerce başvuru yapıldı.
10: Geçtiğimiz ay vatandaşlar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na 1610 başvuru yapıldı. Yapılan başvurular arasında ise ilginç teklifler var.
9: En çok İstanbul, Ankara ve İzmir'den başvurunun geldiği komisyonda bir vatandaşın meclise sunduğu İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkenti olsun talebi en dikkat çekenlerden biri oldu.
10: Bedelli askerlikte drone eğitimi, pazar günü kapatılan AVM'ler ve yazlık kışlık başkent teklifi dilekçe komisyonuna sunulan ilginç teklifler arasında yer aldı.
8: Yazın Ankara, kışın İstanbul nasıl olacak? Ankara'ya kurulmuş zaten başkent. Bir daha nasıl İstanbul'a taşınacak?
11: Devlet işleri tatil işleri değil. Bu işler ciddi işler. Bir kere konulduysa sebepleri vardır ki var. Ben çok beğenemedim bu kararı açıkçası.
9: Ayrıca suç olaylarının önüne geçilmesi amacıyla sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması, özel dedektiflik şirketlerinin kapatılması ve evlilik yemininin kaldırılması

0: isteği de dikkat çeken diğer talepler arasındaydı. Sosyal hayata yönelik dilekçelerde okul bahçelerinin yazın çocuklara açılması ve AVM'lerin pazar günü kapatılması istendi.
1: Yazlık kışlık diye söyleniyorsa kış sezonunda kayak yapmaya Erzurum'a giderler. Yazında millet yanmaya şeye giderler, Antalya'ya.
2: Ya Bodrum'a gideceksin yazlık, kışlıkta dediği gibi Erzurum'a gideceksin.
3: Efendim şimdi yurttan haber turu gelecek ekranlarınızda ve akşam ajansını da böyle noktalayacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
4: Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savruldu. Bir çocuk da aracın kaputuna düştü. Otomobil sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi kaputtaki çocuğu indirip yaralıların üzerinden geçerek kaçtı. Bu görüntülerde Malatya'da kaydedildi. Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavga büyüyünce ortalık savaş alanına döndü. Traktör sürücüsü karşı tarafın taşlı saldırısından kurtulmak için aracı grubun üzerine sürdü. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Bursa'da otobanda seyir halinde olan otomobilin tavanında takılı olan port bagaj rüzgarın şiddetiyle bir anda uçtu. Arkadan gelen aracın ani manevrası facianın önüne geçti. Hatay'da düğün sırasında atılan havai fişekler çalılık ve zeytinlik alanda yangın çıkardı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. O anlarda bazı davetlilerin durumu fark etmemesi ve davul zurnanın da çalmaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.
5: Yüzme bilmediğimiz için içine giremiyoruz.
4: Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren 12 yaşındaki Faruk Santur ve babası Ömer Santur'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba ve oğlun cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Şanlıurfa'da sulama kanalına uçan araçta hayatını kaybettiği sanılan Abdülkadir Taştan'ın kendisine öldü süsü verdiği ortaya çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen adamın ailesini arayıp yurt dışına kaçtığını söylediği öğrenildi.
6: Bak görüyor musun? Bir şeyler dökülüyor ilk önce.
7: Bak.
4: İstanbul Kağıthane'de 0 kilometre araçların bulunduğu yere otoparkın bitişiğindeki binanın duvarı çöktü. Araçların çoğu hasar alırken zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğu tespit edildi.
8: Buyur abla.
4: Adana'da bir seyyar satıcının kendisinden lahmacun almak isteyen kadına karşı tavrı büyük tepki topladı.
8: Var abla. Ben 5'ten aşağı vermiyorum. Çocuk bir tane vereyim. Para da verme git.
4: İki lahmacun almak isteyen anne ve oğlunun paket talebine de sinirlendi.
8: Poşete koy, kağıda atar.
4: Zabıta ekipleri lahmacun tezgahını kaldırırken seyyar satıcı da sosyal medyadan özür diledi. Muğla'daki orman yangınında mücadele eden dozer operatörü Musa Kaplan tüm uyarılara rağmen görevini bırakmadı. Onun sayesinde evlere yaklaşan alevlerin önü kesildi.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezerv birikimine katkı sağlayan döviz dönüşüm desteğinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik düzenlemeler yaptı. Döviz dönüşüm desteği uygulamasında önemli değişiklikler getiren düzenlemeye göre, firmalar ürettikleri katma değerle orantılı olarak döviz dönüşüm desteğinden yararlanabilecek. Aracı ihracatçılar, katma değere dayalı limitlerini doldurduklarında, katma değeri yüksek tedarikçileri adına döviz dönüşüm işlemi yapabilecek. Bu durumda, döviz dönüşüm desteği doğrudan tedarikçi hesabına yatırılacak. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yolları kapattılar. Şu anda Scorsese'ler otelin üstünde.
4: Suikast timinin son firari ismiydi. 10 yıldır kılık değiştirerek saklandı. Darbeci pilot Burkay Karatepe yüz tanıma sistemiyle yakalandı.
5: Adını sana.
6: Eskişehir Afyon bakın yani herkes neyi düşünüyor? Ters mantık yani normalde kaçacak insanlar böyle daha sınıra yakın bölgelere giderler değil mi? Bakın bu ters hareket yapıyor yani beni burada kimse düşünmez yani beni işte Muğla'da ararlar, İstanbul'da ararlar, İzmir'de ararlar yani çıkış yapılabilecek yerlerde demek ki orada da arayan birileri bir devlet aklı varmış yani.
4: 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefinde Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. 37 kişilik suikast timini taşıyan helikopterin pilotuysa Burkay Karatepe'ydi. Darbe girişimi başarısız olunca suikast timi gruplara ayrılarak kaçmış ama yakalanmaları uzun sürmemişti. Kimi ormanlık alanda kimi de saklandıkları menfezde yakalanmıştı. Ama Burkay Karatepe o hainlerin arasında yoktu. Çünkü o yalnız başına hareket etmiş, üniformayı çıkartıp turist gibi izini kaybettirmişti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü pilot, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış, saklanma konusunda tecrübeliydi. Ama o kaçış 10 yılın ardından son buldu.
5: Adını sana.
7: Özel kuvvetler mensubu olduğu belirtildi. Bu konuda daha da yaşama konusunda da oldukça da tecrübeli olduğunu, irtibat sağlayabilmek, hücre elemanlarıyla irtibat sağlama konusunda da oldukça da deneyimli olduğunu da belirtmek gerekiyor, aldığı eğitim gereği.
4: Yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren terörist, sahte kimlik kullanıyordu. Afyon Karahisar'daki bir etkinlikte de görüntüsü ortaya çıktı. Kentteki yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle düğmeye basıldı.
8: MIT'in yüz tanıma sistemi, Afyon Karahisar'daki Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta kaydettiği kişinin %77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe olduğunu belirledi. Kentin çeşitli noktalarında 14 kez kamera ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen terörist Karatepe'nin saklandığı hücre evi yapılan teknik çalışmanın ardından bulundu. Sonrasındaysa başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.
4: FETÖ'cü suikastçıya ait karşılıklı iki farklı evde yüklü miktarda döviz, altın ve 3 adet cep telefonu bulundu. Telefonlardan birinin tuşlu olması dikkat çekti. Antalya'da yaşayan bir vatandaş adına kayıtlı GSM hattını sadece ikameti çevresinde kısa süreliğine kullandığı belirlendi.
7: Yani üzerinde 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar işte küsür dolar var. ABD doları var, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin ettim?
8: Yakalanan FETÖ'cü hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkol olduğu tespit edildi. Yakalandığı hücre evinde ise uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı.
5: Adını sana.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
9: Çeyrek asırlık destan.
10: ...25. kuruluş yıl dönümünü hem partimiz hem de demokrasi ve kalkınma mücadelemiz açısından önemine, anlamına ve tarihimizde temsil ettiği müstesna konuma uygun şekilde değerlendirmek niyetindeyiz.
4: AK Parti 14 Ağustos'ta kuruluşunun 25. yılını kutlayacağı programlar için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek etkinliklerle yapılacak kutlama programlarının bir aya yakın sürmesi planlanıyor. Programlar kapsamında 1-14 Ağustos tarihleri arasında AK Parti'nin 25 yıllık süreçte hayata geçirdiği belirtilen hizmet ve projeleri konu alan video, klip ve görseller dijital platformlarda paylaşılmaya başlandı.
0: A Haber Radyo.
11: Sevgili seyirciler, Canan Bağlası günden başlıyor. Yaklaşık bir 3-4 haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sıfırlanmış durumda. Olaylara daha yukarıdan ve daha objektif bakarak

programa başlıyoruz ama baktığımız zaman da aslında bu bir ayda çok fazla bir şeyin de değişmediğini görüyoruz. Hem dünyada hem Türkiye'de. Dünyaya bakacak olursak Hürmüz Boğazı hala kapalı. Rusya, Ukrayna cephesi daha ateşleniyor. Yani dünyada hiçbir şey iyiye gitmiyor. Türkiye'de olanlar ise bir yeni parti kuruldu. Altılı masa formülüyle. Altılı masanın arkasında kimler varsa o zaman. Şimdi bu yeni partinin de arkasında onların olduğu gözüküyor. Bunlar kuruldu. Bir yandan iyi şeyler de oluyor. Ne oldu? Kaan'ın yeni modeli tanıtıldı. FETÖ'cü kaçak terörist yakalandı. Sefil bir vaziyette. Bir yandan AK Parti 3 tane daha yeni belediye geçti. Gündemimizde bunlar var. Şimdi evet Kaan'la başlayalım. Evet sevgili seyirciler, Kaan'ın yeni versiyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Şimdi bir onu izliyoruz, üstüne değerlendireceğiz. Evet.

0: Evet sevgili seyirciler, Kaan'ın yeni görüntülerini gördünüz. Şimdi bunca bu kadar olay varken dünyada işte dünya savaşımız çıkacak. Türkiye'de siyaset çalkalanıyor. Evet. Biz niye Kaan'la giriyoruz Kemal Bey?
1: Niye Kaan'la giriyoruz? Çünkü Kaan bir hava hakimiyeti sağlayan en önemli silah sistemlerimizden bir tanesi. Dünyada 5 tane var bu uçaklardan. Biz 5.'yiz. Dolayısıyla 5'lik bu ligde öyle bir yer aldık ki şu anda. Bu havaya kalktığından itibaren Orta Doğu'nun tamamını hava kontrolünü hakimiyetini sağlayabilecek durumdayız. Kaan'ın diğer 5. nesil uçaklardan çeşitli farkları var. En önemli farkı tüm sistemler milli sistemler. Yazılımlar milli. Mesela P0 yaptık, uçurduk. Bir 13 dakika, bir 14 dakika uçurduk. Havada 230 knot'a çıktık hız olarak. Ve yaklaşık işte 15 bin fitte falan uçtuk. 55 bin fite kadar çıkabiliyoruz. P0'da bir şeyler öğrendik. Dedik ki ön kısımdaki radar kabinini biraz geliştirdik. P0'dan P1'e geçerken. Biraz iniş ve kalkışlarda teker aralıkları biraz problemliydi. Onu hafif genişlettik. Kanatçıkları biraz daralttık. Yani buna benzer bir takım testlerden geçtikten sonra yeni model çıktı P1. Aslında P1 dediğimiz model blok 10 ve blok 20 yapılacak önümüzdeki aylarda. Blok 10'un içerisinde F110 motoru var. 20'de de F110 motoru olacak ama blok 30'da
0: şimdi biraz daha yukarıdan bakacak olursak şimdi niye biz bunlarla Türkiye bir savaş içinde galiba değil mi?
1: Öyle bir değerlendirme bekliyorsanız onu yapalım önce isterseniz.
0: Ondan başlayalım.
1: Tamam, ondan
0: şimdi.
1: Yani teknik olarak
0: bu kadar gündemde
1: niçin
0: bu kadar varken
1: söylemek istiyoruz.
0: Biz silahlardan niye bahsediyoruz?
1: Çünkü bakın Türkiye güney cephesinde gayet sıcak bir savaşın eşiğinde. Hatta bazı sektörlerde içinde. Mesela ne demek istiyoruz eşiğinde derken? Hemen güneyimizdeki en ciddi risk İsrail'dir. Ciddi tehdit İsrail'dir. Nettir. Ve İsrail'in Türkiye üzerindeki emelleri de artık deklare edilmiş durumda. Elinde ne var? F-35'ler var. Ne var elinde? F-15'ler var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin takviye ettiği F-22 Raptor'lar var. Bütün bu hava ailesi, İsrail'in sahip olduğu hava uçakları, saldırı uçakları karşısında bir şey yapmamız lazım. Yani hava hakimiyetini kaptırmamamız lazım. Öbür tarafta Yunanistan var. Adalar Denizi'nde bir sürü hakimiyeti var. Hatta Yunanistan'la...
0: Bir haritaya geçebilir miyiz
1: Yunanistan'la
0: buradan?
1: İsrail'in bir anlaşması var. Bunlar müttefik oldular artık. Dolayısıyla hem batı cephemiz hem güney cephemiz gelişmiş uçaklarla dolu.
0: Türkiye'nin gücü İsrail artı Yunanistan'ı toplasan onunla baş edecek kadar bir gücü var mı Türkiye'nin şu anda? Çünkü zaten evet, öyle gözüküyor. Saldırdıkları
1: zaman
0: beraber saldıracak.
1: O zaman şöyle yapalım bakın. İsrail arkada Amerika'yı almazsa, Yunanistan da arkaya Avrupa Birliği üyelerini almazsa ikisi tek başına 10'la çarpı gene mücadele edemezler. Yunanistan artı İsrail çarpı 10 eşit değildir Türkiye. Eşit değildir Türkiye. Ama arkaya Amerika'yı koyun, İsrail'in. Avrupa Birliği'ni koyun, İngiltere ile beraber. Yunanistan'ın arkasına. Bunların hepsini...
0: Fransa'yı koyacağız tabii, değil mi?
1: Avrupa Birliği işte. Fransa'yı, İtalya'yı, Almanları koyun. O zaman belki eşittir Türkiye olacak. Bu sefer tabii Türkiye bu konuda...
0: Dünya savaşı demek ama
1: tabii, dünya savaşı demektir. Ve savaşın Türkiye topraklarında olacağını düşünmüyorum ben. Savaş Türkiye'nin çizdiği topraklarda olur. Dolayısıyla çizdiği topraklar bir denizlerde olur. Adalar Denizi'nde ve Akdeniz'de. Artı Suriye, Lübnan ve Irak hattında olur. Şimdi bu tablo, bu senaryo o kadar tehlikeli ki dünya kaotik bir belki kara deliğin içerisine girebilir. Onun için Türkiye'ye cephe alan İsrail ve Yunanistan'ın arkasında ne Amerika durur ne de Avrupa Birliği ya da İngiltere durur. Onun için şunu söylüyorum. Biz bu iki tane devletle Yunanistan da geçenlerde gitti biliyorsunuz Miçotakis Eşek Adası'nda oradaki sözde Yunan askerleriyle bir poz verdi. Briefing aldı. Eşek Adası'nı biliyorsun çok yakın Türkiye'ye 5 kilometre falan. Şimdi bu coğrafyada Yunanistan kaşınıyor. İsrail çoktan beri bir tehdit planlaması içerisinde Türkiye'ye karşı emelleri var. Bizim savunma sanayi ürünlerini acilen 2-3 yıl içerisinde geliştirip çoğaltıp envantere koymamız gerekiyor. Sadece Kaan değil. Mesela Kızıl Elma şu anda biliyorsunuz bir atış yaptı yer hedeflerine. Tam isabetle vurdu tek başına. Kızıl Elma. Şimdi Kaan'ın P1 modeli test halinde, taksi testi yapıyor şu anda ve sadece yürüyüş testi yapıyor. O havaya çıkması lazım. Sene sonuna kadar uçuşa başlayacak. Bir sürü füzemiz var. Mesela Yıldırım Han füzesini tanıttık, lansmanı yapıldı. Onun artık hayata geçmesi lazım. Tayfun Blok 4 envantere girmesi lazım artık. Atış testleri yapılıyor
0: ama
1: şu anda.
0: Ama şunun altını çizmek lazım. Yani biz bu kadar bunları konuşmamızın sebebi, biz fiilen bir savaşın içindeyiz şu anda.
1: Öyle denebilir. Bakın ben bu savaşları yıllardır çalışırım.
0: Çünkü psikolojik savaş gerçek savaşın.
1: Dedim ya, sektörler arasından bir savaşın eşindeyiz, sıcak savaşın eşindeyiz. Ama iktisadi savaşın göbeğindeyiz, ekonomik savaşın, artı psikolojik harbin tam içindeyiz.
0: Yani o psikolojik savaşta mesela Türkiye'nin hava savunmasının yeterli olmadığına dair bir algı olması çok tehlikeli bir şey değil mi? Çok yani riskli. Gerçeğin bir önemi yok.
1: Aynen öyle.
0: Algı orada öne çıkıyor.
1: Algı da değil. Gerçek durumda da öyle bir şey olabilse çok riskli. Yani şimdi Türkiye'nin hava savunma sistemleri yok. Algı bir. Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde radarlar çalışmıyor. İran'da olduğu gibi. Algı iki. Hava savunma füze sistemlerinin irtifası ve mesafesi yetersiz. Algı dört. İnsansız hava uçakları şu anda envantere henüz girmedi. Ya da kamikaze dronlarımız şu anda sayısal yetersizliktir. Yetersizliğe sahiptir. Şimdi bütün bu algıları düşünebiliyor musunuz? Kimlerin iştahını kabartır bu durum? Başta İsrail'in. Arkasından belki Yunanistan'ın. Hemen arkasından Güney Kıbrıs Rum yönetiminin. Biz hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak olan bütün eylemlerden onları sorumlu tutacağız. Arkasından belki Amerika'nın. Yani birçok devletin iştahını kabartacak algılar aktarılıyor. Siz bunu derseniz kalorifer peteği şeklinde kime hizmet etmiş oluyorsunuz? Bu psikolojik harbi yapan dış istihbarat örgütleri.
0: Hulusi Bey, şimdi yani sorunun cevabını biliyorum ama gene de soracağım. Yani muhalefet bu durumun bu kadar ciddiyetinin farkında mı? Türkiye'nin nasıl bir kuşatılmışlığın içinde, nasıl bir ateş çemberinin ortasında olduğunu farkında mı?
2: Çok farkında olduğunu düşünmüyorum. Eğer farkında olsalardı son 10 küsur yıldır böyle bir muhalefet sergilemezlerdi. Türkiye'nin gerçekten şu an adı konulmamış bir savaş ortamı içinde olduğunu, özellikle 2010 Arap Baharı ile başlayan, yani Van Millet'in hemen ardından, ki biz bunları da Türkiye'de tam konuşmadık aslında. Arap Baharı Türkiye'nin ekonomik pazarlarının kan doğrandığı bir şeydir, süreçtir. Biz Libya'da, biz Suriye'de onlarca milyar dolarlık mal ve hizmet satarken bir anda sıfıra indirdiler bizim pazarlarımızı. Yani 2010'dan itibaren Türkiye kademeli olarak bir savaşla karşı karşıya kaldı. Arkasından bu savaş IŞİD'le ve PKK'nin hendek savaşlarıyla yeni bir aşamaya, en sonunda güneyimizde terör devleti kurulması ve 15 Temmuz'a dahil olmak üzere 3. aşamaya geçti. Bu aşamalara rağmen başarılı olamayanlar da o tarihten beri de Türkiye'ye karşı büyük bir ekonomik savaşla beraberinde sürdürüyorlar. Yani biz 10 küsur yıldır büyük bir savaş ortamındayız. Sağ olsun Sayın Devlet Bahçeli bunu çok net olarak gördü ve çok net olarak gördüğü için de o günden beri de Sayın Devlet Bahçeli tüm gücüyle Cumhur İttifakı olarak desteğini sergiliyor. Ama muhalefet halen 3 tane koltuk uğruna, 3 tane oy uğruna Türkiye'nin istikbali ve Türkiye'nin istiklaliyle ilgili konularda ne yazık ki gündemleri
0: değiştiriyor. Tam onu soracaktım. Mesela Allah korusun meclise bir savaş şeysi gelse, fezleke mi deniyor ona? Ne
1: evet, fezleke.
0: Fezlekesi gelse, tezkere.
1: Tezkere, pardon.
0: Tezkere, tezkeresi gelse. Ne kadarı, nasıl bir pozisyon çıkar şu anda? Yani Türkiye'nin bu duruşunun yanında kimler durur siyaset?
2: Yani aslında bunu son dönemlerde gerek Somali'de, gerek Libya'da, gerek Filistin'le, Suriye'yle ilgili tezkerelerde çok net görebiliyoruz. Farklı bahanelerin arkasına sığınarak bu tezkerelerde hep olumsuz oy kullanıyorlar. Hadi Demi anlayabiliyorsun, onun politikaları ne olursa olsun Türkiye kendi içine çekilsin politikası var ama Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere ne yazık ki muhalefet bu tezkerelerde hep olumsuz tavır.
0: Cumhuriyet Halk Partisi derken neyi kastediyorsun?
2: Şu an ikiye bölünmüş vaziyetteler ama kafa yapılarının bölündüğünü zannetmiyorum. İkisi de bu konularda aynı kafa yapısına sahipler.
0: Bir tanesi sanki o hani kalanlar daha milli falan.
2: Yok
0: öyle bir şey yok.
2: Öyle bir şey olamaz Cemil Bey. Yani hafızamız henüz yerinde. Daha o kadar da yaşlanmadık. Yani 60'a geçmiş olabiliriz ama Suriye'de ne işiniz var diyen ben değildim. Akdeniz'de niye ortamı geriyorsunuz diyenler ben değildim. Libya'da ne işimiz var ben diye değildim. Bugünkü CHP olarak devam eden kadronun başındaki ekipti bunlarda. Yani dolayısıyla ne yeni parti adıyla yapılanmaları ne de mevcut CHP yapılanmaları milli konularda halen ve halen ne yazık ki ülkenin istiklali ve istikbali çizgisine gelemediler.
1: Sayın Vekilime bir itiraz edebilir miyim?
0: Tabii.
1: Bir itiraz. Karşı taraf, yani dediniz ki Cumhuriyet Halk Partisi ve onun ideolojik devamı olan ya da ayrışmış olan grubu Bunlar ideolojik olarak ya da fikirsel olarak tek noktada birleşiyorlar. Farkında değiller deriz çevremizde olanların. Ben evet. farkında olmadıklarını düşünmüyorum. Maalesef bir grup içlerinde farkındalar.
0: Gayet farkında
1: ama
0: olarak.
1: Gayet farkındalar ve kime hizmet ettikleri konusunda derin şüphelerim var. Tamam, bir grup hakikaten gerçekten analiz yetersizliği olabilir. Yani havada Esad'ın uçağı uçarken anlaşın ya şunlarla diyecek bir gerçekten bir grup var, farkındalığı düşük ama farkındalığı çok yüksek olan Namık Tan gibi ekipler de var. Şimdi dolayısıyla bunda biraz farklı bakış sergilemek
2: lazım. Gibi bir şahsiyet zaten bir kenara koyalım. O CHP'nin bile nasıl katlanabildiğini
0: düşmanın
2: hala...
0: Düşmanın bir silaha ihtiyacı evet. yok. Namık Tan'a ihtiyacı var.
2: Hala değil anlayabilmiş değilim. Yalnız hocam şöyle. Evet, dışarıdan bir analiz yapıldığında bunu görmemeleri, bilmemeleri imkansız sonucuna hepimiz varırız. Ama ben bu sonuca vardığım anda ana muhalefeti hainlikle suçlamam lazım. Çünkü bunu bile bile bu tavrı sergiliyorsanız bu hainlik olur. Ben böyle bir ağır itham yerine gafil ithamını tercih ediyorum. Ama size de katılıyorum. Bu kadar aşikar 10 küsür yıldır süren bir savaşı göremiyorsanız aziyetin bu kanadını da pes demek.
1: Yani
2: lazım.
1: Biz burada anlatıyoruz. Cemil Bey anlatıyor. Sizler ifade buyuruyorsunuz. Mecliste de anlatılıyor tahmin
2: anlatılıyor
1: ediyorum.
2: Bu
1: kadar anlat. Hatta gizli oturumlarda anlatıyorsunuz tahmin ediyorum. Evet. Değil mi? Bu Savunma Bakanımız, İstihbarat Başkanımız, Dışişleri Bakanımız anlatıyorlar. Tehlikeleri, riskleri ortaya koyuyorlar. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız 15-20 yıl önce bugünün temellerini attığında hiç anlamadılar. Bugün geldiğimiz noktada hala anlamıyorlarsa ben ona bir işbirlikçilik yaftası yapıştırırım haddim olmasa da bile. Ama şunu da söyleyeyim. Eğer tezkere sordunuz ya az önce.
0: Evet.
1: Ola ki 28 daha doğrusu Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde tablo farklı olsaydı ve tezkere meclise o haliyle çıksaydı biz şimdi Libya'dan çekilmek zorunda kalabilirdik. Suriye'den çekilmek zorunda kalabilirdik. Evet. Irak'taki üst bölgelerimizi boşaltmak durumunda kalabilirdik. Balkanlar ve Kafkasları hiç saymıyorum Azerbaycan'la ilişkimizi. Bütün bu noktalardan çekildiğinizde işte az önce verdiğim örnek kara delik yutar sizi. Çünkü artık bütün güvenlik mimarisi sınırların yaklaşık 30-40 kilometre ötesinden yani, geçiyor.
0: Güçlü bir siyasi irade en gelişmiş hava savunma sisteminden daha güçlü bir savunma
1: çok
0: sistemi oluyor değil mi?
1: İşte siyasi irade. Benim
0: güçlü bir siyasi irade.
1: Güçlü bir, şimdi benim anlattığım Kaan'ın teknik değişiklikleri, havadaki insansız uçaklarımız, füzelerimiz ya da kara araçlarımız, denizaltılarımız, denizüstü araçlarımız bunların hepsi var ya siyasi irade olmasın. Evet. Hiçbir işe yaramaz.
0: Kurtuluş bir şey evet. söyleyecek galiba.
3: Bunun asıl kavramı iç cephe. Biliyorsunuz Malazgirt ilk defa iç cepheyi sağlamlaştırmak kavramı cümlesi Malazgirt'te kullanıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız

0: Başkanımız bu Malazgirt'te Türklerin Anadolu'ya girişini simgeleyen, 1000. yılını simgeleyen bu etkinlikte bu kavramı kullandı. Şimdi o gün bugündür aslında biz dünyaya şu mesajı verdik. 1000 yıldır bu topraklardayız, ilelebet bu topraklarda olacağız. Bunun kararlılığı içinde İç Cephe'yi güçlendireceğiz dedik. Bugün bütün olup bitenlere belki çoğu insanın kafası karışabiliyor ama şunu bilelim. Bu topraklarda ilelebet var olabilmek için çok sağlam bir iş cephe oluşturmak gerekiyor. O sağlam evet. irade dediğiniz olay budur. Eğer iş cepheniz sağlam değilse bir defa beka tehdidi altındasınız. Devamlılığınız riske girer. Orta Doğu gerçekliğini bilmeniz gerekiyor. Muhalefet açısından ise en eski savaş teorileri şunu söylüyor. Yani yapılabilecek 5. kol işi iç cepheyi dağıtmaktır. Arkadan
1: en gelirsiniz. Kuvvetli silahtan daha tabii, kuvvetli bir şey.
0: En eski savaş teorilerinden biridir. Şimdi Türkiye'de de muhalefet etrafında yaşanan bütün bu kavga, gürültü, kaos, kargaşanın sebebi şu. Türkiye muhalefetini de iç cepheyi sağlamlaştırmak için kullanmaya çalışıyor ama başta FETÖ gibi kullanışlı aparatlar bu dış
1: müsaade etmiyor.
0: Tabii buna müsaade etmiyor. Bütün bu kavga gürültünün, kaosun sebebi biraz bu. Bakın iç cepheyi eğer Türkiye zaten sağlamlaştıramazsa bu topraklardaki devamlılığı ile ilgili, devletin varlığının devamlılığı ile ilgili çok ciddi riskler, evet. tehlikeler söz konusu. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu Malazgirt'te açıkladı.
1: Evet.
0: İlk Malazgirt'te.
2: Buna bir ilavede bulunabilir miyim? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt'teki iç cepheyi güçlendirme açıklaması olayın birinci etabıydı. İkinci etabı da Kızılcahamam kampında verdi. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla bölge halkı birliğini ve beraberliğini sağlamak zorunda. Çünkü Türkiye'nin ve bölge halkının geleceği de bu birlik ve beraberlik üzerine ancak inşa olabiliyor. Sadece iç cepheyi yeterli değil, bölgeyi de birleştirmemiz gerekiyor ve bunun son adımlarında meyvelerini de almaya başladık. Hocam da çok iyi bilir. İşte en son Irak'ta yapılan anlaşma, ondan önce Suriye ile daha evvel Libya ile yapılan
1: hepsine
2: anlaşmalar. İnşallah devamları da gelecek bunun yeni projelerle. Askeri ve ekonomik yönden yeni bir bölge inşa ediliyor.
3: Doğru. Yeni bir mimari çiziyoruz. Evet. Ve özgün mimari bu. Kimseye evet, şimdi, bağlı değil. Ne NATO'ya bağlı, ne AB'ye bağlı, ne Amerika'ya bağlı. Özgün bir mimari.
1: Şimdi bir Bercan Tutar'a soralım. İç cephe ne durumda?
4: İç cephe zayıflıyor. Hiç olmadığı kadar zayıf durumda.
1: Şu an tabii, zayıf mı iç cephe?
4: Zayıflıyor. Yani bir gelecek umudu da çok zayıf. Yani
1: bizim açımızdan
4: bu,
1: mı?
4: Bizim Türkiye açısından evet. Çünkü Türkiye şimdiye kadar Türkiye yani bu fıkıhta da söylenir ya veya işte İslami terminolojide de çok geçer. Tarihte de efradını mani ayarını ayarını mani efradını cam bir tanım yapılırken düşmanlarını senden olmayanları dışarıda bırakırsın senden olanları da kapsarsın içeriye alırsın. Şimdi Türkiye'nin tanımı yapılırken yani öyle bir tanım yapılmış ki Türkiye'deki neredeyse bütün unsurlar böyle dış iç düşman ilan edilmiş onlara karşı sürdürülen bir savaş
1: açmadık
4: vardı.
1: Açmadık mı o şeyi ya? Yani?
4: O işte AK Parti ile Erdoğan'la açıldı. Yani 2002'deki Anadolu sessiz devrim denilen AK Parti'nin iktidara gelişiyle yani devletin, ülkenin tanımı yeniden değişti. Çünkü her tarihte bir tahrif var. H harfini tarife eklediğinde tahrife dönüşüyor. Öyle bir Türkiye vardı karşımızda. Şimdi devletiyle, milletiyle, tarihiyle uzlaşan, tarihine geri dönen, evine geri dönen, coğrafyasına geri dönen bir Türkiye var.
1: Ama iç cephemiz güçlü değil dedi.
4: İç cephemiz şimdiye kadar çok zayıftı. Hala da zayıf.
1: Şimdi
4: daha nasıl? Yeni tanıma göre mesela o iç cephe, o aidiyet, o kimlik yeniden tanımlanıyor.
1: Yani 20 yıl önceye göre algıda toplumun bu dış güç algısında bir değişiklik
4: çok farklıydı. Yani çünkü bak Türkiye'deki bütün sorunların temeli dış politikadaki tavırlarımızdır. Yani dünyaya bakışımız aslında iç politikadaki siyasete yansıyor. Yani biz Suriye'deki politikamızdan dolayı Türkiye'de sorunlarla karşılaşıyoruz. Irak'taki veya Rusya ile, Amerika ile, Çin ile, işte Kafkasya yönelik politikalarımızla, Avrupa'daki politikalara bakışımızla, bakışımızın bir iç yansımaları hep karşımıza çıkardı.
1: Ya o mesela çok bir Avrupa Batı kompleksi vardı.
4: Evet.
1: Hep aman Batı olsun da çamurdan olsun. Mesela bunu açtık mı?
4: Açtık. Tabii şimdiye kadar mesela Türkiye'nin neyini konuşurduk? Türkiye hangi eksene kayacak tartışmaları olurdu. Şimdi Türkiye artık kendisi eksen, hatta eksenden öteye geçip kendi eksenini ve kendi sistemini inşa eden bir Türkiye var karşımızda. Yani bunun etkisini hem iç politikada görüyoruz, hem yakın çevremizde, hem uzak çevremizde görüyoruz. Yani bu da tanımla ilgili bir şey. Yani sizin kendinizi nasıl tarif ettiğinizle ilgilidir. Eskiden Türkiye işte diyelim seküler, batı yanlısı, sadece batı yönünü batıya çevirmiş bir ülke olarak tarif edilirdi. Anadolu sınırlarıyla sınırlanmış bir ülke. Şimdi Anadolu ülkesinin bir dünya devletine doğru yürüyoruz. Yani devletten medeniyete hatta yürüyen bir aktör var karşımızda. Bu da tanımla ilgili. Çünkü Erdoğan çıkıyor. Türkiye sadece Anadolu'dan ibaret değildir diyor. Evet. Yani Kafkasya'yı da dahil ediyor gönül coğrafyamıza. Orta Doğu'yu da, işte Doğu Akdeniz'i de, Balkanları da, Orta Asya'yı da. O tanım, yani o zihniyetteki kendinize bakışınız, aidiyetinizi, tarihinizi, kültürünüzü ve geleceğinizi nasıl görmek istediğini size bağlı bir şey. Bu tanım değiştiği için Türkiye'nin işte refleksleri de değişiyor, oyun kurucu tavrı da değişiyor, siyaseti de değişiyor. Şimdi bunun yansımalarını görüyoruz.
1: Murat Akan'a bir soralım. Türkiye'nin bu algısı değişti mi son 20 yılda? Yani üstünde oyun oynanan bir ülkeden hakikaten oyun kurucu konumuna geldi mi, yoksa biz mi öyle görüyoruz burada?
5: Şimdi ben öncelikle Türkiye'deki iç cephenin güçlendiğini düşünüyorum. Şöyle, mesela bundan 5-10 yıl önce ne işimiz var Suriye'de, ya da hatta işte 3 yıl önce ne işimiz var Suriye'de, ne işimiz var efendim işte şeyde Libya'da diyenlerin sayısının azaldığını düşünüyorum. Niye? Çünkü önümüzde ciddi bir örnek var. Gazze'ye yapılan saldırılar, İran savaşı,
1: Ukrayna,
5: daha sonra Suriye, Ukrayna-Rusya savaşı. Şimdi bütün bunlar Türkiye'de ben iç cephenin artık ne işimiz var şurada, ne işimiz var burada diyenlere prim vermediğini düşünüyorum. Çünkü yani artık güvenlik Anadolu'nun sınırlarına kurulması gerektiğine inanan bir halk oluştu.
1: Peki bu iç cephedeki güçlenmenin dış cephedeki algısı nasıl?
5: Şimdi dış cephedeki algı şu. Yani Türkiye bir kere 2016-2017 yılından sonra uygulamış olduğu proaktif dış politikada gerçekten de bölgede ve dünyada önemli bir söz sahibi oldu. Yani dış politikadaki güçlülüğü içeride ciddi anlamda, hani muhalefet etseler bile dış politikada Türkiye'nin başarılı olduğunu ya da iktidarın başarılı olduğunu düşünenlerin sayısı ciddi anlamda artış gösterdi. Özellikle savunma sanayi alanında yapılan yatırımlar, atılan adımlar, bunlar gerçekten de hem muhalif kesimi, muhalefeti ciddi anlamda etkiledi. Her ne kadar bilerek, isteyerek, Kemal Hocam'ın da söylediği gibi aslında farkındalar işin. Ben de bilmeyerek yaptıklarını düşünmüyorum, farkındalar. Ama şimdi elbette bunu bildikleri halde muhalefet edenler de var. Ama gerçekten bu işi yapıyorlar. Gerçekten savunma sanayi alanında atılan adımları gerçekten iyi yapıyorlar. İyi gelişmeler var diyenlerin sayısının arttığını düşünüyorum.
1: Tamam, o içeriği anladık. Dışarıda şimdi nasıl algılanıyor?
5: Şimdi dışarıdaki
1: güçler ne düşünüyorlar?
5: Şimdi dışarıdaki algı şu. Zaten ben açık söylüyorum. Yani Türkiye'deki olup bitenlere, özellikle savunma sanayi alanı, dış politika konusundaki, hani Türkiye'deki algıların dışında yabancılar nasıl bakıyor? Yabancı basın nasıl bakıyor? Baktığında şunu görüyor. Güçlü bir Türkiye görüyor. Yani Yunan basınına bakıyorsanız, İsrail basınını tararsanız, Amerikan, Avrupa basınını tararsanız, gerçekten de
4: Türkiye,
5: yani Türkiye'nin özellikle dış politikada ne kadar etkili olduğunu, küresel alanda bir etkisinin olduğunu net olarak yazıyorlar. Hele hele bölgesel güç olduğuna dair hiç kimsenin şüphesi yoktur. O yüzden de algılar bana göre değişiyor. Yani yurt dışında Türk algısı, işte eskiden Türk'üm dediğin zaman ya da Türkiye'den geliyorum dediğiniz zaman size yapılan muamele ya da bakış açısıyla şu anda Türkiye ve Türkiye dediğiniz zaman size bakış açısının %100 değiştiğini düşünüyorum.
1: Özellikle Türkiye'nin doğusundaki ülkelerde de.
5: Yani kesinlikle. Değil. Şimdi mesela Orta Doğu'da bölgesel bir güç olduğunu artık bakın İsrail dahi kabul ediyor. Yine Avrupa basınına baktığınız zaman işte Türkiye'nin NATO içerisinde ne kadar güçlendiğini, savunma sanayi alanında nasıl bir teknolojik atım içerisinde olduğunu net olarak bunu
1: yani
5: ifade
1: ediyorlar.
5: Yani
1: psikolojik savaşta fena durumda değil.
5: Şimdi o eşiği aştı işte, yani o eşik aşıldı. Artık eskiden özgüven diye bir şey yoktu. Ya biz yapabilir miyiz? İşte kandan bahsediyor hocam. Yani biz bunu yapabilir miyiz? Ya yapamayız herhalde diyen bir akıl. Şimdi biz daha iyisini yaparız şeyine geldi, çizgisine geldi. Yani o psikolojik eşiği aşma konusunda savunma sanayi ciddi anlamda örnek oldu.
1: Evet.
5: Bundan sonra da ben bu algının yani muhalefette de artık değişeceğini düşünüyorum. Çünkü ne kadar direneceksiniz? Yani bu algının değiştiğini onlar da görüyor. Özellikle yabancıların Türkiye'ye bakış açısının değiştiğini, Türkiye'nin gerçekten hem NATO içerisinde hem de Orta Doğu'da küresel siyasette ne kadar etkili olduğunu artık yazıyorlar. Muhalefet de bunu görüp bir şekilde artık ne işimiz var şurada burada diyemeyecek diye düşünüyorum.
4: Orada bir cümle ekleyeyim mi? Tabii. İki türlü bakış var. Bir eskiden Türkiye'yi kontrol eden vesayet güçleri. Onlar böyle şöyle bir hüzün içerisinde. Artık eskiden olduğu gibi at oynatamıyoruz. Bunu ki itiraf ediyorlar. Bir de Türkiye'yi umut bağlayanlar. Yani hatta üç kesim var. Yani bir

0: Objektif kesim var. Akademide de bu dile getiriliyor mesela. Batı dışı işte yükselişin, modernitenin veya iki aktörü olarak hep bir Çin bir de Türkiye lanse ediliyor. Yani kendi sistemleriyle, kendi yollarıyla yükselen güçler diye. Bir de işte Batı'nın kendisi var objektif olarak. Türkiye'nin o yükselişini, oyun kuruculuğunu kabul ediyorlar artık. Yani Türkiye eski Türkiye değil şeklinde. Yani bunu hem işte özellikle dış politikadaki bu hamlelere bir de iç politikada arkadaşlarımız da dile getirdiği gibi savunma sanayindeki etkinliğin başvurması. Şimdi yeni aşama bir de siyasi büyüme aşamasına geçti Türkiye. Yani işte bu terörsüz Türkiye, Türkiye yüzyılı. Yani asıl bu yani bizim için siyaseten nükleer güç anlamında bir şey bu. Bu da mesela çok dikkat çekiyor. Yani Türkiye artık işte o askeri işte diyelim tarihsel ideolojik yeni tanımlamalardan sonra bu sefer siyasi büyüme sürecine geçen cazibe merkezi olan umut haline gelen bir Türkiye var.
1: Evet sevgili seyirciler, şimdi biz hem bu program olarak hem A Haber olarak bu silahlara ilk haber yapmamızın sebebini açıklamaya çalıştık. Çünkü gerçekten en önemli şey bu. Şu anda fiilen bir savaş içindeyiz ve en ufak bir zayıflık algımızda bizim tepemize çökerler
2: ama
1: diyelim.
2: Şöyle bir şey var, bakın muhalefeti iyi tanımlamak lazım. Biz siyasal parti rekabetini kastetmiyoruz. Yani içerideki siyasal rekabetten kaynaklı muhalefeti kastetmiyoruz. Devlete muhalif olanlar var. Onlar azınlıkta. Yani devletin varlığına, rejimine, doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı'nın varlığına muhalefet eden bazı küçük klikler var. Muhalefet çok gerekli demokrasilerde. Onlar ayrı bir pakette. Tüm muhalefeti kastetmediğimizi şerh düşmemiz lazım.
1: Şimdi bir Bodrum'a gidelim. Canan Barlas'a gidelim. Canan Barlas da Bodrum'da. Bizim gündemimizde silahlar var. Bakalım Bodrum'un gündeminde neler var? Ne oluyor orada?
3: Evet, her şeyden önce programımız kış dönemine giriyor. Geçen dönemden kalan pek çok sorun galiba hala devam ediyor. Oysa biz savaşın orada veya burada bir şekilde artık biter zannediyorduk. Ama anlaşıldığı kadarıyla üst akıl savaşı hafif devam ettirecek. Öte yandan CHP bu dönem içerisinde dağıldı denilebilir, bölündü denir daha doğrusu. Bir yandan da medyadaki rüşvet hikayeleri beni çok kızdırıyor. CHP'nin bu uçları gazetecilerin bir büyük bölümünü maalesef ilgilendirmiş ve bir sürü rüşvet olayı arka arkaya hapis olayları, yargılanmalar giriyor. Gerçekten biz eski gazetecilere göre bu çok üzücü bir hal. Ben hiçbir zaman bugüne kadar bu kadar gazetecinin böyle işlere karıştığını görmemiştim. Evet, şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ileri adımları kızdırıyor bizim bu batıcı ve de batıcı kesimi. Diyorlar ki dış politikayı yapıyor ama iç politikada görüyorsunuz halimizi diyorlar. Yani bunlara dert anlatmak hiçbir başarıyla olmuyor. Bakımdan hepimizin işi çok. Biz gene haftalar içinde anlatmaya devam
1: Evet, sana da tatilinin devamında iyi eğlenceler diliyoruz. Herhalde önümüzdeki hafta olacaksın burada, değil mi?
3: Tabii olacağım.
1: Evet, görüşmek üzere diyoruz sana. Şimdi Hulusi Bey, şimdi bu bu muhalefet dediğimiz şeyin, bu kötü tavrının arkasında bir de kültür farkı var sanki, değil mi?
4: Kesinlikle.
1: Şimdi onu nasıl aşacağız ama? Yani o
4: bunu aşmak, inanın, kısa vadede olacak bir şey değil. Kısa vadede böyle bekliyorum. Çünkü 100 yıl boyunca Batı hayranlığıyla yaşamış, Batı'nın her türlü reçetesini, aslında sömürgeciliğin gizli yönü olan reçetelerini kurtuluş reçetesi diye kabul etmiş, inanmış bir kesimin kendi milli değerlerine, kendi milli görüşüne güvenmeye başlaması bayağı bir zaman alacak.
1: Yani lağım içinde yüzerim ben ama Tayyip Erdoğan'a oy vermem diyor. Ya, hırsıza, hırsıza, tecavüzcüye giderim, gene gitmem.
4: Tuvalet ibriğine oy veririm ama Tayyip Erdoğan'a oy vermem diyen insanlar.
1: Bu şimdi kültürel bir şey değil mi?
4: Ya da bak, bırakın onu, işte o büyük faciayı yaşadığımız, asrın depremini yaşadığımız zamanı, hepimiz o günleri iyi hatırlıyoruz. Devleti başarısız göstermek için, devleti aciziyet içerisinde göstermek için ekranlara çıkıp ne yalanlar söylediler, ne iftiralar attılar. Şu an hepsi teker teker ortaya çıktı ama hiçbiri dönüp de adam
1: bir gibi...

0: falan yok.
1: Yok, özür dileme de yok. Hatta daha da aymaz bir biçimde devlet niye bunlara müsaade etti yardım toplamasını diyebilecek kadar da tuhaf bir yapı. Ama hamdolsun bu toprakların yetiştirdiği insanlar da var ve elhamdülillah her geçen gün bu kesim Türkiye'de daha güçlü hale geliyor. Kolay değil, bakın yaklaşık 24 yıldır iktidarız. Dünyada Japonya hariç hiçbir ülkede hiçbir partiye nasip olmayan bir başarı.
0: Bir de ama şunun altını çizelim. En yüksek katılımla seçimlerle iktidar oldu.
1: Yani demokratik ülkeleri kastediyoruz.
0: Dünyanın en yüksek katılımlı seçimleri evet. Türkiye'de değil mi? Bunun evet. altını çizelim.
1: Şimdi hani bunu da özellikle şu yüzden söylüyorum bunu. Bu millet hür iradesiyle sandığa gidiyor ve 24 yıldır Recep Tayyip Erdoğan ve ekibini bu ülkenin yöneticisi olarak tutuyor. Kolay değil, bakın biz bir önceki seçimlerde patlıcan, soğan, patates muhabbetleri yapmıştık.
0: Torba vardı, 25 centlik torba muhabbeti vardı.
1: Aha, bir poşet, evet, 25 kuruşluk bir poşetle bu ülkeyi patlıcanla, patatesle, soğanla ya da poşetle iktidarı değiştirmeye çabalayan saldırılar oldu. Ama millet ilk başta belki bunları bir kulak ardı etti. Ama sandığa gittiğinde istiklali ve istikbali tercih etti. Her seferinde bu tercihini de milli kadrolardan yana kullandı. Ben yeni yetişen neslin bu konuda daha milli değerlere sahip olacağını da samimi olarak inanıyorum. Ha, bakmayın hani bizim yaşımızdakiler gençlikle ilgili biraz olumsuz düşünürler ama bunun binlerce yıllık tipik bir kültürü olduğunu düşünüyorum. Yoksa biz bu gençliği 15 Temmuz'da gördük Cemil Bey. Dünyada bir örneği var mıydı?
2: Yok hocam, tankla... yeni gençlik bizden daha şey. Evet. İmparatorluk refleksleri harekete geçmiş bir
1: aynen.
2: gençler.
1: Bizim gibi değiller yani. Bizden daha şanslılar. Dünyada bir örneği evet. yoktur evet. tankların önüne gençler evet. çıkacak, duracak ellerinde bayraklarla. 15 Temmuz bunun en güzel örneğidir yakın tarihte. Bu gençlik parti ayrımı yapmadan silahların karşısında yürüdüler elhamdülillah. Dolayısıyla çok güzel bir gençliğimiz geliyor. Biraz zamana ihtiyacımız var. Ha, muhalefetin içerisinde samimi olanların da zamanla değişip dönüşeceğine de ben inanıyorum. Ben o konuda da çok ümitsiz değilim. Belli bir kesim, %10-15'lik belki belli bir
0: kesim. Bu FETÖ'den kesim. Kurtulabilecek mi siyaset ya?
1: Siyaset FETÖ'den artık son demlerini yaşıyor.
0: Onu... İşte bir parti daha kuruyorlar. Ha, bir parti daha kuruyorlar Hulusi Bey. Altılı masayı kuran bunlar değil miydi?
1: Altılı masayı kurdular. CHP'nin iktidarı için her türlü oyunu yaptılar. Her türlü kampanya yürüttüler. Şimdi yeni bir uygulamayla karşımızdalar. Ya istediklerini denesinler ama...
0: Vele başları söylüyor, başardık diyor. Biz ana muhalefetiz artık diyor. Pis FETÖ'cüler.
1: Ya bu elebaşlarının bu tür ifadelerine bakarsan...
2: Ama seçimi
1: bakarsa...
2: kazanamayız diyorlar. Emre Uslu'nun öyle bir açıklaması öyle vardı. Partiyi takdir ediyor ama... Yani tabii diyor başarmak zor. O geçti o dönemler bence.
1: Tüm terör olayları böyle bıçak gibi kesilmez. Bu tür yapılar bıçak gibi kesilmez. Zamanla zayıflayarak yok olmaya giderler. Dolayısıyla FETÖ 10 yıldır hızlı bir biçimde güç kaybederek gidiyor. Ya bundan 10 sene önceki hatta 5 sene önceki gücüyle kıyaslanmayacak kadar güç kaybetmiş durumda. Fakat şu, halen sosyal medyada etkiler. Yani sıkıntı o. Sosyal medyada fazla abartıyoruz biz bence. Yani elbette çok etkilidir vesaire ama fazla da evet. abartıyoruz. Ama onların asıl gücü tabanda değil. Örgütsel güçlerini de önemli oranda kaybettiler. Sosyal medyada biraz da paraya bağlı ilişkiler üzerinden bir kampanya yürütüyorlar. Bunlar da son esameleridir.
0: Yani. Şimdi o siyasi konulara geleceğiz. Yeni partinin arkasında kim var, nasıl kuruldu falan filan ama Kemal Bey, şimdi bu savunmadan açıldığı için başlığımız, bu S-400, F-35 falan, bunlarda son durum nedir? Biz gerçekten F-35 istiyor muyuz, istiyor gibi mi yapıyoruz? Bu S-400'leri kullanıyor muyuz, veriyor muyuz, nedir? Bir son durumu özetleseniz.
3: NATO toplantısında 7-8 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'la görüştüler. Bu görüşmeden çıkan sonuç şu. Donald Trump dedi ki Sayın Cumhurbaşkanımıza, F-35 ile ilgili 3 aşamalı bir plan var. Bunlardan bir tanesi 6 adet hangarda bekleyen F-35'lerinizi size teslim edeceğiz. İkincisi daha geniş bir paket var. 40 adet F-35.
0: Biz satışı. İstiyor muyuz F-35'leri gerçekten? Ha,
3: yani vallahi
0: çok pahalı ve kontrolü başkasında evet. olan bir şey değil mi bu yani?
3: Ben kendi kanaatimi söyleyeyim. F-35'lerin bizim Türk Hava Kuvvetleri'ne çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum açıkçası. F-35'i Truva atına benzetiyorum ben. İçinize girdiği andan itibaren tüm hava kuvvetlerinin hareketlerini, havadaki tüm resimleri çıkartabiliyorsunuz başka ülke tarafından. Dolayısıyla
0: virüs sokulmuş gibi
3: çıkış,
0: değil mi sisteminize?
3: Tabii kalkış şeyi, bakın hatta hangardan çıktığı andan itibaren bazı veriler aktarılıyor. ev sahibine, kimse

0: Bakın Ukrayna istedi, üretim lisansını vermediler. Ukrayna şu anda Amerika'nın birinci bir numaralı müttefiki Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı. Ona bile vermediler.
1: Peki niye biz F-35'leri çok istiyor gibi yapıyoruz?
0: Hayır, biz şöyle, bunun bir psikolojik eşiği var. 6 adet paket bize aktarılırsa onu biz kullanırız bir yerlerde, durur. Başka maksatta, pilotaj eğitiminde orada burada kullanırız. Çünkü biz Kaan yapıyoruz. Cemil Bey, Kaan F-35'ten yetenek olarak daha üstün. Teknik izah isterseniz onu da arz edebilirim
2: niye,
0: burada.
2: Kemal Bey, yani. Niye İsrail ama, dengeleri değiştirir diyor bu F-35'ler verilirse Türkiye'ye?
0: Ya şimdi şöyle, F-35 onlarda da var biliyorsunuz. Yunanistan'da da var. Dolayısıyla F-35 ailesine ait bir sınıfa Türkiye'yi dahil etmek istemiyorlar. Çünkü bizim 2032'ye kadar TF-35.000 motorlu blok 30'u yapabileceğimiz
1: bir açığımız var yani.
0: O açığı F-35'lerle kapatılsın istemiyor. Çünkü İsrail'in telaşı şu. Türkiye şu anda Kaan'ı havaya çıkartmadan F-35'lerle, çünkü büyük abisi Amerika her şeyi yapıyor. Yani ona müsaade ediyor mesela havaya kalkıp yüklüyken taarruz etmesini İran'a. Dokunmuyor ona. İsrail de bunu biliyor. Biz Kaan'ımızı havaya kontrol için çıkarttığımız an F-35'ler çöpe gider bölgede. Çünkü Kaan artık bütün Orta Doğu'nun büyük abisi olacak. Bakın P-0 uçtu geldi kondu değil mi? Kaç defa? Şimdi P-1 yapılıyor. P-1 de uçacak sene sonuna kadar. P-2 sırada. P-2 dediğimiz
1: blok 30. P-0 yerde gidiyordu. P-1 havada.
0: Yok. P-0 ilk model. O kalkıyor, uçuyor, geldi. Uçuşta, avyonik sistemlerde değişiklikler yapıldı. Ön kısım çok böyle küttü. Şimdi daha sivri hale geldi. Çünkü IS-A Murat 100 radarı oturturdu oraya. IS-A 600 konacak mesela belki şeye, blok 30'a. Dolayısıyla bu uçuş testleri yapıldı vesaire. P-1 şu anda, şu anki piste gözüken P-1 modeli, çok fazla görsel değişiklik var. Çok fazla avyonik sistem değişikliği var. Dedim ya, tekerlekler bile açısı genişledi biraz. İniş kalkışta rahatlık olsun diye. Dolayısıyla buradaki model bir uçacak. Biz göreceğiz bazı şeyleri. Sonra P2'ye geçeceğiz. P0, P1, P2. Yani blok 10, blok 20, blok 30. 30'da bizim motor olacak. TF-35.000 olacak. Şu an F-110 motorları var. Amerikan menşeli. İki modelde doğal olacak.
1: Peki S-400'lerin durumu nedir?
0: Şimdi bu F-35'lerle ilgili bizim dediğim gibi psikolojik bir eşik var. Bunlar envantere katıldığında bizim ara durumda. İsrail'i ürkütüyor elbette ki. Çünkü havada etkin şu anda.
3: Hocam orada korku, özür dilerim. S-400 orada şu, İsrail'deki korku şu. Ben İsrail basını çok yakından takip ediyorum. Onlar aslında yani 5 tane bildiğim kadarıyla şu anda verse bile 6 tane F-35 gelecek. Şimdi 6 tane F-35'in tabii yani çok büyük bir katkı sağlamayacağı herkes bilir. Fakat burada İsrail basınında yazılıp çizilenler şunu gösteriyor. Diyorlar ki Türkler bu F-35'i alıp bunu tersine mühendislikle Kaan'a aktaracaklar. Böyle bir korku var onlarda benim anladığım kadarıyla. Yani ha, bu ne kadar gerçekçidir, ne kadar
1: korkulabilir. Ne kadar
0: şöyle söyleyeyim bakın.
1: Biz bir bunun yanında bir de şey korkusu var. Yani hem teknoloji aktaracaklar korkusu var, bir de radar izini anlayacaklar korkusu var. Bunlar ne kadar gerçek korkular?
0: Bence çok gerçekçi gözükmüyor. Çünkü biz şu an TUSAŞ'ta bunun en iyi modellerini yapıyoruz. Ya F-35 dediniz nedir? En önemli özelliği, iki tane özelliği var. Bir tane stealth dediğimiz özellik. Yani görünmezlik. 0.01 metrekaredir F-35'in.
1: Kuştan daha küçük yani.
0: Yani yarısı kadar kuşun, serçe o da tabii kuş derken. Yani serçenin yarısı kadar bir şey. Bizim Kaan'ın ne kadar? 0.01. Aynı. Bizim mesela üstteki o boya, özel boya, o görünmezliği ortadan kaldıran boya F-35'ten daha iyi. Bu model de çok daha iyi.
1: Evet, şimdi bir
0: dolayısıyla tersine teknoloji falan burada
1: korku. S-400'ü de konuşacağız ama reklam süresi geldi. Sevgili seyirciler, çok konumuz var. Sakın bir yere ayrılmayın. Reklam da çok kısa. Birazdan birlikteyiz.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Bakan Bolat, dünyanın ekonomik durgunluk içinde olduğu, bölgemizde sıcak savaşların, enerjide, gıdada, uluslararası ticarette problemlerin olduğu bir ortamda, Türkiye 23 yıldır istikrarlı büyümeye, gelişmeye, ülkesini güçlendirmeye devam ediyor, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat,

0: Artvin Valiliği toplantı salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısında yaptığı konuşmada, bakanlığın iç ve dış ticaretin yanı sıra ihracat, ithalat, gümrükler, mal ve hizmetler alanlarında düzenleyici, icracı ve denetleyici bir kuruluş olduğunu söyledi. Bolat, Artvin'e 23 yılda 50 milyar lira kamu yatırımı gerçekleştirildiğini ve önemli yatırımlar yapıldığını ifade etti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Uzun namlulu silahla çevreye ateş açtı. Kendi dahil 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ABD bir kez daha silahlı saldırıya sahne oldu.
4: Topluma yönelik tehdidin sona erdiğine inanıyoruz. Bu olayda şüpheli olarak gösterilen silahlı kişi hayatını kaybetti.
3: ABD'nin Idaho eyaletinde bir kişi alışveriş merkezinin restoran kısmında çevreye rastgele ateş açtı. Uzun namlulu yarı otomatik bir silah kullanan saldırgan daha sonra dışarı çıkarak ateş etmeye devam etti. Çevrede park halindeki araçların camlarına hedef aldı.
5: Koşan birkaç çocuk gördük ve sonra birdenbire tüm çalışanların ve insanların ağlayarak bankaya doğru koştuğunu gördük.
3: Bölgede bulunan bir sivil de saldırgana kendi tabancasıyla karşılık verdi. Twin Falls bölgesinde yaşanan olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Güvenlik yetkilileri saldırganın olayın ardından kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı. 47 bin nüfuslu kente giden yolları polis önlem olarak trafiğe kapattı. Saldırganın motivasyonunun ne olduğu açıklanmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Söndürme çalışmaları sona erdiğinde ise acı tablo ortaya çıktı. Yer İstanbul'un Bahçelievler ilçesi. Seyir halindeki otomobil ve ticari araç aniden çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobilin motorundan alevler yükseldi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yanan otomobil kısa sürede söndürüldü. Kazada iki sürücü de yaralanırken araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Duvar otoparka doğru çöktü. 0 kilometre 12 araçta 30 milyon liralık hasar oluştu. Görüntüler İstanbul Kağıthane'den. Binanın duvarı yan tarafta bulunan otomobil bayiine ait otoparka doğru çöktü. Yıkılmayla birlikte beton ve tuğla parçaları otoparkta bulunan araçların üzerine düştü. Çökme sonucu 12.0 kilometre araçta hasar meydana geldi. Otomobil bayinin müdürü ise şikayette bulundu. Araçlarda oluşan toplam zararın ise yaklaşık 30 milyon lira olduğunu belirtti. Şikayet üzerine ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Yanlarındaki alevleri fark etmediler. Düğündeki eğlence sürerken facia da ucuz atlatıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açık hava düğün salonundan atılan havai fişekler Çalılık ve Zeytin Bahçesi'ni tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken düğündeki davetliler ise yangını fark etmeyerek eğlenmeyi sürdürdü. Yangını görenler hemen itfaiyeye haber.
8: A Haber Radyo.
9: Evet sevgili seyirciler, Canan Barlas'ı gündem tam gaz devam ediyor. Şimdi yakalanan bir FETÖ teröristi var. Bu teröristin önemini şöyle anlatalım. Şimdi 15 Temmuz'daki plan neydi? 15 Temmuz hain darbe girişimi. Aslında tam bir darbe girişiminde değildi. Bu girişimin asıl amacı Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı yok etmekti. Bu Tayyip Erdoğan'ı yok edebilselerdi, içimizdeki bazı kişiler çıkıp kendini kahraman ilan edecekti. Biz Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. fakat şehit oldu ne yazık ki deyip işte bu darbe girişimine bastırmış gibi yapıp Türkiye'yi üç parçaya bölüp teslim edeceklerdi batılı güçlere. Böyle bir senaryoydu. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'ı yok ederek üç parçaya bölme planıydı. Ve bu planın faillerinden bir tanesi yakalandı. Şimdi o haberi izleyelim, üstüne detaylı konuşacağız.
8: Yolları kapattılar. Şu anda Skorsky'ler otelin üstünde.
6: Suikast timinin son firari ismiydi. 10 yıldır kılık değiştirerek saklandı. Darbeci pilot Burkay Karatepe yüz tanıma sistemiyle yakalandı.
10: Adını sana.
11: Eskişehir Afyonbakanı, yani herkes neyi düşünüyor? Ters mantık. Yani normalde kaçacak insanlar böyle daha sınıra yakın bölgelere giderler değil mi? Bakın bu ters hareket yapıyor. Yani beni burada kimse düşünmez yani. Beni işte Muğla'da ararlar, İstanbul'da ararlar, İzmir'de ararlar. Yani çıkış yapılabilecek yerlerde. Demek ki orada da arayan birileri, bir devlet hakkı varmış yani.
6: 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefinde Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. 37 kişilik suikast timini taşıyan helikopterin pilotuysa Burkay Karatepe'ydi. Darbe girişimi başarısız olunca suikast timi gruplara ayrılarak kaçmış ama yakalanmaları uzun sürmemişti. Kimi ormanlık alanda, kimi de saklandıkları menfezde yakalanmıştı. Ama Burkay Karatepe o hainlerin arasında yoktu. Çünkü o yalnız başına hareket etmiş, üniformayı çıkartıp turist gibi izini kaybettirmişti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü pilot, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış, saklanma konusunda tecrübeliydi. Ama o kaçış 10 yılın ardından son buldu.
10: Adını sana.
12: Özel kuvvetler mensubu olduğu belirtildi. Bu konuda daha da yaşama konusunda da oldukça da tecrübeli olduğunu, irtibat sağlayabilmek, hücre elemanlarıyla irtibat sağlama konusunda da oldukça da deneyimli olduğunu belirtmek gerekiyor, aldığı eğitim gereği.
6: Yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren terörist, sahte kimlik kullanıyordu. Afyonkarahisar'daki bir etkinlikte de görüntüsü ortaya çıktı. Kentteki yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle düğmeye basıldı.
13: MIT'in yüz tanıma sistemi, Afyonkarahisar'daki Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta kaydettiği kişinin %77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe olduğunu belirledi. Kentin çeşitli noktalarında 14 kez kamera ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen terörist Karatepe'nin saklandığı hücre evi yapılan teknik çalışmanın ardından bulundu. Sonrasındaysa başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.
6: FETÖ'cü suikastçıya ait karşılıklı iki farklı evde yüklü miktarda döviz, altın ve 3 adet cep telefonu bulundu. Telefonlardan birinin tuşlu olması dikkat çekti. Antalya'da yaşayan bir vatandaş adına kayıtlı GSM hattını sadece ikameti çevresinde kısa süreliğine kullandığı belirlendi.
12: Yani üzerinde 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar, işte küsür dolar var, ABD doları var, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin ettim?
13: Yakalanan FETÖ'cü hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkol olduğu tespit edildi. Yakalandığı hücre evinde ise uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı.
10: Adını sana.
9: Evet sevgili seyirciler, haberimizi izlediniz. Hulusi Bey,
14: evet.
9: Şimdi şu 15 Temmuz senaryosundan veya neyi hedeflediler? Eğer bu hain terörist başarılı olsaydı biz bugün nasıl bir Türkiye'de oluyor olacak?
14: Eğer başarılı olsalardı şu an parçalanmış bir Türkiye ile karşı karşıyaydık. Aslında siz demin girişte çok güzel tespit ettiniz. Bakın bu hain junta darbesinin, askeri darbe yani junta darbesi demeyi tercih ediyorum. Çünkü askeri içerisindeki bir kısım insan, yoksa emir kontrolü.
9: Darbeler genelde ama junta ile
14: oluyor. Askerin içerisindeki bir kesimli. Bu da dertleri şuydu. Bunlar Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletin kilit isimlerini imha edeceklerdi. Ama bu darbeye karşı belli kesimde daha sonra Vay, ülkemizin Cumhurbaşkanı'nı şehit ettiler.
9: İçimizdekiler değil mi bunlar?
14: Tabii. Cumhurbaşkanı'nı şehit ettiler vesaire diye bir karşı darbe.

0: En yüksek makamlara indiri, gelmiş kişiler bunları yapacaktı değil mi bugüne
1: bunlar
0: kadar?
1: Bunlar kahraman olacaklardı. Asıl şey kısmı bu. Yani millet de bunları alkışlayacaktı. Bak Cumhurbaşkanımızı katleden hainleri indirdiler diye. Dolayısıyla aslında...
0: Sözde de Cumhurbaşkanı'nın ekibinden kişiler olacaktı bunlar değil mi?
1: Yani asıl darbe ikinci aşamada olacaktı yani. Ama hamdolsun birinci aşamada başarısız oldukları için ikinci aşamaya geçemediler. O gün Türkiye'nin güneydoğusunda farklı gelişmeler yaşanacaktı ve bugün Türkiye en az ikiye belki de üçe bölünmüş bir Türkiye ile karşı karşıya olacaktık ama hamdolsun atlatıldı. Bu
0: iç savaş olacaktı değil mi?
1: Tabii ki iç savaş. Ya kan gövdeyi götürecek bir iç savaş olacaktı. Bakın şunu hep
0: tiyatro diyenlere ne diyorsunuz?
1: Ya tiyatro diyenler ya aklını peynir ekmekle yemişler ya da o kadar hainler ki hatta daha da öteye gittiler bunlar. Yani çok ağır kelimeler kullanmak istemiyorum. Televizyondayız. Bunlar darbeye karşı direnen insanları bile kalkıp da yok efendim devleti sokakta topladılar gibi aşağılayıcı ifadelerle bu şeyi gölge düşünmeye çalıştılar. Oysa tarihin görmediği müthiş bir milli bir direnişle darbe karşılaştı. Ama şunun altını çizelim. Efendim darbe öne alındığı için başarısız oldu. İşte gece 3'te planlandığı gibi yapılsaydı başarılı oldu. Hayır, gene direniş olacaktı. Türkiye eski Türkiye yok. Bakın bunun altını çizelim. Yani biz Allah muhafaza o gece 3'te darbe olsaydı, sabah uyandığımızda darbeyle karşılaştığımızı görseydik, kimse 1960'taki gibi 1980'deki gibi sessiz bir halk yığını beklemesin.
0: Ama çok daha fazla kan dökülmüş.
1: Çok büyük tabii. Yani kan zaten o da Türkiye'nin bölünmesinin önünü açacaktı. Ama elbette ki bunlara meydan boş bırakılmayacaktı. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın o akşam müthiş bir cesaret ve ferasetle milletine ve Allah'a güvenerek meydanlara çıkması ve milletimizin de bir lider olduğu takdirde neleri yapabileceğini o akşam gösterdi. Bakın bunun altı çok önemli. Çünkü toplumlar, milletler bir liderle ancak meydana çıkarlar. O lideri görmeleri lazım ama inandıkları lider olacak. Arkasından ölüme gidebilecekleri kadar inandıkları bir lider. İşte o lider sayesinde milletimiz o lidere güvendi, Allah'a inandı, abdestini aldı, meydana çıktı ve neler olduğunu hepimiz görüyoruz. Allah o geceyi bir daha yaşatmasın. Bu hainlere hukuk içerisinde daha fazlasını yapacak bir şey yok ama bu hainler inanın yaşamayı bile hak etmiyorlar. Çünkü bunlar sadece bu ülkemizin Cumhurbaşkanı'na, yöneticilerine değil, sadece devlete değil, sadece millete değil, ümmeti Muhammed'in istikbaline ve istiklaline karşı saldırmış hainlerdir. Çünkü bu millet ümmetin ve mazlumların tek umududur Cemil Bey.
0: Şu anda soykırım yapan pisliklerle aynı yerde değil mi bunlar?
1: Kesinlikle aynı yerde. Bakın eğer Türkiye bugünkünden daha iyi konumda olsaydı ki biz işte 2010'dan beri uğradığımız saldırılarla elbette elhamda ilerdik ama daha da ileri gidebilecektik. Eğer Türkiye şu ankinden daha güçlü konuma gelebilmiş olsaydı bugün coğrafyada yaşanan birçok zulüm aslında yaşanmayacaktı.
0: Çok zaman kaybettik.
1: Çok zaman kaybettik, çok emek kaybettik, çok ekonomik anlamda darbeler yedik. Demin de söyledim, bakın Arap Baharı olmadan evvel biz Suriye'ye 9-10 milyar dolar mal satıyorduk. Arap Baharı'ya sıfıra indik.
2: Şamgen projeleri.
0: Libya'ya hiç şeydi Halep değil mi?
1: Evet, hatta ekonomik bütünleşmeye gidiyorduk. Libya'ya yıllık milyarlarca dolar mühendislik artı 10 küsür milyar dolar mal satıyorduk. Bizim ne kadar ticarette artı değer verdiğimiz coğrafya varsa hepsini önce kana buladılar ve önce Türkiye'nin dış ekonomik yönden Türkiye'yi daraltmaya gittiler. Bakın bunları görelim. Hani bazıları diyorlar ki efendim siz işte şu tarihlere kadar iyi gittiniz de o tarihten sonra... Ya arkadaş o tarihte ne oldu bir bak. O tarihte ne oldu? O tarihte Arap Baharı ile benim pazarlığıma kan doğrandı. Hatta benim sınırıma geldi. Benim sınırımda da neredeyse başaracaklardı. Elhamdülillah başaramadılar. Arkasından ne yaşadık? Bir gezi kalkışması adı altında mezhebi ve Marksist bir ayaklanmayı yaşadık. İki ay boyunca Türkiye'yi yaktılar, yıktılar. Arkasından 17-25'i yaşadık. Arkasından IŞİD diye bir şey icat ettiler. Türkiye'yi aylarca kana buladılar.
0: Yüzlerce milyar dolar bütün bunların
1: evet.
0: bedeli.
1: Ya bakın en ufak bir bomba patladığında sizin en büyük geliriniz turizm gelirdi. Küt diye aşağı iner. Ve sizdeki sıcak para dediğimiz yabancı sermaye bir anda dışarı çıkar. Yani yüzlerce milyar dolardır bunların her birinin. Bir gezi kalkışmasının maliyeti.
0: Gezi kalkışmasında Türkiye Cumhuriyeti'nin faizi tarihinin en düşük halindeydi.
1: İşte bakın bu 17-25'e de oldu. Bu
2: gösterge faizi %9'lara düşmüştü.
1: Hendek yani. Savaşlarında da oldu. Bu IŞİD olaylarında da oldu. Bunların hepsi Türkiye'ye dönük bir saldırıydı.

0: 15 Temmuz'da da bu saldırıyı gördük. Demin de söyledik, tekrar oluyor ama milletimiz bunu bilmesi lazım. Biz 2010'dan beri adı konmamış büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Hem askeri, hem ekonomik, hem kültürel, hem siyasi saldırıdır. Elhamdülillah bu saldırının hepsinden başarıyla çıktık. Ama Cemil Bey, insanımız şunu bir düşünsün. Bir kavgaya giriyorsunuz. Kavgayı kazansanız bile sonuçta siz de darbe yiyorsunuz.
1: Bir yumruk yani yiyorsun
0: yani. Yani hiç yumruk yemeden kavga kazanılması söz konusu değil.
2: Sayın Vekil'in dediği çok önemli. Yani Türkiye'nin düğmesini 2009'da Obama gelir gelmez bastırır. Ya Türkiye'den yana bir tavır sergiliyordu. Obama ve Joe Biden döneminde Türkiye'nin işte, hatta Amerika'da eleştiriliyordu. Siz işte Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden ihya ediyorsunuz.
1: Ben oradaki şöyle bir tespitim var benim. Şimdi o şey One Minute'le başlıyor.
2: Evet.
1: Ama aslında One Minute'in yanında bir olay daha oluyor. Bütün dünya krize giriyor.
3: 2008
1: krizinde herkes diyor ki IMF'den para alacaksınız diyor. Türkiye IMF'den para almıyor. Başka yerlere yöneliyor. Düğmeye orada basılıyor değil mi Hulusi Bey?
0: Ve aynı zamanda 2008 finansal krizinden sonra Çin'le beraber dünyadaki en yüksek büyümeyi gerçekleştiren ülkeden biri oldu. Hatta bir ara dönemde Çin'i bile geçtik büyüme
2: olarak. Sayın Erdoğan dedi ya, bu kriz bizi teğet geçecek. Teğet geçti de.
0: Teğet geçti.
1: Yani evet, ama asıl düğmeye orada basıldı benim gördüğüm, değil mi?
0: Aslında bakın o One Minute olayı zaten bir şey oldu.
1: Yani şimdi Amerika'nın da İran'la savaştığına bakarsak biz de İran'la ticaret yapıyoruz falan filan değil mi? Resim ya daha oturuyor değil mi?
0: Onu bile çok konuşmuyoruz. Biz bu olaylar yaşanmadan evvel İran'la o kadar büyük bir ticaret hacmine sahiptik ki. Yani bu İran'a karşı konan ambargola İran'a karşı mı kondu, Türkiye'ye mi karşı kondu, bunu doğru okumamız lazım. Çünkü burada ekonomik olarak İran'dan sonra en büyük darbe Türkiye'ye vurulmuştur. Bakın bütün bunları Türkiye yaşarken, ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Aslında bugünlerin geleceği belliydi. Hatırlayın 2008, 2009, 2010'larda Kemal Hocam da Murat Hocam da bu konularda benden daha bilgilidir. Ya tüm dünyada raporlar yayınlanıyordu. 2030'da Türkiye şöyle olacak, 2050'de böyle olacak, İtalya'yı geçecek, İspanya'yı geçecek, Almanya'yı gücüne erişecek vesaire. Aslında bu bir nevi alarm zilleri çaldırıyordu belli bir kesim. Türkiye'yi durdurun.
1: Önleminizi
0: artık
1: alın diyordu.
0: Evet, önleminizi alın. Türkiye'yi durdurun artık. Durdurmazsanız bakın 5-10 sene sonra, 20 sene sonra Türkiye artık durdurulamaz güç haline gelecek. 10 küsur yıldır o yüzden bize saldırıyorlar ama hamdolsun. Evet. Elhamdülillah. Hepsinden başarıyla çıktık artık.
1: Ama son
0: virajlardayız.
1: Ama son Hulusi Bey, şunu da yerli yerine koyalım. Son 2-3 yıldır da artık bilemedikleri bileği öpmeye karar verdiler değil mi? Böyle bir durum seziyorum ben.
0: Onda bile bence biraz temkinli olmak lazım. Yani bunların düşmanlıkları...
1: Hayır, çünkü oturdular artık masaya da Avrupa'yı nasıl savunursunuz, onu nasıl, yani oturup biz de artık konuşmaya başladılar.
0: Ya konuşmaya başladılar da yani ilk fırsatta ne yapacaklarını Cemil Bey bilemeyiz de. Bunlar değil miydi daha yakın zamana kadar Avrupa ordusunu kurup Türkiye'yi dışlamayı düşünenler? Ha şimdi Rusya-Ukrayna savaşından sonra ne kadar aciz olduklarını anladılar. Ve şimdi çıkış yolları arıyorlar. Özellikle Amerika'nın politikalarından sonra farklı çıkış yolları arıyorlar. Ama önemli olan şu. Bakın şu bir gerçek. Türkiye bu kavgaları verirken şunu yapmadı. Kabuğuna çekilip de saldırıları göğüslemekle yetinmedi. Karşı saldırılara geçti Türkiye. Bunu görelim. O yüzden Somali'deyiz biz. O yüzden Libya'daydık. Evet. O yüzden Karabağ'dayız. O yüzden Bosna'da, o yüzden Kosova'dayız. Bunu herkesin bilmesi lazım. Türkiye kalkıp da sınırlarına çekilmedi. Onların istediği biz sınırlarımıza çekilip savunmaya geçelim. Türkiye bunu yapmadı. Karşı ataklara geçti. Bugün Amerika Devlet Başkanı eğer Suriye'yi halleden Tayyip Erdoğan'dır diyorsa, aslında bu bir gerçeğin ifadesidir. Çünkü Türkiye'de milyonlarca insan mültecilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza ve iktidarımıza karşı ağza alınmayacak hakaretleri yaparken, bakın geldiğimiz nokta Suriye, hatta Türkiye'nin bir ekonomik peşinde.
1: Trump her konuda sağ sol yapıyor ama Türkiye'nin gücü konusunda hiç sağ sol yapmıyor. İlginç değil mi bu da?
0: Ya şöyle, sadece Trump olarak da bakmayalım bence. Amerikan politikası olarak da bakalım. Çünkü şunu istemiyorlar, şundan korkuyorlar. Çok erken bir dönem.
1: İtalya'ya atabiliyor, İspanya'ya atabiliyor ama Türkiye'ye atmayı göze alamıyorlar hiç.
0: Alamazsın. Niye alamazsın? Çünkü Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada Türkiye'li ipleri koparırsan bunun bedelini sadece Amerika ödemez. Yani demin Kemal Hocam çok güzel bir şey söyledi. Amerika ve İngiltere, Avrupa Birliği ayaklarında olmasın, İsrail'le Yunanistan'ı onunla çarptın, yine Türkiye edemez.
4: Tabii.
0: Yani bu, biz gücümüzün farkındayız elhamdülillah.
1: Evet.
0: Onlar da bu gücümüzün farkındalar. O yüzden Türkiye'li ipleri koparmayı göze alamıyorlar. Yoksa bunu göze
1: alamıyorlar. Almanya ile alıyor, İtalya ile alıyor, İspanya ile alıyor, Kanada ile alıyor. Herkes de alıyor. Türkiye ile alamıyor. Çok
2: Hatta Bill Clinton ifade etmişti ya 1999'da, yani yeni yüzyılın işte istikametini Türkiye tayin edecek diye. Şimdi Türkiye'nin o, yani o jeopolitik önemi zaten ortada. Yani Sadabat Paktı da Türkiye'siz yapılamadı, Bağdat Paktı da yapılamadı. Orta Doğu'da, Balkanlar'da, Kafkaslar'da Türkiye'siz kurulamaz. Bu dengeler hep zaten biliniyordu. Eskiden de biliniyordu ama biz farkında değildik.
1: Peki Bercan,
2: Sayın Erdoğan'la Türkiye bunun farkına vardı, gücünü gösterdi.
0: Hocam çok güzel bir noktaya temas ettiniz. O bahsettiğim işte bütün o girişimler, işte Türkiye Parti, onların hepsi sonuçta Amerika ve Batı'nın isteğiyle yapılmış paktlardı. İlk defa Türkiye kendi milli, kendi bağımsız ve ülke, bölge ülkelerinde menfaatleri üzerinde bu paktları oluşturuyor. Bu o yüzden çok önemli. Ve bakın, Allah izin verirse inşallah Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki bu görüşmeler yeni katılımlarla beraber çok farklı bölgede bir oluşumu ortaya çıkaracak. Ve bu oluşum belki de orta vadede bir Avrupa Birliği'nden bile çok daha güçlü bir siyasi ve ekonomik yapıya dönüşecek.
1: Evet, Kurtuluş. Bu görüntüler sana ne ifade ediyor?
4: Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alan suikast timindekilerini taşıyan, suikast timin bir parçası olan bu isim Sayın Cumhurbaşkanı'nı o gece ortadan kaldırsalardı sonuçlarını biliyoruz, ama şunu hep tartışıyoruz. Biz bunu hep FETÖ parantezi içinde tartıştık. Yani dış güçlerle ilgili böyle 12 Eylül'de olduğu gibi ya Amerika'da arkasında dedik, ama asıl bence arkadaki yapıyı da flulaştırdık. Yani şunu bilelim, İsrail bu bölgede, Orta Doğu'da böyle çok böyle kan düşmanı bile görüktüğü ülkelerde aslında ordu içinde cuntalar kurup darbeler gerçekleştirebilmiş bir ülke. Bu FETÖ'cü
1: İran'ı bile ele geçirmişler.
4: Tabii tabii. Yani gördünüz işte içeride ordu içerisinde örgütlenebiliyorlar. Ordunun lojmanlarında suikast yapıyorlar çünkü.
1: Bütün hiyerarşi yukarıdan aşağı indirebiliyor yani. O kadar.
2: Mossad'ın itirafı var yani. Bazen diyorlar ya Mossad dışarıda çok başarılı operasyonlar yapıyor. Onların bir elemanı vardı. Bizim en büyük başarımız işte yetiştirdiğimiz Siyonist Kürtler ve Türklerdir.
4: Evet. Ya yani şunu söyleyelim. Biz,
1: çok bu bir Mossad operasyonu.
4: Ben mesela şunu söylüyorum. Ya işte Amerika vardı darbenin arkasında dediğimizde bence flulaşıyor bu hikaye.
1: Mossad
4: yani,
1: vardı diye.
4: Ya Mossad şundan dolayı, ya bu Mossad Amerika'da bir arayüz gibi aslında. Yine Mossad'ın bir arayüzü gibi. Burada FETÖ kimin aparatıydı? Bu teşkilatı kim bu kadar dünyada küresel bir güç haline getirdi? Bu projeler tamamen Mossad imzalı projeler aslında. Yani Türkiye'yi bu kadar yakından içeri sızmak, orayı etkilemek, olmadığı zaman istikameti değiştiremediği zaman içeriden darbe yaptırabilmek, bu maharet, biraz daha doğrusu bu ilgi alanı Mossad'ın ilgi alanına giriyor. Yani Amerika'dan daha çok Mossad'ın ilgi alanına giriyor.
1: Aynı şey Amerika'da da yapıyor
4: tabii,
1: zaten.
4: Tabii tabii. Aynısını Amerika'da da yapıyor. Yani o liderleri, siyasileri, senatörleri belirleyenler.
1: Hepsini kendine yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Hepsini ele geçiriyor.
4: Şunu söyleyeyim. Bu FETÖ dediğimiz olay dokuya, bizim sosyal, işte kültürel dokumuza uygun bir aparat. Görünürde işte neydi? Ya dini bir cemaat görünümü altındaydı. Ama bunun altında gerçekten çok uzun yıllar boyunca Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızan, generallik rütbesine kadar gelen, hatta bazı generaller de biliyorsunuz ağlama duvarında resimleri de evet, sızmıştı. O resim neyi ele veriyordu? Ya Mossad biz de baya baya, yani sizin eğer or generaliniz
1: ağlama
4: duvarındaysa bilin ki yani sizde biraz etkililer değil mi? Yani sizin ordu içinizde etkililer. Onun için diyorum yani. Bugün biz neyi tartışıyoruz? İşte Kemal Hocam açıkladı. Ya bizim İsrail'le geldiğimiz bir şeyden, bölgesel bir çekişmeden, sürtüşmeden yarın öbür gün gerçekten bir savaşa dönüşecek mi diye. Bunu şu Murat Hocam da İsrail basında kendisi de anlattı. Ya İsrail basınında hiçbir şey konuşulmaz. Türkiye'nin dışında hiçbir şey konuşulmaz. Türkiye'nin askeri gücü, Türkiye'nin siyasi gücü, Türkiye'nin sosyal gücü.
1: Yunanistan'da öyle değil mi?
4: Tabii tabii, Türkiye konuşulur. Şimdi burada mesele şu. Ya daha teknik nakavt diye bir terim vardı ya bu FETÖ elebaşının. Ya İsrail bizi teknik nakavt etmek istiyordu. Yani olmayınca Erdoğan'ı indirirsek diyordu.
1: Bitti zaten.
4: Bütün Türkiye'yi ele geçireceğiz yani. Erdoğan'ı indirmek, onu suikastla ortadan kaldırmak. Onun hala da şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, onun ailesine yönelik düşmanlık bitmedi. İsrail'in en temel
1: bir numaralı düşmanı,
4: bir numaralı hedefi. Neden? Çünkü biz şunu tartışıyoruz. Diyoruz ki ya Türkiye nereden nereye geldi? İsrail diyor ki ya Türkiye benim arka bahçemdi. Bu Erdoğan Türkiye'yi, Kudüs'ü yarın benim elimden alabilecek noktaya geldi. Bu güçlenme çok sıra dışıdır ve bunu engellemek için de bu darbe sadece bunlardan
1: evet,
4: biriydi.
1: Buradaki tabii bu gördüğümüz görüntüler bu olayların ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu da gösteriyor. Cumhurbaşkanımız 10 dakika arayla kurtulmuştu. Evet. Burada defalarca yayın yaptık. 10 dakika arayla kurtuldu. Bindiği helikoptere ilk nereye gideceği belli değildi. Ondan sonra bindiği uçağa, bindiği anda nereye gideceği belli değildi. Sonradan açıkladı. Ancak öyle yani pamuk ipliğine bağlı
4: yani
1: şeylerde
4: şöyle,
1: kurtuldu değil mi?
4: Kaç tane tim toplamışlar bu timleri? Marmaris'e göndermişler. Sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine, Berat Bey de orada, torunlarına varacak kadar gerçekten korkunç bir katliam yaşanacak belki. Ama sonradan ne konuşuluyor? Ya onlar gitse nereye gidiyor? Pardon, nereye gidiyorlar? Yani ne sanıyorsunuz orada ne yapacaklar? Pikniğe mi çıktılar? O suikast timi nereye gidiyordu? O suikast timinin hedefi belliydi. Sayın Cumhurbaşkanı ortadan kaldırmaktı. Ve bunu başaramadıkları için de bugün aynı merkezden yine o psikolojik harbi çalıştırdılar.
1: Evet.
4: Bu işi sulandırmaya, evet, bulandırmaya.
1: Şimdi Kemal Hoca ile detaylarına geçeceğiz bunun. Murat Akan ne diyor bu görüntüler için? Biraz içimiz, yüreğimize su serpildi mi bu ayin yakalandı?
5: Şimdi diyor. Öncelikle bu yüz tanıma sistemiyle bu dikkatli davranışı gösterip gerçekten böyle bir haini yakalamak çok önemli bir başarı. Onu söyleyeyim yani.
1: Gidelim şu resimlerin üstüne konuşalım.
5: Şimdi bu yüz Kemal tanıma sistemi... Yüz tanıma sistemi çok önemli. Bunu etkili kullandığınız takdirde mesela gerçekten de aramayla bulamayacağınız şeyi bu tarz teknoloji kullanarak bulabilirsiniz. Bu anlamda da çok dikkatli bakarsanız bunu görebiliyorsunuz. Demek ki gerçekten de o teknolojinin başındaki kişi ya da kişiler çok dikkatli bir şekilde buna bakmışlar. Ama şimdi Cemil Bey, öncelikle şunu söyleyeyim. Ben her zaman ifade ediyorum, savaşlar artık sadece konvansiyonel olarak yapılmıyor. Aynı zamanda ülkeleri içeriden çökertme. Yani içeride bulabildiğiniz taşeron, bulabildiğiniz işbirlikçiler ne kadar fazla ise hedef ülkedeki gücünüz o kadar etkili oluyor. Mesela şimdi Opus Dei, Moon tarikatı, FETÖ gibi terör örgütleri, yani şimdi bu dini yapılanmalar adı altında ülkelerde yapılanan ya da yuvalanan bu klikleri elbette birileri bir şekilde besliyor ve kullanıyor.
1: Sırf bunu niye dini de yapmıyorlar işte. Epstein gibi başka şey tabii, üzerinden de yapıyorlar.
5: Şimdi farklı türlere giriyorlar. Ama dini yapılara da sızıyorlar. Mesela Osmanlı'nın dönemindeki işte tarikatlara da giriyorlar. O yüzden bunları insanları sömüren, yani dini kullanarak insanları sömüren, kendilerine bağlayan o yapıları bir şekilde hani devlette tamamen devleti içeriden çökertme, devlette gerçek anlamda bir güç edinme amacıyla bu tür yapılara sızıyorlar. FETÖ de bunlardan birisiydi. Şimdi bu tür yapılarla mücadele edebilmek için bir kere kararlı olmak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediğiniz gibi o gece kararlı olmasaydı, kararlı bir duruş, cesaret göstermeseydi bambaşka bir dünyaya açılmıştık. Aynı zamanda ben o 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bir işgal girişimi olduğunu
1: Türkiye'yi
5: da...
1: Türkiye'yi parçalama girişimiydi.
5: O gece ben mesela o tweet... bu bir işgal girişimi.
1: Ya kafamızı karıştıran şey şuydu. Şimdi mesela ben 12 Eylül'ü yaşadım. 12 Eylül'de hiyerarşik olarak yönetimi ele geçirmeye çalıştılar. Burada öyle bir amaçları yoktu. Burada Cumhurbaşkanı'nı yok edecekler, onları bunu yok edip paramparça edeceklerdi
5: şimdi
1: Türkiye'yi değil mi?
5: Şimdi Irak'ta kestizani olması lazım değil mi? Yani geldiler orada da direnişi engelleyen. Yine İran'da aynı şekilde dini lideri Ali Hamane'yi alırken bunlar sadece böyle gösterişli işte efendim elektronik istihbaratı kullandık, teknolojiyi kullandık vesaire filan, bunlar hikaye. Yine aynı şeyi Venezuela'da yaptılar. Mesela Venezuela'da dediler ki, yani o zaman da propaganda olduğunu söylemiştim, öyle bir silah kullandık ki işte herkesi bayılttı, ayılttı, aldık çıkardık getirdik. Oysa biz sonradan öğreniyoruz ki teslim etmişler yani. Yani bir kaleyi içeriden fethetmek için orada işbirlikçi bulursanız o ülkeyi, ülkeye vereceğiniz zarar daha büyük olacak.
1: Venezuela Türkiye'nin farkı şu, Venezuela'da Amerika kendisi direkt yaptı. Türkiye'de vekaletini kullandı. Şimdi, değil mi?
5: Şunu demek istiyorum. Yani birilerini orada kullanıyor. Birilerini aparat olarak besliyor. Devletin içerisine sokuyor ya da istediği hedef kişinin yanına konumlandırıyor. Ondan sonra onları harekete geçiriyor. O evet. anlamda söylüyorum. Yoksa Venezuela'daki dini yapılanma falan değildi tabii ki. Ama işte Türkiye'de FETÖ'yü kullanıyor. İşte Irak'ta Kesnizani'yi kullanıyor. İran'da farklı işte Mossad devrim muhafızlarının içerisinde farklı birilerini kullanıyor.

0: Yani küresel alanda da Epstein'i kullanıyor. Evet. Yani farklı farklı yöntemler deniyor. Bunlardan bir tanesi de işte dini görünüm adı altında bu tür yapılanmalar.
1: Evet.
2: Şimdi ben müsaade ederseniz İsrail bağlantısını hemen kısa bir söyleyeyim o konuda. Şimdi tarih 15 Temmuz 2016. O dönem İsrail'in yönetimini hatırlayan var mı? Başbakan kimdi mesela?
1: Kimdi? Gene aynı değil miydi?
2: Netanyahu.
1: Netanyahu'ydu.
2: Benjamin Netanyahu denen katil. 3 tane de bakanlık vardı üstünde. Dışişleri Bakanlığı, Haberleşme Bakanlığı vesaire gibi. Bakın Genelkurmay Başkanı kimdi? Eisenkot. Eisenkot kim? Ulusal Savaş Kabinesi'nin bir üyesiydi. Şimdi muhalefete geçti.
0: Ve şu anda seçimleri kazanma ihtimalinin çok yüksek olan birisi.
2: Yani mesela o dönemin Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı kimdi? İsrail Katz. Şimdi ne o adam? Savunma Bakanı. Yani Türkiye üzerindeki emelleri aynı ekip sürdürmeye devam ediyor 10 yıl sonra. Bu işte darbeci sahte general. Ben bunlara sahte ismini yapıştırıyorum. Eski demiyorum. Eski general falan değil bunlar. Sahte general. Neydi? Akın Öztürk müydü o adam? Lider.
0: Evet.
2: Sözde. İfadesinde şunu söylüyor. İsrail bizi sattı. İsrail kınamadı biliyorsunuz. 22 saat geçtikten sonra o hain kalkışma bastırılmayı mütakip yarım ağızda şöyle ifadelerde bulundu İsrail. Türkiye'deki demokrasi çok önemli. Hükümet seçilmişse devamından yanayız gibi böyle.
1: FETÖ'cüler kızdı mı buna çok?
2: Evet, sattı dedi işte sattı ifadesinde. Dedi, Akın Öztürk ifadesinde, mahkemedeki ifadesinde İsrail bizi sattı dedi. Daha bir bağlantı kurmaya gerek var mı? Yani tutarlılık var şu anda. Hocam hep dile getirir. Nagel diye bir tüm general var. Eski İsrailli. Nagel raporu Türkiye üzerine yazılmıştır. Bütün raporlar, İsrail'de Türkiye üzerine yazılı raporlar hep sonunda en geç yakın vadede daha doğrusu Türkiye ve İsrail'in karşı karşıya kalacağı. Dolayısıyla burada Mossad'ın net rolü var bu darbede. CIA'in kaçınılmaz şimdi, bir rolü var. Şimdi buna gelelim.
1: Bakın buna gelelim. Şimdi bu adamın 10 yıl yakalanmaması tek başına olmaz değil mi? Bu kadar parayı bilmem
2: tabii.
1: Neyi nereden?
2: O gün ne oldu biliyor musunuz? 15 Temmuz 2016 tarihinde aynı gün o 21.00'dan hemen dakikalar sonra İzmir'deki Çiğli Anajet Üst Komutanlığı'ndan 3 tane helikopter havalandı. Bunun içerisinde 37 kişi vardı. Başlarında bir tane sahte Tuğ General vardı. Gökhan Sönmez Ateş. Gökhan Şahin Sönmez Ateş. Bu Tuğ General ileride yargılamalarda şunu söyledi. Ben FETÖ'cü değilim ama darbeciyim dedi. Ha, demek ki o FETÖ grubunun içerisinde gerçekten Cumhurbaşkanımız...
1: Bir NATO'cular var değil mi?
2: İşte, anlatabildim mi? Yani bir grup var orada. Bir grup var. Ben darbeciyim dedi. FETÖ'cü diye kesinlikle beni yaftalamayın dedi. Şimdi müebbette yargılanıyor. 37 kişinin hemen başındaki o sahte tüm Tuğ General 2 gün sonra, daha doğrusu 3 gün sonra 18 Temmuz'da Ankara'da yakalandı. Kalan 36 kişinin büyük bir kısmı, 35'i yine Menfez'de 17 gün sonra yakalandı. 17 gün, 15'ten 17 gün sonra yakalandı. Bir kişi kaçmayı becerdi.
1: Bu mu?
2: Bu da o. O gün hatırlayın haberleri sizler de yapıyordunuz.
1: Evet, evet.
2: Güneş gözlüklü, terlikli, şortlu birileri kaçtı böyle. O birilerinin bir kısmı yakalandı tekrar şeyden içerisinde, orman içerisinde. Bir bu kaçmayı başardı. Bu 84 doğumlu. Kayıtta, nüfus kaydı da Afyon, Karahisar, Emirdağ. Yani Afyonlu arkadaş aslında. Önce İzmir'e kaçıyor. Sonra Eskişehir'e kaçıyor.
1: Yani bunu mesela örgüt
2: sonra
1: niye kolluyor mesela? Bunu kolluyor mu? Bu paraları
2: şimdi
1: yolluyor
2: şöyle,
1: mu? Nasıl oluyor?
2: Şöyle, şimdi bu tip biliyorsunuz helikopter pilotu. Aynı zamanda özel kuvvetler mensubu. Özel kuvvetlerdeyken Pakistan'da görev yaptı. Afganistan'da görev yaptı. Doğu Güneydoğu'da görev yaptı. Aynı zamanda helikopter pilotu ve timde görevli bir personel. Yani gizlenme, kaçma, kılık değiştirme konusunda uzman. Yani hakikaten almış bu eğitimleri. Dolayısıyla bu konularda bu eğitimini kullanarak 10 yıl boyunca Eskişehir'de uzun bir süre kalıyor. Sonra Afyonkarahisar'a geçiyor.
1: Peki bu
2: ve
1: eğitimler...
2: Bu operasyon hem Eskişehir'de hem burada yapılıyor.
1: Bu eğitimler tek başına yaşamasına yeter mi? Örgütten para gelmiyor
2: bu bir,
1: mu? Nedir?
2: Ama bu bireysel yetenek var ya. Önemli
1: öyle
2: bu.
1: Mi?
2: İki. Bunun örgütsel bağı devam ediyor. MİT bunu çok net biliyor. Emniyet çok iyi biliyor. Çok büyük ihtimalle bana göre 10 yıl boyunca neden yakalanamadığı sorusunun cevabı şu. Bu bir tavşan.
1: Bir bakalım dediler kim
2: bu
1: gelir.
2: Bu tavşan yıllardır takip ediliyor. Hangi yuvalara girip çıkıyor? Bakın en son bir görüntüsü var. Bir konferansa katılmış. Hani takip etmezseniz nereden bulacaksınız fotoğrafı? Dolayısıyla bu tavşanı takip ederek bireysel gizlenmeyi gerçekleştirmiş ama örgüt bağı

0: devam ediyor. Ve şu anda o derme çatma Afyonkarahisar merkezindeki o deprem evleri, su yok, elektrik yok, eşya orada aylardır saklanıyor ve kendisini çöp toplayıcısı olarak lanse etmiş çevreye. Gerçekten de yapıyor bunu.
1: Çöp de topluyor.
0: Evet, iki tane telefonu var. Biri akıllı, biri tuşlu telefon. Akıllı telefonu hiç açmıyor. Diğer telefonu sürekli kullanıyor. Şimdi bu adam örgüt tarafından da takip ediliyor. Çünkü kurtarmış kendini ama onu ısrarla Türkiye'de tutuyorlar.
1: Birkaç niye yani? Mesela örgüt bunu ne düşünür böyle bir adam?
0: Şimdi bakın, örgüt çöpmüş.
1: Ne kaçırmaz veya?
0: Şöyle
1: hepsini
0: söyleyeyim.
1: Hepsini kaçırdılar. Değerli değil mi yani bu adam?
0: Şöyle, Türkiye'de kalması gereken hücreler var. Bu da yetenekli bir adam onlara göre. Ve biat şeyi çok yüksek, ölçeği.
1: Türkiye'de değerli bir eleman yani çok onların değerli. Gözünde.
0: Türkiye'de kalmak suretiyle sönmüş hücreleri canlandırmak, kamu kuruluşlarındaki kripto yapılarla teması fiziksel olarak sürdürmek ve 10 yıl boyunca MIT tarafından takip edilmediği imajı olduğu için örgüt tarafından bu eleman Türkiye'deki yapılanmayı yeniden canlandırmak için
1: diyor,
0: kurye
1: diyor.
0: Olarak kullanıyor. Tabii. Baktı ki kimse takip etmiyor, kimse yakalamıyor. Ama MIT
2: bir soru soracağım.
0: Adam takip ediyor.
2: Bir suikastçıyı niçin, nasıl değerlendirir?
1: Kime soruyorsun bu soruyu?
2: Yani hepimiz, ya bir suikastçıdan bahsediyoruz değil mi? Ya niye, hani diyorsunuz ya, niye içeride tuttular?
1: Bir daha lazım olur diye değil mi?
2: Bir daha lazım olur diye.
1: Doğru.
3: Aynı
1: baktasın.
3: Zamanda da Kemal Hocam, ben dediğim şöyle düşünüyorum. Yani bunu
1: bir dakika. Ha?
0: Bu kripto tipler MIT tarafından takip ediliyor gerçekten. Yani fakat ne zaman yakaladılar biliyor musunuz? Kaçıyordu.
1: Öyle mi? Kaçarken tabii. Mi yakalandı?
0: Yani kaçma ile ilgili bizim emniyet birimlerimiz ve istihbarat teşkilatlarımız kaçacağı bilgisini ulaştığında yakaladılar. Zaten yakalanması mümkündü. Çünkü kaç tane bilmiyorum ama 83 tane ata altını mı ne, ben görmedim öyle bir şey hiç. Büyük altın mı oluyor?
1: Bayağı bir parası varmış.
0: 6 milyon
1: yani.
0: Civarında, yani 10 milyon toplamda bir döviz, çeşitli dövizler, dolar, euro, altın, Türk lirası vesaire gibi, bir de külçe altın var. Yani adam bütün hepsini eşit dağıtmış, 10 milyonluk bir birikimle yurt dışına kaçacağına dair bir haber alınca kaçmasaydı devam ederdi bakın. Çünkü bunun götüreceği yerlerde mutlaka avuçlar vardır. Mutlaka pancarlar vardır. Mutlaka onun götüreceği yerlerde çok değerli hücre, kripto elemanları vardır. O yüzden MIT bunu çok iyi değerlendirdi. Ve şimdi bu FETÖ tarafından kullanılacak mıydı? İleride kullanılacak. Çünkü suikastçı, helikopter pilotu...
1: Kurtuluşun dediği doğru. Suikastçı tabii, daha ötesi var mı yani? Tabii, adam silah atmayı biliyor değil mi?
0: Kesinlikle. Bakın hem hücreleri canlandıracak... Şeyi hatırlayın işte, Rus Büyükelçisi'ne yapılan suikastı değil mi?
1: Bir polis.
0: Ona benzer bir suikastı. Ya Sayın Cumhurbaşkanımıza, ya bir önemli bu işte mücadele etmiş bir eski generalimize ya da muazzaf subaylarımıza. Ya bir aktöre bir suikast görevi verilecekti ya da hücrelerle ilgili çalışmalarda fiziki temaslar kuracak idi. Fiziki temas şöyle kuruluyor. Ben gidiyorum Murat Bey'e. Kılık kıyafet tabii değişik. İşte şey arabasıyla ne o? Çöp toplayan arabayla gidiyorum. Bir yerde parktım, orada burada gizlice görüşüyorum ve talimatları aktarıp yerime geçiyorum falan. Böyle çok temasları olduğu söyleniyor. Bir sürü evet. Noktayla bir sürü temas noktası kurduğu, bu demek ki Türkiye'deki yapılanmayla ilgili hazırlıklar var bir yerlerde. O yüzden risk geçmedi. Yurt dışında olanlar zaten aleni çalışıyorlar.
1: Evet, biraz masaya geçelim, masada konuşalım. Bir şey diyordu Murat Hoca.
3: Ben şöyle diyordum ya, böyle bir profesyonel insanı çok daha profesyonellerin kullandığını düşünüyorum. Mesela hocamın da bahsettiği gibi işte mesela Mossad, CIA gibi istihbarat örgütlerinin bu tarz eğitilmiş, bu tarz mesela her türlü provokasyonu yapabilecek kişileri hani böyle Türkiye'nin içerisinde tutup özellikle uyuyan hücreler arasındaki irtibatı sağlamak için ya çok daha büyük bir ağın bunu kullandığını düşünüyorum ben. Yani FETÖ üzerinden de olabilir ama devreye direkt mesela istihbarat örgütleri girerek bunun 10 yıl Türkiye'nin içerisinde saklanmasında gerçekten de bu kadar hani bu 10 yıllık süre içerisinde Türkiye'de yakalanmaması da onun açısından başarılı bir şey süreç.
1: Ama öyle değil onun, diyor yani Kemal
0: çok
1: Bey.
0: Çok tasarrufu yok
3: şöyle,
0: bence hocam.
3: Tasarrufu yok derken şöyle ama sonuçta bir şekilde saklanmış. Yani onu başarmış.
0: Çok doğru.
3: O anlamda evet, söylüyorum.
0: İlk etapta
3: yani
0: gizlenmiş gerçekten.
3: 10 yıl kendini gizleyebilmiş yani. Bu önemli bir şey. Demek ki bilerek de yurt dışına kaçmadı. Yani istese bu kadar profesyonel birisi belki yurt dışına da kaçabilirdi ama dediğiniz gibi hani Milli İstihbarat Teşkilatı bunu adım adım takip edip acaba nereye gidiyor, kimler irtibatlı, kimlerle görüşüyor, bunu tespit etmek amacıyla da bunu serbest bırakmış olabilir. Fakat hani böyle bir insanın arkasında da bir istihbarat aklının olduğu açıklık şekilde
0: onu nereden anlıyorsunuz Murat Bey? Uyuşturucu ve alkol var. Alkol zararlı, sağlığa zararlıdır. Uyuşturucu çıktı biliyorsunuz yaşadığı evet. yerde. Bu demek ki ufak ufak uyuşturucuyla da aslında ne diyelim terör örgütü mensuplarına yapılan bir şey vardır. Uyuşturucu aktarırsınız, onu bağımlı kılarsınız falan filan.
1: Daha bağlamak için.
0: Mossad'ın yani. Böyle bir takım yapıları da var. Artı demek ki bir alkol de alımı söz konusu. Yani kamuflajın içerisine sokabildiği her şeyi sokmuş. Uyuşturucu müptelası. Düşünün alkol müptelası.
1: Çöpte şey yapıyor.
0: Çöpte bilmem ne taşıyor. Yani adamın aklı bir kere kendini toplumda unutturmak.
1: Rahat kaçarmış ama bu adam. Şimdi dediği doğru yani. Çöpçü kılığına girdikten sonra.
0: Kaçmamasının sebebi işte biraz önce Kurtuluş Bey'in de söylediği bir de benim söylediğim iki tane sebep. Yani örgüt bunu kullanıyor. Türkiye'de çok ciddi bir şeyde kullanacaktı. Hem genel anlamda örgütsel yapıyı canlandırmak hem özel anlamda belki de suikast planlıyorlardı. Ama asıl konu şu. Bu para nereden geldi? Yani 10 milyon lira 10 yılda her yıl 1 milyon demek. Çöp toplayarak
1: o tenekelerden filan edinemez mi o parayı acaba?
0: Şimdi her yıl 1 milyon tasarruf etmeniz lazım. Her yıl. Yani ya bilmiyorum ben o konuyu çok hakim değilim ama 1 milyon lira her ay yaklaşık 90 bin lira tasarruf etmeniz lazım. Her ay. Yani normalde. Bir 40-50 de yemeniz gerekiyor.
1: Bir geri yani çöp toplamanın ötesinde bir geri dönüşüm merkeziniz varsa belki böyle bir şey olabilir.
0: Ya bana mi? Çok böyle bu koşullarda...
2: Ya da iyi kazanmış.
0: Eğer öyle bir şey varsa yani 10 milyon Türk lirası değerinde bir takım çeşitli paralar ve altınlar biriktirmek çok akla mantığa uygun gelmiyor. Yaptığı işten dolayı söylüyorum. Ama gerek Mossad, gerek FETÖ'nün buradaki uzantıları, gerekse bir takım iktisadi kuruluşlar, yani buradaki bir takım firmalar, FETÖ'cü firmalar gizli. Bunlar aktarmış olabilir. Bir de biliyorsunuz bir döner vardı. X bilmem ne yakalandı. Değil mi? O el değiştirdi. FETÖ'cülerin kurduğu daha yeni 2-3 yıllık bir mağazası var. Bu X ismindeki döner zinciri Türkiye'de öyle bir yayıldı ki birkaç sene içerisinde her mahallede bir tane kurmaya evet. çalışıyorlar. Ha demek ki var yani bu yapılar.
2: Her yerde kolları var. Özel okullarda, hastanelerde yani bir şekilde o kripto
0: var. Her yerde, üniversitelerde var. Ne bileyim kurumlarda hala kripto vaziyette olan var. Sokakta gezen var. KHK'lı adı altında adli işlem görmemiş, idari yaptırıma maruz kalmışlar. Sokakta kinle öfkeyle gezenler var. Yurt dışında olanlar var. Her yerde varlar. Ama evet. etkisi çok az. Ama bunların yarın öbür gün ne bileyim Sayın Cumhurbaşkanımız gibi lider olmadığında yeniden solucan gibi toprak ıslanınca yukarıya çıkmayacaklarının garantisi yok.
1: Evet. Hulusi Bey ne diyorsunuz bu yaratık için?
4: Öncelikle Türk İstihbarat ve Polisi'ni tebrik etmek gerekiyor. İster çok uzun süredir takip ediyor olsunlar. İster son aylarda fark edip takip ediyor olsunlar. Bunun net olarak bir bilgi yok elimde. Ama her halükarda müthiş bir başarı. İstihbaratımız ve emniyetimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. Bu Türkiye'nin aynı zamanda ne kadar güçlü bir devlet olduğunun da göstergesidir. Ve devletin hiçbir şeyi unutmadığını, unutmayacağını ve yeri geldiğinde de gereğini yapabileceğinde güzel bir gösterge.
1: O hani devlet tavşan koşar ama devlet yaka öyle bir şey var.
4: Kesinlikle. Ya yani kesinlikle ve bir şey de var ya. Yani devlet unutmaz kardeşim.
1: Devlet her zaman 18 yaşında.
4: O her zaman 18 yaşında devlet unutmaz. Yeri ve zamanı geldiğinde de gereğini yapar ve burada da yapıldı. Üzüldüğümüz nokta şu. Bu insanlar kolay geçmedi. Bakın özel kuvvetler mensubu. Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde özel kuvvetler mensubu çok ağır eğitimlerden.
1: Ya pilotlarımızın yarısı gitti değil mi bu 15 Temmuz'da?
4: Sadece
1: yani
4: pilotlar mı? Generallerimizin
0: yarısı.
4: Yarıdan fazlası.
0: Neredeyse evet.
4: Tabii. Özel kuvvetlerde yarıdan fazlası gitti.
1: Düşün kendi yetiştirdiğin general sana düşman oluyor. Bu korkunç bir şey ya. Evet.
4: Aslında
0: çok
4: bakın
0: büyük bir olay.
4: Türkiye'nin yani biz 15 Temmuz'dan kısa bir süre sonra Suriye'ye girdik biliyorsunuz. Çünkü Türk ordusu içerisinde özel kuvvetlerin çökmesi, komuta kademesinde çok ciddi anlamda biliyorsunuz görevden almalar oldu. Dolayısıyla bunlar zannettiler ki Türk Silahlı Kuvvetleri etkisini önemli oranda yitirdi ve hemen Güneydoğumuzdaki o terör koridorunu kurmaya kalktılar. Ama ya biraz bazıları hamasi gibi görüyor ama inan hamasi olarak söylemiyorum. Benim askerimin her biri Mehmetçik'tir. Mehmetçik de Muhammed'den gelir. Muhammed'in ordusu hiçbir zaman acize düşmez. Ve elhamdülillah onların acize düştüğünü zannettiği Türk Silahlı Kuvvetleri biliyorsunuz

0: 15 Temmuz'dan hemen sonra Suriye'ye girip oradaki tüm o dehlizlerdir, siperlerdir hepsini yerle bir etti. Bunu dünyada başarabilecek evet. ordu yok.
1: Kemal Bey başka. Nasıl oluyor mesela pilotlarımızın yarısı FETÖ'cü çıktı, generallerimizin yarısı FETÖ'cü şöyle, çıktı. Nasıl bunu atlattık?
2: Hatta Kemal Bey mi söylemişti emekliler göreve çağırdı.
1: Yani nasıl atlattık biz bunu? Nasıl onu
3: yani,
1: anlatır mısınız?
3: Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir çekirdeği vardır. Bu çekirdeğin kökü 2235 yıl önceye gider. Milattan önce 209
0: Metahan'a gider.
3: Dolayısıyla bu çekirdek öyle sert ki etrafındaki o bütün hainleri yok edin. Silahlı kuvvetler çekirdek kadrolarla çalışsın. Yine bu 22 Ağustos'ta başlayan Zeytinli Harekatı'nı yaparsınız. Hemen arkasından işte Fırat Kalkanı.
1: Ya uçaklar ne oldu? Pilotsuz o uçaklar ne oldu?
3: Söyleyelim onu söyleyelim.
1: Generalsiz o birlikler, bölükler ne oldu yani?
3: Türk Hava Kuvvetleri, söyleyeyim onu hemen. Ben de çünkü o zaman görevdeydim. Ne olduğu başıma gelenleri de anlatabilirim isterseniz. Yani Türk Hava Kuvvetlerimizdeki maalesef pilot, savaş pilotu olan, işte tanker pilotları dahil, pilotlarımızın çok büyük bir kısmı, yarı değil, çok daha fazla, 70'e yakın bir oranda FETÖ iltisaklı çıktı. Bunların bir kısmı, hani 70'in yarısı diyelim, itirafçı oldular. İtirafçı mekanizması kurulduğu andan itibaren o pilotlarımız görevine devam ettiler. Dolayısıyla hava kuvvetlerimizin o pilot açığı en azından bu itirafçılık mekanizması çözüldü. İkinci sistem...
1: O itirafçı olanlar ama herhalde doğrudan FETÖ örgütünde değildi. Çünkü FETÖ'de biliyoruz ki pişman olan, itirafçı olan gerçek manada olmuyor.
3: Olmuyor ama yine temas ve iltisak söz konusu ha, burada.
1: Teması olanlar evet, onlar pişman onlar olabilir.
3: Silahlı kuvvetler onu çok güzel analiz etti. Yani yukarıdaki F-16'daki pilotun şüpheli ve şahibeli olmasını arzu etmez. Yani silahlı kuvvetler riske girmez bu konuda. Ama öyle bir temiz söz konusu. İkinci pakette o dönem gerçekten F-16'larda pilot açığımız oluştu. Diğer uçaklarda da. O zaman da Can Bey'in söylediği şey oldu. Yani emekli olmuş hava yollarında, sivil hava yollarında uçan pilot eski askerlerimize tekliflerde bulunuldu. O şekilde geri gelenler ve katılanlar ve rütbe alıp tekrar uçmaya. Ki bakın onlar da o kadar vatansever kişiler ki bakın oralarda bugünkü maaşla söyleyeyim ve atıyorum tabii bu maaşları bilmiyorum net olarak ama diyelim bugün 500 bin Türk lirası aylık gelir olan bir sivil hava yolunda uçan pilot diyelim 100 bin liraya geri geldi ve Türk Hava Kuvvetleri'nde bu açığı kapatmak için her şeyini bıraktı ve tekrar buraya geldi. Tabii silahlı kuvvetler onların açığını kapattı maddi anlamda sonraki düzenlemelerle. Dolayısıyla böyle bir ikinci paket düzenlemesi yapıldı. Arkasından hemen harp okullarına öğrenci alımları başladı. Üniversitelerin ikinci sınıfından, üçüncü sınıfından pilotaj eğitimi 2 yıl devam etti ve çok hızlı bir şekilde yeni alımlar, pilotlar kazandırıldı Türk Hava Kuvvetleri'ne yurt içinde, yurt dışında
1: ama eğitimlerle. Ama sonra hangi şeydi? Zeytin Dalı mıydı? Bir operasyonlardan bir tanesinde şöyle bir şey hatırlıyorum. 70 tane uçak mı, 60 tane uçak aynı anda operasyon yaptı değil tabii, mi? Öyle bir haber tabii, vardı. Tabii. Yani aynı anda 60 tabii. uçak havadaydı. Bütün bu zafiyetimize rağmen.
3: Tabii.
0: Tam bir gövde gösterişiydi.
3: Zeytin Dalı değil, Fırat Kalkanı.
1: Fırat Kalkanı'nda
3: buydu. DAEŞ'le mücadele tane. Kapsamında ilk yaptığımız 22 Ağustos'ta odur. 15 Temmuz, 15 oradan koyun, 16, 22 de oradan koyun. Yani neredeyse 30, bir ayı biraz aşkın evet. süreden sonra bütün arınmaya rağmen bakın. Bütün arınmaya rağmen pilotlarımız, kalan pilotlarımızla uçaklarımız havalandı ve derin taarruz yaptı. F-16'da derin taarruz yapamazsınız normalde.
2: Hatta yani, şöyle bir iddia vardı. O şüpheli müpheli FETÖ'cülerin hepsinin cepheye sürüldüğü yönünde.
3: Yok da böyle bir şey yok.
2: DAEŞ'e karşı.
3: Dolayısıyla pilot açığımız bir çok kısa süre içerisinde alınan ciddi tedbirlerle kapatıldı. Kara kuvvetlerinde aynı şekilde açıklar oluştu.
1: General açıklarımız.
3: General açıklar oluştu. Generallerin tamamına kadroları mesela 350 civarı açık kaynak olduğu için söylüyorum. 350 civarı general vardı 15 Temmuz.
1: 125 tanesi falan değil mi?
3: Yani 200'den fazlası.
0: 200'den fazlası.
3: FETÖ iltisaklı çıktığı için idareten hemen alındı ve bir kısmı adlen tutuklandı. Kalan generallerin görevine devam ettiği ama her bir general bir üst görev atandı. Mesela Tuğ General tüm generalin görevini aldı. Kor General ordu komutanı oldu. Metin Paşa mesela. Albaylar general kadrosuna atandı. Yani biz o kadar köklü bir silahlı kuvvetleriz ki her bir subay bir üst görevi yapmaya hazır olmak
1: peki,
3: zorunda.
1: Peki bir de o yurt dışında olan NATO'cular vardı, gelmiyordu falan. Onların takibini yapmadım ben. Onlar ne oldu?
3: Şöyle, kalan gelen. O sırada yurt dışı görevinde olan PETÖ'cü general ve subaylar, askerler vardı. Çok miktarda. Çünkü niye çok diyorum? Yurt dışı görevlerine hep demeyeyim de büyük oranda FETÖ'cüler kendi personelini göndermişler. Çünkü personel onların ellerindeydi. Ne bileyim lojistik onların
2: ellerindeydi. Her yerde öyleydi. Mesela Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda da mesela FETÖ'cüler işte böyle ballı maaşlarla yurt dışına gönderilendi.
3: Evet işte yani aynı dönem mezun oluyorsunuz.
2: Aynı her yerde izlemişler.
3: 15 sonra karşılaşıyorsun. Onun maddi olarak senden 10 katı bir külfet.
1: Bir de Amerika falan da sahip çıkmaya çalıştı onlara. NATO askerleri bilmem ne falan yani, filan evet. Değil mi?
3: Ya sadece o değil. Bazı ülkeler var. Şimdi söyleyelim Balkanlar'da filan. Oradaki misyonlarda görevli ateşeler filan hep orada kaldı. Bir kısmı kaçtı. Yani o görevi bırakıp yan ülkeye kaçtı. Sığın. Hatta şunu söyleyeyim. Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'ne kaçan albaylar var. Yani KKTC'de görevli. Düşünün. Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli. Kaçıyor. Güney direkt Kıbrıs'a kaçan kaçıyor. Albaylar var.
1: Korkunç bir şey bu.
3: Korkunç bir şey tabii. Yunanistan'a sığınan albaylar var. Hatta daha kötü
1: kaçırdılar işte
3: tabii,
1: Yunanistan'a.
3: Tabii. Hatta Irak'ta PKK'ya katılan bile subay var. FETÖ'cü. Çünkü onlar dost ve müttefik. Bizimle dost değiller. Yani yapıya bakar mısın? Aynı yerde, aynı cephede, yan yana ve de arkanda duran işte takviye edecek olan destek unsurunun başındaki adam FETÖ'cü, sen önde, arkadan destek garanti diye. Çünkü bizim geleneğimizde askerler birbirlerini, kendinden çok birbirlerini kollarlar. Seni kollamakla mükellef bir sınıf arkadaşın seni kollamayacağını bilmiyorsun. Ve gözü kapalı giriyorsun muharebelere, çatışmalara. Çok vahim bir tabloydu yani.
1: Bu seviyede şimdi, başka kaçak var mı? Bir şey vardı değil mi? Kim vardı? Adil Öksüz mü vardı?
4: Adil Öksüz.
3: O tabii asker değil o biliyorsunuz.
4: Sivil imam.
3: Sivil imam. Her şeyin başında o tip var. Sayın Vekilim çok daha hakimlerdir konuya. Bütün o sistemi yöneten, burada Akıncı Üst Bölgesi'nde işleri yöneten, yöneten insan, terörist daha doğrusu o. O kayıp. Yurt dışında olduğu çok büyük ihtimalle belli. Yurt dışında şöyle bir şey var, onu söyleyelim. Sadece askerler yok. Yurt dışında çeşitli kurumlardan da kaçan üst düzey bürokratlar var, FETÖ'cü olup da gazeteciler var, akademisyenler var. Yani Türkiye'de Türk olup burada
2: savcı,
3: Türkiye'den
2: hakim,
3: kaçan evet, yargı mensupları vesaire insanlar var. Bunları o ülkeler sahip çıktı. Bir numaralı sahip çıkan da Almanya'ya.
2: Net söylüyorum,
3: PKK'ya sahip çıkıyorsun, FETÖ'ye sahip çıkıyorsun, DHKPC'yi ne bileyim bir sivil toplum örgütü gibi sahip çıkıyorsun. Yani Almanya artık kendi içinde Türkiye'ye düşman ve içten çökertmeye hedefleyen tüm örgütlere sebep
1: yapıyor. Bu insan hakları ayağına çok
3: yani
1: şey yapıyorlar.
3: İsveç'te de öyleydi hatırlayın. Finlandiya'da da öyleydi. Yani Brüksel, Belçika'da da aynı şekilde. Fransa, gidin her yerde mutlaka bir FETÖ ya da PKK derneği adı altında kurulmuş bir entelijansiya takımı var. Dolayısıyla bunların hepsine MİT şu anda kancayı takmış durumda. En son Kosova'da bir operasyon yapıldı biliyorsunuz. Orada doktorlar vardı Amerikan hastanesinde. Bu finansla ilgili, yani bütün Balkanlardaki finans sistemini, himmet sözde sistemini yönetiyor. Onlara bir operasyon yapıldı 2020 tarihinde. Dolayısıyla bu operasyonlar devam edecektir muhtemelen. Ama NATO'nun içerisinde görevli, Avrupa Birliği'nde görevli, BM'de görevli ya da ateşeliklerde, misyonlarda görevli, dışarıda tüm kamu adına görev yapanlar FETÖ'cü olup da hala mevkilerini muhafaza ediyor. Bir de şunu yapıyor FETÖ. Mesela sen diyelim bir bürokratsın, genel müdür seviyesinde. Dışarıda bir göreve atandın. Maaşın 7500 euro. Tabii görevin sonlandırılıyor. Türkiye kabul etmiyor çünkü onu. 7500 euroluk maaşı FETÖ
1: vermeye devam ediyor.
3: Bir de buradaki genel müdür maaşı artarsa artış yapıyor. %10, %12 filan memur maaşı artışı gibi.
1: Çökmedi mi bunların bu düzeni hala? Bu yani finansal kaynakları var mı hala bunların?
3: Çok çökmüş gözükmüyor. Çünkü gerçekten milyar seviyesinde bütçelerin olduğunu biliyoruz. Hatta 15 Temmuz günü Fethullahçı terör örgütünün bütçesi yaklaşık ne kadardı hocam?
1: 150 milyar dolarlık bir şey yani olduğu söyleniyordu. Bütçe değil de büyüklük olarak 150 milyar dolar.
3: Toplam hacmi hacmi dünyada. O kadar, yani 150 milyar dolarlık bir hacme sahip. Ama şu anda onun yaklaşık 50 milyar dolarlara düştüğü söyleniyor. Ama o da büyük para.
2: Büyük para. Büyük para.
3: Yani o maaşı da ödersiniz.
1: Artık onların şeysi sanki. Yani
0: i̇şte öyle Cemil Bey. Bakın 15 Temmuz'dan 2-3 ay önce Türkiye'deki birçok FETÖ'cü, belli finans sahipleri, başta Amerika olmak üzere yurt dışına çıkmaya başlamıştı. Yani belli bir noktalarda bunlar belli para musluklarını ne olur ne olmaz diye önceden Türkiye'den çekmeye başladılar. Yurt dışında

0: ne derse onu
1: İsrail
0: yapıyor.
1: İsrail demek
2: evet,
1: lazım.
2: Evet. Stockholm sendromu dediğimiz şey. Amerika bakın Türkiye'de İsrail. Bir zamanlar kan gövdeyi götüren bir Hizbullah olayı vardı. Hüseyin Velioğlu olayı vardı biliyorsunuz. Hüseyin Velioğlu'nun son olarak yamandığı Alman istihbaratıydı. Dolayısıyla Alman istihbaratı Orta Doğu'da sürekli etkin olmaya çalışmıştır. Sadece İngiliz istihbaratı ya da CIA, Mossad değil, Alman istihbaratı etkin olmaya çalışmıştır. Dolayısıyla bugün Avrupa'da, Almanya'da, Belçika'da ya da Fransa'da bunların korumasının arkasında demokrasi ve insan hakları derdi yok. İstihbarat faaliyetleri. Bunlar o güçleri ellerinin altında tutmak istiyorlar.
0: Ama iyi
2: istiyorlar.
0: Yedik değil mi? Sanki demokrasiymiş bilmem neymiş gibi. Çok iyi yedirdiler yıllarca. Ya.
2: Yemeğe de herhalde çok meraklıymışız. Önce kafaları ona göre eğitmişler. Bu tür sloganları yemeğe çok meyilli o halde yetiştirilmişiz. Arkasından da bu yalanla inandık. Hatta bakın ben şunu söyleyeyim. Bugün okullarımızda iktisat fakültelerinde öğretilen iktisat teorilerinin çoğu aslında sömürgeciliğin devamını çöktü sağlayan hepsi. Teorilerdir.
0: Nerede serbest çöktü. Piyasa, nerede insan?
2: O nerede hani mukayeseli üstünlükler teorisi?
0: Hiçbir şey yok.
2: Bunların hepsi sömürge üzerine kurulu teorilerdi ve bize bunu iktisat teorileri diye yutturdular. Yani sen buğday üret, ben makine üreteyim, sen buğdayı daha ucuz üretiyorsun gibi saçma sapan bir mantıkla sömürülmek
0: zorunda. Bütün üniversite hayatımız bunu öğrenmekle geçti. Aynen. Ama şimdi bunun ne yani kimse
2: ama bunları
0: kimse
2: söyleyince de çok şey gibi oluyoruz. Böyle sanki çok cahil insanlarmış gibi de karşılanıyoruz halen. Ona insan üzülüyor.
1: Yani. Onu şöyle yapıyorlardı mesela, yani modernleşme teorileri vardı ya, Rostov'un modernleşme teorisi vardı mesela, işte Samuel Huntington'un mesela gene evet. o şeyi var. Yani biri diyor ki mesela işte çok partili sisteme geçerseniz, demokratik bir sisteme geçerseniz ancak modernleşebilirsiniz. Öbürü diyor işte bazı ekonomik atılımlar yaparsanız, liberal sisteme geçerseniz demokratik olabilirsiniz. O iki şeyde, iki yolda bir tuzak. Yani
2: aslında Türk savunma mekanizmalarından vazgeç.
1: Yani az gelişmişlik paradoksu falan var. Mesela orada kurtulmanız imkansız bir şey.
3: Ama işte onun başına hep modern ve çağdaş partisi konuyor. Mesela çağdaş siyasal teoriler. Evet. Modern iktisat teorileri değil mi hocam?
2: Hepsi sömürge
1: teorileri. Şikago okulu deniliyor mesela.
2: Sömürgenin devamı için geliştirmiş
1: onu şöyle ya. Mesela gördük.
3: Ya da geleneksel teoriler.
1: Cemil Bey, Yeni Şafak'ta çalışırken şeyi gezdirmişlerdi, Pentagon'u, dişlerini falan. 2004 yılındaki bir ziyaretti falan. Şimdi baktım yani CIA'nin böyle şeyi dişlerinde falan 500 aşkın bölge çalışmaları ofisi
0: var. Masaları var. Herkes.
1: Masaları var yani. Her biri diyor işte bir ülke falan dediler böyle. Ben bizim tahminimize göre dünyada işte 293 bilemedin işte 200 ülke 300 ülke olsun şeyde yani BM'nin şeyini de aşalım falan. 500 bölge ne demek yani? Yani o bütün dünya ile ilgili yani sosyolojik, kültürel, tarihi bütün araştırmaları yapıyor. Ona göre politikalar belirleniyor. Nasıl hareket edileceği kaydediliyor ve üniversitelerle beraber çalışılıyor. Yani o geliştirilen teoriler falan hepsinin
0: o
1: altında
0: şey diyorlar,
1: jeopolitik hedefler var.
3: Orada
0: şey diyorlar, hani ne diyorlar bu sivil toplum örgütlerinin?
1: STK'lar işte.
0: STK'lar, MTK'lar işte onların üzerinden.
1: Hepsi yani belli bir çalışmanın ürünü. Mesela burada suikastı konuşuyoruz. Orada da mesela gene işte Mossad'ın, CIA'nin başvurduğu decapitation falan deniliyor ya. Kelle koparma, kelle alma politikası. Yani bir mesela toplumsal hareketi, siyasi bir oluşumu, bir refleksi yok edemiyorsunuz. İşte liderini yok ederek mesela gücünü azaltıyorsunuz. Ve yönünü değiştiriyorsunuz.
0: Bu şey de güzel oldu değil mi? Şimdi mesela şey demiyoruz, Adalar Denizi diyoruz.
3: Evet,
0: Amerika'nın
3: evet.
0: keşfi tabii. demiyoruz. Ne diyoruz? Kolonizasyonun başlangıcı evet. mı diyoruz?
1: Evet. Ya onda mesela eskiden divide and rule vardı.
3: Saçlı
0: saldırıları diyoruz. Değil mi?
1: Böl ve yönet vardı. Şimdi define and rule var. Tanımla ve yönet.
0: Ve
1: yönet. Yani tanımlamanın da göre siz zaten yönet. Şey yapıyorsunuz.
3: Yani Orta Doğu'da
1: uyguluyorsunuz.
0: Evet, eskiden... Kurtuluş. Bir cümleyle özetle reklama gidiyoruz.
4: Evet. Yani bu diyorsunuz ya bize nasıl yedirdiler bu şey bu mevzuyu.
1: Nasıl hazmettik?
4: Akım üretmek, yani bu akım üretmek, bir düşünce akımı üretmek. Biz istihbaratın böyle olduğunu çok fazla bilmiyoruz. İstihbarat girdi çıktı, ona suikast yaptı mesela.
0: O onu dedi, bu bunu dedi.
4: Hayır, akım üretmek. Bir, yani Türkiye'de bu özellikle Avrupa Birliği'ne gireceğiz, batılılaşacağız. Bunu demeyeni vuruyorlardı neredeyse yani bir
1: vatan
4: dönem.
1: Ve biz muamelesi yapıyoruz.
4: Dünyanın doğru. en büyük, yani dünyada bir cennet gösterin dediklerinde.
0: Avrupa.
4: Ki, Avrupa yani. Avrupa büyük bir cennet yeri. Bunu bize bütün fikir hayatı, eğitim hayatı özellikle okullarda, ilkokullardan başlayarak bunlar işlenince netice itibariyle de siyasal fikri büyüdüğünde insanların böyle şekilleniyor aynı zamanda.
0: İşin acıklı yanı yalnız bu pislikle kendini beyaz zanneden şehirde yaşayan Türkler aynı ruh halinde. Evet. Aynen. Böyle bir acıklı durum var.

0: var yani.
1: Bunları da zaten altın nesil diye yutturdular Türkiye. Yani işte eğitimli ama işte Hitler de mesela çok eğitimliydi. Evet. Ama özgürlük olmayınca böyle faşisten evet. şeye
0: evet,
1: kayıyorsun.
0: Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sakın bir yere ayrılmayın. Birazdan buradayız.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca yapılan denetimlerde 2441 ürün uygunsuz bulundu. 105 farklı marka ve model hakkında toplatma kararı verildi. Bakanlık piyasadaki sanayi ürünlerinin insan, can ve mal güvenliği ile çevre şartlarına uygun olmasını sağlamak amacıyla ürün güvenliği denetimlerini teknik mevzuata uygunluk kontrolü ve idari yaptırımlar çerçevesinde yürütüyor. Söz konusu denetimlere tabi tutulan ürünlerin uygunsuzluk oranı %9,28 olarak hesaplandı. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları %42,86 ile kazanlar, %37,97 ile enerji verimliliği ürünleri ve %17,14 ile asansörler oldu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Kaçak döküm yangın faciasına davetiye çıkardı. Antalya Kepez Şelale Mahallesi'nde moloz döken kamyonun damperi enerji nakil hatlarına temas etti. Kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar otluk ve çalılık alanda yangına neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Kaçan sürücünün bulunması için başlatılan çalışmada güvenlik kameraları, vatandaş bilgileri ve foto kapan kayıtları incelendi. Ekip kamyonun sahibi ve sürücüsünün izini sürdü. Çevre kirliliği ve kamu zararına neden olduğu gerekçesiyle sürücüye 115 bin lira ceza kesildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Adeta bir savaş alanını anımsatan bu görüntüler Ankara'nın Etimeskut ilçesi Oğuzlar Mahallesi'nden. Seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda ciddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler kaza alanında güvenlik önlemleri alarak yaralılara müdahale etti. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Türkiye'den Azerbaycan'a stratejik bir güç aktarımı yapıldı. Türkiye savunma sanayinde yaptığı atılımlarla dünyanın dikkatini çekerken dost ülkelerle de yakın işbirliği yapıyor. Kardeş ülke Azerbaycan da bu ülkelerden biri. Savunma sanayi işbirliği kapsamında dünyanın en kapsamlı hava kuvvetleri bilgi sistemlerinden biri Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Bu sistem hava harekatının planlanmasından icrasına, izlenmesinden değerlendirilmesine kadar tüm süreci dijital ortamda tek çatı altında yönetiyor. Operasyonel hazırlık süreçlerini dakikalara indiren sistem, hava harekatında önemli bir manevra kabiliyeti sağlıyor. Gerçekleştirilen teslimat, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin yazılım ve komuta kontrol teknolojileri alanında ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından kritik önem taşıyor. Milli yazılımın uluslararası alanda tercih edilmesi, Türkiye'nin savunma bilişimi alanındaki mühendislik gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yaptığı ölü planı kendisini ele vererek bozdu. Güvenlik güçleri şimdi her yerde onun peşinde. Abdülkadir Taşlı'nın kullandığı otomobil Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Selgelen Deresi'ne uçtu. Derede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Uzun süren aramaların sonunda sürücünün izine ulaşılamadı. Gerçekse bambaşkaydı. Çünkü hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Taşlı'nın kendisine ölü süsü vererek izini kaybettirmeye çalıştığı ve böyle bir plan hazırladığı

0: Ortaya çıktı.
1: A Haber Radyo.
2: Ballas'ta gündem devam ediyor. Şimdi birazcık iç siyasete geliyoruz. Yeni Parti diye bir parti kuruldu. Bu yeni partinin kurulması da Altılı Masa'nın kurulmasıyla yaklaşık benzer şartlarda oluştu. Altılı Masa'nın da biz buradaki yaptığımız yayınlarda hep söylediğimiz şey asıl ayağı FETÖ'ydü. Şimdi bu yeni partinin de ne yazık ki öyle olmasını hiç istemezdik ama asıl ayağının FETÖ olduğu gözüküyor. Nereden gözüküyor? Kendi itiraflarından gözüküyor. Şimdi o sesleri bir dinleyelim. Üstüne konuşacağız.
3: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi.
1: Şimdi 91 milletvekili geçti. Bu rakam birkaç kişi artabilir. Yeni parti ilk meclis grup toplantısıydı. Bunu bir şova dönüştürebilirlerdi. Birkaç yüz kişiyi çağırıp alkışlar, sloganlar eşliğinde bir nutuk atabilirdi Özgür Özel. Geçtiğimiz hafta CHP grubuna veda etti. Bu hafta yeni partinin ilk grubunu yaptı. Her şey planlandığı gibi yürüyor. Herhangi bir yol kazası olmadı. Parti onaylandı, kuruldu. Her şey mecliste onaylandı. Ana muhalefet oldu.
4: Özgür Özel'in partisini de bu nedenle alkışlıyorum. Seçimi kazanma ihtimali olmasa bile Erdoğan'ın karşısında olası şartlar olgunlaştığında o iktidara talip olabilecek bir sivil yapının olması değerlidir. Bunun için destekliyorum.
5: Kimin için değerlidir? Kimin için değerlidir?
2: Hulusi Bey.
6: Evet.
2: Tesadüf mü bunların aynı anda bu yeni partiye söylüyor olması?
6: Elbette ki tesadüf değil. Çünkü bu hain terör örgütü İki genel seçimde daha son iki genel seçimde dahil olmak üzere bütün dertleri Sayın Cumhurbaşkanımızı iktidardan indirebilmek, AK Parti'yi iktidardan indirebilmek ve böylece yeni oluşacak bir yapıda kendi güçlerine tekrar dönebilmeyi hayal ediyorlar. Bunun için altılı masaları kurdurdular, bunun için her türlü destekleri verdiler. Hiçbiri tutmadı. Şimdi yeni parti üzerinden böyle bir girişimde bulunuyorlar. Ama şöyle söyleyeyim ya, o kadar basit ki ya arkadaş, yani şimdi şeyin vermiş olduğu, Cevheri Güven'in vermiş olduğu tavsiye güya işte Cumhuriyet Halk Parti'yi muhatap alma. Ya kardeşim, bu iletişimde, politik iletişimde herkesin bildiği klasik bir şeydir. Siz birini güçlendirmek istemiyorsanız yok hükmünde sayarsınız. Ama sizin onu yok hükmünde saymanız o kadar etkili olur mu? Şu iktidar sizseniz elbette bu olur. Yani iktidardaki kime çakıyorsa muhalefet orada toplarsınız. Ama muhalefetin bir kanadı diğer kanadına çakıyormuş, çakmıyormuş. Ya bunlar siyasal iletişimi de çok bildikleri söylenemez. Ezberledikleri birkaç tane cümle. Tarık Toros'un ana muhalefet olduk çok enteresan. Aslında İyi Parti, yeni partinin çıkıp yaşama yapması lazım.
2: Bizim bunlarla alakalı
6: hiçbir alakamız yok. Değil mi yani? Bunlar hadlerini bilsinler. Oturduğu yer.
2: Diyebilirler mi böyle bir şey? Yalandan hiç, da olsa demek.
6: Hiç diyebileceklerini
2: yalandan
6: zannetmiyorum.
2: Yalandan olsa desinler Hulusi Bey. Ya.
6: Diyebileceklerini niye zannetmiyorum. Çünkü onların, FETÖ'cülerin hakim olduğu sosyal medyaya yeni partinin ihtiyacı var. O yüzden de köprüleri atmayı, yalandan bile olsa köprüleri atmayı göze alamayacaklardır.
2: Peki Kemal Kılıçdaroğlu bunları görünce ne düşünüyordur? Aynı desteği Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyordu bunlar.
6: Kemal Kılıçdaroğlu ihanete uğradığını düşünüyordur, ne diyeyim ya.
5: Şeddeli biçimde FETÖ terör örgütü diyor şimdi.
2: Ne diyor?
5: Bak, şeddeli bir şekilde FETÖ terör örgütü diyor. Yani aynı bir şekilde arkadan hançerlendiğini bildiği için söylüyor. Yani bu FETÖ terör örgütüyle kendisine hemhal olduğu için bugün artık onu terör örgütü, yani ben de terör örgütü diyorum.
2: Sen bir de itirafçı olacağıma getiren
5: yani
2: laflar söylüyor.
5: Çok şiddetli, tabii çok şiddetli bir terör örgütü ifadesi.
6: Özür de diledi
5: var
6: ya, bunları zamanında taşımışız
5: diyor,
6: diye.
5: Ya şöyle konuşunca şöyle konuşuyor. Bunları koynumda beslediğim için diyor. Evet. Aynı zamanda sızdılar diyor.
7: Tanıyamadım
5: beslediğim
7: falan
5: için
7: diyor. Evet.
5: Şimdi bu FETÖ'nün nedir bu sevindirik halleri? Yani firari FETÖ'cülerin. Bir de tabii FETÖ'nün genel olarak örgüt psikolojisini de yansıtıyorlar. Şudur, yeni parti FETÖ'nün dönüş biletidir. Böyle görüyorlar.

0: Yani, altılı masada öyleydi
1: tabii, tabii,
0: değil mi?
1: Tabii tabii. Ya şu an zaten onu tek... Bakın çok kurnazca bir şey söylüyor. Her ne kadar seçimi kazanamasalar bile. Yani nedir? Burada muhalefet olacaksınız. Onlara bir de yön de gösteriyorlar. Altılı masa kuracaksınız. Üçlü masa olur, dörtlü masa olur, beşli masa olur. Çünkü onlar Türkiye'den kovuldular. Devletten kovuldular. Her taraftan kovuldular. Dönüş için bütün umutlarını bu sefer yeni partiye bağladılar. Şimdi biz söylediğimizde Özgür Özel işte efendim CHP'liler diyor ki hani bize iftira atıyorsunuz efendim. Ya iftira atıyorsa çıkarsanız dersiniz Kılıçdaroğlu gibi FETÖ terör örgütüyle hiçbir ilişkimiz yoktur.
0: Ya şunlara bir küfür yani. Yürüyün gidin siz ya. Kimsiniz
2: ya da Kurtuluş Bey ya. Şöyle bir şey diyemez mi yeni parti? Ben iktidar olursam mesela bunların dönüşlerine izin vermeyeceğim şeklinde bir kesin
1: ya altılı
2: tavır.
1: Masanın en büyük vaadi zaten gelir gelmez FETÖ'ye af çıkaracağız. Evet. Herkes KK'lar görevlerine dönecek. FETÖ içeridekiler çıkacaktı zaten askerdekiler de görevlerine bakın.
2: Yani yeni parti de inisiyatini
0: ama şey yok onu yani. Diyemiyorlar işte. Diyemiyorlar. Evet. Ne pahasına olursa olsun yalandan da diyemiyorlar. Diyemiyorlar. Onu.
3: Tam tersi olarak üstü kapalı bir biçimde işte yapılan haksızlıkların giderilmesi gibi söylemlerle üstü kapalı bir biçimde FETÖ bağlılarına mesaj vermeye devam ediyorlar meclis kürsüsünden.
1: Yalandan bile söyleseler Cemil. Bu sefer gerçekten söyleyenlerin önünü açmış olurlar.
0: Öyle oğlum, mi oluyor?
1: Tabii. Şimdi bak yalandan söyler bir kişi ya bu FETÖ falan terör örgütü der ama arkada bir tane bir kişi de cidden söylemeye başlar bunu bu
0: ama
1: sefer.
0: Ama ben bugüne kadar hakikaten bu CHP içinde yalandan bile bunu bir kere bile yani ima edeni duymadım. Çok acayip bir şey
2: edemiyorlar,
0: bu.
2: Edemiyorlar evet.
0: Edemiyorlar
1: bakın,
0: yani.
1: Bakın FETÖ bak Kılıçdaroğlu.
0: Ya sen içinden gene onları sev aşık ol ama de ki ya oy almak için bunlar Allah'ın cezasıdır de diyemiyorlar ya.
1: Gerçekten söyleyenlerin önünü açarlar o zaman. Kılıçdaroğlu ne dedi? Dedi ki işte bu FETÖ terör örgütüdür için sızdılar falan filan. Mecliste biliyorsunuz meclis önünde karşı karşıya geldi bunların grupları. FETÖ'nün itleri diye slogan attılar bunlar aleyhinde. Yani Özgür Özel ve diğer vekiller aleyhinde ne dediler?
2: Linç
1: FETÖ'nün itleri dediler.
2: Linç kampanyası başlattılar.
1: Yani o yüzden yalandan da söylerlerse bunun önü çok fazla açılır. Buna da giremezler. Giremezler. Niye giremezler? Ya, yani... Şunu kimse söylemiyor. Bakın Türkiye'de çok şey değişti. Ama muhalefette de bazı şeyler değişmedi. Yani bu özellikle bu FETÖ'nün siyasi ayağı nüfuz ettiği kesimlerle ilgili bir değişim yaşanmadı. Bu değişimin sancısı şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan. Bu grup şu an yine FETÖ'nün sivil yapı dediği, yani o hizmet
0: ama yani
1: gibi
0: öbür
1: bir şey.
0: Kalanlara da FETÖ'cü değil de diyemiyoruz yani böyle bir şey var değil mi yani? Onlar da zaten
2: yani FETÖ'ye karşı ezik bir politika izliyor.
0: Hayır ama şimdi bütün oldu. Yani o CHP bütünken bütün FETÖ politikalarını desteklemiş o her yarı kimse yarımı evet. Üçte bir mi üçte iki mi neyse yani onların da çok bir farkı yok sanki
2: yok.
0: Pozisyonel bir farkları var şu anda gibi duruyor değil mi?
2: Evet destekliyorlar yani dışlamıyorlar en azından. Yani bunlar mesela destek veriyor. Dediğiniz gibi yeni parti çıksın desin ki biz işte yerli ve milli bir partiyiz iddiaları var değil mi?
1: Şu an şunun önünü açtı Kemal Kılıçdaroğlu. Şu an kripto unsurları bir tarafa bırakıyorum. Şunun önünü açtı. FETÖ karşıtıdır bugün CHP. Ya bunun evet. Önünü açtı demek
2: Kılıçdaroğlu
1: istiyorum
2: gibi
1: yani.
2: Net bir tavırları yok yeni
1: tabii partinin. Ya FETÖ'nün itleri diye slogan atıyorlar şeyde. Yollarda bütün o, tamam bunu sloganını atıyor. Kılıçdaroğlu bunun önünü açtı. Özgür Özel bunun önünü açmıyor. Bak aradaki fark budur. Kılıçdaroğlu bunun önünü açtı. Özgür Özel bunun önünü açmıyor.
0: Açamıyor.
2: Açamaz da.
0: Açamıyor. Şey şimdi şu altılı masa ile ilgili bir görsel var mıydı elimizde? Sevgili seyirciler yani altılı masa diye bir senaryo koyuldu. Şimdi geliyor resimleri. Bakın şimdi bu altılı masada bunların hemen hemen hepsinin arkasında bu gördüğümüz
2: kaç
0: yapılar var.
2: Kaç ayağa gitti? Altın masanın
0: hiçbir
2: kaç
0: ayağı kalmadı.
2: Kalmadı mı?
0: Hangi ayağı kaldı?
2: Kılıçdaroğlu gitti.
0: Kılıçdaroğlu'nun hali
2: yani. Davutoğlu gitti. Meral Akşener gitti.
0: O zaten Demokrat Parti'nin adını hatırlamıyoruz. Evet. Karamollaoğlu yok.
2: Yok.
0: Hepsi gitti. Altılı masa gitti. Yok Kılıçdaroğlu'na da var diyorsan var. Butlan'la gelmiş bir Kılıçdaroğlu var. Şimdi...
4: Ama çok doğal ya. Mesela Özgür Özel Bey ne yapıyordu? Ayrılmadan önce CHP'nin başındayken. Gidiyor BBC'ye şikayet ediyor değil mi? İngiltere'ye şikayet ediyor. Diyor ki hani bizi kollayacaktınız, koruyacak. Amerika'ya şikayet ediyor. Oraya, Brüksel'e her yere
2: Batı'dan
4: şikayet.
2: Batı'dan yardım dileniyordu.
4: Evet. Şimdi basit matematik. FETÖ terör örgütünü kim kollayacak?

0: Kim besliyor, kim kurdu? Amerika ve İsrail ortaklaşa kurdular. Kime karşı? Türkiye'ye karşı. Şimdi FETÖ'yü desteklemek ya da FETÖ'nün desteğini almak dolaylı Amerika ve İsrail desteğini almak demektir. Zaten bunlar geçmişte çok ciddi bağları var. Şimdi bu temaslarla Amerikan desteğini, ama tabii Trump
1: Amerika'nın
0: var.
1: Amerika'nın bir kliğe olduğu da artık.
0: Evet, kliğe. Evet. Şimdi, ama şimdi Trump var, Biden yok yani. Biden
1: i̇şte klik diyoruz o yüzden. Evet.
2: Siyonist lobiye özellikle sesleniyorlar, onlardan yardım alıyorlar.
1: Ne diyorsunuz, bu altılı masayla benziyor mu Hulusi Bey? Siyasi açıdan bakıldığında ben benzetiyorum açıkçası.
3: Şimdi şöyle, doğal olmama yönünden benziyor. Yani altılı masa da doğal değildi. Hormonlu bir siyasi yapılanma.
1: FETÖ desteği var işte, ne?
3: Evet. Yani burada da hormonlu bir yapılanma var. O yüzden doğal değil. Bunu abartmaya çalışıyorlar sahte anketlerle. Adamlar daha kurulduğu gün anket yayınlayıp açık ara birinci parti olduğunu
1: iddia ediyorlar. Yani onların şeysine göre bu parti iki kere daha bölünürse %80'ini bulacaklar.
3: Bu gidişte öyle olacak, ama yani son günlerde ciddi firmalar anketlerini yayınlamaya başladılar. Hiç de öyle onların dediği
2: ama
3: gibi
2: olmadı. Ama hocam şöyle bir şey sorayım mesela. İmkansız değil mi bunların kazanması? Yeni sisteme göre %51 oy almanız lazım. Bu yeni partinin bir de ittifaklara girmesi lazım.
1: İşte altılı masaya o yüzden diyoruz. Yani, girecek o ittifaklara, şimdi göreceğiz.
2: Dem yok, o yok, Kürtler yok, işte Aleviler yok. Diyelim yani, muhafazakarlar yok. Yani Kılıçdaroğlu bir oluşturduğu bir yapı vardı en azından, sözde de bile olsa. Şimdi o yapıdan da mahrumlar. Biraz böyle imkansız oynamıyorlar mı?
3: Aslında yeni partinin bu yapılanması pek istekleri gibi olduğunu düşünmüyorum. Bunlar ilk başta özellikle içeridekinin yönlendirmesiyle merkezden oy alabilecek bir parti ortaya koymak istiyorlar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk siyasi tarihinde konumu bellidir. Bu milletin değerlerine savaş açmış. Hiçbir zaman bu milletin değerleriyle...
1: Ama şimdi bir araya giriyorum. Şu abdest görüntüsü var mı elimizde? Onu bir gösterelim. Evet. Hulusi Bey, hani evet. Bizim
2: Hulusi
1: değerlerimize...
2: Hulusi Bey'in dediği yeni bir ANAP herhalde.
1: Savaş
2: yeni
1: açmış.
3: ANAP, onlar yeni bir ANAP kurmayı yola çıkıyor, ama yeni bir ANAP değil, CHP'nin bir başka kanadıyla karşımıza.
1: Ama bu şimdi çıktılar. Sizin dediğiniz gibi dini değerlere savaş açmış gibi gözükmüyor burada Hulusi Bey sanki.
3: Onun için apar topar partiden açıklamalar yapılarak, yok biz bunu biz kendimiz lanse etmedik, yok şu tarihte Kastamonu'da bir vatandaşın biri yayınladı falan diye. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını oynuyor bunlarda. O tabanda da belli bir kesim bu dini şeye karşı
1: alerjik zaten.
3: Tepkilidirler. Hatta medyada da biliyorsunuz bu konuda bir sürü yorumlar çıktı. Dolayısıyla bir belli bir kesime mesaj vermek isteniyor burada, ama belli bir kesimi de karşılığını alıyorlar. Çünkü bunlara oy veren kesimin bir kısmı mezar başında rakı içen Özgür Özel'i tercih eder.
1: O resim de var aslında. Onu da gösterelim.
0: Kılıçdaroğlu'nun arınma diye bir çıkışı vardı ya.
1: Evet.
0: Arındıkları şey sadece FETÖ değil. Yolsuzluk yapanlardan arınıyor. Üst tepeden bakan o beyaz, sizin çok sevdiğiniz bir o beyaz,
1: kendini beyaz zanneden
2: CHP'lilerden.
0: Yani arındığı sadece örgütsel bağ değil, aynı zamanda bu ahlaki değerleri de hocamın da ifade ettiği gibi yok sayan tepeden bakıcı tipleri de ayıklıyorlar şu anda, gördüğüm
3: kadarıyla. Aslında bana kalırsa önümüzdeki dönemde yeni partinin nereye evrileceği değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir yeni politika evrileceğini konuşmamız daha doğru olacak. Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni dönemde özellikle bu arınma sürecinden sonra farklı bir yapıya dönüşebilir. Daha sağlıklı bir sol muhalefete dönüşebilir. Çünkü Türkiye'de şunu kabul
2: yerli
3: edelim
2: ve
3: ki
2: milli işaretleri veriyor biraz.
3: Güçlü bir sol muhalefete.
2: Kılıçdaroğlu mesela Teori dergisinde yazdığı yazıda onu biraz görebiliyor insan.
3: Ama işte yani, bu
1: Kılıçdaroğlu'nun hiçbir dediğine inanamıyorum ben. O yüzden
3: Kılıçdaroğlu bunu başarabilir mi? Yani bu çap var mı zannetmiyorum yani. Ama Cumhuriyet Halk Partisi aslında bir fırsat yakalamış vaziyette. Eğer bu süreci akıllı ve sağlıklı bir biçimde yürütebilirse bir sene ya da iki sene içerisinde yeni partinin hızlı bir biçimde eridiğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir kitleye ulaştığını görebiliriz.
2: Yani bunu şundan Cemil, yani yeni Türkiye'de bu eski ideolojik CHP zihniyetiyle seçimleri kazanmak imkansız bir şey. Yeni sistemin de getirdiği engeller var. Yani jeopolitik anlamda kendilerine dönüştürmeleri lazım. Yani yeni Türkiye'yi artık hazmedecekler, kabul edecekler. Bu sosyolojiye, bu topluma, bu dünyaya göre bir siyaset belirlemeleri
1: şimdi
2: lazım.
1: Demin sen de söyledin.
2: Bu yoksa mümkün değil yani, imkansız bir şey.
1: Kılıçdaroğlu'nun da bir yerde aslında hakkını teslim etmek lazım. Bu altılı masayla
2: tabii, tabii, o,
1: bir sürü

0: Değişimi başlattı.
1: Kesimi yanına çekmeyi başardı. Şimdi bunların öyle bir sosyolojik şeysi de yok galiba.
0: Bunların o yeteneği, genleri de yok bunların.
1: Genleri
0: çünkü
1: de yok,
0: bu Özgür Özel dediğiniz, işte Kur'an-ı Kerim dersi alan Diyanet'in başlattığı eğitim öncesi kurumlara işte ortaçağ yapıları, zihniyeti diye saldıran biri. Yani genleri farklı, söylemi farklı, davranışı farklı.
1: Kılıçdaroğlu birleştirme görüyor konusunda daha yetkin mi, başarılı mı oldu?
0: Kılıçdaroğlu Türkiye sosyolojisine uygun biriydi en azından. Yani ideolojik olarak mesela eleştiriyordu hükümeti, yönetim, ama sosyolojik anlamda, kültürel anlamda Türkiye sosyolojisini dışlamıyordu. Yani bir başörtülüyle muhafazakar kesimle uzlaşmak istiyordu.
1: Bu da dışlamıyor.
0: Siyaseten de olsa.
1: Abdest alıyor mesela.
0: Ama kültürel olarak dışlıyor. Mezarda rakı içmiş. İşte ortaçağ zihniyeti diyor İslam'a, Müslümanlara. Yani böyle bir şeyi var. Sabıka kaydı var diyelim. Yani bunu değiştirebilmesi biraz zor diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Sen ne diyorsun Kurtuluş?
2: Yani biliyorsunuz bu işe başlarken ABC'si şu. Bir defa burada verdiği mesaj şu. Hani adayımız vardı. Mansur Yavaş'tı. O yani Ekrem İmamoğlu'ydu. Mansur Yavaş'tı. Burada bir defa Özgür Özel'in kendisini oynadığını görüyoruz. Yani burada her sahne, her fotoğraf kendisini lider olarak sunan.
1: Lider zaten partinin lideri değil mi Özgür Özel?
2: Partinin genel başkanı diyordu. Yani bir koç olarak, teknik direktör olarak şuna karar vereceğim. Mansur Yavaş mı olsun,
0: İmamoğlu
2: mu olsun falan. Şimdi bu işler değişti. Mansur Yavaş gitmedi.
1: Gitmedi mi?
2: Yeni parti. Hayır, gitmedi. Yani eğer adaylık teklifiyle giderlerse belki gider. Mansur Yavaş'a adaylık teklifiyle gitmez dese gitmez Mansur Yavaş. Burada yani bu görüntüler öncelikle bir defa Özgür Özel'in kendisinin altını çizmesi ve kendisini öne çıkarmasıyla ilgili bir durum. Bir de neden yeni partiyi kurdular kısmıyla ilgili. Ya bunları gazladılar. Bakın kim gazladı diyeceksiniz. Ben şöyle bir benzetme yapayım. Ahbabı kim uçurdu? Kim Time'ın dünyanın en güçlü insanlar listesine soktu? Türkiye'nin en güvenilir insanı kıldı? Bir medya gücünden bahsediyoruz değil mi? Bu medya gücü şöyle bir baskı yaptı. Parti kurun, parti kurun, parti kurun. Özgür Özel'in bir defa bu medya gücünün elinde bir kullanışlı figüran olduğu ortaya çıkıyor. Yani kendi iradesinin olmadığı ortaya çıkıyor. Niye? Ya sizin parti kim yönetiyor? Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da bu grubu, bu kliği kim yönetiyor? Abi işte bu medya grubu yönetiyor ya. Haluk Levent'i uçurduk diyor. Ondan sonra geliyor diyor ki biz seni de uçururuz diyor. Uçuruyorlar zaten. Anketler %60'dan gidiyor yine. En düşüğü %60'la başlıyor. Şunu demek istiyorum. Türkiye'de siyaseti iyi okuyalım. Bu FETÖ diyoruz. Bu medyadaki bazı aktörlerden bahsediyoruz. İşte toplumun işte kanaat önderlerinden bahsediyoruz. Ben iddia ediyorum, eğer bu Türkiye'de sadece kimin elindeki güçlü biliyor musun? Time'ın listesine Haluk Levent'i güçlü olarak sokan kime karşı? Aslında siyasal iktidara karşı devlet yok, ahbap var dedirten o güç bunlara parti, CHP'yi bölüp parti kurmaya zorladı. O gücün elinde oyuncaklar şu an. O güç
1: ne derse o
2: yukarı çıkarıyor. Yukarı çıkarıyor da suni bir yukarı çıkarmadan bahsediyoruz. Yani biraz gaz veriyor deyim yerindeyse bunlara. Ne dediler? Bakın büyük bir dolar patlaması, kur şoku yaşanacak. Yani önümüzde Sayın Cumhurbaşkanı şöyle hasta. Hemen erken seçim geliyor. Yeni parti bir anda Türkiye'nin gerçeği olacak. Kim veriyor bunu? Özgür Özel yapmıyor. Bunu söyleyelim. Özgür Özel oturdu bunları planlamıyor, yapmıyor. Bunu yine dışarıdaki o güç yapıyor. Bakın Türkiye'de her zaman biz bu gücü görebiliriz. 28 Şubat'ta ne dediler biliyor musunuz? Ya 28 Şubat'ta kardeşim dediler, medya yaptı bu darbeyi dediler. Demek istediğim o görünen, böyle elinden tutulup da kavranamayan ama görünen o güç şu an CHP'yi böldü. Bunları da heveslendiriyor. Niçin biliyor musunuz? Ya belki Tayyip Erdoğan'a karşı bunları kullanırız diye. Başka bir amaçları yok. Bunlar başka bir öznenin uzantısı. O
0: doğru ama şey de var yani bunlardan böyle endişeye kapılmak da yersiz. Yani artık eski Türkiye yok. Bunların böyle rahat işte hareket edip Türkiye'yi dizayn edip siyasette işte başarıya ulaşma imkanları, şansları yok. Yani Kurtuluş Bey'in dediği işte Rubinlerin falan filan o kirli siyonist odaklardan ancak böyle. O da yani batıda bile artık marjinalleşmiş kesimler.

0: Birden yani medet uman destek alan bir yapı olduğunu unutmayalım. Yani bu halleriyle ancak Türkiye'ye biraz enerji ve zaman kaybettirebilirler ve uğraştırabilirler
1: zaten
0: ama
1: dertleri var.
0: Yani yeni dönemde mümkün değil, ben bir başarılı olacaklarını zannetmiyorum.
2: Ben müsaade ederseniz deminki sözümü de açıklama babında söyleyeyim. Yani bu yeni partiyi de CHP'yi takip etmek daha doğru diye. Çünkü Kurtuluş Bey'in de söylediği gibi yeni partinin siyaset sahnesine çıkmasındaki en önemli iç etmen sizin kendini beyaz zanneden Türkler diye tabir ettiğiniz kesim. Bu kesim biliyorsunuz bu milletin değerleriyle alay eden, bu milletin değerleriyle arasında ciddi problem olan ve kendisini milletin çok üstünde gören insanlar ve Batı'nın da hayranı olan insanlar. Bu insanlar şu an yeni partiyi pohpohlayıp destekleyenler. Yeni parti bunlardan arınmadan hiçbir zaman bu milletin değerleriyle özdeşleşemez. Ama ya kendisini doğuran yapıyı da inkar edecek konumu yok. Çünkü kendisini doğuran yapı, bu kendisini beyaz zanneden Türklerden oluşan bir yapı. Dolayısıyla yeni parti Türk siyasi tarihinde gördüğümüz birçok parti örneğinde olduğu gibi, saman alevi gibi parlayıp bir süre sonra da sönmeye mahkum olan bir hareket.
0: Hele hele yeni dönemde hiç şansları yok. Yani yeni dönemde dediğim işte Türkiye Yüzyılı Projesi bir başlamış, terörsüz Türkiye Projesi başlamış. Artık Türkiye'de %70, %80'li kesim yeni bir anayasa diyor, yeni bir dönem başlıyor. Bunlar mesela çok çok eskide kalmış argümanlarla hareket ediyor.
3: Bir de şöyle yani. Bir handikapları var galiba. Şimdi siyaset para ve örgüt işi.
2: Tabii ki.
3: Değil mi? Şimdi Aynen. Bu parayı koymak için bu sistemin dışına çıkardıkları paraları geri koymaları lazım. Devletin de gözü açık. Şimdi çok kolay bir iş değil galiba, değil mi?
2: Ya para konusu
0: masak eski masa halledebilirler.
2: Bir şekilde halledebilirler. İşte diyelim ki ben CHP'ye 100 milyon vereceğim. Kalkarım ve ben bu kadar verecek kişiysem etrafında bayağı bir kalabalık var demektir. Yanlış hatırlamıyorsam 600 bin lira civarında olması lazım kişi başı bir partiye yıllık bağış.
0: En fazla
2: bağış.
0: Para mı?
2: Ha. Evet, onun sınırı var. 600 bin civarında olması lazım. Ne yaparsın? Birkaç yüz kişi üzerinden sanki 600 bin lira.
3: Ama birkaç yüz kişi hemen masak, fişler, mimler bilmem ne yani çok ciddi sorunlar olur yani.
2: Asıl sorun örgütsel yapıda olur. Bakın partileri ayakta tutan partinin programına inanmış, hedeflerine, ilkelerine inanmış örgütsel yapı.
3: Bir Altok diye bir şey var değil mi orada? Altok'a basarım diyor yani.
2: Yani Türkiye'de belli bir siyasi yapılanmanın hazır bir kitlesi vardır, alıcısı. Bu örgütsel anlamda değil de seçmen anlamında, özellikle de kırsala doğru gittiğinizde çok daha güçlü hissedersiniz bunu. Adam diyor ki kardeşim benim babam Altıok'a veriyordu, ben de Altıok'a veririm diyor. Altıok'un başında kim varmış kim yokmuş çok önemli değil. Ama benim asıl kastettiğim, ya bakın Türkiye'nin siz 900'e yakın ilçesinde 81 ilinde ve on binlerce mahallesinde örgütlenmek zorundasınız. Milyonlarca sandığında örgütlenmek zorundasınız. Bu ya bir ideolojik bir şey gerektirir.
3: İşte sinirli çünkü olmaz yani bu değil mi? Birine ya sinirlendim, nefret ettim.
0: Bir amatör gönüllü ruhu olacak
2: olmaz.
0: Yani.
2: Kitle ruhuyla da olmaz. Evet. Sayın Vekilim, o kitle ruhuyla sandığa başına koyacağınız adam saat 6 deyince yani seçim sandığı açıdan bir saat sonra sandığından çeker gider. Hele hele kendi sandığında sonuçta olumsuzsa gider evine yatar. Ama sizin gerçekten inanmış bir teşkilatınız varsa onlar sabaha kadar orada dururlar. Bir oyun bile mücadelesini verirler ve onlar kapı kapı dolaşıp sizin...
3: Bu mücadeleyi verdiniz siz değil mi bu AK Parti kurulurken? Yani, o sandıklar nasıl bekleniyor? Nasıl nöbet tutuluyor? Nasıl bir şey?
2: Ben siyasi hayatımda ilk defa 1980'de sandık müşahidi olarak başlamıştım zaten. Dolayısıyla çok iyi bilirim. Defalarca da sandıklarda görev yapmış bir insanım. Ama bu bir aşıktır ya. Siz orada bir oyu dahi kurtarabilmek için mücadele eder.
3: Nefret olmaz mı? Ben şundan nefret ediyorum. Olmaz mı? Nefretle yürümez.
2: Ya, siyaset nefretle yürümez ya. Siyaset inançla yürür. Siyaset hedeflerle, ilkelerle yürür. Zaten bunlara sahipseniz siz teşkilat olabilirsiniz. Bunlara sahip değilseniz teşkilat olmazsınız. Derleme, toplama, hani Moğol ordusu gibi. Ateşin, Meta'nın ordusu değil de Moğol ordusu olursunuz. Evet, evet. Meta'nın ordusu en zor zamanlarda işte gider Suriye'ye girer ama Moğol ordusu en ufak bir şeyde dağılır. Dolayısıyla yeni parti en çok örgütsel anlamda sıkıntı çekecektir. Bakmayın siz efendim şu kadar il başkanı, şu kadar ilçe başkanı geçti. Teşkilat moralle ayakta durur Cemil Bey. Moralini yitirdiği anda teşkilatta dağılma başlar. Kaldı ki yeni partinin bir ideolojisi de yok. ideolojisi olmadığına göre siz bu

0: insanları uzun süre nasıl o moral motivasyonla...
1: Kazanma umutları da yok. Mümkün değil yani, enerjileri hiç olmayacak. Çünkü o altılı masada böyle bir Erdoğan'ı yenme umudu vardı.
0: O vardı.
1: Yani biz Erdoğan'sız Türkiye projesine böyle bir yaklaştık falan şeyleri vardı, inancı vardı. Bunlar da hiç yok yani, Sayın Vekil'in dediği gibi mümkün değil.
2: Ama de şimdi bakın, o kendini beyaz zanneden Türklere de bakarsanız ya, şöyle düşün, bitti Erdoğan ya, yok onlar, artık seçim kalırsa, bitti Kılıçdaroğlu %70 alacağız diyor.
0: Kılıçdaroğlu %68'de kazanmıştı ya, yani onlar zaten onların en büyük handikapı, hiçbir zaman bu milleti anlayamadılar Cemil Bey. Hiçbir zaman anlayamadılar.
1: Bir de itiraf edemiyor, kendilerini eğitimli zannediyorlar ama evet, toplumu tanıyamadıkları için sürekli yeniliyorlar.
0: Bir de burada başka bir husus var bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmenin, ya da oy verme potansiyel olan, eğilimi olan seçmenin belli bir kısmı, %3-4 gibi, bu ciddi bir rakamdır siyasette, sandığa gitmiyordu. Defalarca yenilmişler. Her
1: CHP'nin seçmeni.
0: Evet, CHP'li. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazandıkları seçimde bunlar
2: motive oldular,
0: kazanabileceklerine evet, inandılar. Önceden biz ne konuşurduk? Önceden seçimler olduğunda vay efendim işte CHP seçmeni tatilden gelip oy kullanmadı.
2: Ki öyle olurdu.
0: Tam tersi, evet öyle olurdu. Ama bu sefer son seçimlerde tam tersi oldu. Bizim seçmenimiz köyüne giden kolay kolay evet, geri dönmedi ama CHP'ye oy verecek
2: mesaj
0: kesin,
2: verdi sizin evet, seçmeniniz.
0: Ne olursa olsun geldi, oyunu kullandı. Şimdi CHP'nin bu seçmen kitlesi bu bölünmeyle beraber bir kırılma yaşadı. Yani bunlar böyle ikisini toplayıp, bırakın ikisini toplamayı, tekini bile şuralara çıkarmaya çalışıyorlar. Oysa bugün ikisinin toplamı CHP'nin bundan bir sene önceki gücü değil artık. Çünkü o umudunu yitiren CHP seçmeni tekrar çıktı ortaya. Bu ne oldu dedi ya? Biz bu adamları indirmeye çalışırken gittiniz bölündünüz kardeşim. Hani kazanacaktık?
2: Bir de o Ekrem İmamoğlu'na
1: da hesap soracaklardır yani. Hem
0: kesinlikle
1: yeni partinin hem de CHP'den. Yani kendi seçmeni.
2: Bir de o Ekrem İmamoğlu'na da çok ümit bağladılar. Sonra çok kızdılar ya, biz sana her şeyi yapacaktık, gittik çaldın diye, değil mi? Onda da büyük doğru, hayal kırıklığı
0: çok,
2: oldu.
0: Çok büyük hayal kırıklığı oldu. Dikkat ederseniz son dönemlerde de İmamoğlu'nun ismi artık çok eskisi kadar çıkmıyor ortaya. Hatta kalktı artık, bizim Cumhurbaşkanı adayımız sözlerini dahi duymaz hale geldik. Çünkü zaman geçtikçe artık millet gerçekleri görmeye başladı. İmamoğlu'na yönelik bu adli operasyonun siyasi bir operasyon olmadığını görmeye başladılar.
2: Ya pislik her yerden çıkıyor artık. Evet. Bir belediye değil, bir bütün örgüt şey kurmuşlar.
0: Bunu bir sene önce de burada söylüyorduk. Zaman geçtikçe bunlar tartışılıkta, mahkeme süreçleri devam ettikçe bunların desteği düşecek diyorduk. Ve bunu yaşıyoruz artık. Yani peki, ilk zamanlarda
1: ben bu süreci şeye benzettim. FETÖ'nün ilk dönemlerinde o dershane krizi çıkmıştı ya. Kimse toz kondurmuyor. Olur mu ya, bunlar şey değildir falan filan, böyle savunanlar falan vardı. Evet. Zaman ilerledikçe ne kadar mesela kötü bir yapı oldukları ortaya çıktı.
0: Bu da öyle.
1: Bu yolsuzluklar da aynen o sürece benziyor.
2: Peki şimdi bu bir yandan da transferler oluyor sizin partiye evet, Hulusi Bey. Bu yeni partinin tutmayacağının bir işareti midir?
0: Hem yeni partinin tutmayacağı işareti şu anlamda.
2: Bir de kimler oldu? Onları da bir özetleseniz.
0: İkincisi de halen bu Türk siyasi hayatında, Türk siyasetinde AK Parti'nin hala umudun ve çözümün adresi olduğunun göstergesidir. Örneğin son geçen belediye başkanlarından biri olan Tuzla Belediye Başkanı'nın AK Parti'ye geçmesinin arkasında yatan en büyük sebep nedir? Adamın kendi ilçesiyle ilgili imar problemini çözmek için ortaya koyduğu politikaların hiçbirini Büyükşehir'den vize alamadı. Adam isyan etti artık ya, ben Tuzla'ya hizmet için geldim ama bizim Büyükşehir'dekiler yüzünden ben bu hizmeti gerçekleştiremiyorum. Adam bu isyanın sonucu olarak AK Parti'ye geçmeye karar verdi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş birçok belediye başkanı ve siyasetçi Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında nasıl bir yapıda olduğunu fiilen yaşayarak
2: şimdi
0: görünce...
2: Şimdi ne fark edecek? Şunu bir yerli yerine koyalım. Ben diyelim ki işte nerenin belediye başkanı? İzmir'in belediye başkanı olayım.
0: Evet.
3: Misalen.
2: Yani CHP'li veya yeni partili olsam ne fark eder? Onları bırakıp size AK Parti'ye gelsen ne fark eder?
0: Şöyle, CHP'den olunca ya da yeni partiden olunca sizin sonuçta siyasi olarak üstünüze insanlar var. Bunu yapmayacaksın diyor sana. Ya da
2: niye
0: şunu
2: yapmayacaksın
0: şöyle yapacaksın
2: diyor. Niye yani orada?
0: Çünkü parti olarak kendini, bakın Türk siyasetinde partilerin bir patronajlığı vardır, genel merkezin ve şeyle. Bunlar bu patronajlığı kullanıyorlar. Diyor ki bunu yapmayacaksın. Bizim politikalarımıza aykırı.
1: Yani yerel yönetimi siyasetten
2: yani mesela
1: müdahale
2: kanalizasyon
1: ediyorlar.
2: Kanalizasyon yapmak, yol yapmak bunların politikalarına aykırı mı?
0: Kanalizasyon yol değil. Daha çok imar konusunda.

0: Çünkü siz imarla ilgili sorunları çözerseniz finans ayaklarını tıkarsınız. Siz benim imarla ilgili problemimi çözüyorsanız benden rüşvet alma imkanınız kalmaz ortada. Dolayısıyla bu tür çözümleri siyaset tıkıyor. Tıkayınca da bunlar da halka söz vermişler, ben geleceğim.
1: Mesela ben geldim İzmir Belediye Başkanı olarak geldim, AK Parti rozetimi de taktım. Yarından itibaren ne değişir İzmir'de mesela?
0: Ya şöyle, elbette ki iktidar partisiyle kol kola yürürseniz, belediyenin imkanlarıyla merkezi idaren imkanlarını birleştirerek çok daha güzel politikalar yapabilirsiniz. Çünkü bakın, siz merkezi idare olarak bir konuda bir proje yapmak istersiniz ama yerelde size muhalefet edilirse, çünkü
1: hayata geçiremezsiniz
0: ya da geçirmeye kalkarsanız, Türkiye'de hep bunu yaşıyoruz, dava açılıyor, davalar yüzünden, hatta depremde de bunu yaşamadık mı biz? Birçok kentsel dönüşüm projeleri yerel yönetimlerin mahkemeye taşıması yüzünden hayata
2: Hatay'da
0: geçmedi.
2: Hatay'da vardı mesela.
0: Ya da işte çevreyle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili siz proje geliştiriyorsunuz. Adamlar hemen dava açıyorlar. Önce meclisinden direniyorlar. Siz bunu aşacak olursanız dava açarak süreci
1: Anayasa,
0: yıllara...
1: Anayasa, mahkemesine, yargıtaya, sayıştaya, işte hepsine
0: eğer götürüyor. Yerel yönetimlerle merkezi idare aynı kafada olursa bu sorunları daha rahat çözebiliyorsunuz. Oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Mesela İzmir'in en büyük problemi nedir? Deniz kirliliğidir. İzmir'in en büyük problemi nedir? Yoldan da önemlisi, bakın İzmir Türkiye'nin değil, dünyanın da en büyük gecekondu metropolüdür. Evet. İzmir halen gecekondu metropolüdür. Yani hangi çağa geldik? İzmir halen gecekondudur. Niye?
2: Yani Ankara'nın 20 yıl önceki hali gibi.
0: Evet. Ciddi bir kentsel dönüş. Evet. Eski Pursaklar'ın hali gibi. Şu an Pursaklar'a hayran kalırsınız ama eskiden Pursaklar'dan geçerken insanlar utanarak geçerdi Türkiye'nin başkentinde.
1: İstanbul'un şu an gittiği hal gibi değil
0: ya
1: mi?
0: Ya da İstanbul'un bir zamanlar işte Gül Suyu'nda, Gülen Su'nda, Küçük Arnus'unda, Gavusmanpaşa'ndaki eserlerinde olduğu bölgeler gibi. Dolayısıyla belediye başkanları da tıkandıkları noktalarda halkına hizmet etmek istiyorsa artık CHP'nin bu engellerinden, bu baskısı kurtulmayı istiyor ve böyle bir çözüm arıyorlar.
1: Şimdi 3 tane transfer olmuştu. Nereler oldu?
0: Tuzla geldi, Çekmeköy geldi, Şile geldi. Ama öyle zannediyorum ki önümüzdeki günlerde çok daha büyük sürprizlere gebe. Çünkü belediyeler gerçekten şu an tıkanmış durumdalar. Özellikle bir sıkıntı da şu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti diye ikiye ayrılması aynı zamanda belediye meclislerine de yansıdı bu yapı. Şimdi siz bir belediye
1: bazı başkanı, belediyeler yeni partili olacak, bazıları CHP'li mi olacak şimdi mesela?
0: Zaten öyle oldu ama bir de şu var. Siz CHP'de kalsanız ya da yeni partiye geçseniz bile meclis üyelerinin hepsi sizinle aynı harekete yapmıyor. Diyelim ki 30 tane meclis üyeniz var. 20 tanesi yeni partiye geçiyor, 10 tanesi CHP'de kalıyor.
1: Şimdi onlar birbirlerine daha da çok düşman
0: hem
1: oldular de galiba değil mi?
0: Hem de
1: sizden
0: biçim
1: daha çok düşmanlar tabii birbirlerine.
0: Tabii. Çünkü araya tabiri caizse kan girmiş gibi adeta. Çünkü birine göre onlar hain ve FETÖ'nün, o lafı ağzıma alamayacağım.
1: Öbürleri de hırsız.
0: FETÖ'nün tasmalıları. Diğerlerine göre de onlar hırsızın önde geleni. Dolayısıyla bunlar iyice birbirlerine girmiş vaziyetler. Bu da o belediyelerin hizmet yapma kabiliyetini iyice ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla burada
1: peki bu geçen transfer olan belediyelerin alanlarında yaşayan vatandaşlar bir heveslensin mi? Bir şey değişecek mi yani orada? Yoksa oradan oraya geçmişsin. Ne fark eder vatandaş açısından?
0: Özellikle kentsel dönüşüm başta olmak üzere, yapı dönüşüm başta olmak üzere ve yine çevreyle ilgili birçok yatırımların önü açılacaktır. Bakın mesela biz İstanbul'da hatırlayın, bazı şeyi unutuyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun ilk yaptığı törenlerden biri
1: temel
0: neydi?
1: Atmama.
0: Temel atmama töreniydi. Biyolojik arıtma tesisi kararlaştırılmış, yapılacak, onu yapmama. Dolayısıyla bu yapı ortadan kalktığında, şimdi düşünsenize İstanbul'da temel atmama töreni yapan değil, gerçekten İstanbul'un şu an çok ciddi ihtiyacı olan hem atık suların arıtmasından tutun, hem özellikle viyadük
2: yerel yönetimini yapmadı mesela metro sistemini.
0: Ya metro işte, yani
2: Ankara Merkezi hükümet yapıyor.
0: Metrosunu yapmadılar, yolunu yapmadılar, pardon, bırakın metroyu, yolunu yapmadılar.
1: Hastane açıldı, yolunu yapmadılar.
0: Evet, yolunu bile biz gelip yapmak zorunda kaldık. Dolayısıyla bu belediyelerin AK Parti'ye geçmesiyle beraber merkezin illere ve ilçelere yapacağı yatırımın önündeki engel önemli oranda kalkacağı için daha büyük yatırım imkanı olacak. Ama şu olmayacak, şunu kimse beklemesin. Efendim adam AK Parti'ye geçti diye İller Bank'tan daha çok para gidecek. Yok böyle bir şey. Biz 24 yıldır iktidara geldik. Tüm belediyelerin
1: aynı illere parayı veriyor.
0: Onun kanuni bir hesaplaması var. O hesaplamaya göre gider. Hatta keşke Meclis Grup Başkan Vekilimiz bizi izliyorsa da bağlansa son rakamda.

0: O daha iyi bilir. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazineden aldığı pay CHP'ye geçtikten sonra daha fazla arttı. Çünkü o sene bizim vergi gelirimiz çok daha yüksek artmıştı. Ve bir anda Büyükşehir paraya boğuldu. Tabii o parayla yatırım yapmak yerine başka şeyleri tercih ettiler. Aynen. Ayrı mesele. Dolayısıyla biz iktidarımızda İller Bankası payı, yani hazine yardımını asla siyasi olarak dağıtmadık. Kanuni nüfus başına dağıtılır. Bu nüfus başına göre göndermeye devam ettik. Ama dediğim gibi özellikle kentsel dönüşüm ve çevreyle ilgili yatırımlar önündeki yerel engelin kalkması peki, ciddi anlamda ilçelere
1: bir iddia. Şöyle bir iddia var. Bunlar korkuyorlar. AK Parti'ye geçmezse hapse atılır diye.
0: Ya Allah aşkına şöyle.
1: Bunu söylüyorlar, ben söylemiyorum.
0: Tamam, söylüyorlar zaten. O zaman şunu da söyleyelim. Mesela en çok konuşulan konu, efendim sadece CHP'liler mi hırsız? Hı. Diğerlerinde
1: bir de onu söylüyorlar.
0: Tamam.
1: Evet.
0: O rakamları defalarca verdik. En çok hakkında soruşturma açılanlar AK Partililerdir. 500 küsurdur bu rakam. İçeri atılanlar da olur. Ama sıkıntı şu. Bakın bunlar ferdi. İşte bir belediye başkanı. Ne yazık ki kötü yola düşmüş diyelim. Ortada ama şey yok, örgüt yok. Burada evet, karşılaştığımız örgütlü bir yapı.
2: Kurumsal
0: İstanbul merkezli, İstanbul'un tüm ilçelerine, CHP'li ilçelere ve birçok illere varıncaya kadar bir örgütsel yapı kurulmuş. Dolayısıyla Türkiye'ye burada evet, fevri bir rüşvet operasyonu yok.
1: Örgütlü bir
0: yapı olduğu için örgütlü yapıya karşı hukukun yaptırımları daha farklı. Yoksa bir belediye başkanı ya da başkan yardımcısı rüşvet yedi diye sabahın altında şey yapılmıyor.
1: İşte o baklava kutusu örneği var. Onu yapan da var. Bireysel onu, yapmış değil
0: o
1: mi?
0: O bireysel yapmış.
1: Onun ama her türlüsü var yani. Her
0: onlara zaten o işlem yapılmıyor. Ama bizim hani gündeme getiren işlem nedir? Örgütlü yapı. Ya bir adam belediye, bakın yani isim vermek istemiyorum çünkü yani birebir şeyde güveni. Adam diyor ki kardeşim ben belediye başkanı oldum ama diyor ihaleleri ben yapamıyorum diyor. İhaleleri diyor merkezden yani İstanbul'u kastederek gönderdikleri bir adam var, o karar veriyor diyor. Onu dediği oluyor diyor. Yani bir örgütsel bir rüşvet alıyor.
2: Yani kılıfını işte başkanlık sürecine destek
0: ve örgütsel,
2: için.
0: Örgütsel, bakın çok önemli. Örgütlü bir yapı kurulmuş. Dolayısıyla burada savcılık bu örgütlü yapının üzerine gidiyor. Bu örgütlü yapıda da birini ele geçirdiğinizde onların içerisinde tabiri caizse çok kaba olacak ama öten olunca da örgütün diğer kanatlarına ulaşabiliyorsunuz. O yüzden ikisini birbirine karıştırmayalım. Olay basit bir rüşvet olayı değil. Türkiye çapında belli siyasi amaçla kurulmuş, sadece şahsi çıkar değil, belli bir siyasi amaçla kurulmuş bir rüşvet.
1: Bir de Hulusi Bey, şöyle bir boyutu var. Şimdi bu örgütlü yapı, bunu Mossad bilmiyor mu? CIA bilmiyor mu? Oturacaksın, sen kucaktasın yani. Direkt sen örgütlü hırsızlık yapmışsın.
0: Zaten
1: bütün
0: bu
1: istihbarat örgütleri
0: önemli
1: biliyor.
0: Oranda Londra piyasasında aklanıp Türkiye'ye tekrar geri dönüyor Cemil Bey. Yani uluslararası bağlantılarınız olmadan bunu yapmanız mümkün mü? Buradaki bu toplanan öyle 3-5 milyondan bahsetmiyoruz. Milyarlardan bahsediyoruz. Bu milyarlar önemli oranda yurt dışına çıkıyor. Başta Londra olmak üzere. Orada aklanıp Türkiye'ye farklı isimlerle tekrar geri geliyor.
2: Dış odaklar siyaseti parayla dizayn etmede uzmanlar yani.
1: Hayır, şimdi Epstein mesela nasıl ele geçirmiş? Evet. Hepsinin bir zayıf yanını bulmuş. Bunların zaten hırsızlığı ortada. Bir şey yapmasına lüzum yok yani. Ne diyorsun Kurtuluş? Yeni ya, partiden ümitli misin sen?
3: Ya yeni partiden ümitli değiliz. Çünkü bu başta da söyledik. Bakın şu detay belki basit geliyor ama çok önemli. Bu İsrail mesela Lübnan'da şöyle bir taktik şey yapıyor, deniyor. Ya diyor ki bir tane diyor bir subay çıksa diyor, biraz böyle hevesli olsa bu işlere, biz onu uçururuz diyor. Tamam mı? Onu hemen getiririz, Lübnan'ın başına kadar getiririz diyor. Bu destabilizasyon politikaları bütün İsrail'in dış politikasının ana yöntemlerinden biriydi. Lübnan'a ilişkin ya bir tane subayı bulurum. Ya biraz hevesli olsun ama yani bunun altyapısı o. Hevesli olsun, biz onu uçuracağız. Şimdi şunu söylüyorum. Bakın sizi uçurmaya meraklı çok istihbarat örgütü var. Yani Özgür Özel beyaz gömlekle yürüdü yağmur altında, ikon oldu, lider oldu. Biraz akıllı olun. Kimse yağmur altında yürüyerek lider olmuyor. Tamam mı? Yani kimse abdest alırken de fotoğrafı çektiği için lider olmaz. Yani bunu yapan eli anlamanız gerekiyor. Siz birer Legosunuz. Yani o güç için Legosunuz. Zaten belki gündelik bilinciniz bunu kavramaya yetmiyor ama
1: yetiyordur.
3: Eğer uçuruyorlarsa sizi, deyin ki valla kimi uçurdularsa, göklere çıkardılarsa kafa üstü yere çakıldı. Sonu da pek hayırlı olmadı. Kendi özgür iradenizle bir şey yapabiliyorsanız yapın. Yapamıyorsanız bu böyle Haluk Levent'i uçuranların ellerle sıkı fıkı dost olarak sizi uçurmalarına izin vermeyin. Bakın Haluk Levent'i uçuranlar hırsızdı biliyorduk diyorlar. Bakın hırsızdı, dolandırıcıydı, sahtekarlıktı, kumarbazdı biliyorduk diyorlar.
1: Ya tuvalet bakın, terli olsa vereceğiz ya, diyorlar, daha ötesi yok ki.
3: Şimdi şunu anlamalar lazım. Siyasette bir heves ettiniz olabilir. Yani bir şeyler yaşandı, bir arbede yaşandı, bir türlü kabul edemiyorsunuz. Ya bizim adayımız vardı hemen aldılar. Yok efendim bakın belediye başkanlarımızı tutukluyorlar. Yani kavga tek başına bir parti için tarihi, toplumsal bir ihtiyaç doğurmuyor. Kişisel bir ihtiyaç doğuruyor. Size kişisel ihtiyaçlarınız için parti kurdunuz. Ama dikkat edin, sizi o uçuran el bazen medya olarak görünür, bazen uluslararası siyaset sistem olarak görünür, bazen sanatçılar olarak görünür, bazen sokaktaki bakkal dostmuş gibi görünür. Daha ya bunlar gibi görünebilir. Ama akıllı olun. Yani sizde bir heves gördüler, sizi uçuruyorlar. Yanılmayın. Kendinizi yanılmayın. Sizi kullanırlar. Daha fazla yani bu işler böyledir. Önce bir hevesli bir adam bulacaklar. Şimdi şuna inanmaya başladı. Ben dedim ya Özgür Özel kendi altını çizmeye başladı. Ciddi ciddi ben lider oldum dedi ya. Bak İmamoğlu da bak o kadar fedakarlık yaptık. Olmadı işte. Erdoğan diplomasını iptal ettirdi efendim. Ortada kim kaldı? Ben kaldım. Mansur da korkuyor, gelemiyor zaten bizim tarafa. Ben diyor cesur bir adam çıktım diyor. Ya ben bir cesur bir adamım diyor.
1: Oldum ben diyor.
3: Bakıyor yani. Böyle kendine bakıyor. Beyaz gömlekle de fotoğraflar güzel çıkmış. Ama yani Photoshop kısmı çok büyük bu fotoğrafların yani aslında. Yani görme kabiliyetini kaybediyor. Şimdi bir hastalık var bu bilimuma ile ilgili. Beyin şeyi çarpıtıyor. Aynadaki yansımayı çarpıtıyor. Diyor ki sen zayıflaman lazım diyor. Sen bayağı şeysin, şişman görünüyorsun. Buna da sen diyor lider görünüyorsun.
1: Oldun artık sen.
3: Oldun artık sen. Buna inanmayın. Bakın burada istihbarat örgütleri zaten böyle kullanıyor insanları. Çoğu insan zaten casus da değil, ajan da değil. Ama bir akım, bir fikir ürettikleri bir dalgayla
1: bir gaz yiyor.
3: Onu kullanıyorlar. Onu çünkü yani somut olarak sana ihtiyaçları yok. Seninle varmak istedikleri bir hedefleri evet, söz konusu. Ona ulaşmaya çalışıyorlar. Ve şunu anlayın. Hedef şu. Devlet Malazgirt'te Sayın Cumhurbaşkanı Anadolu'ya geldik, bin yıldır buradayız, ilelebet burada olacağız dedi. İş cephemizi güçlendireceğiz dedi. Bundan sorunu olanlar var.
1: Evet. Şimdi bu yani şunu anlıyoruz, yeni altılı masa mı diyoruz ama altılı masa bundan çok daha başarılı bir projeydi.
3: Altılı masa
1: daha
3: şöyleydi. Başarılı. Bakın altılı masa başarılıydı. Bir o dar bir Kemalist gömlek vardı, çıkardı üzerinden.
2: Evet.
3: Dar Kemalist gömleği. Dedi ki ya bunun içinde biz muhafazakarla barışalım dedi. Helalleşelim dedi. O dönem hatırlayacaksınız. Muhafazakarlarla helalleşelim. İşte yani bir bu ayrım yapmayalım. Burada tabi kurnazlık da var. FETÖ'de he diyor. Tempo tutuyor. O zaman da Kılıçdaroğlu'nu kim uçurdu? Ya onlar uçurdu ama oradaki planı da yine Kılıçdaroğlu bozdu. Kılıçdaroğlu da aday yapmayacaklardı.
1: Yapmayacaklardı.
3: Evet yani o da şey kurnaz bir insan. Siyasetçi 70 yaşında bir siyasetçi. Hiç o konuyu konuşmadı son güne kadar. Çünkü biliyor ya Ekrem İmamoğlu'nu alıp yapacaklar başına ya şey Mansur Yavaş'ı yapacaklar. Kemal gömleği çıkardı.
1: Peki Meral Akşener'e ne diyorsun? Bu Ekrem İmamoğlu oğlum mu oğlum dedi, sonra en büyük hırsızlığa alet olmuşuz dedi. Evet. O nasıl bir şeydi yani?
3: Yani orada şöyle bir şey var. Ben yani Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener mi dense ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha dürüst bir zeminde durduğunu söylüyorum.
1: Öyle mi?
3: Evet. Şundan dolayı. Bakın son bir çağrısı bayağı vardı. Bir, yani son bir Erdoğan'ı devirmek için son bir çağrısı vardı. Kameraların önüne geçti. Dedi ki Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'na gel dedi Cumhurbaşkanı adayı ol dedi. Bak o seçimin kaderini değiştirebilirdi. Aday anlamında kaderini değiştirebilirdi. İmamoğlu'nun da kaderi değişebilirdi orada. Aday olsa hani diyor ya adayım seçime 4 yıl var ben adayım diyor. Aday gibi bir şey. Orada cesaret edip çıkamadı.
2: Mesele de o zaten.
3: Şey, yani Ekrem İmamoğlu cesaret edemedi.

0: Yahu bir adama Cumhurbaşkanlığı teklifi gelirse tamam oluruz der yani. Tamam oluruz der, önünü iyilikler gider der. Ama o kadar bencil, o kadar hesapçı ki, o kadar kurmaz ki, onu diyemiyor. Ben diyor her türlü Kemal Kılıçdaroğlu'nu şutlarım, CHP bana kalır, ben aday olurum. Tamam mı? Bak hesaba kitaba bak. Yeni dönemde zaten ben aday olurum. Zaten biliyorlar aslında seçimi alamayacaklarını da aslında biliyorlar. Alabileceklerini bilseler herhalde kavga böyle yürümeyecek. Kemal Kılıçdaroğlu için ne dediler? Ya dediler, amaç Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak. Artık yapacak bir şey yok. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmaya bakacağız. Yaklaşımı vardı.
1: Evet. Hulusi Bey, şimdi bu altılı masayla kıyaslayalım. Şimdi altılı masanın dağılmış hali bu. Evet. Bir tane bile adam kalmamış içinde. Bu halinde bile altılı masa bu yeni partiden daha mı başarılı potansiyel olarak sizce?
2: Şöyle, altılı masa yeni partiye göre çok daha iyi kurgulanmış bir projeydi. Bunu bir kere kabul edelim. Çünkü niye? Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllara sari o belli düşmanlıklarının üzeri milliyetçi muhafızkar.
0: Biden destekliyor diyor. Amerikan evet. Başkanı destekliyor her şeyden önce.
2: Hemen de milliyetçi muhafızkar oylarla da Cumhuriyet Halk Partisi'nin o yönünün üzeri örtülmeye çalışan bir projeydi. Yeni parti ise siyasette bir anda kendisini bir yerlere geldiğini zanneden
1: hırsızları savunan bir parti gibi oldu.
2: Ya, bakın demin aslında ben gülmeye başladım kurtuluş konuşurken, çünkü aklıma bir fıkra geldi. Onu müsaadenizle anlatayım. Tabii bir yere şey yapılır da bir ile il adını söylemeyeceğim, doğru değil. Türk garibim hacca gitmiş hayatında ilk defa. Hacca gitmiş tabii, artık kendini şey de görüyor işte, Allah için hacca gitmiş. Abdest alacak, elini uzatıyor, çeşme akmaya başlıyor, elini çekiyor. Fotoselli çeşme, ama garibim fotoselli çeşme görmemiş ki. Allah Allah diyor, ben olmaya başladım galiba diyor. Keramet mi gösteriyorum? Neyse abdestini alıyor. Akşam işte mescide gidecek. Ya yürüdükçe ışıklar yanmaya başlıyor. Allah Allah diyor, ben olmuşum galiba, olmuşum diyor. Tabii iyice inanıyor artık olduğuna. Fotoselli bilmiyor arkadaş. Efendimizin kabrine geliyor. Tabii inanmış ya, artık olmuş. Kalk ya Muhammed, kim geldi bir gör diyor. Şimdi bizim bu siyasetçiler de fotoselli siyasetin kurbanları. Sosyal medyanın bu otomatik aydınlatmalarıyla kendilerini olduğum zannediyorlar.
1: O fıkranın bir de şöyle versiyonu var. Adam gece kalkıyor, tuvalete gidiyor, kapıyı bir açıyor, ışık otomatik yanıyor. İşte işini hallediyor, kapatıyor, ışık otomatik kapanıyor. Meğer mutfağı buzdolabına gitmiş.
2: Onu bilmiyordum ama. Dolayısıyla Türk siyasetinde de özellikle sosyal medya tam bir fotosel fonksiyonu görüyor şu an. Ve bu sosyal medya üzerinden gaza gelerek kendilerini olduğunu zannediyorlar. Ama Türk siyaseti tarihi tecrübe ister. Türk siyaseti birikim ister. Bakın ben bir şeyi de anımı da sadece çok kısa anlatayım. Geçen seçimlerden önceydi. Bizim il başkanlığı bir proje yapmıştı. Belli kişileri birebir ziyaret ediyoruz. Gene bana bir isim geldi. İnternetten baktım. Bir sanatçı ama koyu CHP'li. Yani kesinlikle. Hatta ilerledim, dedim ki ya başka bir arkadaş gitse, niye beni gönderiyorsunuz? Hani ya abi bozma programı dediler. Abi gittik hanımefendiyle. Daha tokalaşırken dedi ki benim oyum Recep Tayyip Erdoğan'a.
1: Vallahi Allah.
2: Ben de öyle aynen sizin koyduğunuz tepkiyi koyunca niye şaşırıyorsun dedi. Dedim hanımefendi, yani ben gelmeden baktım sizin siyasi tercihlerinizi biliyorum. Hiç tahmin etmiyordum. Yok dedi. Ben dedi devletimi ve vatanımı çok severim dedi. Şu an dünya büyük bir krizde. Bu kriz ortamında tecrübeli liderlere ihtiyacımız var dedi. Şu anda Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünyanın en tecrübeli lideridir. Dolayısıyla ben partisine bakmam. Ben ülkem için, devletim için bu seçimlerde oyumu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim demişti. Dolayısıyla ya siyaset birikim ister, tecrübe ister.
3: Sayın Bekir öyle dediniz ya, şimdi bir sağduyulu CHP'liler var, bir de yani ideolojik CHP'liler var. 2008'deki muhtırayı hatırlıyorsunuzdur. O dönemde de böyle bir işte CHP'li hemen tabii darbeyle iktidara gelmeye alıştıkları için adamlar. Böyle bir heves, bir sevince falan boğulmuşlardı bir tanesi. Çevreci bir arkadaş da CHP'li falan. Ya işte Bercan dedi, bak dedi işte AK Parti artık dedi gidecek gibi, yok mümkün değil dedim yani. sizin iktidara gelmeniz de imkansız dedim. Yani normal seçimlerle. Çünkü dedim AK Parti'nin arkasında 4Y var dedi. O ne ya falan dedi böyle. Dedim sizde olmayan şeyler. Bir çevrenin yeşili, İslam'ın yeşili dedi. Doların yeşili, askerin yeşili dedim. Tamam mı? Yani bu kesimlerle dedim yani ilişkiye giremedikçe bu kesimlerin desteğini alamadık. Yani sosyolojik anlamda sadece bir yönden işte bütün Türkiye'yi yönetmeye çalışıyorlar.

0: Yani hiçbir zaman bitmez. Türkiye'de
1: kim oynuyor bu müdahale? Mesela yeni partiyle kim oynuyor kuklacı gibi?
0: Ya elbette yani öyle görünüyor ki yani CHP'nin içerisinde bir takım sıkıntılar var. Yani kendi arasında kavgalar var ve bu kavgadan yararlanarak işte yeni bir parti oluşturmak isteyen bir akıl var. Bir siyasi mühendislik var. Bu siyasi mühendislikler de Özgür Özel üzerinden devam ettirilmek isteniyor. Yani dolayısıyla FETÖ'cüler, az önce gösterdiğiniz kişiler yani gerçekten burada bu siyasi mühendisliği yapabilecek kadar güce sahipler mi? Ben Türkiye'de artık FETÖ'nün yani bu kadar hani çok etkili olup bu siyasi mühendisliği yapıp emellerine ulaşacak güçte artık olmadıklarını düşünüyorum ama bu şu demek değil, tamamen bitti falan demek anlamına da gelmez. Evet, hala var, kalıntılar var, kripto dediğimiz şeyler var. Fakat
1: kuklacılar
0: yani
1: var. Kuklacılar
0: var, mutlaka olacaktır ama tabii ki siyasi mühendislik Türkiye'de hiçbir zaman bitmez. Çok güzel bir şey söyledi Sayın Vekilim. Yani ben o yönüyle bakıyorum olaya. Bugün dünyada çok önemli kritik gelişmeler yaşanıyor. Özellikle bölgemizi ilgilendiren çok önemli iki tane savaş var. Yani birisi Orta Doğu'da, birisi Ukrayna-Rusya savaşı. Şimdi dünyanın böyle çalkantılı bir dönemde olduğu bir dönemde Türkiye'yi düzlüğe çıkaracak. Yani sağ salim limana yanaştıracak gemiyi çok tecrübeli bir kaptana ihtiyaç var. Bu bir gerçek. Yani bunu yabancı basını takip ettiğinizde de görebiliyorsunuz. O yüzden de güçlü liderler, yeni kurulacak küresel düzen ve bu düzen içerisinde Türkiye'nin yeri ve dolayısıyla bölgedeki ateş çemberinden çıkabilecek önemli bir sağduyulu, güçlü, evet, kararlı lidere ihtiyaç var. Evet.
1: Şimdi bir harita alalım. Kemal Hoca ile bir dünyada olanların üstünden geçelim Kemal Bey. Ya. Şimdi tamam. İspanya var, Rusya var, Gazze var.
2: Yalnız ondan önce
1: var da var değil mi?
2: Parti ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bekir'in bir anlattı ya hikaye. Yani demiş bir atasözü var ya. Allah azan karıncaya kanat takar, kuşa yem edermiş. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Peki geçelim.
1: Evet, geçelim. Şimdi bir haritayla başlayalım. Sopayı da alalım mı elimize? Aldık sopayı da. Şimdi bir genel haritadan başlayalım Berkay'cığım. Bir genel haritayı koy, İspanya'ya sonradan gelelim. Bir böyle birazcık daha böyle NATO olsun aynı. Veya bir, biraz yok, bu çok geniş oldu. Biraz daha böyle Avrupalısı olan. Şimdi evet, harita gelene kadar.
2: Tamam.
1: Şimdi Rusya'da geriliyor iş.
2: Evet. Rusya'da farklı gelişmeler var. Çok radardan çıktı. Işık orada değil şu anda Ukrayna'da. Ha,
1: şimdi mesela bu vereyim size
2: şimdi şeyi. Şöyle yapalım isterseniz. Ha. Bakın bu bölgelerde merkezi Türkiye'ye koyun. Öyle anlatmak lazım. Türkiye'de merkez konumda şu anda. Hemen kuzeyimizde Ukrayna'da bir savaş devam ediyor. Rusların ve Ukrayna topraklarındaki Ukrayna ordusunun korumaya çalıştığı tesisler var. Onların hepsi yerle eksen oldu. Mesela Ukrayna'da çok önemli enerji santralleri, yollar, köprüler, yani altyapı, elektrik dağıtım şebekeleri falan imha edildi. İkincisi Rusya'dan oldu. Derinlikte özellikle bakın şu Moskova yakınlarında ve diğer tarafta Başkürdistan dedikleri bölgelerde rafineriler imha edildi. Ukrayna'nın gönderdiği kamikazeler vasıtasıyla.
1: Yani şimdi ama dolayısıyla senaryo aynı. Şimdi buradaki bu petrol çıkışını orada da kesip Kilitlen, dünyayı batırmak istiyorlar,
2: evet,
1: değil mi?
2: Orada yani, da devam ediyor şu anda. Ruslar ve Ukraynalılar öyle angaje olmuşlar ki şu bölgede, özellikle güney bölgede. Yani bir ilerliyor Ruslar, bir bekliyor. Bir ilerliyor, bir bekliyor. Hedef kuzeyde Kharkiv, güneyde Odessa. Bu iki lokasyonu eğer Ruslar ele geçirirse, ki geçirdiği yer ilave olarak, şu bölgede Moldova'ya el atacaklar gibi duruyor.
1: Ya Odessa gidecek gibi duruyor.
2: Öyle gözüküyor. Çünkü Odessa çok kritik. Denize çıkan tek nokta Ukrayna'ya ait. Ve burada çok önemli tahıl ambarları var.
1: Şu anda kaçırdığımız şey şu. Asıl savaşın, çatışmanın yoğunlaştığı yer Rusya şu anda, değil mi?
2: Evet,
1: Gazze veya başka bir yer değil.
2: Şu an orası. Yani kuzeyde, Ukrayna'da çok yoğun savaşlar devam ediyor. Bir de şu bölgede Hazar'da bir küçük kıvılcım atıldı. Biliyorsunuz Amerikalılar şurada İran'ın bir Hazar Denizi'ndeki limanını bombaladılar geçenlerde. Sonra burada ya Rusya'ya giden ya Rusya'dan gelen, tam çıkaramadı bunu analistler. Fark etmiyor sonuçta. Bir tane İran bandralı gemiyi Ukrayna vurdu. Yani Ukrayna savaşı Hazar'a aktarıldı.
1: Dahil oldu savaşı Ukrayna.
2: Tabii. Dolayısıyla bu bölge, bakın, Ukrayna'dan başlayan savaş hattı şöyle Güney Hazar'a kadar uzanmış oldu. Çünkü siz buradan kaldırıyorsunuz şeyleri, kamikaze dronları tabu

0: Buradaki gemiye indiriyorsunuz ve gemi askeri gemi değil. Gemi bir şlep, dolayısıyla sivil gemi. İçinde asker var, daha doğrusu silah mühimmat var diye atıyorsunuz kamikaze dronları. Hemen inin aşağıya, şurada İran bölgesinde çok ciddi angajman devam ediyor. 14 gün boyunca bombalandı. Burada da aynı şekilde birçok, hatta şurada Ruslarla ilgili bir şey söyleyelim daha sonra, aklımıza şimdi geldi. İran'da şu bölge tamamen, şurası Kürdistan bölgesi, şurası Huzistan bölgesi, şurası Banderabab bölgesi ve Kask'a kadar, Casca kadar inen hattı komple bombaladılar 14 gün boyunca. Burada da hemen derinlikte de bazı noktalar, köprüler bombalandı, yollar bombalandı ve enerji santralleri bombalandı. Şimdi demek ki İran'da buna karşılık Ürdün'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait çok büyük bir üs bölgesini bombaladı. Artı Irak'ta Erbil'de çok büyük ABD üssü bombalandı. Neden? Çünkü şu bölgedeki, Körfez'deki bütün askerler bir kısmı Ürdün'e, bir kısmı Irak'a çekilmiş
1: oldu. Süremiz azalıyor. Özetleyecek
0: olursak Yemen'de bir şey var. Hemen onu söyleyeyim mi?
1: Şu İran'ı bir şey yapalım. İran'da son durum, Trump yerle bir edeceğim dedi.
0: Evet.
1: Sonra vazgeçti. İran'da şimdi diyor ki etmezsen adam değilsin. Bu mu son durum?
0: Tam da o. Ama Amerika biraz şey değiştirdi orada. Strateji değiştirdi. Dedi ki, karar harekatı konuştuk ya. Şimdi diyor ki karar harekatı ile ilgili cepte tasarruf duruyor ama kara ablukası uygulayacağız diyorlar. İngiliz istihbaratçıları bunu söylüyor. Kara ablukası uygulayacağız dediği şu.
1: Nereden giriş?
0: Sadece işte İran'ın denizden yok, havadan yok, karadan çıkışı var. Bir cephe Pakistan,
1: Amerika, Rusya,
0: Afganistan, yok artık orada Türkmenistan.
1: Türkmenistan.
0: Türkmenistan var. Yukarıda Azerbaycan, Ermenistan var. Bir de Türkiye'ye sınır
1: hepsini
0: var.
1: Hepsini mi şey yapacak? Tek
0: artık de diplomatik olarak bunlarla mücadele ediyor şu anda Amerika. Yani gidiyor Pakistan'la Amerika ortak zaten. Afganistan'da Taliban var. Onlarla da yakınlar. Artı orada Horasan DAEŞ'i var. Onlarla tehdit ediyor Taliban'ı. Türkmenistan'da büyük bir üs kurdu Amerikalılar. Türkmenistan'la bu konuyu çözerler. Kuzeyde Azerbaycan'la ortaklığı var Amerika'nın. Ermenistan'la işbirliği var. Türkiye ile zaten NATO üyesi açısından müttefikler. Şimdi bu kara blokajını kurabilirlerse eğer, İran'ın çıkış ve giriş bütün kanalları ortadan kalkıyor. Şimdiki plan bu. Bu ablukayı ya kontrol edeceği ülkelerle yapacak birlikte, ya da kendisi oralarda sınırın dışında, İran dışında bir harekatta yapacak gibi gözüküyor. Evet. Şu an yeni plan bu.
1: Şimdi büyük haritaya gelelim gene. Deminki haritaya. Şimdi anlıyoruz, Rusya ile İran şeysi birleşiyor bir kere.
0: Yani bir savaş birlikteliği var.
1: Birleşiyor. Ve burada Husiler gene gelecekler. Bunlar da
0: Husiler burada çok önemli bir, Arabistan'da noktayı bombaladılar. Ve bu bölgede şurada bir ABD gücü var. Kızıldeniz'de. Neydi onun adı? Refahı Muhafaza Gücü. Gemilerle kontrol ediyorlar. Fakat Bab el Mendeb dediğimiz şu boğazı Husiler her an kapatabilir. İran'daki gelişmelere bağlı evet olarak.
1: Şimdi şu bir de İspanya'ya gelelim. O İspanya'da da çok şey bir oyun var galiba, değil mi?
0: Evet. Şimdi İspanya'da şöyle kritik bir konu var.
1: Ya bu Akdeniz'in geçişini kontrol ediyor aslında burası, değil mi? Çok tabii, az süremiz tabii kaldı diye hızlı gidiyoruz.
0: Burası Cebel Tarık. Giriş ve çıkışları kontrol ediyor. Akdeniz'e girişi ve çıkış. Hatta burası ta Pasifik'ten gelen o Süveyş'ten çıkar hattı bile kontrol ediyor. Çünkü burada tıkarsanız hattı Süveyş'te gider, Bab el Mendeb de gider. Yoksa Afrika'ya dolaşmanız gerekecek.
1: Yani bu İspanya'nın İsrail'e karşı aldığı tavırdan dolayı Siyonistlerin kurduğu bir oyun, değil mi? Bunu yerli yerine koyalım.
0: O kitlesel göçü diyorsunuz, değil mi?
1: Yani buradaki deniz egemenlik şeyini kaldırmak istiyor bir kere.
0: Tabii. Yani şu kontrolü Fas marifetiyle.
1: Fas marifetiyle.
0: Yani Fas, biliyorsunuz şurada bir ülke, şurada Batı Sahra var. Rüşvet vermişler Fas'a, İsrail. Bunu net söylüyorum. Ne rüşveti vermişler? Batı Sahra'yı sana vereceğiz demişler. Anlaşılsın, teknik çok şey var orada da. Bir de Fas'ın içerisinde iki tane bölge var. Neydi? Ceuta ile Manila bölgesi. Yani iki tane İspanya toprağı var. Buraya yoğun bir şekilde Fas'tan kitlesel göç hareketini başlattı Mossad. Bir şeyler oldu. İşte İspanya Yüksek Mahkemesi bir karar aldı falan filan. Onu yanlış anlattı. Buradaki simsarlara para yolladılar, verdiler. Mossad ajanları bir şekilde oraya kitlesel...
1: Ne oldu peki sonuç olarak? Başarıya ulaştı mı Mossad'ın bu İspanya'daki geçtiler, projesi?
0: Geçtiler. Fakat İspanya hükümeti oradaki göç eden grupları gruplar haline tekrar geriye göndermeye başladı. Fakat bu hareket tipik bir Akdeniz kontrolü hareketidir. Dolayısıyla Cebel Tarık başta olmak üzere oradaki İspanya'ya ait Kuzey Afrika'daki iki tane toprağın hem kara suyu var hem minosfer ekonomik bölgesi var. Bitişik bölge. Oradan geçecek gemilerin kontrolünü Fas marifetiyle, çünkü o iki bölgeyi Fas benim toprağım diyor normalde.
2: Evet.
0: Onun marifetiyle oradan geçişleri kontrol altına almayı planlıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz yoruma Hulusi Bey. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür
1: ederiz. Ercan Tutar, Murat Akan, Kurtuluş Tayiz, herkese çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere, iyi haftalar.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Savaşlar, enerji rekabeti, jeopolitik gerilimler, her an patlamaya hazır krizler. Peki tüm bunların arkasında ne yatıyor? Editör Masası'na hoş geldiniz. Dünya son yıllarda büyük krizlerle mücadele ediyor. Geçmişte krizler yaşanmadı mı diyebilirsiniz. Ancak bugün işler biraz farklı. Bir çözümsüzlük hali var. Bir yanda Gazze'deki soykırım, diğer yanda Ukrayna'da sonu gelmeyen bir savaş. İran'da patlak veren müzakere masasından sürekli dönülen bir çatışma. Tayvan Boğazı ve Hürmüz'deki gerilimle Kızıldeniz'deki küresel ticaret kilitlerini saymıyorum bile. Bunların hepsini gizli bir iple bağlayan sorunun literatürde bir ismi de var. Lidersizlik krizi. Tarih bize şunu gösteriyor. Güçlü liderlerin olduğu dönemlerde krizler daha hızlı yönetildi. Evet, güç merkezleri çoğaldı. Küresel kurumlar güçlendi. Ancak bu bürokrasinin de artmasına neden oldu. Yani siyasi irade zayıfladı. Yani diyalog kuracak ve toplumlara güven verecek figürler azaldı. Aklınıza sert yönetimler gelmesin. Kriz anında sorumluluk alabilen, uzun yıllar sürecek vizyonlar çizen, masaya oturup çözüm sunabilecek isimlerden bahsediyoruz. Özellikle bürokratik kararsızlık nedeniyle bunu bugün en net Avrupa'da görüyoruz. Avrupa'nın bir zamanlar Winston Churchill, Charles de Gaulle ya da Konrad Adenauer gibi figürleri vardı. İkinci Dünya Savaşı ardından moloz yığınına dönen Avrupa o günleri dahi geride bıraktı. Bugün ekonomik gücü, teknolojik kapasitesine rağmen Avrupa Birliği bürokratik bir çıkmazda. Özellikle ortak politikalar kurarken sistemlerini kilitliyor. Bir zamanlar Merkel gibi sakin ve uzlaşmacı bir kaptanı olan AB bugün bürokratik çıkmazla mücadele ediyor. Avrupa genelinde genel olarak koalisyonların iç dengeleriyle mücadele eden liderler görebiliyoruz sadece. Öyle ki savunma konusunda dahi tek çatı altında toplanamadılar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu yönde açıklamalar yapıyor ama nafile. İngiltere ise Brexit ile yıllar önce birlikten ayrıldı. O dönemden bu yana onlar için de işler pek dengeli gitmedi. Son 10 yılda 7 başbakan değişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Franklin Roosevelt'in Dünya Savaşı ardından kurduğu uluslararası temeller hala geçerli. Soğuk Savaş döneminde nükleer savaş sınırına kadar gelen ABD ve Sovyetler dahi o gün tüm dünya nefesini tutmuşken diyalog ile krizi çözdü. Bugün ise ABD hala en büyük oyun kurucu ancak geçmişe kıyasla daha çekimser bir politika izliyor. Bunun temel sebebi ise Afganistan, Irak, Vietnam gibi sahalarda yaşadığı savaş yorgunluğu. Ayrıca ABD Ukrayna'ya maddi destek sağlasa da savaşı bitiremedi. Gazze konusundaki tutumu da tarafsız ve adil imajını zedeledi. Dünyanın artık tek bir güç merkezi yok. ABD hala devasa bir güç. Çin ekonomik ve teknolojik olarak hızla büyüyor. Rusya askeri kartlarıyla oyunda ancak artık krizler tek telefonla çözülemiyor. Bu da rekabet sahalarını derinleştiriyor. Literatüre de liderlik boşluğu olarak geçiyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın büyük bölümünde de bu lidersizliği görüyoruz. Suriye, Libya, Yemen ve Gazze'de kalıcı çözümler üretilemiyor. Dahası devletlerin oluşturduğu boşluğu silahlı gruplar dolduruyor. Afrika ise tüm zengin kaynaklarına rağmen siyasi

Bir boşluk nedeniyle krizler yaşıyor. Darbeler ve kaynak kapma mücadelesi istikrarı engelliyor. Batılı ülkelerin oluşturduğu boşluğu Rusya ve Çin gibi aktörlerin dolduramamasının da bir sebebi var. Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova ile ipler kopmuş durumda. Çin ise küresel krizlerde elini taşın altına koyup risk almak istemiyor. Kendi ekonomisini önceliyor. Tüm bunlar bölgesel güçleri öne çıkarıyor. Mesela Suudi Arabistan petrol üretimiyle piyasaları yönlendiriyor. Hindistan teknoloji ve nüfusuyla öne çıkan bir aktör. Brezilya, Endonezya ve Katar gibi ülkeler ise kendi coğrafyasında diplomasi trafiği yönetiyor. Lidersizlik krizine çözüm aranmıyor da değil. Donald Trump, Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan farklı siyasi anlayışları benimseseler de ortak paydalar arıyorlar. Çünkü her biri kendi ülkesinin sınırlarını aşan bir etki alanına sahip. Türkiye bu noktada kilit rolde. Hem bölgesinde hem de sınırlarını aşan dokunuşlarıyla Ankara, Doğu ile Batı'nın, Karadeniz ile Akdeniz'in kesişiminde dengeli bir siyaset izliyor. Başkan Erdoğan'ın vizyonu emsallerine nazaran pek çok kez sonuç verdi. Mesela hem Rusya hem Ukrayna ile diyalog sürdürebilen tek ülkeyiz. Bu sırada NATO'daki görevini de sürdüren Türkiye, Tahıl Koridoru Anlaşması ile küresel gıda krizinin önüne geçti. Gazze'de yaşanan soykırımı tüm uluslararası kürsülerde dünyaya tekrar tekrar duyuran Başkan Erdoğan, İsrail'e karşı kamuoyu baskısı oluşmasında rol oynadı. Hürmüz krizinde arabulucu ülkelere ek olarak Türkiye, İran ile batılı ülkelerin diyalog kanallarının açık kalmasında etkili oldu. Tüm bunlar yaşanırken yerli ve milli hamleler ile savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azalttı. Küresel dengelerde kendi çıkarlarını da korurken lidersizlik krizinin getirdiği etkileri en aza indirdi.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yılın ilk 6 ayında 26.310 sanayi ürününü denetledi. Uygunsuz bulunan 2.441 ürüne 175.898.583 lira idari para cezası kesildi. Bakanlık ekipleri tarafından en fazla denetim 9.225 asansör ve 6.698 elektrikli ekipmana yönelik yapıldı. Denetlenen sanayi ürünlerinden 232 ürün teste gönderilirken, denetimlere tabi tutulan ürünlerin uygunsuzluk oranı %9,28 olarak hesaplandı. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları ise %42,86 ile kazanlar, %37,97 ile enerji verimliliği ürünleri ve %17,14 ile asansörler oldu. Bu kapsamda 105 farklı marka ve modeldeki sanayi ürünü hakkında toplatma kararı verildi. Bakanlık tarafından 238 üründeki uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı. Bakanlık ayrıca metroloji alanında da 6 ayda 982.583 ürünü denetledi ve muayene etti.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: ABD İran'a saldıracak iddiaları gündemdeyken Trump'tan açıklama geldi. ABD Başkanı İran'la uzlaşma sağlandığını duyurdu, saldırıları askıya aldığını açıkladı. Bir süredir çıkmaza giren ABD-İran müzakere süreci yerini yeni bir saldırıya bırakmak üzereydi. ABD basını da İran'ın sert şekilde vurulacağını, enerji altyapılarının da hedefte olduğunu yazıyordu. Tansiyon giderek yükselirken ABD'den 10 ülkedeki vatandaşlarına seyahat uyarısı gelmiş, İran'da en kötü senaryolara dahi hazırız resmini çekmişti. Bu gelişmelerin ardından gözlerin çevrildiği isim Donald Trump sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İran'a saldırıyı askıya aldığını duyurdu. Trump mesajında İran'ın hayatta kalması ve hızlı bir şekilde anlaşma yapabilmesi şartıyla saldırıyı iptal etmeyi kabul ettim ifadelerini kullandı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağını ve İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kaldırılacağını da belirten Trump, açıklamasına herkes işine koyulsun.

0: ve bu işi halletsin sözlerini de ekledi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Kapadokya Balon Festivali figürlü balonların gösteri uçuşuyla sona erdi. Nevşehir'de gerçekleştirilen festivale Türkiye'nin yanı sıra 9 ülke katıldı.
3: Katılımından dolayı tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. 3 günlük festivalimizde sabahları uçuşlarımız oldu. Akşamda Paşabağ'da Night Glow gösterimiz oldu.
2: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca gerçekleştirilen festivalde figürlü sıcak hava balonları bir bir havalandı. Sepeti Filistin kefiyesiyle çevrelenmiş balonda Kapadokya semalarına renk kattı. Festivalin koordinatörü Mehmet Halis Aydoğan, 100 binden fazla izleyiciye ulaştıklarını söyledi.
3: Festivalimizin ilgisinin maksimum seviyede olması tüm gelen misafirlerimiz olsun, baloncuları olsun bölgemizi oldukça mutlu ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Uluslararası katılım artarak büyüyor. Talepler çok fazla. Bu bizi çok mutlu ediyor. Dünyada bir numaralı balon festivali olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz.

0: Haber Radyo. İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda da değerli konuklarımızla dünya gündemini konuşacağız. Önce gündemde öne çıkan başlıkları paylaşalım. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşik daha tamamlandı. Çerçeve yasa yeni haftada meclis gündemine geliyor. Teklifte terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la örgüt yöneticileri hakkında herhangi bir af bulunmazken yasanın fiili olarak uygulanabilmesi için terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyit edilmesi şart. İşte o detaylar geliyor.
1: Gayemiz terör engelini aradan çekip alarak Türkiye'yi kardeşlik içinde, birlik ve bütünlük içinde güçlendirilmiş huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
2: Tam da bu hedef doğrultusunda terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir viraj daha dönüldü. Çerçeve yasa meclis yolunda.
3: Önümüzdeki hafta bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
2: Yeni haftada meclis gündemine gelecek yasa teklifinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la örgüt yöneticileri hakkında herhangi bir af bulunmuyor. Yasanın fiili olarak uygulanabilmesi için terör örgütü PKK'nın silah bıraktığının teyit edilmesi şart. Yasa teklifi için MHP lideri Devlet Bahçeli de tarihi bir sorumluluktur dedi. Bahçeli, bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir diyerek sürecin önemine vurgu yaptı. Yasa teklifinde 3 ana kategori belirlendi. Düzenlemenin suça karışmayan örgüt üyelerini, yalnızca örgüt üyeliğinden cezaevinde bulunanları ve Avrupa'da aynı suçlamayla aranan kişileri kapsaması planlanıyor. Türkiye'ye gelecek olan örgüt üyelerinin toplu dönüşlerine ise izin verilmeyecek, her biri sınırda tek tek hukuki süreçlere tabi tutulacak.
1: Bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
2: Yasal süreci takip etmesi için biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, diğeri mecliste olacak şekilde iki ayrı komisyonun kurulması da gündemde. Yasanın 6 ay yürürlükte kalması, ihtiyaç olması halinde 6 ay daha uzatılması da teklifte yer alacak. Bu süre içinde ilgili makamlara başvuran PKK'lılarla ilgili hukuki süreç başlatılacak. Yasa görüşmeleri öncesinde kritik bir ziyaret gerçekleşti. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı'nın yolunu tuttu.

0: Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları devam ediyor. Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Başkan Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi. Beşikçioğlu'nun ifadeleri ise dikkat çekti. Aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu beyan eden Beşikçioğlu'nun banka hesap hareketleri rakamın çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Beşikçioğlu oynadığı yeni dizinin belediye imkanları kullanılarak çekildiği yönündeki iddiaları da kabul etti.
1: Belediyemiz, Etimesutlu hemşerilerimizin gösterdiği teveccühe layık olma sorumluluğuyla, şeffaf ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerini yerine getirmeye devam edecektir.
2: Şeffaflık vaadiyle çıktığı yolda ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmayla suçlanıyor. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3: Beşikçioğlu'nun şey söyleyecek misiniz?
2: Soruşturma kapsamında Beşikçioğlu'nun ifadeleri dikkat çekti. Beşikçioğlu aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu öne sürdü ama banka hesap hareketleri o sözlerini yalanladı. Rakamın çok daha yüksek olduğu tespit edildi. Beşikçioğlu'nun Çeşme'den İstanbul'a uzanan mal varlığı da dudak uçuklattı.
4: Bir sanatçı öyle bir belediye başkanı olur ki coşkuyla, bütünlükle katılımcı belediyeciliğin ne olduğunu görür.
2: Erdal Beşikçioğlu bir platformda yayınlanmak üzere oynadığı yeni dizinin belediye imkanları kullanılarak çekildiği yönündeki iddiaları kabul etti. İlçenin tanıtımına katkı sağladım diye kendini savundu. Bir konser organizasyonuyla bağlantılı rüşvet içeren ses kayıtlarını ise o ses bana ait değil diyerek reddetti. Teftiş ve denetim birimleri benim sorumluluğumdadır demesine rağmen ihale ve ödeme süreçlerinde herhangi bir yetkisinin bulunmadığını da anlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli bir müteahhitse Beşikçioğlu'nun iş yapmaya devam etmek istiyorsan bana iki tane otobüs parası getireceksin diyerek kendisinden ruhsat için para istendiğini iddia etti. Yolsuzluk operasyonları Üsküdar Belediyesi'ne de sıçramış, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Dedetaş'ın çelişkili ifadeleri de ortaya çıktı. Müteahhitlerden elde edilen 260 milyon liralık proje danışmanlık gelirine yönelik ne kadar kazanç elde edildiğini bilmiyorum demişti. Ancak son beyanında belediyenin gelir gider durumundan haberdar olduğunu itiraf etti. Dedetaş, iskan ruhsatları kapsamında bir dosya için 10 milyon lira talep edildiği yönündeki suçlamaları dedikodu diyerek geçiştirdi. Depreme dayanıksız yapılara iskan verildiği iddialarına ise teknik detaylara hakim değilim demekle yetindi.
0: 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Başkan Erdoğan ve ailesinin kaldığı konuta gelen 37 kişilik suikast timinin son firarisi darbeci pilot Burkay Karatepe 10 yıl sonra yakalanmıştı. İşte 10 yıllık firarın ve nefes kesen operasyonun detayları.
5: Adını sorayım. Burkay Karatepe.
2: İşte bu isim 37 kişilik darbeci timin son firarisiydi. Yıllarca başkasının kimliğiyle saklanan, kılıktan kılığa giren suikastçı hainin 10 yıllık firarı saklandığı hücre evinde son buldu. Nefes kesen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. 15 Temmuz'u 16'sına bağlayan o hain gecede Muğla Marmaris'te teröristlerin hedefinde tek bir isim vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 37 kişilik darbeci tim 3 helikopterle Cumhurbaşkanı ve ailesinin konakladığı otele suikast için gelmişti. Darbenin başarısız olduğunu anlayan suikast timi gruplara ayrılıp kaçmış ama fazla uzaklaşamamıştı. Kimi ormanlık alanda, kimi saklandığı menfezlerde yakayı ele vermişti ama aralarında biri eksikti. O hain gecede suikast timini taşıyan helikopterin pilotu olan darbeci Burkay Karatepe. Timden ayrılıp yalnız hareket eden darbeci yüzbaşı üniformasını çıkarıp sivil kıyafetlerle turist gibi davranıp izini kaybettirmişti. Geçtiğimiz Nisan ayında Afyonkarahisar'da bir otelin toplantısında şüpheli bir şahıs tespiti yapıldı. Herkesin aksine sıcaklıkların artmasına rağmen o bere ve montla kendini gizlemeye çalışmış ve toplantıya da sahte bir isimle kayıt yaptırmıştı. Tem şube ekiplerinin dikkatini çeken bu kişinin

0: Yapılan incelemelerde darbeci pilot olduğu ihtimali hız kazandı.
1: Mart ayında bir Afyon'da bir kamerada bunun yüz tanıma sistemine yakalanıyor. Emniyet güçleri bugünden bugüne kadar izliyor.
0: Terörist Karatepe yaklaşık 4 ay boyunca kentin farklı noktalarındaki kameralara 14 kez yakalandı. MIT'in yüz tanıma sistemi bu kişinin %83 oranında darbeci yüzbaşı olduğunu tespit etti. Hainin 2026 yılı Şubat ayından itibaren Afyon Karahisar'ın Yarenler Mahallesi çevresinde olduğu tespit edildi. Dikkat çekmemek için kağıt ve hurda toplayıcısı kılığına giren, sürekli şapka takan ve yalnız yaşayan Karatepe için operasyonun düğmesine basıldı. Afyonkarahisar ve Eskişehir İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Afyonkarahisar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda Burkay Karatepe gözaltına alındı. Elektrik ve suyu bulunmayan hücre evinde yapılan aramalarda yaklaşık 6 milyon 445 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi.
1: Elektriksiz bir ev tuttuğunu, doğalgaz olmadığını, yani çok az bir masrafla geçindiğini görüyor. 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin ettin?
0: Operasyonda dizüstü bilgisayar, hard disk, 8 USB bellek, 3 cep telefonu, 4 sim kart ve örgütsel dokümanlarla başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı uyuşturucuya el konuldu. Teröristin sağlık kontrolünde alkollü olduğu ortaya çıktı. Operasyon sonrası Muğla'ya götürülen FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin yargılanması yine Muğla'da görülecek.
2: Yalova'daki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden arabesk müziğinin efsanesi Güllü için iddianame tamamlandı. Savcılık dosyanın bir numaralı sanığı olan ve o gün evde bulunan kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.
3: Hayır.
4: Siz mi işlediniz cinayeti?
0: Korkunç bir cinayete kurban gitmişti, ardında birçok soru işareti bırakmıştı. Kaza, intihar, cinayet. Polis her ihtimali değerlendiriyordu. Şarkıcı Gül'ün ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Kızı dosyada bir numaralı sanık olarak yer aldı. Tarihler 26 Eylül 2025'i gösteriyordu. Arabesk müziğin efsanesi 51 yaşındaki Güllü, Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının ani vefatı tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Olay başta kaza olarak değerlendirilmişti, ancak ortaya çıkan deliller soruşturma derinleştikçe cinayet adım adım ortaya çıkacaktı. Şüphe okları ise Güllü'nün biricik evladı kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i gösteriyordu. Evdeki güvenlik kameraları ve şüphelilerin tavrı olağan akışa aykırıydı. Birçok iddia ortaya atılsa da soruşturmanın seyri Tuğyan Ülkem Gülter ve yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurt dışına kaçma girişimiyle tamamen değişti. İkili kaçarken bavullarıyla gözaltına alınmıştı ve sorguda Sultan Nur Ulu o korkunç cinayeti tek tek anlatmıştı. Ulu ifadesinde kızı Tuğyan'ın sanatçı Güllü'yü evinin penceresinden attığını itiraf etmişti.
4: Cinayet siz mi işlediniz?
3: Hayır.
4: Siz mi işlediniz cinayeti?
0: Olay gününe ait ses kayıtları detaylı incelemeler sonrası iddianamede yer alırken dosyada bulunan tanık ifadeleri de önemli deliller arasında gösterildi.
5: Öldürebilir
6: soru
5: mi?
6: Soru bu. Öldürebilir mi?
5: Yani... vebal almak istemiyorum ama her şeyi yapar.
0: Toplanan tanık anlatımları, dijital materyaller, bilirkişi raporu sonrası Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İddianame kabul edilirse iki sanığın yargılanmasına başlanacak.
2: Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada savcılar çok önemli bulgulara ulaştı. Cinayette en ince ayrıntısına kadar anlatıldı. Şimdi detayları A Haber yargı muhabiri Mustafa Kadir Mercan'la konuşacağız. İyi geceler diyelim Mustafa Kadir Mercan. O kadar çok merak edilen var ki bu cinayetle ilgili. Savcının iddianamesinde hangi ayrıntılar var, senden dinleyelim.

0: Şimdi şununla başlayalım derseniz, bu 21 sayfalık bir iddianame olduğunu söyleyelim mi? Buradaki müşteki sıfatıyla şikayetçi olan kişi Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter. Şüpheli sıfatındaysa bir başka, daha doğrusu Güllü'nün kızı Tuğyan Ülker var. Şimdi burada aslında bir dram da söz konusu, çünkü Güllü'nün bir çocuğu bu davada şikayetçi, bir çocuğuysa şüpheli durumunda. Keza o kapsamda hayli önemli bir dava olduğunu söylemek mümkün. Şimdi olayı da çok kısa hatırlayacak olursak aslında Sinan Tatlı, şöyle ki biliyorsunuz ki Güllü o akşam hem kızıyla hem de kızının arkadaşıyla eğlenirken belli bir saatten sonra pencereden aşağıya düşerek hayatını kaybediyor. İlk bulgular, ilk beyanlar, ilk tanık ifadeleri şu şekildeydi. Önce şunu söylüyorlardı. Özellikle hem Güllü'nün kızı hem de Güllü'nün arkadaşı şu ifadeleri kullanıyordu. Biraz alkolün de vermiş olduğu etkiyle pencerenin kenarına yaklaştı ve sonrasındaysa bir anda dengesini kaybetti ve yere düştü şeklindeki ifadeleri vardı. Fakat günler geçtikçe o dijital materyaller, o şu anda ekranlarda olan o kamera kayıtları, o ses kayıtları incelendikten sonra aslında olayın bir düşme değil de bir cinayet olduğunu neredeyse ortaya çıkaran ses kayıtları ortaya çıktı. Ki bu kapsamda da yine İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından bu ses kayıtları ve bu video kayıtları incelendi ve incelenme sonucunda da savcılığa bir dilekçe verildi ve o dilekçede de şunlar yazıyordu. Özellikle bir ses vardı orada. Güllü düştükten hemen öncesinde bir ses vardı. O seste hadi görüşürüz sesiydi. Fakat bu normal bir hadi görüşürüzden ziyade hani bir arkadaşınıza, bir eşinize, bir dostunuza direkt olarak görüşürüz ifadesini uzattığınız bir ifade olması şeklindeydi. Yani şu şekilde aktarmak gerekirse hadi görüşürüz tarzında bir beyanı vardı. Daha doğrusu bir cümlesi vardı. Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in. Şimdi bu kapsamda bu ses kaydı ortaya çıkıp teknik ve fiziki incelemesi yapıldıktan sonra savcılığa rapor sunulduktan sonra savcılık da bu rapor doğrultusunda aslında kızı Güllü'nün kızının yaklaşık 18 metreden aşağıya iterek öldürme sıfatıyla, öldürme amacıyla camdan aşağıya ittiğini şu anda iddia ediyor. En azından
1: Mustafa
0: şu anki
1: Kadir Mercan,
0: o yönde.
1: Kendisi itiraf etmiyor bunu değil mi? Hala ben öldürmedim diyor.
0: Henüz ben öldürmedim diyor. Fakat Tuğya'nın arkadaşı, yakın arkadaşı ilk başta Sultan Nur Ulu kendisi düştü gibi bir ifade vermişti. İlk beyanı da yine o şekildeydi. Sonrasındaysa biliyorsunuz ki yurt dışına kaçacakları esnada yine yapılan başarılı bir operasyonda İstanbul'da gözaltına alınmıştı her iki isim, Büyükçekmece taraflarında. Bu kapsamda işte o gözaltına alındıktan sonra hem Güllü'nün kızı hem de Güllü'nün arkadaşı Sultan Nur Ulu gözaltına alındıktan sonra Sultan Nur Ulu ifadesini bir anda değiştiriyor. Bu sefer ifadesinde şunları söylüyor. Olay sırasında bulunan, daha doğrusu olay sırasında o anda bulunan ve Gültut'un alkollü olduğunu beyan eden kişi vermiş olduğu ifadesinde, yani yeni ifadesinde Tuğya'nın annesini iki eliyle kavrayıp ayaklarını yerden kaldırarak aşağıya attığını öne sürüyor. Yani kalça bölgesinin, yani Güllü'nün kalça bölgesinin biraz daha altından Tuğyan annesini kavruyor ve baş aşağıya olacak şekilde annesini o camdan aşağıya ittiğini iddia ediyor Tuğya'nın arkadaşı Sultan Nur Ulu. Sadece aslında bununla da kalmıyor. Çünkü şöyle mesajları da çıkıyor ortaya. Özellikle hem sevgili hem de arkadaşlarına Tuğya'nın attığı mesajlar var. O mesajların birinde şunlardan bahsediyor ve bu Güllü'nün ölümünden yaklaşık 2 ya da 3 ay önce olan mesajlaşmalar, bir gün camdan atıp öldüreceğim diyor annesi için.
1: Mustafa Kadir Mercan, annesine araya girip şunu sormak istiyorum. Tabii, savcılık planlı bir cinayet olduğunu mu söylüyor? Çünkü bu ceza oranını artıracaktır.
0: Şimdi tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçu bir nevi de planlama şeklinde oluyor ki bu kapsamda da yine bu suç kapsamında da yine ağırlaştırılmış müebbet cezası talep ediyor. Yani aslında tasarlayarak üst soya karşı öldürme eşittir planlayarak öldürmeyle eşdeğer olduğunu söylemek mümkün Sinan Tatlı. Şimdi bir de şöyle bir şey var yine dosyanın içerisinde yaklaşık 21 sayfalık bir iddianame olduğunu söyleyelim. Fakat 21 sayfa olmasına rağmen hemen hemen bütün detaylar, savcılığın bulduğu bütün tespitler, bütün dijital ve fiziki materyaller bu iddianamenin içerisinde yer alıyor. Onlardan birincisi şu, Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşının vermiş olduğu ifadeler. Bir ikincisi yine Tuğyan Ülkem Gülter'in bıktım bu annemden. Gebersin, çok affedersiniz. Bu kadın ölsün, ölmüyor, ne zaman ölecek? Ona büyük bir şey yapacağım gibi arkadaşlarıyla olan mesajlaşmaları ve tırnak içerisinde o dönemdeki sevgilisiyle olan mesajları da yine yapılan telefon incelemelerinde çıkmış. Yine bu dosyanın içerisine sunulmuş durumda ki daha öncesinde yine Güllü'nün ölümünden yaklaşık bir buçuk ay önce yine arkadaşına annem birazdan kendini atıyor gibi mesajların da olduğu ortaya çıktı. Bu da artık savcılığın elini şu anlamda güçleştiriyor. Hani biraz önce suçlamayı söyledik ya, tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçunu. İşte bu attığı mesajlar ve sonrasındaysa annem birazdan kendini camdan aşağıya atacak gibi arkadaşlarına atmış olduğu mesajlar artık bu yapılan cinayetin, bu işlenen cinayetin aslında aylar önce planlandığının ortaya çıktığını söylemek mümkün.
1: Mustafa Kadir Mercan, araya gireceğim. Yine şunu sormam lazım. Tuğya'nın arkadaşı var, Sultan Nur Ulu, senin de bahsettin. Peki onun akıbeti ne olacak? O da mı aynı cezayla yargılanacak?
0: Aynı cezayla yargılanmayacak, fakat o da şu anda onun için de bir iddianame hazırlandı. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Tuğyan için ayrı bir iddianame hazırlandı. Arkadaşı için ayrı bir iddianame hazırlandı. Arkadaşı için hazırlanan iddianamede de yalancı tanıklık suçundan 3 aydan 2 yıla kadar bir hapis cezası isteniyor. Onun için de, onun da altını çizelim. Aslında bu cinayete ortak olmadığını, fakat sonrasında bu cinayeti sakladığı için ve yalan beyanda bulunduğu için sonrasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiğinden dolayı 3 aydan 2 yıla kadar tırnak içerisinde yalancı tanıklık yaptığından dolayı bir hapis cezası talep ediliyor.
1: Yani muhtemelen de hapiste olduğu süre göz önüne alınarak muhtemelen de serbest bırakılacak diyebiliriz.
0: Yüksek ihtimalle öyle bir durum yaşanabilir, ama tabii ki yine hakimin vereceği karara bağlı bu. Şunu da söylemekte fayda var. Şu anda iddianame hazırlandı. Biz iddianamenin önemli detaylarını izleyicilerimize aktarıyoruz. Fakat iddianame henüz daha mahkeme tarafından kabul edilmedi. İlk önce mahkeme iddianameyi kabul edecek. Sonrasında bir tenzip zaptı oluşturacak. Tenzip zaptı oluşturduktan sonra da artık bu soruşturma aşaması tamamıyla tamamlanmış olacak ve kovuşturma aşamasına geçilecek. Yani yargılama aşamasına geçilecek. Belki ilk celsede direkt olarak hakim kararını verir. Belki ikinci celsede hakim direkt olarak kararını verir. Fakat şunu söylemek mümkün. Yine hakimin vereceği karar doğrultusunda her iki ismin de tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak bir ihtimal arkadaşının çıkma ihtimali var. Fakat bunun da yine ufak bir ihtimal olduğunu söylemek mümkün Sinan Tatlı.
1: Mustafa Kadir Mercan, önemli detaylar paylaştın. Teşekkür ediyoruz. Öyle gözüküyor ki bu konu daha çok konuşulacak. İyi geceler dileyelim sana.
0: İyi geceler, iyi yayınlar Sinan.
1: Çok teşekkürler. Devam edelim değerli izleyenler. Bir diğer dosya, Gülistan 9 soruşturmasında dikkat çeken iki yeni gelişme var. Hemen paylaşalım.
2: Yıldır dinmeyen bir acı ve her yeni gelişmeyle biraz daha büyüyen bir sır. Gülistan Doku dosyasında bu kez hem yeni tutuklamalar hem de dikkat çeken kayıtlar var.
3: 6 yıldır ben biliyorum, Allah biliyor. Gülistan.
2: Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmada düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.
4: Sence kız nerede öldürüldü?
5: Ben arabada diye tahmin ediyorum.
2: Tutuklanan kişilerden biri dosyanın en dikkat çeken isimlerinden Gülistan'ın kaybolduğu dönemde Tunceli

0: Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan, bugünse Nevşehir Emniyet Müdür Yardımcısı olan Ertuğrul Aslan da cezaevine gönderildi. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 28'e yükseldi.
1: Kızınız intihar etti dedi Tuncay Sönel bize.
0: Soruşturmanın bir diğer önemli başlığı ise polis sistemlerinde yapılan sorgulamalar oldu. Hazırlanan rapora göre Gülistan Doku daha ortadan kaybolmadan önce bazı polis memurlarının Polcep sistemi üzerinden genç kızın TC kimlik numarasıyla defalarca sorgulama yaptığı belirlendi.
1: Gülkenleri biliyor musun? Kardeşimin delillerini silmek karşılığında 10 bin dolar aldım dedi.
0: Raporda bu sorgulamalar sırasında Gülistan'ın kimlik bilgileriyle birlikte kriminal eşkal kayıtları ve pasaport fotoğraflarının da görüntülendiği yer aldı. Üstelik bazı sorgulamaların Gülistan kaybolduktan sonra da devam ettiği tespit edildi.
2: Tuncay Solen'in de insan öldürmeye iştirak ettiği açık ve net bir şekilde ortadadır.
0: Savcılık şimdi o sorgulamaların hangi gerekçeyle yapıldığını, kimlerin talimatıyla gerçekleştirildiğini ve dosyayla bağlantısını ayrıntılı şekilde araştırıyor.
3: Benim kızım bir mezarım olsun, ben bir Fatiha okuyacağım.
0: Son operasyonda emniyet müdürlerinden başkomiserlere kadar çok sayıda kamu görevlisi hakkında işlem yapıldı. Soruşturma yeni delil ve bulgular doğrultusunda her geçen gün daha da genişliyor.
4: Ve sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
0: Mersin'de otomobilin çarptığı motosikletteki 4 kişiden 3'ü yola savruldu. Bir çocuk da aracın kaputuna düştü. Otomobil sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi kaputtaki çocuğu indirip yaralıların üzerinden geçerek kaçtı. Bu görüntülerde Malatya'da kaydedildi. Hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavga büyüyünce ortalık savaş alanına döndü. Traktör sürücüsü karşı tarafın taşlı saldırısından kurtulmak için aracı grubun üzerine sürdü. Ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Bursa'da otobanda seyir halinde olan otomobilin tavanında takılı olan port bagaj rüzgarın şiddetiyle bir anda uçtu. Arkadan gelen aracın ani manevrası facianın önüne geçti. Hatay'da düğün sırasında atılan havai fişekler çalılık ve zeytinlik alanda yangın çıkardı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. O anlarda bazı davetlilerin durumu fark etmemesi ve davul zurnanın da çalmaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.
5: Yüzme bilmediğimiz için içime giremiyoruz.
0: Siirt'te serinlemek için Botan Çayı'na giren 12 yaşındaki Faruk Santur ve babası Ömer Santur'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba ve oğlun cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Şanlıurfa'da sulama kanalına uçan araçta hayatını kaybettiği sanılan Abdülkadir Taştan'ın kendisine öldü süsü verdiği ortaya çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen adamın ailesini arayıp yurt dışına kaçtığını söylediği öğrenildi.
6: Bak görüyor musun? Bir şeyler dökülüyor ilk önce.
7: Bak.
0: İstanbul Kağıthane'de 0 kilometre araçların bulunduğu yere otoparkın bitişiğindeki binanın duvarı çöktü. Araçların çoğu hasar alırken zararın yaklaşık 30 milyon lira olduğu tespit edildi.
8: Buyur abla.
0: Adana'da bir seyyar satıcının kendisinden lahmacun almak isteyen kadına karşı tavrı büyük tepki topladı.
8: Var abla. Ben 5'ten aşağı vermiyorum. Çocuk bir tane vereyim. Para da verme git.
0: İki lahmacun almak isteyen anne ve oğlunun paket talebine de sinirlendi.
8: Poşete koy, kağıda atar.
0: Zabıta ekipleri lahmacun tezgahını kaldırırken seyyar satıcı da sosyal medyadan özür diledi. Muğla'daki orman yangınında mücadele eden dozer operatörü Musa Kaplan tüm uyarılara rağmen görevini bırakmadı. Onun sayesinde evlere yaklaşan alevlerin önü kesildi.

0: Türkiye'nin yerli ve milli hipersonik balistik füzesi Tayfun, vatan savunmasında sarsılmaz bir caydırıcılık oluşturuyor. Bölgedeki dengeleri yeniden değiştirecek Tayfun'un su üzerindeki hedefi saniyeler içerisinde imha ettiği görüntüler paylaşılırken, sır gibi saklanan gerçek menzilinin perdesi de aralandı.
1: Biz kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz.
2: Koordinatlar sisteme girildi, fırlatma emriyle dikey olarak ateşlendi. Hedefe kilitlenerek saniyeler içerisinde su üzerindeki insansız deniz aracını işte böyle imha etti. Türkiye'nin yerli ve milli hipersonik balistik füzesi Tayfun, yüksek vuruş hassasiyeti ve uzun menzilli angajman kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Türk savunma sanayisinin lider kuruluşu Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Tayfun'un yeni görüntüleri paylaşıldı. Çelikten fırtına Tayfun'la vatanın dört bir yanında sarsılmaz caydırıcılık başlığıyla paylaşılan görüntülerde Tayfun füze sisteminin operasyonel gücü ve vatan savunmasındaki rolü gözler önüne serildi. Türkiye'nin milli ve yerli hipersonik balistik füzesi Tayfun'un menzilinin sır gibi saklanan perdesi de aralandı.
3: Menzil 280 kilometre üzeri, uzunluk 6.5 metre, çap 610 milimetre, ağırlık 2300 kilogram, güdüm, koordinata güdüm sistemi, özne, Tayfun.
2: Seri üretimi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı devam eden Tayfun, stratejik kabiliyetleri ve sır gibi saklanan gerçek menziliyle bölgedeki dengeleri değiştirecek.
0: Uluslararası basın, özellikle de savunma medyası, Kaan'ın P1 prototipinin gerçekleştirdiği taksi testini mercek altına aldı. Türkiye'nin milli savaş uçağındaki yerli sensör sistemleri ve gelecek dönem savaş kabiliyetleri incelendi. Kaan'a ilişkin Türk Havacılık Sanayisi'nin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. İşte İtalya'dan Belçika'ya, Amerika Birleşik Devletleri'nden Hindistan'a, dünya basınında Kaan'la ilgili yapılan yorumlar.
2: Kaan piste çıktı, havacılık dünyasının dengesini sarstı. Uluslararası basın Türk mücevherini gündeme taşıdı. Türkiye'nin 5. nesil milli muharip uçağı Kaan'ın P1 prototipi pistteydi. Taksi testini başarıyla gerçekleştirdi. Kaan'ın gelişim süreci dünya tarafından yakından takip edildi. Ankara'da yapılan taksi testleri dünya savunma basınında geniş yankı buldu. Kaan'ın yerli sistemleri ve savaş kabiliyetleri mercek altına alındı. İtalya merkezli savunma yayını The Aviatonist Kaan'ı inceledi. Prototipinin burun ve çene bölümüne odaklandı. Elektrooptik ve kızılötesi sensör yuvalarını analiz etti. The Aviationist, Türkiye'nin dünyada yeni alternatif olduğunu yazdı. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlılığı azaltmak isteyenler için fırsat olduğu ifade edildi. Belçika merkezli Army Recognition Group'ta teknik analiz yaptı. Dikey kuyruklara entegre edilen elektronik harp sistemlerine dikkat çekildi. Radar izini azaltmaya yönelik tasarım detaylarına vurgu yapıldı. Sensörlerin ve harp altyapısının da yerli ve milli oluşu ayrıca belirtildi. Kaan'la birlikte NATO'nun Güneydoğu kanadındaki savunma gücü artacak yorumu yapıldı. ABD merkezli askeri havacılık yayını The War Zone testleri önemli bir gelişme olarak duyurdu. Kaan için Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri ifadesi kullanıldı. Testlerdeki gelişmeler işaret edildi. P1 prototipinde yapılan iyileştirmelere dikkat çekildi. Kaan'ın ilerleyen dönemde Kızıl Elma ve Anka 3 gibi yerli insansız savaş hava araçlarıyla sürü konsepti kapsamında birlikte görev yapmasının planlandığı aktarıldı. Hindistan merkezli savunma yayını Eurasian Times, Kaan'ın geliştirme sürecinde kritik bir aşamaya ulaşıldığını yazdı. Azerbaycan

0: merkezli Armia.az'de test görüntülerini paylaştı. Kaan için yüksek yerlilik oranına sahip bağımsız bir 5. nesil savaş uçağı ifadeleri kullanıldı. Yerli motor F-35B'nin hizmete alınmasıyla Kaan daha yüksek yerlilik oranına sahip bağımsız bir 5. nesil savaş uçağı platformuna dönüşecek.
1: Kiralık sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 15 bin konut TOKİ eliyle kiraya verilecek. Peki kira tutarı nasıl belirlenecek? Sistem nasıl işleyecek? En önemlisi proje ne zaman hayata geçiyor? İşte yanıtlar.
2: Eylül ayında konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Kiralık sosyal konut uygulamamızın ilk adımını 15 bin kiralık sosyal konutla atıyoruz.
3: Kiralar raiç bedelin altında olacak. Kiralama süresi ise 3 yıl.
2: Talep toplayıp hak sahiplerini belirleyeceğiz. Piyasa raiç bedelinin altında kiralanacak. Kira sözleşmelerimiz 3 yıllık olacak.
3: Merakla beklenen kiralık sosyal konut projesinde sona gelindi. İstanbul'un hem Avrupa hem Anadolu yakasında inşa edilen konutlar Eylül ayı itibarıyla kiracılarıyla buluşacak.
4: Kiranızı devlete ödeyeceksiniz herhalde.
5: Kiramı devlete ödeyeceğim. Şartlar?
4: Devletin sağladığı şartlar ne olacak?
3: Projeden öncelikli olarak ev sahibi olmayan dar gelirli aileler, emekliler, engelliler ve kentsel dönüşüm nedeniyle konutunu boşaltanlar yararlanacak.
6: Hiç evi olmayacak. Yine belirli bir gelirin üzerinde bir rakam olmayacak. Dar gelirli vatandaşı kapsayacak bir proje.
3: 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle hayata geçirilen sosyal konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.
6: Kurada çıkan konutların hemen çoğu da zaten bitmiş olan konutlar olduğundan dolayı burada hemen evine oturacak.
4: Hak sahipleri konutlarda 3 yıl boyunca oturabilecek. Sözleşme süresinin dolmasıyla evler tahliye edilecek. Ardından bakım ve onarımı tamamlanacak ve yeniden çekilecek kurayla evler yeni sahiplerine verilecek.
7: Ev sahibinin devlet olması belli kurallar çerçevesinde güzel bir şey. Neticede ev sahibi kiracı ilişkisi her zaman güzel olmayabiliyor. Devlet bunun kurallarını net koyarsa güzel olur diye düşünüyorum.
4: Projede en çok merak edilen başlıklardan biri de kira bedelleriydi. O soruda yanıt buldu. Sosyal konutlarda kira bedeli piyasa raicinin altında olacak.
8: Evi olmayanlar için bence çok faydalı olabilir. Kira fiyatlarını belki düşmede de yardımcı olur.
3: Projeyle birlikte İstanbul'da kira fiyatlarının dengelenmesi ve piyasada ki faiz artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.
1: Kiracılı evin mi var, derdin var. Özellikle o evi yatırım için yeni alanlarda durum tam olarak bu. Son yıllarda artan kiracı ev sahibi uyuşmazlıklarından bir dosya haber var sırada. Haber, kiracılı ev satın almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.
4: Kiracılı bir daire alır mıydınız?
9: Şahsen almazdım ya.
4: Kiracılı daire alır mısın?
10: Hayır, kesinlikle. Niyetim de var, almayı da düşünüyorum da kiracısız bir ev bakmaya çalışıyorum.
3: İstemiyorlar çünkü bazı kiracılar zorluk üstüne zorluk çıkarıyor.
4: Neden?
9: Çünkü kiracılı daire ulaşması zor oluyor. Kimisi mesela evi çıkart dediğinde evden çıkmıyor. Bunu şahsen biz kendi şahsi yaşadık. Direkt alınacaksa ev boş, sıfır daire alınması daha mantıklı.
3: Yeni bir ev satın alıp oturmak zorunda olanlar da var yatırım için alanda. Ancak artık tercih kiracılı evden yana olmuyor, alanlarda genelde pişman oluyor.
4: Ev sahibi de kiracı da kendince haklı, ancak bazı kiracılar çoğu zaman maliyetleri bahane ederek fırsatçılık yapabiliyor.
11: Kiracılardan sıkıntı yaşıyorlar, ondandır.
12: Bugünlerde özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla beraber eski evlerinden çıkan mevcut malikler yeni ev arayışında. Siz eski eviniz yıkılacak diye yeni bir ev almak maksadıyla buraya yerleşme niyetinde eğer bir yer alıyorsanız ve ne yazık ki içerideki kiracı da çıkmıyorsa o zaman bu durum ciddi mağduriyetlerine neden oluyor.
3: Kiracı yeniden ev bulmayı, taşınma maliyetlerini ve diğer masrafları düşünüyor elbette. Ancak bu durumda kira artışı yapmak isteyen ev sahipleri de oturmak için ev satın alanlarda mağdur oluyor.
10: Çıkmam diyor yani. Bir ay oldu alalı. Gitti, dava etmeni.
4: Bazı ev sahipleri uzun dava

0: gereken bazı adımlar var.
1: Derhal bir kere burayı aldım diye bir ay içerisinde kiracıya karşı evi aldığını bir ihtarname ile bildirmesi lazım. Kira sözleşmesinin ne zaman yapıldığını, daha önceden bu kiracı hakkında herhangi bir icra takibi yapılmış mı, tahliye talepli bir dava açılmış mı?
2: Hukuki tarafında onda da sıkıntı, uzun süreç oluyor.
1: Ne yazık ki sadece kiracının ya da satıcının sözlü biz burayı sana satalım, zaten kira çıkacak, sahikiyle biz bir yer alırsak yıllar süren hukuki uyuşmazlıklarla karşılaşabilir ve aynı zamanda çok büyük maddi kayıplarla da karşı karşıya kalabiliriz.
3: Her şey telefonlarımızda saklı artık. Kimliğimiz, banka bilgilerimiz. Bu bilgilerin başkalarının eline geçmesini istemeyiz. Tabii bunun için önlemler almak şart. Ortak şarj istasyonları bir tehlike mesela. Kafe, otogar, havalimanı hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Ne var ki 10 dakikalık şarjın bedeli çok ağır olabiliyor.
4: Cihazlarınıza gerçekleştirdiğiniz tüm aktiviteler çalınabilir. Banka hesapları da buna dahil.
0: Hemen hemen her kafede, havalimanlarında ve otogarlarda bulunuyor. Şarjı bitenlerin kurtarıcısı olarak görülen ortak şarj istasyonları aslında telefonlardaki kişisel verileri hedef haline getiriyor.
5: Kafeteryalarda falan şarj etmiyorum genelde. Powerbank kullanıyorum. Çünkü veriler çok çabuk çalınıyor artık.
6: Yoldasınız, telefonunuzun şarjı bitti ya da bitmek üzere. Ancak şarja takamıyorsunuz. İşte o zaman bu tarz şarj istasyonlarını kullandığınızda oldukça tehlikeli bir şey yapıyor olabilirsiniz.
4: Juice jacking olarak adlandırılan bir tabir ortaya çıktı. Juice burada elektrik akımı anlamına geliyor. Sözünü ettiğiniz çeşitli şarj istasyonu üzerinden cihazlara zararlı yazılımlar yüklenebiliyor. Cihazın verilerine erişebilip hırsızlık gerçekleştirebiliyor.
7: Veri hırsızlığı oluyor. O yüzden banka hesaplarını ele geçirebiliyorlar. O yüzden ben pek kullanmıyorum.
0: Şarj istasyonlarını kullananlar farkında olmasa da cep telefonu firmaları bu açığı biliyor.
4: Üreticiler de durumun farkında, tehlikenin farkında ve zamanla çeşitli çözümler geliştiriyorlar. USB port üzerinden bir cihaz taktığınızda karşınıza bir ekran çıkar. Bu cihaza güvenelim mi, güvenmeyelim diye.
8: Güvenmezsek nereye takacağız? Yola gideceğiz. Telefonumuzun şarjı yok.
4: Benim tavsiyem en güzeli, yanlarında her zaman bir güç adaptörü taşıyamıyorlarsa başvurulabilecekleri çözüm de powerbank olarak adlandırdığımız cihazlara sahip olmalarıdır.
3: Artan maliyetler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar inciri de vurdu. İlk hasatlarıyla tezgahta yerini alan bereketin sembolü incir, marketlerde 340 liraya satılıyor. Bir adedi ise yaklaşık 40 lira. Fiyatların önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor.
0: Eskiden ağaçtan sepet sepet toplanırdı.
9: Öyleydi ama gitgide gıda artıyor, fiyatları artıyor.
10: Normal mi?
11: Hayır, normal değil.
12: Yani çok pahalı ya.
0: Yazın bereketini simgeleyen incir bu yıl bolluğuyla değil fiyatıyla gündemde. Verimlilik olsa da maliyetler yüksek. Orta Doğu'daki gerilimle birçok kalemde artan fiyatlar da bunun en büyük etkeni.
10: Petrol fiyatlarının zincirleme etkisiyle mazot, gübre ve ilaçlama maliyetleri de arttı. Bu da dolayısıyla soframıza zam olarak yansıdı. Yeni hasadı yapılmış ürünlerden olan incirin de şu anda kilosu birçok markette 300 liranın üstünde.
0: Öyle ki en çok tercih edilen zincir marketlerde incirin kilo fiyatı 340 lira.
10: Bu fiyatla hesapladığımızda tanesi marketten satın aldığınız incirde yaklaşık 34 lira. Sen pazarlarındaysa durum biraz daha farklı. Yaklaşık 10 adedi, yani 1 kilosu 250 liraya satılıyor. Tanesi ise ortalama 25 lira.
13: Aydın bölgesinden geliyor. Daha yeni başladı, 250 liradan satılıyor.
10: Geçen hafta ne kadardı?
13: Geçen hafta da 400-350'den başladı. Yavaş yavaş düşecek inşallah.
0: Hal ve pazar esnafı fiyatın önümüzdeki haftalarda hasadın artmasıyla düşebileceğini söylüyor.
13: Şu an ürün az, bol değil. İnşallah düşer.
12: Bir ay sonra biraz düşer herhalde.
3: ABD teknoloji rekabetinde Çin'i ablukaya almaya çalıştı ancak başarılı olmadı. Pekin'in yapay zeka ve çip teknolojilerinde kopyalama yaparak ilerleme sağladığı ortaya çıktı. Teknoloji savaşında en büyük cephesi yapay zekada, Pekin kritik adımlar attığı da ortaya çıktı.
14: Çin ve ABD arasındaki

0: teknoloji savaşında dengeleri değiştirebilecek bir gelişme yaşandı. Washington'ın gelişmiş çip ve yapay zeka teknolojilerine erişimi sınırlama çabaları sürerken Çin'in bu engelleri farklı bir yoldan aştığı ortaya çıktı. Reuters'ın analizine göre Çin Askeri Bilimler Akademisi ile bağlantılı araştırmacılar ABD merkezli yapay zeka şirketlerinin geliştirdiği modellerden yararlanarak askeri amaçlı yeni sistemler üzerinde çalıştı. Araştırmalarda gelişmiş yapay zeka modellerinin ürettiği çıktıların daha küçük ve yerel sistemleri eğitmek için kullanıldığı belirtildi. Bu yöntemle pahalı hesaplama altyapılarına ve ileri seviye çiplere tam erişim olmadan yapay zekanın muhakeme yeteneğinin savunma teknolojilerine aktarılması hedeflendi. İncelemelerde Çin ordusuyla bağlantılı kurumlara ait 80'den fazla akademik çalışma ve patent başvurusunda ABD kaynaklı yapay zeka modellerinden elde edilen verilerin kullanıldığı belirlendi. Söz konusu çalışmalarda siber operasyonlar gözetleme teknolojileri, hedef tanıma sistemleri, insansız araçlar ve taktik karar destek uygulamaları öne çıktı. Uzmanlara göre yaşananlar, teknoloji ambargolarının sadece donanım ve doğrudan erişim üzerinden yürütülmesinin yeterli olmadığını gösteriyor. Çünkü artık mücadelenin merkezinde sadece en gelişmiş çipe kim ulaşabilir sorusu yok. Yeni tartışma, gelişmiş yapay zeka modellerinin ürettiği bilginin başka sistemlere ne ölçüde aktarılabileceği üzerine kurulu. ABD'li güvenlik uzmanları açık kaynaklı yapay zeka modellerinin rakip ülkeler tarafından kullanılmasının kontrol edilmesinin zor olduğuna dikkat çekiyor. Bu gelişme sonrası ABD'de yapay zeka şirketleri üzerindeki güvenlik baskısının artabileceği belirtiliyor. Yapay zeka yarışında yeni cephe artık sadece çipler ve donanımlar değil. Asıl mücadele gelişmiş modellerin sahip olduğu bilginin kimler tarafından, ne hızla ve hangi amaçla kullanılabileceği üzerine yoğunlaşıyor.
1: Her konuşmasında İran'ı çok sert vuracağını söyleyen Trump, bir gün içinde fikir değiştirip saldırıyı iptal ettiklerini ve İran'la anlaştıklarını duyurdu. Bu ve dünya gündeminden sıcak başlıklar gelecek şimdi ekrana.
2: Onlara öyle sert vuracağız ki artık dayanamıyoruz diyecekler.
3: Bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden rüzgar tersine döndü. Amerikan Başkanı İran'a yapılacak saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Trump, İran'la bir anlaşmanın ana hatları üzerinde uzlaşmaya varıldığını, bu nedenle de planlanan saldırıları askıya aldığını söyledi. Kararında Orta Doğu ülkelerinin talebinin de etkili olduğunu ekledi. Amerikan Başkanı'nın açıklamasına göre İran'la yapılacak anlaşma, Hürmüz Boğazı'nın derhal tamamen koşulsuz olarak açılmasını ve İran'ın nükleer faaliyetlerine son verilmesini içeriyor. İspanya bir anda ortasında bırakıldığı göç kıskacından kurtuluyor, göçmenler bir bir geri gönderiliyor. Hükümet olası ikinci bir dalgayı önlemek için de harekete geçti. Septe kentinde denize 500 metrelik yüzer bariyer kuruldu. Trump'sa göç dalgasının ilk gününden yansıyan görüntüleri Amerikan iç siyasetinde koz olarak kullandı.
2: İspanya'daki felaketi izledim. İşgal gibiydi. Eğer Kasım'daki seçimde Cumhuriyetçiler kazanamazsa aynı tablo daha korkunç boyutlarda Amerika'da da oluşacak.
3: Terör devleti İsrail'in Siyonist bakanı Ben Gvir yine bir skandalla gündemde.
4: Nasılsın?
5: İyi değilim.
3: Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki İsrail hapishanesine giden aşırılıkçı bakan alıkoydukları bir kadın esirle böyle alay etti.
4: Buranın şartları nasıl?
5: Yemek yok. Verdiğiniz su kirli. Yaralarımızsa tedavi edilmiyor.
4: Yani suyunuz var, görüyorum. Yemeğe zaten pek gerek yok. Burası otel değil. Suçlarınızdan ders çıkarma yeri.
3: İnsanlık dışı muamele gören kadınla dalga geçtiği anları utanmadan paylaşan Ben Gvir'e dünyanın dört bir yanından tepki yağdı.
1: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla TÜGVA Yaz Okulları final programında Bala adlı eser yayınlandı. Yoğun ilgi gören esere stadyumu dolduran

0: Gece Ajansı'nın bu bölümünde dünya gündemini konuşacağız. Hemen stüdyomuzdaki konuklarımızı takdim edeyim. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Necmettin Mutlu. Necmettin Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi geceler, iyi yayınlar, sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Anar Ali. Anar Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sinan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doçent Doktor Furkan Kaya. Furkan Hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Sinan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Uzaktan bağlantıyla aramızda emekli pilotu General Doktor Hüseyin Fazla. Hüseyin Hocam, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar. Hocalarıma merhaba. Başlıklarına selam İrfan Hocam.
0: Çok teşekkürler hocam. Tabii İrfan Sapmaz karşımızda. İrfan Sapmaz'a hemen gideceğiz. Zira önemli gelişmeler var. Paylaşayım. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken gözler Körfez ülkelerine çevrildi bir yandan. Trump'ın açıklamaları mühimdi. Dün geceden beri neler yaşanıyor, kim ne söylüyor? Önce İrfan Sapmaz'dan dinleyelim. Sözü İrfan'a bırakalım.
5: Evet, merhaba Sinan, değerli konuklarımıza. Şimdi Hüseyin Hocam'a da merhabalar. Dünden bu yana malum Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Muhammed Bin Salman'la yaptığı bir telefon görüşmesinden sonra saldırıları durdurduğunu açıkladı. Gerekçe olarak ise İran ve bazı Orta Doğu ülkelerinden gelen diplomatik temaslar sonucunda anlaşma zemininin oluştuğunu söyledi. Trump'a göre hedef İran'ın nükleer silah geliştirmemesi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması, deniz ticaretinin normale dönmesi, ardından da kapsamlı bir anlaşmaya varılması. Tabii dünden bu yana ABD basınında büyük bir saldırı bekleneceği yönde, en azından Donald Trump'ın turu social üzerinden verdiği mesajlarda büyük bir saldırı başlatacağı yönünde haberlerin arkasından tabi Muhammed Bin Salman'a yapılan telefon görüşmesi Amerikan basınının en çok konuşulan konularından biri oldu. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Muhammed Bin Salman Trump'a telefon ederek İran'ın enerji testlerine yönelik çok büyük bir Amerikan saldırısının bölgeyi tamamen kontrolden çıkarabileceği uyarısında bulundu. Özellikle Suudi petrol tesislerinin, Körfez ülkelerinin enerji altyapısının, küresel petrol piyasasının hedef haline gelebileceğini anlattı. Muhammed Bin Salman gerilimin mümkün olduğunca diplomasiyle görüşülmesini istedi. Görüşme sırasında Donald Trump'la. Tabii şu anda ABD yönetimi ikiye ayrılmış vaziyette İran konusunda. Washington'da iki yaklaşım öne çıkıyor. Bir diplomasi kanadı. Bunlar Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Steve Witkoff, Umman, Katar ve Körfez ülkeleri bu sürecin devam etmesini istiyor. Amaç Hürmüz'ün açılması, İran nükleer programının sınırlandırılması ve yeni bir savaştan kaçınılması. Askeri baskı kanadına gelince ABD savunma çevrelerinde ise görüş şu: eğer İran anlaşmayı bozarsa ABD çok daha sert bir askeri operasyonlara hazır olmalı. Bu nedenle saldırı planlarının tamamen rafa kaldırılmadığı, sadece beklemeye alındığını söyleyebiliriz. ABD'nin akı medyasındaki değerlendirmelerde Reuters Trump'ın askeri seçeneği masada tuttuğunu ancak diplomasiye son bir şans verdiğini yazıyor. Enerji fiyatları ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması Washington açısından en kritik konu olarak görülüyor. Hiç şüphesiz sürekli sokaklardayız biz de haber olarak. Benzin fiyatları hala en düşük oktan $4'dan aşağıya düşmemiş. Onu da öncelikle bir aktarmak istiyorum. Associated Press Trump'ın açıklamasını şartlı ateşkes yaklaşım olarak değerlendiriyor Sinan. Nihai anlaşmanın henüz imzalanmadığı, İran tarafının ise temkinli davrandığını belirtiyor. Axios en dikkat çekici haberi hiç şüphesiz Suudi Arabistan'dan geldi diyor. MBS'in, yani Muhammed Bin Salman'ın doğrudan Trump'ı arayarak yeni saldırının Körfez'i ateşe atabileceği uyarısında bulunduğunu belirtiyor. Habere göre Suudi Arabistan bugün savaşın büyümesini istemeyen başlıca bölgesel aktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki bundan sonra ne bekleniyor? Washington'daki genel beklenti şu: İran Hürmüz konusunda verdiği sinyalleri somut adımlara dönüştürürse diplomasi süreci devam edecek. Ancak İran yeniden ABD üslerine, ticaret gemilerine ve Körfez altyapısına saldırırsa Trump yönetiminin beklettiği askeri seçeneklerin hızla devreye alınabileceği değerlendiriliyor. O açıdan özellikle tabii şimdi ben bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de çok konuşuldu. Haberin de ekranlarında sık sık yansıtıldı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bir mühimmat stoklarında azalıp azalma olup olmadığı, aynı zamanda da bu haberlerin siyasi ve bütçe sürecinde nasıl etkilediği yönünde haberler var. Reuters, Wall Street Journal ve Washington Post'a ortak tema şu: Patriot önleyici füzeleri, Tomahawk seyir füzeleri, Taht önleyicileri ve GASSM uzun menzilli füzeler gibi yüksek teknoloji yüksek teknolojili mühimmatların üretim hızının, tüketim hızının gerisinde kaldığı belirtiliyor. Bu nedenle de Pentagon üretim kapasitesini arttırmaya çalışıyor. Mesela Lockheed Martin'e verilen Patriot Pakuş Sözleşmesi 58,6 milyar dolarla bugüne kadarki en büyük üretim anlaşmalarından biri oldu. Şirket 2030'a kadar üretimi yaklaşık 3 katına çıkarmaya, Arkansas tesislerindeki istihdamı da %50 arttırmayı planlıyor. Aynı dönemde tabi Wall Street Journal, ABD ve NATO ülkelerinin patlayıcı kimyasallar, TNT, RDX gibi üretim altyapısını yeniden kurmak için milyarlarca dolarlık yatırım yaptığını yazıyor. Buna karşılık Trump ve Savaş Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin mühimmat sıkıntısı yaşadığı iddialarını kamuoyunda reddetti ve stokların yeterli olduğunu savundu. Ancak ben burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Hep altını çiziyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde her ne kadar işte Donald Trump ya da Pete Hegseth sözde buna karşı çıkıyor gibi görünse de bu hem Pete Hegseth'in hem de Donald Trump'ın işine gelir. Dolayısıyla özellikle de ABD ana akım medyasında Sinan'ın her zaman konuştuğumuz konular, ABD'de mühimmatlarda stok eksikliği haberleri pompalanmaya başlarsa biz şunu anlıyoruz ki yeni anlaşmalara imza atılacak. Bugüne kadar yaklaşık işte Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki savunma sanayi şirketlerinin CEO'larıyla yaptığı birkaç toplantıda 300 milyar doların üzerine çıkmıştı. O açıdan bu haberler beni çok şaşırtmıyor. Bu şu anlama gelmiyor. Yani özellikle de bu haberler sızdırılıyorsa bunun arkasından bir amaç aramak lazım. Ve bunun kimlerin işine geldiğine bakmak lazım. Hiç şüphesiz bu İsrail'in de işine geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ve aynı zamanda da savunma sanayi şirketlerinin işine geliyor. Şimdi özellikle biraz önce tararken İran Milletvekili Hasan Gaşgavi, arabulucuların Haziran ayındaki İran-ABD savaşını kısa bir süreliğe durdurulan 14 maddeli İslamabad mutabakat zaptını canlandırmak için çalıştıklarını söylediği yönde bir haber var. Özellikle arabulucular tarafından 14 maddelik İslamabad anlaşmasını canlandırmak için bir çaba devam ediyor diyor. Şu anda meselenin ana meselesinin ve aslında anahtarın Hürmüz Boğazı meselesinin olduğunu biliyorlar. Bu yüzden evet bir görüş alışverişi var diyor. O açıdan şimdi bir de İsrail'den ilginç bir haber var. Bu beni şaşırttı diyebilirim. Yani baktığımız zaman şu anda dünyada en iyi istihbarata sahip olduklarını, Amerika Birleşik Devletleri ile de Beyaz Saraylı istihbarat topluluğuyla da bu kadar yakın olmalarına rağmen bu haber beni şaşırttı. Khan News, Khan Haber Ajansı'ndan, İsrail yetkililer Trump'ın İran'a yönelik planlanan bir saldırıyı bir hafta içinde ikinci kez iptal etmesinden sonra hayal kırıklığına uğradı ve son dakika geri dönüşlerinin askeri planlamayı baltaladığını söyledi diyor. İsrail artık Trump'ın çatışmayı tırmandırmak yerine İran ile anlaşma yapmayı tercih ettiğine inanıyor diyor. Ki ben bu ekranlardan çok sık söylüyorum. Donald Trump'ın bu açıklamaları klasiktir. Bu açıklamalara direkt olarak dayanarak Orta Doğu'da büyük bir savaşın ya da bir kara operasyonunun başladığını söylemenin yanlış olduğunun altını hep çiziyorum. Artık Donald Trump'ı biz Beyaz Saray muhabiri olarak, şüphesiz ben değil, tüm Beyaz Saray muhabirleri yaptığı her bir açıklamanın arkasından ne çıkacağını iyi kötü kestirebiliyoruz. O açıdan İsrail'in bu yöndeki haberi de beni şaşırttı diyebilirim Sinan.
0: İrfan Sapmaz, teşekkür edeceğim ama merak ettiğim bir konu var, paylaşayım dilersen. İran'la anlaşma sağlandı Hürmüz konusunda diyor Amerikalı yetkililer, Trump'ın açıklaması da böyle. Peki nükleer konusunda bir netice var mı?
5: Şimdi ben Donald Trump'ın İran'la bu açıklama sözünü biz çok yüzlerce defa duyduk Donald Trump'tan. Anlaşma bitmiştir, sonuna geldik, onlar kabul ettiler falan. Onun için ben buna kesin bir gözüyle bakmıyorum, dikkat ederseniz. Hep icraata bakıyorum. En azından örnek olarak verecek olursak en son Cenevre'deki işte 14 maddelik bir anlaşma da somut bir yere gelinmişti. Donald Trump imzalamıştı. Arkasından da malum Mesut Pezeşkiyan imzalamıştı. Onun için de Donald Trump'ın bu açıklamaların Amerikan piyasalarındaki dünyadaki dalgalanmaları azaltmak adına, Amerika'daki petrol fiyatlarını düşürmek adına yaptığını inanıyorum ki hep bugüne kadar söylediğim şey bu oydu Sinan ve bunların hepsi de doğru çıktı. Gördüğün gibi o açıdan da ben şu anda somut olarak evet biraz önce İranlı bir milletvekilinin yaptığı açıklamada Donald Trump'ın yaptığı açıklamayla uyuşuyor gibi ama şu ana kadar somut olarak en azından benim bildiğim herhangi bir şey yok. Somut olarak evet Donald Trump böyle bir şey söylüyor ama nasıl varıldı, nerede varıldı bunların hiçbirini bilmiyoruz. Onun için bu tip açıklamalara ben

0: Tansiyonları düşürecek şüpheli haber paketleri olarak bakıyorum işin açıkçası.
1: İrfan Sapmaz, çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgiler paylaştın. İyi geceler diyelim.
0: Kolay gelsin.
1: Evet, devam edelim. Furkan Hocam, sizinle başlayalım dilerseniz. Şimdi bir taraftan bu ekranlarda sıkça ekranların altına yazdık. Trump bu gece çok güçlü vuracağız. Trump iki nokta üst üste İran'ı bu gece çok güçlü vuracağız. Ertesi gün İran'la anlaştık. Biz de ne yazacağımızı şaşırdık hocam. Çünkü o kadar sık karar değiştiriyor ki ne oluyor, nereye evriliyor bu savaş?
2: Şimdi aslında 28 Şubat'tan itibaren değil de 12 gün savaşına kadar götürebiliriz bunu. Donald Trump'ın İran cephesi açıldıktan sonra bu sözlerini belki en şiddetli söylediği süreç 28 Şubat sonrasıydı. Çünkü Trump'ın zaten bölgesel politikası maliyeti en alt seviyeye indirmek ve maksimum kazanç sağlamak. Ve Amerikan askerlerini böyle bölgeden de çekeceğim. Özellikle Amerikan askerleri artık ölmeyecek diyerek de biliyorsunuz. Bu anlamda kendi iç siyasetinde de bunu kullandı. Fakat fazla baskıya maruz kaldı. Yani özellikle İsrail'in ve onun tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobilerin Donald Trump'ı kuşatma altına almak, baskılamak, bilhassa İran cephesinin açılması suretiyle ciddi bir baskı uygulandı. Ve 28 Şubat öncesinde başlayan müzakerelerde de Irakçı dedi, yani konuşuyoruz, anlaşacağız, belli konularda anlaşıyoruz, belli konularda anlaşamıyoruz dedi. Umman'da, Cenevre'de biz de takip ediyordu ve saldırdı. Hatta o zaman Netanyahu tekrar Amerika'ya gitmişti, hatırlayın. Şunu söylemiş kendisi direkt olarak. Sen saldırmazsan biz saldırırız. Biz saldırdığımız zaman zaten sen de bizi korumak zorunda olacağın için bu savaşın içine gireceksin. Sen karar ver şeklinde. Yani rest çekmiş. Yani Trump'ı da tehdit etmiş aslında. Şimdi o tarihten bu tarihe baktığımız zaman Donald Trump'ın şöyle bir denge götürmeye çalıştığını görüyoruz. Maksimum baskı. Ve maksimum baskı üzerinden de masada pazarlık gücünü elinde tutabilmek. Yani pazarlık kartını maksimum baskı üzerinden götürebilmek. Biraz olsun kendi iç siyasetinde buna can suyu sağlamak, bu lobilerin baskılarına, işte savaşın devam etmesi isteyenlere karşı işte bakın ben bu savaşı tehdit ediyorum, işte ben yapacağım ama bir taraftan da masayı da götürüyorum gibi kendi açısından bir denge siyaseti götürmeye çalışıyor. Şimdi biraz evvel İrfan Bey'in söylediği gibi kaçıncı bu? En şiddetli vuracağız. İşte medeniyeti çökertiyordu İran'da. İran'ı darmadağın ediyordu. İran diye bir devlet kalmayacaktı. Her gecede en büyük saldırıyı yapacaktı. Hatta NATO zirvesinin basın toplantısında da bu gece artık çok sert vuracağız. Ateşkes diye bir şey kalmadı. Artık bu işin sonuna geldik denildi. Ama sözlerinin cephedeki yansımasını da göremedik. Çünkü Sinan Bey, ben hep söyledim, yine altını çiziyorum. İran bir kale devleti. İran'ın elindeki en büyük silah coğrafyası. Şimdi böylesine coğrafyasının silah olduğu bir ülkeyi siz Irak gibi 6 haftada düşüremezsiniz. 20 sene Afganistan'da kalıp 20 trilyon dolar harcayıp da istediğini elde edemeyen Amerika Birleşik Devletleri çekildiyse, İmparatorluklar Mezarlığı Afganistan'dan daha tehlikeli, daha çetin bir devlet coğrafyasından bahsediyoruz. Bir medeniyet rezervinden de bahsediyoruz İran derken. Dolayısıyla bu Arap Baharı sürecinde olduğu gibi domine etkisi yaratmaz. Siz rejimi devireceğim, halka ayaklandıracağım derken büyük bir bataklığa da gireceksiniz. Bunda hesabını yapıyor Donald Trump. İşte 1250 kilometrelik Basra kıyılarını size burada ifade etmiştim. Normandiya çıkarmasında 650 kilometrelik Normandiya'ya 120 bin askerle çıktı müttefik kuvvetler. Şimdi buraya 250 bin, 300 bin askerle ben çıkacağım diyorsa zayiatı siz hesaplayın.
1: Hocam, dün gece Trump'ı ne durdurdu?
2: Bence onu söyleyecektim ben de. Bu su hadisesi var ya. Şimdi ben biraz ona bağlıyorum. 7 eyalette biliyorsunuz su alarmı verildi. Hatta bu su alarmının, yani suya işte suya zehir katılacak veya işte su üzerinden Amerika Birleşik Devletleri İran tarafından bir suikast hazırlığı var şeklinde, yani Washington Post ya da New York Times olabilir, bu haber yayıldı. Ama Donald Trump şunu söylemedi. Ya evet, bunu İran yapabilir. İhtimali de var. Kesinlikle bunu söylemedi bildiğim kadarıyla. Valiyi suçladı. Beceriksiz vali dedi. İşte 7 eyalet Minnesota valisini suçladı. Demokrat zaten bunlar dedi. Bunlardan bir şey. Yani bunun yüzünden oldu dedi. Şimdi ben şöyle yorumladım bunu. Mossad uzun zamandan beri Donald Trump'ı İran sana her an suikast düzenleyebilir şeklinde uyardı. Hatta işte Air Force yeni uçaktaki dönmedi biliyorsunuz Ankara'dan. Eski uçak geldi. Ve Mossad şu aslında uyarıyı yaptı. Ayağına taş çarpsa bu İran'dan. Haberin olsun dedi. Şimdi bu su hadisesi de İran'la alakalı veya değil, FBI'den böyle bir rapor gelmedi. Böyle bir ihtimal varsa bile bu şu anlama gelmiyor tabii ki, İran Amerika'ya gidip oradaki barajlara zehir dökecek anlamında değil. Oturduğu yerden bir siber saldırıyla suyu kontrol eden sistemlere sızmak suretiyle klor miktarını bile oynayabilir. kapakları açılma kapanma zamanıyla oynayabilen birçok şey yapabilir bu anlamda. Demek ki
1: çok büyük bir tehdit algıladı.
2: Amerika ciddi bir, tabii Amerika ciddi bir siber tehdit altında. Şimdi var veya yok bilmiyoruz ama Donald Trump'ın vazgeçmesini ben biraz buna bağlıyorum. Bir de şöyle bir algı da oluşacak Sinan Bey, onu da ifade edeyim son olarak. Amerikan başkanı daha vatandaşının suyunu bile koruyamıyor. Şimdi böyle bir algı oluşunu düşünsenize, koskoca Donald Trump daha vatandaşının içme suyunu koruyamıyor bu adam. Nereye İran'ı yıkacak, nereye İran'ı işgal edecek gibi bir algı da oluşacak. Şimdi bence burada Donald Trump akıllı adam, ticaret adamı, iş adamı olduğu için bir fren yaptı, bir durdu. Şimdi böyle bir şey kabul etseydi bunu mukabelesinde göstermek zorundaydı. Dolayısıyla ben böyle Donald Trump'ın bir şüphe içerisinde, evet yapılabilir, İran bir saldırı düzenleyebilir siber anlamda. Bu anlamda da biraz şu işi soğutalım, böyle bir şey varsa da biraz bekle gör politikasıyla da ihtiyatlı bir Trump görüyorum ben bu süreçte. Dolayısıyla bu su hadisesinde hafife almamak lazım. Su savaşları, savaşları dediğimiz hadise acaba gerçekten bu anlamda siber alanda Amerika topraklarından başlayacak? Bence bu da enteresan bir soru olur.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Yeniden döneceğim. Virgül koyalım. Uzaktan bağlantıyla aramızda olan emekli pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazlı'ya döneceğim. Hüseyin Hocam, Trump'ı ne durdurdu dün akşam? Nasıl analiz edersiniz?
3: Şimdi Trump tabii ki vur kaç taktiği yapar gibi aslında hava harekatına dayalı bir strateji izliyor ve sert güç kullanmak suretiyle sahadaki o diplomasideki görüşmelerde elini olabildiğince yüksek tutmak istiyor ama burada tabii bir stratejik açmaz var Trump açısından veya yönetim açısından, ama ABD'nin genel politikasına baktığımızda eninde sonunda ABD İran'a girmek zorunda. Eğer ki İran yönetimi gereken tırnak içinde söyleyelim tavizleri vermez. Yani uzun vadeli bir plan var önümüzde. Sadece Trump'ın bu zikzaklarıyla çözülecek bir konu değil. Ama yani sadece hocam, dün geceye odaklanırsak.
1: Şunu sorayım. Hürmüz'ün açık kalması Trump için yeterli mi?
3: Yeterli değil. Zaten 28 Şubat'tan önce Hürmüz diye bir sorun yoktu ama İran'ı vurdular. Yani Hürmüz sorunu ortadan kalktıktan sonra da İran sorunu ortadan kalkmayacak. Belki daha yeni başlayacak. Yani önümüzde uzun soluklu bir mücadele var. Hem siyasi hem askeri hem de diplomasi bağlamında ve küresel ekonomiye yansımaları yönüyle. Dolayısıyla bir anda bitecek bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama sadece dün geceye odaklanırsak işte burada da Trump zaten havadan vurmaktan bahsediyor. Havadan vurmada daha önceki yapmadıklarının daha üstünde bir şey yapabilir. Ne yapabilir? Bununla ilgili çok opsiyon var ama nihayetinde yapamayacağının nedeni şu. Birincisi bu petrol stokları, stratejik petrol rezervi 400 milyon varillerden şu an 311 milyon varile düştü. Yani ABD %25'ini piyasaya vermek zorunda kaldı elindeki petrol stoklarının. İkincisi ABD sonuçta bölgede 17 civarında üsse sahip, bu üsleri neredeyse savunamaz hale geldi veya savunmuyor. Yani İran'dan bir farkı kalmadı. İran'ın tabii ki bunları bütün üslere zarar vermesi de çok mümkün değil. Ancak yumuşak hedeflere verebilir. Yani belki biraz zayıf hangarlara verebilir. O balistik füzelerle veya kamikaze dronlara, açıktaki uçaklara verebilir. Böyle savunması zor bir takım binalara verebilir ama büyük harekat merkezlerine, ana pistlere herhangi bir zarar vermez. Onları da o yüzden korumak için ABD'nin herhangi bir hava savunma füzesini bölgede bulundurmasına çok da ihtiyaç kalmadı. Çünkü uçaklarının hepsini neredeyse bölgeden çekti. Ağırlıklı olarak İsrail'e konuşlandırdı. En son Ürdün vardı. İran oraya da çok yoğun bir balistik füze taarruzu yapınca İsrail'in toprakları ABD için şu anda kendi hava gücünü koruduğu bir yer haline geldi. Şimdi dolayısıyla burada ABD'nin elindeki bir anlamda hava savunma füzeleri, bu tabii ki hava harekatı açısından stratejik bir şey. Yine modern hava mühimmatı, işte biraz önce İrfan Bey de saydı, JASSM gibi, AGM-84K gibi, SLAM-ER gibi çeşitli modern mühimmatı üretmekte ABD zorlanıyor ve sadece işte JDM gibi daha nispeten basit modern mühimmatlarla hava harekatını yürütecek. Tabi buna Tomahawk gibi bu denizden atılan füzeler de eklenebilir. Dolayısıyla şimdi burada bir parantez açalım. ABD gibi ülkeler sonuçta kapitalist bir sistem, devlet planlaması yok. Devlet planlaması tabii ki talep ediyor ve piyasada üretmesini istiyor. Bunda da büyük

0: savunma sanayi şirketleri zaten devleti yönlendirecek şekilde her türlü silah üretmek için hazır bekliyorlar. Ancak burada herhangi bir talep olmadan, yani müşteri herhangi bir sipariş vermeden Amerikan savunma sanayi ne füze üretir, ne mühimmat, ne uçak, hiçbir şey üretmez. Savaşa hazırlanma konusunda ABD Şubat ayında zaten üretim için düğmeye bastı. Eğer ki bu saldırı ABD'nin çok daha planlı bir şey olduğunu fazla kabul eder isek, ki biraz sanki öyle değil gibi gözüküyor. Sonradan yani kervan yolda düzülür misali şu anda Trump yönetimi İran'a yönelik yıllardır konuşulan projeye veya o İran'ı dize getirme projesine, çöktürme projesine düğmeye zamanlama yönüyle biraz yanlış zamanda bastı, erken bastı. Onun haricinde zaten bu yapılması gereken, beklenen bir şeydi. Şimdi dolayısıyla mühimmat stokları da hem hava savunma yönüyle hem de taarruz yönüyle ABD'nin eksik. İşte onları hızlandıracak şekilde tedbirler aldılar. ABD'nin bu nedenle büyük taarruzlar için zamana ihtiyacı var. Hava harekatında bile eli kolu büyük ölçüde bağlı durumda. Bir de uçak kayıpları da olduğu için İran hava sahasında olabildiğince insansız hava araçlarını uçuruyor. Onların da taşıyabileceği mühimmat çok limitli. Onlarla ABD'nin bir yere varması çok mümkün değil. Yani burada şu aşamada modern bir hava harekatında şeyi görüyor olmamız lazımdı. Bu çok ucuza atılabilecek klasik mühimmat dediğimiz genel maksat bombalarıyla hedef gözetmeksizin veya çok fazla mühimmatı, yani sizin 50 bin dolarlık, 100 bin dolarlık mühimmat yerine 2-3 bin dolara mal ettiğiniz mühimmatlarla noktaya yakın hedef vurma aşamasına geçilmesi gerekirdi ki İran'ın hava savunmasının biraz etkin olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili geçmişte en azından o 40 gün süren savaş esnasında fazla kayıp verdi ABD. Bu nedenle onu da göze alamıyor. Dolayısıyla uzaktan atılan modern mühimmata ihtiyaç var. Burada stoklarda sıkıntı var. Üçüncü olarak da şimdi tabii ki burada ABD'nin altta işte Umman, Katar ve Pakistan, arkada Çin'in de desteğiyle bir takım diplomatik görüşmeler yaptığını biliyoruz. Arakçı'nın şunu kabul ettiği söyleniyordu. İran'a Hürmüz'den giren, yani daha doğrusu Körfez'e Hürmüz'den giren gemiler konusunda İran'ın kontrolünde geçişlerin olması, çıkışlarında Umman'ın kontrolünde olması, bu konuda Arakçı'nın diplomatik görüşmeler neticesinde uzlaşıya vardığı İran tarafı adına söyleniyor. Dolayısıyla burada bir sonuç alma ihtimali ortaya çıktığı için Trump da beklemeye karar veriyor. Bir de tabii ki burada eğer ki ABD büyük bir saldırı yaparsa, özellikle iddia ettiği gibi enerji merkezlerine, lojistik çok böyle kritik haplara, noktalara saldırı yaparsa İran'ın da misilleme yapacağını hepimiz biliyoruz. İran bu konuda eli kolu bağlı durmuyor. Dolayısıyla evet, bundan en fazla zarar görecek ülkeler Körfez ülkeleri. Bunun başında da Suudi Arabistan geldiği için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın da ABD'yi tehdit ettiği söyleniyor. Bu tabii çok da kayıtlarda geçiyor ama net mi bilmiyoruz. O da şu: eğer ki biz İran tarafından vurulmaya başlarsak, bundan bizim rafinerilerimiz zarar görürse, su arıtma tesislerimiz zarar görürse, yani halkımız Suudi Arabistan'da yaşayamayacak hale gelecek bir ortama doğru sürüklenirse, bu durumda biz de ABD'deki tahvil ve bonoları yani daha yok pahasına satar ve oradan çıkış yaparız. Yani sizin ekonominizi zarara sokacak bir adıma başlatırız. O nedenle bizi de zarara sokmayın, kendinize zarara girmeyin gibilerinden tehdit ettiği de söyleniyor. Evet. Bir opsiyon da herhalde bu, yani Trump'ın kararlarında, ama bunların hepsi aslında taktik şeyler. Stratejik olarak baktığımızda ABD'nin seçimden sonra tekrar bu uzun soluklu yürüyüşünü devam ettirmesi bekleniyor. Eğer ki İran gereken adımları ABD açısından atmazsa, çünkü biliyorsunuz burada hem Orta Doğu hem Türkistan coğrafyası hem Çin hem de Mısır, hepsi İran üzerinden artık kilitlerini, beş deniz stratejisinden tutun da her şeye kadar bir düğüm noktasının çözülmesine geldik. Sadece konu Hürmüz değil, sadece konu Babil Mendeb değil, Doğu Akdeniz değil, Hazar Deniz değil, Karadeniz değil. Birçok şey aslında aynı potanın içerisine sokuldu. Evet. ABD buradan ya çıkar, tam manasıyla hegemon olmaya devam eder, veya ABD hegemon sistemi çöker. Yani şu an dünyasında bir kırılma noktasında ABD açısından bakarsak.
1: Hüseyin Hocam teşekkür ediyorum. Bir virgül koyduk. Tabii Necmettin Hocam, Hüseyin Hocam bıraktığı yerden devam edelim isterseniz. Arkadaşlarım da demin yazdı. Müzakere mi,

0: savaşa planlı bir ara mı? Hüseyin Hocam da ondan bahsetti. Artık ABD'nin füze stokları da azalmaya başladığından söz etti. Bu planlı bir ara mı sizce?
1: Yani şu an ortada yeni bir anlaşma var. O da Katar arabuluculuğunda. İran'ın kuzey, İran'dan giriş, yani o hep Hürmüz'ün yüzde kaçı kimin olacak tartışması. Umman'dan çıkış anlaşması. Yani böyle bir konsept var ortada ve Arakçı'nın, az önce Hüseyin Bey de söyledi, Arakçı'nın evet
0: tekrar
1: dediği.
0: Tekrar söyler misiniz hocam nasıl?
1: Hürmüz'e İran kıyılarından giriş ve İran Umman'dan çıkış. Umman'dan Arakçı'nın çıkış. De evet dediği, hatta buna Malakka modeli deniyor diyorlar. Yani tartışmalar öyle dönüyor. Malakka'da da bir fon var ve oraya gönüllü bağış yapılıyor. Yani fona gönüllü bağış yapılıyor. Fakat tabii burada Arakçı'nın evet dediği işte yeni anlaşma çerçevesinde Sepah medyası keskin bir dille şu an Sepah'a yakın bütün kaynaklar yalanlıyor. Yani devrim muhafızları kaynakları, cephesi böyle bir anlaşmanın olmadığını, olmayacağını, hatta temponun değiştirilmesi gerektiğini, ABD'nin temposundan çıkılması gerektiğini, ne bu? Şimdi şu an Amerikalılar istediğinde vuruyor, istediğinde duruyor, sürpriz saldırı yapıyor, bir daha duruyor. Bu tempodan çıkılması gerektiğini, Ürdün'e yapılan saldırının da bu rutinden çıkma emaresi olduğunu ifade ediyorlar. Diyorlar ki artık sürpriz yapan taraf biz olacağız. Saldıran, yani geri çekilip bekleyen değil, aksine saldıran taraf biz olacağız. Ve Husileri de devreye sokacağız. Yani ama fakat Husilerin de devreye girmesiyle burada yeni bir hizalanma tehlikesi var. O da ne? Özellikle Körfez'de, ki nitekim Suudiler aramış olabilir, o da çok ciddi bir ihtimal. Çünkü eğer siz İran'ın enerji altyapısını vurursanız onlar da Suudilerin en hassas kaynaklarını vuracaklar. Ve burada şu an ekranlarda da işte
0: arkadaşlarım paylaştılar. 80,
1: evet, şu an hala, hatta ya devrim muhafızları şu an hala bunun 80 dolarlarda nasıl baskılandığını anlamaya çalışıyorlar. Orada da işte o stratejik rezervler meselesi çok önemli. Amerikalılar dünyaya ciddi anlamda bu stratejik rezervleri şu an pompalıyorlar. Hatta onun da 300 milyon varil ama 300-400 milyon varil dünyanın 3 günlük 4 günlük ihtiyacı kadar olduğu ifade ediliyor. Zaten Husi hamlesini yapmalarının sebebi de bu. Ya devrim muhafızının meseleye şu göze bakıyor. Biz eğer savaşı bölgeye taşır, petrol varil fiyatlarını da 100 dolar psikolojik sınırının üstüne çıkarırsak Amerikalıları burada tavize zorlarız. Ne o taviz? İran'ın Hürmüz'den geçiş ücreti alması. Fakat burada şöyle bir tehlike var. Yeni mezhep çatış. Bakın şu an İsrail perdenin gerisine çekildi ve Amerikalılar Suudilerle birlikte Irak'a ortak operasyon yapıyorlar. Hatta Suudilerin Husilere kara operasyonunu değerlendirdiği ifade ediliyor. Mısır'a biliyorsunuz limana bir saldırı oldu. Hatta Mısır da şu an denkleme çekilebilir.
0: İsrail ortalığı karıştırdı ve çekildi.
1: Yani İsrail şu an perde gerisine çekildi ve sanki Amerikalıların desteğiyle bir Arap-İran çatışması, yani Arap coğrafyasıyla İran çatışması kaynıyor. Ortaya çıkarılmaya çalışılıyor gibi bir manzara var. Şu anki gidişatta ve İran'da mevcut saldırılarıyla bu yangına odun taşıyor. İran demeyelim de devrim muhafızları kanadı diyelim. Yani devrim muhafızları kanadı şu an konjonktürü yanlış okuyorlar. Şu an Netanyahu'nun tasfiye edileceği bir süreçte tekrardan aslında İsrail'in
0: hocam,
1: Arap... Buyurun.
0: Özür diliyorum. Trump'ın açıklamaları akaryakıt fiyatlarını, petrol fiyatlarını ne kadar etkiliyor?
1: Çok etkiliyor. Yani zaten
0: yüzde kaç? %8 mi arkadaşlar? %8'lik bir düşüş var hocam.
1: Evet ya, şu an Trump'ın tek derdi zaten seçimlere kadar bunu işte 80 dolarlarda stabil hale getirdi. 70'lere kadar düşmüştü. Kızıldeniz gerilimiyle tekrar saldırılarla 90'ları zorladı. Hatta 100 dolar psikolojik sınırını zorladı. Şu an tekrardan 80 dolarlara baskıladı. Yani şu an seçime çok az, 90 günlük bir takvimi var. Şu an mesele şu. Netanyahu tasfiye oluyor. Ya bakın orduda bile isyanlar başlamış. Ya son gelen haberler. Orada özellikle çöldeki yeni üslerinde orduda bile isyanlar başlamış durumda. Lübnan Sayın Cumhurbaşkanı geldi, ziyaret etti. Yani Joseph Aoun'un açıklamalarına bakarsak gelin ordumuzu eğitin diyorlar. Yani uzun uzun açıklamalar var ama özeti bu. Ordunun eğitilmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin de UNIFIL'in de görev
0: süresi. Teçhizata da ihtiyaçları var.
1: Teçhizata da ihtiyaçları var. Şimdi mevcut gidişat ama maalesef İran'ın bu saldırıları, Ürdün'e yaptıkları saldırı ki hemen arkasından Hazar'a yapılan saldırı ona cevaptı. Çünkü burada Ürdün'e yaptıkları saldırıda hedefi vurdular. Yani burada bir Ruslardan bir uydu istihbaratı aldıkları da ortada görünüyor. Böyle bir vaka var. Ruslardan destek alıyorlar. Ve Hüseyin Bey'in de söylediği gibi burada savunma mühimmatı stoklarında sanki bir problem yaşıyorlar gibi Amerikalılar. Çünkü Ürdün'ü vurdular. İran Ürdün'e yaptığı saldırıda hedefi vurabildi. Hemen

0: karşısında Akabe'ye yaptıklarını İsrail mesela engelleyebildi. Ama Ürdün'ü vurdular. Irak'ın içinde CIA gözetleme istasyonlarını vurabildiler. Yani burada belli ki İran'ın hedef ve vuruş olanlarında bir iyileşme var. Ve burada da bir uydu istihbaratı alıyorlar belli yani.
1: Hocam onu da konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Şimdi, Rusya'dan ve Çin'den bahsediyorlar.
0: Şimdi, evet, mevcut hizalanmalarda bu çok önemli. Yani İsrail'in geri plana çekildiği, Arap coğrafyasını İran'ın üzerine doğru ittiği ve aslında tekrardan Husilerin de ortaya çıktığı, Kızıldeniz'in ısındığı, Mısır'ın da devreye girdiği, Süveyş'in de belki gelirlerinin etkileneceği ve Suudiler üzerinden planlanan yeni bir hizalanma tehlikesi var ve bunun adı mezhep çatışması, mezhep savaşı. Çok net. Ve devrim muhafızları maalesef konjonktürel olarak çok ciddi bir okuma hatası yapıyorlar. Umarız. Yani hatta şunu da söylemiştik, keşke İran da kalkınma yolunun parçası olsa, keşke Türkiye, Katar, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan masasına keşke İran da dahil edilse. Çünkü İsrail'in bu planının panzehiri bunlar. Bakın Pakistan, Suudi Arabistan'a destek açıkladı. Dikkatinizi çekti
1: mi? Yani savaş bittikten sonra olabilir hocam.
0: Pakistan, Suudilere destek açıklıyor. Pakistan, Kuveyt'te savunma işbirliği anlaşması yapacağız diyor. Yani hizalanmalar iyi yere gitmiyor. İran yalnızlaşıyor, İsrail geri plana çekiliyor. Dolayısıyla bu senaryoya karşı dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Bir gül koyduk, devam edeceğiz. Anar hocam, size geleceğim. Tabii Trump'ın bu açıklamalarından kim rahatsız olmuş olabilir?
2: Şimdi şöyle bir şey var. Netanyahu biliyorsunuz geçtiğimiz çarşamba günü Beyaz Saray'ı ziyaret etti. En önemli gelişme olarak ben bunu değerlendiriyorum. Bu savaşın gidişatını. Neden? Çünkü her gidip geldiğinde bir savaşı başlattı Netanyahu. Ve 90 dakikalık bir görüşme. Evet, diplomatik olarak arka kapıdan aldılar. Poz vermemeye gayret ettiler vesaire ama 7. ziyaret. Bu çok önemli.
1: İran'a saldıracağız sözü mü aldı hocam?
2: Muhtemeldir. Yani ben öyle düşünüyorum. Çünkü şöyle, Netanyahu hocam da bahsetti. Milad adını doldurmak üzere. Şimdi Ekim seçimlerinde anketlerde Gadi Eisenkot birinci parti olarak gözüküyor. Eski Genelkurmay Başkanı, sefarat bir Yahudi. Yani o Aşkenaz Yahudilerle sefarat Yahudi arasındaki İsrail içerisindeki tartışma meşhurdur. Biraz daha ılımlı bir isim olarak değerlendiriliyor Gadi Eisenkot. Ve belli ki Likud partisi, yani Netanyahu'nun partisi, bütün anketler onu gösteriyor. Tek başına hiç zaten birinci çıkamaz ama koalisyonu oluşturamıyor. Çünkü muhalefet bloğu önde ve muhtemeldir ki Gadi Eisenkot başbakan olma ihtimali çok yüksek.
0: Güney Kıbrıs'a bile afişlerini asmışlar.
2: Evet. Bir de niye önemli Gadi Eisenkot? Bu Gazze savaşında, katliamında oğlu Gazze'de Hamas tarafından öldürüldü. Oğlu ve iki tane yeğeni. Şimdi İsrail'de şöyle bir propaganda yapılıyor. Oğlu, Netanyahu'nun oğlu Miami'de yedek askerlik hizmetinden kaçarak Miami'de saklanıyor.
0: Adını değiştirdi.
2: Gadi'nin oğlu ise Gazze'de iki yeğeniyle birlikte öldü. Ya bu başbakan olması gereken isim. Yani şunun için bu örneği veriyorum. Devrim muhafızları bura oynayabilirdi. Yani İran içerisinde müzakereyi yürüten kanat ve onun arkasındaki sertlik yanlıları bu değişecek olan konjonktürü okumabilmek becerisi gösterebilirdi. Maalesef mutabakat saptı imzalandıktan sonra özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki bu güzergah meselesinde son derece maksimalist talepleri ve ticari tankerlere ateş açması sonucu 3. faza geçildi ve çatışmalar buraya kadar geldi. Bu bir. İkinci şöyle bir şey var. Şimdi Trump bunu sürekli yapıyor. Burada manipülasyon yapıyor. Borsada manipülasyon yapıyor. Oğlu ve damadının olağanüstü bir şekilde kripto varlıkları var. Kripto ve bu açıklamalar kripto borsasını inanılmaz şekilde oynatıyor. Ve milyarlarca gelir elde ediyor. Şimdi Trump'ın Ocak'tan günümüze elde ettiği servet yaklaşık olarak resmi rakamlar $2.5 milyar. Bu nereden geldi? Yani bu servetin kaynağı ne? Hem Steve Witkoff'un oğlu, hem kendi oğlu ve damadı. Neredeyse bu körfez ülkelerinde, Pakistan'da, şurada burada devasa bir kripto ağ kurmuşlar. Bu açıklamalarıyla...
1: Hocam, bölüyorum ama şunu mu yapıyor? Çok şiddetli vuracağız diyor. Bütün petrol fiyatları yükseliyor, yukarı çıkıyor. Ertesi günde anlaştık diyor. Tekrar %10 düşürüyor.
3: Şimdi topluyor.
2: Evet, tam bunu yapıyor, artı ve vuruyor. Hem zenginleşiyor, kendi çevresini zengin ediyor ama çatışmaları da başlatıyor. Şimdi bakın, Amerika'nın Irak'ı, İran'ı işgal etme gibi bir planı yok. Böyle bir hataya girmezler. Şimdi Vietnam

0: işgalinde kaybettiği asker sayısı 58 bin. Afganistan işgalinde kaybettiği asker sayısı 2461. Irak'ta kaybettiği asker sayısı 4600. Venezuela'da rejim değiştirdi 0. İran'ı Haziran'da ve Şubat'ta bu denli bir askeri saldırı, kaybettiği asker sayısı 18. Yani Amerika'nın savaş politikası da değişiyor. Yani ülkelerdeki rejimleri değiştirirken savaş taktikleri de değişiyor. İran gibi bir ülkeyi, bu kadar coğrafyanın üstün olduğu bir ülkeyi işgal etmek, 100 bin 200 bin askeri oraya sokmak mümkün değil. Amerikan müesses nizamı, devleti de bunu biliyor. İsrail ile Amerika arasında şöyle bir fark var. İsrail İran'ı çökertmek istiyor. Amerika ise etkisizleştirip sisteme entegre etmek istiyor.
1: Hocam, İsrail basının Kanal 12'nin bir yayını var. Paylaşayım dilerseniz, üzerine konuşalım. Arkadaşlarımdan da rica edeyim, İsrail ABD bilgi line'ını ekranlara getirelim. İran'a yönelik saldırının iptal edildiği konusunda bilgilendirilmedik. Trump'ın amacını bilmiyoruz. Saatlerce gerçek bir belirsizlik içindeydik. Başkan Trump bizi sisin içinde bıraktı. İsrail üst düzey yetkililer olup bitenler hakkında Trump'ın sosyal medyasından bilgi aldı. Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz saldırının iptal edildiğini Trump'ın paylaşımından öğrendi.
0: Evet, yani Trump burada hem demin de bahsettim.
1: Çok derin bir ayrılık var hocam.
0: Çünkü İran'a bakış açıları çok farklı. Biri tamamen İran'ı, İsrail çökertmek istiyor. Yani buradan bir Irak, Suriye, Libya çıkması onların umurunda değil. Yani diyor ki, yani bu bölge çatışma, kriz, mezhepsel çatışma Körfez'e de yayılsa benim umurumda değil. Sınırdaş değilim, ben bunu tolere edebilirim. Ama Amerika'nın böyle bir lüksü yok. Çünkü Amerika şunun farkında. Her türlü eleştiriyi belirtmekle birlikte Amerika düzen kurucu bir ülke. Biliyor ki İran'daki bu kaos hali, çökertme hali Körfez'e sıçrayabilir. Amerika'nın buradaki milyarlarca dolarlık yatırımı, ittifakları vesaire riske girebilir. Onun için Amerika'nın amacı şu: İran'ı etkisizleştirip, sisteme entegre etmek. Ayrıştıkları nokta bu. Fark şu, şimdi Netanyahu faktörünün altını çiziyorum ben sürekli. 1979'dan itibaren Amerikan siyasetine yatırım yapan bir politikacı. 1979'da Amerika'da kurduğu bir enstitü var. Antiterörizmle, abisini kaybetti, abisinin adına Antiterörizmle Mücadele Enstitüsü. Amerikan sağına inanılmaz bir yatırım yaptı ve Amerikan sağı karşısında da Netanyahu'nun bir karşılığı var. Gider ayak son bir darbeyle. Çünkü elindeki tek malzeme seçim propagandasına bunu kullanacak. Başka yolu yok. Eğer bu savaş olmasaydı, bu çatışmalar olmasaydı, bu savaş olmasaydı tutuklanacaktı. Yani böyle bir adamın İsrail'de serbest kalma imkanı yok. Yani bu kodesi boylayacaktı. Savaşlarla şu an ayakta duruyor.
2: Evet.
0: Ve mutabakat zaptından sonra İsrail'de dehşet bir eleştiri dalgası başladı. Neden? Amerikalılar bizi sattı, Trump bizi sattı, biz yalnız bırakıldık, artık kendi kendimize yetmeliyiz vesaire vesaire. Ve onun için devrim muhafızları da, en azından İran içerisindeki müzakere kanadı bunu gördü. Mutabakat zaptını imzaladı.
2: Evet.
0: Ama sertlik yanlıları İsrail'deki bölgedeki bu değişimi, dönüşümü okuyamadılar. En azından Ekim'e kadar idare edilebilirdi ki 14 maddelik mutabakat zaptı İran için mükemmel bir antlaşmaydı. Kaybettikleri hiçbir şey yok.
1: Yani nükleer belirsizliği haricinde her şey kendilerine.
0: 300 milyar dolarlık bir finans akışı sağlanacaktı İran'a. Yani İran'a kreditorlar aracılığıyla Körfez'den, işte Asya'daki bankalardan, şuradan buradan Amerikalılar ambargoları kaldırıp İran'a bir kredi akışı sağlanacaktı. Ve Hürmüz'deki de fiili üstünlüğü aslında o anlaşmayla kabul ediliyordu. 60 günlük müzakerede İran tarafı biraz daha teslimiyet değil, esnek davranabilirdi. Ama savaştaki bu gidişattaki Hürmüz Boğazı'ndaki fiili üstünlük biraz da bunların gözlerini kör etti. Tırnak içerisinde yenilmez armada olarak kendilerini gördüler.
2: Hürmüz şehvetini
0: maksimalist taleplere dönüştürerek bir kaldıraç olarak kullanmaya kalktılar. Ve gelinen noktada maalesef bugün olmadı, dün olmadı ama ben bu dördüncü faz saldırılarının İran'a yönelik önümüzdeki günlerde yapılacağını düşünüyorum. Çünkü bu Netanyahu'nun son şeyi.
2: Son şansı. Şimdi bakın, Amerika'ya bile çok önemli bir bahse getirdi hocam. Amerika'ya bile hava sahalarını kullanırken problemli gitti. Fransa'yı kullanırken, hava sahasını kullanırken. New York'ta, Londra'da tutuklanacak mı, tutuklanmayacak mı tartışmaları üzerine dönen, oğlunun uluslararası davalardan kaçmak için adını değiştirdiği, bütün dünyada bir uluslararası kriminal yani

0: Bir savaş suçlusu.
1: Savaş suçlusu. Gazze soykırımının sembolleştiği kişi. Ve şu an tasfiye oluyor. Fakat hani devrim muhafızlarını biz bunu söylediğimiz zaman sanki tenkit ediyoruz gibi algılanıyoruz. Tenkit değil. Burada anlık bir konjonktür var. Ve bakın Amerikan Başkanı ile İsrail arasında ikilik çıkan bir konjonktürden geçiyoruz. Yani yapmanız gereken 60 günlük bir ilmi siyaset. Yani size büyük şeytanla küçük şeytanla barışın demiyoruz. Savaş konusunda haklısınız. Evet, İran çok bedel ödedi, İran halkı çok bedel ödedi. Fakat burada tasfiye olması gereken bir savaş suçlusu var. Ama eğer tekrardan savaş fırsatını verirseniz, ki siyasi sivil kanat bunu okuyabiliyorlar. Ve zaten bu konuda da çabalıyorlar. Fakat bakın Ali Hamane cenazesi boyunca linç edildiler. Şimdi Erbayin var, muhtemelen Erbayin'de de linç edilecekler. Şimdi bu mesele yeni bir mezhep çatışmasına evrilebilir. Yani siz gidip Kuveyt'te Tuzlan arındırma tesisini vurursanız, ki kaynakların %90'ı
2: hocam şöyle mi diyorsunuz?
1: Su kaynaklarına bağlı. Suyunuzu
2: açın, 60 günde sabredin bakalım ne olacak?
1: Heh, yani 60 gün şu hiç değilse, bakın İsrail'in seçimi daha önce, Amerikan seçimi daha sonra, arasında 35-40 gün var. Hiç değilse şu Netanyahu'nun seçimini bir görün.
0: Anketler ortada.
1: Yani. Anketler ortada. Yani ondan sonra savaşmak istiyorsanız yine savaşın. Ama yani şu değerlendirilmesi gereken bir konjonktür var. Ve Husileri de devreye sokarak tekrardan 2015'i alevlendiriyorsunuz. Çünkü Suudi Baye gitti Yemen'e operasyon yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bütün bölge operasyonlarının başladığı zaman. Yani gittiler Kızıldeniz'e onunla girdiler. Somali'ye, Sudan'a onunla girdiler. Berbera Limanı'na onunla girdiler. Yani Baye bölgede başımıza bela olduysa o konjonktürde bela oldu. Onu da ifade etmek lazım. Yani bu 2015 konjonktürünü tekrar vererek ciddi bir hata ediyorlar.
2: Furkan Hocam, şimdi bıraktığı yerden Necmettin Hocam'ın almak gerekirse, İran içerisinde de bu anlaşmayı istemeyen bir grup var.
3: Tabii ki.
2: Ama İsrail'le aynı davranıyorsunuz bu durumda. Paralel.
3: Onlar birbirlerini varlık sebebi görüyorlar. Şimdi orada hassas bir çizgi var bence. Şimdi İran, o kesim İsrail'i kendi varlıkları açısından bir garanti görüyorlar. İsrail tehdidi olacak ki biz siyasetimize devam edelim. Varlığımızı bir şekilde devam ettirelim. İsrail içerisinde de zaten İsrail siyasetini az çok bilenler, işte bu nasıl diyelim, aşırı sağcılarla işte bu sol dediğimiz cenah arasında çok ciddi bir çatışma var. Yani hatta birbirlerinin yüzlerine bakmayacak kadar nefret ettikleri ifade ediyor. Bunlar turuncular, maviler diyorlar. Ve onları bir arada tutan Filistin katliamı. Yani onların bu Arz-ı Mevut düşüncesiyle, işte Tevrat inancı üzerinden onları bir arada tutuyor. Eğer Filistin meselesi çözülürse İsrail'de bir devlet kalmayabilir. Yani İsrail siyaseti de çökebilir. Öyle çok ciddi çatlakların olduğunu da biliyoruz İsrail
2: içerisinde. Yani yeni gelen muhalif grup İsrail içerisinde Gazze'ye nasıl bakıyor?
3: Şimdi şöyle, ben işte Naftali Bennett efendim şey neydi işte
0: Yair Lapid.
3: Şimdi bunlar Netanyahu'dan çok farksız isimler.
1: Değil.
3: Yani bunların hiçbir farkı yok. Şimdi bunların zaten söylediklerine baktığımız zaman, Diaspora Bakanı'nın konuşmalarına baktığımız zaman, Netanyahu'nun siyasi ömrü bittiğinde veya Netanyahu hapse girdiğinde, İsrail kusura bakmayın ben Gazze'de katliam yaptım, cezamı kesin neyse ödeyeyim, Batı Şeria'da işgali bitireceğim, Kudüs'ü efendim Doğu Kudüs'ü ben Filistin ebedi başkenti ilan edeceğim veya yani bunu destekleyeceğim şeklinde bir açıklama yapmasını beklememek gerekiyor. Yani biz burada kişilerin siyasetine bağlanmayalım Sinan Bey. Bakış açımız böyle olmalı. Şimdi Netanyahu evet katliamcı, Netanyahu soykırımcı, Netanyahu hapse girdi çıktı, tamam bunlar da önemli. Ama bizim için önemli olan bir 50 yıl sonrasında ne olacak? 20 yıl sonrasında ne olacak? Çünkü biz uzun vadeli bir plan, bir strateji geliştirmezsek, hani Ali Ezzetbegoviç'in dediği gibi unutulan soykırımlar tekrarlanır. Tekrarlanma olasılığı var, Allah korusun. Dolayısıyla biz 25-50 yıllık bir siyaset çerçevesinde işte inşallah Netanyahu gider, ama onunla bitmeyecek maalesef. Maalesef. Şimdi İran içerisinde de bu savaşın devam etmesini isteyen, devrim muhafızları içerisinde İsrail'in saldırganlığının, Amerika Birleşik Devletleri'nin her seferinde bu savaşı büyüteceğiz, savaşacağız dedikten sonra evet biz de size savaşacağız diyen, barışa yanaşmak istemeyen bir taraf da var. Çünkü onların aslında genel amacı bu cenahın İran'ın bölünmesi için bir altyapısının oluşması. Hatta yine ben burada sizde ifade etmiştim. Onların daha uç olanları, daha fanatik olanları Türkiye ile savaşı da hayal ediyorlar. Yani o bahsettim, yani burada size Türk'ün Türk'le savaşıdır, İran'la Türkiye'nin savaşı. Rejim benim umurumda değil. Benim için önemli olan devlet, İran devleti. 3000 yıllık İran devleti. onun toprak bütünlüğü, onun medeniyetin selameti, korunması. Şimdi buna karşı da içeride büyük bir hesap.

0: Peki kim attı bunu? Şimdi Cumhurbaşkanı, rejim, tamam sistemi biliyoruz. Velayet-i Fakih, İran'ın devrimi sistemini az çok biliyoruz. Ama bir taraf karanlık bir perde arkasından Türkiye ile İran'ı savaş sattığında karşı karşıya getirmek üzere hazırlıklar yapıyor. Ben maalesef bunu hissediyorum. Şimdi bir de o taraf Kuzey Cephesi ile Güney Cephesi'ni birleştirmek üzere de hazırlık yapıyor. Kuzey Cephesi dediğim Ukrayna. Şimdi 5 yıldır bu savaş devam ediyor. Hazar Denizi üzerinde ilk defa mı gemi fark edildi de hedef alındı Ukrayna tarafından? Zamanlamaya bakıyorum, çok manidar. Şimdi Kuzey Cephesi'ne bakıyorum, Güney Cephesi'ne bakıyorum. Türkiye'nin kuzeyi güneyi zaten, yani bizim coğrafyamız. Bir de Hazar Havzası eklendiği zaman bu cephe hattına, yani orası bir köprü, deniz köprüsü olarak savaşa dahil edildiğini hayal edin. Anadolu kuşatma altına giriyor. Biz kuşatma altına gidiyoruz savaş cepheleri üzerinden. Bir de bize Ukrayna savaşında taraf etmeye çalışanlar var. Ukrayna gönülleri koalisyonu üzerinden. Hep burada yine biz savaşın taraftarı değiliz, tarafı değiliz. Ne Ukrayna'nın tarafındayız ne Rusya'nın tarafındayız. Biz barışın tarafındayız. Barışı nasıl sağlar onun peşindeyiz. Ama bizi Rusya'yla da karşı karşıya getirmeye çalışan bir taraf var. Şimdi buradaki perde arkasındaki meseleyi çok güzel, iyi görmemiz gerekiyor Sinan Bey. Hani şöyle toparlayayım uzatmadan. İran içerisinde Amerika bize saldırsın, savaş uzayabildiği kadar uzasın diyen bir taraf var. Çünkü devrim muhafızları olağanüstü hal var şu anda İran'da. Ve biz komuta kademesi bizde, karar kumanda merkezi biziz şeklinde kendilerine rol aldılar. Ve bunu sivil siyasete bırakmak da istemiyorlar.
1: Hocam bahsettiğiniz kesim ülke içerisinde çok büyük gelire sahipler.
0: Evet. Bir de
1: her
0: var.
1: Şey onların elinde.
0: Aynen öyle. Şimdi burada yani
1: bu akar bitmesini istiyorlar.
0: Şimdi dediğim gibi kapılar ne pazarlıklar yapıyor, neler alınıyor, veriliyor. Bakın Sinan Bey, ben endişem o. Al ver. Ne veriliyor, ne alınıyor? Limanlar, enerji, yani bunlar pazarlık konusu. Ne olacak? Son olarak da şunu söyleyeyim. Mustafa Hamaney nerede? Aylardır piyasada yok. İki kişi görüşüyormuş onunla. Pezeşkian bile şu ana kadar görüşmemiş bir habere göre. Ve o iki kişi, o şeyi sağlayan, sistemi sağlayanlar kim veya hayatta mı değil mi?
2: Bir Ahmet Vahid hayalet olduğu öne sürülüyor. Devrim muhafızları lideri.
0: Evet. Yani öyle bir, şu anda resmen bir hayalet mekanizması var içerisinde. Ama biz tabii görüneni yorumlamamız lazım. Dolayısıyla bizim için önemli olan İran'ın toprak bütünlüğü, İran'ın savaş pozisyonunda coğrafyayı ateşe verecek şekilde bir konumlanmaya gelmemesi ve o kara deliğin oluşmaması Sinan Bey. O kara delik oluşursa o zaman Türkistan açısından, bakın Türkistan açısından, bizim açımızdan, İslam dünyası açısından çok ciddi bir tehlike karşımıza çıkar.
1: Şu anda arkadaşlarım canlı yayında Hürmüz'ü gösteriyor. Bir hareketlilik olmadığını söyleyelim bölgede. Buyurun Necmettin.
3: Çok kısa bir ilave yapacağım. Şimdi bir Amerikan başkanı ile bir İsrail başkanı arasında bir herhangi bir konuda ikilik olduğunu şimdiye kadar tarih, hiç değilse söylem düzeyinde, tarihin gördüğü bir dizilim değil. Fakat Türkiye konusunda farkındaysanız bütün dünyaya ilan edecek şekilde Trump açık bir set koydu. Yani bizim kime F-35 satıp satmayacağımız konusunda İsrail bize talimat veremez. İşte Cumhurbaşkanı,
1: söz hakları yok.
3: Cumhurbaşkanı benim dostum ve şimdi bakın Sinan Bey, bunun adı ilmi siyaset. Şimdi bir Amerikan başkanı ile bir İsrail başbakanı arasında bu dizilimi üretebiliyorsanız buna ilmi siyaset denir. Ve dünyada bu ilmi siyasetle yani şu an dünyadaki mevcut şartlar yürüyor. Yani bütün dünyaya savaş açarak İşleri bir noktaya getiremezsiniz. Aksine dünyayı karşınızda hizalarsınız. Bakın Kızıldeniz'de şu an 14 ülke yeni bir koalisyon kuruyor. Yani Kızıldeniz'in açılması için Aspides genişletiliyor. Eğer Hürmüz, hocam çok güzel dedi, Hürmüz şehvetiyle eğer Kızıldeniz'de de davranırlarsa İran bütün bölgeyi, daha sonra Avrupa'yı ve daha sonra dünyayı karşısına alacağı, şu an devrim muhafızlarının bir ideolojik çöllük tehlikesiyle karşı karşıya. Anlatmak istediğimiz mesele o. Şimdi İsrail'e dönersek
1: NATO da harekete geçebilir o zaman.
3: Şimdi ya bu var, bu tehlikeler. Zaten bakın Hotsar diyorlar, başıbozuk gruplar diyorlar. Bu mozaik dedikleri, ya yani mozaik süslenmiş bir kelime. Bunun adı şu: dağınık gruplar var ve her grup kafasına göre hareket ediyor. Arteş Kuveyt'i vuruyor. Sepah başka hedef Ürdün'ü vuruyor, Irak'ı vuruyor. Şimdi Hüseyin komutanım daha iyi bilir. Dünyadaki herhangi bir orduda böyle bir düzen mümkün mü? Yani iki başlı ordu.
2: Paralel ordu.
3: Yani iki tane ayrı ordu var. Ordunun bir tanesinin içinde de dağınık gruplar var. Herkes kafasına göre hedef belirliyor, atış ediyor. Şimdi yani dolayısıyla bir yerde siyasi sivil kanat var. Şimdi bir yerde lider var. Velayet-i Fakih'in lideri hayatta.

0: Değil mi belli değil. Kuryelerle iletişim kurduğu söyleniyor. Şimdi böyle bir bütün dünyayı ilgilendiren bir konuda dünya kiminle muhatap olacak? Sorunumuz bu. Arakçı evet diyor. Umman diyor ki o zaman devrim muhafızları torpillemeyeceğine dair bize garanti verin. Çünkü Umman'ın bile dili yandı. Bakın işi Umman'a götüren İran. Artık Umman'ı da vurdular. Ya Umman'ı kim vurdu? Hangi grup vurdu? Şimdi burada bir problem var. Yani İran'da kimle oturup bu konular çözülecek?
1: Şimdi
0: burada
1: bu çok önemli hocamın dediği. Çok çok önemli. Mesela şu soruluyor ya, İran savaşta kazandı mı, kaybetti mi? Bakın bu bütün hocamın saydıkları kocaman belirsizlikler. Yani İran'ın savaş önceki var olan sorunlarına 50 tane sorunun eklenmesi. İşte Amerika ve İsrail İran'a yaptıkları bu. Yani ülkeyi kocaman bir belirsizliğe sürüklemek. Bir de şu, son olarak şunu söyleyeyim. Şimdi İran bir savaşa girerse, Amerika ile bir kara savaşı, hocam çok önemli bir noktaya değindi Furkan hocam. İran nüfusunun yaklaşık olarak %60'a yakını Türk.
2: Tabii, Türk.
1: Savaşan çocuklar Türk çocukları. Yani aynen. İranlı çocuklar ağırlıklı olarak ordu Türklerden oluşuyor. Evet. Bu bölge için, coğrafya için, Türkiye için, bütün Türk cumhuriyetler için de çok büyük bir tehlike. Yani ilmi siyaset bu anlamda çok çok önemli.
3: Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Hüseyin hocama döneyim. Necmettin hocamın o pas attığı yerden devam edelim. İki başlı ordu olur mu? İran'da kiminle muhatap olunacak? Önemli bir soru. Buyurun hocam.
4: Yani Necmettin hocamın sorduğu soru çok haklı ve yerinde. Tabii ki İran'daki mevcut rejim kendisinin bekası için İran devrim muhafızları sistemini kurmak tırnak içinde zorunda kaldı. Bu birçok kraliyet rejiminde de var olan, ama bu denli çok da bütün sistemin teslim edildiği şekilde pek olmuyor. Ama İran'daki şu anki devrim muhafızlarının sayısı 190 bin civarında. Paralel bir ordu gibi, yani Karadeniz Hava Özel Kuvvetler İran devrim muhafızlarında da var. Arteş dediğimiz düzenli ordu, bizim bildiğimiz klasik bir orduda da aynı kuvvetler var. O da yaklaşık 400 bin civarında. Ama öne çıkan ordu hangisi? Şu anda zaten savaşı yürüten İran devrim muhafızları. Sanki düzenli ordu kendisine İran devrim muhafızları üzerinden, siyaset üzerinden görev verilmesi halinde devreye giriyor. Onun haricinde şu an için düzenli ordu beklemeli. Aslında 12 gün savaşında hatırlarım birçok üst düzey komutanın bulunduğu yer vurulmuştu İsrail tarafından ve o çift başlılık neticesinde İran kendisini savunamaz hale gelmişti bir ölçüde. Şimdi bunu ortadan kaldırmak için müşterek, yani hem İran devrim muhafızlarını hem de normal düzenli orduyu bir araya getirecek tek bir silahlı kuvvetler komuta kontrol veya harekat merkezi gibi bir yapıya geçtiler aslında. Ama bunu tam manasıyla işletebiliyorlar mı, işletmiyorlar mı, bundan emin değiliz. Yani şu anda hep öne çıkar İran devrim muhafızları, İran devrim muhafızlarının komutanı, İran devrim muhafızlarının zaten karada herhangi bir şey yok ama deniz ve hava unsurları vuruluyor. Veya İran devrim muhafızlarının karar alma mekanizmasına göre İran'ın kendi siyasi kararlarının dahi yönlendirilebildiği, yani askeri bir mekanizma var. Askeri mekanizmada da devrim muhafızları tekelindeki bir sistem var. Tabii ki biraz önce sizin işaret ettiğiniz üzere İran devrim muhafızları aynı zamanda mevcut Mollar rejimi diyelim. Bu rejimle beraber İran'daki aristokrat tabaka, zenginleşmiş tabaka, yani sistemin sermayesini de savunma sanayi dahil, rafinerler dahil, bu enerji üretim tesisleri dahil birçok yerde söz sahibi olan mekanizmaya sahipler. Sadece İran devrim muhafızları değil, yönetimdeki kilit söz sahibi olan mekanizma. Dolayısıyla bu mekanizma aynı zamanda ülkenin sermayesinde de söz sahibi olduğu için dayanıklılık veya eğer ki ABD karşısında İran yıkılacaksa kendileri yıkılacak. Yani sıradan bir halkın zaten zenginlik adına herhangi bir şey elinde yok. Rutin hayatını zor devam ettiriyor. Kaldı ki bu 28 Şubat'tan önce, 28 Aralık'tan itibaren başlayan 2025'teki gösterilerde de hep Trump'ın manipüle etmeye çalıştığı gösterilerde de hayat pahalılığı bir numaralı İranlılar açısından sorundu. Yani orada şu anki savaşta tabii ki herhangi bir veri paylaşan yok. Ne ölçüde olduklarını bilemiyoruz ama İran'la ilgili hepimizin bir kestirme yapabilecek durumu var. Şimdi burada dayanacak olan kim? İran halkı mı yoksa İran'daki mevcut devrim muhafızları mı? Biz şu anda sanki karar mercinde onlar olduğu için onlar pes etmediği takdirde İran'ın pes etmeyeceği gibi bir algıyla karşı karşıyayız. Ama öte yandan İran halkı da o hani içlerinde Türkler de var, çeşitli belirciler var, başka gruplar var. Her türlü grubun bir araya geldiği bir potada Farsların ve Perslerin hakim olduğu bir mekanizma var ve buna da üst kimlik olarak İranlılar diye söylüyorlar. Bu İranlı kimlik 1935'ten sonra aslında isimlendirilen bir mekanizmadan bahsediyoruz. Bu İranlı kimliği İran devrim muhafızlarının belki etkin propagandası, ülke içerisindeki aldıkları tedbirlerin de yansıması sonrasında belki çok sertlik yanlısı oldukları için halk korkusundan da sesini çıkaramıyor veya yurtseverlik bilinciyle vatan çünkü elden gittiği zaman eldeki mevcut yönetim yine tırnak içinde söyleyelim İranlılar açısından ne kadar kötü olursa olsun herhalde ABD işgalinden daha kötü olamaz. Yani ABD'nin işgal ettiği hiçbir yerde ot bitmiyor. Yani şu anda Irak'a bakın, Suriye'ye bakın, Afganistan keza aynı şekilde. Yarın İran'da bu şekilde olacağı için İranlılarda toplumsal bilinç ülkeyi savunma noktasında ABD'ye karşı, İsrail'e karşı direnç oluşturuyor. Kaldı ki İslam'ın da üzerinde bir ideolojik bir yani siyasi, dini, ideolojik bir şey var. Orada öğreti var. O öğretiye dayanmak suretiyle buna vekil güçlerinin de bulunduğu coğrafyaları eklediğimizde, Şii grupların yaşadığı çeşitli ülkelerdeki direnmeyi de eklediğimizde aslında İran'daki bu bilinç topyekun olarak tüm dünyaya kafa tutan farklı bir bakış açısına bizi götürüyor. Bunun yakın dönemde de parçalanmayacağına dair kuvvetli emareleri hepimiz görüyoruz, sahibiz. Bundan da cesaret olarak İran devrim muhafızları hani biraz önce hocalarımızın işaret ettiği gibi Hürmüz şerbetini bırakın, farklı şerbetler içerisinde olayları çok abartacak şekilde davranıyorlar. Ben 17 Haziran'daki o 14 maddelik daha önceki İran'ın öne sürdüğü maddeler doğrultusunda, ABD ile beraber anlaştığı maddeler doğrultusunda varılan mutabakat metninin aslında İran için oldukça büyük kazanç olduğuna inananlardanım. Bununla ilgili kim ne yaptı da bunu niye hani tabii ki sadece ticari gemilerin Hürmüz'den geçerken vurulması değil. Bunun arkasında başka sahipler de olması lazım. Muhtemelen o mutabakat zaptına İran devrim muhafızlarının ekseriyetinin inanmadığı veya kabul etmek istemediği bir herhalde içeride mücadele oldu ve bozma ihtiyacını duydular. Bu aslında bu savaşın genel içerisinde baktığımızda büyük bir kırılma noktasıydı. Trump'ın da elini güçlendiriyor ve hatta Trump aslında Obama'yı suçlarken Obama'yla kıyasladığımızda İran'a çok büyük tavizler veren bir başkan olarak aslında Amerikan siyasi tarihine geçecek iken şu anda tekrar günü kurtardı. Muhtemelen seçimlere giderken yazacağı hikayeyle İran'a karşı geçici bir zafer de ilan edecektir. Belki de o saldırılardan bahsediyoruz. Büyük saldırıları o seçime yaklaşılan belki de son ayda yapacak. İran'a belki de stratejik felç etme dediğimiz işte enerji tesislerinden tutun da büyük şehirlerde belki bazı mahalleleri yok edecek kadar belki çok kuvvetli hava harekatı yapma noktasına İran'a karşı ABD'ye gidebilir. Ama bunda esas söz sahibi olan İran devrim muhafızlarının duruşu Pezeşkian çok önemli bir yani siyasi açıdan önemli bir lider olmasına rağmen ve yine Müşteva Hamene'nin pozisyonundaki belirsizlik oradaki işte kendisine benzer bir kişinin de hatta sanki görüşmelerde hangisiyle insanların görüştüğünün pek de bilinmediği zaten görüşen kesim de çok sınırlı birkaç kişi görüşüyor buna rağmen kopyasını bir anlamda Müşteva Hamene'nin kullandığı söyleniyor. Yani siz ülkenin başındaki kişinin verdiği kararların bile ne denli güvenilir doğru olduğuna siz aşağıda ülkeyi idare eden kişiler iseniz inanamıyorsunuz. Bu durumda devrim muhafızları muhtemelen farklı bir kanaldan ya Müşteva Hamene ile görüşüyorlar veya bir ihtimal Müşteva Hamene zaten yaşamıyor. O yaşarmış gibi devrim muhafızları onun manevi varlığından güç alarak ülkeyi yönetmeye devam ediyorlar. Bu ikinci opsiyon son söylediğim benim aslında şahsen inandığım en büyük şey. Yani Müştefa Hamile'nin çok da yaşadığına inanmıyorum ama devrim muhafızları bu süreci bu manada güzel idare ediyorlar. Ülkede herhangi bir

0: yönetim boşluğuna da şu ana kadar izin vermediler. Devrim muhafızlarının yaptığı sertlik yanlısı izledikleri siyaset her ne kadar bizim tarafımızdan dışarıdan baktığımızda çok anlaşılır bulunmasa da şu ana kadar şaşılacak bir şekilde doğru bir çizgide İran'ı tutuyor. Ama burada İran'ın asimetrik dayanıklılığı ve asimetrik silah kullanma becerisi önemli. Yani savaştan önce yaptığı hazırlıklar, balistik füzeler ve kamikaze drone konusundaki stokları ve bunları yeraltı şehirlerinde üretme becerisi, yeraltı şehirlerinde bunları fırlatacak mekanizmaları tutma becerisi, buna zenginleştirilmiş uranyum konusunda aldığı tedbirleri de ortaya koyarsak ABD ve İsrail'i aslında çok zorlu bir mücadelenin içine çekmiş oldular. Evet. Amerikan istihbaratı bundan haberdar değil miydi? İsrail istihbaratı haberdar değil miydi? Mutlaka haberdardı ama nihayetinde bir yerden başlamaları gerekiyordu muhtemelen. Ama birinci bölümde de söylediğim üzere İran her ne kadar doğal bir kale de olsa elinde sonunda çökertilmesi gereken ABD ve İsrail açısından, hatta Batı dünyası açısından baktığımızda çökertilmesi gereken bir ülke olarak ortaya çıkıyor. İran devrim muhafızlarının varlığı mı kullanılacak, yoksa başka içeride farklı bir yapılanmalar mı harekete geçirilecek, ama ABD'nin bu işi bırakmayacağı kesin. Yani hava harekatlarıyla bir süre daha devam eder, kara harekatı olur mu olmaz mı bilemeyiz, ama İran çökmeden, İran ABD Batı politikalarına uyumlu hale getirilmeden ABD'nin hegemonyası sürdürülemez. Evet. Ya ABD hegemonyası batacak burada, ya İran batacak. Onu hep beraber izleyeceğiz.
1: Teşekkür ediyorum Hüseyin Hocam. Anlar Hocam, şimdi Trump'ın tam açıklamaları var. Paylaşayım, onu da değerlendirelim birlikte. Onlarla görüşüyoruz. Görüşmeler yarın öğleden sonra başlayacak. Bu pek çok hayatı kurtaracaktır. Trump İran'ı bombalamak konusunda şunu diyor: bunu yapmamı çok isteyen bir grup insan var. Sadece yap diyorlar ve bunu yapmamı istemeyen başka bir grup insan da var. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne bizim ne yapmamızı tercih edersiniz diye sordum. O da bir saldırı yerine bir anlaşmayı tercih ederiz dedi diyor. Bu devasa bir saldırı olacaktı, bize yapma diye yalvardılar, lütfen yapmayın dediler. Komşuları da aynı şeyi söyledi, biz de sadece bir anlaşma yapıp yapmayacağımızı göreceğiz.
2: Şimdi ben önümüzdeki saatlerde İran'a karşı bir operasyonun başlayacağını düşünüyorum.
1: Başlayacak.
2: Evet. Şundan dolayı şimdi ajanslarda şu bilgi geçmeye başladı. İran Hürmüz Umman açıklarından geçen bir tane tankere, Velos Amber isimli bir tane petrol tankerine ateş açtığına dair haberler geçiyor.
1: Sıcak bilgi değil mi?
2: Evet.
3: Evet, akşam da zaten devrim muhafızları tehdit etmişti hocam. Yani
2: evet.
3: Geçerseniz bulursunuz. Evet.
2: Geminin adı da Velos Amber. Sirik'ten bir füzeyle bir tankere ateş açıyorlar. Bu Amerikan koruması altında olan bir gemiye. Şimdi bakın Trump...
1: Yani yine devrim muhafızları mı saldırdı?
2: Evet, devrim muhafızlarının kendi güzergahlarından geçmediği için GPS'i kapatıp Amerikan koruması altında, klasik Amerika bütün gemileri bu şekilde Umman açıklarından yönlendiriyor. Sirik adasından yapılan bir atış bir tankere ateş ediyorlar, vuruyorlar. Şimdi Trump erteledim diyor. Pazartesi başlayacaktı görüşme, ki muhtemelen başlamayacak. Ve burada devrim muhafızlarının niyetini, yani sertlik grubunun niyetini anlamak lazım. İstemiyorlar. Hiçbir şekilde buradaki, demin de bahsettik, bu Hürmüz şehvetinden gözlerini boyamış, bir güç kaybına, güç bunalımına sebep olan bu ihtiraslarından bir türlü vazgeçmek istemiyorlar. Ki önümüzdeki saatlerde de bu bombalama operasyon başlayabilir. Ki başlayacaktı, bu devrim muhafızlarının bu hamlesiyle bu öne çekilmiş olabilir. Zaten Trump burada dün piyasaları rahatlatmak için, o demin de bahsettiğim o kripto piyasası, petrol piyasası, borsada ciddi bir manipülasyon yapılıyor. Oradan toplayabildiği topladı servetini. Devrim muhafızları da bir pas attı bu tankere saldırmakla. Trump da bunu değerlendirecektir. Yani diyecektir ki ben pazartesi müzakerelere zaten başlayacaktım. Katar devreye girdi. Müzakere sürecine bir şans verecektim. Ama gördüğünüz gibi devrim muhafızları bir sivil tankere tekrar ateş açarak aslında barışı, müzakereyi İran istemediğini gösterdi. Böyle de bir şey var. Danışıklı dövüş mü? Devrim muhafızları gerçekten şu an İran'ı yöneten, İran için ne istiyor? Yani İran'la ilgili taahhülleri ne? Yani ambargoların kalkmasını mı istiyorlar? Yaptırımların kalkması, yoksa gerçekten de uzun süreli bir savaş mı istiyorlar? Ya yani buradan sağ çıkabileceklerini mi düşünüyorlar? Bunu anlamış değilim. Suudiler tabii ki gergin. Suudi Arabistan açıklamasını verdiniz. Çünkü Suudiler savaş devam ederken Batı'dan Husiler tarafından hedef alınıyor. Doğudan da İran destekli Haçlı Şabiler tarafından hedef alınıyor. Ve Husiler de artık Amerikalılarla birlikte Irak'a operasyonlar düzenlemeye başladı. Evet. Muhtemeldir ki 2015'te bu kararlılık fırtınası operasyonunu başlatmıştılar Husilere karşı. Baye dahil bütün körfez ülkelerini devasa bir koalisyonla orada da bir çatışma ihtimali ortaya çıkacak. Ve Suudiler zenginleştirilmiş uranyum istiyorlar artık. Amerikalılarla bir sivil nükleer anlaşması imzalamak istiyorlardı. Trump bunu İbrahim anlaşmalarına bağladı, erteledi. Ama Suudiler artık meseleye şöyle bakıyor. İran savaşı sebebiyle en fazla biz zarar gördük. İran'ın zenginleşmiş uranyumu ve nükleer silahı olacaksa biz de istiyoruz bundan. Suudiler böyle bir talepte bulunacaksa Mısırlarda nükleer bir zenginleşmiş uranyum sürecine gidecek. Şimdi bu ülkelerin sahip olduğu ortamda Türkiye bundan geri kalır mı? Böyle bir laf var. Yani Godzilla'ların girit attığı bir ortamda Barbie bebek gibi takılmanın bir anlamı yok. Bütün ülkeler bu nükleer silahlanmaya gidecek. Onun için burada umuyoruz ki aklı selim galip gelir de İran tarafı teslimiyet değil, çökme değil.
1: Ama
2: esneklik
1: en
2: gösterir.
1: Bir anlaşma yapar.
2: Esneklik. Evet. Adı bunun esneklik.
1: Hocam bir virgül koyalım. Tabii dünya gündemini konuşuyoruz elbette ama iç gündemde de hatta dünya basınına yansıyan iç gündemimizle ilgili de paylaşacağımız bilgiler var. Türk havacılık tarihinin en büyük ve en gururlu sayfalarından biri gökyüzüne yazılıyor. TUSAŞ tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen 5. nesil savaş uçağımız Kaan piste çıktı. Taksi testi başarıyla tamamlandı. Biraz ekrana getirelim, üzerine ayrıntılarını konuşuruz.
4: Bu görüntülerle Türk havacılık tarihinde gurur dolu bir eşik daha aşıldı. Kaan, taksi testini başarıyla geçti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen 5. nesil savaş uçağımız Kaan, gücünü ve kararlılığını bu kez pistte gösterdi. Yaklaşık 21 metrelik gövdesi, 14 metrelik devasa kanat açıklığı ve 5 metrelik yüksekliğiyle Kaan göklerde ulaştığı hızla ses duvarını darmadağın edecek. 5. nesil uçakların en büyük özelliği olan radara yakalanmama teknolojisine sahip olan Kaan, düşman radarlarına görünmeden hedefleri imha edebilecek. Yerli füzelerimiz Bozdoğan, Gökdoğan ve Somla tam donanımlı bir uçan kale olarak görev yapacak Kaan'ın test uçuşlarını 2028 yılına kadar tamamlaması planlanıyor. Aynı yılın sonunda envantere girmesi hedefleniyor.
1: Tabii bununla ilgili bazı açıklamalar var, hemen paylaşayım. Yunan basını diyor ki Kaan Türk Hava Gücü'nü muhteşem bir şekilde güçlendirecektir. İtalyan basını Kaan ABD bağımlılığını azaltmak isteyenler için bir fırsat diyor. Belçika basını Kaan'la birlikte NATO'nun Güneydoğu kanadındaki savunma gücü artacak diyor. Amerikan basını Kaan Türk havacılık sanayisinin en değerli mücevheri diyor. Hindistan basını da Kaan yüksek yerlilik oranına sahip bağımsız bir 5. nesil savaş uçağı diyor. Hüseyin hocam size döneyim, tabii bu taksi ne demek, ne yapıyor, nasıl bir başarıya ulaştı? Bundan sonra ne kadar hızlı bir şekilde sürecek bu süreç? Hüseyin hocama sözü bırakayım.
0: Aslında sürecin oldukça hızlandığına yönelik bir işaret olarak bu taksi testini görmek lazım. Biliyorsunuz 15 Aralık 2010 tarihinde Milli Muharip Uçak Kaan'ı üretmek için devletimiz en üst seviyede karar verdi. Düğmeye basıldı. 2015'te çift motorlu olmasına karar verildi ve motorun da Türkiye'de 5. nesil uçak motoru olacak şekilde geliştirilme süreci başlatıldı. Uçak 4 Kasım 2021 itibariyle ilk parçası üretilmişti. 2022 Kasım ayında uçak bütün hale getirildi. 2023'te de ilk taksiler yapılmıştı. Hatırlarsak 2024'te uçağın P0 Star diyebileceğimiz ilk bu fuarlarda da kullandığımız modelinin biraz daha daha modifiye takviye edilmiş hali uçuş yaptı iki kere. Bu 2024 yılında yapılan uçuşlardan alınan verilerle uçakta biraz düzeltmelere gidildi. Bakın bu 2024'teki uçağa göre daha yakışıklı diyebileceğimiz bir uçak var. Hem kanat boyu hem de uzunlukta biraz küçültmelere gitmişler. Alttaki dahili silah taşıma haznesi büyütülmüş. Biraz daha motor havalıklarından dikey stabilizeye kadar bazı iyileştirilmeler var. Dolayısıyla gövde geometrisinde daha üst noktalara uçak taşınıyor ve gerçekten de 5. nesil bir uçağa yakışır şekilde Kaan dış görüntüye kavuşmuş durumda büyük oranda. Şimdi bunun taksi hem yavaş taksi hem de hızlı taksi yapılıyor ve bundan sonraki yakın bir dönemde eğer ki bu taksi testlerinden negatif bir şey girdi gelmediyse, benim kulağım öyle bir şey gelmedi, muhtemelen çok yakında uçağın havalanacağı, o 2024 yılındaki gibi uçağın yine 8-10 bin fitlere çıkıp 8-10 dakika havada kalacağı bir uçuşu göreceğiz. Sonrasında da biliyorsunuz bu uçaktan 5 adet en az prototip üretim aşamasında. Birincisi bu, ikincisi de bu sene çıkacak. Seneye de 3 adet çıkıyor ve bunun 5'inin de paralel çeşitli uçuş testlerini yaparak, yani mühendislerimizin, hava kuvvetlerinin beklediği, hava kuvvetlerinin isteklerine göre 5. nesil bir uçağı tasarladılar. Bu tasarladıkları şu anda vücut buldu. Bu vücut buldukları uçağın her türlü sisteminde, sensöründe, geometrisinde, silah sisteminde, aviyoniklerinde, tabii ki tasarımla her zaman gerçek dünya birbiriyle uyumlu olmaz. İşte bu uyumluluğu sağlayacak şekilde uçakları durmadan uçuş testleriyle havada deniyoruz. Onu yerden
1: hocam, uçuş testlerinden takip ediyorlar. Kaan'ın 5 tane kopyası olmayacak ama süreç ilerledikçe değişiklikler göreceğiz, evet, değil mi? Son modelinin aynısını üretecekler bir daha fabrikasyon olarak.
0: Tabii tabii. Yani şimdi mesela atış testleri için diyelim ki bu P1 modelleri zaten 5.'si sırf atış testleri yapacak. Diyelim ki 4.'si sadece radar testleri yapacak. 3.'si sadece uçağın aviyonik sistemleri. 2.'si uçağın gövdesiyle ilgili, yani her türlü hava şartlarında gece gündüz yüksek süratte, düşük süratlerde, yüksek irtifalarda, düşük irtifalarda uçağın dış gövdesinin dayanıklılığı ölçülecek. Genel uçuşlarda diyelim ki P1 ile yapılacak. Yani her prototipin farklı testleri yapacak şekilde bir dizaynı var ama aslında konuştuğumuz yine aynı uçak. Fakat siz tek uçakla bu testleri yaparsanız 10 yılda diyelim ki bu testleri bitirirsiniz. Ama elinizde 5 adet, 6 adet prototip varsa bunları farklı mekanizmalarla, farklı takvimlerle uçurduğunuz zaman 2-3 yılda bu testlerin büyük bir bölümünü bitirmiş olursunuz. O yüzden de dünyada artık modern savaş uçakları geliştirilirken mutlaka en az 5-6 adet birbirine neredeyse aynı olan, kopyası olan prototipler üretiliyor. Sonra bu testlerden alınan veriler doğrultusunda tasarım iyileştirmelerine
1: hocam
0: gidiyorlar.
1: Hocam şunu merak ediyoruz. Şu an üzerinde hangi motor var?
0: Şu anda F110 motorları var. Yani bizim şu anda F-16'larda kullandığımız motorun bir benzeri. Biliyorsunuz bu motor konusu ABD ile Türkiye arasında sorun olmuştu. Bu prototiplerin kullanacağı motorlarda zaten sıkıntı yoktu. Onları daha önceden tedarik etmiştik. 10 adet motor, her bir uçakta 2 adet motor var. Bu testleri aksatmayacak bir süreç zaten. Ama sonraki aşamada hedef biliyorsunuz 2023 yılında konmuştu. 2028 yılında mümkün olabilirse en az 20 adet Kaan uçağının tabii ki 5. nesil özelliklere tam manasıyla sahip olacak bir uçaktan bahsetmiyoruz. En az bir F-16 eşdeğerinde 20 adet Kaan'ın üretilmesi konusunda bir hedef göstermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemde. Şimdi 2028'i belki biraz bu geçebilir, 29-30 olabilir, çok da önemli değil. Ama hedef yerinde duruyor. Şimdi bu F-110 motoru takılı olarak testler yapılacak. Ama daha sonra kendi 5. nesil motorlarımız, ilk versiyonlar çıktıktan sonra
1: Güçan,
0: motorların yerine mesela diyelim ki sol motor F-110 olacak, sağ motorda TR motorun motoru olacak. İkisi beraber kullanılacak. Sonraki aşamada da her ikisinde de 35 bin poundluk olan, yani toplamda 70 bin pound güce erişebileceğimiz bir Kaan havada olacak. Şu anki motorlar 60 bin pound üretiyor. Hem de aynı zamanda dışarıdan uçağın görünümüne engel teşkil ediyor. Yani bu 5. nesil motorların en büyük özelliği düşük yönlülükte olması. Evet. Tabii ki süper seyir dediğimiz uçağın art yakıcı kullanmadan ses süratlerinin üzerine çıkabilmesini sağlayacak özellikle bir motor da olması lazım. O termal ısı yayınım sistemlerinin korunaklı hale gelmesi lazım ki dışarıya herhangi bir şekilde uçağın düşük yönlülüğü bozulmadan evet. havada her türlü irtifada uçak uçabilsin. Yani şu anda yolun belki de en kritik aşamasına geldik. Bundan sonra şu ana kadar konuştuğumuz 2010 yılından bugüne kadar olan her şey tasarım konsepti. Şimdi artık uçak ete kemiğe büründü. Bundan sonraki süreç hem hızlı olacak hem de çok yakın vadede biz bu uçağın hava kuvvetlerimize yavaş yavaş katıldığını göreceğiz ama şunu da milletimizin, halkımızın bilmesinde fayda var.
1: Bir cümle söyleyeyim.
0: Uzun soluklu bir uzun soluklu bir süreç yani hemen yani 2028'de 2030'da Kaan'la ilgili süreç bitmeyecek. F-35 sistemine de baktığımızda orada da çok net görüldüğü üzere bunun uçuş testleri de geliştirme bir sürü sistemden bahsediyoruz.
1: Hepsi Hüseyin de hocam, yerli ve mülkü.
0: Bunlar hepsi geliştirile 2040'lara kadar herhalde en mükemmel Kaan'a ulaşacağız.
1: Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Bağlantı için Hüseyin hocam. Necmettin hocam çok teşekkür ediyorum.
3: Biz teşekkür ederiz.
1: Anar hocam çok sağ olun. Çok teşekkürler. Furkan hocam keza siz de öyle. Ayağınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Evet bu bölümü noktalayacağız. Yeni gelişmeler var. A Haber geceyle devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bir kez daha iyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Yeni gelişmeler var, karşınızdayız. Amerikan Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmanın olduğunu, İran'la yeni görüşmelerinde bugün başlayacağını açıkladı. Daha fazla ayrıntıyı A Haber muhabiri İrfan Sapmaz'la konuşacağız. Hemen sözü İrfan Sapmaz'a bırakalım.
1: Evet, merhabalar Sinan. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik planlanan yeni saldırıyı son anda durdurduğunu açıkladı. Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran ve bazı bölge ülkeleriyle yürütülen diplomatik temaslarda önemli ilerleme sağlandığını belirterek küresel iyilik ve İran'ın gelecekteki refah için saldırıyı iptal ettiğini duyurdu. Trump aynı mesajında Hürmüz Boğazı'nın yeniden tamamen açılması, İran nükleer tehdidinin sona erdirilmesini hedefleyen bir çerçeve üzerinde çalışıldığını ifade etti. Sinan, biraz önce e-maillerimize Beyaz Saray muhabirlerinden düşen, yani Donald Trump'ı takip eden Air Force One uçağındaki son dakika bir gelişmesi, gazeteciler, gazeteci arkadaşlarımız saldırıyı neden iptal ettiğini sordular. Aynen şunları söyledi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İran benden bunu yapmamı istedi. Harekete geçmeye tamamen hazırdık. Tam bu sıralarda, yani şu anda bunun devasa bir saldırı olacağını belirtti ve ekledi. Harekete geçmeye hazırdık ancak müttefikler iptal edilmesini isteyince bunu istemelerinin nedeni bir anlaşma olacağını düşünmeleri. Hürmüz konusunda bir anlaşma olacak. Ardından da nükleer meselede bir anlaşma olacak. İran'la görüşmelerin yarın başlayacağını da ekledi Donald Trump. Ancak Washington'da dikkat çeken ayrıntı, bu kararın hemen öncesinde gerçekleşen Suudi Velihat Prensi Muhammed Bin Salman'la telefon görüşmesi oldu. ABD basında yer alan bilgilere göre Muhammed Bin Salman, Trump'a İran'ın enerji altyapısına yönelik yeni bir Amerikan saldırısının Körfez'deki petrol tesislerini ve küresel enerji piyasalarını hedef haline getirebileceği uyarısında bulundu. Bu nedenle diplomasiye son bir fırsat verilmesini istedi. Tabii Washington'da bu gelişmesiyle Trump'ın son aylarda izlediği stratejinin devamı olarak değerlendiriliyor. Trump bir yandan askeri baskıyı arttırıyor, diğer yandansa son aşamada diplomatik çıkış kapısını açık bırakıyor. Truth Social paylaşımlarında sık sık askeri güç hazır mesajı verirken, aynı zamanda anlaşma mümkünse önce onu deneyelim yaklaşımını da sürdürüyor. Pentagon cephesinde ise farklı bir tablo var Sinan. Savunma planlamacıları İran'ın yeniden Amerikan üslerine veya Hürmüz Boğazı'ndaki ticarete saldırması halinde askeri seçeneklerin hazır tutulmasını savunuyor. Bu nedenle saldırının iptal edilmesi planların tamamen rafa kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Daha çok diplomasiye tanınan geçici bir zaman penceresi olarak görülüyor. ABD'deki düşünce kuruluşları da ikiye ayrılmış durumda. Bir grup askeri baskının İran'ı müzakereye zorladığını savunurken, diğer grupsa yeni bir büyük operasyonun Körfez'deki enerji altyapısını ve küresel petrol fiyatları ciddi biçimde sarsabileceği uyarısını yapıyor. Bu nedenle birçok analiz askeri caydırıcılıkla diplomasi arasında hassas bir denge kurulması gerektiğini vurguluyor. Bütün bunların yanında Washington'da son günlerde dikkat çeken bir başka tartışmada Sinan, ABD'nin mühimmat stokları. Reuters ve diğer büyük Amerikan medya kuruluşları Patriot, Taat ve uzun menzilli hassas mühimmat üretiminin hızlandırıldığını, savunma sanayi kapasitesinin genişletildiğini yazıyor. Bu haberler Pentagon'un uzun vadeli hazırlıklarını gündeme taşırken, aynı zamanda Kongre'deki yeni savunma bütçesi tartışmalarını da doğrudan etkiliyor diyebiliriz. Bu durum güvenlik tehditleri, savunma sanayi ve bütçe süreçlerinin Washington'da nasıl bir iç içe geçtiğini bir kez daha gösteriyor. Sonuç olarak Trump'ın İran dosyasında bugün verdiği mesaj oldukça net. Askeri seçenek masadan kalkmış değil. Ancak Beyaz Saray, Suudi Arabistan başta olmak üzere bölgesel ortakların desteğiyle diplomasinin başarı şansını son kez denemek istiyor. Önümüzdeki günlerde Tahran'ın vereceği yanıt hem Hürmüz Boğazı'nın geleceğini hem de Orta Doğu'daki yeni güvenlik denkleminde bir sonraki adımı belirleyecek gibi görünüyor Sinan.
0: İrfan Sapmaz'a teşekkür ediyoruz aktardığı bilgiler için. Devam edelim Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasıyla. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e tepki gösterdi Dışişleri Bakanlığı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Netanyahu bölgede barış ve istikrarın tesisine engel oluyor ifadeleri kullanıldı. İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye saldırıları sürüyor. Dışişleri Bakanlığı son saldırının ardından İsrail ve Netanyahu hükümetine sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Gazze'ye saldırılarının Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını gösterdiği belirtildi. Netanyahu'nun tek amacının Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaya çalıştığı vurgulandı. Netanyahu'nun yayılmacı ve militarist anlayışına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesinin artık bir zorunluluk haline geldiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda ikisi çocuk, biri anne karnında bebek olmak üzere 18 kişi hayatını kaybetti. ...15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen FETÖ'cü hainlerin son üyesi de yakalandı. Hain Burkay Karatepe ile ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Yakalandığında alkollü olan ve hücresinden uyuşturucu çıkan FETÖ'cünün sahte kimlik kullandığı açıklandı. Sürekli kılık değiştiren hainin yüz tanıma sistemiyle tespit edildiği belirtildi.
2: Suikast timinin son firari ismiydi. 10 yıldır kılık değiştirerek saklandı. Darbeci pilot Burkay Karatepe yüz tanıma sistemiyle yakalandı.
3: Adını sana.
4: Eskişehir Afyon, bakın yani herkes neyi düşünüyor? Ters mantık. Yani normalde kaçacak insanlar böyle daha sınıra yakın bölgelere giderler değil mi? Bakın bu ters hareket yapıyor. Yani beni burada kimse düşünmez yani. Beni işte Muğla'da ararlar, İstanbul'da ararlar, İzmir'de ararlar. Yani çıkış yapılabilecek yerlerde. Demek ki orada da arayan birileri, bir devlet aklı varmış yani.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlerin hedefinde Marmaris'te bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan vardı. 37 kişilik suikast timini taşıyan helikopterin pilotuysa Burkay Karatepe'ydi. Darbe girişimi başarısız olunca suikast timi gruplara ayrılarak kaçmış ama yakalanmaları uzun sürmemişti. Kimi ormanlık alanda, kimi de saklandıkları menfezde yakalanmıştı. Ama Burkay Karatepe o hainlerin arasında yoktu. Çünkü o yalnız başına hareket etmiş, üniformayı çıkartıp turist gibi izini kaybettirmişti. Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü pilot, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış, saklanma konusunda tecrübeliydi. Ama o kaçış 10 yılın ardından son buldu.
3: Adını sana.
5: Özel kuvvetler mensubu olduğu belirtildi. Bu konuda...

0: daha da yaşamak konusunda da oldukça da tecrübeli olduğunu, irtibat sağlayabilmek, hücre elemanlarıyla irtibat sağlama konusunda da oldukça da deneyimli olduğunu da belirtmek gerekiyor aldığı eğitim gereği.
1: Yakalanmamak için sürekli kılık değiştiren terörist, sahte kimlik kullanıyordu. Afyonkarahisar'daki bir etkinlikte de görüntüsü ortaya çıktı. Kentteki yüz tanıma sistemine kaydının düşmesiyle düğmeye basıldı.
2: MIT'in yüz tanıma sistemi, Afyonkarahisar'daki Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta kaydettiği kişinin %77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe olduğunu belirledi. Kentin çeşitli noktalarında 14 kez kamera ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen terörist Karatepe'nin saklandığı hücre evi yapılan teknik çalışmanın ardından bulundu. Sonrasındaysa başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.
1: FETÖ'cü suikastçıya ait karşılıklı iki farklı evde yüklü miktarda döviz, altın ve 3 adet cep telefonu bulundu. Telefonlardan birinin tuşlu olması dikkat çekti. Antalya'da yaşayan bir vatandaş adına kayıtlı GSM hattını sadece ikameti çevresinde kısa süreliğine kullandığı belirlendi.
0: Yani üzerinde 98 tane büyük altın, ata altın, 2 tane yarım altın, 33 bin dolar işte küsür dolar var. ABD doları var, euro var, Türk lirası var. Şimdi bu kadar parayı nasıl temin ettim?
2: Yakalanan FETÖ'cü hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkol olduğu tespit edildi. Yakalandığı hücre evinde ise uyuşturucu madde bulunduğu açıklandı.
3: Adını sana.
4: Etibeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 belediye çalışanı adliyeye sevk edilmişti. 55 şüpheliden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 44'ü hakkında tutuklama talep edildi. Beşikçioğlu'nun emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Aylık gelirinin 2,5 milyon lira olduğunu beyan eden Beşikçioğlu, kendisine yöneltilen rüşvet ve ihale suçlamalarının ise tamamını reddetti.
5: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 55 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Beşikçioğlu'nun Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yaklaşık 4 saat süren işlemlerinin ardındansa ifadesi ortaya çıktı. Beşikçioğlu ifadesinde aylık 2,5 milyon lira gelir beyan etmesine rağmen banka kayıtlarında söz konusu bu akışın izine rastlanmadı. Harici para girişlerinin toplamı 2024 yılında 6 milyon 101 bin Türk lirası, 2025 yılında ise 9 milyon 468 bin lira olarak belirlendi. Banka verileri tek başına bütün kazançların bulunmadığını göstermese de yüksek gelir beyanıyla hesaplardaki düzensiz ve farklı kişilerden gelen para hareketleri arasındaki uyumsuzluk ciddi soru işaretleri oluşturdu. Ayrıca Beşikçioğlu hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli transferleri ve rüşvet iddialarını ise borç aldığını söyleyerek reddetti. Beşikçioğlu sahip olduğu menkul ve gayrimenkulleri de tek tek sıraladı. Kripto yatırım hesabı da kullandığını belirten Beşikçioğlu, belediye başkanı olarak özel kalem, iç denetim ve teftiş birimlerinin doğrudan kendisine bağlı olduğunu kabul ederken, belediyenin tartışmalı ihale, alım ve ödeme süreçlerine ilişkin ihalelerde herhangi bir görev ve yetkim yoktur savunmasını yaptı. Çok sayıda usulsüzlükten ancak Sayıştay raporlarının hazırlanmasının ardından haberdar olduğunu öne sürdü. 250 milyonluk rüşvet anlaşmasında sözlü onayını kabul etmezken belediye imkanlarıyla Behzat Ç'nin çekildiğine dair suçlamaları kabul etti. Adliyeye sevk edilen Beşikçioğlu'na soruşturmadaki iddialara ilişkin savcılık sorgusunun yapılacağı öğrenildi.
4: Gözler Terörsüz Türkiye kapsamında çıkarılacak olan çerçeve yasaya çevrildi. Partiler arası temasların önümüzdeki hafta başında da sürmesi, ardından yasa teklifinin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor.
6: Çerçeve yasa için kritik haftaya giriyoruz. Partiler arası temaslar hafta başında devam edecek. Sonra da teklif meclis başkanlığına verilecek.
7: İnşallah önümüzdeki hafta. Bu sürecin önemli ayaklarından birisi olan yasa teklifi partilerimizin ümit ediyorum ki ortak bir teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek.
6: Terörsüz Türkiye kapsamındaki yasal düzenlemenin gün yüzüne çıkması için

0: gün sayılıyor. Yeni haftanın ilk günlerinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in partilerle temas kurması bekleniyor. Güler'in yeni parti, CHP ve Yeni Yol temsilcileriyle bir araya geleceği belirtildi. Teklifin bu görüşmelerden sonra olgunlaşacağı ifade ediliyor. Çerçeve yasaya son şeklinin çarşamba günü Başkan Erdoğan başkanlığında yapılacak Merkez Karar ve Yürütme Kurulu'nda verileceği belirtiliyor. Sonraki süreç teklifin meclis başkanlığına verilmesi şeklinde yürüyecek. Teklifin AK Parti, MHP ve DEM temsilcilerinin ortak imzasıyla meclis başkanlığına verileceği ifade ediliyor. Yeni parti, CHP ve Yeni Yol grupları imza atmasa da teklife destek verecekleri konuşuluyor. Teklifin ilk adresi Meclis Adalet Komisyonu olacak. Ardından genel kurul gündemine gelecek. Yasanın son oylamasının Meclis Genel Kurulu'nda 13 Ağustos Perşembe günü yapılacağı belirtiliyor. Çerçeve yasanın oylaması diğer yasalar gibi açık yapılacak. Elektronik yöntemle gerçekleşecek oylamada hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığı da görülecek.
1: Ve yine milletvekillerimizin kahir ekseriyetinin oyuyla yapılan tartışmalar sonunda yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız.
2: Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son yangının adresi Çanakkale'ydi. Alevler uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Muğla'da da alevler büyümeden söndürüldü.

0: uçaklar, helikopterler, arazözler alevlere karşı zamanla yarıştı. Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor.
1: Alevlerin adresi bu kez Çanakkale'nin Bayram ilçesi oldu. Hacı Bekirler Köyü'nde başlayıp Bezirganlar Köyü'ne doğru ormanlık alanda devam eden yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
0: Yangına 9 uçak ve 8 helikopterle havadan, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 dozer, 4 treyler, 5 itfaiye aracı ve 488 personelle karadan müdahale edildi. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğal gaz boru hattı çalışmasında kullanılan bir kamyonetin kasasındaki jeneratör alev aldı. Kamyonetten ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. Yüzlerce personelin gece gündüz süren müdahalesiyle alevlerin ilerleyişi durduruldu. Çalışmalar bölgede soğutma faaliyetleriyle devam ediyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaleti orman yangınlarıyla boğuşuyor. Alevlerle mücadele sürerken eyalette acil durum ilan edildi. ABD'nin Washington eyaletinin Spokane kentinde hızla yayılan orman yangınlarına müdahale devam ediyor. Eyalette yangınlar sebebiyle binlerce aile için tahliye emri verildi. Acil durum ilan edildi. Yangınlar yüzünden 13 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını ifade eden yetkililer yaklaşık 5 bin yapının tehdit altında bulunduğunu açıkladı. Eyalet genelinde en az 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiği ve yılın başından bu yana 425 bin dönümden fazla alanın yandığı bildirildi. Sanatçı Güllü'nün geçtiğimiz yıl Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede tutuklu Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
0: Güllü'ye roman havasıyla tuzak kurulmuş. Savcı Güllü'nün kızı için ağırlaştırılmış müebbet istedi. Güllü adıyla tanınan sanatçı

0: Gültut'un 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan dava açıldı. Savcılık şüphelinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Gültut, 26 Eylül 2025 gecesi saat 01.26 sıralarında Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde kızı Tuğyan'a ait odanın penceresinden düştü. Savcılığın değerlendirmesine göre Tuğyan Ülkem Gülter, olay gecesi arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin çok sevdiği Malkata isimli roman havasını açmasını istedi. Şarkının Gültut'un banyodan çıktığı sırada cep telefonundan başlatıldığı belirlendi. Müziği duyan Gültut'un "On Elan" diyerek kızının odasına gittiği, odadakilerle birlikte müziğe eşlik ettiği ve bir süre roman havası oynadığı kaydedildi. Savcılık, şarkının özellikle Gültut'u olayın meydana geldiği odaya getirmek amacıyla açıldığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu belirtti. İddianameye olay anına ait kamera ses kayıtları da girdi. Bilirkişi raporunda düşmenin hemen öncesinde "hadi görüşürüz" denildiği değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık bu sözün Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardı. Şüphelinin bu sözlerin hemen arkasından annesinin ayaklarını yerden keserek pencereden attığı ileri sürüldü. Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu, ilk aşamalarında Gültut'un alkollü olduğunu ve pencereden düştüğünü söylediği, ancak daha sonra verdiği ifadede olayın farklı şekilde gerçekleştiğini anlattı.
1: Malatya'da hayvan otlatma anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada taşlı saldırıya uğrayan traktör sürücüsü sinir krizi geçirince aracını kalabalığın üzerine sürdü. Olayda bir köy korucusu yaralanırken iki kişi traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
0: Taşlı saldırıdan kurtulmak için traktörünü grubun üzerine sürdü. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı. İddiaya göre bahçesinde çalışma yaptıktan sonra traktörüyle evine dönmek isteyen bir şahsın husumetlileri yolunu kesti. Grubun traktöre taşlarla saldırması üzerine traktörü saldırganların üzerine sürdü. Arbede sırasında bir köy korucusu yaralandı, iki kişi de traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı köy korucusu hastanede tedavi altına alındı.
1: Mersin'den kan donduran bir kaza getireceğiz ekranlara. 3 kişinin bulunduğu motosikletle çarpışan sürücü kazanın ardından kaputa düşen çocuğu indirdi. Yerdeki 2 kişiyi de ezerek olay yerinden kaçtı.
0: Önce çarptı, ardından ezip kaçtı. Kan donduran görüntüler Mersin'den. Toroslar ilçesinde bir otomobil dönüş yaparken üzerinde bir çocuk 3 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan motosiklettekilerden çocuk otomobilin kaputuna, diğer 2 kişi de asfalta düştü. Büyük bir soğuk kanlılıkla otomobilden inen sürücü kaputun üstündeki çocuğu yere attı. Tekrar direksiyonunun başına oturan sürücüyü kazayı gören bir kişi durdurmaya çalıştı. Vicdansız sürücü ise önce geri manevra yaptı, ardından gaza basarak yerde hareketsiz yatan iki yaralının üzerinden hızla geçerek kaçtı. Çevredekiler yardıma koştu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 3 kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ayakta tedavilerinden sonra da taburcu edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen polis yaralıları ölüme terk edip kaçan sürücünün peşine düştü.
1: Artan maliyetler ve petrol

0: Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar inciri de vurdu. İlk hasatlarıyla tezgahta yerini alan bereketin sembolü incir marketlerde 340 liraya satılıyor. Bir adedi ise yaklaşık 40 lira. Fiyatların önümüzdeki günlerde düşmesi bekleniyor.
1: Eskiden ağaçtan sepet sepet toplanırdı.
2: Öyleydi ama gitgide gıda artıyor, fiyatları artıyor.
3: Normal mi?
4: Hayır, normal değil.
5: Yani çok pahalı ya.
1: Yazın bereketini simgeleyen incir bu yıl bolluğuyla değil fiyatıyla gündemde. Verimlilik olsa da maliyetler yüksek. Orta Doğu'daki gerilimle birçok kalemde artan fiyatlar da bunun en büyük etkeni.
3: Petrol fiyatlarının zincirleme etkisiyle mazot, gübre ve ilaçlama maliyetleri de arttı. Bu da dolayısıyla soframıza zam olarak yansıdı. Yeni hasadı yapılmış ürünlerden olan incirin de şu anda kilosu birçok markette 300 liranın üstünde.
1: Öyle ki en çok tercih edilen zincir marketlerde incirin kilo fiyatı 340 lira.
3: Bu fiyatla hesapladığımızda tanesi marketten satın aldığınız incirde yaklaşık 34 lira. Semt pazarlarındaysa durum biraz daha farklı. Yaklaşık 10 adedi, yani 1 kilosu 250 liraya satılıyor. Tanesi ise ortalama 25 lira.
6: Aydın bölgesinden geliyor. Daha yeni başladı, 250 liradan satılıyor.
3: Geçen hafta ne kadardı?
6: Geçen hafta da 400-350'den başladı. Yavaş yavaş düşecek inşallah.
1: Hal ve pazar esnafı fiyatın önümüzdeki haftalarda hasadın artmasıyla düşebileceğini söylüyor.
6: Şu an ürün az, bol değil. İnşallah düşer.
5: Bir ay sonra biraz düşer herhalde.
0: Ankara'dan Giresun'a taksiyle giden iş insanı 28 bin liralık yolculuğun perde arkasını anlattı. Günaydın, Artvin'deki arkadaşlarıyla yaptığı jumping organizasyonuna yetişmeye çalıştığını söyledi.
7: Ali, hazır mısın?
8: Hazırım.
7: 3, 2, 1, koş! Yeah! Bro! Harikasın!
9: Ankara'dan Giresun'a 28.500 liralık taksi yolculuğunun nedeni ortaya çıktı. Yaklaşık 8 saniyelik adrenalin için yüzlerce kilometre yol gitti. Taksiyle yaptığı uzun yolculuklarla gündem olan iş insanı Zafer Günaydın, yolculuğun perde arkasını anlattı.
10: Hastam vardı, hastanede. Ameliyat için gittik. Ameliyat ertelenince İşimizi bitirdik, acil Giresun'a gelmem gerekiyor. Şimdi hastalıktan önce bizim bir arkadaşlarla bir atlama işimiz vardı, bungee jumping. Onu 2-3 ay öncesinden hazırladık, yaptık, organizasyonunu ayarlamıştık. Bir nebze de atlamayı kaçırmamak için. Yılda bir kere olan bir organizasyon, önceden de planlamıştık arkadaşlarla. Sağlık problemlerinden dolayı iptal etmiştim ben onu. Hastane işlerimizi hallettikten sonra o da onun üzerine denk geldi.
9: Etkinliği kaçırmamak için direkt uçak bulamadı, otobüse yetişmesi de mümkün olmayınca çareyi taksi tutmakta buldu.
10: Uçak aktar. Direkt uçuş bulamadık. Otobüste de gelsek uzun süre yetişemiyor. Öyle derken Adem diye arkadaş taksiye denk geldik. Tesadüfen hastane önünde etlikte. O da sağ olsun dedik, böyle böyle Giresun'a gideceğiz biz. O da bizi aldı götürdü işte Giresun Caddesi'ne, öyle bir muhabbetimiz oldu. Öyle yine biz yola çıktık, geldik.
9: Günaydın yolculuk boyunca taksi şoförüyle güzel bir dostluk kurduklarını da söyledi.
11: Zafer abi Etlik'ten aldım. Etlik bölgesinden aldım. Giresun'a gideceğini öğrendim. Şok oldum. Sonuçta bana çok güzel bir iyi bir şey oldu, anı oldu.
9: İş insanı Günaydın Artvin'deki organizasyona katıldı ve yaklaşık 8 saniye süren bungee jumping atlayışıyla aylardır beklediği heyecanı yaşadı.
7: Hazır mısın?
8: Hazırım.
7: 3, 2, 1, koş!
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na başvuran vatandaşların parlamentoya ilettiği talepler görenleri şaşırttı. Temmuz ayında yapılan başvurularda İstanbul'un kışlık, Ankara'nınsa yazlık başkent yapılması teklif edildi. Ayrıca drone eğitiminden sivri uçlu bıçakların yasaklanmasına kadar pek çok ilginç talepte dilekçelerde yer aldı. İşte detaylar.
12: Bana göre de Erzurum kış başkenti olsun, Antalya'da yaz başkenti olsun.
13: Çok garip bir dilekçe olmuş gerçekten.
9: Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetleri inceleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na Temmuz ayında birbirinden ilginç binlerce başvuru yapıldı.
8: Geçtiğimiz ay vatandaşlar tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na 1610 başvuru yapıldı. Yapılan başvurular arasında ise ilginç teklifler var.

0: ben çok beğenemedim bu karar açıkçası.
1: Ayrıca suç olaylarının önüne geçilmesi amacıyla sivri uçlu bıçakların üretiminin yasaklanması, özel dedektiflik şirketlerinin kapatılması ve evlilik yemininin kaldırılması isteği de dikkat çeken diğer talepler arasındaydı. Sosyal hayata yönelik dilekçelerde okul bahçelerinin yazın çocuklara açılması ve AVM'lerin pazar günü kapatılması istendi.
2: Yazlık kışlık diye söyleniyorsa kış sezonunda kayak yapmaya Erzurum'a giderler. Yazında millet yanmaya şeye giderler, Antalya'ya.
3: Ya Bodrum'a gideceksin yazlık, kışlıkta dediği gibi Erzurum'a gideceksin.
4: Gençlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi yansıtmak amacıyla hazırlanan özel eser kamuoyuyla paylaşıldı. İlk kez TÜGVA Yaz Okulları finalinde seslendirilen eser büyük beğeni topladı.

0: Türkiye'nin yerli ve milli hipersonik balistik füzesi Tayfun, vatan savunmasında sarsılmaz bir caydırıcılık oluşturuyor. Bölgedeki dengeleri yeniden değiştirecek Tayfun'un su üzerindeki hedefi saniyeler içerisinde imha ettiği görüntüler paylaşılırken, sır gibi saklanan gerçek menzilinin perdesi daralandı.
1: Biz kuralların ve süreçlerin yeniden şekillendiği bu yeni nizamın kurucu aktörlerinden biriyiz.
2: Koordinatlar sisteme girildi, fırlatma emriyle dikey olarak ateşlendi. Hedefe kilitlenerek saniyeler içerisinde su üzerindeki insansız deniz aracını işte böyle imha etti. Türkiye'nin yerli ve milli hipersonik balistik füzesi Tayfun, yüksek vuruş hassasiyeti ve uzun menzilli angajman kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Türk Savunma Sanayisi'nin lider kuruluşu Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Tayfun'un yeni görüntüleri paylaşıldı. Çelikten fırtına Tayfun'la vatanın dört bir yanında sarsılmaz caydırıcılık başlığıyla paylaşılan görüntülerde Tayfun füze sisteminin operasyonel gücü ve vatan savunmasındaki rolü gözler önüne serildi. Türkiye'nin milli ve yerli hipersonik balistik füzesi Tayfun'un menzilinin sır gibi saklanan perdesi de aralandı.
3: Menzil 280 kilometre üzeri, uzunluk 6.5 metre, çap 610 milimetre. 2300 kilogram, güdüm, koordinata güdüm sistemi, özne, Tayfun.
2: Seri üretimi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı devam eden Tayfun, stratejik kabiliyetleri ve sır gibi saklanan gerçek menziliyle bölgedeki dengeleri değiştirecek.
0: Kırıkkale'de yangında evlerini kaybeden Dürdane ve Haydar Gündoğan çiftine yardım eli uzandı. Gündoğan çiftini ziyaret eden Balışeh Kaymakamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek aileye ev sözü verdi.
4: Bütün malzemelerimizi çalıştım. Uçada attı işte.
5: Ağlama ağlama, boş ver Haydar. Bak ben hiç üzülmüyorum bak.
2: Evleri, yılların emekleri yangında kül oldu. Ancak acılı aile yalnız bırakılmadı.
6: Biz her zaman halkımızın hizmetkarıyız. Sizin evinizde inşallah en kısa zamanda i̇nşallah. Yapacağız. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Gönlünüz ferah olsun.
2: Kırıkkale'nin Balışeh ilçesine bağlı Akçakavak köyünde yaşayan Dürdane ve Haydar Gündoğan çiftinin evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Tüm birikimleri yangında küle dönen Dürdane Gündoğan'ın eşini teselli ettiği anlarsa yüreklere dokunmuştu.
5: Bana bir şey olsaydı, çoluğa çocuğa bir şey olsaydı ne olacaktı? Onlar yarı daha iyisi olur.
2: Gündoğan çiftine devlet yardım elini uzattı. Aileyi ziyaret eden Balışeh Kaymakamı Muhammed Raşit Aktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek çifte ev sözü verdi.
6: Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bakanımızın, Sayın Valimizin, vekillerimizin selamlarını iletiyorum.
7: Aleyküm selam, teşekkür ederiz.
6: Onlar sizleri çok sevdi, Türkiye sizleri çok sevdi. Ve bizler de elimizden geldiğince sizlerin hizmetkarıyız.
8: Allah razı olsun.
6: Bu noktada inşallah evinizi tekrar en güzel şekilde Dürdane teyzemin dediği gibi daha iyisini yapacağız inşallah.
2: Gündoğan çiftinin hüznü ve...

0: çaresizliği verilen ev sözüyle yerini mutluluğa bıraktı.
1: Hatay'da bir düğün salonundan atılan havai fişekler yangın çıkardı. Alevleri fark etmeyen davetlilerse o sırada eğlenmeye devam etti.
0: Yanlarındaki alevleri fark etmediler. Düğündeki eğlence sürerken facia da ucuz atlatıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde açık hava düğün salonundan atılan havai fişekler Çalılık ve Zeytin Bahçesi'ni tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken düğündeki davetlilerse yangını fark etmeyerek eğlenmeyi sürdürdü. Yangını görenler hemen itfaiyeye haber verdi. Geniş bir alana yayılan alevlere müdahale edildi. Yangın müdahale sonucu söndürülürken düğün sorunsuz şekilde sona erdi.
1: Şanlıurfa'da çok sayıda suç kaydı olan bir kişinin kendisine ölü süsü vererek izini kaybettirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri ailesini arayarak yurt dışına kaçtığını söyleyen kişiyi arıyor.
0: Yaptığı ölü planı kendisini ele vererek bozdu. Güvenlik güçleri şimdi her yerde onun peşinde. Abdülkadir Taşlan'ın kullandığı otomobil Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Selgelen Deresi'ne uçtu. Derede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Uzun süren aramaların sonunda sürücünün izine ulaşılamadı. Gerçekse bambaşkaydı. Çünkü hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan Taşlan'ın kendisine ölü süsü vererek izini kaybettirmeye çalıştığı ve böyle bir plan hazırladığı ortaya çıktı. Taşlan'ın planı ise ailesinin aramasıyla bozuldu. Abdülkadir Taşlan'ın ailesini arayarak yurt dışına kaçtığı öne sürüldü. Dereden çıkarılan otomobilin de çalıntı olduğu belirlenirken güvenlik güçleri şimdi ölü planı bozulan Taşlan'ı arıyor.
1: Kiracılı evin mi var, derdin var. Özellikle o evi yatırım için yeni alanlarda durum tam olarak bu. Son yıllarda artan kiracı ev sahibi uyuşmazlıklarından bir dosya haber var sırada. Haber, kiracılı ev satın almak isteyenleri yakından ilgilendiriyor.
2: Kiracılı bir daire alır mıydınız?
3: Şahsen almazdım ya.
2: Kiracılı daire alır mısın?
4: Hayır, kesinlikle. Niyetim de var, almayı da düşünüyorum da kiracısız bir ev bakmaya çalışıyorum.
5: İstemiyorlar çünkü bazı kiracılar zorluk üstüne zorluk çıkarıyor.
2: Neden?
3: Çünkü kiracılı daireyle ulaşması zor oluyor. Kimisi mesela evi çıkart dediğinde evden çıkmıyor. Bunu şahsen biz kendi şahsi yaşadık. Yani direkt alınacaksa ev boş, sıfır daire alınması daha mantıklı.
5: Yeni bir ev satın alıp oturmak zorunda olanlar da var yatırım için alanda. Ancak artık tercih kiracılı evden yana olmuyor, alanlarda genelde pişman oluyor.
2: Ev sahibi de kiracı da kendince haklı, ancak bazı kiracılar çoğu zaman maliyetleri bahane ederek fırsatçılık yapabiliyor.
6: Kiracılardan sıkıntı yaşıyorlar, ondandır.
7: Bugünlerde özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm sürecinin hızlanmasıyla beraber eski evlerinden çıkan mevcut malikler yeni ev arayışında. Siz eski eviniz yıkılacak diye yeni bir ev almak maksadıyla buraya yerleşme niyetinde eğer bir yer alıyorsanız ve ne yazık ki içerideki kiracı da çıkmıyorsa o zaman bu durum ciddi mağduriyetlerine neden oluyor.
5: Kiracı yeniden ev bulmayı, taşınma maliyetlerini ve diğer masrafları düşünüyor elbette. Ancak bu durumda kira artışı yapmak isteyen ev sahipleri de oturmak için ev satın alanlarda mağdur oluyor.
4: Çıkmam diyor yani. Bir ay oldu alalı. Gitti, dava etmenize.
2: Bazı ev sahipleri uzun dava süreçlerini beklememek için kiracıların taşıma masraflarımı karşılarsanız evden çıkarım teklifini olumlu karşılıyor. Hatta bir an önce evden çıkması için hızlıca parayı vermek zorunda kalıyor. Bu aslında yasal olmasa da istenen tutarlar 500 bin lirayı buluyor.
5: Tarafların birbirini mağdur etmeden süreci tamamlaması ise orta yol bulmaya bağlı. Zira hukuki olarak bir maliyet ödeme gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Ancak ev sahibinin mağdur olmaması için izlemesi gereken bazı

0: adımlar var.
1: Derhal bir kere burayı aldım diye bir ay içerisinde kiracıya karşı evi aldığını bir ihtarnameyle bildirmesi lazım. Kira sözleşmesinin ne zaman yapıldığını, daha önceden bu kiracı hakkında herhangi bir icra takibi yapılmış mı, tahliye talepli bir dava açılmış mı?
2: Hukuki tarafında onda da sıkıntı, uzun süreç oluyor.
1: Ne yazık ki sadece kiracının ya da satıcının sözlü biz burayı sana satalım, zaten kira çıkacak sahikiyle biz bir yer alırsak yıllar süren hukuki uyuşmazlıklarla karşılaşabilir ve aynı zamanda çok büyük maddi kayıplarla da karşı karşıya kalabiliriz.
3: Zehir tacirlerine ve suç örgütlerine geçit vermeyen İstanbul Emniyeti çalışmalarını anlatan bir klip hazırladı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız klibi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Klip kullanıcıların büyük beğenisini topladı.
4: Her operasyonda güçlü irademiz birbirinden ayrı değil, aynı cesaretin izidir.
0: Havada, denizde, karada. Mega kentin güvenliği, vatandaşın huzuru için 7/24 görevdeler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş ve huzuru sağlamaya yönelik çalışmalarını anlatan bir klip hazırladım.
4: Şafak sökerken, çiçeği altın yıldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.
0: İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı klip büyük beğeni topladı.
4: Yeditepe üstünde zaman bir gergef işler, yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler.
0: Klipte mega kentin doğal güzellikleri ve tarihi değerleri İstanbul polisinin çalışmalarıyla harmanlandı.
4: Gökyüzünde, denizde, karada aynı kararlılıkla, aynı inançla görevimizin başındayız. Bize nerede ihtiyaç duyuyorsanız oradayız.
3: Ve sırada dünya raporu var.
5: Dondurucu suya aldırış etmiyorlar. Göç yolundaki yavru Tibet antilopları için canla başla çalışıyorlar. Her yıl Temmuz ayında dişi antiloplar yeni doğmuş yavrularıyla birlikte Çin'de bulunan Changtang Ulusal Doğa Koruma Alanı üzerinden geçiyor. Ancak bu yolculuk yavrular için kolay değil. Tam burada binden fazla antiloptan oluşan sürünün güvenliğini sağlamak için doğal yaşam korucuları devreye giriyor. Görevliler göç rotası üzerindeki hızla akan buzul nehrine düşen yavruları dondurucu suya girerek kurtarıyor. Böylece nesillerin korunması amaçlanıyor. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sörf yarışması düzenlendi. Yarışan bu kez köpeklerdi. Dünya Köpek Sörfü Şampiyonası'na ilgi yoğundu. Yüzlerce kişi sevimli dostları izlemek için yarışmanın yapılacağı sahile akın etti. Sahipleriyle birlikte dalgalar üzerinde sörf yapan köpekler ortaya bu renkli görüntüleri çıkardı. ABD'nin Washington eyaletinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar ve kuru havanın da etkili olmasıyla alevler hızla yayıldı. 3000 dönümlük ormanlık alan küle döndü. 230 bin nüfuslu Spokane kenti de yangın nedeniyle tehdit altında. Endonezya'nın Madura Adası açıklarında bir feribotta yangın çıktı. 271 yolcu ve mürettebatın bulunduğu feribotta 5 kişi hayatını kaybetti, 41 kişinin ise kaybolduğu belirtildi. 225 yolcunun kurtarıldığı olayda yangının neden çıktığı ise belirlenemedi. Güney Kore tarihi sıcaklarla mücadele ediyor. Yangsan kentinde sıcaklık 42 dereceye ulaşarak ülkede rekor kırdı. Yetkililer 1904'ten bu yana ülke çapındaki en yüksek sıcaklığın kayıtlara geçtiğini açıkladı. Sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde güneşin etkili olduğu noktalarda durulmaması için de uyarıda bulunuldu.
3: Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Oğuzlar Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar...

0: Da ciddi hasar meydana gelirken ortalık savaş alanına döndü. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı. İşte detaylar.
1: Adeta bir savaş alanını anımsatan bu görüntüler Ankara'nın Etimesgut ilçesi Oğuzlar mahallesinden. Seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlarda ciddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler kaza alanında güvenlik önlemleri alarak yaralılara müdahale etti. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
0: Gelir İdaresi Başkanlığı gelirini doğru beyan etmeyen ve vergi kaçıran mükelleflere yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. TÜBİTAK'la birlikte geliştirilen yapay zeka destekli kaşif uygulamasıyla her gün yaklaşık 4 milyon mükellef analiz ediliyor. Riskli bulunan mükellefler vergi dairelerine bildirilirken yılın ilk yarısında 81 ilde 791 binin üzerinde mükellef denetlendi. İşte detaylar.
1: Vergi kaçakçılarına göz açtırmayan Gelir İdaresi Başkanlığı, kayıt dışılıkla mücadelede teknolojinin son imkanlarını devreye soktu. GİP ve TÜBİTAK ortaklığıyla geliştirilen Kaşif adlı yapay zeka uygulamasıyla başkanlığın veri tabanı üzerinden her gün yaklaşık 4 milyon mükellef mercek altına alınıyor. Hiçbir ön tanımlı kural olmaksızın tamamen makine öğrenmesine dayanan sistem, sahte fatura girişimlerini ve haksız KDV iadesi taleplerini erken aşamada tespit ediyor. Yapılan analiz çalışmaları neticesinde yılın ilk yarısında 621.379 mükellef yakından takibe alındı. Riskli olduğu belirlenen mükellefler ilgili vergi dairelerine bildirildi. Teknolojik takibin yanı sıra sahadaki denetimlerde hız kesmedi. 2026 yılının Ocak ve Haziran döneminde 81 ilde gerçekleştirilen saha denetimlerinde 791.082 mükellef kontrol edildi. Denetimler ve analizler sonucunda izaha davet müessesesi kapsamında 19.892 mükellef izaha çağrılırken 8.974 kişi ise gönüllü uyuma davet edildi. Ayrıca avukat, doktor, mimar ve mühendis gibi serbest meslek kazancı elde eden mükelleflere gelirlerini doğru beyan etmeleri için hedef odaklı bilgilendirme mektupları gönderildi.
0: Her şey telefonlarımızda saklı artık. Kimliğimiz, banka bilgilerimiz. Bu bilgilerin başkalarının eline geçmesini istemeyiz. Tabii bunun için önlemler almak şart. Ortak şarj istasyonları bir tehlike mesela. Kafe, otogar, havalimanı hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Ne var ki 10 dakikalık şarjın bedeli çok ağır olabiliyor.
2: Cihazlarınıza gerçekleştirdiğiniz tüm aktiviteler çalınabilir. Banka hesapları da buna dahil.
3: Hemen hemen her kafede, havalimanlarında ve otogarlarda bulunuyor. Şarjı bitenlerin kurtarıcısı olarak görülen ortak şarj istasyonları aslında telefonlardaki kişisel verileri hedef haline getiriyor.
4: Kafeteryalarda falan şarj etmiyorum genelde. Powerbank kullanıyorum. Çünkü veriler çok çabuk çalınıyor artık.
5: Yoldasınız, telefonunuzun şarjı bitti ya da bitmek üzere. Ancak şarja takamıyorsunuz. İşte o zaman bu tarz şarj istasyonlarını kullandığınızda oldukça tehlikeli bir şey yapıyor olabilirsiniz.
2: Juice jacking olarak adlandırılan bir tabir ortaya çıktı. Juice burada elektrik akımı anlamına geliyor. Sözünü ettiğiniz çeşitli şarj istasyonu üzerinden cihazlara zararlı yazılımlar yüklenebiliyor. Cihazın verilerine erişebilip hırsızlık gerçekleştirebiliyor.
6: Veri hırsızlığı oluyor. O yüzden banka hesaplarını ele geçirebiliyorlar. O yüzden ben pek kullanmıyorum.
3: Şarj istasyonlarını kullananlar farkında olmasa da cep telefonu firmaları bu açığı biliyor.
2: Üreticiler de durumun farkında, tehlikenin farkında ve zamanla çeşitli çözümler geliştiriyorlar. USB port üzerinden bir cihaz taktığınızda karşınıza bir ekran çıkar. Bu cihaza güvenelim mi, güvenmeyelim diye.
7: Güvenmezsek nereye takacağız? Yola gideceğiz. Telefonumuzun şarjı yok.
2: Benim tavsiyem en güzeli, yanlarında her zaman bir güç adaptörü taşıyamıyorlarsa başvurulabilecekleri çözüm de powerbank olarak adlandırdığımız cihazlara sahip olmalarıdır.
0: (Gülüyor) Şimdi Anadolu mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan

Kat kebabından bahsedeceğiz. Asırlardır kuzu eti, yöresel sebzeler ve kendine has pişirme tekniğiyle yapılan bu özel tat nasıl hazırlanıyor? Ekrana getireceğiz, bülteni noktalayacağız.

0: Ateşin başında başlayan bir lezzet yolculuğu. Tokat kebabı kendine özgü hazırlanışıyla damaklarda iz bırakıyor.
1: Tokat kebabı et ile sebzenin adeta izdivacı. İşte patlıcanlar, patatesler ve Tokat yöresine özgü karayaka kuzusu şişlere takılıyor. Özel fırınında pişiyor.
2: Tokat ismi anıldığı her yerde Tokat kadar meşhur. Tokat'ın bir yemeği. Bilinen tarihi 6-700 yıllık bir tarihi. Bizim hala bugün Tokat'ta bazı bağ evlerimizde böyle 2-300 yıllık Tokat kebabı ocaklarının kalıntıları bulunmakta, ortaya çıkmakta. Tokat kebabı bütün tamamıyla Tokat'ın yerli ürünlerinden, yerli malzemesinden yapılan, yıllara sari dönemde de yapıla yapıla meşhurlaşmış. Bizim Tokat'ta yaz sezonunda özellikle bu dönemde zirve yemeğimiz.
0: Yavaş yavaş pişen et sebzelerin aromasıyla birleşiyor. Ortaya ise kokusuyla bile iştah açan geleneksel tat çıkıyor.
1: Tokat kebabının kendine özgü bir fırını var. Tuğlalarla hazırlanan bu fırında Tokat kebabı yaklaşık 45 dakika boyunca pişiyor. Sonrasında servis ediliyor.
3: Sıralama öncesinde kuyruk yağı, patates, patlıcan, patates, kuyruk yağı, et şeklinde böyle sırayla 5 parça olarak devam ediyor.
1: Peki patlıcanlar, sebzeler tamamıyla bu bölgenin, Tokat'ın değil mi?
3: Tabii, Tokat'ın kendi yöresine özel patlıcanı, domatesi, bahçe biberi, erbağı, karayaka kuzusu etiyle birleştiğinde güzel bir lezzet çıkıyor.
2: Malzeme efendim bilindiği gibi başta karayaka kuzusu var. Bu kuzunun dışında herhangi bir etle Tokat kebabı yapılmaz, olmaz. Onun dışında patlıcanımız, yerli biberimiz, bahçe biberi, efendim sarımsağımız, gene bu bölgede yetişen sarımsaklarımız var. Domatesimiz. Bunlardan müteşekkil. Bunlar sırasıyla işte et, patlıcan, patates şeklinde dizilerek pişiriliyor. Üstte, en üstte yağ eriyerek bütün bu sebzelerden, patatesten, biberden, patlıcandan süzülerek birbirlerinin lezzetini, raihasını da adeta karıştırarak, meclederek alta dökülüyor. Daha sonrasında tepsilerde ve kebap tabaklarında servis yapıyoruz. Altına da gene Tokat usulü lavaş pide olmazsa olmazı.
1: Tokat kebabı fırında pişti, şimdi servis zamanı. Tepsinin altına ilk önce lavaş pidesi konuluyor. Onun üzerine domatesler kabuklarından soyulup tek tek doğranıyor. Ve üzerine de işte bu kızarmış nar gibi Tokat kebabının sebzesi ve eti diziliyor. Tokat kebabı fırına şişlerde nasıl girdiyse işte aynı o şekilde çıkıyor. Şimdi arkadaşımız şişten tepsiye kebabı çekecek.
0: Özel hazırlanan malzemelerin odun ateşinde buluştuğu bu eşsiz lezzet, Tokat'ın gastronomi mirasını geleceğe taşıyor.

Sevgili seyirciler, Canan Mahallesi günden başlıyor. Yaklaşık bir 3-4 haftalık aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sıfırlanmış durumda. Olaylara daha yukarıdan ve daha objektif bakarak programa başlıyoruz. Ama baktığımız zaman da aslında bu bir ayda çok fazla bir şeyin de değişmediğini görüyoruz. Hem dünyada hem Türkiye'de. Dünyaya bakacak olursak Hürmüz Boğazı hala kapalı. Rusya, Ukrayna cephesi

daha ateşleniyor. Yani dünyada hiçbir şey iyiye gitmiyor. Türkiye'de olanlar ise bir yeni parti kuruldu. Altılı masa formülüyle. Altılı masanın arkasında kimler varsa o zaman. Şimdi bu yeni partinin de arkasında onların olduğu gözüküyor. Bunlar kuruldu. Bir yandan iyi şeyler de oluyor. Ne oldu? Kaan'ın yeni modeli tanıtıldı. FETÖ'cü kaçak terörist yakalandı. Sefil bir vaziyette. Bir yandan AK Parti 3 tane daha yeni belediye geçti. Gündemimizde bunlar var. Şimdi evet, Kaan'la başlayalım. Evet sevgili seyirciler, Kaan'ın yeni versiyonunun görüntüleri ortaya çıktı. Şimdi bir onu izliyoruz, üstüne değerlendireceğiz. Evet.

0: Evet sevgili seyirciler, Kaan'ın yeni görüntülerini gördünüz. Şimdi bunca bu kadar olay varken dünyada işte dünya savaşımız çıkacak. Türkiye'de siyaset çalkalanıyor. Evet. Biz niye Kaan'la giriyoruz Kemal Bey?
1: Niye Kaan'la giriyoruz? Çünkü Kaan bir hava hakimiyeti sağlayan en önemli silah sistemlerimizden bir tanesi. Dünyada 5 tane var bu uçaklardan. Biz 5.'yiz. Dolayısıyla 5'lik bu ligde öyle bir yer aldık ki şu anda. Bu havaya kalktığından itibaren Orta Doğu'nun tamamını hava kontrolünü, hakimiyetini sağlayabilecek durumdayız. Kaan'ın diğer 5. nesil uçaklardan çeşitli farkları var. En önemli farkı tüm sistemler milli sistemler. Yazılımlar milli. Mesela P0 yaptık, uçurduk. Bir 13 dakika, bir 14 dakika uçurduk. Havada 230 knot'a çıktık hız olarak. Ve yaklaşık işte 15 bin fitte falan uçtuk. 55 bin fite kadar çıkabiliyoruz. P0'da bir şeyler öğrendik. Dedik ki ön kısımdaki radar kabinini biraz geliştirdik. P0'dan P1'e geçerken. Biraz iniş ve kalkışlarda teker aralıkları biraz problemliydi. Onu hafif genişlettik. Kanatçıkları biraz daralttık. Yani buna benzer bir takım testlerden geçtikten sonra yeni model çıktı P1. Aslında P1 dediğimiz model blok 10 ve blok 20 yapılacak önümüzdeki aylarda. Blok 10'un içerisinde F110 motoru var. 20'de de F110 motoru olacak ama blok 30'da
0: şimdi biraz daha yukarıdan şey bakacak olursak şimdi niye biz bunlarla bu kadar, Türkiye bir savaş içinde galiba değil mi?
1: Öyle bir değerlendirme bekliyorsanız onu yapalım önce isterseniz.
0: Ondan başlayalım.
1: Tamam, ondan
0: şimdi.
1: Yani teknik olarak
0: bu kadar gündemde
1: niçin
0: bu kadar varken
1: söylemek istiyoruz.
0: Biz silahlardan niye bahsediyoruz?
1: Çünkü bakın Türkiye güney cephesinde gayet sıcak bir savaşın eşiğinde. Hatta bazı sektörlerde içinde. Mesela ne demek istiyoruz eşiğinde derken? Hemen güneyimizdeki en ciddi risk İsrail'dir. Ciddi tehdit İsrail'dir. Nettir. Ve İsrail'in Türkiye üzerindeki emelleri de artık deklare edilmiş durumda. Elinde ne var? F-35'ler var. Ne var elinde? F-15'ler var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin takviye ettiği F-22 Raptor'lar var. Bütün bu hava ailesi, İsrail'in sahip olduğu hava uçakları, saldırı uçakları karşısında bir şey yapmamız lazım. Yani hava hakimiyetini kaptırmamamız lazım. Öbür tarafta Yunanistan var. Adalar Denizi'nde bir sürü hakimiyeti var. Hatta Yunanistan'la...
0: Bir haritaya geçebilir miyiz
1: Yunanistan'la
0: burada?
1: Yunanistan'la İsrail'in bir anlaşması var. Bunlar müttefik oldular artık. Dolayısıyla hem batı cephemiz hem güney cephemiz gelişmiş uçaklarla dolu.
0: Türkiye'nin gücü İsrail artı Yunanistan'ı toplasan onunla baş edecek kadar bir gücü var mı Türkiye'nin şu anda? Çünkü zaten evet. Öyle gözüküyor. Saldırdıkları
1: zaman
0: beraber saldıracak.
1: O zaman şöyle yapalım. Şöyle yapalım bakın. İsrail arkada Amerika'yı almazsa, Yunanistan da arkaya Avrupa Birliği üyelerini almazsa ikisi tek başına 10'la çarpı gene mücadele edemezler. Yunanistan artı İsrail çarpı 10 eşit değildir Türkiye. Eşit değildir Türkiye. Ama arkaya Amerika'yı koyun, İsrail'in. Avrupa Birliği'ni koyun, İngiltere ile beraber. Yunanistan'ın arkasına. Bunların hepsini...
0: Fransa'yı koyacağız.